0: tamam, hafta oynayacak rakip.
1: Şimdi bak işte. Hayret rakip çizim. Greenwood sırtında hep böyle bu sandalye gibi hep böyle alacak. Şimdi burada farklı bir meziyet.
0: Hocam,
1: bu 10 numara oynayan
0: bir
1: farklı.
0: Bir şey
1: şimdi bak çizgide oynadığında.
0: Arkası dönük mü alıyor topu?
1: Bak hayret.
0: Hayır geliyor geliyor topu alıyor.
1: Hayır geliyor da şimdi Asensio'nun öyle bir repertuarı var. Hep herif orada oynamış çizgide evet sol çizgide sağda orada da oynamış Asensio. Şimdi Greenwood'u bir anda mesela ben bir buçuk işte iki sene yakın pardon geldiğinde Marsilya'da seyrettim. Hiç mesela Dezervi gidinceye kadar bir buçuk sezon kaldı hiç oynatmadı onu orada. Hep sağ çizgide oynadı. Burada oynamak farklı bir beceri gelse bile geriye çizgide oynamak burada oyuncu ne yapıyor? Burada Greenwood alıyor topu alabilir miyim Ender?
2: Buyurun hocam.
1: Teşekkür ederim. Şimdi şurada alıyor sol ayağıyla topla rakibin arasına vücudunu sokuyor. Ve de ne yapıyor? Şöyle enine dripling
2: geçmen lazım. Bu tarafta evet şimdi.
1: Şimdi Asensio şu şey pardon. Greenwood böyle alıyor.
3: Burada arkası dönük kaldı hocam burada.
1: Yani tabii ya şurada çizgide aldığında şurası çizgi aldığında burada rahat rahat içeri kat ediyor. Niye? Topla rakibin arasına vücudunu koyuyor. Sağ bacağı, sol bacağı güçlü buraya doğru oynuyor. Rahat. Şimdi öbür türlü şöyle oynayacak. Devamlı arkasında bir darbe herkesi yani bu oynamaz değil. 4-4'lük performans. Tabii 4-4'lük performans alamazsın.
0: Oyun alışkanlığı.
1: Orada oynamak tabii oyun alışkanlığı farklı. Ya Talisca mesela oradaki
2: ama işte
1: alması
2: vücut değil de.
0: Hocam ben şimdi hoca, ben zannetti ki ömür boyu onu orada oynat diyorum. Öyle değil. Böyle çözüm üretmen gereken maçlarda bunu burada kullanabilirsin. Şimdi Greenwood'u bütün rakipler tanıdı mı Ender? Tanıdı. E şimdi bugünkü Greenwood'u rakip bek oynattı mı hiç? Oynatmadı. Hep yakın oynadı ona. Döndürmedi yüzünü. Ben de diyorum ki o zaman at bugünkü maç için bak Asensio'nun olmadığı bir yerde at onu orta sahaya. Kenara bir tane tempolu Oğuz'u al. Nene'yi al. Birisini al. Ya en azından kaleye yakın oynat oradan. Hep arkası dönük almayacak ki. On numaralar hep arkası dönük mü alır ya? Orta saha hele.
1: Hocam alır da genelde ama. Greenwood
0: gibi zeki insanlar bak şimdi. Bu top almanın birçok farklı pozisyonu var.
1: Vücut,
0: ya bir vücut çalımı yaparsın tık diye top alırsın. O çok kolay bir
1: hocam,
0: şey.
1: Hocam vücut, vücut dili de var.
0: Ya bir de anlıyorum bak bak.
1: Vücut
0: anlıyorum
1: dili olarak vücut duruşu da çok önemli. Dediğini desteklemek için söylüyorum.
0: Hocam bunu Greenwood
1: her topu
0: sırtı bir
1: dönük almayabilirsin. Yarım yüzü dönük
0: hocam,
1: alırsın.
0: Hocam arkası dönük almıyor mu kenarda?
1: Bak şimdi.
0: Kenarda da arkası dönük alıyor.
1: Çok almıyor. Çok akıllı oyuncu.
0: Hocam bek var arkasında.
1: Bek var da ne yapıyor biliyor musun? Daha yarım yüzü dönük alıyor yani.
0: Orta saha da aynı şey yapabilir.
1: Hocam bak
0: bir alanı boşaltmasını bilmiyor mu ya?
1: Bak dikkat et çizgide durduğu zaman.
0: Hocam yabancı oyuncular Avrupa'da bunu çocukluktan öğreniyor. Top almanın biliyorsun. Burada göstermemiz gerekiyor.
1: Hayır.
0: Dönerken de gösterdim
1: bak,
0: bunları.
1: Hocam bir şey söyleyeyim. Avrupa'da artık hiçbiri sırtı dönük bu arkasında oyuncuyu almak istemiyor. Genelde yarım yüzü dönük. Hepsi böyle yarım yüzü dönük çizgi oyuncular. Dikkat et. Ya savunma arkası koşu istiyor antrenörler veya alıp içeri kat edecek. Yarım yüzü dönük. Ben Greenwood dediğinizde doğru. Her topu sırtı dönük orta sahada almayabilir. Ama sonuçta orada sıkışacak daha çok sırtı dönük. Zaten topun önündeki 10 numara gibi orta sahada oynayan oyuncu, ofansif oyuncu genelde ne kadar yarım yüzü dönük de alsa, sırtı dönük almasa yeri geldiğinde sırtı dönük toplar alacak.
2: Şöyle çok detay, şimdi izleyiciler
1: tabii,
2: de şey
1: tabii,
2: yaptı. Greenwood nihayetinde kariyerinde 10 numarada oynamış. 300'e yakın maçı var, 291 maç, 35 maç 10 numara oynamış.
1: Ben Marsilya son 2 sene oynamadı başındadır.
2: Şu yani burada bir akut sıkıntılı dönem geçiriliyor. Böyle bir opsiyon da üretilebilir.
0: Kesinlikle ben bunu
2: i̇dealini
0: söylüyorum.
2: İdealini demiyorsun.
0: Ben idealini demiyorum. Burada çünkü takım oyunu da yükselecek. Kenarlara koyacaksın biraz daha enerjisi yüksek oyuncular. Kerem'i koymayacaksın mesela enerjisi bitmiş. Bir tarafa koy Nene'yi bir tarafa koy Oğuz'u. En azından rakibin gelmesini engeller bir de topu aldı mı süratle öbür tarafa gider ya. Bak Nene geçen sene savunma arkasına yaptığı koşularla çok gol attı. Aynı şekilde Oğuz da yapar bunu. Ya bir vedalaşacaksın bazı oyuncularla. Bak şimdi bu geçici şey çözüm bunlar. Senin dediğin gibi akut bir durum. Ya bu Greenwood buradan arkası dönük. Bir an bir fake atarsın bir dönersen bunu
2: ya da kart aldırırsın adam ya rakibi
0: ya bir şey yaptırırsın Ender dönersin ya. Niye biliyor musun? Ya iki tane üç tane ceza alanının önünde Vedat'ı oynattığın dönemi düşün. Biz diyoruz bağlantı oyununu Vedat iyi oynuyor. Vücudunu iyi koruyor. Bir Beşiktaş maçında Emirhan'a karşı oynayamadı ama diğerlerinde hep başarılı oldu. Ya bir tane iade, iki tane iade Greenwood'a bıraktığın zaman Greenwood zaten sol ayağının dışına, sağ ayağının dışına, sağ ayağından da vuruş golleri var işte, şeyde seyrettik geçen sene. Buradan faydalı olabilirsin. Onu söylemeye çalıştım.
2: Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosundaki bazı isimler ısrarla gelişmiyor. Bazı isimler de normal seviyelerinin altına düşmeye başladı. Gündüz'ü anlayabiliyorum. Çok yük bindi Kante ile beraber.
1: Sezon Kante, başından beri bütün maçlarda.
2: Kante doğaüstü bir adam. Nazar değmesin diyelim. Hala direniyor. Gündüz'ü düştü. Geçen hafta yani derbide de kötüydü. Bugün de kötüydü Gündüz'ü. Zaten çıktı. Şimdi Skriniar'da da aslında bir sıkıntı var. Bir de Skriniar'ın oyunu şu. Yanındaki Ake Skriniar'a pas veriyor. Skriniar ya Ake'ye tekrar dönüyor ya Mert'e dönüyor. Örneğin bugün ve Roma maçı örneğinden hareket edersek. Mert de pozisyonu böyle aldığı için böyle alamıyor. Tekrar Skriniar'a dönüyor. Skriniar da topu oyuna soksun diye kalecisine veriyor. Zaten Roma oyunu Ake'den başlamasın, Skriniar'dan başlasın diye oraya baskı yaptı. Skriniar'a baskı yapmadı. Skriniar'da topu koyamıyor ya, oyuna gönderemiyor. Sürekli geriye dönen, oyunu biraz daha ağırlaştıran, öyle değil mi? Biraz daha yavaşlıyorsun, rakip yerleşiyor, sağdan sola, soldan sağa mehter takımı gibi oynuyorsun. Orada bir şey de düşünülemez mi?
0: Çok güzel. Peki, bir tespitim var bak, sol tarafta bu iş güzel yapılıyor. Ake de topu oyuna iyi sokuyor. Artık Archibruan bak bu sıkışık pozisyonda ne yapıyor? Bak bir şey daha geliştirdi. İçe kat etmeye başladı son maçlarda. Archibruan içe
1: yarım alanları kullanıyor.
0: Evet. İçe kat ederek rakibi eksiltiyor. Orta sahan seni rahat top alıyor. Şimdi bunu yapman için...
2: Ama rakip de oraları kapatmaya başladı şimdi. Buradan kur oyunu.
0: Hayır
2: diye.
0: Ama şimdi bak
2: adam da bir
0: sol tarafı
2: şey üretiyor,
0: sağ tarafta
2: rakibinde.
0: Zehre bir Semedo'yu koyduğun üretiyor. Zaman Semedo da bunu yapıyor. Semedo öyle yaparsın, Mert Müdür de yapamazsın. Bu oyun başlamasın.
1: Niye oyun bilgisi Semedo'nun tabii ama ki.
2: Pozisyon bilgisi de oyun bilgisi.
1: Oyun bilgisi çok iyi okuyor Semedo tabii ki.
0: Dribling özelliği çok iyi. Semedo da içeri kat ederek rakibi eksiltebiliyor. Bugün çıkın yarın çok doğru tespit.
1: Greenwood hocam alan açıyor. İçeri çekiyor.
0: Aynen öyle.
1: Çizgi oyuncusunun ucunu birebir bıraktırıyor.
0: Bugün tespitin çok doğru. Ya çıkın yar. Bir topla beraber ileri doğru bir hamle yap, rakibi üstüne hiç gelsin. Ondan sonra
2: günün içinde bir haftalardır böyle.
1: Ya Fenerbahçe'de bak Ender, bak Skriniar'da buna, Mert de bak, Archibruan da yarım alanlara az önce söyledim. Öyle gol de attı Roma'ya karşı, iyi kullanıyor bir şeyi. Ya burada bir sıkıntı yok. Ama Fenerbahçe tempo, ritim yapmak için teknik, yani bak oyun tekniğinin iyi olması gerek ve top tekniğinin de olması iyi gerek. Bu oyuncuların hem oyun tekniği farklı bir şey, top tekniği ayrı bir şey. Şimdi bunların hem oyun tekniği yüksek değil hem de bireysel teknik. Bu pasa, topa ritim verecek bir oyuncu değil. Orada tek onu yapacak. Oynarsa Semedo bunu yapabilir. Evet. Oynamadığı zaman savunma dörtlüsünde tek yapacak Ake. Orta saha 3 tane tipleme aynı. Onlar da topa ritim veremez. Top akışı hızlanamaz Fenerbahçe'de. Gelmeden düşünecek, teknik yapısı çok çabuk oynayacak. Bunu ara sıra veya yapar. Bir tane iki tane bu pas dizisini yapar. Bu pas dizisini çok yapamaz. Buna Kerem de yapamaz, Oğuz da yapamaz, Nene de oynadığında yapamaz. Çünkü oyuncu tiplemeleri buna müsait değil. Bir büyük takımdaki en büyük özellik de kurulurken böyle koşarak, mücadele ederek oyuncu tiplemeleri kurulmaz. Teknik yapıları yüksek oyuncularla kurulur. Zaten fiziksel koşan ama en önemli toptan, yani top diyorsun, toptan hızlı bir oyuncu var mı, yok. Atletizm. Daha önce Ali Bey dedi ya, atletizm. Ya atletizmden daha önemli oyun bilgisi, yorumu. Sen ağır bir oyuncu olabilirsin. Zekan, oyun görüşün, düşünce hızın, teknik becerin. Gelmeden düşünürsün, çok çabuk oynarsın. O hızlı oyuncudan daha hızlı hareket ettirsin. Fenerbahçe'yi kurgularken bu yanlışı yaptılar geçmişte. Aziz Bey de aynısına müsaade, yani hiçbir şekilde aynı şekilde düzeltmek için hiçbir çaba göstermedi. Aynısına müsaade etti. Kalsın bu oyuncular, bunlarla oynarız. Bir tek Asensio'ya bir markaj geldiğinde, formsuz olduğunda, sakatlandığında soru işareti olmaz bir büyük takımda. Bu kadar maliyetli, bu kadar yüksek maaş, kalibresi yüksek ödenen oyuncular, paralar. Ya böyle bir kurguya, ya diyorum ya, en büyük sıkıntı bu. Bu orta saha tiplemeleri olmaz. Zorlanırsın buna. En son işte açıklarda transfer yapmayacağız falan. Yani en büyük, bak çizgileri de anlarım, orayı da eksik bıraktılar. En önemli eksik bıraktıkları Fenerbahçe'nin yönetim kurulunun orta sahadır. En büyük hatayı orada yapmışlardır. Ve bugün de net bir şekilde çıkmıştır. Bak Şampiyonlar Ligi
2: sayısal
1: hafta içi
2: sayısal olarak da azaldı.
1: Azal bak Şampiyonlar Ligi hafta içi bir maç oynasın yine Fenerbahçeli biz çok iyi konuşuruz. Ya geldiler orta sahaya kapandılar kompak oynadılar.

0: rakibe pozisyon vermediler, geçiş yaptılar. Fenerbahçe sıkıntı yok. Ama sen şampiyonluk kadrosu kuruyorsan bu orta saha seni istediğin şeyler hayali kurdurmaz. Pas yapacak, edecek, rakibe baskı yapacak, aktif dinlenme yok. Ya bir de bunlar ne oluyor biliyor musun? İşte bunlar ondan ölüyor, bitiyor. Adamlar teknik becerileri yok. Oyunu temposunu bir şekilde düşüremiyor.
1: Kontrol edemiyor.
0: Bravo, dengeleyemiyor. Oyun bir demlenmiyor. Doğru mu? Pas pas. Devamlı böyle bak. İki pas kaptır koş. Doğru Mustafa Hocam? Evet. İki pas koş. İki pas koş.
2: Aynısını şimdi demin Ender söyledi ya. İşte savunma Ederson'a veriyor. Skriniar, Ederson, Skriniar, Ayke.
0: Niye?
2: Şimdi aynısı orta saha da oluyor. Bak aynı senin de. Şimdi burada tamamlayayım orayı. Şimdi Kante, İsmail Gündüz'ü. Aynı şey orada dönüyor. Dikine bir pas yok onlardan.
0: Attılar mı? Atıyorlar hocam. Attılar bugün araya paslar, hatırlıyor musun orta saha? Bir atıyorlar, avuta gidiyor top.
2: Atamıyorlar. Işte.
0: Atamıyorlar. Avuta gidiyor
2: onu
0: ya.
2: Onu denemiyorlar. Zaten cesaret edip onu deneyemiyorlar. O araya topu bırakamazlar. Aynı savunmadaki döngü orta sahada da var Ender. Al yanına, ver yanına. Bunları var ya artık, bizim dönemimizde gülüyordu. Al gülüm, ver gülüm. Öyle bir futbol kalmadı. Dikine futbol var. Ha bunların içinde bir tanesi iyi yapıyor. Kante zaman zaman dikine oynuyor. İsmail Hoca bu Kante'yi bu orta saha mecburen devre arasına kadar kalacağı için Kante'yi biraz daha dikine oynatmasını alıştıracak.
1: Bakın Serdar Dursun eski takımı için soru soruyor muhabirler. Cevabı şu. Bence oyuncu açısından kadroda bir yetersizlik var. Bazı pozisyonlar çok yetersiz. Bu yüzden hocanın da eli kolu bağlanıyor. Tabii ki o da her şeyi açıkça ifade edemiyor. Ama bence belirli pozisyonlarda oyuncu kalitesi eksiği var. Bu nedenle hoca da istediği oyunu sahaya yansıtamıyor Şenol diyor Serdar Dursun.
2: İşte ben de biraz önce bunu söylemeye çalıştım zaten işte.
1: Bir İsmail Hoca'nın basın toplantısında söylediklerine bakalım. Pozisyonlara bakacağız. Daha devam edeceğiz, konuşacağız. Bir İsmail Hoca ne demiş basın toplantısında?
3: Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince öncelikle şuradan başlayayım. Gaziantep şehrine yakışmayan bir futbol sahası zemini var bu akşam. Oyuncuların ısınmadan geri geldiklerinde bile sahanın çok kötü olduğunu, bu zeminde istedikleri gibi pas yapamayacaklarını bana söylediler. Biz de buna rağmen kendi oyun disiplinimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelerek gelen her şeyin yenisini yapmaya çalıştık. Hep beraber oyuncularımızla birlikte konuşarak. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten dönen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim. Lehimize 3 puan olarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz. Bunun ben çok fazla bir ölçü olduğunu düşünmüyorum. Top bizdeyken daha fazla rakibi koşturarak daha fazla yorabilirsiniz, daha fazla hata yapabilirsiniz, daha fazla üretiyorsunuz anlamına gelir. Ama bu akşam bu zeminde buna rağmen ürettik. Özellikle ikinci yarı, yani direkten dönen karşı karşıya olanlar var. Sadece bir gol atıp 3 puan alamadık bu akşam. Bence Şampiyonlar Ligi'nde daha konsantre oluyoruz, daha iyi zeminde oynuyoruz. Şimdi lige geldiğiniz zaman bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor. Bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor. Onun için çok fazla bu konuyla ilgili orada ayrı burada ayrıymış gibi bir takımımız yok. Her maça biz konsantre oluyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Çünkü biz şampiyonluğu oynuyoruz. Buna mecburuz bu şekilde oynamaya. Bu akşam sadece dediğim gibi o bir golü atamadık sadece. 8 puan farkını ligde ilk maç 2 tane verilmeyen penaltı. Doğru mu?
4: Doğru.
3: Beşiktaş maçına verilmeyen penaltımız. Doğru mu? Bu akşamki hakemi söyleyelim. Doğru mu? 3 dakika veriyor. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim size.
1: Evet. İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekilde. Açıkçası bilemiyorum. Tabii önümüzdeki hafta Eyüp maçı var Fenerbahçe'nin. Sonra uzunca sayılabilecek bir milli takım arası var. oyuncularının

0: bir bölümü şöyle bir geniş kadrodan bakacak olursak milli takımlara gidecek eder bilmiyorum yani deniz aşırı oyuncular gider mi ama hani herhalde Mert milli takımda olabilir. Mert sağ bek Mert'i kastediyorum.
1: Sema da olabilir Portekiz belki bakalım.
0: Sema da olabilir.
1: Şikrinyar
0: olabilir.
1: Olur sakatla geçti.
2: Ake olabilir.
0: Ake olabilir doğru.
1: Brown olmaz.
0: İsmail olur.
1: Brown İngiliz yani herhalde İngiltere milli takımı seçilmez.
0: Ondan sonra şöyle bir bakıyorum. Kerem Oğuz
1: yok,
0: olur.
1: Bartu yok.
0: Muriç.
1: Asensio da yok.
0: Olur.
1: Kante'de herhalde
0: çağırırlar mı bilmiyorum.
1: Ben düşünmüyorum. Son Jesse yaptılar hiç oynatmadılar.
0: Türkiye'de olduğu bilmiyorum. İçin
1: Jesse yaptı en son Deschamp ondan çağırdı zaten. Hiç oynatmadı Dünya hiç Kupası'nda. Yani bir katkılarından dolayı
0: gerçi
1: oraya çağırdı.
0: Zidane
1: geldi. Ben yeni bir kadro oluşturacağını
0: yeni bir
1: düşünüyorum. Ben çağıracağını düşünmüyorum.
0: Olmaz diyorsun.
1: Asensio zaten İspanya milli takımına
0: yani oyuncuların aslında bir bölümüyle değil çalışma imkanı var.
1: Tabii.
0: Gelişmesi gereken oyuncuların, form tutması gereken oyuncuların hocayla
1: çalışma
0: ihtimali
1: var. Semedo'yu mesela yaşı var. Belki Jorge çağırmayacak. Yaşı var 32-33 yaşında. Belki hani gençleştirmek ister. Yani 2 sene sonrayı düşünür Avrupa Şampiyonası'nda. O da der ki 35 yaşında Semedo'yu kullanmayayım. Bilmiyorum, Greenwood zaten İngiliz. O milli takıma gitmiyor. Greenwood da burada. Nene gider.
2: Vedat Muriç gider.
1: Vedat Muriç gider. Lukaku
0: gider herhalde.
1: Belçika milli takımına gider.
0: Yani yine bayağı bir oyuncu gidiyor aslında ya. Evet. Şöyle bir bakınca 2 4 6 7 8 9
1: ya Kante 10, gitmezse Gendüzü falan toparlanma 12, adına önemli.
0: 13 14
1: yani
0: oyuncu Kante'yle falan gidiyor.
1: Gendüzü kendisi zaten gitmiyor da Kante de gitmezse kendi toparlanma adına Asensio gitmiyor. Yani bu milli aradan sonra o ciddi ara 3 hafta toparlanma adına kendilerine bu önemli bir ara. Hem antrenman hem
0: doğru
1: yani yenileme adına önemli bir ara onlar
0: doğru
1: için. Yani Brown'a da çok yük bindi, o da toparlar o arada. Semedo gitmezse o da toparlar, yaşı var. Greenwood da daha toparlar.
0: Biraz
1: da
0: daha
1: çok
0: fizik kalitesini yükseltebilir.
1: Greenwood da gitmeyecek, o da toparlayabilir evet.
0: Peki.
2: Zaten en önemlisi Greenwood biraz daha fiziksel olarak yükselmesi gerekir. Çünkü Avrupa maçlarında çok yıprandı. Bazı maçlarda elini beline koyarak
1: i̇şte
2: artık son
1: dakikaları çıkaramadı. Bugün gibi yani mesela ciddi hafta içi bakıyorsunuz Roma maçında yıprandığını görüyorsun. Bugün
2: evet,
1: istenen
2: yani
1: performansı
2: sezon başında pek fazla da çalışamadığı için bu arada Greenwood'un da tempoyu vitesi bir yüksek daha çıkarırsa Fenerbahçe'nin de temposunu yani en azından Greenwood bir seviye yukarı atlatır. O zaman Asensio falan da döndüğü zaman o zaman başka bir şey konuşuruz.
0: Bir sonraki milli takım arasına çok daha farklı görüntüde girmesi tamam lazım. Kasım ayındaki milli takım arasına Fenerbahçe'nin ama kolay değil. Tamam. İşini zorlaştırıyor. Kendi kendini zorlaştırıyor işini, onu da söyleyelim. Pozisyonlara bakacağız. Çok fazla aman aman pozisyon yok. Kaç tane var arkadaşlar? Kaç? Sadece 3 tane pozisyon var ama enteresan şeyler var.
3: Şimdi dakikalara baktım, şu anda hesap ettim de. 3 dakika normal yani.
0: 3 dakika normal değil mi?
3: 1 dakikada
0: şeyler kısalıyor tabii.
3: Yani 10 saniyede oyuncu değişiklikleri hemen çabucak olduğu için baktım, şimdi demin size anlatırken onun hesabını yaptım. Hoca da söylüyor ya şeyde toplantıda. 3 dakika normal.
0: O, çünkü genellikle ama bazı maçlarda geçenlerde bir 5 bir 7 oldu da tabii varlara bakmak
3: saha
0: lazım.
3: Saha içerisinde
0: var, varsa
3: var müdahalesi bu akşam hiç olmadı.
0: Evet.
3: İnceleme de olmadı. Aman aman öyle inceleyince pozisyon yoktu.
1: Ne hakemlik ne varlık ya, düşün. Ya bir bak, çok enteresan bir maç bugün bak. Maça çıkıyorsun Ender, maçtan önce bakıyorsun.
0: Hocam ilk yarı zaten uyuttu ya.
1: Hayır bak, daha önemli bir şey söyleyeceğim Ender. Maça çıkmadan önce diyorsun ki İsmail Kartal oyuncular ya Galatasaray yendi, 6 puan fark var. Ondan sonra, pardon, 7 puan fark var. İşte Beşiktaş'ta da 6 puan fark var diyorsun. 13 puan totalde. Böyle bir maça çıkıyorsun değil mi? Maçtan önce. Ya maçtan önce yani düşün. Yani oyuncular yani neredeyse yani bizim ya erken yine finallere başladık. Fenerbahçe her sene her maçı finale oynuyor ya, alışkan ya. Sezon başından yine erken final gibi. Kesin yenmemiz gerek. Maçtan önce 7 puan 6 puan fark var 1 ve 2. ile Fenerbahçe'nin. Ne yaparsın Ender? Ya bu iş ne dersin maçtan önce? Ya hakeme bugün çok iş düşer değil mi hocam? Evet. Para çok iş düşer, doğru mu?
3: Doğru.
1: Hakem vara dayanacak mı? Bakalım çok aksiyon olacak. Fenerbahçe bugün var ya ucum oynayacak, risk al.

0: basacak. Galip gelecek, hakeme çok iş düşer. Düşünebiliyor musun? Hakeme hiçbir iş
1: İlk
0: düşmeden.
1: İlk faul 63'te.
0: He?
1: Fenerbahçe'nin
2: söyledin
1: ya. İlk faul 63'te.
0: Hiçbir hakeme hiç iş düşmeden, VAR'a iş düşmeden yani adamlar o geldi. Belki var ya Mehmet Hoca falan belki duş yapmaz, terlememiştir. Yani düşün, o halde VAR'dakiler de zaten var ya çay kahve de içmiştir.
1: Ama ona rağmen garip şeyler yemiştir. Yaptı Mehmet Hoca.
0: Hayır yaptı ama skoru etkilemeyecek.
1: Ya yok Fenerbahçe, öyle bir maç değil ki
0: bak,
1: zaten.
0: Fenerbahçe var ya rakibini sallar, hakemi VAR'ı zora sokar, nasıl karar vereceğim, şuraya bak aksiyon, atak vesaire, rakip ceza sahası içinde şu oldu, dışında bu oldu, bunu göster. Hiç yani sanki süt dökmüş kedi gibi, sanki bugün görüntüler neydi biliyor musun Ender? 34. hafta lig bitmiş. Oynuyorsun, oradan herkes bavullarını almış. Tatlı orada şey. Memleketine, ülkesine tatlı gidecek falan görüntüsü
1: şeyde
0: vardı.
1: Şeyde falan olur bu. Bu Christmas'ta yabancılar ha, bir gün önce gidelim falan.
0: Çantada
1: şey böyle
0: gelir.
1: Ya.
0: Çantalar gelir.
1: Çantalarla
0: oraya
1: gelir. Tabii, evet. Tabii. Öyle bir yani bitse de gitsek havasında oynandı. İlk yarı felaket ya.
0: Hakemlik iş neredeyse.
2: Ender ama ya, bak söylüyorum, bu Roma maçından sonra yaşananlar öyle az bir şey değildi yani. Yani hoca gidiyor, geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Bak herkesin kafası bir karıştı orada. Herkes bir enerjisini harcadı orada. Bak bu oyuncu grubu da öyle veya böyle bu olayları yakından takip ediyor. Bunlar da kafa yoruyor.
1: Peki o zaman daha iyi bir rehabilite etmek gerekmez miydi oyuncu grubu?
2: Katılıyorum.
1: Yani onu sadece teknik adam yapamaz. Ben gidiyorum, gittim, gelmem bir daha diyen, gelmemek kaydıyla gibi... Çok ciddi bir ifade kullanan, yani kullandığınız ifade öyle sıradan bir ifade değil, bir daha gelmemek kaydıyla
3: keskindi
1: dedikten sonra sadece oyuncu yetmezmiş gibi geliyor bana futbolcuları ikna etmeye.
2: Ya orada bir, bak başka unsurlar vardır, orayı şey yapan, takviye edecek unsurlar vardır, konuşulmuştur, yönetimden de vardır, işte teknik ekibin içerisinden de vardır. Ama bunlara rağmen...
1: İşte yetmediğini görüyoruz.
2: Hocam bunlara vardır rağmen da, bak şimdi...
1: Yoktur.
2: Yok ben sana bir şey söyleyeyim. Kötü futbol ilk yarı var mı? İnanılmaz kötü. İkinci yarı Fenerbahçe bir vites daha yukarıda oynadı mı? Öyle doğru. İki tane direkten döndü, bir tane kendisi kaçırdı. Şimdi Greenwood'un ve İsmail Kartal'ın söyledi doğru. Ya kötü oynadığın zaman da kazanacaksın işte. Bu da olmuyor. Şans sana yardım etmiyor. İki tane en son Greenwood'un vurdu... Diren altına vurup da dışarı çıktı. Kendisi boş kaleye gol atamadı ya.
3: Fenerbahçe'nin kötü oynayıp kazandığı maç yok biliyor musun?
2: Yani öyle de bir şanssızlığı var Ender. O şanssızlığı da yenmek lazım ama bu önümüzdeki hafta oynayacağı Eyüp maçından sonra Fenerbahçe'nin rehabilitasyona orada girmesi lazım. Bu milli maç arada girmesi lazım. Kendisini yeniden toparlayıp bu lige dönmesi lazım. Ligin başında artık kafaları karıştıracak bir şeylerin içerisinde camianın olmaması lazım. Herkes görevini layıkıyla yerine getirirse, uğraşırsa, yaparsa, yani biz bu takımı bir hafta önce çok iyi, ahım şahım, bir hafta sonra çok kötü. Böyle bir şey yok. Ya biz de bunu söylemekten şey oluyoruz yani, ne olur şey kalıyoruz yani, ya bir hafta önce anlatıyoruz şahane Roma maçı. Geliyoruz Antep maçını anlatıyoruz burada, yorumluyoruz burada. Ya bu takım o takım mı diyoruz? Ya biz de şaşırıyoruz. Ha şimdi birisi kalkıp diyebilir ki o maçı iyi de bu maç... biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bizi yanılgıya düşüren de bu zaten.
0: Bir de en önemli...
2: Fenerbahçe'nin bir an önce ritmini bulup aynı tempoda oyununu uzun bir süre sürdürmesi lazım. Ya bu alışkanlık 2 senedir vardı ama bundan da hala kurtulamadı.
1: Oyun istikrarı, performans istikrarı.
2: Kesinlikle. Ya bir seviyede olması
0: bir de,
2: lazım
0: Ender. Bir de İsmail Kartal, bak hep söylüyorum. Günümüzde antrenörlerin birçok parametresi varsa en önemli dünyadaki elit antrenörlerin yaptığı simülasyon. Maçtan önce maçın gidişatı ve durumuna göre ve de ligdeki puan durumu, maçın ne önemi arz ediyor, ona göre bir simülasyon yapıyorlar. Sen bugün İsmail Kartal bir simülasyon yapıyorsa, az önce söyledim, Lukaku çok iyi oynamamış olabilir. Lukaku çıkarma kardeşim, senin orta sahanı üretemiyor. Sen artık santrafor oraya yığmışsın oyunu. İki santraforla oyna, kaybedersen kaybet. Benim dediğimle doğru diye demiyorum, belki kaybedersin ama gol atma şansın, rakibi hataya zorlama şansın çoğalır. Bunu maçtan önce bir teknik adam düşünmüyor mu? Bak en büyük sıkıntı bu. Ya işler Antep'te istediğimiz gibi gitmedi, ilk yarı gitmedi, İkinci yarı ne yapacağım, maçtan önce çizdim ettim vesaire, ya ne yapacağım, ya Lukaku ile başladım, orta saha benim çok üretmedi, ben de gördüm. Şimdi maçtan önce düşünüyorum.
1: Şimdi kuvvetli bir olasılık gözüküyor.
0: Eldeki oyuncu tiplemelerinden orta saha.
1: Yani bunu öngörebilirsin yani. Öngörülebilir bir şey.
0: Orta saha üçlüsü var. Tam burada derim ki simülasyonda ya ben işte Lukaku kalsın, Vedat'ı da içeri atarım. Orada bir şekilde ne yapalım orada? Karampol, duran top vesaire, bize 3 puan lazım. Niye? Maçtan önce İsmail hocam ya baksana 7 puan 6 puan biriyle Galatasaray'la maçtan önce biri Beşiktaş'ta farkla. Ya bu simülasyonu da yapması gerek Fenerbahçe teknik direktörünün ya. Ben söylüyorum kalması gerekir. İsmail Hoca gitmemesi gerekir. Geçen gün ne de söylediysem burada aynısını bir daha söylüyorum ama İsmail Hoca'ya bir daha söylüyorum. Daha önce de söyledim bak kalsın. Bu ekip olmaz. 99 puan kazanmış bu ekiple olur mu? O zaman kazandığında da söyledim. Bu ekip olmaz. Bu ekip böyle zaten olsa o istifayı verdirmez. Girer araya söyler. Ne yapıyorsun hocam der. Aynı şekilde daha fazla müdahale eder. Ya buradan kayıttan antrenör yapma falan Fenerbahçe kulübünün eskiden geçmişte iyi hani iyi futbolcuydu falan aidiyet duygusu yüksekti.
1: Yani adam yardımcı
0: hoca. Yani yardımcı hocam ay bak yardımcı hoca deme adam Pep Guardiola herif Mikel Arteta ile konuşuyordu gitti oradaki var ya burada hocam, daha önce konuştuk onda.
1: Sen de bir örnek veriyorsun. Yani bu tarafa en zirveden veriyorsun.
0: Neden
1: yani.
0: Neden en zirvedeki adam çok güzel örnek veriyorum. Pep Guardiola'nın yardımcıya ihtiyacın var. Her şey futbolun şey felsefe.
1: Doğru söylüyorsun. Türkiye'den bana yardımcısı muazzam insanlar söylüyor.
0: Tamam hatalıysa Guardiola örneği yanlış mı Ender?
1: Değil hocam da yani olabilecek en zirvedeki örneği
0: düşün,
1: söylüyorsun.
0: Bak Guardiola bak niye söylüyorum? Guardiola zirvede bir adam. Onun yardımcıya ihtiyacın var. City altyapıdan almaz mı 3 tane adam? Niye Mikel Arteta'yı alıyor?
1: Mentalite farkı.
0: Niye alıyor?
1: Hocam sen oyuncu alamıyorsun. Yardımcıya da yani herhalde Guardiola 10 alırken Arteta da 100 lira almıyordu. Ya sen oyuncuya para vermiyorsun. O kalibrede bir yardımcı alacaksın. Nerede ya, hocam? Bak böyle bir organizasyon var mı Türkiye'de herhangi bir takımda? Geliyor.
0: Var. Var.
3: Gelir mi bir de olur
0: ya kendi rakamından verirsin, bir şey yaparsın. Orayı gelmez bir antrenör hocam. İsmail Kartal'la anladın mı? Daha donanımlı biriyle çalışırsın. Ya bizim antrenörler her şey one man show değil bu. Adam ya düşün beraber
1: altyapılarda asgari ücret hoca çalışıyor ya.
0: Ya altyapı o ayrı Ender. Tamam ha, yani, çalışıyor da doğru
1: orada da kimler
0: yani,
1: çalışıyor?
0: Buraya getiriyorsan güçlü
1: siz daha iyi
0: ekip
1: biliyorsunuz.
0: Hayır doğru güçlü ekip getireceksin ya. Güçlü ekip her zaman doğru.
1: Anlıyorum anlıyorum.
0: Yani ben ama en önemli İsmail Kartal'ın biraz da en son söyleyeceğim bir daha söyleyeyim. Simülasyon yap hocam. Böyle bir tane santroforu bir tane biz de buradan oturarak herkes yapar onu. Bak. Adam der ki Vedat çıksın doğru mu? Lukaku girsin. Bugün Lukaku çıksın Vedat. Bu antrenörlük hocam çok kolay İsmail hocam. Mühim olan burada zoru yap. Bilinmeyeni yap. Orada farklı bir şey yap ki taraftar da Fenerbahçe taraftar desin ki ya İsmail hoca bak risk aldı iki santroforla helal olsun orta sahadan bir adam eksiltti. Bugün galibiyeti getirdi.
3: Asansiyonun yokluğunda İrfan Can mı Greenwood mu bölgede?
2: Greenwood olur artık. Ha,
3: tamam bunu bu akşam ne güzel önerdin zaten, değil mi?
2: Ben önerdim. Yani
3: bence bu simülasyonu yaptın.
2: Şu şeyde, bak şimdi bunu, futbolcu bak, ne dedi? Ne dedi? Az önce Real Hoca ne dedi? Futbolcu futbolcuyla oynanır değil mi?
3: Evet tamam.
2: Orta sahada Greenwood'da oynayacaksın o zaman yoksa ya. Asansiyon yoksa onunla oynayacaksın. Niye? İrfan Can artık olmayacak bundan sonra görülüyor yok, ki.
1: Öyle gözüküyor.
2: Hele hiç içeride olmayacak. Neden? Çocuğa da yazık güvenini kaybetti. O zaman Greenwood'la bunu deneyeceksin. Bir iki tane dediğim gibi orada
3: Greenwood olursa önde Lukaku mu olur?
2: Hocam Vedat olur Lukaku bu. Bugün bak, niye Lukaku olmuş hocam? Bak ben şimdi arkadaşımız şuyumuz.
1: Neyle olmayacağını gördük hocam. Olabilecekler çeşitli.
2: Aynen öyle.
1: Ama yani. Neyle olmayacağını gördük yani.
3: Bu iş evet, daha çok böyle daha duvar yapıyor da o yüzden bunu sorma ihtiyacı hissettim.
2: En iyi duvara en iyi hocam, bağlantıyı yapan şey ya Vedat yapıyor bu
3: çok
2: işi.
3: Çok güzel yapıyor. Onu, onun
2: Vedat bir de o topu koruyor. Lukaku o seviyeye daha gelmedi. Bak bir de Ender şeyde konuştuk. Maç başlamadan önce yayına katıldım ben Koray'a söyledim bu dedim 12-13 aydır oynamamıştır hemen baktı geçen sene Mayıs ayından beri Lukaku'nun 11'de oynadığı maç yok
1: Dünya Kupası'nda var galiba
2: yok hocam tane. Orada
1: bir
2: da tane, sonra yok
1: bir
2: hocam
1: kere bir 11 başladı galiba
2: hayır hocam
1: bir
2: hepsi
3: Mayıs'ta
2: sonra
3: da çok kısa bir süre giriyor galiba oyunun sonuna doğru giriyor
2: hayır Mayıs'ta ilk 11 oynamış 2025'in 16 aydır ilk 11'i yok geçen sene ligde zaten 36 dakika süre
1: geçen
2: almış
1: geçen sene hiç yok
2: milli takımda aldığı sürede 20 dakika o son 5 dakika son 10 dakika orada netice üretmiş.
0: 2 gol attı.
1: Ya, hocam Belçika-İran maçında ilk 11'de başladı. Belçika hatırlıyorum oynadı. Şimdi çek ettiler.
2: Öyle mi?
1: Evet. Lig maçında yok.
2: Doğru. İran Belçika-İran maçı. Lig maçı yok.
0: Napoli'de sakatlık
2: şimdi
0: yaşadı.
2: Bakıyorsun, evet, hoca güvendi, seni oynattı ama hocam bu maç o maç mıydı? Ben de onu soruyorum yani. Bu Antep, evet.

0: Evet,
1: geçen
0: belki
1: hafta
0: itiraf maçı olabilirdi.
1: Bravo ama
0: çok daha farklı.
1: Hocam ama sen şimdi 4 tane ama Göztepe'ye gol atmış bir takıma karşı oynuyorsun. Üstelik İzmir'de 4 tane gol atmış. Ya sen burada bozma ya. Vedat'ı bozma. Vedat'la devam et ya. Böyle yapma. Orta sahada baktın işler iyi gitmiyor mu? O 3 tane ya, al Greenwood Torrey'i, al kenara bir tane oyuncu. Bir de öyle dene ya, yani hani bir şeyler yaptı diyor ya. Real Hoca da diyor, ben de diyorum, hepimiz diyoruz. Ya bir şey üretmek lazım. Bazen yoktan var ediyorsun Ender.
2: Ya böyle böyle böyle konuşulmak lazım Ender. Büyük takım antrenörü büyük düşünür abi. Biz konuşacağız ya. Giden maçı İsmail Hoca yaptı hamleyle, bak işte tak çevirdi. Buraya bunu getirdi, şunu aldı ki geriden işte bak.
0: Şapkadan çıkan bir tavşan yok.
2: Ya yok, kulübeden.
0: Rutini yaptı yani. Beklenen rutin değişiklikleri yaptı.
2: Ya aynen, o rutinde herkes yapar. Sen farklı, esnek ol. Antrenörlükte esnek.
0: Şeyi hatırlarım mesela. Şey aklıma direkt geldiği için söylüyorum. Örneğin mesela bir gün Musa Ödeniz'i Ali Güneş'i forvet arkası gibi oynatmıştı. Bir derbide, Galatasaray derbisiydi yanılmıyorsam. Ya da önde mi oynatmıştı? Başka bir şey yaptı yani. Ya, başka bir şey yapmak.
2: En kötü, en
0: başka bir şey denemek. Yani bir teknik adamdan bunu görmeyi bekliyorum. Benim düşündüğümden fazlasını düşünmeli ya.
1: Farklı bir şeyi düşünecek.
0: Ya benden fazlasını düşünmen lazım hocam senin. Sen benim kadar düşünüyorsan o zaman
2: yapma bu işi bırak. Sen ne diyeceksin bak? Doğru. Böyle yapacaksın abi.
0: Ya sen benim anlattığım maçı anlatamazsın. Ama benden fazlasını düşünmen lazım teknik adam olarak.
2: Ve de farkı öyle yaratacaksın. Doğru. Öyle. Farkı yaratan farklı davranışlar, farklı kararlar hele teknik adamlıkta. Tık böyle diyeceksin ki bak Ender, bak bunu düşünemedim, süper düşündü. Bak işte bak galibiyet geldi. Görüyor musun farkı? Ben bunu düşünemedim. En kötü sıkıştın ne yaparsın? Skriniar böyle yapıyor. Ben gideyim mi 90+3'te? Ya en kötü almadın mı? Lukaku'yu çıkardım, Vedat'ı aldın. Al Skriniar'ı, stoperi. Al abi, doldur boşalt, indi mi 85 falan, 8 dakika gol olur olmaz. Yani orada defansif oyuncular var, oynat birini stoper.
0: Evet, evet,
2: ondan
0: evet,
2: sonra al.
3: Git karıştır cezalarını.
2: Karıştır vesaire oraya. Bilmem ne. Doğru mu? Artık iş ona dönmüş. Oynat
0: çıkar
2: orada
0: şu tavşanı.
2: Ya bir farklı bir şey yap. Gol olur olmaz.
3: Bak Şenol Hocam, bu akşam bir tavsiyesi daha vardı. Oğuz'la mesela sağ bek yaratabilirsin. Önerisi
0: ki oynamışlığı da oldu.
2: Geçen sene de oynadı.
3: Çok güzel bir şeydi yani. Hocam, denenebilirsin.
0: Ya, hadi şu yüksek pozisyonumuzu da halledelim. Geçelim. Maçın hemen başında Gaziantep Futbol Kulübü'nde Meleke Kerem'e bir hareket yaptı ve sarı kart gördü. Doğru muydu? Ne dersiniz?
3: Bu sadece bir faul, sarı kart olmaz. Ama bunun hemen 30-40 saniye öncesinde İsmail'e Kozlovski'nin bir girişi var. Esas sarı oydu.
0: Değil mi?
3: Onu atladı. Bunu burada, orada olmadı, burada oldu dedi. Bir telaş yaptı, burada gereksiz bir sarı çıkardı.
0: Kozlovski'nin pozisyonu daha sarı.
3: O sarı. Kozlovski'nin İsmail'e
0: o daha sarı yani.
3: Atlaması sarı.
0: Evet.
3: Ama bu gereksiz, bu sadece bir faul. Onu veremedi, burada bunu tamamladı. Ver. Aşağıda örttü, bu çok kötü bir hakemlik.
0: Eğri gemi işte. Doğru sefer olmuyor ama.
3: Olmuyor, olmuyor bu.
0: Bir sonraki pozisyon.
3: Ya Mehmet Türkmen kardeşime de şunu söyleyeyim. Yani 2 yıldır FIFA hakemisi, şu yer alma, toptan önce hissedip oyunu okuyup o bölgeye gitme, deplase olma, açık enişte, Allah aşkına şunları öğren be kardeşim artık. Ya da birileri öğretsin bunu, anlatsın.
0: Yani Greenwood'a yapılan bir Kerim'in hamlesi var. Burada faul çalındı. Kart gerekir miydi?
3: Bakalım. Sadece faul yeterli.
0: Faul yeterli.
3: Yeterli faul.
0: Biraz hani ayağı havada kayıyor ya hocam.
3: Evet, faul yeterli.
0: Burada. Faul yeterli. Tamam. Bir diğer pozisyon. Şimdi işte. Bu enteresan bir pozisyon 25. dakikadaki. Burada Arda stoper oynayan Gaziantep'in stoperi ya ayağının içiyle bayağı böyle yumuşatarak geri pas ya da kaleciye pas diyelim biz buna verdi. Kaleci de tuttu Tobias. Ya hücumcu gelince üzerine doğru. Önce şöyle bir eliyle düzeltti. Sonra oyuncu üzerine gelince tuttu. Bu kaleciye pas değil mi?
3: Bak Arda iki elini kaldırıyor.
2: Ben de onu gösterecektim. Arda tebrik ederim hocam.
3: Arda iki elini kaldırıyor. Suçlu olduğunu biliyor.
2: Suçlu olduğunu biliyor. Surat
3: ne yaptı?
1: Bravo. Yakalandı.
2: Bravo.
3: Teslim.
2: Bak bak bak.
3: Ama Mehmet yakalayamadı.
2: Vücut dilinden bak hiç çok bariz. Sonraki başında bak sola doğru oynatmasından bak sola doğru. Bak bak görüyor musun bak.
0: Bitti. Hocam bir şey söyleyeceğim. Mehmet Türkmen de kaldırmış iki elini. O da kaldırmış. Bak Arda da kaldırıyor. Mehmet Türkmen de kaldırıyor.
3: O da kaldırıyor. Enteresandır. Bak şimdi pilottan gelsin bak. Aa, görüntü.
0: Enteresan. Ne demek istiyor acaba ya?
3: Yok diyor herhalde. Arda ile birlikte tamam haklısın Arda diyor herhalde.
1: Hocam bundan bak daha mısın? Güzel bir geri pas olur mu?
3: Hakeme ya? Bak şimdi bak. Hakem o da kaldı.
0: Ya kazandım diyor bende tamam.
2: Ya net görüyor ya önünde oyuncu falan yok.
0: Çok Adrian diye bağıracak diyor.
1: Çok net bir geri pas yani.
3: Bu var ya, var ya. Nasıl bir şey? Bu var ya bu. Bir hakemin futbolu, futbolun doğasında olan biteni, faulün ne olduğunu, pasın ne olduğunu bilmemesinden kaynaklanır.
2: Bu hakemlik bilmiyor. Ne yapıyor? Vallahi hocam, bilmiyor. FIFA hakem bu.
0: Hocam değil, öyleyse çok üzücü ya.
3: Vallahi bilmiyor, billahi bilmiyor.
2: Çok doğrusu ya. Size desek işte madem öyle niye hakemlik yapıyor? Niye FIFA yapıyorlar bunu?
0: Onun ne suçu var ya?
3: Hızlandırılmış FIFA oldu bu yahu. Bir gecede FIFA yaptılar
2: Ahmet bunu. Şahin ya, tutur, Ahmet Şahin ya.
0: Peki neyse. Yani.
3: Hocam, vallahi bilmiyor. Bu kaleciye pastır. Aleyhine en direkt vuruş verilmesi gereken bir pozisyondur. Neden? Arda o kadar planlı ayak işiyle topu yumuşatarak.
0: Ayağı yumuşatmış.
3: Göstere göstere evet. Veriyor ki. Göstere göstere veriyor. İşte bunu çözersen hakem oluyorsun. Bunu çözersen hakemlik kaliten. Aa bu kalite hakem. Diyoruz. Ama burada
1: bunu bilmeden bunu varsa sert verir biliyor
2: bunu
1: musun?
2: Bunu çözmeye de o gerek yok
0: şey
2: değil mi?
0: Söyleyeceğim.
1: Çözmek için hakem olmaya gerek yok.
0: Çözmek lazım ama ya.
1: Hakem olmaya gerek yok.
0: Yani ama hakem olmak için çözmek lazım. Çözmek için
3: çözmüyorsan hakem olamazsın.
0: Olmaya gerek yok.
3: Bak, aynen bunu, öyle. Bunu çözemiyorsan hakem olamazsın doğru mu?
0: Evet.
3: Sizin sözünüzden evet. Etsin. Bunu çözemiyorsan hakem olamazsın.
1: Bir de siz 3 dakika dediniz ya.
3: Evet.
1: Lukaku'nun bir sakatlanma pozisyonu
3: bak,
1: var.
3: Ona girmedim. Ben sadece oyuncu değişikliklerine baktım. Şey,
1: Lukaku'nun bir sakatlığı var. 2 dakika falan sürdü yanılmıyorsam.
3: O zaman onun ilavesini yapacak. Ben sadece ben şimdi oyuncu değişikliklerine baktım.
0: İkinci yarı mıydı o?
1: İkinci yarıydı galiba. Bayağı bir yerde yattı çünkü Lukaku orada.
3: Tamam o zaman onu ilave etmesi lazım. 3 artı hadi 2. 2 dakika kaybettiyse orada kaybolan süre. 3 artı 2 5.
0: Şu Ercan sarı kart pozisyonu var mı?
3: Bak hocam bir de bunu onu görün bir, ya.
0: O enteresan hocam. Şunu
3: bir de şu sarı kart gösteriş şeklini bir görün.
0: Mehmet Türkmen'in var mı o pozisyon? Evet evet bir şey gösteriyor. 84'te
3: 85'te bak ne oldu biliyor musun?
0: Son bölümde gösteriyor yok yok.
3: 84'te.
0: Hakemin sarı kart gösteriş şekli.
3: Oğuz Aydın'a gösterdiği kartın gösteriş şekli lazım.
0: Hocam sen onu bir uygula. Zaten şimdi insanlar görmeyecekler. Bakayım. Şimdi hazırlayacaklar.
3: Şimdi şöyle 83-84'lerde evet. Yerli oyuncular bir girdi oyuna. İrfan Can, Oğuz Aydın bir girdi ortalık karıştı. Kriz hemen
0: Bartu
3: başladı.
0: Falan girdi son
3: hemen başladı. Evet. Hakem şok geliyor orada. Ne yapacağını şaşırdı yine. Neden? Çünkü maç kendi haline gidiyordu. Hakemlik bir şey yok. Konsantre değil. Türk oyuncular bir girince Muriç girdi. 5 oyuncu girdi. Ortalık karıştı abi. O girdiği oyuncularla 5 tane sarı kart çıktı. 84-85 ve 1 dakika içinde hakemlik işte.
0: O sarı kartlardan biri nasıl çıktı hocam onu gösterin.
3: Şu...
0: Hocam siz orayı nasıl olsa görmüyorlar onlar. Siz buradan bize tamam, gösterin. Anladım da.
3: Şimdi Mehmet Türkmen sen oyuncusun uzaydın. Sana böyle kart gösteriyor.
0: İnanılır gibi bir şey.
3: Sen oyuncusun ya ben şimdi evet. Ne yapacağım? Sen hocam yaptın eylemi. Geçeceğim kartı. Evet. Göreceksin beni. Temas kuracağım sana. Bir de bunu gösterdikten sonra böyle yüz teması kuracağım ki sen benim ne kadar otoriter, ne kadar saygılı veya ciddi olduğumu öğreneceksin. Sen de kabul görecek bu. Bu kart da kabul görecek. Ben de seninle kabul göreceğim. Ama
1: mi?
3: Bunu böyle gösterdi ya. Şenol Hoca'ya kart gösteriyor.
1: Hocam şimdi bak.
3: Böyle gösteriyor kartı.
0: Abi inanılır gibi değil.
1: Hocam
0: inanılır
1: bak şimdi sen ya. Şimdi öyle kartı gösterdi ya Ender.
3: Evet.
1: Şöyle hocam dur sen. Ha? Bana gösteriyorsun değil mi?
3: Evet,
1: ben o ara buradan gittim. Ender Bey sen geldin buraya kartı sen mi görmüş
3: maçı
1: olacaksın?
3: Maçı anlatan ne
1: yani?
3: Diyecek yani? Ender gördü kartı.
1: O zaman
3: Şenol
1: değil mi?
3: Bey kaçtı.
1: Ben buradan gelen... yokum hocam.
0: Hani biz şunu istiyoruz ya aslında idealinde. Çek kalabalık varsa burada göster. Herkes görsün.
1: Evet.
0: Biz de milyonlarca insana bunu aktarabilelim.
3: Bak şimdi maç.
0: Ben burada duruyorum. Sarı kartı böyle gösteriyor.
3: Bak böyle gösterdi ya.
0: Böyle olur mu ya?
3: Ya yeminle bulsunlar 84 defa yeminle böyle ya. Sonra bir de hakem arkadaşlar geliyor. Kulübesiniz ya.
0: İnanılır gibi değilim. İnanılır
3: geliyor
0: gibi.
3: Şimdi orada nerede kullanabilirsin? Ya niye dönüyorsun abi? Ne yaptı? Avrupalı geldi. Turpendi galiba. Yanlış mı hatırlıyorum? Geldi. Arada hatırlar mısın?

0: Saklanıyor mesela, biri geliyor burada ortaya gösteriyor. Kime? Spiker de uğraşıyor. Aşağıda bench'te kenarında aşağıda kim varsa ondan öğrenmeye
1: çalışıyor. Kime ya
0: çalışıyor.
1: Kime falan diye
0: kime
1: soruyorsun.
0: Kime gösterdi? Ya gelin çekin. Gösterin abi. Ondan sonra dönün gidin. Niye dönüp uzaktan gösterip
1: İnanılır
0: kaçıyorsunuz?
1: Gibi
0: niye kaçıyorsunuz ya?
1: Neyse.
0: Bu da bunun gibi yani, böyle göstermiş ölmüş gidiyor.
1: Allah.
0: Çok çirkin.
1: Evet. Hakikaten. Peki o zaman bir basın toplantılarına gidelim.
2: Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince öncelikle şuradan başlayayım. Gaziantep şehrine yakışmayan bir futbol sahası zemini var bu akşam. Oyuncuların ısınmadan geri geldiklerinde bile sahanın çok kötü olduğunu, bu zeminde istedikleri gibi pas yapamayacaklarını bana söylediler. Biz de buna rağmen kendi oyuncu stilimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelerek gelen her şeyin yenisini yapmaya çalıştık. Hep beraber oyuncularımızla birlikte konuşarak. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten dönen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim. Lehimize 3 puan olarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz. Bunun ben çok fazla bir ölçü olduğunu düşünmüyorum. Top bizdeyken daha fazla rakibi koşturarak daha fazla yorabilirsiniz, daha fazla hata yazılabilirsiniz, daha fazla üretiyorsunuz anlamına gelir. Ama bu akşam bu zeminde buna rağmen ürettik. Özellikle ikinci yarı. Yani direkten dönen karşı karşıya olanlar var. Sadece bir gol atıp 3 puan alamadık bu akşam. Bence Şampiyonlar Ligi'nde daha konsantre oluyoruz. Daha iyi zeminde oynuyoruz. Şimdi lige geldiğiniz zaman bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor. Bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor. Onun için çok fazla bu konuyla ilgili orada ayrı burada ayrıymış gibi bir takımımız yok. Her maça biz konsantre oluyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Çünkü biz şampiyonluğa oynuyoruz. Buna mecburuz bu şekilde oynamaya. O akşam sadece dediğim gibi o bir golü atamadık sadece. 8 puan farkını ligde ilk maç. 2 tane verilmeyen penaltı. Doğru mu? Beşiktaş maçına verilmeyen penaltımız. Doğru mu? Bu akşamki hakemi söyleyelim. Doğru mu? 3 dakika veriyor. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim size.
3: Bugün çok güçlü bir takıma karşı 1 puan aldığımız için çok mutluyuz. Altın değerinde bir puan. Çünkü bugün baktığınız zaman 4 büyüklerin kadrosu Anadolu takımlarının çok çok üzerinde. Güçlü oyunları var, güçlü silahları var. Ancak bizim geçen hafta koyduğumuz o karakter, kazandığımız maç, oynadığımız oyun, yakaladığımız standart bir takım oyununu bugün de özellikle yine ilk yarı yansıttığımızı düşünüyorum. Direkten dönen topları vardı, orada şanslıydık. Ama baktığınız zaman ilk yarı 2-3 tane çok net pozisyonumuz var. Onları değerlendirseydik çok daha farklı bir hikaye olabilirdi ikinci yarı. Bizde şöyle bir durum var. Şu an bizim ilk yapmamız gereken takım savunmasını oturtabilmek. 160-170'lerdeyiz. Bugün Halil 6 pasa kadar Kante'yi kovalıyor. Şimdi bu çok değerli bir şey. Bu yani bu belki de çoğu zaman yapmadığı bir şey. Hücum oyuncularından bu fedakarlıkları yapabilmesi çok kıymetli bu zamanda. Bu zamanda herkes total futbol oynamak zorunda. Hücum ve somuyu beraber yapmak zorunda. Ama takdir edersiniz ki 6 pasa kadar gelip oyuncuyu koyup tekrar o topu kazanıp o geçişleri yapmak kolay bir şey değil. Ki nitekim yakaladık. Ki karşınızda da Fenerbahçe. Yani ki geçen hafta Roma maçını da izlediniz. Böyle kolay bir takım değil.
4: Ya zor bir maçtı. Tabii ki bu zeminle oynamak kolay değil iki takım açısından. Geçen hafta bir galibiyetimiz vardı. Ondan dolayı bu sene daha iç sahada bir galibiyetimiz yoktu. Hani bugün tabii ki Fenerbahçe geliyor. Büyük bir takım, zor bir maçtı ama tabii ki 3 puan için çıkmıştık. Zor bir maçtı. Bir iki pozisyonumuz vardı ilk yarıda. Onları atsak belki farklı olabilirdi ama tabii ki Fenerbahçe'nin de net pozisyonları vardı. İşte direğe çarptı, çizgiden çıktı, işte Gündüz'ü arkada vuramadı. Böyle maçlarda önemli olan geri düşmemek. Her zaman golü atma şansın oluyor. Çünkü büyük takımın baskısı farklı. Onlar illa golü atmaya çalışıyor. O anda da doğru durursan, doğru topu öne aktarırsan gol atma şansın var. Bazı pozisyonlarda daha sakin, daha iyi tercihleri yapabilir.

0: Deseydik ceza sahasında topla daha iyi buluşup golleri bulabilirdik. Ama tabii ki yani büyük takıma karşı bir puan alıyorsan faydalı olur yani itirada.
1: Ya tabii ki Fenerbahçe bir rakip, her maçı 3 puan için çıkar. Her yerde kazanmak için çıkar. İlk maç tabii ki Gençler Birliği maçıydı. Hani o maç 3 puana daha yakın takımda. O maçta 3 puan alamayınca zorlaşıyor. Beşiktaş maçı vardı. İşte öne geçip yenilmek camiye biraz kırdı. Çünkü son 20-30 dakika biliyorsunuz hani Beşiktaş üstün bir performans gösterince ister istemez taraftarların bu uzun yıllardan beri beklentisi var işte şampiyonluk. O da tabii ki böyle sonucu görünce insan acaba diyor, acaba yine şampiyonluk mu gelecek? Camia çünkü kırılgan bir camia. Hani taraftar da buna müsait. Çünkü uzun bir dönem olunca daha zorlanıyor. Çocuklar yani oyuncular için de zor oluyor. Hele Türk oyuncuları iç sahada istediği gibi oynayamıyor. İster istemez bir baskı oluşuyor. Ama yine de şu an tabii ki 6 puanlık bir fark var ama lige çok erken yani daha 5. hafta ama tabii ki böyle büyük takımlar maç kazanarak daha iyi gidiyor ama tabii ki hani bence kadroda bir yetersizlik var yani oyuncu açısından bence bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Hocanın da eli kolu bağlanıyor bence. Tabii ki o da ifade edemiyor hepsini ama tabii ki yani bence oyuncu kalitesi belirli pozisyonlarda eksiği olduğunu düşünüyorum. Ondan da hoca da istediği oyunu çıkaramıyor.
2: Efendim 90+1'in sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Hazır mısınız?
1: Harika bir gol!
0: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı Aspor'da başlıyor. Bugün saat 17. 1923 Afyon Karahisar Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. Yarın saat 14. Sinop Spor Arıtkaya Demir Spor.
1: Topalarda gol!
0: Saat 17. Buca Spor 1928 Gazi Emir Gok Spor Yatırımları. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Spor. Perşembe saat 14.30 Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Turul Belediye Spor.
1: Vuruş topağlarda gol!
0: Ziraat Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Artı Futbol'a hoş geldiniz. Mutlu geceler değerli izleyenler. Süper Lig'de 5. hafta geride kaldı ve Fenerbahçe'nin zirveyle olan puan farkı Eylül ayında 6'ya çıktı. Fenerbahçe Roma karşısında 1 puan aldıktan sonra çok hareketli birkaç gün yaşadı. Gaziantep'te ne yapacağı Fenerbahçe'nin çok merakla bekleniyordu ama Fenerbahçe istediğini alamadı. Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında konuşarak Artı Futbol'a startı vereceğiz. Murat Özboğsan, Abdullah Ercan ve Cem Pamiroğlu bizlerle birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Vallahi bu akşamdan da konuşulacak çok fazla şey var ama tabii sadece bu akşamdan mı bilmiyorum. Belki de filmi biraz daha geriye sarıp perşembeden de itibaren konuşabiliriz tabii ki. Abdullah Hocam sizinle başlayalım.
2: Evet.
0: Yani perşembe günü gerçekten enteresan bir akşamdı. Çok fazla şey konuşuldu. Çok hareketli geçen bir akşam. Cuma yine çok hareketli geçti. Pazartesi belki sular durulur diye bekliyordu Fenerbahçe taraftarı. Siz hocam perşembeden baktığınızda bugünü nasıl görüyorsunuz ki? Baktığımızda pozisyonlar bulan, iki topu direkten dönen ama pozisyonlar da veren bir Fenerbahçe vardı. Ama sonuç olarak Fenerbahçe bugün istediğini alamadan ve zirveyle puan farkı 6 olarak Gaziantep'ten dönüyor.
2: Tabii çok şey yaşanıyor Fenerbahçe'de. Tabii biz sahanın içinde kalalım, orayı konuşalım. Aslında perşembeden gelelim, senin dediğin gibi Roma maçında çok iyi bir plan, çok doğru bir oyun, özellikle oyunun ikinci devresi ciddi anlamda rakibine üstünlük kuracağı gol veya pozisyonlara giren bir Fenerbahçe, akabinde anlamsız şekilde ben bırakıyorum diyen bir antrenör, önce kabul ediliyor sonra edilmiyor, sonra İsmail Kartal'la devam ediyoruz ve ligin son maçı, yani 5. haftanın son maçı Pazartesi akşamı geliniyor. Önce konuşulmuş.

0: olması gereken konu şu. Tabii kağıt üzerinde kalite olarak, kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin bu eşleşmede ciddi bir avantajı var. Artı tarihsel olarak böyle geçmiş maçlara da baktığımız zaman Gaziantep'e ciddi derecede bir üstünlüğü var. Rakip geçen hafta kazanmış. Orhan Hoca'nın gelmesiyle özellikle top rakibe geçtiği zaman çok doğru konumlanma ve planı olan bir takım. Nedir? İşte Fenerbahçe ile oynarken mesafeyi daraltıp merkezde özellikle kaptığı toplardan sonra bir tarafta Sorescu'yu, bir tarafta Kozlowski'yi, özellikle Maxim'in atacağı toplarla hızlı geçişi kovalayan bir Antep'ten bahsediyoruz.
1: Ki buldu da.
0: Ya buldu da, verdi de, onu da söyleyeyim. Bir 30 dakikalık bölüm için bu plan tuttu Ömer, ama bu planın tutması için sürelerinin uzaması gerekiyor. Yani çünkü biliyorsun bu oyunlar zordur. Fizik güç gerektirir. En önemlisi disiplin gerektirir. 30. dakikadan sonra yavaş yavaş alanları bulan Fenerbahçe, pozisyona özellikle Gündüz ile çok net pozisyona giren bir Fenerbahçe. Yani böyle bir oyundan ikinci devre tam anlamıyla bir Fenerbahçe üstünlüğü, direkten dönen toplar var, ama sonuç itibariyle ligin 5. haftasında kaybedilmiş bir 8 puan var. Öncelikle bu çok bu seviye için, yani ben hiçbir zaman Fenerbahçe'nin 5 haftada, bilmiyorum belki sen takip etmişsindir, 8 puan kaybettiği bir sezon hatırlamıyorum.
2: Yani hemen söyleyeyim hocam.
3: Yoksa da çok az.
2: Yani puan
3: çok
2: değil de
3: 2018 çok, az,
2: şöyle,
3: çok azdır yani.
2: Şöyle söyleyeyim.
0: Veya ben hatırlamıyorum.
2: Biraz geriye gidersek geçen sezon 3 galibiyet 2 beraberlik almış. 2024-2025 4 galibiyet 1 beraberliği var. Yani 2023-2024 5 galibiyet, 5'te 5 ile başlamış. 2022-2023 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Son olarak bir de 2021-2022'yi söyleyeyim. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Yani bu son 4-5 yılın en kötüsü.
0: En kötüsü değil mi? Evet. Yani şimdi Ömer, tabii İsmail Hoca maç sonu konuşmasında bir şeylere dem vurdu. İşte sağ kötüydü dedi, pozisyonlara ona girdik dedi. Zaten. Onları da belki soracaksın, hı-hı, onlara da cevabımız var, ama şuradan başlayalım. Bir kere tercihlerden başlayalım. Çünkü bunlar çok önemli. Oynanan oyunu direkt etkiliyor. Şimdi 3 tane 6 numarayla oynuyorsunuz. Tamam, bu plan Roma maçının veya Şampiyonlar Ligi deplasman maçının 3 orta sahası olabilir. Ama Antep maçının 3 orta sahası olamaz. Neden olamaz? Üretemiyorsunuz. Zaten siz saha içerisinde üretici oyuncu sayınız ciddi derecede az. İşte kimi söyleyebiliyoruz? Greenwood'u söyleyebiliyoruz. İşte onun haricinde başka şöyle çok net topu aldığı zaman Fenerbahçe taraftarına heyecan yaratacak bir isim daha bir isimden açıkçası söyleyemiyor. Şimdi 3 tane 6 numara oynuyorsun. İkinci yarının başında demek ki oyundan memnunsun. Bir değişikliğe gitmiyorsun. Bence buradaki tercihler bir kere yanlış. Eğer İsmail, ki Gündüz'ü bence bugün çok kötü oynadı. Doğru. İsmail Kante ile beraber oynuyorsan rakip kalede senin oyunu olgunlaştıracak, demletecek bir oyuncuyu bulman gerekiyor. Ha, diyeceksin ki hocam şu anki mevcut kadro içerisinden bunu bulabilir misin? Hakikaten yok. Asensio gitti. Asensio sakat. Talişka'yı gönderdin. Ha, burada çözüm şu olabilir mi? Ki en yakın çözüm bence o görünüyor. Belki Greenwood'u biraz içeri alıp oraya bir kenar oyuncusu olarak farklı bir oyuncu kullanılabilir. Burası bir görüş. İkincisi, şimdi Lukaku'yla oynayacaksın. Lukaku'yla. Şimdi Lukaku oyun profili olarak nasıl bir oyuncu?
3: Bağlantı yani, yapabilen bir oyuncu.
0: Ya bağlantıya geliyor, ama böyle biraz daha savunma arkası, geniş alan olduğu zaman etkili olabilen bir oyuncu. Şimdi 30 dakikalık bir oyun o kadar sıkışık bir yerde oynandı ki, özellikle Fenerbahçe rakip yarı sahaya sete geçmek için doğru oyuncuyu bulma konusunda o kadar zorlandı ki, bu oyunda Lukaku da kayboldu. atıyorlar, kontrol

0: golleri zaten kötü ki formsuzluğundan kaynaklanıyor. Top kayıpları başlıyor. Ya demek ki Lukaku da bu oyuna şu an için doğru bir tercih değil. Demek ki hocam sen 3 tane 6 ile başlaman yanlış. Lukaku ile başlaman yanlış. Ve görüntü itibariyle ilk yarı heba oldu. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin oyunu rakip yarı sahaya yıkmasının sebebi Fenerbahçe'nin iyi oyunu değil. Antep'in geri çekilmesi, mesafelerin artık o kadar bozulması, konumlanmaların bozulması ve orada da pozisyona girip atamıyorsun.
1: İyi oynadık diyor hoca.
0: He?
1: İyi oynadık diyor İsmail Kartal.
0: Ya hoca iyi oynadı diyebilir. Biz de gördüğümüzü yorumluyoruz. Öyle değil ama görüntü öyle değil.
1: 3-4-0 olabilir.
0: Yani oradan, öyle gözüküyor. Buradan böyle gözükmüyor. Ha şuna katılıyorum. İki top direkten döndü. Ona katıl. Ama Antep'in de ilk yarı Sorescu ile yakaladığı pozisyonlar var. Yani bir kere Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi atak yoğunluğu yok. Ya mesela Beşiktaş'ta bu kadar kısa sürede oturmuş. Devamlı bir atak. Dönen topu alıp devamlı bir atak devamlılığı sağlamak. Keza dün Galatasaray'ın oyununda da Ömer. Galatasaray atağı yapıyor, alıyor, devamlı atak yapıyor. Yani Fenerbahçe'nin rakip kaleye gittiği zaman ikinci bir atağın oraya gitmesi en az bir 30-40 saniye 50 saniye daha artıyor.
2: Hocam Fenerbahçe sürekli 50-60 metrede neredeyse oyunu oynarken Galatasaray ile Beşiktaş bunu 20-30 metreye kadar düşürebiliyorlar baskıda.
0: Ya Ömer bir de şöyle bir şey var. Senin kenar şimdi Lukaku'yla oynuyorsun. Lukaku'yla. Kenardan getiremiyorsun. Merkezden götüremiyorsun çünkü 3 tane profil aynı aşağı yukarı, hatta Bartu'yu da sayalım 4 tanesi aynı.
3: Evet.
0: Yani sen 3 tane aynı tipli oyuncuyla oynuyorsun, bu oyunculardan yaratıcılık bekliyorsun. Fenerbahçe oyununu rakip yarı sahaya yıkacaklar, Fener orada set oynayacak, 2 beki gelecek. Yani şey geliyor bu taraftan, sol taraftan Arçi Buran geliyor da Mert Müldür hiç gelemiyor ki. Gelememesinin bir sebebi de önünde Greenwood'un oynaması. Çünkü Greenwood'un sarılma sorumluluğu hiç yok. Olmasın da zaten. O üretici bölümde olsun. Şimdi böyle bir oyunda Fenerbahçe kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Ama yani biz skorları konuşmayalım, oyunu konuşalım. Ya bu oyun uzun vadede Fenerbahçe'yi hedefe götürür mü? Bizim esas cevap vermemiz bence konu bu.
4: Bunu açmak lazım.
0: Yani bunu konuşmak lazım. Şimdi bugün Fenerbahçe kazanabilirdi. Kerem'in vurdu direkten dönen top gol olsaydı kazanabilirdi.
2: Ya da Greenwood'un içeri düşebilirdi.
0: Aynen veya işte Genduzi'nin biraz erken davransa atabilirdi. Ama bu bile görünen o ki Fenerbahçe'nin oyununun çok iyi olduğunu göstermiyor.
3: Yani peki hocam. Siz tamamlayın, başka bir soruya geçeceğim.
0: Şunu söylemeye çalışıyorum. Gelinen 5 haftada 8 puan çok ciddi puan kaybı. Artı bir şey daha söyleyeceğim. Şöyle olabilir. Ya iyi oynarsınız, berabere kalabilirsiniz ama görüntüde biz şöyle yorum yaparız. Ya Fenerbahçe iyi oynadı, berabere kaldı. En azından iyi oynuyor. Önümüzdeki haftalar için bu oyun umut veriyor diyebiliriz. Aksine görüntü itibariyle Fenerbahçe'yi kaleye net götüren oyuncu sayısı çok az. Ya işte Greenwood'u bir çıkar, bir tane üretici şöyle net, eskiden Asensio vardı ki çok eleştirdiğimiz, demek ki Talisca bu oyunda ne kadar kıymetli bir oyuncuymuş. Bugün çok net göründü. Yani ne Genduzi ile bir ne 8 oluyor ne 10 oluyor, ne İsmail'den ne de çok Kante'den. Fenerbahçe'den üretken bir orta saha çıkması mucize. Zaten beklerin gitmiyor.
3: Hocam,
0: bir de Fenerbahçe'nin şöyle bir huyu var. Fenerbahçe'nin her başarılı olduğu maçlarda şöyle bir istatistik çıkmış. Bu da çok gerçeği yansıtıyor. Fenerbahçe topa az sahip olduğu oyunlarda daha çok etkili. Puan almış, daha etkili olmuş. Niye biliyor musun? Daha az atak yapmış ama net ataklar yapmış.
4: Etkili ataklar
0: yapmış. Kaleye gidebilen ataklar yapmış. Son Roma maçında olduğu gibi.
4: Ama bu
0: etkili ataklar da sana daha çok XG üretiyor. Maçı kazanmaya yönelik daha yüksek sayı üretiyor.
2: Ama uzun bir lig maratonunda Fenerbahçe'nin oyunu çok yetersiz görünüyor şu anda.
0: Şu anki görüntü

0: Öyle.
1: Ya zaten şimdi bitirdin mi hocam?
0: Bitti bitti.
1: Şimdi Ömer'cim ne var biliyor musun? Şimdi Fenerbahçe'nin zaten gelen seyircisi, taraftarı Fenerbahçe'nin geleceğiyle, oyunuyla ilgili herhangi bir umut vaat etmediği için hakikaten sürklesi olmuş durumda. Bugün konuştuğumuz insanlar, yazan insanlar bize şunları okumaya kalksak hakikaten kanal kapanır yani. O kadar herkes feveran vaziyette ki, ya bugün oyunun içine girdiğimiz zaman, ya bugün evet hepimiz konuşuyoruz, bütün arkadaşlar 3 tane oyuncuyla, işte 3 tane 6 numarayla oynuyoruz. Ya bu 3 tane 6 numarayla oynuyorsun ama oyunun içerisindeki değerlere baktığın zaman da senin çok öne çıktığın gibi gözüken rakamlarda oyunun sana gerçek yüzünü göstermiyor. Sen ilk yarıda bir tane foul bile yapmamışsın kardeşim ya. Bir tane foul yapmamış.
2: 60. dakikalarda
1: geldi. Yani 60. dakikada. Bir de Fenerbahçe'nin uzun yıllardan sonra 5 puan daha ligin ilk haftasında 6 puan, 7 puan geriye düşmek 2018-2019'da Koku ile Komeli zamanında olmuş.
2: İlk 4 maç 3 puan.
1: İlk 4 maç ya olacak şey değil. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin bir kere sağlıklı yapısal bir şeyi yok. Net bir durumu yok. Çünkü Fenerbahçe bugüne kadar gelen takım planlamasında takım doğru kurulamadı. Şimdi Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin şöyle bir takım planlamasına bir bakalım. Şimdi orta sahadaki Atlı hocam da katılacak büyük bir ihtimalle. Orta sahada birbirlerini tamamlayan oyuncu var mı hocam? Hepsi aynı tipte oyuncular. Gendüzü'de, Kante'de, İsmail'de bu oyuncularla sen nasıl üreteceksin, nasıl üretim bulacaksın ki? Ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Geçen sene Fenerbahçe'nin sağ tarafında Nene, sol tarafında Kerem, Talisca, Asensio. Şimdi bu kadro beğenilmedi ve bunu revize etmeye gidildi değil mi? Fenerbahçe'nin ne dedik? Geçen sene Fenerbahçe'nin santraforu yok dedi değil mi? Santraforsuz Fenerbahçe geçen sene neredeyse şampiyon oluyordu ya. 3 puanla şampiyonluğu kaybetti. Demek ki bir parça daha yılın içerisindeki oyunlara dikkat etse belki de şampiyon olacaktı Fenerbahçe. Şimdi bu seneye geldiğin zaman çok güçlü bir başkan figürü olan Sayın Aziz Yıldırım çok iddialı geldi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmakla geldi ve şampiyon yapacağım derken de kadroyu güçlendireceğini söyledi. Ve kadroyu güçlendirirken ilk Vedat Muriç'i aldı. Lukaku tercihi doğru muydu? Tartışılır. Bugün Fenerbahçe'nin Lukaku ile oynadığı bir 11'i düşündüğünüz zaman ya Lukaku o bizim bildiğimiz işte sırtını stopere alan, koşuları yapan, o fizik kalitesiyle sağa sola sürükleyen, hem oyuncularına hem takımına yararlı olan o oyun kalitesini ortaya koyabilecek fizik kalitede değil zaten. Oyunun bence kimliğinin oturmamasının en büyük nedenlerinden biri de ne olursa olsun yani bir kenar yönetiminin saha içerisine bir hakim olması lazım. Şimdi son günlerdeki yaşanan süreçlere baktığımız zaman İsmail Kartal'ın bence öncelikle psikolojik olan bir performansı, zihinsel performansında ben sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çok sağlıklı bir görüntü vermiyor. Yaşadığı şeyler Roma maçından sonraki o belki de dünyada ilk belki 3-5 tane haber, spor haberinin içerisine girdi. Şampiyonlar Ligi'nde namalup bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne giriyorsun. İlk maçında her şeye rağmen Roma şöyledir, böyledir, abartılır edildi ama işte Roma bugün gene işte lider.
3: Hocam devam etmemeli miydi sizce?
1: Bence devam etmemeliydi.
3: Yönetim niye o kadar peşinden gitti?
1: Yönetimin muhakkak ki kendine göre bir takım düşünceleri vardı İsmail Kartal'la ilgili. Sayın Aziz Yıldırım'ın da maçtan sonraki daha doğrusu İsmail Kartal'ın açıklamalarından sonraki yapmış olduğu özellikle işte bunun nedenlerinden birkaç tane şeyi saydığında suç şişesinin atması ve bugün de İsmail Kartal'ın da o suç şişesi dedikleri şeyin İsmail Kartal'ın belki de bu istifanın işte damlasını taşıran bardağı taşıran damlardan bir tanesi olduğunu söyledi ki bana göre öyle değil. Biz o gün burada işte Şenol, Zafer, Kerem'le beraberdik. Biz maçı konuşacakken bir anda İsmail Kartal'ın istifasıyla karşılaşınca kendi ifadesiyle hepimiz oyunu bıraktık. Nedenlerine geçmeye başladık. Bence bu kadar önemli bir maçtan sonra İsmail Kartal'ın açıklamasının altındaki nedenlerden

0: birkaç tanesinden biri de İsmail Kartal'ın gururunun kırılmış olmasıydı.
1: Yani şöyle bak, değil mi?
0: Karşılaşmak istemediği şeylerle karşılaştı.
2: Bir şey söyleyeyim, kusura bakma. Şimdi Fenerbahçe merkezden gidemiyor, doğru mu? Üretemiyor.
1: Evet.
2: Ki en çok pozisyona giren, çok eleştirilen Greenwood ki bence 2-3 haftadır kötü oynuyor. Başka bir çözüm yolu nereden olabilir? Kenardan olabilir. Değil mi?
1: Tabii ki.
2: Şimdi bir eşleştirmeleri yazalım. Kerem oynuyor. Çıkınca Oğuz giriyor. Bu tarafta Greenwood oynuyor. Greenwood'a bir şey diyemem. Çok yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'a geliyoruz. Formsuz Barış oynuyor. Oyuna girmeyen Sané oynuyor. Leao geldi. İstersen Yunus'u kullanabilirsin. Galatasaray. Beşiktaş'a başlayalım. Trossard oynuyor. Bu tarafta Çerni oynuyor çok formda. Foku. Alternatifi var. Şey.
1: İlhan Fakılı ve Foku.
0: Fakılı var.
2: Fakılı var.
0: Orkun var ortada.
2: Orkun değil, kenar için.
0: Ortada.
1: Foku var. Çerni ve Foku var.
0: Çerni ve Foku var.
2: Şimdi bu kenar oyuncularından Fenerbahçe'nin kenar oyuncularına üretkenlik açısından nasıl bir cevap vereceğiz? Nasıl bir cevap vereceğiz? Greenwood bir şeyler yapmıyor. Kerem formsuzken oynamaya devam ediyor. Oğuz zaten, Oğuz'un en büyük sıkıntısı iyi oyuncu ama istikrarı yok.
1: İstikrarsız.
2: İki hafta oynar, üçüncü hafta oynayamaz. Böyle bir kenardan ki sen oyunun son bölümünde bence, ben de bir antrenör olarak şunu düşünürdüm. Kazanmak uğruna risk alırdım. Neydir riskim? Ya tamam kötü oynuyor, katılıyorum. Şey neydi? Santrofor Lukaku. Kötü oynuyor, katılıyorum. Ama kazanmam lazım, puan farkı açılacak. Buralarda açılınca dönmüyor zaten.
1: Fenerbahçe'nin geniş kadrosu da ekranda şu anda.
2: Ha, geniş kadrosu. Ya Lukaku'yla Vedat oynat hocam, 4-4-2 oynat.
0: Evet, tabii aynen katılıyorum.
2: En azından ne olur biliyor musun? Son dakikalar ona vurur, buna vurur, ceza sahasında vur, kazanırsın. Şunu anlatırsın, dersin ki ya ben risk aldım. Riskimin de karşılığı aldım. Ben bu oyunu beğenmiyorum ama o oyunda bu risk gerekiyordu. Haftaya farklı bir 11'le oynayacağım dersin. Ama maçı kazanırsın. Çünkü bak maçı kazandığın zaman insanlar seni şöyle, ya hoca risk aldı. Hakikaten riski aldı ve değdi der. Ama hiçbir şey yani hocam, Lukaku zaten çıkıyor, Vedat giriyor.
1: Ve
2: ya Bartu alıyorsun ya.
1: Haftalardır böyle oluyor.
2: Yani
1: ikame değişiklikler oluyor. Hocam zaten maç iyi gitmeyince ne yapabilirsin? Ya oyuncu değiştireceksin ya oyunu değiştireceksin. İki tane şey var.
0: Bak Ömerciğim ne var
1: çok
0: biliyor musun?
1: Çok pardon hocam. Abdullah Hoca şöyle bekleyin.
2: Şunu anlatmaya çalışıyorum.
1: 3-4-3'de oynayabilirsin. Semedo'yu ondan sonra kanada alabilirsin. Yani işte stoperlerle ileride gol arayabilirsin. Dediğim gibi Brown Semedo zaten kanatları oynayan ikili. İşte ileride de Greenwood, Lukaku, Vedat'la oynayabilirsin.
2: Ömer çözüm üretmek zorundasın. Yani. Çözüm üretmezsen o zaman tribündekiyle bir farkın olmuyor.
1: Doğru.
2: Antrenörün görevi nedir? Çözüm üretmek. Ya bir 4-4-2'ye dön. Adamlar zaten afallamış durumda. Ya karambol olur, bir şey olur. Ya en kötü berabere bitse bile dersin ki ya denedim ama olmadı. Lukaku'yla şey ya oynar işte, bir tarafta Kerem oynat, bir tarafta Greenwood'u, İsmail Kant oynat, çift santrafor
0: hocam,
2: oynat.
0: Hocam seni destekleyecek bir şey ilave etmek istiyorum. Bak Apollo hocam kusura bakma araya gireceğim ama ya bu isimleri seçtiğin zaman bile bu isimlerin seçtiğindeki oyunu doğru oynamıyorsun ki. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Bak Greenwood'da Kerem'de bir kere çok içgüdüsel oynuyorlar. Yani oyunun getirmiş olduğu oyunu kurmuyorlar.
2: Yok,
0: oyunu,
2: ben,
0: içeri giriyorlar hocam.
2: Hocam ben genel oyun felsefesinden ama, değil de yani kazanmak anladım. Uğruna bir şey yap anlamında söylüyorum
0: tamam
2: bunu.
0: Da,
2: ben anlıyorum sizin dediğinizi.
0: Yani, yani o iki tane oyuncu soksan da adamlar içgüdüsel oynuyor.
3: Şöyle yapalım. Geleceğiz taktik teknik değerlendirmeye. Murat abinin de bir sesini duymuş olalım. Murat Özbostan, Murat abi. Şimdi Fenerbahçe bugün berabere kaldı. Teknik taktik konuşuyoruz, konuşacağız da. Ama sana şunu soracağım. İsmail Hoca'nın da açıklamalarını gördüm ki ben de burada söylerim. Perşembeden düşündüğünde ya da cuma günü düşündüğünde ya bu takım pazartesi Antep'te böyle böyle bir reaksiyon verir dediğinde, olumlu ya da olumsuz. O reaksiyonu bugün gördün mü? Fenerbahçeli oyuncuların vücut dilini beğendim.
4: Ya bir reaksiyon olmadı. Gerçek yani, sonuçta bir kriz çıktı, bir kaos çıktı. 48 saat Fenerbahçeliler bununla uğraştılar. Yani işte Anadolu Kavağı, kulüp filan derken gidenler, gelenler, ikna turları. Sonra da hoca bugün çıktı dedi ki Ben dedi duygusal

0: bir anıma denk geldi dedi. İşte birisi dedi şeyi atınca dedi istifa ettim dedi ama dedi hallettik dedi. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım dedi. İşte bu kadar basit olmuyor bu iş. Yani bu böyle bu kadar basit olmuyor. Yani sen Fenerbahçe'nin yani siz Fenerbahçe'nin bu yaptığınız şeyde eylemle bir kere zarar verdiniz. Yani burada başkana da zarar verdiniz, yönetime de zarar verdiniz. Bakıldığında camiaya da, taraftara da, oyunculara da. Ya şimdi burada bir takım kuruldu. Çok maliyetli transferleri var bu takımın, oyuncuları var. Yani bu oyuncular ne oluyor dedi, şoka girdiler. Niye gidiyor, niye geliyor? Yani evet döndü, keşke bunlar yaşanmasaydı. Yani bir istifa süreciyle ilgili herhangi bir şey olmasaydı. Ama bugün bakıldığı zaman...
1: İnan o zaman daha iyi olur.
0: Bugün yani buna reaksiyon gösteren, hani böyle kaoslardan, krizlerden sonra da böyle bir şey olur ya, daha böyle bir reaksiyon gösterirsiniz bir şeylere, öyle bir şey de yok. Şimdi hocanın kafasında belki saha var ama bir yandan yaşadıkları da var. Yani insan etkileniyor sonuçta, yani bir şey yaşadı. Ve kısa sürecin içerisinde oldu bunlar, idmana çıkmadı. İşte o Oğuz Çetin evine gitti, o ikna olmadı. Sonra kulüpte yönetim toplandı. Yönetimde bir kısmı devam etmeyelim dedi, bir kısmı devam edelim dedi. Yani sonra başkana bıraktılar kararı, başkan kulübe çağırdı. Ya baksanıza neler yaşıyor. Ya siz 300-700 milyon euroluk bir takım kuruyorsunuz ve bu kurduğunuz takım böyle bir şeyle uğraşıyor. Daha ligin 4-5. Haftası arasında bunlarla uğraşıyor. Yani ne kadar aslında saçma bir şey. Ne kadar... Tuhaf bir şey.
2: Ben şundan dolayı dedim. Yani ben bugün şöyle bir reaksiyon beklerim. Açık konuşalım. Şimdi mutlaka oyuncu grubunda İsmail Hoca ile ilgili nasıl hoca bazı oyuncularla ilgili net değilse oyuncu grubundan da hoca ile ilgili net olmayan isimler olabilir. Ya bunu bu arada bir bilgi olarak söylemiyorum. Tahmin olarak söylüyorum. Sonuçta 24-25 ya da 30 kişilik bir gruptan bahsediyoruz yani. Ama böyle bir olayın ardından Perşembe günü şöyle düşüneceğini tahmin ettim ben oyuncuların. Ya da
0: yani hocamız için grubu... kazanırız mı?
2: Ha şöyle. Ya şimdi benim hocam istifa etti. Döndü sonrasında başkan hocanın önüne adeta siper oldu. Benimle birlikte giderse ancak gider dedi. Ha demek ki bu hoca burada. Evet. Sadece yerli oyuncular için söylemiyorum. Yabancı oyuncular için de söylüyorum.
0: Evet. Bu hoca daha da güçlenerek burada, çıkması lazım.
2: Yani Araf'ta olan oyuncular varsa bile ya biz sezon sonuna kadar İsmail Hoca ile demek ki devam edeceğiz biz. Biz önümüze bakalım, topumuzu oynayalım. Neyimiz varsa, neyimiz yoksa bunu sahaya koyalım demesini ve çok daha farklı bir reaksiyon beklerken bugün o reaksiyon hiç gelmedi Fenerbahçe'li oyuncularda.
1: Yani bunda taraftarlar da böyle bölünmüş durumda.
3: Ama zaten
1: taraftarlar da İsmail Hoca'nın işte bıraktı, geri geldi. "Aa bravo, çok iyi oldu." diyemeyen
0: yok,
1: çok
0: ya bugün insan var. Bugün
1: çünkü
0: bir kere
1: onların derdi oynanan oyunu beğenmiyorlar evet, haklı evet, olarak.
0: Evet. Yani oyun
1: İsmail Hoca ile ilgili değil konu aslında. Oyun bizi hedefe götürmüyor.
0: Oyunda bir ilerleme yok. Oyun problemli, oyun sorunlu ve bunu çözümüne dair bir umut görmüyorlar. Şu an en önemli şey bu. Yani bir umut görmüyor. Aa bu sezonda şimdi 8 puan kaybetmişsin. Yani 8 puan önemli bir rakam. Yani Galatasaray geçen sezon ilk yarıyı bitirdiğinde 4 beraberlik alıyor. İlk yarı boyunca 4 beraberlik alıyor. Sen 5. haftada 8 puan kaybediyorsun senin rakibin. Yani bakıldığı zaman bundan sonraki süreç gerçekten bir soru işareti. Yani bu bundan sonra nasıl gider? Hadi Eyüp'le oynuyor haftaya.
2: Evet, sonra milli ara.
0: Tamam kazandığını düşünelim. Sonra milli ara. Sonra yanılmıyorsam Rize deplasmanına gidecek. Sonra maçları ve artık senin kaybetmeme durumunda bir haldesin. Bir şeydesin. Yani ya milli arada bilmiyorum bir toparlanma, bir böyle bir zihinsel bir değişim, bir psikolojik, mental olarak yani takımda bazı şeylerin iyi gittiğine dair siz bir umut vermezseniz, çünkü zaten yorulmuş olan bir taraftar topluluğu var. Yani yıllardır şampiyon olamıyor, sevinemiyor, mutlu olamıyor. Ha bu sene diyor, ha bu sene diyor, ha bu sene diyor. Bir bakıyor, hoca istifa ediyor. Bir bakıyor, Talisca gidiyor. Bir bakıyor, Fred'i yolluyorlar. Yani tuhaf da bir durum var. Ama bakıldığında kadroya da ya kardeşim bu kadro Gaziantep'i yenemez mi ya şimdi? Yani hocalarım anlatıyor da ya neyi yenemiyor ya Allah aşkına yani bu yani kadar şeyli bir gövdeli bir takım önemli oyuncular yani kalecisinden en ileri ucuna kadar Neyi yenemiyorsun?

0: Yani ama işte bence teknik adamda problem var.
1: Bu maç olarak söylemiyorum. Fenerbahçe'nin yaşadığı bu sıkıntı da bence yani son birkaç haftanın ya da işte bu ayın sıkıntısı değil. Bence transfer dönemine dayanan bir sıkıntı. Oradan bence bakmak lazım.
2: Oradan başlıyor. Esas oradan başlıyor zaten. Şimdi eğer sen Fenerbahçe takımının şampiyonluk ligine şampiyonluk şey parolasıyla başladığın bir yılda sen daha 5. haftada 7 puan geriye düşüyorsan bu sorgulanır. Bu teknik direktörü de sorgulanır, başkanı da sorgulanır, yönetimi
3: ya
2: de sorgulanır.
3: Ya hocam bir de bu sene bir tane değil ki rakibin.
2: Tabii Beşiktaş var arkasından.
3: Sene Beşiktaş yani, daha ciddi tehdit.
2: Trabzon iyi bir daha kadro kurmuş bir şekilde.
3: Daha Trabzon'un ne olacağı belli
2: değil. Trabzon da aynı şekilde.
3: Öyle değil mi? Beşiktaş ciddi tehdit. Değil belki mi? Galatasaray'dan daha büyük tehdit şu oyunlarıyla.
2: Ya bir de zaten kadrosunu da doğru bir kurmuş. Hem doğru bir kurguyla beraber doğru bir oyun da oynuyor. Ve kadronu da görüyorsun da sen Beşiktaş'ın kendi teknik adamıyla saha içerisindeki birlikteliğini zaten hissediyorsun. Seyrederken de televizyon başında gör. Şimdi Fenerbahçe hem bunu algılayamadığın gibi bir de bir sürü problemler yaşıyorsun. Yani bu problemlerin sana getirmiş olduğu sahada bir oyun olarak zaten gittikçe geriye gidiyorsun. Zaten senin takım kurgun doğru değil. Neden de değil. Mesela biz şimdi hep genelde oyuncu üstünden gidiyoruz ama biraz da oyuna baktığımız zaman Ömer bak şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi tabloya baktığın zaman sen bugün maçı seyrederken Şikrinyer'le Ake burada, Lukaku burada, ortada 3 tane Gündüz'ü, Kante, İsmail gidip gelen devamlı böyle yanlamasını oynayan bir oyun grubu var, oyuncu grubu var.
0: Tempo yok, hep tempo yan yana oynuyorlar.
2: Hocam bak Murat'cığım tempo yok, oyunda ritim yok. Pas ritmi yüksek değil. Bir de mesafeler çok fazla. Kompakt değil. Ya bir tane geçişte ucumda geçiş ucumuna yakalanan Fenerbahçe defansı 3 tane 4 tane oyuncusu geri kaçar mı ya? Ve Fenerbahçe rakip alanda oynarken çok dikkat ettim. Yani geri dörtlündeki 3 taneki oyuncu yürüye santra çizgisine geliyor. O anda bir ani top kaptırmalarda Fenerbahçe arkadan o kadar mesafeler uzuyor ki o mesafelerde zaten geçişleri çabuk oyuncularla olan Maxim gibi ve de Soresco, Kozlovski gibi oyuncularla çabuk rakip alana gelebiliyorlar.
1: Peki hocam. Abdullah hocam, İsmail Hoca'nın geride kalan haftalara dair puan kaybıyla ilgili şöyle bir analizi var basın toplantısında. Ligde ilk maç 2 tane verilmeyen penaltı, Beşiktaş maçında verilmeyen penaltı ve bu akşamki hakemin 3 dakika uzatma vermesi daha da fazla bir cevap vermeyeceğim diyor. İsmail Hoca şu an 8 puan farkı var diyor ama sanırım hani kayıp 8 puan farkından bahsediyor olsa gerek.
0: Evet. Normal mi bu şimdi yani?
1: İşte bugün de dedi ki sadece de hani her şeyi yaptık ama dedi sadece o bir gol atamadık dedi.
0: Hocanın
1: maçlarımızı bu şekilde yani.
0: Tabelada ne yazıyor?
1: Tabelada.
0: Ya şimdi ben teknik direktörlerin de bunu anlamıyorum. Yani ben mesela maçtan sonra şeyini bekliyordum. Yani işte yine bir özür dileriz açıklamasını yani. 2 defa diledin zaten. Özür diledin. Yani şimdi hocam bak sen daha güçlü bir şekilde gelmişsin. Hani Sayın Başkan çağırmış kulübe seninle konuşmuş risk almış. Bu bir saniye yani. Büyük bir risk almış. Seni istifadan geri döndürmüş. Tamam mı? Ben gidersen benle beraber sen de gidersin demiş. Yani tabii. O kadar büyük bir risk almış ki. Ve
1: hocaya kalkan
0: şu anda
1: olmuş yani.
0: Kalkan olmuş. Şu anda bakıldığında maç bittikten sonra maç sırasında acayip tepki var hocaya. Keşke dönmeseydi diyenler var. Bir sürü şeyler sayıyorlar. Şimdi artık bu sürecin içerisinde başkan da var. Onu geri getiren kişi. Hem getiren kişi hem geri döndüren kişi. Şimdi böyle bir şey aldıktan sonra hocam senin artık hata yapma lüksün yok. Senin bu saatten sonra Fenerbahçe'yi nereye getireceksin? Nasıl getireceksin? Nasıl iyi top oynatacaksın? Senden beklenti bu. Herkes bunu bekliyor. Sen şimdi öyle yine bir yüz ifaden var ki yani bir enerji zaten vermiyorsun. Kafan da karışık belli. Ama bunu bir tarafa bırak. Bırakman lazım. Bak kaybetmişsin. Şimdi anlatıyorsun. Penaltı doğru mu diyorsun toplantıda. Verecek misiniz biraz orada? İşte soruyor doğru mu diyor. İşte doğru mu diyor. Ya zaten orası doğru yanlış yeri falan değil ki. Yani öyle şey mi olur ya? Doğru mu yanlış mı? Ya şimdi eğer bu tür şeylere girersen o penaltı işte burada bu verilmedi. Burada ofsayt çizgisi şöyle oldu. Beşiktaş'ta neler verildi? Oyuncusu dayak yedi. suratına vurdular, atılmadı. Öbürü penal, Nizami golü sayılmadı.
1: Şimdi muhasebe bitmez yani.
0: Trabzonspor zaten dertli. İşte çift alıyor. Belki rakip 10 kişi kalacak.

0: Efendim Galatasaray'da kendi açısından Okan Buruk da diyor ki bıktık hakemlerden filan diyor. Yani bu işin içinden çıkılmaz bir durum. Ya bunları her zaman söyleyerek de bir şey olmaz. Yani bunu söyleyerek zaten biz başından beri yıllardır şunu söylüyoruz. Bir bahane havuzu oluşturma. Sen o bahane havuzunu oluşturursan takım da zaten hocamız böyle diyor der. O bahanenin içerisine girer. Sen kazanamadın. Sen Antep'te kazanacaktın. Bu kadroyla, bu takımla, bu kaliteli isimlerle kazanacaksın kardeşim. Bitti, bu kadar.
1: Peki ben hepinize bir alternatif dünya oluşturayım. Bir de o dünyadan bakalım Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a. Diyelim ki Perşembe günü bunlar yaşanmasaydı da İsmail Hoca deseydi ki basın toplantısında, arkadaşlar şu an çok duygusalım, çok da içlendim. Çünkü hak etmediğim bugün bir su şişesi geldi bana. Yani hoca su şişesi dediği için ben de onun üzerinden örnek veriyorum.
0: İstifasında onunla ilgili olduğunu düşünmüyorum.
1: Değil, bence de değil ama hani hocanın hani sözlerini şimdi evet. tabii ki baz almak lazım evet. O açıdan. Bunu zaten bana atan taraftar benim çok kalbimi kırdı ama biliyorum ki büyük Fenerbahçe taraftarına ben bunu mal edemem. Sağ olsunlar, statta destek de vardı bugün. Biz evet. Bugün Roma gibi önemli bir takıma karşı iyi bir maç oynadık. Bir puan aldık. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladık. Ligde de inşallah iyi bir şekilde bu imeyle devam edeceğiz. Bugün bana o su şişesini atan şahıs bile, o taraftar bile geri gelecek, göreceksiniz arkadaşlar Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu alkışlayacak. Beni de bundan sonra alkışlayacak. Ben de buradayım. Bir şey olursa oyuncularıma değil, her şeyi bana yapsınlar gerekirse ama ben Fenerbahçe için buradayım. Bana bugün tüm kazananlar ileride benim puanlarımla birlikte beni alkışlayacak deseydi mesela yani. Belki başka bir konuşma yapardı ama ben biraz canlandırma yapmak istedim. Nasıl bir yankı bulurdu
2: bu
1: hocam?
2: Bu nereden başladı biliyor musun Ömer? Asensio ile başladı. Hatırlıyor musunuz?
0: Tabii ki çok iyi hatırlıyorum.
2: Sezon başı.
0: Topuk yaylası.
2: İşte Asensio oynamak istiyor. Hoca şöyle söyledi bak. Direkt dedi ki Asensio şu an 90 dakika oynayabilecek durumda değil. Ki o zaman Talişka vardı elinde.
1: Bir 170 çıktı sonra.
2: İşleri çözüyordu. Sonra dedi ki Asensio dedi oynayacak durumda değil. Şu an Asensio'yu 90 dakika kullanamayacağız. Değil mi? Bir kere oradan başladı iş. Sonra 70'e çıktı. Ben bu form grafiğinin 90'a, 70'e, 60'a bunu da nasıl ölçüyorlar onu da anlamış değilim. Diğer tarafta Okan Hoca'nın Osimhen gibi bir elinde silahı var değil mi? Kasından sakatlandı. Maç öncesi soruyorlar Osimhen için Okan Hoca'ya ne diyor biliyor musun? Osimhen diyor bizim için çok önemli bir oyuncu, hazırlamaya çalışıyoruz. Diğer oyuncular kadar bizim için kıymetli diyor. Birisi böyle yönetiyor, birisi böyle yönetiyor. Bir kere oradan İsmail Hoca eksiyle başladı. Gelinen noktada Ömer şimdi transfer bitmiş. Bitmiş. Bizim eleştirdiğimiz konu ne? Fenerbahçe 3 tane 6 numarayla oynamaz. Fenerbahçe geçen sene Karagümrük maçında Tedesco'yla da 3 tane 6 numarayla oynadı. O maçı da kaybetti 2-0. Hatırlıyorsun. Şimdi İsmail Hoca'nın bence yapması gereken arada ki görüntü itibariyle başkan bu kadar sahip çıktıktan sonra herhalde göndermez İsmail Hoca'yı. Arada
0: sonuç kötü olursa gönderir hocam.
2: Ya Eyüpspor'u büyük ihtimalle yenecek görece olarak.
3: Ya Antep maçına üzerinde da şey bakıyorlardı Aplı hocam. Yani Antep maçı da garanti ve müthiş bir reaksiyonla iki farklı, üç farklı galibiyetle bekleyen bir sürü taraftar grupları vardı ya.
0: Şu anda hocam özür dilerim. İsmail Kartal'ı şu anda şey yapan camiayı Roma maçındaki iyi futbol, Roma maçı da kaybedilseydi, üstüne Gaziantep beraberliği kalsaydı, bu istifa süreci bile olsaydı geri dönüş olmazdı.
2: O zaman şöyle bir soru sorayım sana. Fenerbahçe Eyüp maçında berabere kaldı. Başkan İsmail Hoca'yı gönderir mi?
0: Gönderir.
3: Gönderir.
2: Biraz önce sen sahip çıktı dedin.
0: Tamam sahip çıktı ne yapsın yani adam kendine gelip, camiaya başkana, söz verdi ya şampiyon olacağız beraber, diye böyle mi gidecek yani?
2: Biraz önce sen beraber dedin gideriz ki dedi. Sorumluluğu da biz beraber alıyoruz beraber demedin mi? Dedi. Kendin de dile getirdin.
0: Tamam da yani her şeyin de bir şeyi var. Yani sonuçta bir kararda almak soruda kalırsa alacak yani bir risk aldı. Ama bunun karşılığında bu takım hala iyi oynamıyorsa, hala umut vermiyorsa, taraftarını mutlu etmiyorsa, yüzünü güldürmüyorsa ben de kulübün başkanıyım. Yani bedel ne yapacağım şimdi hocam. Yani ne yapayım ben bir söz verdim. Bu takım şampiyon olacak dedim ya bak şampiyon olmalıyız değil olacak dedim. Olacak.
2: O zaman İsmail Hoca istifa ettiği zaman geri çağırmayacaktı.
0: Onu bilmiyorum. Niye çağırdı bilmiyorum.
2: Çağırmayacak.

0: Olmayacaktın o zaman yani. Olmayacağı belliydi başından beri.
1: Ama bir şey söyleyeyim.
0: Oyun yok.
2: Niye çağırdı yani hocam? Sen teknik adam gözüyle söylesene hocam.
0: Tamamlayayım da.
2: Ben Cem Hoca'ya da sormak istiyorum. Niye çağırdı hocam? Duymuşsunuzdur belki bir şey.
0: Hayır. Ben bilmiyorum. Cem abiye gelince
3: hocada
0: şey.
3: Hocada Mona Lisa tablosu gibi bir gülümseme gördüm ben.
0: Hayır. Ben şunu söyleyeyim.
3: Var
0: Ömer.
3: Ama
0: bunu bak şimdi. Fenerbahçe Asensio dönene kadar ki dönecek diyorlar şeyden sonra. Bu Asensio olmadığı zaman burada oynayabilecek bir oyuncu mutlaka buraya bulmalı İsmail Hoca.
3: Vardı elinde yani, gönderdin. He? Vardı elinde. Tam ya aynı tamam, profil değil ama gönderdin yani. Yani.
0: Artık kapandı. Buraya benim futbol anlayışıma göre en yakın oyuncu da bence Greenwood. Ya orada da şut atar, ara pası atar, gelmeden düşünüyor. Birkaç hamleyle 2-3 oyuncuyu aynı anda geçebiliyor. Şu anda Fenerbahçe'nin en kritik oyuncusu. İkincisi daha büyük tehlike var. Bu takım Şampiyonlar Ligi, Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı beraber götürecek fizik kaliteye uygun mu?
3: Şu an öyle görünmüyor.
2: Hocam yani, Greenwood'la ilgili bir istatistik vermem lazım. Sizi desteklemek için. Greenwood kariyerinde daha önce 168 maçta sağ kanat.
0: Evet.
2: 82 kez santrafor, 35 defa da 10 numara, 12 kez de sol kanatta oynamış.
3: Ya zaten hocam zaten her bölgesini aşağı yukarı oynayabiliyor.
1: Greenwood'un esas mevkisi şu demekti ki forvet oynuyor. Forvetin her bölgesinde oynayabilecek yeteneklere sahip, elinde böyle bir marka var. Böyle bir iyi bir oyuncu var. Bence
0: yani ben
1: böyle kullanabilirsin
0: anlamında yani
1: kullanabilirsin
0: kim olur diye şey yap.
1: Yani hayır, 10 numara olarak kullanabilirsin.
2: Üretemiyor hocam.
0: Çünkü.
2: Üretemiyor hocam.
1: İrfan'dan da olmuyor. Oraya işte geçen şeyi Kerem'i koydu hatırlıyorsanız şey.
0: Ya hocam Kerem hiç uygun değil yani profil olarak. Bağlantıyı sağlayacaktı. Kerem direkt santrafor.
1: Burada o zaman bak şöyle bir şey çıkıyor. Ya İsmail Kartal, sen bu kadroya gerçekten hakim misin değil misin? Yani o kadar çok oyuncuları deniyorsun ki Asensio'nun oraya Greenwood'u sokuyorsun, Kerem'i sokuyorsun, İrfan Can Kahveci'yi sokuyorsun. Ya arkadaşlar şu planlamayı yaparken senin elinde kaç tane gol atmış, başarılı olmuş, her türlü sorunu çözmüş bir oyuncu varken sen niye bunu tutmuyorsun
3: tamam,
1: planlamayı?
3: Başka bir şey söyleyeyim
1: şimdi
3: hocam.
1: Fenerbahçe... Tekrar başa dönmek istemiyorum ama müthiş bir planlama yanlışlığı hatası yapıyorsun.
3: Hocam bakın, Fenerbahçe 10 numarayla oynamak zorunda mı?
0: Değil.
1: Ya, tabii ki değil ya.
3: Hayır, şimdi bir 8 numara da alabilirdin.
1: Hayır.
3: Mesela İtalyan'ı 10 numarayla oynamak. Yani örnek olarak söylüyorum.
1: Bak başka bir şey daha söyleyeyim. 3 tane 6 numara diyoruz değil mi Abdullah hocam? 3 tane.
0: 4 tane ya var.
1: Hayır, şöyle bir şey diyemez misin? Ya Kante veya Gündüz'ü, İsmail, kardeşim sen bunlardan bir tanesi git şeyin arkasında oyna. Mesela Lukaku'nun arkasında oyna. Oraya baskı yap. Oraya veyahut da daha destek vermeye çalış.
0: Hocam,
1: böyle değil ki.
0: De, ya, simetri ki.
1: Tamam da yani, simetrik oynuyor. Mesela
0: ama şey oynuyor
1: yok.
0: Şu anda Fenerbahçe 4+1 İsmail içlerde Kante ile Gündüz'ü oynuyor. Yani
1: tamam
0: şeyin
1: de,
0: arkasında bir oyuncu oynamıyor. Ya, 4-3
1: bugün
0: gibi oynuyor.
1: Oyunun içerisine baktığın zaman şöyle bir yaygın bir, oradaki parselasyonu ortada şey İsmail, sağ tarafta Kante, sol tarafta Gündüz oluşur. Yani şöyle şey değil. İkilinin önüne doğru Lukaku'nun arasına, arkasına doğru giden baskı
0: oraya
1: yapan biri değil.
0: Gündüz'ü gitti bugün.
1: Gündüz'ü gitti ama olmuyor gene işte. Çünkü
0: i̇şte
1: yaratıcılığı yok, profili
0: evet,
1: yok. Yani o bölgenin oyuncusu değil. Ama benim söylemek istediğim şu. Ya yani İsmail Kartal elindeki malzemeden daha iyi bir oyun şekli, oyun kimliği çıkarabilir, çıkarması gerekir. Mesela ben Greenwood'la Kerem'in de mesela oyun içerisinde çok içgüdüsel olarak içerilere girdiğini ve de o kanatların çok boş kaldığını ve ortada da Lukaku ile beraber o işbirliğine giremediklerini ve de içgüdüsel oyun İsmail Kartal'ın dışında geliştiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da ben Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la beraber bu oyunu planlarken, bu oyunu düşünürken muhakkak kenardan bir oyuncu değişikliğiyle oyunu değiştireceksin veyahut da oyun kimliğini sen kendi oyuncularla içinde değiştireceksin. Bugün mesela ben o mesafelerin çok açılmasının getirmiş olduğu o fiziksel kalitenin de gittikçe oyun içerisinde eridiğini görüyorsun.
0: Ya,
1: bunu zaten fiziksel
0: şey
1: kalite düşüyor.
0: Ya, mesela 3 orta sahayla Avrupa Ligi oynuyorsun ya.
3: Evet.
0: Daha tutucu bir oyun oluyor. Daha çok topu rakibe bıraktın. Senin net ataklar yaptığın bir oyun. o Avrupa'da geçerli oluyor.
4: Lyon maçında gibi. Düşünsene burada Roma hepimiz maçı ne dedik? Gibi. Lyon maçında
0: Lyon maçı dedik. Keza
4: ama
0: öyle.
4: Ama İrfan Can'ı koydu oraya. Üçlü İsmail oynuyor. Hepimiz İsmail, üçlü İsmail, Kante, Gendüz derken İrfan Can

0: oyunu koydu mesela.
1: Yani Roma'da, oyunda da doğrusunu yaptı hocam. Yani orada mesela dediğim gibi daha tutucu, daha blok halinde oynayan bir Fenerbahçe var ve net ataklar yapıp skor bulan. Ama Türkiye Ligi'nde böyle oynayamazsınız Ömer. Türkiye Ligi'nde üretmeniz gerekiyor. Topa sahip olmanız gerekiyor. Neden? Çünkü rakipleriniz sizin Avrupa'da oynadığınız gibi size oynuyorlar. Sen ya böyle de bir oyunda esas Fenerbahçe'nin sorunu şu çıkıyor. Fenerbahçe hücum ederken kaç tane oyuncuyla ceza sahasına girdiği önemli değil. Top kaybında geride kaç oyuncuyla ve hangi pozisyonda yakalandığı önemli.
2: Kesin.
1: Ama yani işte, böyle bir şey çıkıyor sonuçta. Ya bugün Antep bunu yapamadı ama bunu yapanlar var Fenerbahçe'ye. Ki Gençler Birliği bunu yaptı.
0: Tabii.
1: 2-1 kazandı. Ya İsmail Hoca'nın mesela bunlara kafa yorması lazım. Ben ya bir de İsmail Hoca hep 4-2-3-1 oynardı. Bugün 4-3-3 oynadı. Çok enteresan bir şekilde. Ben şundan mı çekindi dedim. Yani Antep geçiş oynayacak işte 3 oyuncuyla keserim gibi mi düşündü diye tahmin ettim. Ama 3 oyuncu fazla oluyor ya. Ya 2 tane zaten işini görüyor. Aksine eksiliyorsun bu sefer ucumdan.
2: Hocam başka bir şey soracağım. Siz zaten böyle bir mini kuble değindiniz ama dakika 87. İsmail çıktı, Bartu girdi. Skor 0-0. Deplasmanda benim gole ihtiyacım var.
1: Evet.
2: Nene girse anlarım. Hatta Opong bile girse anlarım. Belki duran topta bir hani havadan bir tehlike yaratır diye.
3: Mantığı ne diyorsun?
2: Bu değişikliği İsmail Hoca ya da bilmiyorum siz ne, yani neyle açıklayacağız bu değişikliği? Neyle açıklanabilir bu değişiklik?
1: Ya vallahi bilmiyorum tabii de ama yani
3: bu ezber bir değişiklik.
1: Yani çok yıl, anlam ifade
2: öyle görünüyor.
1: Oyuna, oyuna bir değişiklik veya Fenerbahçe adına bir katkı yapan değişiklikler değil. Ya İsmail ile Bartu aynı profil.
3: Hocam siz ekibini tanıyor musunuz?
1: Kimin?
3: Ekibinde kimler var biliyor musunuz?
1: Hepimizin bildiği işte Kayıt var.
3: Tamam.
1: Onun haricinde ben tanımıyorum.
3: Zor maçlarda görev alan bir isim daha var ya Fenerbahçe'de.
0: Murat Gül.
3: Evet, o da var değil mi?
0: Evet, ekipte? Var.
1: O da var.
3: Yani nasıl yani hiç uyarmıyorlar mı? Konuşulmuyor mu? Ben anlamadım yani.
0: Belki de uyarıyorlar. O kendi bildiğini yapıyor. O da olabilir.
2: Ben Zeki belki Hoca'nın geldiğini düşünmüyorum. Çünkü geçen yıl Tedesco Antalya maçına çıkmadığında, hasta olduğunda Zeki Murat Göl'e 76'ya kadar yanlışım yoksa değişiklik yapmamıştı. Ondan evet,
3: sonra da hatlar koptu dedi.
2: Yani bir iletişim olmadı. O yüzden oyuncu değiştiremedim dedi.
1: O yani şey bu mi? Karagümrük maçında mıydı?
2: Yok Antalya'da.
0: Yok Antalya'da. Antalya'daydı.
3: Yani çünkü yani dediğiniz gibi sonuca gitmek lazım ama tabii orada bence kafada şu da oluyor. Ya diyor beraberlik diyor bir mağlubiyetten iyidir diyor. Yani aman diyor berabere kalmak farklı bir şey. Mağlup olursan diyor bir risk alırsan bir ya de mağlup olursan diyor.
1: Geçen sene Fenerbahçe 9 kere berabere kaldı ya. 9 muydu 10? Burada hatta 11 tartışıyorduk. 11 kere.
0: 11 kere.
1: Yine şampiyon olamadı. Beraberliğin neresi iyi yani?
0: Ya aslında
1: hayır öyle değil mi? Geçen sene biz burada tartışmadık mı? 11 kere berabere kalmış.
2: Tabii tabii.
1: Şöyle diyordu. Tedesco kaybetmemiş. Bir baktık tabloya 11 kere berabere kalmış. O da getirmiyor sana şampiyonluğu ki. O da
3: geçen
1: seni şampiyon yaptı.
3: Gaziantep'te 4-0'dı değil mi?
2: Abi o kupa maçıydı. Kupa ama ligde de kazandı
3: Fenerbahçe. El Nesri ile Talisca attı.
1: Ya Fenerbahçe'nin Gaziantep'e karşı tarihsel bir başarısı var.
2: Var var.
1: Son 15-16 maçta mağlubiyeti yok yani. Bu İsmail Hoca'nın oyunu onu da bozdu. Berabere kaldılar. Hani İsmail Hoca diyor ya penaltılardan filan dem vuruyor ya. Ona herkes bağırıyor. Herkes. Okan Hoca da bağırıyor. Şey de bağırıyor. Trabzon da bağırıyor.
3: Büyük bir takım.
2: Geçen yıl iki tane maç 4-0 bitmiş. Kupada da ligde de deplasmanda 4-0. Hatta iç sahadaki maçı da 4-1. Yani 3 maç abi oynamış hepsine 4 gol atmış.
3: Yani 12 tane gol atıp bir tane gol yemiş.
2: Aynen öyle.
0: Ya ben size bir söyleyeyim mi?
1: O gollerde bugün de Talisca var biliyor musun?
0: Bugün, bu arada tabii Talisca.
2: Çok pardon hocam. Son 10 maç yani bugüne kadar Fenerbahçe'nin 10 galibiyeti var.
1: Bak.
3: Ya
0: ama bir şey söyleyeyim mi? Bak Ömer biz gelip gidip hep bugün tabii maça takılıyoruz. Maçı konuşuyoruz. Haliyle de herkes de merak ediyor ama bunun gelişini ta sezon başından beri ya yani bu planlamayla bakmamız gerekiyor.
3: Ama hocam gidiyoruz. Oldu artık plan geriye dönüşü yok
0: tamam
3: ki bu işin.
0: Tamam da geriye dönüşü yoktu hocam işte bunlar ne oluyor biliyor musun? Birikiyor işte buraya kadar geliyor. Yani o sezon planlaması sezon başındaki işte Santofor'da yok işte Talisca'nın gitmesiydi. kabul ediyorum ben de, evet, onları bir tarafa bırakmak lazım. Ama bugün de

0: Geldiğimiz zaman şimdi İsmail Kartal bugüne kadar yapmış olduğu teknik direktörlük Fenerbahçe'deki görevinden bu zamana gelene kadar sizi farklı bir şekle getirebilecek oyun anlayışı, oyun kimliği, oyunculara bir elinin değmesiyle ilgili sizi herhangi böyle etkileyecek bir şey oldu mu? Bence tam tersine geri gitmiş abi.
1: Ya etkileyici yani, bir şey olmasının ama, ötesinde teknik olarak da...
0: Hocam bak Muratcığım, ne var biliyor musun? Elindeki malzeme neyse bunun daha iyisini yapmakla mükellefsin. Yani bunu yapman ya gerekir sen teknik adam olarak.
2: Hocam uzun tam lafın kısası şu.
0: Geri geliyorsun abi.
2: Şampiyon olmak istiyorsan deplasmanda Antep'i yeneceksin.
0: Evet. Tabii canım ya.
2: Yani eğer yenemezsen, berabere kalırsan eleştirirsin.
3: Hele ki 4 puan
2: o işte penaltılar falan La Fontaine'den masallar ya. Yani. Ona kimse onlar itibar etmez ona. Yan eleştirir.
0: Tabii hiç kimse itibar.
2: Onu herkes yapıyor zaten. Ya
1: zaten taraftarın da böyle bir gündemi yok. Bugün öyle bir gündem olsa yönetimden çıkar birisi konuşurdu.
2: Aynen öyle. Yani
1: ben eminim değil de yani düşünüyorum. Ben dün Sayın Başkan Diyarbakır'daydı. Orada bir Fenerbahçe salon okulları, sporları bir etkinliğine katıldı. İşte bugün tribündeydi maçta. Yani adamın içi gitmiştir herhalde. Yani ben ne yaptım filan da demiş olabilir yani. Yani gerçekten.
2: Ya Aziz Bey demiyor mu müdürüm? Anlatıyorlar Aziz Bey'e işte 99 puan oldu aldı işte İsmail Hoca. Aziz Bey ne cevap veriyor? Şampiyon olamadı diyor.
1: Evet.
2: Biz de bu akşam zaten yenemedi.
3: Şimdi evet. Fenerbahçe'nin 3 puan kaybı var. Üçündeki değişiklikleri ben size aktarayım. İlk açılış maçı Gençler Birliği deplasmanı. Kante çıkıyor, İsmail giriyor. İkame değişiklik. Greenwood çıkıyor, İrfan Can Kahveci giriyor. İkame değişiklik. Vedat çıkıyor, Asensio'ya giriyor. Lukaku maçta kadroda yok. Yeni transfer. Kulübede de santrofor yok. Kerem Aktürkoğlu çıkıyor, Oğuz Aydın giriyor. İkame değişiklik. Seme de çıkıyor, Mert Müldür giriyor. Yine dakika 80 ikame değişiklik. Gelelim devam edelim Beşiktaş derbisine. İrfan Can çıkıyor, Kerem Aktürkoğlu giriyor. İkame değişiklik, Oğuz çıkıyor, Nene giriyor, Vedat çıkıyor, Lukaku giriyor, Gendüzü çıkıyor, İsmail giriyor. Hep birbirinin yerine değişiklik. Bugün de baktığımızda Oğuz çıktı, Kerem girdi, İrfan girdi, Gendüzü. Burada belki hani bir değişiklikten bahsedebiliriz. Vedat girdi, Lukaku çıktı, Mert çıktı, Semedo girdi, İsmail çıktı, Bartu girdi.
1: Tamam yani.
3: 15 değişiklik.
1: Ezber değişiklikler.
3: 3 puan kaybında klasik. 14'ü birbirinin yerine abi, giren oyuncular. Birbirine
1: başka bir hamle yapamıyor.
0: Aynen, bir de giren oyuncularla oyunun şeklini de değiştiremiyorsun. Sadece mevkilerdeki oyuncu değişikliklerini de yaptığın zaman sen oyunun kimliğini değiştiremezsin ki. Oyun içerisinde de dizilişte de bir değişiklik
3: yapman lazım. Hocam Abdullah Hoca'nın dediğine geliyoruz ya. Bir kere bile puan kayıplarında 10 dakikada olsa, 20 dakikada olsa, 5 dakikada olsa Lukaku ile Vedat Muriç yan yana oynamıyor.
2: Evet. Ya işte Ömer onu anlatıyorum ya.
1: Mesela, ama bu bir cesaret işi hocam yani.
2: Ya hocam.
1: O cesaret yoksa nasıl oynasın?
2: Ya Fenerbahçe hocası bu cesareti göstermeyecekse hangi hoca? Eyüp'ün hocası mı gösterecek? Fenerbahçe'nin kazanması lazım ya. 7 puan oluyor kardeşim.
0: Şampiyonluk gidiyor.
2: Sonra biz sezon sonu 17-18. Haftadan sonra bakıyoruz burada hangi yerde puan kaybeder, nasıl olur.
1: Hocam Fenerbahçe puan durumuna bakalım mı?
2: He?
1: Kaçıncı sırada Fenerbahçe?
0: 11.
2: 11. sırada ya.
1: 11. sıradan sonra altında başka büyük bir takım var mı?
3: Vallahi gerçekten şöyle söyleyeyim. Gaziantep Futbol Kulübü'nün daha fazla puanı
2: 8
3: var.
2: 8 puanı var ya Gaziantep'in. Yani
1: şimdi peki.
2: Ya müdürüm bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen birisinin yerine beni işe aldın.
1: Evet.
2: Bir konu var. Çözüm üretmem lazım.
1: Evet.
2: Beni onun için işe aldı.
1: Evet.
2: Ben de bir şeyler yapmam lazım. Yani evet. İyi veya doğru, olacak veya olmayacak. Ama bir şey
3: farklı yapman
2: bir şey
3: lazım.
2: Ömer tabii, denemem tabii. Lazım
3: doğru,
2: yani.
3: Doğru.
2: Ya şunu söyleyeyim sana ya, en kötü şunu yap. Vedat Muriç'in yanına Greenwood'u gönder. Ya Greenwood'u gönder. Ya şöyle yap. Ya üçlüye dön, çift santrafora dön, beşli oyna. Ya biz diyelim ki ya hoca denedi ama olmadı. Bravo hocaya. Denedi, bir şeyler söyleyelim. Ama biz işte ikame değişiklikleri oluyor. Ya bugün bağlantı oyuncusu yok. Ondan İrfan'ı aldı. Almak da zorundaydı zaten.
1: Ömer bir şey rica edebilir miyiz? Puan durumu var mı?
3: Vardır abi mutlaka. Ekran,
1: bir şey, orada bir şeye bakmamız lazım.
3: Verelim arkadaşlar.
1: Yani bir şeye bakmamız lazım. Bir şey söyleyeceğim de puan durumuna bakarak yani getirebilirsek ekrana. Şimdi Fenerbahçe 11. sırada. Yani ilk 10'da yoksun.
0: 7 puanla 11. sıradasın.
1: Şampiyonluğa oynuyorsun.
3: Geldi puan tablosu. Bu ilk sayfası. İlk sayfada

0: Yani bunun ve Greenwood diyor ki iyi durumdayız diyor. Allah aşkına yani bu nasıl bir düşünce? İşte hoca da çıkmış diyor ki penaltı şöyle verilmedi, bu veriyor. Ya bunu nasıl açıklayacaksınız ya? Ya bu normal mi? Şimdi klasik olarak şey mi diyelim? Daha çok maç var. Kalan haftalar var, olur böyle. Matematik var, o var. Daha matematik var. Matematik var da umut var mı? Efendim zihinsel olarak bir gelişim var mı? Oyunda bir gelişim var mı? Geleceğe yönelik biz evet bu maçta süper oynadık ama kardeşim şanssızlık, tüh vah vah vah filan dedik ama bundan sonra yani biz iyiyiz. Biz çok iyi gidiyoruz. Gerçekten oyunumuz hep böyle karşıya gidiyor diyebileceğim bir durum var mı?
1: O da yok. Söyleyeyim yani iki direk, şimdi, bir tane boş kaleye kaçan gol olmasa rağmen biz burada
0: ya
1: neredeyse
0: Fenerbahçe 7 puanı var. Gençler Birliği'nin 7 yani. Puanı var. Başakşehir'in 4 puanı şeyi var ya. Neyi konuşuyoruz Allah aşkına yani?
2: 5 hafta olmuş.
0: Bu takım şampiyonluğa oynuyor. 307 milyon euroluk takım.
1: Tekrar söylüyorum, yaz transfer döneminde bence çok ciddi hatalar yapıldı ama şunu eklemeden de geçemeyeceğim. Sadece ben
3: ama
1: bunu bir yönetim
3: bu
1: eleştirisi olarak yapamam.
3: Ya. Yani tamam eksik bölgeleri var Fenerbahçe'nin, kabul ediyorum çok acil alması gereken yerlere oyuncuları almadılar ama yani Fenerbahçe Antep'i yener ya. Ya yenmeli
0: hocam,
3: yani.
0: Hocam ocağa kadar transfer yok ki artık.
3: Tamam
0: ne
3: işte
0: yapacak
3: şimdi
0: yani?
3: İş İsmail Hoca'ya kalıyor, dediğim gibi çözüm bulacak. Mutlaka çözüm bulacak bu Asensio gelene kadar değil mi? Asensio olsa bile çözüm bulmak zorunda.
2: Ama bak bir şey
0: ya nasıl dönecek Asensio? Bak, o da soru işareti.
3: Ya devre arası şeyden sonra iyi döner en azından da.
2: Milli maç arası.
3: Ya bak ben bir şey söyleyeyim mi? Orada herkesi kullandı. 10 numara pozisyonu. İrfan'ı kullandı, Asensio'yu, evet. Talişka'yı. Ya orada en kötü hocam. Ya Oğuz'u oynatabilirsin ya.
2: Tabii Oğuz'u oynat.
3: Oğuz da bir çare, bir çözüm olur. Bakarsın en azından.
0: Kesti ama, hocam.
3: Ama hiçbir şey üret, oyna yapmadan.
0: Hocam bir şey soracağım. Vallahi özür dilerim, sözünüzü kestim. Hatta iki hocam niye Lukaku'yu oynattı bugün? Yani Vedat, ben de Vedat'ım şimdi. Yani ne oluyor? Yani bir kulübede oturacağım, bir oynayacağım.
3: Ya Vedat'a uzun zamandır yük bindi gibi mi düşündü?
0: Ya niye hocam? Bilmiyorum. Daha yeni başındayız ya. Ne yükü bindi ya?
3: Ya bilmiyorum. Ya mutlaka altında bir düşüncesi vardır. Bilmiyorum ama ben oyun 0-0 giderken risk almayıp çift santrofor oynatmadığını eleştiriyorum.
1: 3 puan kaybında da.
3: 3 puan kaybı. Ya 2 puan kaybı daha doğrusu. Bir puan aldı.
0: Hocam biraz önce dediğiniz gibi Fenerbahçe'nin hocası bu riski almıyorsa bundan sonraki haftalarda hangi riski alabilir?
3: Şimdi açılıyor işte ara. Yani şöyle mi düşünülüyor? Ya sezon başı 5 hafta oldu, bu puan biz kapatırız. Kapanmıyor işte. Ya, kapanmıyor. Bak
2: geçen
3: çok eleştirdiğimiz şampiyon takım. Abi bak Galatasaray'ı eleştiriyoruz değil mi? Çok eleştiriyoruz. Kaç puanı var Galatasaray? 13 puanı mı var?
1: Evet. Zaten lider.
3: Son 4'te lider. 4 yaptı ya.
1: Doğru.
3: Çorum hariç. İlk hafta Çorum beraberliği.
2: Bir de Galatasaray'ın oyun kimliğinde kaybolmuş fazla bir şey yok ki. Aynen gene temposu devam ediyor. Rakip alanda oynuyor. 4 senedir oynamış olduğu oyundan geriye bir taviz vermiyor. Fenerbahçe daha hala oyun kimliğini bulacak.
3: Ya bak, hocam bir de Beşiktaş var arada.
2: Bak işte onu söyleyeceğim.
3: Bak, ben, Beşiktaş bence Galatasaray'dan daha tehlikeli bir
2: Fenerbahçe'nin
3: çok ciddi söylüyorum
2: esas
3: yani.
2: Rakiplerinden bir tanesi Beşiktaş. O şununla mukayese edilir. İtalyano'nun sezon başında gelmesiyle yeni bir teknik adam olarak yapmış olduğu planlamayla ortaya bu kadar kısa sürede koyduğu kimliğe bak, oyun kimliğine bak. Bir de oyuncuların birbirlerinin tamamlamasındaki uyuma bak. Mesela orta sahanın kurgusunun aynı şekilde birbirlerini ne kadar tamamlayan oyunculardan olmasını Salih, Olaytan, Orkun, Fenerbahçe'ye bakıyorsun Gündoğdu, Kante, İsmail aynı oyuncular. Ya buradaki oyundan bir şeylerin elde edilmesiyle Beşiktaş'ın ortaya koyduğu orta saha kurgusundaki getirdiği, biliyorsun sendeki orta saha ne kadar günümüz futboluna değerli olduğunu. Tabii. Nasıl herkes orta sahasını kuvvetlendirmek için 10 numarasını, 8 numarasını, 6 numarasını. Ya zaten benim yani bugün artık günümüz futboluna da 6 numara diye bir şey de kalmadı Abdullah hocam. Yani 8 numara her oyun her türlü şekilde neyi istiyorsa onu yapmak zorundasın orta sahalarda falan. Ve bugün Fenerbahçe'nin orta sahasında birbirlerini tamamlayan oyuncular değil, birbirlerinin aynı oyuncuların olmasından gelen ağır oyun.
0: Ömer'in biraz önce bize verdiği bilgi bence çok değerli bir bilgi. Ya buradan şu çıkıyor, kriz anlarında

0: Olumsuz anlarda hiçbir planı yok.
1: Tabii tabii.
0: Plan tutmuyor.
2: Hep aynı şeyleri yapıyor.
0: Ve ben yine ekibe diyorum. Yani bu bir ekip çalışması. Yani ekip, yanındaki insanlar, düşünceler filan. Artık yani bilmiyorum tabii nasıl bir çalışma içerisindeler. Bir şey diyemiyorum ona. Ama burada eğer siz taraftarınızın, ben görüyorum çevrendekiler, yine olmayacak diyen çok sayıda Fenerbahçeli var. Bak bu Fenerbahçe için en kötü şeydir. Yani umutsuzluğun içine gitmek. Mesela şimdi Beşiktaş çok umutlu, çok mutlu Beşiktaşlılar. Tribünler acayip enerjik. Şey ki Fenerbahçe taraftarı da hep destek oldu. Bak hep oldu, oldu, oldu, oldu. Ya yıllardır oluyor ya. Yani yıllardır bekliyor. Oldu. Artık bir şeye tahammül yok. Burada bence başkan artık devreye girecek. Çünkü ben biraz önce bir şey söyledim. Yani sonuçta geri döndüren, o kararı veren başkan.
3: Ya yarın öbür gün soracaklar, başkan niye kabul ettin diyecekler.
0: Zaten iş tersine tabii döndüğü zaman tabii olur da bir daha bir kayıpta, herhangi bir olumsuz durumda bu sefer ya başkan niye bunu?
1: Sen niye gönderdiniz gibi? Niye bunu? Tarzında şey vardır. Yani, yani başladığıyla bitirmek var. Çok nadir değişti.
3: Yok öyle.
1: Ama tabii artık konjonktür değişti, hocam, oyuncular değişti. O zaman yerli oyuncular sayısı peki çoktu. Şimdi yabancı oyuncuların sayısı çok. Yani onun için daha farklı şeyler var. Yani o Aziz Bey hocam, daha şey önce yaptı mi bunu?
3: Eyüp maçında bir herhangi bir puan kaybında falan, o zaman başkana derler ki niye hocayı göndermedin derler.
0: Bir de hocam yani ya sen bu istifayı nereden çıkarttın ya?
1: Su şişesi atılmış oldu.
0: Ya nereden çıkarttın? Bak takıma zarar verdin. Oyunculara zarar verdin. Camiaya zarar verdin.
3: Çok tepki çektirdi.
0: Ya iki gün ya. 48 saat boyunca Fenerbahçe'nin gündemi bunlarla meşgul oldu. Enerjisini bunlara harcadı.
2: Ve geldiğimiz nokta yani şu oldu. Neden?
0: Neden?
2: Ya bir de bir şey olmadı. Yani hiçbir evet, şey, yani hiçbir şey evet olmadı. Neden?
0: Yani o atan kişi de diyor ki savunmuyorum onu yaptığı eylemi tabii, asla. Tabii, tabii. Ben diyor neydi falan, ama bir şey oldu diyor, attım diyor. Yani ya, o da mesela öyle diyor. Ya hoca da bugün diyor ki bana diyor bundan atıldı diyor. E ama bir sürü şey de var. Yani işte hoca aranmış, bilmiyorum ne kadar doğru.
1: Ya
0: işte görüşmeler olmuş filan, bilmiyorum. Yani
3: hocam, bir kulağına sürü, gelen bir sürü şeyler, şeyler var. Başkanın daha önce Beşiktaş maçından sonra çıkmış olduğu, yaptığı açıklamalar, onun otoritesini ve de itibarını sarsan bir takım şeyler var.
0: Mert'i oynat dedi. Oynatıyor yani, iki maçtır
3: Mert,
0: işte.
3: Evet, Mert'i oynat dedi. Bartu dedi işte biz de iyi çalışmıyoruz dedi. Bu gibi şeyleri medyanın önünde eleştirdiği zaman bence biraz hocanın gururu kırıldı.
1: Mert'i oynat dedi ya.
3: Mert'i oynat dedi.
1: Bartu demedi.
3: Mert'i oynat dedi. Mert'i oynat dedi. Burada dedi kenarda dedi bir sürü bekleyen oyuncular var. İyi takım iyi çalışmıyor gibi bu minvalde sözleri var.
2: Şimdi başka bir şey çıkardım. Kafama bir şey takıldı.
1: Ya Ömer, ben
2: oradan
1: sana,
2: yine
1: ben
2: güzel
1: sana
2: bir şey çıkardım ben. Onu bir paylaşayım.
3: Bugün İsmail Hoca baktım galiba.
1: Semedo'yu oynattı mı?
2: Kim hocam?
1: İsmail Hoca bugün.
2: Yok, iki maçtır kulübede.
1: İki maçtır kulübede ha, değil mi?
3: Sonradan.
1: Ya şimdi öyle veya böyle eğer oynatmayacaksan, ya bu Talişka sana Türkiye'de bu işi hallediyor değil mi? Gol atıyor, asist yapıyor. Ya Semedo'yu da oynatmayacaksan, Mert Müldür'le oynayacaksan.
2: Neden o zaman tercihini farklı kullanmadın değil mi?
1: Yani öyle değil mi? Oğuz oynatırsın.
3: Bugün başkan çok soru da söyledi var zaten. Ha? Başkan da söyledi zaten. Semedo'nun oynamayıp Mert Müldür'ün oynaması gerektiğini.
1: İşte ben
3: yani
1: de
3: bu planlamanın hayır hepsi birbirine bağlı yo, yo, şeyler
2: hocam,
3: değil
2: Abdül
3: mi?
2: Hoca şunu ben söylüyor. Yani Semedo'ya da Talişka gidecekti ya, artık iş oraya gelmişti.
3: Tabii tabii.
2: Ama o bunu, zaman diyor ki neden Semedo'yu göndermedin
3: işte ben de
2: yani
3: diyorum ki bu planlamanın başındaki olan kişiler mesela hepsi nasıl? İsmail Kartal, Oğuz Çetin, başkan. Başkan da zaten Beşiktaş maçından sonra ne yazın? Ya Semedo otursun, Mert Müldür var mı dedi mesela. O da zaten bu başlangıcı
1: ya
3: yapan.
1: Başkan peki, şöyle şimdi söyledik. O kadromuz yeterli.
3: Yeterli.
1: Bazı oyuncuları daha efektif kullanmamız lazım.
2: Yine hocam
3: ama
2: İsmail Hoca ile ilgili
3: yabancı kuralını tutmak zorunda kalıyorsun o zaman.
2: Bir şey soracağım size İsmail Hoca ile ilgili. Dediğim gibi az önce oturdum, biraz böyle hızlı hızlı çıkardım bir şeyler. Bence yine bir şey anlatıyor bize. Galatasaray 6 maç Şampiyonlar Ligi ile birlikte 14 gol atmış. 6 gol savunma hattından gelmiş. Davinson, Abdülkerim, Torreira ve Şalay birer gol. Sara'da 2 gol. Yani Sara'da hani merkez savunma ve orta saha olarak söylüyorum bunu. Beşiktaş 11 maçta 20 gol bulmuş. 7 gol savunma ve merkezden gelmiş. Muruya 2 gol. Rıdvan Emirhan 1 gol. Orkun'da 3 gol. Fenerbahçe'ye baktığımızda 17 gol atmış Fenerbahçe 12 maçta. Şampiyonlar Ligi ön elemeleri ve ligle birlikte ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı ile birlikte.
3: Talisca.
2: Bu 17

0: Bir de golün sadece 3'ü savunma hattından gelmiş. Orta sahadan şu ana kadar skor katkısı yok. Bir gol Skriniar, 2 gol Archie Brown. Yani şunu söylüyorum. İsmail Hoca'nın ekstra bulabildiği bir nokta da yok. Yani savunmadan bek katkısına, bek katkısıyla istediğini yapamıyor. Merkezden skor anlamında katkı alamıyor. Beşiktaş'ın 3'te 1'ini, Galatasaray neredeyse yarısını gollerin savunma ve merkezden almış zaten bu takımlar, ama Fenerbahçe sadece hücum hattının ayağına bakan bir takım haline dönüşmüş. Bence burada da bir açıkçası oyun planına dair eleştiri
1: bence
0: sunabiliriz.
1: Bence çeşitlilik de yok. Gündüz'ü Kante ile oynuyorsun.
2: Gol dağılımı yok ki.
1: Ya bak şimdi Gündüz'ü Kante ile oynuyorsun 4+2'yi. 4 tane hücum oyuncusu kalıyor. Greenwood 1. Bu tarafta Kerem'i kullanıyorsun. Vedat Muriç, arkasında kimi oynatırsan. Öyle değil mi?
0: Öyle.
1: Yani oynattığın iki oyuncunun profili, ya Ömer, sen Gündüz'ü ve Kante'yi ne zaman ceza sahasına girdi görüyorsun? Ben hiç görmüyorum. İşte bu. Ama ben Olaytan'ı görüyorum.
0: Tabii tabii.
1: Orkun'u görüyorum. Değil mi? Patragov'u görüyorum.
0: Hocam her Beşiktaş maçında Muriye'yi görüyorsun.
1: Aynı sıkıntıyı Trabzonspor'da yaşıyor.
0: Doğru, doğru.
1: Aynı sıkıntıyı Trabzonspor yaşıyor. Orada da oyun ve neticeler kötü gidiyor.
3: Çok doğru.
1: Çünkü orasına onlar da çözüm bulamadı. Ama şimdi sen Kante varsa ki iyi oynuyor bence. Gündüz'ü 2-3 haftadır kötü oynuyor. Yani bu kadar hücumcuyla, bu kadar güveniyorsun hücumcuların bir şey yapacağına efektif anlamda. Dolayısıyla orta saha oyuncularından bir şey üretmesini sen zaten dediğin gibi geliştirmeyip beklemiyorsun. Ya, öyle değil mi?
2: Atlı Hocam, öyle
1: bir Cem Hoca da doğru olarak diyor ki artık 6 numaralar çok değişti. Katılıyorum. Artık oyun kurucu 6 numara, ki İsmail Fenerbahçe'nin oyun kurucu, ki bugün öyle oynadığı için söyleyeyim. Ya Ömer, nasıl olacak? İsmail Fenerbahçe'nin oyun kurucu 6 numarası nasıl olacak?
0: Hocam özetle bizim konuştuğumuzdan ne çıkıyor biliyor musunuz? Şu çıkıyor yani. İsmail Hoca sadece ikame değişiklik yapıyor, oyunu değiştirmiyor ya da oyun içerisine X faktörü olacak oyuncuları oyunun içerisine sokamıyor. Bu çıkıyor yani.
1: Veya var mı kulübede?
0: Yani ya, daha doğrusu Fenerbahçe tamamen oyuncuların bireysel yeteneğine bakan bir noktaya dönmüş
2: aynen
0: oluyor.
2: Aynen, işte içgüdüsel oyun oynuyorlar Ömerciğim. Buradaki hadise şu bak. Şimdi elindeki malzemeden İsmail Kartal'ın aslında oyun içerisinde ufak tefek değişikliklerle kimliğini değiştirebilir. Bence ben hep şu tarafında, yani oyunun kimliğini değiştirirken de oyunu bir bütün olarak da oynamıyor Fenerbahçe. Yani defans bir yerde, orta saha bir yerde, kanatlar bir yerde, birisi içeri giriyor, birisi de, ya oyunun bir bütünlüğü yok, kompak oynamıyor. Mesela Roma maçındaki o kompaklığı, tabii ki topu Roma'ya bıraktığın için daha rahat oynuyorsun. Ama sen bu topu sen oynamaya başladığın zaman, topa sahip olduğun zaman bu kompaktı Fenerbahçe oynayamıyor. Oynayamadığı için de üretemiyor Abla Hocam.
1: İşte hocam buradaki geriye problem dönüşler o, falan çok sıkıntılı. Aynen. Fenerbahçe'nin
4: hocam, peki bir şey
1: geçiş
4: sorsam,
1: savunması çok
4: yani
1: sıkıntılı
4: izin
1: yani.
4: Tabii, tabii. Bu takım şampiyon olabilir mi hocam, net soruyorum.
1: Ya çok erken tabii konuşmak için ama hocam, yani bu oyunun şampiyon olabilmesi bak, için Fenerbahçe'nin bu oyunu çok geliştirmesi
2: çok
1: lazım.
2: Çok geliştiriyor tabii ki. Hem öyle.
1: Bir, Fenerbahçe'nin en büyük, bak yine söylüyorum, Fenerbahçe için en büyük tehlikelerden bir tanesi Şampiyonlar Ligi maçlarından sonraki yıpranma. Çünkü bu takımın yaş ortalaması çok yüksek.
2: Kaç
4: kadro
2: tane,
4: derinliği de yok yaşın, çok aslında.
2: Hocam 30 yaşın üstünde aşağı yukarı 6-7 tane oyuncu var. 6-7 tane oyuncu, ilk 11'de oynayan 7 tane falan oyuncu.
4: O zaman bu Serdar Dursun'un şey lafları çok enteresan abi, değil mi ya? Onun üzerine
0: benim
4: konuşalım.
0: Benim okumuşsun tam önümde açıkta, hatta yani, sana soracaktım.
4: Yani.
0: Diyor ki Fenerbahçe'nin kadrosunda bir yetersizlik var yani oyuncu açısından. Bence bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Hocanın da eli kolu bağlanıyor. Tabii o da ifade edemiyor hepsini ama bence belirli pozisyonlarda oyuncu kalitesi eksiği olduğunu düşünüyorum. O nedenle hoca da istediği oyunu çıkaramıyor.
4: Yani enteresan bir açıklama olmuş. Gaziantep
2: ya bir teknik adamı yani, şey yapmış aslında değil mi? Bir teknik adam
4: tabii
2: yorum
4: teknik
2: yapmış.
4: Tabii teknik yorum yapmış yani. Herhalde sormuşlardır. Yani
1: ben size ne için yaptığını bunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de oynadı ya eskiden. Fenerbahçe'de hala arkadaşları var. Onlarla yaptığı
2: konuşmalarda
1: ya hocam
2: şey
1: ben söyleyeyim. Onlarla yaptığı konuşmalarda bu konular geçtiği için o da bunu dışarıdan biri olarak dile getirmiş.
2: Bir de İsmail Kartal tabii bununla beraber çok beraber
1: ya İsmail Kartal bununla bir şey paylaşmaz. Hayır, da
2: mesaisi olduğu için Fenerbahçe için de hala görüyoruz.

0: güçlü arkadaşları var.
1: Destek muhtemelen de verdi.
2: Ama işte kadro yetersiz yiyoruz. Diyor hocam. He? Kadro yetersiz diyor. Mesela iyi çalışmıyor demiyor. Ya muhtemelen... yani İsmail Hoca diyor ne yapsın diyor. Kadro yetersiz.
1: Ama tamam
2: diyor.
1: O kadro
0: biz de
1: yetersiz.
0: İsmail Hoca çünkü... çözüm üretsin diyor. Aynen. Ömer yani bir şey bulacak yani sonuçta bu kadroyu yöneten o. Yani şeyin
3: ya bu kadroyu yönettiğini bilerek ve bu tercihlerden dolayı zaten
1: bu kadronun
3: bu göreve geldi.
1: Zaten o ya bu kadronun
3: yani tamam belki
1: zaten.
3: Bazı oyuncuların gitmesini istemeyebilir ki öyle yani istemedi ama sonuçta yönetimde mali olarak bir ciddi bir operasyona imza attı. Evet kadro belki geçen seneye göre biraz daha daralmış olabilir seçenekler açısından ama sonuçta elinizde yine İyi bir kadro var yani geniş
0: ya
3: bir kadro
0: kalsın
3: var.
0: Kalsın dediğin hepsi gitti yani.
2: Tabii.
0: Yani ama her kalsın dedi her kişi
2: değil,
0: gitti.
2: Kalacak dedikleri de gitti.
1: Her şeye rağmen Fenerbahçe'nin 5 hafta içerisinde bu kadar bir puan farkıyla geriye düşeceği bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Yani.
3: Tabii.
1: Ya bu kadar kadro değişikliği.
3: Hocam rakamı tekrar hatırlatalım. 307 milyon euroluk bir takımdan bahsediyoruz yani.
1: Ya ben hep şunun tarafındayım. Yani teknik adamlar ne olursa olsun elindeki kadroyu iyi oynatmakla mükellef bir kere. Bu iyi oynatmak için de sen öncelikle planlarını iyi yapacaksın. Maçların buradaki stratejisini iyi uygulayacaksın. Oyuncuları da alabileceğin verimi en iyi seviyeye getirmek için de ona göre de antrenmanlarını yapacaksın.
0: Hocam bak benim şahsi görüşüm İsmail Hoca Türkiye Ligi'nde ayrı bir oyun oynamalı takımların çoğuna. Birkaç takım hariç işte Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hariç Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir oyun oynamalı. Şampiyonlar Ligi'nde genelde bekleyerek, tutarak, biraz daha iyi savunma yaparak,
1: set oyunu.
0: Bir blok halinde ve az ve öz atak yaparak bir oyun tercih etmeli. Ama Türkiye Ligi'nde de oyunu domine edecek. İşte bunu nasıl yapacak, hangi oyuncularla yapacak, hangi tempoyla yapacak? Bunun çözümünü bulmalı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı oyun Türkiye Ligi'nde oynayamaz. Taraftar bunu kabul etmez. O oyun şampiyonluk getirmez. Ama Türkiye Ligi'nde oynadığı oyunu Şampiyonlar Ligi'nde de oynarsa her maç üçlük olur. Yani ben alanları genişleteyim, iyi oyuncularıma özgürlük vereyim, bunlar geri dönmesin. Aynı oyunu Roma'ya oynasaydı kaybederdi oyun.
1: Aynı oyunu.
0: Benim düşüncem bu. Yani İsmail Hoca'nın eğer artık değiştirme şansı yok devre arasına kadar.
2: Tabii.
0: Mutlaka bu oyuncuları nasıl kullanacak, hangisini hangi maçta kullanacak. Bir kere bunların kararını ve çözümünü de iyi vermesi lazım. Mesela Skriniar bütün oynanan her maçtır 90 dakika oynuyor. Keza Ake de öyle.
1: Ake de öyle.
2: Yani Opong hiç şu ana kadar işin içinde yok.
0: Yok şu an için yok. Archie Brown oynuyor. Archie Brown'ın alternatifi Levent bazen orta sahada kullanılıyor. Ya İsmail Hoca'nın bu değişimleri mutlaka çok doğru ve planlı bir şekilde yapması lazım.
1: Hocam, bence...
0: bence Şampiyonlar Ligi geçen sene Galatasaray'ı ne kadar yıprattığını biliyoruz. Şampiyonluğu kaçırıyordu az kaldı. Ki bu yaşlı Fenerbahçe kadrosunu bence bu sene şimdi Fenerbahçe'ye örnek nereye gidiyor ikinci hafta? Aston Villa'ya gidecek. Ne, ondan sonra dönüşü nereye olacak mesela? Bunları Slavia çok iyi planlamak lazım.
1: Ya şimdi İsmail Kartal'ın bir gerçek var ki Yaplı Hocam. Yani bu ayırımı yapmakta bir düşünce olarak, psikolojik olarak biraz düşmüş durumda. Bu yaşamış oldukları şeyler ve Fenerbahçe'nin kötü gidişatından dolayı da bence buradaki tam doğru hamlenin hangisi olduğunu şu anda hoca tam ona bir karar veremiyor.
0: Ya
1: oyuncu hocam. Seçimlerinde de öyle. Bak şimdi oyuncu seçimlerinde de ifade ettin sen de. Skriniar, Kante ve bunun dışındaki aşağı yukarı 11'de oynayan 30 yaşın üzerinde 7 tane 8 tane oyuncu var. Bugün geçenlerde işte ilk Avrupa Kupası maçlarında oynanılan Fenerbahçe'nin yaş ortalamalarına baktığın zaman rakibiyle arasındaki yaş ortalaması 8 yaş hocam. 8 yaş olabilir mi ya? Yani bir iki takımın müsabakasında iki takımın yaş ortalamasının arasındaki bu mesafe bu kadar 8 yaş olabilir mi? Ama bugün
0: bence
1: 30 yaşta
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı 5 takımından biridir.
2: Galiba en yaşlı ikinci kadro olması lazım.
0: Öyle mi?
2: Ben yani öyle biliyorum ama bir daha bakarım.
0: Bazılar bunu işte tecrübeler olarak anlatıyor.

0: yaratıyor ama o tempoyu gördükten sonra tecrübe ikinci, üçüncü plana
1: tecrübe
0: düşüyor.
1: Tecrübe lazım hocam, ama dinamiklikle de birleştirmek lazım.
2: Fizik kaliteyle sen eğer bu deneyimi, tecrübeyi beraber kullanabiliyorsan çok büyük bir silah tabii ki.
1: Peki bu arada tecrübe demişken tam ekranda da Kerem Aktürkoğlu vardı ki ben de ona gelecektim. Evet, bugün bir topu direkten döndü. Belki golü de atabilirdi. Hatta belki galibiyet golünü de atabilirdi. Ama neden Murat abi Kerem Aktürkoğlu bir türlü Fenerbahçe'de işin içerisine giremiyor ki İsmail Hoca da ısrarla Kerem'i ilk 11'de çıkarmaya devam ediyor?
3: Yani bir kere maliyetli bir transfer. Bir, iki, yüksek bir ücret alıyor. Şimdi sizin yani elinizdeki iyi oyunculardan bir tanesi, milli oyuncu, milli yıldızımız. Şimdi bir umut var. Yani sonuçta ona bir umut bağlıyor. Yani tüm Fenerbahçeliler ona bir umut bağlıyor ama ya olmadı yani şu ana kadar o şeyi yapamadı, tam
1: olacak
3: yapamadı
1: gibi
3: yani.
1: Görüntü de yani
3: takım genel olarak yani sanki takım bakıldığında yani bireysel performanslarla sonuca gitmeye çalışıyor ama orada bitiricilikte tıkanıyor yani Kerem şu an en çok maçın eleştirilen oyuncularından bir tanesiydi. Baktığımda yine sosyal medyada trend topik olmuş isimlerden bir tanesiydi ve yerden yere vuruluyordu.
1: Abi. Yani şimdi, Jose Mourinho, Domenico Tedesco ve şimdi İsmail Kartal. Fenerbahçe'de 3. teknik geriye, adamıyla çalışıyor
3: yani
1: Kerem.
3: Yani Benfica'ya
1: hiç mi Kerem'e uygun oyun çıkmıyor?
3: Yani ya Kerem'e uygun oyun çıkmıyor ya da Kerem bir şeyi umursamıyor. Yani bakıldığı zaman böyle bir durum var. Yani Kerem Fenerbahçe'ye iyi gelmedi. Kerem de Fenerbahçe'de istediğini bulamadı bence.
2: Bence
3: yani
2: Kerem santrforunu bulamadı bir türlü.
3: Karşılıklı olarak bir şey var. Bir mutsuzluk tablosu var. Yani bugün
0: Kerem'e oyun beğendiriyor.
1: biraz ona da yani, döndü çünkü.
3: Yani Kerem ben Kerem
0: daha başka şeyleri var. Kerem'e oyun beğendiriyor.
3: Kerem Fenerbahçe'nin hayal kırıklığıdır. Hayal kırıklığı transferlerinden bir tanesidir.
2: İkinci bir
3: çok da maliyetli bir oyuncudur. Bu şekilde devam ederse bilmiyorum Fenerbahçe'de olmayabilir önümüzdeki süreçte. Yani siz bu kadar umut bağladığınız bir oyuncudan istediğiniz şeyi alamazsanız. Yani şampiyonluk isteği yok yani, olmuyor ya.
0: İlerlemiyor da yok ya.
2: Ömer bir kere
0: var mıydı dünya?
2: Yok. Şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe ve de bu Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş gibi takımlarda bu kadar uzun süre bir başarısızlık olduğu zaman bu kadar artık kimse size şey yapamaz yani, sabır gösteremez.
0: Hocam takım can derdinde 7 can puan geri tabii düşmüş.
2: Kerem'in bugün yani, iyi oynayıp oynamamasıyla falan
0: ya İsmail Hoca bu kadar
2: değil.
0: Toleranslı yani, davranıyor. Evet. Neneyi Oğuz oynattı, çocuk 2 hafta iyi oynadı. Sonra Beşiktaş derbisinde kötü oynadı,
2: ya
0: kest.
2: Yani yavaş yavaş demek ki İsmail'e doğru gidiyor. O kadar İsmail yani. Hoca'ya doğru gidiyor yani iş. Yani Kerem'e bu kadar sen müsamaha göstereceğim derken oyun da gidiyor, skorlar da gidiyor. Sen çünkü puan tablosunda geriye de düşüyorsun. Yani sadece dediğini belki Kerem'le değil ama Kerem yeri gelmişken bu takımın bir parçalarından, önemli parçalarından biri. Biraz daha giderse sevgili Ömer, yani bugün Cengiz Ünder'in bir pozisyonuna düşüyor yavaş yavaş. O tarafa
0: ya
2: doğru
0: hocam,
2: gidiyor.
0: Ya hocam direkten dönen topta kendine güvenen bir oyuncu onu direğe vurmaz, gol yapar. Bir ilk yarı buradan bir pozisyon geldi. Archie Brown kesti. Evet. Kalenin önünde ayak içini koydu sahaya. Ya top taça doğru gitti yani. Evet. Koy içeri, gol olsun. Bu eleştiriler bir nebze dursun. Kendine özgüvenin gelsin. Yani hiçbir şey yapmıyorsun ki sen de. Yani üretkenlik adına.
1: Hocam yani iyi oynadığı Fenerbahçe kariyerinde birkaç maçtan sonra bile bir sonraki maçta yine Kerem istikrarsız bir görüntü sergiledi. Yani üst üste iki maçı var mı? İyi ben çok hatırlamıyorum ki. Nenenin de yani hadi yani haksızlık demeyeyim ama olağandan ben bayağı süre aldığını düşünüyorum. Çünkü bazen şöyle yani olay
0: ama
1: sadece
0: nene istatistik verdi.
1: Verdi
0: istatistik.
1: Yok, bu yıl yani için söylüyorum hocam. Ben zaten neneyi geçen yıl beğenen taraftaydım. Çok da hani fikre katılmayan vardı ama şu anlamda söylüyorum. Şimdi bugün mesela takım çok yavaş oynuyor, hücuma kalkamıyor, işte sıkıntılar var, skor dengede gidiyor. Ya bazen de nene gibi karıştıracak bir oyuncu lazım.
0: Ya Ömer,
2: hocam nene bu kadar
0: Kerem için en büyük sıkıntı top kayıpları. Fenerbahçe mesela blok arasında Kerem'i topla buluşturuyor. Kerem bir kaybediyor, Fenerbahçe geçiş yiyor. Evet. Zaten en sevmediği oyun. Orada sıkıntı yaratıyorsun. takım savunmasında sıkıntı yaratıyorsun. Tabelada yoksun. Çok para kazanan oyuncu oynuyorsun.
1: Bugün de 13 top kaybı var.
0: Nasıl olacak yani?
3: Ya burada bak efektiflik ben bir daha bir şey yine bir şey söyleyeceğim. Yani burada başkan artık devreye girecek. Tamam, takımın yani ben zaten takımın teknik direktörüyüm, hocasıyım diyordu ya başkan. Yani başkan daha fazla sorumluluk alıp, zaten en büyük sorumluluk onda, ama yani burada bir uyanış mı diyeyim, burada bir resetleme mi diyeyim, burada bir başka bir şey mi diyeyim, yani bir şey lazım. Ve bunu yapacak olan da başkan. Yani çünkü yapmazsa o verdiği sözden uzaklaşmaya başlar. Yani bundan sonraki bir puan olsun, farklı puan kayıpları olsun. Hocalarım çok doğru söylüyor. Şampiyonlar Ligi dönüşü maçlar var. Yani sizin çünkü tam 3 tane hedefi vardı Sayın Başkan'ın. İyi kadro kurmak, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve şampiyon olmak. Yani şimdi kadro kuruldu. Eksikleri artıları artık var. Ocağa kadar bir şey yapamazsınız bu kadroda. Yani Şampiyonlar Ligi'ne de kalındı ama asıl önemli, her şeyden önemlisi Fenerbahçe'nin şampiyonluğu, özlem bu. Yani bir numaralı özlem, hasret bu ve Sayın Başkan da iğneliyorum altını çize çize dedi ki biz şampiyon olacağız dedi. Bunu geçen gün yaptığı yine konuşmada da söyledi. İşte hakemlerle ilgili bir takım şikayetleri de o gün ifade etmişti. Ama o zaman Sayın Başkan yani bir ara şey çıkmıştı. Samandıra'da bir oda yaptırdı filan. Yani ne demiştim, yani başkanın zaten herhalde Samandıra'da bir odası vardır. Yani koca Fenerbahçe kulübünün başkanı. Ve demek orada biraz oturmak gerekiyor, bakmak gerekiyor. Yani sürekli idmanın, bu sefer de yani belki takımın çok içinde olacaksınız ama eğer siz bu takımı şampiyon yapacağım şeyini rayına sokmak, ben şu anda o rayın içinde değil zaten. Böyle biraz saptı bu tarafa doğru yani gidiyor.
1: Sıkıntılı görünen
3: oyunu oyun yani, olarak da değil.
1: Şimdi Fenerbahçe'de Asensio şu anda hani sakat.
3: Ya Asensio'nun nasıl döneceği de gelip de kurtaracak mı Fenerbahçe'yi? Net mi bu yani?
1: Şimdi zaten ben de onu şuraya getireceğim. Galatasaray mesela formsuz bir dönemden geçse ve diyelim ki Victor Osimhen olmasa, sakat olsa, biz burada şu konuşmayı eminim ki yapardık. Ya Victor Osimhen dönünce bu işler değişir, takım değişir. Ama şimdi mesela Asensio'da hani çok formda görünmediği için bu yıl hoş çok da oynayamadı ama yani şu anda Fenerbahçe'de hani ya tamam Ömer öyle diyorsun ama bak şu dönünce değişir diyeceğiniz isim var mı? Yani hani mevcut kadro içinden de oyun
3: şu anda
1: çıkmıyor,
3: bakıldığı zaman
1: var şu anda
3: gelen de biliyor. Bakıldığı zaman bu kadro bu şeyde o ışığı göremiyorsun. Zaten biz de bunu yani yaklaşık bir saatten evet, fazladır bunu konuşuyoruz. Ömer, yani
2: lojik olarak da kaybediyor kadro canım.
0: Görevimiz icabı işte bütün maçları seyrediyoruz değil mi? Ya özellikle 4 büyük takımı.
1: Evet.
0: İşte Galatasaray'ı seyrediyoruz. Beşiktaş'ı seyrediyoruz. Trabzon'u seyrediyoruz. Fenerbahçe. Bu mesela Trabzon'u bir kenara koyuyorum. Çünkü orada büyük bir belirsizlik var. Diğer 3 takım arasında en büyük görünen fark ne biliyor musun? Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray'da bir oyun kazanma isteği, arzusu, yüksek tempo oynama. Bir de mesela Fenerbahçe maçını bugün görüyoruz. Ya şöyle gidiyor oyun. İte kaka, olursa olur, olmazsa ya biz bu maçı kazanalım. İşte gerideyiz. İşte hocamız istifa edecek. Bu maçı kazanmak zorundayız. Lige tutunmalıyız. Hiç böyle bir istek arzu yok.
1: Atlatacak görüntüsü yok.
0: Aynen öyle. Ya Galatasaray takımı ikinci devre kuzu kapama yaptı Kocaeli'ne ya. Tek kale oynadı.
2: Bu da gelmiş.
0: Beşiktaş takımı rotasyon yapıyor. Yine aynı oyun. Oynayan oynamayan. Adam orta saha oynatıyor. Diyor ki formayı kapayım. O daha iyi oynuyor. Ama Fenerbahçe'de ya bir oyun oynanıyor. Ya işte olursa olur. İşte Greenwood atar. Muriç girer atar. Lukaku atar. Yok. Görüntü öyle yok. Mesafeler uzuyor. İsyan eden yok. Ya nasıl şampiyon olacak Fenerbahçe?
3: Hocam ilk yarıda %71 ile topla oynuyor evet. Fenerbahçe.
1: Tek isabet.
3: Gol beklentisi 0.76.
0: Zaten Fenerbahçe'nin, bu nasıl bir şey ya? Zaten Fenerbahçe'nin sıkıntısı topla oynadığı zaman.
1: 76'da Gendozi boş kaleye olduğu evet, için.
2: Ama topla oynadığı zaman kaleye yapmış olduğu ve yan pasları Şikrinyar, Ake, Gendozi...

0: şey arasındaki
1: zik gitmiyor yani hocam, gitmiyor. Değil mi?
0: Zaten derinlemesine ileriye top oynamıyorsun, dikine gidemiyorsun.
1: Hocam buradan bir bak, bu programın
2: dik
1: başından beri
2: dik gitmesi için tempo yapman lazım.
1: Tempo da yapamıyor.
2: Tempo da yapamıyorsun. Ya bir topu oynadın blok arasına dikine 10 metre 20 metre takım hareket gidemiyor ki. Yan. Burak tamam şimdi. Yan oynamak da bir çözüm üretmek için alternatif ama sen hep yan oynuyorsun. Bir tek Fenerbahçe'de Greenwood'da top geldiği zaman taraftar heyecanlanıyor. Bir şey yapar mı diyor. Vurur mu, orta mı atar? Bir tek o. Ya Roma
1: bir
2: maçında
1: Talisca'da vardı o iş.
2: Bir de Talisca vardı. Ya şey maçında, Roma maçında en iyi orta sahadan daha kıymetli Archie Brown'a gol pası attı ya Greenwood. Ama onun da fiziksel anlamda hep ona yüklenildiği için sıkıntı yaşıyor oyuncu ya. Ya Greenwood'u biz Beki kovala diyeceğiz Greenwood'a. Topun arkasına geç, şiddetli baskı
0: nasıl
2: yap. Oldu, olur mu ya böyle şey?
0: Olmaz öyle şey yani.
2: Adam öbür işlerini yapamayacak. Ama sen biraz Greenwood'un konfor alanını genişlet hocam ya. Bırak gelme de yani. Gelme kardeşim. Zaten iki stoper gelmiyor. Hocam, onlarla beraber takıl.
1: Yani ben bu programda şunun Ömer fark ettim. Yani hocalarım da anlattıklarından yani İsmail Kartal'la olmayacak gibi bu iş geliyor bana.
0: Hocam işte başkan da hani Eyüp maçında
3: şimdi dediğim gibi gövdesini ortaya koyduk yani, yani gidersek beraber gideriz bak, dedi yani.
0: Eyüp maçında büyük bir ihtimalle İsmail Kartal'la Sayın Başkan oturur karşılıklı konuşur. Çünkü önünde hocam, bir
1: Eyüp maçında günlük, kazanır ya herhalde.
0: Eyüp maçında tamam kazanır da nasıl kazanacağı da önemli. Kaybederken nasıl kaybedeceğinin hesabını yapıyorsan kazanırken nasıl kazanacağın da çok önemli. Evet. Yani mesela şampiyonluğa oynuyorsan şimdi Galatasaray evet ne diyoruz, Kocaeli maçı kuzu kapama yaptı ama ne oldu, 1-0 aldı. Eğer o kuzu kapamayla 0-0 bitseydi o zaman böyle konuşulmazdı o. Çünkü Türkiye'de her şey neticeyle değerlendiriliyor. Sen bugün Fenerbahçe takımıysan, şampiyonluğa oynuyorsan kötü de oynarken de kazanmak zorundasın. Şampiyonluk öyle. Ya hepimiz şampiyonluklar yaşadık. Her şampiyonluğu aldığımız maçlarda hepsi çok çok mu iyi oynadık veya çok çok başarılı olduğumuz veyahut da iyi maçlar mı? Yok, kötü oynarken de kazandık. Ama kötü oynarken önemli olan büyük takımların ve de şampiyonluğu oynayan takımların refleksi zaten böyle bir şey. Kötü oynarken de kazanabileceksin. Ne oldu geçen gün Galatasaray? 1-0 kazandı. Ama 0-0 bitseydi daha farklı şeyler konuşacaktık. Hocam sen çok daha iyi biliyorsun sevgili Murat. Skora göre yazılar değişmiyor mu? Bir anda şeyler değişiyor. Tabelaya göre yazılar değişiyor. Evet. Ben açıkçası Fenerbahçe'nin Eyüp maçından sonra ne olursa olsun bir başkanın, teknik ekibin, sportif direktörün oturup bir futbol aklı veyahut da bir önümdeki bir yolla ne olacak, bu yol nasıl gidilecek, nasıl devam edilecek, belki oyunun içerisinde ve belki de ki oyuncularla da tekrar bir oturulacak ve bu süreci ocağa kadar nasıl gideceğim bir plan programı yapılması lazım. Ya bir kere Fenerbahçe'nin kesinlikle puan kaybına tahammülü yok.
2: Cem abi lazım. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin kısa vadede çözümü ne biliyor musun? Fenerbahçe seri galibiyetler alacak. 5 maç, 6 tabii maç. Tabii. Bunu da alacak olan İsmail Hoca.
0: Ama ilk Antep'te başlayacaktı işte senin söylediğini. Antep'te başlayacaktı.
2: Ya başlayamadı. Şimdi Eyüp'le başlayacak.
0: Eyüp'le başlayacak.
2: Fenerbahçe'nin böyle 5 maç, 6 maç üst üste kazanacak. Kazanamazsa da gidecek İsmail Hoca.
0: Hocam 5-6 maç kimse de dayanamaz, ben sana söyleyeyim.
2: Galatasaray 4 maç kazandı abi. 5. maçta 4. galibiyetini aldı.
0: 5-6 maç kazanmasını beklenebilecek bir süreç yok şu anda.
2: Hayır yani 3.
0: sen
2: maç...
0: zaten cepten yemişsin Abdullah hocam. 5 kaç puan geri düşmüşsün Allah aşkına?
2: Yani bunu ben, yapamazsa gönderilen mi diyorsun?
0: Bence yani otururlar iyi yani yol ayrımına gidebilir.
3: Bir ara sonrası Fenerbahçe'nin Lig ve Şampiyonlar Ligi fikstürünü söyleyeyim ben. Çaykur Rizespor maçıyla dönüyor Fenerbahçe.
2: Deplasman.
3: Oradan İngiltere'ye Aston Villa'ya. Aston Villa maçının dönüşünde içeride Alanya Spor. Sonrasında Slavia Prag'da yine İstanbul'da. Slavia Prag maçından sonra Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Sonrasında içeride Fenerbahçe.
0: Hocam Fenerbahçe'nin önünde bak şu maçlardaki bu maç trafiğinde rotasyon yapacak bir şey bile yok. Yani kadro acaba bu mu olur? Bu rotasyon mu olur? Hangisi doğru kadro? Hangisi kazanır? Bence böyle bir çelişkili düşünceler de var. Ya bu kadroyu sen şimdi mesela içine siniyor mu? Yarın öbür gün gittin Aston Villa'ya. kafanda soru işareti.

0: ile gideceksin acaba mı? Bir de tabii kaybederken de biliyorsun sen, yani ağır bir yenilgi olduğu zaman altından kalkamazsın. Ya bu, o zaman iş başka yerlere döner.
1: Yani bir şey diyemem ama yani bu şu rotasyon yapmadan da bu trafiği yönetemezsin.
2: Yönetemez. Fikstüre baktığınızda Fenerbahçe seri yapabilir diyor musunuz?
3: Yani bu oyunla, bu şeyle, performansla diyemiyorum tabii. Nasıl diyeceğim ki? Yani ben diyemiyorum yani.
1: Ya niye ya?
3: Bir umut görmüyorum ki yani.
1: Niye Ömer? Eyüp'ü yener büyük ihtimalle.
3: Evet.
1: Rize'yi de yener, Alanya'yı da yener. Galatasaray maçına farklı bir havayla çıkar.
0: Bence Rize'den daha evvel bu akşamki maçı.
2: Bu emin değilim.
0: Ben mesela. Bak Rize'den daha evvel, özür dilerim. Eyüp maçından daha evvel yenmesi en yüzdesel garantisi olarak ben bu maçı gördüm. Çünkü çok önemli bir süreç yaşamışsın. Bir takımın ben bir reaksiyon vereceğini düşünüyordum açıkçası. Bugün net bir galibiyet alır. 1-2-0, 3-0, 3-1 gibi. Ve iyi bir oyunla Fenerbahçe kendisine gelir düşüncesini taşıyordum. Kaldı ki çevremdeki, yaşadığım yerdeki bir sürü Fenerbahçeli böyle düşünüyordu. Şimdi bu oyundan sonra hem bu oyun, beraberlik, puan kaybı ve buradaki bu süreç herkesin, yani bazı başka şeyler.
1: Fenerbahçe tribünü kaybederse o da büyük sıkıntı Ömer. Şu anda büyük destek veren bir tribün var.
2: Var, evet.
1: Ha, hala devam edecekler bence. Ama onu da kaybederse
0: ya orada
1: kayıp. Ya ama biz iyisinden bakalım. Tabii, bence tabii, Fenerbahçe
0: kaybı onu,
1: bence
0: 3 istersen
1: maç 9 puan yapıp Galatasaray derbisine öyle çıkabilir. İçeride Slavia Prag maçında galibiyete yakın. Aston Villa maçı için bir şey söyleyemem.
0: Yani, bence o maçları sanki Fenerbahçe daha odaklanmış, daha doğru bir kompakt oyunu oynayabilir diye düşünüyorum. Roma maçında olduğu gibi.
1: Valla ben Eyüp Rize, Alanya maçlarını Fenerbahçe ikisini içeride oynayacak değil mi?
2: Tabii.
1: Eyüp Alanya içeri, Rize
2: Eyüp
1: dışarı.
2: Alanya içeride, Rize dışarı.
1: Sonra Galatasaray içeri değil mi?
2: Ben sonra mesela, Galatasaray içeri.
1: Ya orada mesela 4 haftalık bir süreci iyi geçirirse Fenerbahçe'nin önü açılır. Şampiyonlar Ligi'ne ayrı bir kul var. Onu farklı, yani farklı bir yere koyuyorum. Orada her netice olabilir. Yani
3: Şampiyonlar Ligi'nde hocam yani
1: orada
3: oradaki hayal kırıklığı çok büyük hayal, yani orada evet, kötü sonuç çok büyük hayal kırıklığı olmuyor. Yani
1: ama bir 24 bak, olsa beklenti şimdi, olur yani bir 24'e kalsın Fenerbahçe. Tabii.
0: Mesela
1: ülke futbolu için hem Fenerbahçe camiası için.
2: Fikstürü de fena değil.
1: Kötü değil yani.
0: Şampiyonlar Ligi'ndeki bu başarı Türkiye Ligi'ne geldiğin zaman bir yer değiştirse daha iyi mi olurdu sence? Ben sana bir soru sorayım.
1: Nasıl?
0: Yani
3: Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması ligde kötü.
0: Yani ligde yani Şampiyonlar Ligi'yle ligi ters çevir.
2: Yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ligde iyi olsaydı da Şampiyonlar Ligi'nde diyelim iyi başlamasaydı, kalamasaydı diyelim.
3: Hiç ben taraftarın buna kafayı takacağını düşünmüyorum Şampiyonlar Ligi'ne. Taraftar için önemli olan lig.
1: Hocam ben cevap vereyim mi Cem abi? Şampiyonlar Ligi bence ekstra oldu.
0: Ekstra oldu belki de şimdi.
1: Yani ekstra bir başarı oldu ama taraftarın aklı fikri Fenerbahçe'nin şampiyonluğu.
0: Ben bugün eğer Fenerbahçe kafa kafaya 13 puan kayıpsız bir puanla yukarıda olsaydı, Şampiyonlar Ligi değil de Avrupa Ligi olsaydı bence seyirci çok tepki çekmezdi. Bu o zaman da şeyler olmazdı. Bu istifa İsmail Kartal'ın şeyi olmazdı. Bence.
1: Ya Şampiyonlar şimdi Ligi mesela, tabii ayrı bir kul var da o şimdi, büyük başarı da.
0: Tabii.
1: Ama esas
0: hayır, yani
1: şey,
0: herkes hepimiz isteriz tabii Şampiyonlar Ligi'nde de oynasın. Fenerbahçe'nin bugün Türkiye Ligi'ndeki herkesin beklediği, özlenen şampiyonluğa da gidecek bir puanlarla oyun da olsun. Ama buradaki eğer senaryoyu böyle ters çevirdiğimiz zaman sanki biraz daha insanlar daha ılımlı olabilirdi diye düşünüyorum açıkçası.
1: Vallahi ben hocam ister Şampiyonlar Ligi olsun ister Avrupa Ligi olsun taraftarın tek beklentisi Süper Lig şampiyonu.
0: İşte ben de o taraftan yani düşündüğüm için bu soruyu sordum sevgili Murat müdürüme.
2: Peki diyelim ki Fenerbahçe Galatasaray maçına kadar kayıpsız gitti. Galatasaray da kayıpsız gitti. Galatasaray deplasmanında gelecek bir istenmedik sonuç. İsmail
1: Galatasaray
2: Kartalı,
1: maçı iç sahada değil mi Fenerbahçe'nin?
2: Deplasman diye hatırladım. Ben mi yanlış hatırladım? Bakayım tekrardan.
0: Galatasaray dışarıda.
2: Galatasaray sahasında. Orada puan farkı artarsa, yani Fenerbahçe mağlup olursa diyelim, İsmail Kartal'la yine de yola devam

0: edilir mi hocam? Yoksa daha mı farklı sonuç kararlar alınır?
1: Olabilir aşağı.
0: Şampiyonlar Ligi'nden bağımsız
2: söylüyorum. Papatya falı gibi oluyor bu. Yani de ya tabii o yani Ömer büyük takımlarda işte hocam da oynadı, ben de oynadım. Mağlubiyet çok şey ifade eder ya. Ya şu an bile iki mağlubiyet 5 maçta çok büyük şey ifade
1: büyük
2: eder.
1: Büyük travma yaratıyor.
2: Aziz
1: abi.
2: Bey sahip çıkmasaydı büyük ihtimalle İsmail Hoca ayrılmıştı görevinden. Ayrılmıştı, evet. Onun için oraları özellikle büyük bir derbide bir mağlubiyet ya mesela, yani artı veya eksi yönde çok büyük etki yapar onu aslında, söyleyeyim.
1: Aslında Aziz
2: ama
1: Bey,
2: tabii oynanmadan ne olacağı belli olmaz.
1: Aslında Aziz Bey'in de İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmemesi de çok önemli bir davranış yani.
2: Hocam sorumluluğa ortak oldu Aziz Bey.
1: Sorumluluğa ortak oldu. Bir de İsmail Kartal'ın eğer istifası kabul olsaydı buradaki o süreci de yönetmek de kolay bir şey değil Abdü Hocam. Kim gelecek? Kim yapacak? Kayıtla mayıtla falan bu saatten sonra Zeki Murat Göle'yle falan olmaz yani.
2: Ya daha Fenerbahçe ya Fenerbahçe sen yani, ben sana Fenerbahçe'yi anlatmayayım. Sen duayınsın Fenerbahçe. Fenerbahçe hocayı göndersin. 2 saat içerisinde 100 tane antrenör teklif ederler Fenerbahçe'ye biliyorsun.
1: O, tabii ama işte Fenerbahçe'nin
2: ya Fenerbahçe tercih eder yani.
1: Tabii.
3: Ama yani bu, ama mühim olan bu süreçten sonra artık yani burada yapılacak en şey ya madem Sayın Başkan böyle bir karar aldı destekleyecek ve biraz önce dediğim gibi yani takımın içinde olacak ve sorun ya da herhangi bir şey neyse yani o İstifanın getirmiş olduğu ve orada 2-3 günde yaşanan şeyin bir an önce toparlanıp ki belli ki bu maçta çıktı ki ortaya tam olarak yani bir etki yapmış yani olumsuz bir etki yapmış. Bunun etkilerini silip işte Eyüp maçı ondan sonra zaten milli bir ara var. Hı-hı. Belki milli arada bir uzun da bir ara değil mi? Bayağı da 15, bir
1: 21
3: ara.
1: Yani 21 gün.
3: Bir kamp belki geçirirler.
4: Belki kamu spotunu ben burada söyleyeyim. Maçlarda, milli maçlarda hem milli takımımızın hem evet. Avrupa'nın diğer devlerinin tüm maçları milli maçlarda Turkuaz Medya ekranlarında olacak.
3: Yani o süreçte bir kamp da olabilir. Yani tekrar böyle bir değer şey de olabilir. Yani burada tabii kritik olan Eyüp maçı. Burada da başkanın bence daha sık Samandıra'ya gidip gelmesi, daha sık takımla beraber olması, daha bak hala başkanla
2: başkan niye gitsin? Oğuz abi var orada.
3: Onun olup olmayacağı belli değil yani mi? Orada bilmiyorum bayağı şeyler var.
1: Neyler başkanın gitmesi.
3: Yani İsmail Kartal'la Oğuz Çetin'in çok uyumlu çalışmadıkları söyleniyor. Oğuz Çetin'e tepkiler olduğu söyleniyor. Ne bileyim yani orada böyle gelen olumsuz haberler var. Bunlar ne kadar doğrudur bilmiyorum da. Ya ben mesela o gün de söyledim. Açıklama yapıldı. 11.30'daki idmanda takımın başında olacaktır dendi. Ben de burada dedim ki ya bence başkan ve işte birkaç kişi yöneticilerinde o gün idmana gidip şöyle bir sahanın kenarında hocayla işte Oğuz Çetin falan şöyle hani olur ya güzel pozlar verilir. Yani hocam sizin yaptığınız izma gelirler. Gazeteciler çekerler, kameralar artık her şey canlı canlı işliyor. Yani böyle bir şey bekledim.
2: Yani biz ya birlik beraberlik mesajı.
3: Yani bak geldi kardeşim ben hoca da görevine döndü. Beraberiz ey takım. Sizin de bak haberiniz olsun.
4: Ama bu fotoğrafın yerine Zeki Murat Gölü'yle Dörkay çıktı.
3: Hala İkisinin bir fotoğrafı var mı?
4: Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'ı mı?
3: Hayır. Onların var. Başkanla.
4: Yok.
3: Yok.
4: Bizim gözümüz.
3: Biz mesela koymak istiyoruz. Yok şey kolaj yapıyoruz yani yarısını öyle koy ya da geçmişe gidiyoruz. Bayağı bir eskiye gidiyoruz
4: bizim
3: mesela. Yok.
4: Son fotoğraf Aziz Yıldırım açıklama yaparken İsmail Hoca Perşembe akşamı
3: arkadan
4: çıkıyordu.
3: Dolanıp
4: son fotoğraf
3: çıkmasın.
4: Aynı karede oldu.
3: Yani onu bilmiyorum. Tabii bir özel şey midir?
1: Basın toplantısındaki arkasından geçen toplantı.
3: Evet, evet. Evet. Yani bunlar bence önemli şeyler. Ha burada başkan gerçek bu işi gerçekten içine sinerek mi bu işi yaptı? Başka bilmiyorum bilmeyen şeyler mi var? Ara bulucular mı var? Yani sonuçta bu dönüş arkasından işte bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? Yani çünkü gerçek olan bir şey var. Eğer siz takım olarak bir başarı elde

0: istiyorsanız, yani Oğuz Çetin'le de İsmail Kartal, başkan, yöneticiler, yani bir şey olması lazım ya, şöyle bir durum olması lazım. Ben şu anda böyle bir durum görmüyorum. Tam tersi, ellerim ayrık şu anda.
1: Beşiktaş'ta?
0: Beşiktaş'ta var şu anda.
2: Bence şimdi...
0: Galatasaray'da bile var hocam ya.
2: Fenerbahçe'de, ama zaten şu anda Fenerbahçe'de o senin dediğin havanın oluşması çok zor.
0: Eğer
2: zaten
0: niye zor hocam?
2: Şöyle zor. Senin o dediğin şey olsaydı bu neticeler olmazdı zaten Murat. Bu neticeler olmadığı için de bunu zaten bu
0: ortam niye oluşturdu. Hocam yani o zaman mevcut yönetim, Oğuz Çetin, efendim İsmail Kartal, yani bu denklemden mecburen ya, mi biz bunu yaptık buradaki, diyorlar. Yani biliyorsunuz buradaki... ki gerçekçi olalım. Son ana kadar Aykut Kocaman da bu takımın teknik
2: buradaki
0: direktörü.
2: En önemli şey bence İsmail Kartal'ın istifasından sonra Sayın Başkan'ın çıkıp oradaki o konuşmalarından sonra İsmail Kartal'ı tekrar göreve döndürebilmesiydi. Bence onu başarması bile İsmail Kartal'ın arkasında ne kadar durduğunu gösterir. Ama
0: önce başaramadı hocam. O evine gitti Oğuz Çetin.
2: Hocam onların
0: ikna edemedi.
2: Hocam onların hepsi Oğuz Çetin altyapısını yaptı onun. Yani barışmanın, daha doğrusu geri döndürmenin altyapısını yaptı. Ertesi gün Fenerbahçe kulübüne gelmesi için o konuşmaların yapılması
0: hocam
2: gerekiyor.
0: Oğuz Çetin'le sizin gözleminiz, yani siz çok tecrübelisiniz, camiayla bile uyumlu çalışıyorlar mı İsmail Kartal sizce?
2: Ya bence ben bilmiyorum sizin duyumlarınızı ama ben öyle bir duyum almadım. Yani aralarında herhangi bir problem olduğunu, Oğuz Çetin'in orada bir uyuşmazlığa düştüğünü, öyle bir duyumunu almadım. Herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Ama buradaki biz hepimiz niyeti şöyle okuyoruz. Biz skorboardlar tabii iyi gitmediği için Fenerbahçe'de hepimiz bir şeyler, bir duyumlar olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Ama bence en önemlisi, altın çizilmesi gereken nokta, Sayın Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ın istifasının kabul edilmediğini ve onu ikna edip tekrar görevin başına getirilmesiydi. Onun altında da tabii ki muhakkak ki okunulması gereken bir sürü mesajlar var. İşte başkanın açıklamalardaki yapmış olduğu mesajlar, söylemler, oradan yola çıkılabilir. Ama buradaki esas ana unsur, Fenerbahçe'nin eğer İsmail Kartal'ın bu istifasını kabul etselerdi, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek veyahut da nasıl gidecek, o biraz böyle hiç karşılaşmadıkları bir şeydi. Yani
3: peki hocam, Fenerbahçe taraftarına bir anket yapılsa bugün, sizce Fenerbahçe'nin ligdeki istediği skorları alamamasının temel sebebi 3 tane de şık olsa, başkan, teknik direktör, oyuncu grubu, hangisi çıkar?
2: Hepsine yazar abi.
0: Teknik direktör çıkar bence.
2: 33-33 hepsine
1: bence
2: yazar.
1: Bence de teknik direktör.
2: Ama tabii ki
3: bence
2: yani
3: en yüksek fazla oran. Teknik adama çıkar. Teknik
1: ben
3: adama
1: sana
3: çıkar.
1: Olabileceği söyleyeyim mi, ne olur? Eğer istenilen neticeler gelmezse Eyüp tabii maçından başlamak kaydıyla Aziz Bey der ki tamam, istifayı kabul etmedik ama burada da olmuyor, bir başarısızlık var.
2: Olmuyor.
1: Bu bize ligi kaybettirecek. Biz bu kararımızdan vazgeçtik. Acil bir eylem planı yapıyoruz. 3 haftalık bir milli maç arası var. Biz böyle karar aldık ama ligi kaybedemeyiz. Bir de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Biz bir hoca değişikliğine gideriz. Olacağı bu.
2: Demin de aynı şeyi yani, konuştuk ya işte. Yani,
1: yani İsmail
2: şey
1: Hoca şu an çok istim üzerinde. Yani kazanmak zorunda Ömer. Yani İsmail Hoca'yı orada tutacak en büyük şey kazanacak.
2: Tabii.
1: Ya ve bu kazanma serisini yine söylüyorum, ne kadar çok götürürse o kadar orada kalma şansı yüksek olur.
2: Ama bak,
1: yoksa gider.
2: Bunu
1: yani ya Aziz Bey şunu demez yani. Ya biz kabul ettik ama işte şeyi, istifayı kabul etmedik. Hatasını anladıktan sonra ısrar etmez yani.
2: Bence psikolojisini de otoritesini de sarsacak duruma geldi İsmail Kartal ve bunu da toparlaması için de yapacağı bir tek şey var. Doğru isimlerle, doğru kadroyla bir galibiyet almak. Çünkü hakikaten camia şampiyonluk için bugün Aziz Bey'in koymuş olduğu o vizyonla hakikaten kilitlenmiş durumda. Böyle neticeler geldiği zaman da şu anda herkes yani büyük bir olumsuzluk içerisinde bakıyor her şeye. Yani bu gece, bu sene de bitti, bu sene de gitti gibi ve onun için de böyle bir insanlarda bir negatif bir enerjiyle camiaya bakış, maçlara bakış. Ya benim korkum, demin de konuştuk, dile getirdik.

0: Yani taraftarın küsmemesi. Taraftarın ben küseceğini zannetmiyorum. Ve de bugüne kadar Fenerbahçe aşağı yukarı bir 15 seneden beri bir kere şampiyon olmuş bir takımın arkasında formada, gerek formada gerek locada gerek taraftarda bu kadar büyük bir katkıyla takımın arkasında duruyorsa bu Fenerbahçe sevgisinin ne kadar önemli olduğunu ve bu camiye ne kadar destek verdiğinin göstergesidir.
1: Şimdi son dakikamızın içerisindeyiz. Murat abi, sana şöyle bir soru yönelteyim. Soru o şekilde cevap. Tamamlayalım yavaş yavaş. Teknik adamdan önce peki, çünkü belli ki o değişiklik çok kolay olmayabilir ama teknik heyette bir değişiklik olur mu? Bazen de böyle hani teknik heyette bir güçlenme anlamında değişiklikler yapılıyor.
2: Yani buna hoca izin kesmez. Verir mi? Yani sanmıyorum izin vereceğini.
3: Kesmez. Ya da çözüm olur mu?
0: Kesmez
3: yani,
0: kesmez.
1: Orası çok büyük bir soru işareti.
0: kesmez Murat.
2: Yani ben kayıtla beraber ne kadar uyumlular, ne kadar verimler, bence bu da bir soru işareti. Yani çünkü senin orada verdiğin o oyuncu değişiklikleri detayı çok önemli bir detay. Yani sen hep aynı orada birisi demiyor mu ya hocam gel Vedat'la Lukaku birlikte olsun bak artık maç gidiyor elden.
1: Bir tane bir deneyelim
2: yani,
1: atalım.
2: Yani deneyelim ya. Artık ne yaparsak yapalım demiyor peki, mu yani?
1: Tamamlamışız.
2: Diyordur belki de bilmiyorum.
1: Fenerbahçe evet haftayı puan kaybıyla tamamladı ki bakalım önümüzdeki hafta neler olacak göreceğiz hep birlikte. Sevgili Murat abi, Murat Özbostan, Cem hocam, Cem Pamiroğlu ve Abdullah hocam, Abdullah Ercan, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Artık bu tamamlıyoruz. Mutlu geceler, hoşçakalın.

İlk düdük geliyor. Venezia Fiorentina maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Stropa'yı gördük. Venezia'nın teknik patronu. Paolo Vanoli. Top kaybı. Busio. Öne açıldı bir anda. Busio taşıyor topu ileri. Busio. Adams'a doğru şimdi. Akur Adams. Şut ve gol. Veri Venezia'nın Akor Adams topu ağlarla buluşturuyor ve ilk Serie A golünü kaydediyor. 1-0. Jimenez. En sağ pas Mastantuono. Mastantuono sokuldu topla. Mastantuono! Köşeyi bekliyordu kaleci. Şaşırttı onu. Attı golü. Franco Mastantuono. 1-1. Venezia 1, Fiorentina 1. Ölüm sessizliği adeta. İşte gol. Beto. Dengesini yitirdi. Savunma çok büyük hata. Beto yanında Mastantuono. Şimdi Mastantuono. Vurdu. İki dakikada öne geçirdi Fiorentina'yı. Bir an için bocaladılar. Beto ve Mastantuono aynı topa hamle yaptılar. Son anda Mastantuono bu topu aldı. Bakın Beto koşuyor. Mastantuono geliyor. Sonrasında Mastantuono kaleci önde. Tam köşeye. Drain de yardımıyla top içeride. Eno gönderdi ortayı. Kafa vuruşu kaleye yönelmedi top. Bunyonto ve sonrasında uzun top Fagioli. Pellegrino birebir geriden çıktı. Offside yok. Gole gidiyor Pellegrino.

rakip hava giderken avladı onları. Geriden çıktı. Fagioli çok iyi gördü. Çok daha hızlı koştu. Rakibinden Moreno yetişemedi. Endur. Endur orta şansı kovalıyor. Sert bir orta. Kaleci Stankovic. Gnonto doldurdu içeri. Bir müdahale. Oyun sürüyor. Helgason uzaklaşmadı top. Şimdi Çerendur gönderdi. Bir dokunuş Mozdantono. Mozdantono hat-trick. Hat-trick. Kariyerinin ilk hat-trick'i. Bir gol daha buluyor Fiorentina. 4-1. Venezia 1. Fiorentina 4. Mozdantono show. Fernandez. Fernandez orta ama karşılıyor Dragusin. Mozdantono yetişti bu topa da. Mozdantono geçemedi ama rakibini. Şimdi Habs ortası. Bir vuruş gol. 4-2. Ne maç oluyor ama. Eno. Venezia 2 Fiorentina 4. Yarım düzine gol. Ve maç bitti diyor karşılaşmanın hakemi. Venezia 2, Fiorentina 4. Maçın sonucu. Rapuano'nun düdüğü Genoa Frosinone maçı başlıyor iyi seyirler. Sekti arkaya şimdi Elerson. Elerson ceza sahası için pasını çıkardı. Vuruş ve gol. Baldanzi. Baldanzi topu ağlarla buluşturdu. Ama sevinmedi. Niye sevinmiyor? Çünkü yardımcıyı gördü. Yardımcı kaldırmıştı bayrağı. Kalnisani. Yükleniyor şimdi Frosinone sol taraftaki boş alana. Gol pozisyonu. Nefis hareket vuruş gol. Kvernatse devam ediyor golleri. Genoa 0. Frosinone 1. Süper aldı önüne. Tek dokunuşla önündeki rakibe kart etti. Ve sonrasında gol vuruşu. İkinci golünü kaydediyor bu sezon. Genoa 0, Frosinone 1. Top indi şimdi Colombo. Colombo servisi yaptı. Baldanzi gole gidiyor. Vuruş ama kaleci Palmisani. Geçit yok Baldanzi'ye. Çok büyük boş alan bıraktılar. Colombo duvar oldu. Rakibi sırtına aldı. Yaptı servisi. Bir anda bomboş. Karşı karşıya Baldanzi ama harcadı mutlak şansı. Beylov şişirdi. Ostigard indirdi topu. Şimdi Cibrilsov pas aktardı. Şut şansı. Baldanzi vurdu. Elle oynama beklentisi. Oyun devam etti. Baldanzi'den pas. Ostigard boş sahada. Şimdi orta. Kafa vuruşu defanstan. İşte izliyor. Tam temas anı gösteriliyor şu an Rapuano'ya. Pozisyon bu. Penaltı. Penaltı kazanıyor Genoa. İşaret geldi. Colombo geliyor. Colombo dışarıya. Colombo kaçırıyor. Hedefi tutturamıyor Lorenzo Colombo. Sow topun arkasında. Sow ortaya gönderdi. Vuruş gol. Vasquez. 1-1. Savunmadan geldi. Ön tarafta gelişine vurdu. Topu ağlarla buluşturdu. Kaptan itirazdan kartı görüyor. Kontrol etme çabası. Orada Colombo vurdu ama kaleci uzanıyor köşeye.

Vázquez kırmızı görüyor. İtirazdan kart görmüştü dakikalar önce. Kaptan hızlı hücumu kesti. Kırmızı. Kalo yaptı, ortaya çıkmadı. Kaleci kafa vuruşu. Kaleci başarılı orada. Süper kurtarış Beylov'dan. Fini. Bir orta daha. Kafa ama Beylov. Üzerine gitti top. Öne geçebilirdi Frosinone. Zerbin. İşte az önceki pozisyon. Fini'nin ortası. Bu kafa. Ve top kaleci Beylov'da kalmıştı sevgili izleyenler ve mücadele noktalandı. Genoa 1, Frosinone 1 maçın sonucu. Puanla tanışıyor Genoa. Tavares'e passa.

0: İtalya Serie A'da 4. haftanın en kritik randevusu Olimpico'da başlıyor. Lazio-Milan maçı başlıyor. Yaptı kontrolü Modric. Çekti ikinci hareket. Luka Modric kesti arka tarafa. Bir kafa kaleci orada. Müdahale yapıyor Mandas. Atak sürüyor. Chukwueze çevirdi. Kenneth Taylor uzaklaştırıyor Lazio'da. Mandas. Tam köşeden aldı o topu. Mandas. Christos Mandas. Yunan file bekçisi Lazio'nun hila indirdi ama rakibe. Taylor'la geliyor Lazio'nun da hareket alanı var. Taylor aradan çok iyi bıraktı şimdi. Ceza sahasında Zakai Meynan. Mike Meynan golü izin vermiyor. Zakani. Mandas. Mandas derin ve güzel bir top gönderiyor. Tavares girdi ortaya taşıyor şimdi. Nuno Tavares. Tavares aldı soluna. Pası da çok güzel orada. Zakai kontrol. Zakai çevirdi. Bir vuruş gol! Cancelleri! Arka direk Cancelleri. Gattuso'nun, Lazio'nun rüya gibi sezonu sürüyor. Cancelleri! Zakai zaten çok iyi başlamıştı maçı ama 10 dakika dolmadan asisti de yapıyor. Gol böyle geliyor Lazio'da. Taylor aradan bıraktı Nostin'e. Nostin dönüyor. Zakanyi bıraktı yeniden ona doğru. Çok iyi pas Zakanyi Meyan. Mike Meyan gol izin vermedi yine. Bu arada durun diyor maçın hakemi orada bir.
1: Fratesi mi pası veren?
0: Çarpışma.
1: Harika pastı.
0: Gelin diyor maçın hakemi. Özellikle tezi girdi. Nostin o kadar akıllı ki Zakanyi.
1: Ve sol ayakla.
0: Tavares kontrol. Tavares bıraktı. Taylor içeriye çevirdi. Nostin top çizgi şimdi geçiyor. Tijani Nostin. Tam bir karambol çizgi üstünde. Nostin ilk anda da atmış olabilir golü ama çizgi teknolojisi devreye girmeden Nostin devreye giriyor. İkinci hamleyi yapıyor. Lazio'yu 2-0 öne taşıyor. Tijani Nostin. Taç kullanıldı, atak sürüyor Milan için. Pulisic zarif dönüyor. Sokuluyor Pulisic. Pulisic etrafı çok kalabalık. Döndü Chukwueze'ye. Chukwueze orta arka tarafa doğru bir kafa kaleci Mandas. Pavlovic'ine kafayı vuran isim Mandas. Tam üstüne geliyor da iyi pozisyon alıyor bu kafa vuruşlarında şu ana kadar. Oyun daha iyi gitti ama skorboard aynı. Aradan bıraktılar şimdi Rabiot. Yanında Pulisic var. Pulisic şişirdi arka direğe doğru. Gelişine şut Moreira! Moreira tam Estupiñan'dan daha iyi çıkartıyor derken çok iyi takip etti. Pulisic'in çevirdiği topta gol Moreira. Yeniden başlıyor maç. Pulisic böyle çeviriyor. Moreira. Hila 9.

0: sürüyor. Kuyasa'ya mücadele top yine Milan'da kaldı. İyi de pas Chukwueze'ye. Alır mı soluna? Chukwueze götürdü. Hile yanında. Hile orta. Kara ağzına doğru müdahale. Ramos'tan önce geliyor. Karşı atak yine müsaade etmedi Milan. Orta içeriye Musa'dan. Şimdi sekti. Rabiot döndü geriye. Şut ve gol! Yine Moreira! Yine Moreira! Tam köşeye Moreira! Kale arkasına Milan tribünlerine koşuyor Moreira! Estupinha'nın bütün maç yapamadığının kat ve kat kat fazlasını 2 dakikada yapıyor Moreira! Lazio 2, Milan 2 maç sonucu 4. haftada.
1: Düdük geldi, mücadele başladı, keyifli seyirler. Geldi orta içeri, ilişten gol pozisyonu ve gol! Top ağlarda, Koulibaly. Lecce golü erken buluyor, 3. dakika biterken etkili orta arka direğe yükseldi Koulibaly. Vuruşu yaptı, öne geçirdi Lecce'yi, 1-0. İliç'ten orta kafa, bir gol daha. Dejavu. 2-0. Thiago Gabriel. Golü attı, selamı çaktı. Lecce 2, Monza 0. Aynı nokta, benzer orta. Bir kafa daha. Farkı aralıyor Lecce. Štulić. Yerdeyken pası rakibe gitti. Mangas aradan yuvarladı. Robinson şimdi duvar pasında başarı. Robinson kurtardı. Robinson ama geçemedi kaleci. İkinci pozisyon yine kaleci. Üçüncü pozisyon bu kez de savunma. Gallo. İki kez Falcone. Ve sonuncu da Gallo. Engel oldular gole. Soldan kat etti Carboni'de. Robinson içe döndü. Robinson uzak tarafı iyi gördü. Şimdi gol şansı. Boş kale. Boş kale Mangas. Orta noktayı gösteriyor. Karşılaşma hakemi. Dakika 20. Mangas'ın golüyle 2-1'e geldi maç. 20 dakikada 3 gol. Akıl dolu pası Robinson'ın sağ çizgiye ve sonrasında Mangas. Uzun taç Veiga'dan çıkmadı kaleci, savunma kafalardan sekti. Şimdi Veiga şık indirdi topu. Bir de orta Veiga'dan vuruş ve gol şimdi oldu. Şimdi oldu. Lecce 3 Monza 1. Ne maç oluyor ama. Koulibaly. Çok çabuk reaksiyon gösteriyor. Cevap veriyor Lecce. Bir gol daha atıyor Koulibaly. Lecce 3 Monza 1. Florenzo savunma arkasına kaldırdı topu. Şimdi Varela yerden iyi çevirdi, Robinson dışarıya. Direği sıyırdı, dışarı çıktı top. Bir kez daha yaklaştı gole Monza. Ceballos, Ceballos ve topu ağlara gitti. Çok büyük hata Falcone'den. 3-2. Ceballos yerden kullandı frikiyi ve Falcone hata yapıyor. Fark 1'e düşüyor. İşte gol. Falcone rahat pozisyon ama burada engel olamadı. Yüksek top ceza sahasına doğru. Forsen kafa vuruşu arkaya sekti. Kafalardan sekti top. Gabriel seken topa, gelişine şut ama çarpıp dışarı çıktı, offside. Şans yanında Lecce kalesinin. Bakune burada kafa vuruşu, Gabriel gelişine şut. Son düdük bekleniyor. Via del Mare'de. Maç bitti. 3 puan Lecce'nin. Lecce 3, Monza 2. Maçın sonucu.
2: Şu iki teknik adam ve oyuncular maç öncesinde öyle selamlaşıyorlar. Atalantalı oyuncuların dokunuşuyla başlayacağız maça. İlk düdük mücadeleye Atalanta'nın santrasıyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Raul Bellanova'dan De Ketelare. Ederson ısrarla istemişti topu, şimdi ona geldi. Hemen Scamacca'yı görüyor. Scamacca'nın vuruşunda Capri ile. Maçtaki ilk şut Atalanta'dan. Kaleyi yokluyor Gianluca Scamacca. Capri'nin üzerine giden bir şut oldu. Zé Pedro. Michel Adopo. Mendy içeride, Pazzini de hareketli. Adopo. Romano'ya verdi pas. Uzaktan bir şut, Karnesecchi. Horner kullanacak Cagliari. Alessandro Romano. Öyle gördü kaleyi. Hemen vurdu. Karnesecchi uzanıyor. Korner'e çelmeyi başardı. Deyola. Zé Pedro. Adopo. İçeride Paul Mendy var. Adopo çevirdi. Mendy'nin dokunuşu ve topu ağlarda. Direğe de çarpan topu ağlarla buluşuyor. Cagliari Paul Mendy ile Atalanta deplasmanında öne geçiyor. Sağ kanattan gelişen atak. Michel Adopo servisi yaptı. Paul Mendy'den geliyor gol vuruşu. Dakika 19. Taraftarıyla kucaklaşarak kutluyor golü Paul Mendy. Senegalli forvetiyle öne geçmeyi başarıyor Cagliari. Daniel Maldini. Maldini kaleye baktı, Maldini, Karnesecchi. Yüzünü kaleye döndü. Uzaklardan deniyor kaleyi Daniel Maldini. Geçemedi Karnesecchi. Romano'nun baskısı. Mendy'den faul. Kaldırıyor Ederson'u. Paul Mendy çok çabuk kullandı Atalanta. De Ketelare. Yanındaki Scamacca'yı düşünmedi De Ketelare. Seken top Scamacca ve gol. Çok çabuk kullandı serbest vuruşu Atalanta. Golü de buluyorlar devamında. Gianluca Scamacca ile skorda şimdi denge var. Belki pası veremedi Scamacca'ya De Ketelare ama o top sekti. Yine Scamacca'yı buldu. Sert ve düzgün bir vuruşla dengeyi getiriyor skora Scamacca. Carvings aldı. Robert. Şimdi Mendy'ye doğru. Harika top. Paul Mendy. Yine ikinciyi attı Atalanta'ya. Bir kez daha sahnede Paul Mendy. Harika bir ara top. Üst üste paslar. Ama o dokunuş, gol dokunuşu olmuyor. Offside'da yakalanıyor Paul Mendy. Yüksek bir orta. Arka direkte vuruş da geldi. Deyola. İtirazları var. Ve penaltı. Penaltı geç gelen bir düdük oluyor ama penaltıyı kazanıyor Cagliari. Israrlı bir şekilde itiraz etmişti Deyola. Bakalım yeniden, evet. Seyahat Kolasinac. Elle oynamayı yapar isim. İşaret geldi. Daniel Maldini. Maldini. Çok soğukkanlı bir vuruş. Sevinmiyor arkadaşları ama böyle kutluyorlar Daniel Maldini'yi. Cagliari yeniden öne geçiyor. Kolasinac'ın sebep olduğu penaltıyı Daniel Maldini gole çeviriyor. Romano her yerde. Maldini Badera'ya bıraktı. Badera yerden pas. Robert vuruyor. Karnesecchi ve korner. Samardžić. Samardžić çıktı oradan. Samardžić. Zoru yaptı. Golü yapamadı Lazar Samardžić. Ufak dokunuşlarla dar alandan çıkmayı başardı Lazar Samardžić ama şık hareketlerini bir de golle süsleyemiyor. Ve son düdük. Son düdük geliyor. Atalanta 1, Cagliari 2.
3: Napoli ve Bologna karşı karşıya geliyor. Ve şimdi işaret geldi, mücadele başladı. Politano aradan oynadı. Di Lorenzo. Döndü Di Lorenzo. Kevin De Bruyne yaptı ortasını, kafa vuruşu dışarıya. Dışarıya çıkıyor top. Yaklaşıyor gole Napoli. Antonio Vergara ile işte bu kafa, top böyle dışarı çıktı. Serbest vuruş kullanacak Bologna. Şimdi orta geldi, ceza alanına Teat! Arthur Teat! Bologna golü buluyor. 7. dakika. Napoli deplasmanında 1-0 önde Bologna. Arthur Teat! Ama bir offside var mı yok mu tartışması. Pozisyon inceleniyor. Evet, offside. Spinazzola yerden çevirdi. Şut dışarıya. Kevin De Bruyne. 14. dakika. Yaklaşıyor gole Napoli. Politano yaptı ortasını. Kafa, top dışarıda. Dışarıya çıkıyor top. Rasmus Højlund. Politano böyle ortaladı. Højlund az farkla dile indi, binden dışarıya. Bologna sadece 2 şut üretti. Geliyor şimdi Napoli. Lang uzaklardan. Noah Lang. Oyuna girer girmez hareketlilik getirdi. Lang çok iyi bir şut çıkarıyor ama az farkla dışarıya çıktı. En iyi yaptığı işlerden biri Noah Lang. Sağına çekti işte, böyle vurdu ama yandan dışarıya. De Bruyne gönderdi Favasuli'ye. Yaptı ortasını Favasuli, şut ve gol. Ön direkte kale ağzında Lobotka. Stanislav Lobotka. 66. dakikada geliyor gol. Napoli sahasında taraftarı önünde aradığı golü Lobotka ile buluyor. Geliyor Bologna. Libra ceza alanı tek toplar. Mbangula vurdu. Milinkovic-Savic. Mbangula'nın şutunda Milinkovic-Savic. ...90. dakika, birazdan ilave sürede gelecek. Kazandı topu Luka. Bıraktı Favasuli ceza alanında. Favasuli vurdu ve kaleci Pessina. Atak devam ediyor Lobotka. Sekti Spinazzola'dan. Kazandı topu Bologna. Ve son düdük geliyor Real futbol severler. Allegri çok sinirli. O son kaçan fırsatın ardından bir hayli sinirlendi. Kazanan Napoli oluyor.
4: İşaretini verdi Sassuolo karşılaşmaya başlayan taraf. Top Juventuslu oyuncularda. Koopmeiners. Pası Alay Begoviç'e. Zeki Çelik soldan destek verdi. Zeki tekrar Alay Begoviç. Nico Gonzalez yay üstünde. Nico Gonzalez gole yaklaştı Juventus. Geçen sezon kiralık olarak Atletico Madrid forması giydi Nico Gonzalez. Arjantinli oyuncu direğe de temas ederek dışarı gidiyor top. Zeki Çelik. Nico tek top. Conceição, kaleci Muriç.

Kazandı Juventus. Alay Begovic. Şut şansı Alay Begovic. Sekti top. Kaleci Muriç'ten de bir müdahale var. Sekerek gelen tehlikeli bir toptu. Muriç çıkarıyor. Korner. Esposito. Berardi. Berardi bu defa da Juventus kalecisi Vicario sahnede. Az önce Alay Begovic, şimdi sağ solo'dan Berardi. Ve iki kalecinin kurtarışları. Matic Berardi paslaşması keyiflendirdi tribünleri. Matic yine araya doğru güzel oynadı. Esposito karşı karşıya gol! Esposito! Bayrak kalkmadı. Esposito kaçtı Matic'in pasıyla ve Sassuolo öne geçiyor Juventus karşısında. Berardi Matic ikilisi, iki usta. O kısa üst üste paslarla adeta uyuttular Juventus'u. Sonrasında Matic savunma arkasına oynuyor. Esposito kaçıyor ve golü atıyor. Kolo Muani. İyi pas yine Douglas Luiz yayda. Douglas Luiz vuruyor. Muriç bir kez daha uçtu. Önemli kurtarışları var. Topta Sassuolo'da. Bakola. Savunma arkasına yine bayrak kalkmadı. Şimdi bir karşı karşıya pozisyon daha olabilir ve top ağlara gidiyor, gol. Ama bayrak da kalktı. İkinci pozisyon için Cinquegran orada net öndeydi. Soldan Kelly'den bir orta. Kolo Muani'yi geçti. Şimdi Jekrova aldı önüne. Jekrova! 1-1. Oyuna girdiğinden beri Juventus'un en hareketli ismiydi, en arayan ismiydi. Jekrova golü atıyor. Beraberliği sağlıyor. ...82. dakika... ...Jekrova'nın golü. Alay Begovic... ...önünde kaldı. Alay Begovic... ...Alay Begovic... ...dışarı gidiyor top. Bir anda öne geçecekti Juventus. Juventus taraftarının sesi yükseldi. 1-1 sonrasında Voltemade... ...dışarı vurdu. Arka tarafta Voltemade'nin kafası, top dışarı gidiyor. Normal sürede son 2 dakika içine gireceğiz. İyi sıyrıldı Bakola. Bakola ortaya bıraktı. Şut, gol! Sassuolo bir kez daha önde. Bove ile. Juventus galibiyet golü için yükleniyordu ama Sassuolo bir kez daha öne geçiyor. Bakola nefis taşıdı, servisi yaptı, Bobby bitirdi. Jekrova pası verdi, tekrar aldı. Jekrova bir tane daha attı. Jekrova direniyor. 90+1 Jekrova bir kez daha skora denge getiriyor. Riskler alınıyor artık. Loriente en uzağa yolladı. İyi top yolladı. Acic orada. Acic. Acic vurdu, gol! Juventus'ta kiralık Acic üzüyor Juventus'un son pozisyonla belki de. İnanılmaz bir maç sonu. 89'da Sassuolo öne geçti. Jekrova duraklamalarda yanıt verdi. Juventus galibiyet ararken Sassuolo geldi ve Juventus'un oyuncusu kiralık olarak Sassuolo'da Acic maçı bitiren golü atıyor. Ve son düdükle birlikte de artık herkes sahada, Sassuolo'da Acic tebrikleri kabul ediyor.

0: Facebook Aspor, YouTube Aspor, Instagram Aspor, X Aspor. Sporun heyecanını takip edin.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi futbolda şöyle bir geçmişe doğru yolculuk yapacağız. O günleri yaşayanların anılarını tazelemelerini, bilmeyenlerin de yeni, keyifli, kendilerine ilginç gelecek bilgileri öğrenmelerini sağlamaya ve bu keyifli sohbete ortak etmeye çalışacağız. O günden bugüne bazı çıkarımlar, her zaman dediğimiz gibi bazı şeylerin hiç değişmemiş olduğunu görmek de enteresan olacaktır diye düşünüyorum. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. 90'ı yaptık programı.
1: Yaptık evet.
0: Bugün 90. 100'e evet. Doğru gidiyoruz. 100'de bir şeyler yapmak lazım Kemal abi. Oraya bugün Ercan da diyor. Ender abi 100'e bir şeyler yapalım. Şöyle bir başlangıçtan bugüne geleceğiz bakalım. Bir şeyler yapacağız 100. programa. Şimdi Bir Zamanlar Futbol'a geçmiş zaman olur ki diye başlayalım. Bakalım geçmişte nerelere gideceğiz. Ve malumunuz futbolda sol bekler zor yetişiyor. Yani iyi sol bek zor bulunuyor. İşte dünya futbolunda herkes aşağı yukarı, yukarı aşağı, sağdan sola, soldan sola Roberto Carlos deyip duruyor hala. Dolayısıyla Türk futbolunda kimdi şöyle gerçekten ama iyi sol bek diye düşünüyoruz. Geçmişten bugüne doğru şöyle bir tarayacağız. Biz tabii tevellütün yetmediği noktalarda Kemal abiye başvurduk. Vedi Tosuncuk'tan bu tarafa doğru geldik. Yani Vedi Tosuncuk var. Müjdat Yetkiner var. Biz dedik ki ya Müjdat stoper oynamıyor muydu? Ama o Müjdat Yetkiner
1: ama
0: değil.
1: Ama işte babası oradan alıp ismi bugünkü Müjdat'a veriyor.
0: Peki öyle bir gelelim şeye doğru. Yani Vedi Tosuncuk'tan, Müjdat Yetkiner'den, Tayyar Cavcav'dan, Kambur Ahmet'ten, Basri'den, Alparslan Eratlı'ya doğru. Yani yılları şöyle 50'lerden 60'lardan 70'lere doğru getirelim. Yenileri hemen hemen hatırlıyordur pek çok izleyeceği ama nedir bu oyuncuların özellikleri? Mesela Vedi Tosuncu'yu görüyorum. Beşiktaş burada da arkadaşlarım da getirir Beşiktaş formasıyla. Neden özeldi?
1: Şimdi Vedi abi, Allah rahmet eylesin, iyi abimizdi, elini öperdik. Aynı zamanda kulak, burun, boğaz mütehassısıdır. Doktordur. Ha. Samatya'da var ya hastane, deniz kıyısında. Orada idi. Orada şey yap, görev yapardı. Aynı zamanda bizim Kadıköy Çarşısı'nda Terzi Müfit'in de bacanağıydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Terzi Müfit de Fener Kongre üyesi. Terzi Müfit'in terzanesi, dükkanı diyelim.
0: Evet.
1: Sabahtan akşama kadar futbol. Vedi abi de işini bitirir.
0: Öyle yerler vardır ama.
1: Felaket. Vedi abi de işini bitirirdi hastaneden. Hemen vızır vızır koşa koşa gelip doğru dükkana girerdi, mağazaya girerdi. Ondan sonra seyret ortalığı. Kova Osman, Galatasaray'ın kalecisi rahmetli.
0: Kova Osman.
1: Ben niye böyle konuşuyorum? Çünkü Ender, o dönemde soyadlarla adam tanınmazdı futbolda.
0: Evet.
1: Lakaplarla tanınırlardı.
0: Ki biz onu burada bir programda yaptık. Bir tane tazelemek lazım. Bayağı bir 3-4 yıl oldu sanki o programı oldu. Yapalı.
1: Yani bu çok önemli. Mesela Galatasaray kalecisi Osman dedim, o kim ya derler. Ama Kova Osman dersen ha derler.
0: İşin enteresanı, insanlar bununla da anılır ve bundan da gocunmazlar.
1: Hayır. Ya ben yani Osman abi çarşıda, Kadıköy'de zaten otururdu. Çarşıdan geçerken bağırırlardı. Kova ne haber, hoş geldin. Eyvallah sağ ol, senden ne haber derdi. Yani ne biçim konuşuyorsun lan demezdi. Doktor Vedi Tosuncuk da işte Müftü

0: Abinin bacanaydı, oraya gelirdi hastane görevini bitirdikten sonra. Çok şey, yüksek sesle konuşur, bir şey söylerse olmaz öyle şey, penaltıydı o falan filan diye, böyle bir şahane bir adamdı. Biz de o zamanlar, yani kulak burun boğazla ilgili bir rahatsızlığımız varsa veya bir dostumuzun, arkadaşımızın rahatsızlığı varsa doğru Vedi abiye, Samatya'ya. Ondan sonra sert, Baba Hakkı'nın takımının oyuncusu. Şevketlerin takımının, Şükrü abilerin, rahmetlerin takımının oyuncusu Vedi abi. Yani Ali İhsan, Arap Ali İhsan rahmetli, Süleyman abi son zaman. Yani o takımın sol beki Vedi abi. Öyle bir takımda sol bek falan oynamak öyle kolay iş değil.
1: Değil mi?
0: Tabii o zaman. Şimdi çok kolay da o zamanlar çok zor yani. Kendisini burada rahmetle bir kere daha saygıyla anıyorum yani.
1: Neydi onun futbolculuğunda öne çıkan Kemal abi?
0: Sert. Ha. Mücadeleci. Yılmayan.
1: İleri çıkar mı? Daha çok defansif özellikleri mi ön planda?
0: Şimdi oraya geleceğiz. Yani öne çıkan bek.
1: Bunlardan hangisi?
0: Şimdi söyleyeceğim.
1: Tamam.
0: Sorarsa.
1: Müjdat Yetkiner'e geldik.
0: Müjdat abi de sol bek oynardı.
1: Müjdat Yetkiner deyince sakın ha karıştırmayalım. Ben dahil herkes... Bir dakika ya, Müjdat Solbek, o Müjdat Yetkiner değil bu Müjdat Yetkiner.
0: Ama babası bu Müjdat Yetkiner'den
1: hareketle oğluna o ismi
0: Müjdat
1: vermiş
0: diye koyuyor. Soyadını da hatta değiştiriyor, Yetkiner yapıyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Takım kaptanlığı tabii Fikret abiden sonra, Çükret'ten sonra.
1: Hatta üçlü bir resim daha var.
0: Evet. İşte Küçük Fikret, Halit Deringör ve Müjdat Yetkiner. Bunlar işte.
1: Bu neresi acaba?
0: Valla burası.
1: O arkadaki
0: çeşme gibi bir şey. Evet. Yani bunlar yanılmıyorsam.
1: Vay vay vay. Tarih
0: inşallah.
1: Ya.
0: Altyapıdan çıkmalar. Hı. Yani Kadıköy küçük odada otururdu. Rahmetli oldu. Halit abi en son nerede oturuyordu? O şeydeydi. Her gün kokoreççideydi, sabah gelirdi. Müjdat abi de. Hatta yanılmıyorsam Müjdat abi genç takımı da çalıştırdı bir aralık.
1: He.
0: Yani antrenörlük de yaptı. O da mücadeleci, sert. Bazen çok yoklukta. Çok yoklukta sol içte oynardı.
1: He.
0: Çok yoklukta.
1: Ama çok yoklukta. Altını
0: yani
1: çizdim.
0: Ama,
1: tamam.
0: Esası sol bek tabii.
1: Aradığımız nokta değil o.
0: Yok, sol bek.
1: Oraya geleceğiz demek ki.
0: Ondan sonra onu da oynardı. Yani bunların... Özündeki en önemli bana göre şey, o da hasta Fenerli oluşlar hepsini. Yani hani şimdiki gibi profesyonel, oradan oraya git, sonra oradan buraya gel, buradan öbür
1: değil
0: tarafa git, yok. Bunlar hasta.
1: Amatör ruh.
0: Tabii. Yani zaten şeyler ilk profesyonel.
1: Ha evet.
0: Ha bu şimdi şey, Ahmet Erol.
1: Ortada.
0: Tabii. Müjdat abi, evet. Yanında Ayva Erol. Lefter galiba o. Daha bebe hali. Murat Sabek yanında.
1: Lefter evet, önde oturan.
0: Kaleci Cihat. Efendime söyleyeyim. Müjdat abi Cihat'ın yanında da Lefter'in evet yanında oturan Halit abi.
1: Omzuna attığı mı?
0: He. Müjdat abinin yanındaki Arap Samim. Samim var. Gazeteciydi sonra.
1: Öyle mi?
0: İstişe'de rahatsızlandı. Orada kaybettik. Onun yanında Küçük Fikret.
1: Vay
0: onun
1: vay
0: yanında da Selahattin Torkal.
1: Vay vay vay. Güzel formalarmış Kemal abi bunlar.
0: E tabii.
1: Öyle stilli, öyle şey değil.
0: Hayır, bunlar hakiki Fenerbahçe forması. Benim ölçülerime göre. İsteyen varsa alınacak. Benle de tartışacak, gelsin. Hakiki Fenerbahçe forması budur.
1: Şimdi rengini göremiyoruz ama rengi de evet, biraz yani, evrildi bak, değil mi?
0: İşte Cihat Murat Ahmet. Bek attı. Ahmet abi sol bek. Burada bu takımda Ahmet abi sol bek, Müjdat abi orta saha falan gibi.
1: He, o sizin bak, dediğiniz dönemde.
0: Selahattin sahaf, Samim santraf. Burada Halil yok galiba gördüğüm kadarıyla. Müjdat abi solaf oynuyor o gün.
1: Anladım.
0: Anladın mı?
1: Dolmabahçe gibi duruyor. Evet, Dolmabahçe.
0: Tabii. Orası.
1: Peki Tayyar Cavcav.
0: Tayyar Cavcav İlhan Cavcav'ın yeğenidir. Eşler Birliği'nin meşhur efsane
1: evet
0: başkanı, yok mu? Onun yeğenidir, kardeşinin yani veyahut abisinin, neyse onun oğludur. O da Galatasaray'da

0: Ortadaki Ergun galiba. Santraf.
1: Solda değil mi?
0: Yo, ortadaki Ergun.
1: Hayır, Tayyar Can.
0: Ha, evet.
1: Güzel kıyafetlermiş be.
0: Bunlar tabii Galatasaray'ın işte 50'li yıllar ortası. Efsane takımı. Bu da Galatasaray formasıyla Tayyar.
1: İlginç bir formaymış bu.
0: Tabii tabii.
1: Vay.
0: İşte o zaman Galatasaray bu formaları, yanlış hatırlamıyorsam, Uruguay'da bir takımdan mı, Brezilya bir takımdan mı esinlenerek yaptı. Yani
1: böyle bir Peru forması hatırlarım ben. İşte yani milli takımı.
0: Bravo, tebrik ederim. Galiba Peru'dan. Yani ya Güney Amerika'dan, yani o ülkelerden birinden bu formaları esinlenerek yaptırmıştı Galatasaray. Hatta Fener ve Beşiktaşlılar tabii ezeli rakibine sünnet çocukları derlerdi bunlar.
1: Yok ya, Galatasaray'ın parçalısı başkadır.
0: Ha, başkadır. Hatta Galatasaray'ın ileri gelenleri diyeyim, içinde yetişmiş, büyümüş olanları da buna karşı çıktı. Bu abi, formaya bu ya sünnet çocuğu.
1: İşte o da yenilikler her zaman böyle şey görüyor.
0: Tayyar da işte kaleci Turgay'ın takımının sol beki yani.
1: Bayağı bir takımın sol beki.
0: Tabi işte Ergun santraf, yanlış hatırlamıyorsam. Robert bir half. Ondan sonra mesela şu Coşkun abi değil mi? En soldan ikinci.
1: Evet. Evet.
0: Büyük Ali galiba santrafor. Onun yanında Kadri. Resim çok kötü ama.
1: Çok eski resim.
0: Ha, anca çıkartabildim.
1: Çok eski resim.
0: Anca çıkartabildim.
1: Yani bunlar evet. 70 yıllık falan, aşağı yukarı 60 yıllık resimler.
0: Çok eski resimler. Ondan sonra tabii Tayyar da dönemin en iyi beklerinden biri.
1: Ahmet Berman.
0: Ahmet Berman. Şimdi Ahmet Berman dersen onu da kimse tanımaz.
1: Evet.
0: Ama Kambur Ahmet dersen herkes bilir. Ya işte Galatasaray formasıyla. Şimdi tabii Ahmet Berman da çok önemli bir sol kanat oyuncusuydu. Sol hafta oynardı. Müjdat abi gibi o da. Galatasaray, sonra Beşiktaş, yahut Beşiktaş sonra Galatasaray, orada yanılmayayım. Ve en sonunda Fenerbahçe.
1: Ha.
0: Ama Fenerbahçe yer yerinden oynadı İstanbul'da. Türkiye'de hatta Ahmet Berman Fener'e geldi falan filan. Vay may falan filan. Tahta tribünlü stadın olduğu yerde ilk hazırlık maçında Kambur Ahmet Fenerbahçe'de sol bek oynadı. Büyük haber. Ertesi gün iptal oldu sözleşme.
1: Allah Allah.
0: Hiç oynamadan gitti resmi maç. Ya bir tane hazırlık maçı oynadı. Ha. O kadar. Onun dışında
1: neydi?
0: Ne bileyim ben, bir anlaşmazlık bir şey oldu herhalde. Demek. Bir şey oldu ne olduysa. Ve Ahmet Berman.
1: Ahmet Berman da mı defansif özellikleri ön planda, yoksa ileri çıkmayı seven bir
0: hem defansif var? Özellikleri ilgi çekiciydi. Bir de orta sahada da oynar, iyi top atardı. Yani bir de o tarafı vardı. Bak milli maç. Şey, Macarları yendik ya 3-1. O maçın sol beki bu. Büyük Ali, Büyük Ahmet. Turgay, Büyük Ali, Büyük Ahmet. Yani o maçta da sol bek oynadı. Ya çok tercih edilen oyuncuydu yani. Ama şunu söylemekte herhalde yanlış yapmıyorum. Kimse alınmasın. Biraz özel hayatı fauldü. Ve o yüzden de çok erken kaybettik. Yanlış aklımda kalmadıysa.
1: Anladım.
0: Yani varsa sende şeyi. Nedir o? Söyle adını.
1: Detayı o şekilde yok. Orada bizim şeyimiz sensin.
0: Hayır, yani çok erken kaybettiğimizi biliyorum. Yani 60 yaşını bile bulmamıştı. Türkiye'de bizim futbolda öne topla çıkıp hücuma ciddi katkı yapan benim hafızamdaki ilk bektir Basri Dirimlili. Şimdi Basri Dirimlili dediğin zaman tabii tanıyan olur da, ama esas lakapları vardı Basri abinin de. Bir tanesi Leyla. Saçlar biraz şöyle. Bu taraftarın taktığı bir lakaptı. Fener camiası içinde de lakabı başka bir şeydi. Söyleyeyim ya.
1: Yok, söyleme ne istersen. Var?
0: Şey, kız kardeşi ile evet Ömer Kaner evlidir, bizim futbolcu santrfor Ömer. Öbür lakabıydı da Deli Basri'ydi. Yani herkes böyle bilir camianın içinde.
1: Deli Basri, evet.
0: Ama sonra

0: Teknik adamlık yaptı.
1: Tabii.
0: İstanbulspor'u nerelere getirdi. Hatta hiç unutmam, bir lig dönemi içinde Basri abi İstanbulspor teknik direktörü iken yani hem Fener'i hem Galatasaray'ı hem Beşiktaş'ı arka arkaya yendi.
1: Ya.
0: Arka arkaya.
1: Bu arada Ahmet Berman 48 yaşında vefat etti.
0: Tabii. Ben dedim ya 60'ı nereden
1: 80'de.
0: Bunu? 80'de. Evet tabii yani. Çok erken vefat ettiğini çok iyi hatırlıyorum da yaşı hatırlayamadım. Tabii.
1: Alparslan Erattı, Kadir Akbulut böyle 70'lere 80'lere doğru geliyoruz.
0: Tabii Alparslan çok teknik. Yani şöyle diyebilirim. Şu ana kaydığım kadar saydığımız sol bekler içinde en teknik sol bek buydu. Hatta epeyce bir maçta libero oynadı o zamanki. Evet. Tabirle savunmanın en sonunda yani.
1: Sarkık değil mi?
0: Evet, orada oynadı. Paslar tabii teknik olduğu için yerine gidiyor hep. Ondan sonra yani hücuma gidiş zaten gitti mi geçmiş olsun yani. Oradan ya birinin kafasına kondurur ya birinin ara pası atar. Burada da Alparslan en başta takım kaptanı değil mi?
1: Tabii. Evet. Cem, Müjdat, Selçuk, Yaşar öyle gidiyor.
0: Onur öteki.
1: Onur.
0: Şimdi Alparslan çok kötü sakatlandı. Nerede? İngiltere'de Aston Villa Fenerbahçe Avrupa Kupası maçında. Hmm. Ama kötü sakatlandı. Yani yanlış hatırlamıyorsam hastaneye bile zor yetiştirdiler. Ameliyatlar bilmem neler. Epey bir süre oynamadı. Oynayamazdı zaten. Tabii ki bu süreç ve bu sakatlık Alparslan'ı biraz olumsuz etkilemedi değil. Ama benim yine ölçülerime göre yanılabilirim. Seyretmediklerim var. En teknik bek Alparslan'dı.
1: Kadir Akbulut?
0: Yok. Kadir de iyi bir bekti ama Alparslan...
1: O daha... savunmacı değil
0: daha,
1: mi?
0: Daha yani Alparslan
1: biraz kadar, daha diyoruz. Alparslan Alparslan el attığı için hakikaten herkes özellikle ben şöyle bir hayal meyal libero oynadığını hatırlıyorum. Tabii. Hayal meyal. Öyle.
0: İşte o Aston Villa maçında yanlış hatırlamıyorsam libero oynuyordu sakatlandığında. Yani epey libero oynadı zaten. Sonra Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Adana'da bir penaltıyı 6 metre yukarıdan out attı.
1: Biliyoruz onu.
0: Biliyorsun
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet konuştuk. Böyle yavaş yavaş geliyoruz. Kadir Akbulut Beşiktaş'ın bir döneminin
0: efsane takımı. Efsane Solbek, tabii. Samet Ulvi Kadir öyle evet. Sayılıyor yani.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Sonra bugünlere doğru gelince Ergün işte Ergün Pembe, Hakan Ünsal,
0: İbrahim Yüzülmez. Tabii Ergün de hem Solbek hem orta saha.
1: Tabii.
0: Ergün tekniği çok iyi olan.
1: Çok iyi tekniği tabii. Vardı ve tam da bir görev adamıydı. Hakan Ünsal
0: malum yani yıkar götürür.
1: Evet.
0: Devirir götürür.
1: İbrahim Üzülmez'in ileri çıkışları belki dağınık budan olabilir ama tabii. Çok etkili ileri çıkışları vardı ve çok iyi mücadele ederdi herkes herhalde en fikirdir. Şimdi Ümit Özat oraya yazdık diyeceksiniz ne alaka? Ama Ümit Özat en iyi dönemini sol bekte yaşadı ya.
0: Şimdi şöyle Ümit bir kaleci oynamadı. Bizim Necip gibi. Beşiktaş'taki Necip yok mu? Aynen onun gibi. Nerede eksik? Hop.
1: Tam joker. Gelir gelir sağ ayağın dışıyla atardı ya.
0: Tabii sol bek aldı Fenerbahçe. Libero aldı onu Fenerbahçe. Libero diye aldı. Kim vardı o zaman? O oynayamadı. Sol bek oynadı. Hatta tabii. Biz dedik ki onu dedik. O sağ ayak bu nasıl oynayacak dedik. Dediğin gibi geldi soldan sağ ayağının dışıyla hop kafaya kondurdu. İşte
1: neler,
0: fotoğraf.
1: Neler.
0: Kaptanlık bile yaptı.
1: Evet, evet.
0: Ondan sonra.
1: Son böyle ya bu ama iyi sol bekli diyebileceğiniz Caner Erkin'i yazdık ama.
0: Tabii iyi ettiniz.
1: Herhalde.
0: İyi ettiniz.
1: Öyle olur yani.
0: İyi ettiniz. Doğru yapmışsınız. Evet Caner.
1: Yani. Ama yetişmiyor hakikaten.
0: Yetiş.
1: Sıkıntı var. İşte şimdi genç kardeşi bu Beşiktaş'ta Rıdvan bir ufak ufak yol alabilirse biraz daha size'ını da geliştirip. Ama zor yetişmiyor abi. Yok milli takımda da yok.
0: Yok tabii. Şimdi Almanya'dan da getiriyoruz bizim çocukları ama yani bir Caner değil.
1: Değil.
0: Bana göre değil yani.
1: Evet.
0: Yani şimdi Caner gelir oradan eski deyimle bir orta atar.
1: Muz orta.
0: Kendi kalene bile atabilirsin yani gelen tabii, top.
1: Tabii.
0: Anladın mı?
1: Evet. Peki futbolumuzun sol beklerini böyle hatırladık efendim. Zor mevkidir. Gelelim şimdi.
0: Pardon. Ne olur affet.

0: İzin Artis oldu. Yalçın'ı unutmamamız lazım. He. Ustam sporlu. O da işte öne çıkan, etki eden bek sınıfındandır. Artis Yalçın. Lakabı da Artist Yalçın. Yani onu da unutmamamız lazım. Ustam spor takımının meşhur efsane smart takımı sol bekidir. Peki. Hakikaten önemli bir oyuncuydu.
1: Peki, onu da anmış olalım. Gelelim bir futbolcu bir hikaye deyip bakalım hangi futbolcunun hikayesine gideceğiz. Şimdi Bora Öztürk'ü konuşacağız. Hatırlayanlar olacaktır. Ama çok enteresan bir kariyer bu. Yine maalesef çok da erken kaybettiğimiz 40'lı yaşlarım bu. Evet. Bu hakikaten adını bile almak istemediğim kötü hastalıktan çok erken kaybettiğimiz bir futbolcu Bora Öztürk, ama Beşiktaş'a giden gelen ama arada gol krallıkları falan yaşayan bir oyuncu olarak hatırlıyorum. Fakat bir türlü hani böyle tam şöyle istikrarlı bir Beşiktaş sezonu olamamış sanki.
0: Olmadı.
1: Ama gittiği takımlarda Adana Spor başta olmak üzere işte gol krallıkları var zaten. Gol kralı olup geliyor şeye, Altay'dan değil mi?
0: Galiba Altay'dan, evet.
1: Şimdi bakıyorum tabii Miço Mustafa, Büyük Mustafa, Mustafa Denizli o kadroda.
0: Adanalı
1: o Mustafa. Altay'ın. O Altay'ın.
0: Adanalı Mustafa, Adanalı. Öyle diyeceksin.
1: Ve 78-79 sezonunda Beşiktaş maçında attığı golle dikkati çekip sonra 79-80'de Beşiktaş'a geliyor. Serpil Hamdi Tüzün dönemi, ama gelmiş olduğu sezon Beşiktaş için kabus sezon.
0: Tabii. Küme düşmekten zor kurtuldu.
1: Öyle. Fikret, Şaban, Necdet. Bu takım.
0: Tabii.
1: Yani bakayım. 25 gol atmış zaten bütün sezon ligde Beşiktaş. 11. sırada bitirmiş.
0: Tabii.
1: 6 golde Bora kaydetmiş. Hı-hı. Bora Öztürk, ama yani Necdet takımın en golcüsü. Necdet'i bilmiyorum, yaptık mı biz bu programı?
0: Yaptık,
1: o da 8 gol atmış.
0: Yaptık.
1: O da 8 gol atmış.
0: Necdet meşhur.
1: Ama yani kiralık gönderiliyor Adana'ya. Fakat Adana'da Gündüz Tekin Onay'la,
0: tabii,
1: rahmetli bizim sevgili Güntekin'in babası, 15 golle gol kralı oluyor. Tekrar gidiyor. Tekrar geliyor. Nasıl hatırlıyorsun?
0: Yani
1: Bora Öztürk'ü,
0: Adana
1: Kemal
0: Spor
1: abi?
0: O sene şampiyon oluyordu.
1: Öyleymiş.
0: Trabzon'dan
1: vallahi
0: yarışan takımdı.
1: Öyleymiş.
0: Tabii.
1: Trabzonspor'un ardından ikinci bitiriyor
0: tabii,
1: zaten
0: tabii,
1: sezonu.
0: Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Adana Spor'un o sezonki maçlarını uygun şekilde gelmişse eğer önünüze, seyretmekten kimse kaçmazdı. Mesela Fener, Galatasaray, Beşiktaş'la başka var mıydı ligde? Bizim şimdi bu Karagümrük falan yoktu da maçına giderlerdi Adana'yı seyretmek için. Yani müthiş. Gündüz'ün işte rahmetlinin şeyi, antrenör olduğu Adana Spor o zaman. Ve Bora orada gol kralı oldu, ben yanlış hatırlamıyorum.
1: Tabii, 15 golle gol kralı.
0: Öyle mi? Ha, değil,
1: evet,
0: mi? Tabii.
1: Rize maçında 5 gol atmış ki, evet, hani 3 Mayıs 1981... zaten hani o muazzam bir rakam.
0: Beşiktaş takımına bak abi, Allah aşkına. Rasim, değil mi o?
1: Tabii Rasim
0: Samet.
1: Rasim Samet. İşte kim şu
0: ekşi, işte ortadaki ekşi.
1: O mu yoksa ekşi. Kadir
0: ekşi ortadaki.
1: Öyle mi?
0: He.
1: Şurada Adnan var, Necdet var.
0: Evet. Fikret
1: şu en
0: baştaki.
1: Ufak olan Fikret değil mi? Küçük.
0: En baştaki Fikret. Böyle oturan.
1: Vay be, enteresan bir takım.
0: Tabii.
1: Bu da Bora işte Samet abinin yanındaki değil miydi Samet
0: i̇şte
1: Hoca?
0: İşte bak en başta.
1: Samet Hoca o zaman da kaptanmış ama bak gençken de.
0: Tabii. Yanda Adem.
1: Vay canına. Kadrolara bakın.
0: Ya bu
1: ve Rıza Hocam da,
0: evet, en
1: daha
0: ortada
1: gencecik.
0: Bebe tabi.
1: Necdet'in yanında topu
0: tabii,
1: olan
0: tabii. Ali
1: topu
0: Kemal
1: olan,
0: öbürü. Bu yanında
1: Ali Kemal Denizci
0: var
1: bu tarafta. Ortada oturanlar da ortada Rıza Hocam.
0: Tabi.
1: Ama çok yani gidiyor, geliyor, tekrar gidiyor, tabii, tekrar geliyor. Şöyle bir enteresan. Bakın şeye

0: kadar gelmiş o işler. Metin Tekin'in bir anısı var. Metin abinin kulakları çınlasın. 82-83 sezonunda Karşıyaka ile oynayacağımız maç yoğun kar yağışı nedeniyle
1: ertelendi. Evet, hatırladım ben de şimdi.
0: Ertelemeden önce antrenör o zaman Dorde Milic, Beşiktaş'ın hocası. Kadroya açıklıyor. Bora Öztürk kadroda. Ama erteleniyor maç. Ertesi gün 11 tekrar açıklanıyor. Bora yok kadroda. Diyor ki ya ben ne yaptım? Maç oynanmadı. Gece kötü mü uyudum ki kadrodan çıkarıldım diye isyan etmiş. Demek ki Beşiktaşlılar hep bu şekilde ağırlıklı olarak yedek kulübesiyle kiralıklar arasında geçip gitmiş ama çok kritik.
1: Bak bu da enteresan.
0: Golleri de var Beşiktaş için.
1: Tabii en başta Fiko, en solda ayakta.
0: Burada artık Feyyaz Hocam da girmiş kadroya bakın. Sağda oturanlardan en sağda Rıza, evet. Ali Kemal, Necdet diye gidiyor.
1: Evet.
0: Ve solda da işte Metin Tekin. Bunlar yeni o? Artık kadroya girenler.
1: Sarı fırtına.
0: Evet. O zaman tam sarıymış. Metin abi. Böyle bir futbolcu ve şöyle bir bakıyorum. Antrenör olarak da bir 16 yaş milli takımını, 16 yaş grubu milli takımını çalıştırmış ama işte sonra 97 yılında maalesef işte çok genç yaşta
1: tabii.
0: Maalesef aramızdan ayrılıyor.
1: Aynen abi.
0: Futbolda biraz erken bırakıyor ama Türk futbolunda gol krallığı yaşamış oyunculardan biri.
1: Bu hangi takım ya? Altay mı bu?
0: Bu Altay.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ha işte Mustafa orada. Topun üstüne ellerini koymuş. Adanalı Mustafa öyle derdi.
0: Evet.
1: Nevruz
0: şimdi
1: da var galiba.
0: Gelelim unutulmaz anlara bakalım. Abi hadi bakalım hızlı gidelim biraz. Şimdi unutulmaz anlarda unutulmaz Rapid Wien Galatasaray maçları var. İki tane maça bakacağız. Rapid Wien Avusturya'daki maçlar ama bunlar. Birisi 99, diğeri 88. İki ayrı maç. Önce 88'e gidelim madem. Önce daha ilk kronolojik olarak. Buna değil de 88'e. Evet. İşte 88'deki maç. Burada Galatasaray 2-1 yeniliyor ama bu büyük savaşın, yani Savaş Demir aldı değil mi? Neydi soyadını, yanlış söylemeyeyim. Bakalım. Savaş Demiral, evet. Büyük Savaş diye hatırlıyoruz biz tabii. Büyük Savaş, Küçük Savaş. Bu sağ volesi turu müjdeleyen gol
1: tabii
0: oldu.
1: Tabii 2-1 orada.
0: 2-1 oldu çünkü. Sonra burada kazanıp meşhur Nöşetel sezonu bu.
1: Evet.
0: Yani burada bu turu geçip Nöşetel'le eşleşecek Galatasaray.
1: Bu Savaş ilk 11'de yok. Yani yedek. Ve çok enteresan. Şimdi onu anlatayım. Bilmiyorum, belki anlatmışımdır. Ben de maçı basın tribününde Krankl'la yan yana seyrediyorum.
0: Oo.
1: Meşhur.
0: Evet.
1: İşte arada bir sohbet ediyoruz. İşte bu kim diyor, şu kim diyor falan. Bir aralık Savaş girdi oyuna. Ama Savaş oyuna girmeden evvel devrede Avusturya Viyen'di değil mi? Rapid Viyen miydi?
0: Rapid
1: Viyen'de bir sezon öncenin gol kralı var, Yugoslav. Çok önemli bir oyuncu. Onu devrede çıkardı antrenör. Biz şaşırdık. Ben dedim ki Krankl'a bu ne ya dedim. Yapılır mı bu dedim. Ya dedi Atletico Madrid'e gidiyor. Transfer oldu dedi. Bu akşam dedi bilmem kaçta uçak var, ona yetişecek. Yarın sabah idmana çıkacak çünkü dedi. Neyse o herif gitti, şimdi adını unuttum, Yugoslav. İşte sonra Mustafa Denizli hocam bu Savaşı oyuna soktu. Şey dedi ki Krankl bana, bu kim dedi oyuna giren. Dedim ki işte Savaş dedim. Bu niye dedi şu ana kadar oynatmadı dedi. Bilmiyorum ben de niye soktu diye dedim ben de düşün derken bu topa bir vurdu, gol oldu. Ondan sonra da rövanşta Galatasaray eledi zaten.
0: Evet.
1: Şeyi Nöşatel'e.
0: Çok sert, çok etkili çok. Şutları vardı. Çok. Ama bu unutulmaz gollerden biridir. Tabii. O yüzden bu unutulmaz anı hatırlayalım hatırlayalım tabii istedim.
1: Tabii.
0: İki Rapid maçından, unutulmaz iki Rapid maçından biri bu golden dolayı, Avusturya'daki tabii bu golden dolayıdır. Gelelim diğerine. Diğerini yaşı daha müsait olanlar, yani artık birçok izleyicimiz, belki burada bir takılanlar olabilir 88 diye, ama 99'dakini hatırlayan daha çok izleyicimiz çıkacaktır. 99'da işte Ercan abinin kulakları çınlasın. O son kısmını açabiliyor muyuz sesin? Onu sesli dinlemek lazım son kısmını çünkü Ercan.
2: Bir gol. Büyük ustadan Viyana'da harika bir resital. Hacı.
0: Evet.
2: Hacı kaleye baktı. Bir çalım, nefis bir hareket. Hacı, Hacı, Hacı, Hacı,
0: evet.
2: Hacı.
1: Ercan
2: Hacı
1: mı bu?
0: Ercan abi, Ercan
2: İşte muhteşem bir gol.
1: Ben, bu maçta da tribündeyim.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Bu gerçekten efsanevi bir goldü. Hani tamam, 2-0 öne geçmişsiniz. Burada Hakan Ünsal'ın golü vardı. Fatih bir gol atmıştı. Bu üçüncü gol, ama yani bu gol başka bir gol tabii. Tabii. Yani slalom yapıyor, bir de tak diye altına.
1: Bir de sağ ayakla. Golü kim atabilir? Bir de sağ ayakla. Ya. Solla değil yani, anla.
0: Zaten solla atacağını zannediyor. O yüzden o tarafı tutunca ekmek almaya gidiyor savunma oyuncusu. Büyük oyuncu ya.
1: Tabii.
0: Vallahi büyük oyuncuydu. Yani ya, unutulmaz bir gol. Sağ ayakla attığı gole bakın değerli izleyenler.
1: Benim bu maçla ilgili gitmeden önce bir çok önemli bir gazetecilik anım vardır.
0: Evet.
1: Televizyon falan.
0: Kısaca alalım. Süremiz sıkıntılı mı arkadaşlar ya? Ne kadar kaldı süremiz? Kaç? Tamam.
1: Tabii çok önemli maç. Galatasaray'ın bu maçı ve Avusturya'da oynanıyor, evet. Yani. Almanya'dan yürüyerek geliyorsun. Zaten Avusturya'da Türkler var. Muazzam bir Türk seyirci kapasite. O zaman da bizim tercüman rahmetli Kemal, hı-hı, Bey'in gazetesi 1 milyon falan satmıştı. Biz Türkiye'de rekor kırmışız.
0: Çok güçlü zamanları değil
1: tabii
0: mi gazete?
1: Bu da şey yani, ama bu son anlattığım olayda o kadar güçlü değil. Hı-hı. Malum kişi yüzünden hanımefendi. Neyse ben de 4 kişi yazdım. Söyleyeyim: Faik Çetiner, Atilla İyi Tanır, Hayri İşler, Kemal Adar. Bak, hiç unutmadım isimleri.
0: Sen o zaman müdür olmuştun.
1: Yazdım, verdim. Muhasebe müdüremiz Nursel abla vardı. O da yani Kemal Bey paraya bir şey belki der ama Nursel ablaya eğer evet dediyse geçmiş olsun.
0: Anladım.
1: Bir baktım, Kemal'cim dedi, maalesef 20 sene sonra bu yazıyı dedi yukarı çıkarmak zorundayım dedi. Yani ne yaptın abla sen dedi.
0: Gazetenin daha ekonomik açıdan dedi, sıkıntılar yaşadığı
1: dönem. Sıkıntıdayız dedi. Bu 4 kişi bize dedi fazla gelir dedi. Diye düşünüyorum ama bunu götüreceğim. Ne olur kusura bakma dedi. Ayıp ediyorsun abla dedim, sen söylediklerse. Aynı yaş dedik ama biz abla derdik. Neyse abi, yukarı çıktım. 10 dakika sonra çağrıldım Berin tarafından sekreter. Çıktım, otur bakalım dedi Kemal Bey, oturduk. Ulvi Yenal orada, rahmetli Galatasaray'ın efsane kalecisi. Uğur Reyhan, Akdeniz Haber Ajansı'nın sahibi, bir kişi daha vardı, onu hatırlıyorum. Oturdum, çay may falan filan. Ya dedi Kemal'cim dedi, 4 kişi yazmışsın dedi. Abi dedim, biz abi derdik. Abi dedim, Avusturya, Viyana, Almanya, yani böyle gelecek. Tam bizim gazetenin patron olduğu ülkeler bunlardı. İyi güzel de sıkıntımız var dedi. Onun için dedi, bu maça dedi ben 2 kişi dedi düşünüyorum dedi. Abi yapma dedim, yazlık çocuklar hazırlanıyorlar. Bir sen, bir de dedi Almanya'dan yeğeni vardı. Ablasının oğlu Erdal, hala sağdır, kulakları çınlasın. Erdal'ı da ararız dedi, Erdal da arabayla gelir dedi. Sen de buradan gidersin, bu işi hallederiz. Abi etme, eyleme işte arkadaşlar, ne yapacağım, ne edeceğim? Tabii netice itibariyle teslim olduk mecburen. Bu çok acı bir anıdır bende. Zaten ondan sonra bu işte Eylül'de mi neydi, bir ay bir buçuk ay sonra da Nursel abla dedi ki bu ay maaş veremeyebiliriz dedi. Anladın mı? O hale
0: bu, gelmişti. Bu maçın öyle bir anısı da var demek ki sende.
1: Acı anı, evet.
0: Peki. Peki biliyor muydunuz diyeceğiz şimdi. Ligin geçmişte kaç takımla oynandığını, malum enteresan bir durumumuz var. Hadi önce diyelim, sonra detaylara gelelim. Evet, şimdi malum bugün 20 takımlı ama

0: sezonu 59 yılıdır 16 evet. takımla 852 grup halinde
1: ondan
0: başlamış.
1: Evvelki mali ligdir.
0: Ondan önceki mali lig. Sonra 59-60'da hop 20 kişiye çıkmış. Çıkar. Enteresan.
1: Çıkar.
0: 60 bunlar değişimlerin olduğu sezonlar. 62-63'te yine bir 22 takım olmuş. Bunlar genellikle böyle darbeler şunlar bunlar derken o takımı çıkaralım. Bu takım böyle bilmem olsun. Biraz ona dönüyor iş. 22 takım oluyor bakın. Rekor 62-63. Rekor. Hani 21 vesaire. Evet. Orada da ama kırmızı grup, beyaz grup. İki ayrı tabii, grup var. Tabii.
1: Tek grupta oynanmaz ki.
0: Nasıl yetişecek? Tek grupta. Biz 21 takım oynadık da işte nasıl oynadığımızı bir Allah biliyor bir biz biliyoruz. Sonra 63-64'te 18 takıma iniyor. 64-65'te 16'ya.
1: Evet.
0: Şöyle bir bakıyorum. 64-65'te 16. Şimdi 63-64'te de o zaman Karagümrük, Şeker Hilal, Vefa, Yeşildirek küme düşüyormuş.
1: Evet.
0: Ha, enteresan. 64-65'te tekrar 16 takım oluyor. 66-67 ve 67-68'de 17 şeklinde gidiyor orada 65-66'dan itibaren. Evet. 17 takımda ilk kez 3 büyük şehrin dışında Bursa, Eskişehir ve Mersin katılımı var. Yani bakın oradan geliyoruz. İlk kez o sezon 3 büyük şehrin dışında takım oluyor. Ve 6 ayrı şehirle temsil ediliyor. Bugünkü adıyla Süper Lig. Sonra 65-66'da 17 takım.
1: 82-83'te 18 yine.
0: 82-83 18 ama orada arada 71-72 sezonunda 16 takım olmuş. Tekrar. Bak onu atlamış arkadaşlar.
1: Evet.
0: 71-72 sezonunda 16 takım olmuş. 73-74'te İstanbul dışında bir şehirden ilk kez iki takım oluyor Adana'dan.
1: Evet.
0: Hem Adana Spor hem Adana Demirspor İstanbul dışında bir şehrin ilk kez iki temsilcisi oluyor. 73-74'te 4 İstanbul, 2 İzmir, 2 Adana. Öyle sonra Ankara, Eskişehir, Bolu, Mersin, Samsun, Bursa, Kayseri, Giresun diye gidiyor. 81-82 yeniden 16 takım. Ama 74-75 13 illi. O zamana kadarki en yüksek ilk evet. katılımı 74-75. O da bir rekor. Sonra 81-82'de neden 17 takım oluyor? Kupa şampiyonu Ankara Gücü Lig'e dahil ediliyor.
1: Kenan Paşa dedi ki rahmetli Ankara'dan takımın olmaması uygun değildir dedi birincilik için. Ben dedi Ankara Gücü'nü birinci lige alıyorum dedi. Hmm. İstersen hayır de.
0: Tabii. 82-83 tekrar 18 takım. Ardından 18-19 böyle 87-88'de bir 20 olmuş. Neden olmuş ona onu da bilemiyoruz. Yani 87-88'de 20'ye çıkıyor. Yani artık o dönemlerde demek ki birileri söylüyor olsun diyor oluyor. Yani ona dönen bir durum var.
1: Biz o Evren Paşa'nın
0: 90-91'de ama 16'ya indirilmiş tekrar.
1: Tabii. Biz o Evren Paşa'nın Ankara Gücü'nü aldırdığı sezona tercüman olarak isim taktık. Topal Lig.
0: İşte. İşte sonra 2020-21'de tekrar bir 21 takımımız var pandemi falan derken her şey çorba oldu.
1: Tabii.
0: Bu sezon efendim 20 takım gelecek yıl 19 sonra 18'e inmesi düşünülüyor. Kısmet.
1: Belli. Aferin, kısmet bak, o güzel oldu işte.
0: Kısmet diyelim. Ama bu işin yani bu kadar biz arkadaşların bir bölümünü almış ama o kadar çok 16-17-18 22 ile 16 arasında gidip gelmiş değerli izleyenler bu iş. Bakın kaç yıl yani 60 küsur yılda 16'dan 22'ye kadar gidip gelmiş ama 22 rekor.
1: Ve 62 ve şöyle bir iş var. 1992'de
0: evet.
1: Şenez başkandır ilk başkan kardeşim evet. Şenez. 3813 sayılı yasayla Türkiye'de futbol özerk konuma özerk kavuştu. Oldu, evet. Anladın mı? Ama yine tabii özerk kalmadı. anladın mı? Oradan bir şey, buradan bir şey, oradan bir basket, buradan bir...
0: Peki mı? O zaman keyifli bitirelim mi müzikle? Geçmiş zaman olur ki diyelim. Bakalım nasıl bitireceğiz? Finali nasıl yapacağız? Şimdi müzikle bitireceğiz dedik ya. Stat

0: konserleri. Statlar her zaman maçlar için değil, kimi zaman konserler için de ev sahipliği yaptı.
1: Sen stat görmemişsin.
0: Maracana'yı
1: boş ver. Boks maçı oynandı, güreş abi, yapıldı, basketbol
0: maçı ya. Biz onu yaptık burada. İnönü'deki basket maçını, evet. Şimdi tarihte 36 yıl geriye, 13 Temmuz 1985'e gideceğiz. Bu Live At konseri, bu da Freddie Mercury'nin malum yakın zamanda Bohemian Rhapsody filmi de vardı. Orada da yansıtıldı beyaz perdeye. Neden bu şarkıyı aldık? Çünkü We Are The Champions bizim şampiyonluk kutlamalarının klasikleşen şarkısıdır. Burada da unutulmaz bir Bohemian Rhapsody seslendirmesi var. Ama We Are The Champions şarkısı buradan hareketle, şuraya bakın, bu rekor, 72-73 bin seyirci var ekranlarda da, 2 milyar insan seyretti bu konseri 1985'te. Londra ve New York'taydı yanılmıyorsam, eş zamanlı bir konser. Tam 2 milyar insan bu arada Philadelphia, New York değil, Philadelphia. Orada da çünkü o We Are The World şarkısı falan seslendirilmişti, hatırlayacaklar. Ama bu We Are The Champions sonra nerelere gitti? Bizim şampiyonluklarda bile o kutlamalardan evet. Var mı görüntüler? Bizim şampiyonluklarda bile o kutlamaların, işte lig şampiyonlukları, kupa şampiyonlukları, hep fonda We Are The Champions var. Başka var mı? Ne zaman aklınıza gelse Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası. Bakın görüyor musunuz? Fonda hep bir yerde Champions ama bunun ilk değil belki ama o dev konserle herkesle buluştuğu an, ölümsüzleştiği an 1985'teki Live At konseriydi. Biz de bu şekilde finali yapmış olalım bugünkü programın. Kemal abi ağzına sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere efendim.
0: Değerli izleyenler, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Hazır mısınız?
1: Harika bir gol!
0: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı Aspor'da başlıyor. Bugün saat 17. 1923 Afyonkarahisar Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. Yarın saat 14. Sinop Spor Arıtkaya Dibi Spor.
1: Toplan Arda gol!
0: Saat 17. Muca Spor 1928 Gazi Emir Gok Spor Yatırımları. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Spor. Perşembe saat 14.30 Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Tuğrul Belediye Spor.
1: Vuruş topağlarda gol!
0: Ziraat Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası.
2: Genel izleyici için uygundur.

maça Sevilla başlıyor. Luis Garcia görüntüde Sevilla'nın hocası geçen sezonun son bölümünde göreve gelip Sevilla'yı kümede tutmuştu.

0: gol veren Iglesias. Son bir top içeriye. Dokunamadı Salazar. Gume dışarıya gitti. Müdahale var mı? Var. Korner. Orta geldi. Çok kötü bir top. Iglesias'tan bu arada kazandı Correa. Correa orta geldi. Arkaya doğru gelişine. Dışarı gitti top. Gera iyi bir pas Danjuma'ya. Danjuma karşı karşıya. Danjuma Vlahodimos. Pası düşünmedi Danjuma, offside öncesi. Offside. Şimdi sol kanat. Orta geldi. Sierra'ya doğru. Onu aşan top. Bir orta daha içeriye savunmada. Sato'dan bir ayak ve corner. Iglesias. Hata katılmıştı. Felix Correa kesti topu. İyi yere kafa vuruşu Dimitrievski. Maçtaki en net fırsat. Kike Salas. Şimdi Correa bu kez dışarıya doğru. Kafa vuruşu direkt. İkinci pozisyon Dimitrievski. Stasen. Yerde bir Sevilla var bu arada. Fofana'dan pas. Yerden Fofana'ya doğru. Fofana vurdu. Dimitrievski. Gera. Pası yere Gera'dan. Şimdi Otorbi gidiyor çaprazda. Otorbi direkten döndü. Şanssız an Valencia için. İki takımda bir herkes direğe takılmış oldu. Gole çok yaklaştı Valencia. Orta geldi iyi yere. Stasen'den önce kafa gol! Iglesias! Takımıyla Iglesias'ı büyük sevinç Pizuan'da. Ve son düdük geliyor. Sevilla kazanıyor. Sevilla 5 maç 10 puan oldu. Harika başladılar sezona. Valencia'daysa Corbera'nın işi çok zor. Devam eder mi? Orası bile meçhul bana kalırsa. 1 puanda kalıyor Valencia.
1: Düdük. Maç başlıyor iyi seyirler. Atak gelişiyor Vicente ile. Vicente kaybetti topu, geri kazandı. Vicente ceza sahası. Vicente çalımlarla girdi. Vicente çevirdi. Son anda bir müdahale. Kornel. Çok etkili geldi ev sahibi takım. Vicente ile 3 oyuncu arasından geçti. Ceza sahasına girdi. Çalımlarına devam etti. Son çizgiye indi. İşte Vicente içeriye çevirdi. Son anda savunmaya koyuyor. Orta geldi şimdi uzak noktaya. Kafayla içeriye dolduruldu. Gol pozisyonu Angel Perez ilk pozisyonda vuramadı. İkinci pozisyon Belosyan çıkardı. Çalan düdük var. Burada offside bayrağı kalkıyor. Hem Tenaglia hem de Angel Perez offside'da. Sağ kanattan çıkıyor şimdi Deportivo Alaves. Tenaglia topu taşıdı. Tenaglia yaptı ortasını, uzak nokta. Gol pozisyonu. Aguirre Zabala çıkardı Diaz. Aguirre Zabala. Aguirre Zabala golü izin vermiyor. Çok çabuk gelişti atak. Diaz karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedi. Mariano Diaz. Harika bir kurtarış. Aguirre Zabala paslaşarak kullanıldı. Kuşa vuruşu. Rebak. Orta geldi uzak noktaya. Kosi yükseldi. Ceza sahası dışı. Şut pozisyonu sekti. Gol anımı ve top ağlarda gol. Top ağlarda gol. Deportivo Alaves golü buluyor. 1-0 önde. Deportivo Alaves. Elinden geleni yaptı.

Reza Bağla ama bu gole engel olamadı. Koski topu ağlara gönderiyor. Chica Flores'in ekibi 1-0 önde.

0: San Martin'den çizgiye savunma arkasında bir koşu var. Şimdi ceza sahası içi. Zabiri karşı karşıya. Zabiri vurdu top ağlarda. Zabiri golü atıyor. Offside incelemesi yapılacak pozisyon için Zabiri golü attı. 1-1 oldu 38 biterken. Skor 1-1'e geliyor. Sardinero'da. Skor 1-1. Zabiri golü attı. Skora dengeyi getirdi. Ivan Martin tebrik ediyor kendisini. Pozisyona bakılacak. Offside var mı yok mu? Burada koşuya başlıyor Zabiri. Çok iyi bir zamanlamayla ayaktan çıkıyor top. Offside yok. Zabiri ceza sahasında. Zabiri bekletmiyor ve golü atıyor Zabiri. Şimdi Pablo Garcia topu aldı. Pablo Garcia pası aktaramadı. Salinas'a. Salinas yakaladı. Vicente destek. Şimdi Vicente. Vicente'den Prati. Prati topu yükseltti. Atak devam edecek. Valentini karşıladı az önceki topu. Şimdi pas. Son çizgi. İçeriye çevrilen top ağlarda. Racing Santander golü buluyor. 53. dakika baskı sonuç verdi. Baskı sonuç veriyor. Bir kez daha Zabiri devrede. Racing Santander 2-1 önde. Gol Zabiri. İkinci golünü attı bugün. Ligdeki 5. golü Zabiri'nin. Golü kopluyor adeta Zabiri. Kesinlikle bir kasıt yok ama burada yüze gelen bir tekme var. Sarı kart iptal olacak. Kırmızı kart gelecek. Almeida kırmızı kart görüyor. Son bir şans. Ceza sahası içi. Alenya. Alenya. Daha fazla gidemedi. Alenya. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Racing Santander 2-1 kazanıyor. Deportivo Alaves karşısında.
1: El Sadar'da ilk düdük çaldı. Osasuna İspanyol mücadelesi başladı La Liga'da 5. haftada. Dimitrovic'i başlattı. Sağ tarafa Edu Exposito bıraktı. El Hilali yerden ceza sahası orta içeri bir dokunuş topu ağlarda. Henüz 3. dakika. İlk hücum gol geliyor. İspanyol Roberto Fernandez de golü attı. El Hilali asisti yaptı Roberto Fernandez. İlk hücum, ilk şut, gol geldi. İspanyol Osasuna deplasmanında öne geçti. Clemens Riedel. Yerden pası geçmedi. Osasuna hızlı cevap vermek istiyor. Diego Rico gitti rakibinin üzerine. Diego Rico kesti, kafa dışarı. Budimir. Net bir fırsat. Çok hızlı bir yanıt gelebilirdi Osasuna'dan. Moncayola iyi açtı sol tarafa. Şimdi kontrol. Kike Barha. Kike Barha ortası arkaya doğru. Ceza sahası içinde kaldı. Kafa vuruşu. Dışarı gidiyor. Raul Garcia. Bir fırsat daha. Nefis bir pas Exposito'dan. El Hilali çevirdi içeri, boş kale, ikinci gol. Büyük bir hata savunmada. Sahnede aynı isim var. Roberto Fernandez. 17 dakikada 2 gol. Yine sağ taraftan gelişti atak. Yine içeri bir orta. Yine bitiren Roberto Fernandez. İlk golün aynısından bir tane daha attı İspanyol. Müthiş bir başlangıç.

Ike Barha içeride çevirdi. Boş kale, vuruş ve gol. 18. dakika. Fark 1'e iniyor. İşte Catena. Uzun top. Arkaya sekti. Bu top oyun alanında kaldı diyor hakemler. Burada inatçı davrandı. Burada da bir kontrol olacak. Out. El Hilali kesti. Roberto dışarı. Faul var. Sağ taraftan gelen her top tehlike oluyor. Espanyol'da. Catena'ya faul yapmış bu kez. Roberto Fernandez. El Hilali. Raksın hata yaptı. Dolan aldı. Dolan. Son anda Herrera. Osasuna stoperleri hata yapmaya devam ediyor. İşaret geldi. Raul Moro barajı takıldı. Şimdi verdi pasını Dubasin. Boşta kalan top. El Hilali. Moro. Yere Moro'dan. Bretones çevirdi içeri. Etkisiz bir vuruş. Dubasin. Gün. Pozisyonları yok desek abartmış olmayız. Net bir fırsat yakalayamadılar. Ve son düdük geliyor. Espanyol Osasuna deplasmanında 2-0 kazanıyor.

Liga'nın 5. haftasında Athletic Bilbao Elche'yi ağırlıyor. Athletic Bilbao Elche maçı başlıyor Elche'nin vuruşuyla. Sunset koşuyu yaptı, Inyaki içeride, ona doğru Inyaki kaçırdı. Kale ağzında çok net. Inyaki atamadı. Sunset çok iyi yere gönderdi. Inyaki'nin dokunuşu. Top dışarıda. Navarro kullanıyor. Onun ortası içeriye. Inyaki, Laporte. Bu da kaçtı ama offside'dı zaten. Tete Morente. Baskı var. Navarro. O baskı topu getirdi. Navarro önünde kaldı. Navarro hala onda. Geriye. Sunset. De Galarreta. De Galarreta havalandırıyor. Sunset orada kontrol verdi. Nico. Gol mü? Offside. Bayrak kattı. Nico. Inyaki. Redondo karşısında bir bacak arası, Inyaki çevirdi, vuruş gelmiyor. Navarro. Inyaki hazırladı, kale boştu ama çok da kolay değildi o top. Bu içeriye atmak. Şu bacak arası harika. Nico. Nico'dan pas. Yuri koştu. Yuri vurdu, yanağlar. Denemeye devam ediyor Athletic. Laporte. Inyaki düşündü, geçmedi. Nico. Nico nefis hareketler 3 kişi arasında. Nico çevirdi ortaya. Inyaki bir dokunuş direği sürttü dışarıya. Navarro, bu da olmadı. Olmuyor Athletic için. Inyaki sektirdi. Navarro dokundu. Şimdi Elche'yi geldi. Sangare. Sangare verdi pasını. Fernandinho içeride. Nino çok kritik müdahale. Yuri seken top. Penaltı.

0: gitmesi lazım. Penaltı. Elche penaltı kazanıyor. Bütün maç 48 dakikadır hiç gelemediler. Ama bir kez geldiler. Penaltıyı aldılar. İşte futbol. İşaret geldi bu an. Onote vurdu, attı golü. Elçi önde. İlk şutları 50. dakikada penaltı noktasından geldi. Ve Elçi öne geçti.
1: Şimdi Valera. Herman Valera havalandırdı. Tete Morente yerden bıraktı. İçeriye doğru Simon. İkinci gole yaklaştı. Elche.

Neko çok iyi pas Berenger'e. Berenger çizgide gol. Gol geldi 1-1. 1-1 Atletik sonunda buldu o golü. İtekaka buldular. O top bir şekilde geçti çizgiyi. Berenger oyuna girdi. Pozisyonun içinde Neko. Offside yok gibi. Berenger dokundu. Inyaki sanki golü attı. Son temas Inyaki'den gibi. Neko. Neko. Kaleye

0: Wenger. Orta geldi, kafa dışarıya. Saatine bakıyor hakem. Ve maçı bitiriyor. Maç başlıyor Bernabeu'da. Real Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Valverde. Vinicius. Carreras. Carreras. Penaltıyı aldı Carreras. Real Madrid 13. dakikada penaltı kazanıyor. Birkaç dakika önce Mbappe bir penaltı beklentisindeydi. Orada hakem Victor Garcia oyunu devam ettirmişti. Bu kez tereddüt etmedi ve beyaz noktayı gösterdi. İşte pozisyon bu. Lejeune epey kontrolsüz geliyor. Kylian Mbappe. Mbappe! Geçen hafta Betis karşısında penaltıyı kaçırmıştı. Mbappe, Rayo karşısında Real Madrid'i penaltıdan öne taşıyor 14. dakikada. Bu arada kötü bir pas bu kez Lejeune'den içeriye Vinicius, kaleci Odero, şimdi Bernardo, pas verdi Carreras, Mbappe, Carreras! Lejeune'in hatası burada da gole dönüştü, 2-0. İki golde de Lejeune var, önce penaltıya sebep oldu, ardından onun hatasıyla kaptırılan top ve Carreras. Az önce penaltıyı alan Carreras burada da golü atıyor. Real Madrid 17. dakikada iki farkı yakaladı. Geliyorlar yine. Yine soldan Vinicius. Vinicius çok iyi noktaya. Bellingham! Nefis bir asist. Çok iyi son vuruş. Jude Bellingham 3-0. Vinicius getirdi, Bellingham bitirdi. Real Madrid'de işi bitirdi belki de, daha yarım saatte 3-0 oldu.
1: Yani tam bir Vini driplingi, tam bir Bellingham koşusu, tam bir Bellingham son vuruşu.

0: üçüncü golü bu sezon. Taç Real Madrid'in hemen kullandılar. Mbappe çekti sağına, Mbappe vuruş şansı. Mbappe direkten döndü. Taçtan hızlı gelen topla golü bulmak üzereydi Real Madrid. Pedro Diaz yine kaleye baktı. Pedro Diaz direkten döndü bu kez de. İkinci pozisyon dışarı gidiyor.
1: Ya Pedro Diaz Juninho gibi bir maç çıkarıyor şutlarda.
0: Rüdiger. Baskı Ratiu'dan topu kazandırdı. Rayova'ya, Cano'ya ve top ağlara gidiyor. Bu kez baskıyla topu kazanıp golü bulan Rayo Vallecano, Cameo.
1: Yine attı yalnız.
0: Altıncı golü oldu bu sezon Cameo'nun. Evet, Arda oyuna giriyor şimdi 72. dakikada. Arda Güler. Arda'nın ortası, az daha bir asist geliyordu, direkten dışarı gitti top. Dumfries.
1: Arda Güler için bu sezonun şu ana kadar özeti bu zaten.
0: Bellingham, Arda aldı. Arda kaleye doğru, Arda'dan Audero. Hiç beklemeden vurdu Audero, Arda, ama Audero uzanıyor, çıkarıyor. Vinicius. Arda. Arda çok güzel gördü Mbappe'yi. Mbappe Audero.
1: Ya Arda girdikten sonra gerçekten bir anda Real Madrid etkinliği arttı maçta.
0: Camavinga verdi pası Arda'ya. Arda hemen Mbappe'yi gördü. Kylian Mbappe. Arda'nın asisti. Sahanın en iyisiydi Arda. Asistlere yaklaştı, gole yaklaştı, en sonunda yaptı asisti.
1: Ya verimlilik inanılmaz. Verimlilik inanılmaz. Yani bu kadar kısa sürede dördüncü şut pası, asist bir tane, ki daha fazla da olabilirdi. Tabii burada Kovingin'in hakkını vermek lazım. Orada 3-2 yaratan oyuncu Kovingin. Arda'nın pası burada aslında Mbappe'ye sadece o son vuruşu yapmasını sağlıyor.
0: Victor Garcia düdüğü ağzına götürdü. Real Madrid 4-1 kazanıyor. İkinci yarıda bir süre zorlandı Real Madrid ama oyunun seyrini değiştiren yine Arda Güler oldu.
2: La Liga'da 5. hafta heyecanlı kaldığı yerden devam ediyor. Celta Vigo ve Malaga takımları karşı karşıya gelecek. Abanca Balaidos'ta işaret geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Celta Vigo 5. hafta mücadelesinde evinde Malaga'yı ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi geliyor orta, kafa vuruşu. Az farklı dışarıda Recio. Topla dripping halinde Rueda. 3-2 yakaladı Malaga'yı. Celta Vigo, Rueda yaya çevirdi. Cunta koşu var, boşalttı önünü. Ferran Cunta. Herrero. Carrera. Carrera nefis çalın, boşalttı önünü. Şut, kaleci Herrero iki hamlede. Herrero neler yapıyor? Recio, Lorenzo baskı, Moriba, Kaktidakem. 4 kişiyle geliyor Celta Vigo, 4'ü 3 yakaladılar. Kritik bir an, sola Alvarez, Hugo Alvarez, Moriba çevirdi içeri, Cunta dokundu kaleci. Hücum sürüyor, kaleyi denedi Gonzalez ama çok kritik bir refleks kurtarışı Herrero'dan. Lago, Moriba aldı şimdi önüne. Cunha, tek top. Gonzalez. Gonzalez dışarı. Gonzalez

Şimdi top kaybı. Gonzalez dokundu. Ferran Cunk'la verdi. Feki Cunk'la! Ferran Cunk'la! Bitime son 5. Cunk'la hesabı açıyor. Mükemmel gol. Bu sezon hesabı geç de olsa açıyor Ferran Cunk'la. Geçen sezon 10 gol. Bu sezon 5. haftada hesabı açıyor Ferran Cunk'la. Baktı sağı solu dolu. Verdi fake'i. Tam bir bitirici gol. Klinik bitirici Ferran Cunk'la. Golü getiriyor takımına. Recio uzaklardan. Recio. Top dışarı çıkıyor. İlaiş Moriba. Aradan iyi pas. Şimdi Ferran Cunk'la önce iyi kontrol. Sonra bir fenomen Ronaldo dönüşü. Ancak o klaslı bitiremiyor bu kez. Şimdi La Rubia taşıyor topu. La Rubia! Bir şuttan daha isabeti bulamıyor Malaga. Orta şut karışımı Martinez. Kaleci Radu Korner. Son anda müdahalesi Radu'nun köşe vuruşuna dönüşüyor. Korner kullanılacak şimdi. Geldi orta içeri. Kafa gol! Malaga golü buluyor duran toptan. 1-1. Adrian Nino skora dengeyi getiriyor. Malaga'nın 2026-2027 sezonundaki ikinci golü. Yine bir duran toptan Nino'yla Iko Chupete penaltıdan. Akan oyundan gol bulamadılar ama bugün bir puan onlar için önemli bir teselli. Borussia. Ters top. Iago Aspas dışarı. Iago Aspas. Dünya bir saniyeliğine duruyor. Nefesler kesildi Abanka Malaydos'ta. Iago Aspas. Mükemmel bir kesme. Taç kullanıldı. Son saniyeler mücadelede. Malaga'da kendi fırsatını değerlendiremiyor ve maça son noktayı koyuyor Carlos Muniz Munoz. Taraflar birer puana razı oluyor Vigo'da. Abanca Malaydos'ta maçın sonucu Celta Vigo 1, Malaga 1.

0: İşaret geliyor. Rafinha'nın dokunuşuyla mücadeleye başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Rodri. Rafinha bıraktı. Yeniden Rafinha. Xavi Espart şimdi. Espart'ın vuruşu ve gol! Xavi Espart gol perdesini açıyor. Hansi Flick'in ona olan güvenini boşa çıkarmıyor. İleriye çıktı Xavi Espart. İlk şuttan golü de buluyor.
1: Gerçekten çok kaliteli, çok potansiyelli bir oyuncu. Bir orta saha oyuncusu. Yani Filip Lahm tadında bir performans görebiliriz uzun vadede. Hansi Flick'in ellerinde bu genç oyuncudan çok çok heyecan verici. Yani bu sezon böyle takımlarda herkesin bir favorisi olur, bir favori oyuncusu olur. Bu sezonki mesela benim favorim Espart.
0: Fermin Lopez, önünde bir boşluk var. Fermin pasını da aktardı, Rafinha'ya geçti. Rafinha ikinci gol şansı. Rafinha açıyı kaybetti, çevirdi içeriye. Vuruş ve gol! Asist Rafinha, gol Lamine Yamal. Bu ikili gollere birbirlerini beslemeye devam ediyor. Rafinha açıyı kaybetti. Belki ama içeriye çeviriyor. Lamine Yamal gerilerden gelerek gol vuruşunu yapıyor. Yine bir ara top. Bu kez Rafinha aldı. Rafinha bekledi. Rafinha Yamal'a gönderdi. Yamal el oynama itirazı var. Oyun sürüyor. Yamal bir yerde penaltı. Penaltı el oynamayla gelmedi belki ama müdahale yapılıyor Lamine Yamal'a. İkinci yarının ilk saniyelerinde Barcelona bir de penaltı kazanıyor. Bu sezon ligdeki 6. golü için geliyor Yamal. Lamine Yamal! Matt Ryan köşeyi bilse de bu topu çıkarması hiç ama hiç kolay değil. Barcelona ikinci yarının henüz başında 3. golü de buluyor. Levante'nin umudunu kıran bir gol oluyor bu. Pedri. Anthony Gordon tek pas. Rafinha çaprazdan vurdu. Rafinha direğin dibinden dışarıya gidiyor şutu. Yine gole çok yaklaşıyor. Rafinha. Oriol Rey. Pası geçti savunma arkasına. Juan Garcia da ileride. Ceza sahası için büyük tehlike. Romero'nun vuruşu. Çıkarıyor savunma Kubarsi ile. Değişikliklerden hemen sonra gole yaklaşıyor Levante. Gole hiç uzak değil Levante. En azından gözüken o ama bir türlü o golü bulamıyorlar. Şimdi çaprazdan vuruş. Bu da olmadı. Bu arada büyük hata, Romero geçti Garcia'yı, attı golü. Bu tarz hataları maçın başından beri yapıyor Barcelona. İlk kez değerlendirebildi Levante. Ivan Romero'yla fark şimdi 2'ye iniyor. Xavi Espart hata yapan isim. Levante Ivan Romero'yla golü buluyor. Rafinha sağ çizgide buluştu topla. Rafinha şimdi içeriye pası, olma dönemedi. Eric Garcia çaprazdan şutu. Akrep vuruşuyla neredeyse Adeyemi golü bulacaktı.
1: Olivier Giroud hemen akıllar oraya gidiyor.
0: Kalede Higuita, ileride Giroud. Rafinha topu attı, tekrar alamıyor. Bernal orada Brugge ile mücadelesi. Roche Brugge çalımı da attı. Çaprazdan vurdu. İkinci vuruş, gol! Levante 2'yi de buluyor. 3-2 oldu. 79'da Romero, 88'de Roche Brugge. 3-0'dan 3-2'ye getirdi skoru Levante. Son dakikalar daha da gerginleşecek Barcelona adına. İşte burada Mark Bernal alamadı topu. Bacak arası Kubarsi'ye Bruges'den, önce Garcia kurtarsa da sol ayakla yaptığı vuruş. vuruşu. Dönen topu sağ ayağıyla ağlara gönderiyor. Olmo pas istemişti Adeyemi. Adeyemi'den çalımlar. Karim Adeyemi. Adeyemi çekti. Adeyemi. Levante'nin umutlarını bitiriyor 90+2'de. Solo bir gol geliyor Karim Adeyemi'den. Derin bir nefes alıyor Barcelona. Üst üste çalımlar. Pası da vermedi en sonunda. Kendisi vuruyor Karim Adeyemi. 4-2'ye getiriyor skoru Barcelona.
1: Hans Emre, bu yani düzenli olarak yapılan umutlandırıp utandırma işi de tat kaçırıcı değil mi rakipler için? Yani Barcelona, bu bir güç gösterisi.
0: Son düdük geliyor. Barcelona Levante deplasmanında 4-2'lik skorla kazanıyor.
2: Düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler geliyoruz. Hetafe Deportivo mücadelesi başlıyor. Hata geldi. Şimdi Satriano pasını verdi. Gol pozisyonu. Monzon. Monzon vurdu gol. İvan Azol. Monzon topu ağlarla buluşturdu ama

0: offside bayrağı kalkıyor. Büyük tehlike. Deportivo kalesinde topu alanla buluşturdu. İman Azon Mazon. Ama bayrak kalkıyor. Navarro. Aubameyang. Chimo Navarro. Hareketlendi yavaş yavaş Deportivo. Aubameyang. Aubameyang orta yaptı. Arka tarafı şut dışarıya. Dışarı gitti. Büyük tehlike Kualiata. Gelişini vurdu ama çerçeveyi bulamıyor. Sol kanada doğru etkili geldi Deportivo. Kualiata vurdu. Kalecinin kurtarışı Soria. İyi çıktı Deportivo. Soriano. Soriano pasi verdi. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang. Aubameyang çevirmek istedi. Şimdi Luis Mi. Luis Mi aradan müthiş bıraktı. Şut geldi. Kaleci Soria. Luis Mi'den süper bir pas ama. Devamında kurtarış. David Soria. Mojica. Arka direğe doğru. Kafayla çevrilen top. Bir vuruş direkt. Direkten dışarıya. Mario Martin. Çok büyük tehlike. Deportivo kalesinde. Direğe takılıyor Mario Martin. Yeni transferlerden bir diğeri Zaragoza'dan geldi. Serrano. Şimdi Terat sağda Enes boş. Sol tarafa gönderdi. Azon. Şimdi Terat. Terat vurdu gol. 6. dakika. Hetafe golü buluyor Ramon Terat. Coliseum'da Hetafe 1-0 önde. Hızlı çıktı Hetafe. Ramon Terat bitiriyor. Bu sezon ligde attığı ilk gol Ramon Terat'sın. Orta içeri arka direği Obama'ya. Bir kez daha sahnede 1-1. Aubameyang La Liga'da çıktığı 5 maçın 5'inde de gol sevinci yaşamış oldu bu sezon. Durdurulamıyor Aubameyang. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Hetafe 1, Deportivo 1.
1: Martinez düdüğünü çaldı. Anoeta'da Real Sociedad Atletico Madrid maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Romero. Adamoğlu Lukman'a doğru pas. Sağda Kangini. Alır mı soluna? Tehlike olur Kangini ile. Çekti şimdi. Kangini dışarıya gönderiyor. Solunu aldığı anda her zaman büyük tehlike Kangini. Kanginli'yi kurtaramadı İlkan'da. Yeniden ona pas. Kanginli çevirdiği noktaya hurma kafa dışarıya. Büyük fırsat Atletico için. Kanginli offside'de yok gibi gözüküyor sanki. Herrera bozmuş gibi. Hurma tam köşeye ama çerçeveyi bulmadı bu kafa. Çok iyi bir sol ayak. Gomez o vuracak gibi. Sergio Gomez Oblak. Direkt dibinde yan Oblak. Korner. Sergio Gomez. Aramburu söküyor. Aramburu yerde kalıyor. Ochieng kurtaramadı Aramburu. Kıyasıya mücadelede top Arno Ortiz'de kaldı şimdi. Arno Ortiz'e geliyor Atletico. Çok süratli genç oyuncu. Sol kanatta David var. Ona doğru pas. Aldı David. Açıyı aradı. Düzeltti. Jonathan David kaleci. Jonathan David. Alex Remiro. En net pozisyonlardan biri maçtaki. Duran topu kullanıyor Grimaldo. Grimaldo kesti. Arka direğe doğru ortası. Romero vuramadı. Penaltı beklentisi var. Yaydı. Koke penaltı. Ochieng'in müdahalesi var. Gelmeyin diyor Martinez. Ochieng gol atması için oyuna girdi. Elche maçının kahramanı burada. Atletico'ya büyük bir ikram.

0: çok soğukkanlı, çok rahat bitiriyor Grimaldo. Atletico San Sebastian deplasmanında 1-0 önde, hem de 85. dakikaya girilirken.
1: Koke bırakıyor Grimaldo'ya. Grimaldo önünde hareket alanı, solunda Arna Ortiz var. Grimaldo'dan pas Jonathan David'e. David ceza sahasında. David çekti. David vurdu, maçı bitirdi. Jonathan David atıyor. Atletico Anoeta'da 3 puana gidiyor. Sociedad beraberliği ararken Jonathan David maçı bitiriyor adeta. Grimaldo yine işin içinde. Jonathan David çok soğukkanlı bir çalım ve güzel bir gol vuruşu. Takekubo hiç yoktu oyuna girdikten sonra. Kubo burada pası Suçiç'e, güzel. Aramburu destek. Suçiç aldı, vuracak. Suçiç Oblak. Yani Oblak korner. Ançko. Şimdi gitti Simeone. Götürebilir mi Simeone? Çok süratli Simeone. Karşı karşıya Simeone! Simeone! Simeone! Son 15 dakikada gövde gösterisi Atletico'dan. Maç nereden nereye gidiyor? Simeone nerede alıyor? Nerede bitiriyor? Atletico 3 puanı 3 golle gidiyor. Simeone! Ve maç bitti. 3 puan Atletico'nun, hem de 3 golle Atletico'nun. Yani 75. dakikadan şu maça baktığınızda bu görüntüyü öngörmek neredeyse imkansızdı, ama Atletico son bölümde adeta gövde gösterisi yaptı. Sociedad 0, Atletico 3 maç sonucu.

0: 3-6. Mücadeleye Union Berlin başladı. Keyifli seyirler. Şimdi Kenan Karaman topla birlikte süratli yerden pas. Adil Avşiş çekti sağına. Adil Avşiş harika kurtarıyor Ranol. Çekti sağına. Attı şutunu Avşiş. Ama iyi bir refleks geliyor. Ve Derek Ranol'da. Bir kez daha köşe vuruşu kazanıyor Schalke. Fonsi baktı içeriye. Fonsi orta ceza sahasına kafa vuruşu Kuerfeld. Şut şansı ve top oralarda gol. Schalke golü buluyor. Gosens top oralarla buluşturan isim Schalke. Bundesliga'daki ilk golünü kaydediyor Gosens. Eski takımı karşısında top oralarla buluşturuyor. Gole sevinmiyor ama eski takımını yine de çok üzüyor. 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Union Berlin formasını terletmişti Gosens. Orta geldi içeriye doğru Dokai'den önce. Kafa vuruşu Becker'den yükseldi. Gedira dokundu. Bir şut. Loris Karius. Latelat görüntüde. Şut ondan geliyor. Loris Karius'un üzerine geldi bu top. Hücumlarına engel olmuş durumda Schalke. Liman yerde kaldı. Devam kararı Junior Adamu. Solda bir boşluk var. Yerden pas geldi. Adil Avşiş karşı karşıya. Adil Avşiş çizgi önünde müdahale. İzin vermiyor Tom Rote. Andras Schaffer'den sonra da Liman Burcu oyundan çıktı. Şimdi Schalke atak halinde. Junior Adamu tekme bıraktı. Adil Avşiş top alanı gol. Ama bayrak havada offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor ikinci yarının hemen başında. Şu anda pozisyon inceleme altında.
1: Nach Ansicht der Bilder liegt kein Abseits vor.
0: Ve gol kararı geliyor Schalke. Farkı ikiye çıkartıyor. 48. dakikada Adil Avşiş. Ve Timo Gera. Bir sakatlık yaşıyor karşılaşmanın hakemi Timo Gera. Değişikliği. Timo Gera sakatlanıyor. Karşılaşmayı yönetmeye devam edemiyor.

0: Oray.
1: Geçti top. Ceza sahası 2-1. Dokunuş direkten döndü. Top direkten dönüyor. Atak devam edecek. Woo Yong-jong. Bir orta daha. Ceza sahasına doğru. Rote kafayla indirdi. Bir dokunuş yapıyor. Top alanla buluşuyor. Fark 1'e iniyor. Skor 2-1'e geliyor. İşte Tim Skark. Direğine çarpan top ağlarla buluşuyor. Schalke atağına dönüştü bu pozisyon. Sağ kanattan kendini gösterdi Van Hichan. Baktı içeriye, çevirdi topu. Bir dokunuş. Bu maç bitti diyor Schalke. Ve son düdükte geliyor.
2: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Mainz-Frankfurt mücadelesi, Rhein-Main derbisi başlıyor. Şimdi Can. Can yaptı ortasını. Savunma dokundu Potulski. Uzaklaştırma çabası. Şimdi kafayla içeri doğru şut geldi direkt. Direkten dönüyor top. Büyük tehlike. Burkar çevirdi. Top oyun alanının dışında. Korner. Yoğun bir mücadele. Potulski bırakmadı. Sudoğan'la mücadelesi. Şimdi Burkart. Frankfurt geliyor Burkart'la. Burkart solda Can var. Burkart çıkardı. Can Uzun gol! Can Uzun! Hesabı açıyor Can. 9. dakika. Bu sezon Bundesliga'daki ilk golü Can Uzun. 9. dakikada Frankfurt 1-0 öne geçiyor. Burkart'ın asisti, Can Uzun'un golü. Beker, karşısında rakipleri Beker. Beker sıyrılamadı ve maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Beyaz noktayı gösterdi. Felix Weier, 17 kayasadı kart. Penaltı kazanıyor Mainz. 42. dakikada Geraldo Beker büyük çaba. Ve penaltıyı kazandı Mainz. Son Bundesliga penaltıları kaçırmıyor Amiri. Frankfurt taraftarının karşısında Amiri. Amiri burada attı bolu. Atak devam etti. Tiç dışarıya. Tiç dışarıya. Attı bolu. Penaltıyı kurtarıyor. Devamında Tiç dışarı yolladı. Amiri penaltıdan yararlanamıyor. Attı bolu'yu geçemiyor. Asiko. Mbene, Zender çıkmıştı. Tiet. 5+1'deyiz. Burkart. Burkart aldı önüne. Burkart, Burkart gol! Burkart! Eski takımına karşı golünü atıyor Burkart. 2-0 oldu skor. Burkart eski takımını affetmiyor. İlk golün asistini yapmıştı. Can Uzun'a Burkart bu kez de kendisi atıyor golü. Can. Tek top Götze. Götze pası verdi. Geliyor Frankfurt. Tehlikeli atak. Tekrar Götze'ye. Götze çevirdi. Can gol! Can Uzun! Mario Götze girer girmez Can Uzun asisti yapıyor. Can Uzun kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü. Derbide, Rhein-Main derbisinde Can Uzun şov var. Milli futbolcumuz ilk golü atan isimli 9. dakikada, 60. dakikada da farkı 3'e çıkaran isim oluyor Can Uzun. Burkart, Can şimdi. Can Uzun topla gidiyor Can. Can Uzun hat-trick yapmanın peşinde. Can çekti. Can Uzun çıkardı pası Burkart. Dokunamıyor. Ruopi çıkamadı oradan. Hollerbach şimdi Ruopi. Ortayı yaptı. Tiet sindirdi. Şut şansı. Bir vuruş ve gol. Top ağlarda gol. Philipp Tiet. İyi indir.

Fabio Silva'yı kaçırdı. Fabio Silva bir anda karşı karşıya kalabilir. Gidiyor Fabio Silva. Fabio Silva geçti, vurdu, attı. Fabio Silva! İlk 11'deki şansını nasıl değerlendirecek demiştik. Hiç fena değil. Şeler. Riyerson'dan pres, topu kazandı. Şimdi Girassi Fabio Silva'ya bakıyor, verdi ona. Fabio Silva. Fabio Silva yine Girassi'ye. Girassi dibine girdi. Top ağlarda. 2-0. Fabio Silva asist, Girassi gol bu kez. Ve şimdi offside kararı açıklanacak. Ferman orta geldi arkaya. Burada. Vuruş ve gol Girassi. Girassi attı. 2-0. Paderborn. İşte offside yine. Svensson kazandırdı topu. Girassi'ye gol şansı var. Girassi çok bekledi, verdi pasını. Nwaneri kaleci çıkarttı. Nicolas Noll maçta tutuyor takımını. Girassi ikinci asistine çok yakındı maçtaki. Ferman. Aradan iyi pas Nwaneri bekletmeden. Girassi, Nicolas Noll. Kopmuyoruz bu maçtan diyor. Meça, Bayer Leverkaç. Meça çekti topu. Meça! İyi ki oluyor. Noktayı Meça koyuyor. Nicolas Noll üst üste çok sayıda top kurtardı ama Meça harika vurdu. Direkten ağlara ve rahatlıyor Borussia Dortmund. Felix Meça sonradan girdi. Bayer Leverkaç. Bayer de sonradan girdi. Şimdi Girassi. 3'e gidiyor Borussia Dortmund. Girassi verdi pasını. Vuruş Sabitzer direkt. Çok akıllıca bir şut Sabitzer'den dibine girdi ama direği geçemedi.

Gerasi. Meça, sekte arkaya, Sabitzer. Sabitzer'den orta, Rövaşat'a! Top 30 metreden indi. Nümeça göstere göstere. Of. Of. Maçın adamı kim olur diye düşünüyorduk. Meça inanılmaz bir gol attı. Son düdük. Borussia Dortmund 3, Paderborn 0.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını

0: faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Spor Radyo. Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Spor Radyo. Sporun radyosu.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
6: Bankkart, seni düşünür o.
12: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
13: Serkan.
14: Efendim abi.
13: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Reklam.
1: Aspor Radyo.
17: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
18: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla denizcilik işlemlerinde ödeme süreçlerinin hız kesmeden dijitalleşmeye devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, artık denizcilik ödemelerinin yaklaşık %80'ini kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor, dedi.
17: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
19: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
20: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
19: Sıcak haberler.
20: Trendyol Süper Lig'de Avrupa'da transferlere her şey.
19: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
20: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
19: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
20: Hızlıca başlayalım. Sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
19: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.
21: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: izleyenler, sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Süper Lig'de 5. hafta dün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı. Haftada alınan toplu sonuçlara birlikte bakalım. Evet, haftanın ilk maçında Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3 golle geçti. Çaykur Rizespor Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederken Samsunspor evinde Arca Çorum Futbol Kulübü'ne 5-1 mağlup oldu. Kore'nin Alanyaspor'la Göztepe 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor Tümosan Konyaspor deplasmanında 1-0 kaybetti. Kasımpaşa Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-1 ile geçerken Galatasaray Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir'i 5 golle geçti ve dün akşam oynanan mücadelede Fenerbahçe Gaziantep deplasmanından golsüz beraberlikle döndü. Şimdi düne gideceğiz değerli izleyenler. Süper Lig'de 5. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe Gaziantep'ten 1 puanla ayrıldı. Maça istediği gibi başlayamayan Sarı Lacivertliler ilk yarıda yalnızca 1 isabetli şut atabildi. İkinci yarıya daha istekli başlayan Fenerbahçe ürettiği gol fırsatlarından yararlanamadı. Sarı Lacivertlilerin 2 topu direkten döndü. Başladığı gibi sonuçlanan karşılaşmadan her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı. 5. haftada 3. puan kaybını yaşayan Fenerbahçe haftayı 7 puanla 11. sırada kapattı. Gaziantep Futbol Kulübü ise 8. puanını alarak haftayı 7. sırada bitirdi. Şimdi maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin basın toplantısında yaptıkları açıklamaları izleyelim.
1: Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince öncelikle şuradan başlayayım. Gaziantep şehrine yakışmayan bir futbol sahası zemini vardı bu maç.

0: onların ısınmadan geri geldiklerinde bile sahanın çok kötü olduğunu, bu zeminde istedikleri gibi pas yapamayacaklarını bana söylediler. Biz de buna rağmen kendi oyun disiplinimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelerek gelen her şeyin yenisini yapmaya çalıştık. Hep beraber oyuncularımızla birlikte konuşarak. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten dönen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan olarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz. Bunun ben çok fazla bir ölçü olduğunu düşünmüyorum. Top bizdeyken daha fazla rakibi koşturarak daha fazla yorabilirsiniz, daha fazla hata yollayabilirsiniz, daha fazla üretiyorsunuz anlamına gelir. Ama bu akşam bu zeminde buna rağmen ürettik. Özellikle ikinci yarı. Yani direkten dönen karşı karşıya olanlar var. Sadece bir gol atıp 3 puan alamadık bu akşam. Bence Şampiyonlar Ligi'nde daha konsantre oluyoruz. Daha iyi zeminde oynuyoruz. Şimdi lige geldiğiniz zaman bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor. Ve bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor. Onun için çok fazla bu konuyla ilgili orada ayrı burada ayrıymış gibi bir takımımız yok. Her maça biz konsantre oluyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Çünkü biz şampiyonluğa oynuyoruz. Buna mecburuz bu şekilde oynamaya. Bu akşam sadece dediğim gibi o bir golü atamadık sadece. 8 puan farkını ligde ilk maç. 2 tane verilmeyen penaltı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Beşiktaş maçına verilmeyen penaltımız. Doğru mu? Bu akşamki hakemi söyleyelim. Doğru mu? 3 dakika veriyor. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim size.
2: Bugün çok güçlü bir takıma karşı 1 puan aldığımız için çok mutluyuz. Altın değerinde bir puan. Çünkü bugün baktığınız zaman 4 büyüklerin kadrosu Anadolu takımlarının çok çok üzerinde. Güçlü oyunları var, güçlü silahları var. Ancak bizim geçen hafta koyduğumuz o karakter, kazandığımız maç, oynadığımız oyun, yakaladığımız standart bir takım oyununu bugün de özellikle yine ilk yarı yansıttığımızı düşünüyorum. Direkten dönen topları vardı, orada şanslıydık. Ama baktığınız zaman ilk yarı 2-3 tane çok net pozisyonumuz var. Onları değerlendirseydik çok daha farklı bir hikaye olabilirdi ikinci yarı. Bizde şöyle bir durum var. Şu an bizim ilk yapmamız gereken takım savunmasını oturtabilmek. 160-170'lerdeyiz. Bugün Halil 6 pasa kadar Kante'yi kovalıyor. Şimdi bu çok değerli bir şey. Bu, yani bu belki de çoğu zaman yapmadığı bir şey. Hücum oyuncularından bu fedakarlıkları yapabilmesi çok kıymetli bu zamanda. Bu zamanda herkes total futbol oynamak zorunda. Hücum ve somuyu beraber yapmak zorunda. Ama takdir edersiniz ki 6 pasa kadar gelip oyuncuyu koyup tekrar o topu kazanıp o geçişleri yapmak kolay bir şey değil. Ki nitekim yakaladık. Ki karşınızda da Fenerbahçe. Yani ki geçen hafta Roma maçını da izlediniz. Böyle kolay bir takım değil.
3: Gaziantep Futbol Kulübü'nün deneyimli golcüsü Serdar Dursun hem mücadeleyi hem de eski takımı Fenerbahçe'yi değerlendirdi.
4: Ya zor bir maçtı. Tabii ki bu zeminle oynamak kolay değil iki takım açısından. Geçen hafta bir galibiyetimiz vardı. Ondan dolayı bu sene daha iç sahada bir galibiyetimiz yoktu. Hani bugün tabii ki Fenerbahçe geliyor. Büyük bir takım, zor bir maçtı ama tabii ki 3 puan için çıkmıştık. Zor bir maçtı. Bir iki pozisyonumuz vardı ilk yarıda. Onları atsak belki farklı olabilirdi ama tabii ki Fenerbahçe'nin de net pozisyonları vardı. İşte direğe çarptı, çizgiden çıktı, işte Gündüz'ü arkada vuramadı. Böyle maçlarda önemli olan geri düşmemek. Her zaman golü atma şansın oluyor. Çünkü büyük takımın baskısı farklı. Onlar illa golü atmaya çalışıyor. O anda da doğru durursan, doğru topu öne aktarırsan gol atma şansın var. Bazı pozisyonlarda daha sakin, daha iyi tercihleri yapabilseydik ceza sahasında topla daha iyi buluşup golleri bulabilirdik. Ama tabii ki yani büyük takıma karşı bir puan alıyorsan faydalı olur yani iç sahada. Ya tabii ki Fenerbahçe bir rakip, her maçı 3 puan için çıkar. Her yerde kazanmak için çıkar. İlk maç tabii ki Gençler Birliği maçıydı. Hani o maç 3 puana daha yakın takımda. O maçta 3 puan alamayınca zorlaşıyor. Beşiktaş maçı vardı. İşte öne geçip yenilmek camiye biraz kırdı. Çünkü son 20-30 dakika biliyorsunuz hani Beşiktaş üstün bir performans

0: performans gösterince ister istemez taraftarların bu uzun yıllardan beri beklentisi var işte şampiyonluk. O da tabii ki böyle sonucu görünce insan acaba diyor, acaba yine şampiyonluk mu gelecek? Camia çünkü kırılgan bir camia. Yani taraftar da buna müsait. Çünkü uzun bir dönem olunca daha zorlanıyor. Çocuklar yani oyuncular için de zor oluyor. Hele Türk oyuncuları iç sahada istediği gibi oynayamıyor. İster istemez bir baskı oluşuyor. Ama yine de şu an tabii ki 6 puanlık bir fark var ama lige çok erken yani daha 5. hafta ama tabii ki böyle büyük takımlar maç kazanarak daha iyi gidiyor ama tabii ki hani bence kadroda bir yetersizlik var yani oyuncu açısından bence bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Hocanın da eli kolu bağlanıyor bence. Tabii ki o da ifade edemiyor hepsini ama tabii ki yani bence oyuncu kalitesi belirli pozisyonlarda eksiği olduğunu düşünüyorum. Ondan da hoca da istediği oyunu çıkaramıyor.
1: Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz da Fenerbahçe maçının ardından açıklamalar yaptı.
2: Takımımı ve Fenerbahçe'yi ortaya koymuş oldukları, Türk futbolu adına koymuş oldukları, oynanmış oldukları oyundan dolayı her iki takımımızı da tebrik ediyorum. Tabii biz Gaziantep Futbol Kulübü olarak kendi çapımızda, camiamızla birlikte oluşturmuş olduğumuz takım çok bütçelerle değil, amacımız az bütçeyle çok iş yapmak. Tabii bunun parayla olmadığını bir şekilde bazı maçlarda sahada da görebiliyoruz. Kendi bütçemizle, aklımızla hem futbol oynayarak hem de bir sonraki yıllarda takımı götürebilecek genç yaşta futbolcularımızla bir proje takımı olarak hem de takımın geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız çok iyi oynadılar. Bugün takımımızda 30 yaş üstü 2 kişi var. 2-3 kişi var. Onun haricindeki çocuklarımızın hepsi 25 yaş altı. Tabii bununla da gurur duyuyoruz. Aklımızla, gücümüzle birleştirerek şehrimize yakışır bir şekilde güzel bir takım oluşturmaya çalıştık ve bunu da başardığımıza inanıyorum. Herkes bunu da sahada gördü. Tabii Fenerbahçe gibi bir camiaya, Fenerbahçe gibi bir rakibe karşısında da almış olduğumuz bir puan bizim için çok değerli. Belki yenilebilirdik. Futbolda bunlar var. Yenilebilirsiniz. Birileri 3 puan alırken birileri 3 puan kaybedecek. Birileri sevinirken birileri üzülecek. Futbolun doğasında var.
1: Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Ligde yoluna kayıpsız devam ediyor. Sarı Kırmızılılar kaptan Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Namağlup ünvanını koruyarak galibiyet serisini 4 maça çıkaran Galatasaray puanını 13'e yükseltti ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde liderlik koltuğunda yer aldı. Galatasaray Kocaelispor karşısındaki kötü sonuçlara da son verdi. Rakibine son olarak 21 Eylül 2008'de deplasmanda 4-1 yenen Sarı Kırmızılılar, 22 Şubat 2009'da İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 5-2 kaybetmişti. Kocaelispor'un 16 yıllık aranın ardından Süper Lig'e döndüğü geçen sezon, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'daki karşılaşmada ise 1-1 berabere kalmıştı. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan Sarı Kırmızılılar, iç sahada yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı. Okan Buruk bu süreçte 30 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Sarı Kırmızılı formayla ilk defa Rams Park'ta sahaya çıkan Deniz Gül, oynadığı oyunla izleyenlerden tam not aldı. Bir golü vardan dönen milli futbolcu bir kez de direğe takıldı. Sarı Kırmızılı takımın kaptanı Abdülkerim Bardakçı bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadelenin 71. dakikasında ceza sahası dışından çıkardığı sert şutla fileleri havalandıran tecrübeli stoper galibiyeti getiren isim oldu. Abdülkerim stoper olmasına rağmen Galatasaray'da 176. maçında 17. golüne ulaştı. Sarı Kırmızılıların bir diğer yeni transferi Rafael Leao da Rams Park'ta ilk kez seyircisiyle buluştu. 86 dakika sahada kalan Portekizli Yıldız iki kez gol girişiminde bulunsa da skor üretemedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti. Birçok rekoru elinde bulunduran Buruk, ligde en yüksek galibiyet oranına ulaşan teknik direktör oldu. Okan Buruk rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Galatasaray'ın Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti. Sarı Kırmızılıların teknik direktörü %80'le Süper Lig'de bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik adam oldu. Okan Buruk Galatasaray'ın başında Süper Lig'de çıktığı 149 maçın 119'unu kazandı. 52 yaşındaki çalıştırıcı %80'lik galibiyet oranıyla bu alanda zirveye yerleşti. Buruk'un ardından %77'lik oranla Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Carlos Alberto Pereira geliyor. Pereira bu orana 34 maçta ulaşmıştı. Üçüncü sırada ise Galatasaray'da 30 maçta %73'lük galibiyet oranı yakalayan Reinen Holman bulunuyor. Dördüncü ve beşinci basamaklarda ise Christoph Daum ve İsmail Kartal yer aldı. İki hoca da Fenerbahçe'de %71'lik galibiyet oranı elde etti. Okan Buruk Galatasaray'ın başındaki başarısıyla bir başka dikkat çekici istatistiğe daha imza attı. Galatasaray Buruk'un göreve geldiği 2022-23 sezonundan bu yana Süper Lig'de en az 2 kez karşılaştığı 26 takımın tamamını mağlup etti. Deneyimli teknik adam Galatasaray'la 4 sezonu şampiyon tamamlarken bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı. Buruk 2023-24 sezonunda da tarihe geçen bir performans sergilemişti. Galatasaray o sezon 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 102 puan topladı ve Süper Lig puan rekorunu kırdı. Okan Buruk ayrıca 17 maçlık deplasmanda galibiyet serisi, 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör ve 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam olma gibi rekorların da sahibi. Kocaeli Spor galibiyetinin ardından 13 puanla haftayı lider kapatan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor. Beşiktaş bu sezon geçen sezondan çok farklı bir profil çiziyor değerli izleyenler. Siyah beyazlıların hem lig hem de Avrupa performansı dikkat çekiyor.
3: Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonla bu sezonki performansı arasında siyahla beyaz kadar fark oluştu. Siyah beyazlı ekip hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de geçen sezonun aynı dönemine göre sonuçlarını önemli ölçüde yukarı taşıdı. Vincenzo Italiano yönetimindeki çıkış rakamlara da yansıdı. Beşiktaş 2025-26 sezonunda Avrupa'da oynadığı ilk 6 maçta sadece 2 galibiyet alırken bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı ve Ağustos ayında Avrupa kupalarına veda etti. Bu sezonsa UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 6 maçın 5'ini kazanan siyah beyazlar sadece bir mağlubiyet aldı ve bir sezonluk aranın ardından yeniden Avrupa Ligi'ne katıldı. Süper Lig'de de tablo değişti. Beşiktaş geçen sezon ilk 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı. Italiano'nun takımı ise bu sezon aynı süreçte 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı ve zirvenin en yakın takipçisi oldu. Değişim ilk 11 resmi maçta da net şekilde görüldü. Beşiktaş geçen sezonun ilk 11 resmi karşılaşmasında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken bu sezon aynı süreçte 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Vincenzo Italiano'nun performansı da dikkat çekiyor. 48 yaşındaki teknik adam daha önce görev yaptığı Fiorentina ve Bologna'da ilk 5 lig maçında 4 veya daha fazla galibiyet elde edememişti. Böylece Beşiktaş'ta bu eşiği aşan Italiano, Avrupa'daki başarılı sonuçlar ve Süper Lig'deki güçlü başlangıçla kısa sürede taraftarın güvenini kazandı.
1: Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Erzurumspor karşısında ilk golünü atarken son haftalardaki yükselişini de sürdürdü.
4: Leandro Trossard Beşiktaş'a

0: her geçen hafta daha fazla ısınıyor. Belçikalı yıldız son iki karşılaşmada ortaya koyduğu performansla hücum hattının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Beşiktaş yönetiminin Arsenal'dan uzun soluklu bir transfer operasyonunun ardından kadrosuna kattığı Trossard, siyah beyazlı formayla vites artırdı. 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etmesi sebebiyle sezon öncesi kampına geç katılan 31 yaşındaki yıldız, fizik ve kondisyon seviyesini yükselttikçe kalitesini de sahaya daha fazla yansıtmaya başladı. Vincenzo Italiano'nun hücum hattındaki önemli kozlarından Belçikalı futbolcu, özellikle son iki karşılaşmadaki performansıyla dikkat çekti. Fenerbahçe derbisinde etkili oynayan Trossard, Rıdvan Yılmaz'a yaptığı asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Trossard, Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında Beşiktaş formasıyla ilk kez fileleri havalandırarak siyah beyazlı kariyerindeki gol perdesini açtı. Trossard sezonun devamında takımının en önemli hücum kozlarından biri olacak gibi görünüyor.
1: Beşiktaş'ın yeni oyuncularından İlhan Fakalı şimdiye dek gösterdiği performansla teknik direktör Vincenzo Italiano'nun gözüne girmeyi başardı.
2: İlhan Fakalı Beşiktaş'ta kısa sürede dikkatleri üstüne çekti. Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lig 2 ekibi Clermont'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki futbolcu Vincenzo Italiano'nun verdiği süreleri iyi değerlendirdi. Bu sezon 11 müsabakada 558 dakika sahada kalan İlhan 2 gol 1 asist üretti. Özellikle Dolmabahçe'de oynanan son 2 karşılaşmada öne çıkan genç futbolcu Çorum Futbol Kulübü maçında 1 gol atıp 1 asist yaptı. Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmasındaysa 70. dakikada oyuna dahil olan İlhan sadece 11 dakika sonra ağları havalandırdı. Böylece İlhan Tüpraş stadındaki son 2 maçında 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. Italiano'nun da İlhan'ın gelişimini yakından takip ettiği ve futbolcuyla birebir görüşmeler yaptığı belirtildi. İtalyan çalıştırıcı İlhan'ın fiziksel ve taktiksel gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyor. Rotasyona önem veren İtalyano'nun büyük kozlarından biri haline gelen İlhan Fakalı, Beşiktaş'ta gelecek adına umut veren isimlerden biri olarak gösteriliyor.
1: Trabzonspor'da ise teknik direktör arayışları sürüyor. Listede iki isim var. Stefano Pioli ve B planı olarak da Şenol Güneş.
3: Trabzonspor'da Fatih Tekke'yle yolların ayrılmasının ardından göreve Hüseyin Çimşir getirilmişti. Gençler Birliği'ni farklı mağlup eden Bordo Mavili ekipte Konyaspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası teknik adam arayışlarına hız verildi. Cumartesi günü oynanacak kritik Galatasaray maçı öncesinde yeni teknik direktörünü açıklamak isteyen Trabzonspor yönetimi yabancı bir teknik adam dokunuşuyla ayağa kalkma formülünü ön planda tutuyor. Temaslarını sürdüren Karadeniz ekibi İtalyan teknik adam Stefano Pioli üzerine yoğunlaştı. Yönetimin Pioli ve menajeriyle yaptığı görüşmelerde olumlu aşama kaydedildiği belirtildi. İtalyan teknik direktör Konyaspor maçını 90 dakika izlerken tespit ettiği taktiksel sorunları ve yapılması gerekenleri yönetimle paylaştı. Milan'ı 2021-22 sezonunda Serie A'da şampiyonluğa taşıyan Pioli son olarak Temmuz 2025 Kasım 2025 tarihleri arasında Fiorentina'da görev aldı. 60 yaşındaki İtalyan teknik adamla görüşmelerde sorun yaşanması durumunda ise Bordo Mavili yönetim B planını da belirledi. Yönetim Pioli temasları olumsuz sonuçlanırsa Şenol Güneş'i takımın başına getirmek için harekete geçecek.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Gelin birlikte hemen başlayalım. İlk olarak ana sayfalara bakacağız. Fotomaç gazetesinin ana sayfasında Kriz Bahçe manşetini görüyoruz. Fenerbahçe Gaziantep'le berabere kaldı. Daha 5. haftada lider Galatasaray'ın 6, 2. Beşiktaş'ın da 5 puan gerisine düştü. Guendouzi boş kaleye atamadı. Kerem ve Greenwood direğe takıldı. Kanarya İsmail Kartal'ın istifa edip geri dönmesiyle başlayan krizden çıkamadı demiş Fotomaç gazetesi. Onun dışında Kartal uçuşu, altın çocuk İlhan Fakalı, yalnız adam kaleci Nübel gibi Beşiktaş'a dair başlıkları görüyoruz. Osimhen derbide sahada başlığı Galatasaray cephesinde dikkat çekiyor. Ve Trabzonspor'daki teknik direktör arayışlarına dair Pioli fırtınaya doğru başlığını görmek mümkün. Detaylarına bakacağız. Hemen gelin bir ana sayfaya daha bakalım. Fanatik gazetesine geçtiğimizde manşet.

0: Fener ağır yaralı ifadesini görüyoruz. Gaziantep'te hayati 2 puan daha bırakan Fenerbahçe'de moraller dibe vurdu. Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Sarı Lacivertliler daha 5. hafta sonunda tam 8 puan kaybetti. Kanarya zirve yarışında daha yolun başında ağır yara aldı deniyor. Yine diğer başlıklara da şöyle bir bakalım manşetin dışında. Osimhen derbide sahada, Kartal'ın Marsilya planı hazır, Trossard parıldıyor, Pioli fırtınası, Mete Gazoz ve Elif Gökkır'dan çifte bronz gibi başlıkları yine Fanatik Gazetesi'nin ana sayfasında görmek mümkün diyerek biraz şöyle ayrıntılara bakalım şimdi. Milliyet Gazetesi'ne geçiyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe istifa etti başlığı atılmış dün oynanan Gaziantep maçının ardından. Bazı detayları da görüyoruz. Geçen sezonun başından bu yana Trendyol Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım Fenerbahçe oldu. Örneğin 27 kezle. Daha iyi olmalıyız başlığıyla Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Nathan Aké'nin maç sonrası yaptığı açıklamaları görüyoruz. Ve İsmail Kartal'ın açıklamaları da tek eksik goldü başlığıyla paylaşılmış. İsmail Kartal özellikle zeminin sıkıntısına biraz değindi. Şampiyonlar Ligi ve ligde farklı performanslar sergilenmesiyle ilgili de orada konsantre oluyoruz. Ligde bu tip maçlarda rakip kapanıyor ve böyle zeminde de bu kadar oluyor ifadesini kullandı Fenerbahçe Teknik Direktörü mücadelenin ardından. Sabah gazetesiyle devam edelim. Osimhen isterse oynayacak. Nijeryalı golcü büyük ölçüde iyileşti. Başakşehir mücadelesinde sakatlanan yıldızın ağrıları azaldı. Sağlık heyeti dikkatle hareket ediyor. Osimhen isterse Trabzon'da forma giyebilecek denmiş. Çağdaş Alıcı imzalı bir haber bu. Hemen yan tarafında da A-Spor'da kupa şöleni başlıyor başlıklı haberi görüyoruz. Birinci eleme turunda oynanacak 20 maçın 7'si canlı yayının A-Spor ekranlarında olacak. Futbol ziyafetine hazır olun denmiş. Birazdan biz de bu konuyla ilgili haberimizi elbette ekrana getireceğiz. Hemen Takvim Gazetesi'ne de şöyle bir bakalım. Burada da 8 yıl sonra bir ilk başlığını görüyoruz. Fenerbahçe 2018-19 sezonundan sonra bu sezonda ligin ilk 5 haftasının sonunda liderden 6 puan geriye düşerek şampiyonluk yarışında daha şimdiden önemli bir avantajı yitirdi denmiş. Fatura ona kesildi şeklinde bir başlık var. Gaziantep'te alınan beraberlik Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkardı. Sosyal medyada defansif 11'inden dolayı fatura Kartal'a çıkarıldı deniyor. Elbette konuklarımızla değerlendireceğiz çıkan kadroyu ve yapılan değişiklikleri. Önce istifa sonra iflas başlığı da yine bu sayfanın öne çıkan başlıklarından biri. 3 gündür büyük kaos yaşayan Fener Gaziantep'te 2 puan daha bıraktı. 5 haftada Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. İsmail Kartal'ın istifadan döndürülmesi de işe yaramadı. Gaziantep deplasmanında özellikle ilk yarıda çok etkisiz bir futbol sergileyen Sarı Lacivertliler şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Mason Greenwood'un maç sonu açıklamaları 3-0 ya da 4-0 galip ayrılabilirdik şeklinde paylaşılmış. Ve Kerem yine kayıplarda başlığıyla da Kerem Aktürkoğlu bu sezon 10 resmi maçta fileleri havalandırmayı başaramadı. Dün de etkili olamayan milli futbolcu tam 734 dakikadır gol atamıyor ifadesi dikkat çekiyor diyebiliriz. Evet, gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız. Şimdi akışımıza geri dönelim. Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Ahmet Sportif Faaliyetler muhteşem bir başlangıç yaptı. Ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
1: Ahmet Sportif Faaliyetler tarihinde ilk kez yer aldığı Süper Lig'de ilk 5 haftayı 3. sırada tamamladı. Başakşehir'i 5-0 gibi flaş bir skorla mağlup eden Güneydoğu ekibi puanını 10'a yükseltti. Ahmet Spor ligde 3 galibiyet 1 beraberlik alırken sadece Kocaeli Spor'a yenildi. Transfer döneminde Hoffenheim'dan kiralanan Nijeryalı golcü Gift Orban karşılaşmada hat-trick yaparak yıldızlaştı. 24 yaşındaki santrfor 5. maçında 6. golünü ağlara göndererek gol krallığında Victor Osimhen'le zirveyi paylaştı. Sahasında oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan Diyarbakır temsilcisi taraftarı önünde Erzurumspor, Trabzonspor ve Başakşehir'i mağlup etti. Teknik direktör Besnik Hasi ile iyi gidişatın

0: sürdürmeyi hedefleyen Ahmet Spor, gelecek hafta pazar günü 20'de Beşiktaş'ı konuk edecek.
1: Çaykur Rizespor kulüp tarihinde bir ilke imza atarak sezonun ilk 3 deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
2: Çaykur Rizespor kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Süper Lig'in geride kalan 5 haftasında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan Yeşil Mavililer tüm galibiyetlerini deplasmanda elde etti. Recep Uçar yönetimindeki Rizespor sezona Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek başladı. İkinci dış saha maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenen Karadeniz ekibi 5. haftada da Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek deplasmanda 3-3 yaptı. Böylece Çaykur Rizespor kulüp tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 3 deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı. Yeşil Mavili ekip dış sahada 3 maçta 5 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Çaykur Rizespor iç sahada ise zorlanıyor. Samsunspor'a 2-0, Alanyaspor'a ise 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi sahasındaki 2 maçta da puan alamadı. Bu karşılaşmalarda gol dahi atamayan Çaykur Rizespor kalesinde ise 3 gol gördü. Çaykur Rizespor sıradaki maçını yine deplasmanda Göztepe ile oynayacak.
1: Trendyol 1. Lig'de de 7. hafta tamamlandı değerli izleyenler. Alınan sonuçlara şimdi gelin birlikte bir göz atalım. SMS Grup, Sarıyer Spor, Bandırma Spor, Bolu Spor, Orfa Yapı, Pendik Spor ve Van Spor, Keçtaş Ankara, Keçiören Gücü maçları birbirlik eşitlikle tamamlandı. Bodrum Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'u 4 golle geçti. Antalya Spor, Eminevi Mümraniye Spor deplasmanında 2-1 kazandı. Ekenler Beton, Sivas Spor, Muğla Spor mücadelesi birbirlik eşitlikle tamamlandı. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Mardin 1969'u tek golle geçti. Bursa Spor'la Esenler Erok Spor 2-2, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük'le Manisa Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı ve Metro Holding Kayseri Spor'da İstanbul Spor'u 4-0'la geçmeyi başardı. Puan durumuna da şöyle bir bakalım. 7. hafta sonunda 16 puanı 3 takım paylaşıyor. Metro Holding Kayseri Spor, Bursa Spor ve Batman Petrol Spor. 15 puanlı Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 4. sıradan takipte. 12 puanı bulunan iki takımdan Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 5. Mardin 1969 6. sırada. 2. sayfaya da hemen şöyle bir bakalım. Ligin son sıralarına da göz atalım değerli izleyenler. 7. haftanın sonunda 16. sırada 6 puanlı Van Spor'u görüyoruz. 17. Turka Esenler Erok Spor'un 5 puanı bulunuyor. Eminevi Mümraniye Spor 3 puanla 18. sırada. 2 puanlı İstanbul Spor 19. ve ligin son sırasında da şu an henüz 1 puanı bulunan Bolu Spor'u görüyoruz. Ve Zira Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı başlıyor değerli izleyenler. Birinci tur maçları bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak. Heyecan her zaman olduğu gibi A-Spor'da yaşanacak.
3: Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonu başlıyor.

Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarından 65. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk eleme turu heyecanı 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yaşanacak. Bu sezon 155 takımın mücadele edeceği Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezondan farklı olarak grup aşaması uygulanmayacak. 5. eleme turunun ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final oynanacak. Yarı final dışında tüm turlar tek maç eleme usulüyle oynanacak. Yarı finallerse çift maç üstünden gerçekleştirilecek. Kupada ilk eleme turunda 40 takım tur geçmek için sahaya çıkacak. Rakibini eleyen 20 ekip adını ikinci eleme turuna yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur heyecanı A-Spor ekranlarında yaşanacak. Kupada ilk tur programı ise şöyle. 15 Eylül Salı, saat 17. 1923 Afyon Karahisar Spor Kulübü Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba, saat 14. Sinop Spor Arıt Kayadibi Spor Kulübü. Saat 17. Buca Spor Gazi Emir Genç Ortak Girişim. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol, Bucak Belediyesi

Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30. Amasya Spor Çankırı Gücü Spor Kulübü saat 19. Ordu Spor 1967 Torul Belediyesi Spor Kulübü. Böylece Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk eleme turunda 3 gün boyunca toplam 7 mücadele A-Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Kupada 5 eleme turunun ardından son 16 tur oynanacak. Son 16 turu Ocak 2027'de, çeyrek finaller Şubat 2027'de gerçekleştirilecek. Yarı final ilk maçları Mart 2027'de, rövanşlarsa Nisan 2027'de oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon 29 Mayıs 2027 tarihinde belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A-Spor ve Turkuaz medya ekranlarında yaşanacak.

0: İngiltere Hakem Kurulu Manchester City'nin Manchester United'ı mağlup ettiği mücadelede hakem hatası yapıldığını kabul etti.
1: İngiltere Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde hakem skandalı tescillendi. Hakem kurulu Manchester City'ye galibiyeti getiren Erling Haaland'ın golünün hatalı bir VAR incelemesiyle verildiğini resmen açıkladı. Kurulun açıklamasında Manchester United deplasmanında Manchester City'ye 1-0'lık galibiyeti getiren Erling Haaland'ın golünün geçerli sayılmasında hata yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Haaland'la ilgili offside kararı VAR tarafından kontrol edildi ve oyuncunun offside'de olmadığı tespit edildi. Aynı pozisyonda Enzo Fernandez'in topla oynamadığı ve bu nedenle ihlal olmadığı tespit edildi ancak bu olayda VAR oyuncunun konumunun olası etkisini fark edememiştir ve sahada inceleme önermeliydi. Manchester United'la temasa geçilerek hata olarak değerlendirdiğimiz durum kabul edildi. Olayla ilgili bir inceleme yapılacak ifadeleri yer aldı. Karşılaşmanın 60. dakikasında Erling Haaland, Josko Gvardiol'un ortasında arka direkte topu ağlara gönderdi ancak hakem Michael Oliver golü offside gerekçesiyle iptal etti. VAR incelemesinin ardından Norveçli futbolcunun Patrick Dorgu'nun kramponu nedeniyle offside'de olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı.
0: UEFA İcra Kurulu Selanik'te toplanacak değerli izleyenler. Görüşmede Türkiye'nin de aday olduğu Avrupa Kupalarının 2028 ve 2029 final şehirleri belirlenecek.
2: Avrupa futbolunu yeni kritik kararlar bekliyor. Selanik'te toplanacak UEFA İcra Kurulu 2028 ve 2029 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleriyle UEFA Süper Kupa'nın oynanacağı şehirleri belirleyecek. Final şehirleri için yarışta Türkiye'de bulunuyor. Ankara'daki yeni 19 Mayıs stadı 2029 Avrupa Ligi finaline, İstanbul'daki Rams Park'sa 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline aday. Toplantının en önemli sportif başlıklarından biri Uluslar Ligi olacak. UEFA'nın Mayıs ayında aldığı kararla 2028-2029 sezonundan itibaren mevcut A, B, C ve D liglerinden oluşan sistem kaldırılacak. Yeni düzende A, B ve C olmak üzere 3 lig bulunacak ve her ligde 18 takım yer alacak. Ligler 3 gruba ayrılacak. Takımlar 6 maç oynayacak ve 5 farklı rakiple karşılaşacak. Her takım aynı torbadan gelen rakibiyle iç ve dış sahada, diğer 4 rakiple ise birer kez karşılaşacak. Böylece maç sayısı artırılmadan daha fazla farklı ülke takımlarının karşılaşması sağlanacak. Bu sezon oynanacak Uluslar Ligi, 4 lig üzerinden yapılan eski sistemden 3 ligden oluşan yeni sisteme geçişin belirlenmesinde rol oynayacak. Bu nedenle UEFA İcra Kurulu Selanik'te yeni bir yükselme, düşme ve playoff sistemini kabul edecek. Alınacak kararlar 2028-29 sezonunda hangi ülkelerin A, B ve C liglerinde yer alacağının belirlenmesinde de önemli rol oynayacak. Türkiye bu sezon A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta mücadele ediyor. Bu nedenle geçiş sistemi Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor. Euro 2028 sonrasında Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemeleri de yeni bir sisteme geçecek. Uluslar Ligi'nin A ve B liglerinde bulunan 36 ülke Lig 1, diğer ülkeler ise Lig 2 adı verilen eleme kademesinde yer alacak. UEFA yeni sistemle sonucu önem taşıyacak.

0: Olmayan karşılaşmaların sayısını azaltmayı ve milli takımların daha fazla farklı rakiple mücadele etmesini hedefliyor. UEFA toplantının ardından alınan kararları kamuoyuna açıklayacak.
1: Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası Amerika Açık'ta tek erkekler şampiyonu Alexander Zverev oldu.
2: Tenis sezonunun son Grand Slam'i Amerika Açık'ın son maçı erkekler finalinde Alexander Zverev ile Ben Shelton karşı karşıya geldi. İlk Grand Slam'ini bu yıl Fransa'da kazanan 29 yaşındaki Zverev maça servis kırarak başladı. Kendi servislerinde rakibine hiç şans tanımayan Zverev 9. oyunda bir kez daha servis kırarak seti 6-3 lehanesine yazdırdı. Kariyerinde ilk kez Grand Slam finali oynayan Shelton ikinci sette daha iyi performans sergiledi. Seyircinin büyük desteğini arkasına alan ABD'li raket seti tiebreak'e taşıdı. Ancak Zverev 7-2'lik tiebreak'le sezonu 2-0 yaptı. 23 yaşındaki Shelton 3. sette servis kırdı ve 7-5'lik skorla karşılaşmanın bitmesine izin vermedi. ...2020'de 2-0 önde olduğu finali Dominic Thiem'e kaybeden Zverev bu kez aynı hatayı yapmadı. Kariyer sezonunu geçiren Zverev 4. sete çok iyi başladı. Rus asıllı Alman raket 2 kez servis kırdı ve büyük avantaj yakaladı. Maçın sonunda kolay kolay rastlanmayacak bir olay yaşandı. Zverev 8. oyunda 40-15 öndeyken rakibi topu dışarı attı ve maç bitti. Ancak Zverev mücadelenin bittiğini anlayamadı. Maçın bittiği söylendiğinde büyük sevinç yaşayan oyuncu 3-1'lik galibiyetle kariyerinin ikinci Grand Slam zaferini elde etti. Your 2026 US Open Men's Singles Champion
1: Alex. 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri oldu.
3: Amerika Birleşik Devletleri Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda bir kez daha mutlu sona ulaştı. Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yaptığı turnuvanın finalinde Fransa'yı 97-79 mağlup eden Amerika Birleşik Devletleri altın madalyayı kazandı. Üst üste 5. zaferine uzanan ABD şampiyonadaki dominasyonunu sürdürdü. Birleşik Devletler turnuva tarihinde 20 kupanın 12'sini müzesine götürmeyi başardı. 2026 Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu Amerika Birleşik Devletleri'nden Brianna Stewart oldu. Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Stewart 6 maçta 12,8 sayı, 7,3 rebound ve 2,8 asist ortalamalarıyla turnuvada ikinci kez MVP ödülüne layık görüldü. Maçtan sonra kupa töreninde ABD'ye kupası takdim edilirken Fransa milli takımına ise gümüş madalyaları verildi. Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Basketbol Takımı baş antrenörü Kara Lawson oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Really proud of the players. They're the
4: biggest reason why we got this done. Oyuncularımın bu akşamki oyunundan dolayı çok gururluyum. Özellikle turnuva boyunca genç oyuncularımızın zekası ve rekabeti sayesinde bunları başarabildik. Turnuva boyunca genç oyuncularımız oyuna hızlı adapte oldu. Bundan dolayı mutluyum.
1: Anadolu Efes'in yeni yıldızı Mika James medya gününde açıklamalarda bulundu.
5: I haven't watched as much Turkish league basketball as probably I should have.
6: Çok heyecanlıyım. Anadolu Efes'in bir parçası olduğum için büyük heyecan duyuyorum. Bence iyi bir takım bir araya getirdik. Tabii ki garip bir hazırlık dönemi de oldu. Oyuncularımız milli takımlardan dolayı da dönem dönem katılmak zorunda oldular. Dediğim gibi iyi bir takım kurduğumuza, iyi bir takım yaratıldığına ve büyük heyecan duyduğumu vurgulayabilirim. Benimle ilgili beklentilerden çok her gün takım olarak daha iyiye gitmenin daha önemli olduğuna inanıyorum. Her gün daha çok gelişmenin daha önemli olduğuna inanıyorum. Bana kalırsa sporda nasıl başladığınız değil, sezonu nasıl bitirdiğiniz önemli. Beklediğimiz yerde sezonu bitirmek için de grup olarak, takım olarak ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Türk takımlarına karşı çokça maç oynadım. Özellikle Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye karşı ama aslında olması gerektiği kadar diğer Türkiye Ligi takımlarını izleyemedim. Ama çok kaliteli bir basketbol ligi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kaliteye uymak için de, bu kaliteye yarışabilmek ve sezonu istediğimiz yerde bitirmek için de az önce dediğim gibi iyi bir şekilde takım olarak gelişmemiz gerekiyor. I think we've had like a weird preseason
1: when everybody hasn't been here. Galatasaray MCT Teknik de yine medya günü etkinliği düzenledi. Yapılan açıklamaları birlikte izleyelim.
7: basketball.

0: Turkish grow up a lot, and so even for this reason, for me to be here, I'm proud to be here.
1: Öncelikle burada olmaktan çok mutluyum. Türk insanı harika, ailem de buraya geldi. Bu sezon hep benimle olacaklar. O sebeple de iyi bir hissiyatım var. Özellikle karım ülkeyi ve insanları çok sevdi. Kulüp olarak çok rekabetçi bir takım kurduk. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Çünkü takımda çok şey değiştirdik. Sadece Buğra, Can, Jerome'u geçen sezondan kadromuzda tutuyoruz. O sebeple her şey yeni olduğu için beraber kalıp beraber oynayıp çok rekabetçi olacağız. Bu bağlamda da aynı zamanda Hidayet Türkoğlu'nu da tebrik ettim. Çünkü Avrupa'daki en güçlü lig Türkiye Ligi olduğunu düşünüyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve Türkiye Ligi'nde belli bir noktada olmak tabii ki çok istiyorum. Harika bir takım kurduk. Çok rekabetçiyiz. Tabii ki üzerimde baskı var. Aslında her şeyi kazanmak istiyorum. Evet. Ama bu tabii ki herkesten iyi olduğumuz için değil. Böyle bir yaklaşım aslında hayatımda da sergilediğim için. Beşiktaş, Fenerbahçe, Efes, Bahçeşehir çok rekabetçi olacak. Ama ben son derece iyimser bakıyorum.
2: Yeni bir takım olduk. Daha alışma dönemindeyiz birbirimize ama güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Umarım sezonda en iyi şekilde galibiyetlerle başlayıp bu birbirimize alışma sürecini hızlandırmış olur. Şampiyonlar Ligi direkt Final Four hedefimiz var ve ondan sonra da sırasıyla final ve kupa. Bunun için de yeterli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Umarım dediğim gibi alışma sürecini en hızlı şekilde atlatıp gerçekten Galatasaray'a layık bir şekilde en iyi basketbolu oynayıp sonuna kadar gidebiliriz.
3: For the season and obviously we have some big hopes ahead and yeah, I think it's going to be a fun season.
1: Öncelikle Galatasaray çok büyük bir kulüp. Herkes biliyor ve dünya üzerinde son derece tanınıyor. O yüzden benim için çok büyük bir fırsat aslında Galatasaray'a transfer olmak. Renklerini taşımak, renkleri formamda giymek. Galatasaray'ın fanlarıyla da beraber çok heyecanlıyım aynı şekilde bu kulübe tekrar transfer olduğum için. Bu sezon için çok büyük umutlarımız var. Çok güzel olacağına inanıyorum. Bu yaşandı. Evet, Osimhen'le konuştum ama beni hani gelmeye ikna etmek gibi değil. Aslında kulübün ne kadar harika olduğunu ve kendi düşüncelerini söyledi. Tabii ki de çok güzel şeyler de söylediği için günün sonunda kendi kararı verdim. Ama benim için çok iyi bir konuşmaydı ve gelmemde gerçekten etkili oldu.
4: Formula 1'de sezonun 14. yarışı İspanya Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı.
5: Formula 1'de sezonun 14. yarışına İspanya ev sahipliği yaptı. İlk defa Formula 1'e ev sahipliği yapan başkent Madrid'in 5.4 kilometrelik Madring pistindeki yarış 57 tur üzerinden gerçekleştirildi.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Türkiye, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak için çip üretiminde yeni bir döneme hazırlanıyor. Kimlik, pasaport ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan çiplerin yurt içinde üretilmesi için tesisler kurulacak. 5 milyar dolarlık HİT çip desteğiyle yıllık en az 1 milyon tul üretim kapasitesi hedefleniyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: KKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi KKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de.

0: hemen Hancı Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Aragaz. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Dün...

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
5: Büyük rahatlık PTR.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: MCV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellik yer dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: 1976 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı. Sarı Kırmızılar finalde Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. İlk maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Finalin rövanşında ise iş uzatmaya kaldı. Penaltı atışlarında Sarı Kırmızılar güçlü rakibini 6-4 yenerek o yıl Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım Net, Sigortam Net.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
14: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara, bankanın güzeli.
17: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Reklam.
18: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah Spor'unda ikinci saate başlıyoruz. Süper Lig'de 5. hafta dün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı. Fenerbahçe Gaziantep deplasmanından golsüz beraberlikle döndü. Fenerbahçe Gaziantep'ten 1 puanla ayrıldı. Maça istediği gibi başlayamayan Sarı Lacivertliler ilk yarıda yalnızca bir isabetli şut atabildi. İkinci yarıya daha istekli başlayan Fenerbahçe ürettiği gol fırsatlarından yararlanamadı. Sarı Lacivertlilerin iki topu direkten döndü. Başladığı gibi sonuçlanan karşılaşmadan iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı. 5. haftada 3. puan kaybını yaşayan Fenerbahçe haftayı 7 puanla 11. sırada kapattı. Gaziantep ise 8. puanını alarak haftayı 7. sırada bitirdi. Şimdi maç sonuna gidelim ve teknik direktörlerin basın toplantısında yaptıkları açıklamaları birlikte izleyelim.
2: Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince öncelikle şuradan başlayayım. Gaziantep şehrine yakışmayan bir futbol sahası zemini var bu akşam. Oyuncuların ısınmadan geri geldiklerinde bile sahanın çok kötü olduğunu, bu zeminde istedikleri gibi pas yapamayacaklarını bana söylediler. Biz de buna rağmen kendi oyun disiplinimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelerek gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Hep beraber oyuncularımızla birlikte konuşarak. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten dönen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan olarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz. Bunun ben çok fazla bir ölçü olduğunu düşünmüyorum. Top bizdeyken daha fazla rakibi koşturarak daha fazla yorabilirsiniz, daha fazla hataya zorlayabilirsiniz, daha fazla üretiyorsunuz anlamına gelir. Ama bu akşam bu zeminde buna rağmen ürettik. Özellikle ikinci yarı, yani direkten dönen karşı karşıya olanlar var. Sadece bir gol atıp 3 puan alamadık bu akşam. Bence Şampiyonlar Ligi'nde daha konsantre oluyoruz, daha iyi zeminde oynuyoruz. Şimdi lige geldiğiniz zaman bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor ve bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor. Onun için çok fazla bu konuyla ilgili orada ayrı burada ayrıymış gibi bir takımımız yok. Her maça biz konsantre oluyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Çünkü biz şampiyonluğu oynuyoruz. Buna mecburuz bu şekilde oynamaya. Bu akşam sadece dediğim gibi o bir golü atamadık sadece. 8 puan farkını ligde ilk maç. 2 tane verilmeyen penaltı. Doğru mu? Beşiktaş maçına verilmeyen penaltımız. Doğru mu? Bu akşamki hakemi söyleyelim. Doğru mu? 3 dakika veriyor. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim size.
3: Bugün çok güçlü bir takıma karşı 1 puan aldığımız için çok mutluyuz. Altın değerinde bir puan. Çünkü bugün baktığınız zaman 4 büyüklerin kadrosu Anadolu takımlarının çok çok üzerinde. Güçlü oyunları var, güçlü silahları var. Ancak bizim

0: geçen hafta koyduğumuz o karakter, kazandığımız maç, oynadığımız oyun, yakaladığımız standart bir takım oyununu bugün de özellikle yine ilk yarı yansıttığımızı düşünüyorum. Direkten dönen topları vardı, orada şanslıydık. Ama baktığınız zaman ilk yarı 2-3 tane çok net pozisyonumuz var. Onları değerlendirseydik çok daha farklı bir hikaye olabilirdi ikinci yarı. Bizde şöyle bir durum var. Şu an bizim ilk yapmamız gereken takım savunmasını oturtabilmek. 160-170'lerdeyiz. Bugün Halil 6 pasa kadar Kante'yi kovalıyor. Şimdi bu çok değerli bir şey. Bu, yani bu belki de çoğu zaman yapmadığı bir şey. Hücum oyuncularından bu fedakarlıkları yapabilmesi çok kıymetli bu zamanda. Bu zamanda herkes total futbol oynamak zorunda. Hücum ve somuyu beraber yapmak zorunda. Ama takdir edersiniz ki 6 pasa kadar gelip oyuncuyu tekrar o topu kazanıp o geçişleri yapmak kolay bir şey değil. Ki nitekim yakaladık. Ki karşınızda da Fenerbahçe. Yani ki geçen hafta Roma maçını da izlediniz. Böyle kolay bir takım değil.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti değerli izleyenler. Halihazırda birçok rekoru elinde bulunduran Buruk, ligde en yüksek galibiyet oranına ulaşan teknik direktör oldu. Okan Buruk rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Galatasaray'ın Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti. Sarı Kırmızılıların teknik direktörü %80'le Süper Lig'de bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik adam oldu. Okan Buruk Galatasaray'ın başında Süper Lig'de çıktığı 149 maçın 119'unu kazandı. 52 yaşındaki çalıştırıcı %80'lik galibiyet oranıyla bu alanda zirveye yerleşti. Buruk'un ardından %77'lik oranla Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Carlos Alberto Pereira geliyor. Pereira bu orana 34 maçta ulaşmıştı. Üçüncü sırada ise Galatasaray'da 30 maçta %73'lük galibiyet oranı yakalayan Reinen Holman bulunuyor. Dördüncü ve beşinci basamaklarda ise Christoph Daum ve İsmail Kartal yer aldı. İki hoca da Fenerbahçe'de %71'lik galibiyet oranı elde etti. Okan Buruk Galatasaray'ın başındaki başarısıyla bir başka dikkat çekici istatistiğe daha imza attı. Galatasaray Buruk'un göreve geldiği 2022-23 sezonundan bu yana Süper Lig'de en az 2 kez karşılaştığı 26 takımın tamamını mağlup etti. Deneyimli teknik adam Galatasaray'la 4 sezonu şampiyon tamamlarken bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı. Buruk 2023-24 sezonunda da tarihe geçen bir performans sergilemişti. Galatasaray o sezon 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 102 puan topladı ve Süper Lig puan rekorunu kırdı. Okan Buruk ayrıca 17 maçlık deplasmanda galibiyet serisi, 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör ve 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam olma gibi rekorların da sahibi. Kocaelispor galibiyetinin ardından 13 puanla haftayı lider kapatan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor. Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte göz atacağız. Gelin hemen başlayalım. Fotomaç gazetesinin ikinci sayfası Fenerbahçe'ye ayrılmış. Dün oynanan Gaziantep maçının ardından Fenerbahçe ağır yaralı başlığını görüyoruz. Sarı lacivertliler Gaziantep deplasmanında gol bulamadı. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Devler Ligi'nde Roma ile berabere kalan Fenerbahçe Gaziantep'te de aradığını bulamadı. Süper Lig'de 5 hafta sonunda zirveyle puan farkı 6'ya çıktı ve Sarı Lacivertliler haftayı 11. sırada kapattı. Direkleri geçemedi başlığına bakalım. Aynı sayfada Gaziantep deplasmanında 15 kez rakip kaleyi yoklayan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Mason Greenwood'un şutları direkten döndü deniyor. Nathan Aké'nin maç sonu açıklamaları daha hızlı olmalıydık başlığıyla paylaşılmış. Ederson'a hiç top gelmedi başlıklı bir kutu haber dikkat çekiyor. Gaziantep karşılaşmayı 11 şutla tamamlasa da

Hedefi hiç bulamadı. Brezilyalı eldivende kareyi bulan top olmadığı için karşılaşmayı kurtarış dahi yapmadan tamamladı. İki değişiklik kutu haberine de şöyle bir bakalım. İsmail Kartal Roma maçına göre dün iki değişiklik yaptı. Bartu Elmaz ve Vedat Muriç'in yerine Matteo Guendouzi ve Romelu Lukaku ilk 11'de sahneye çıktı. Ayrıca Lukaku da ilk kez 11'de forma giymiş oldu Fenerbahçe formasıyla. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin Galatasaray sayfasına geçeceğiz. Burada da sayfanın başında bir müjde diyebiliriz aslında. Osimhen Trabzon'da sahada başlıklı bir haber. Milli ara öncesi Cimbom'a müjde deniyor. Victor Osimhen cumartesi günkü Trabzonspor deplasmanında forma giyebilecek. Aslan'ın hocası Okan Buruk, Nijeryalı yıldızı ilk 11'de oynatmanın hesapları içinde denmiş. Osimhen'in Leao ile birlikte ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor. Biraz daha alt kısma gelelim. Her alanda zirvede başlığını görüyoruz. Üst üste 5. şampiyonluğu elde edip tarihe geçmeyi hedefleyen Galatasaray, ligin ilk 5 haftasını yine liderlik koltuğunda kapattı. Sarı kırmızılılar sadece puan tablosunda değil, hücum istatistikleriyle de rakiplerine fark atmış durumda deniyor. 5 maçta alınan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup lider, rakip firelere bıraktığı 13 golle ligin en golcü takımı, rakip ceza sahasında topla buluşma ve aksiyon üretme istatistiklerinde ligin açık ara zirvesinde, duran top kaynaklı gol sayılarında en üretken takım. Okan Buruk Süper Lig kariyerinde %80 galibiyet oranına ulaşarak lig tarihinin en başarılı hocası. Yine bu sayfada bu tablo değişecek başlığına bir bakalım. Sol alt köşede Galatasaray'da sezon başından bu yana eleştirilerin odak noktası olan kötü zemini düzeltmek için kollar sıvandı. Kocaeli maçının ardından bozuk çimler kaldırıldı. Hedef yeni zemini Barcelona maçına yetiştirmek deniyor. Bu arada Trabzon maçı hazırlıklarının bugün yarın devam edeceği söylenmiş. Galibiyete bir gün izin başlığını yine bu sayfada görüyoruz. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Yine Fenerbahçe'nin dün oynadığı Gaziantep maçının detaylarına bakacağız. Murat Özbostan'ın bu sayfada bir köşe yazısı var. Krize değil, zihinsel devrime ihtiyacı var şeklinde. Fenerbahçe'nin artık ihtiyacının yeni bir kriz değil, akıl ve istikrar olduğunu söylemiş. Çünkü Fenerbahçe sadece puan kaybetmiyor, eriyor. Zihinsel olarak bir devrim ve umut lazım ifadesini kullanmış. Kerem'e tepki büyüktü başlığına bakacağız yine bu sayfada. İlk 11'de sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu 64 dakika sahada kaldı. 29 kez topla buluşurken 16'da 13 pas isabeti, 2'de 0 şut, 4 kilit pas, 1'de 0 çalım, 4'te 1 orta isabetiyle oynadı. Ayrıca 0 top kapma ve 0 hava topu istatistikleri yakaladı. Milli sol kanada sosyal medyada taraftardan büyük tepki vardı deniyor. Ömer Üründül'ün de bu sayfada bir köşe yazısı var. Problem büyük başlığıyla. Onun dışında puanlar uçuyor, umutlar eriyor başlığı tercih edilmiş. Golsüz mücadelenin ardından Sarı lacivertliler milli ara öncesi Eyüpspor'la Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Haftayı 7 puanla 11. sırada bitirdi. Yine Fenerbahçe'den devam edelim. Şimdi bir de Hürriyet gazetesine bakacağız. Burada da 3 puan için her şeyi yaptık ama o bir golü atamadık başlığıyla teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamalarını görüyoruz. Galibiyet hakkımızdı dedi. 5 haftada 8 puanlık kayıp içinde ilk maçta verilmeyen 2 penaltı, derbide verilmeyen penaltımız. Bu akşam da 3 dakika uzatan hakem, normal şartlarda galibiyeti hak eden taraf bizdik ifadesini kullandı İsmail Kartal. Fenerbahçe dünyaları kaçırdı başlığıyla da sayfanın genelinde tercih edilen başlığı görüyoruz değerli izleyenler. Evet, Fenerbahçe'nin puan kaybına dair detaylar, maç sonu yapılan açıklamalar yine Hürriyet gazetesinde de kendine yer bulmuş diyelim ve
Milliyet gazetesine geçmeden bu arada

0: Teknik direktör arayışları Trabzonspor'da devam ediyor bildiğiniz gibi değerli izleyenler. Ekranda konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi var. Thomas Reis'la temasa geçildiğine dair Alman teknik adamın kulübü Ludo Goretz'le de görüşüldüğü bilgisi mevcut değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi son olarak Stefano Pioli ve Şenol Güneş arasında bir tercih yapılacağına dair haberleri paylaşmıştık sizinle Trabzonspor cephesinde. Ancak gelen son dakika haberi Thomas Reis'la temasa geçildiği şeklinde. Zaten Türkiye'den de yakından tanıdığımız bir isim. Bordo Mavililerin hem hocayla hem de kulübü Ludo Goretz'le bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisi var. Gün içinde muhtemelen bu konuyla ilgili ayrıntılar gelecektir. Bağlantılarımız da olacaktır ama biz sıcağı sıcağına bu haberi temasa geçildiği haberini sizlerle bir son dakika gelişmesi olarak paylaşmış olalım değerli izleyenler. Detaylar gelecek. Yunus Emre Sel muhabir arkadaşımız da telefon attığımızdaymış. Yunus Emre günaydın, hoş geldin yayınımıza. Sıcak bir haber Trabzonspor'da teknik direktör arayışlarında gündeme gelen ve görüşülen son isim Thomas Reis oldu. Detayları senden dinleyelim.
1: Teşekkürler Ezgi, iyi yayınlar dileyelim. Günaydın herkese. Trabzonspor'da bir sözde teknik direktör arayışları yoğun bir şekilde devam ediyordu. Son dönemde özellikle İtalyan teknik adam Stefano Pioli'nin ismi ön plana çıkmıştı. Ancak dün akşama doğru yapılan görüşmelerde Stefano Pioli transferinde bazı anlaşmazlıklar çıkmaya başladı. Bunun üzerine Trabzonspor farklı alternatiflere görüşmeye başladı. Ve gündeme gelen ilk isimlerden bir tanesi de Samsunspor'un eski teknik direktörü. Şu an Bulgaristan ekiplerinden Ludo Goretz'i çalıştıran Thomas Reis oldu. Bu isimle Trabzonspor hem oyuncunun kulübüyle, teknik adamın kulübüyle sözleşmesi olduğu için hem de kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Dünden itibaren aslında bu görüşmeler yapılıyordu ve bir ilerleme de mevcut şu an itibariyle. Ancak tabii ki her ihtimale karşı farklı alternatifler de gündemde. Hali hazırda yine efsane Trabzonspor'un eski isimlerinden, efsanelerinden Şenol Güneş'in adı da gündemde. Yine Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamış teknik adamlardan Abdullah Avcı'nın ismi de Trabzonspor'da gündemde. Ama bugün içerisinde bu teknik adam konusunun biz bir çözüme kavuşma ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz ve şu an itibariyle son isim, sıcak isim de Thomas Reis.
0: Peki Yunus Emre, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Gün içinde yeni bir haber, bir bilgi, gelişme olursa tabii ki yine sana bağlanacağız ve senden dinleyeceğiz ama sabah saatlerinde gelen bir sıcak bilgi Trabzonspor'da teknik direktör adayları arasına Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis de katıldı. Kulübü Ludo Goretz'le de görüşüldü Alman teknik adamın. Şimdi biz yeniden gazete turumuza dönelim. Tek bir gazetemiz kalmıştı. Milliyet 14'e de bakalım. Burada da Galatasaray haberlerini görüyoruz. Montella etkilenmiştir başlığıyla Nevzat Dindar'ın haberi. Deniz Gül Galatasaray formasıyla ilk kez Kocaeli maçında 11'de yer alırken olumlu puan topladı. Sarı kırmızılı yetkililer genç golcünün A milli takımın santrfor sorununa çözüm olabileceğini belirterek performansıyla Montella'ya net bir mesaj verdi yorumunu yaptı deniyor. Onun dışında Trabzonspor'la oynanacak maçın hazırlıklarının başladığı da söyleniyor değerli izleyenler. Cumartesi günü deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak Trabzonspor ve Galatasaray ve Sarı Kırmızılıların bir günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladığı söylenmiş ve az önce yine paylaştığımız haberlerden biriydi. Galatasaray'da Rams Park'ın eleştiri toplayan zemininin iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı ve milli ara sonrası yeni zeminde maçlarına çıkacak Galatasaray. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim ve Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim. Siyah beyazlılarda bu sezon ve geçen sezon arasında ciddi bir fark göze çarpıyor. Özellikle Beşiktaş'ta lig ve Avrupa performansı dikkat çekiyor.
2: Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonla bu sezonki performansı arasında siyahla beyaz kadar fark oluştu. Müzik Siyah beyazlı ekip hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de geçen sezonun aynı dönemine göre sonuçlarını önemli ölçüde yukarı taşıdı. Vincenzo Italiano yönetimindeki çıkış rakamlara da yansıdı. Beşiktaş 2025-26 sezonunda Avrupa'da oynadığı ilk 6 maçta sadece 2 galibiyet alırken 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı ve Ağustos ayında Avrupa kupalarına veda etti. Bu sezonsa UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 6 maçın 5'ini kazanan siyah beyazlar sadece 1 mağlubiyet aldı ve 1 sezonluk aranın ardından yeniden Avrupa Ligi'ne katıldı. Süper Lig'de de tablo değişti. Beşiktaş geçen sezon ilk 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı. Italiano'nun takımı ise bu sezon aynı süreçte 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı ve zirvenin en yakın takipçisi oldu. Değişim ilk 11 resmi maçta da net şekilde görüldü. Beşiktaş geçen sezonun ilk 11 resmi karşılaşmasında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken bu sezon aynı süreçte 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Vincenzo Italiano'nun performansı da dikkat çekiyor. 48 yaşındaki teknik adam daha önce görev yaptığı Fiorentina ve Bologna'da ilk 5 lig maçında 4 veya daha fazla galibiyet elde edememişti. Böylece Beşiktaş'ta bu eşiği aşan Italiano, Avrupa'daki başarılı sonuçlar ve Süper Lig'deki güçlü başlangıçla kısa sürede taraftarın güvenini kazandı.
0: Evet, Trabzonspor'da teknik direktör arayışlarını sürdüğünü söylemiştik değerli izleyenler. Listeye son giren isim Thomas Reis oldu, bir son dakika gelişmesi olarak verdik. Ancak Bordo Mavililerin listesinin oldukça geniş olduğunu biraz önce Yunus Emresel de söylemişti. Stefano Pioli ve B planı olarak Şenol Güneş ismi de masada duruyor.
2: Trabzonspor'da Fatih Tekke'yle yolların ayrılmasının ardından göreve Hüseyin Çimşir getirilmişti. Gençler Birliği'ni farklı mağlup eden Bordo Mavili ekipte Konyaspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası teknik adam arayışlarına hız verildi. Cumartesi günü oynanacak kritik Galatasaray maçı öncesinde yeni teknik direktörünü açıklamak isteyen Trabzonspor yönetimi yabancı bir teknik adam dokunuşuyla ayağa kalkma formülünü ön planda tutuyor. Temaslarını sürdüren Karadeniz ekibi İtalyan teknik adam Stefano Pioli üzerine yoğunlaştı. Yönetimin Pioli ve menajeriyle yaptığı görüşmelerde olumlu aşama kaydedildiği belirtildi. İtalyan teknik direktör Konyaspor maçını 90 dakika izlerken tespit ettiği taktiksel sorunları ve yapılması gerekenleri yönetimle paylaştı. Milan'ı 2021-22 sezonunda Serie A'da şampiyonluğa taşıyan Pioli son olarak Temmuz 2025-Kasım 2025 tarihleri arasında Fiorentina'da görev aldı. 60 yaşındaki İtalyan teknik adamla görüşmelerde sorun yaşanması durumunda ise Bordo Mavili yönetim B planını da belirledi. Yönetim Pioli temasları olumsuz sonuçlanırsa Şenol Güneş'i takımın başına getirmek için harekete geçecek.
0: Şimdi bir gazete turu daha yapacağız. Bu kez de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte bakacağız değerli izleyenler. Hemen başlayalım. Fanatik gazetesinin 5. sayfasına bakacağız. Sayfanın en başında Kartal'da Trossard farkı başlığını görüyoruz. Leandro Trossard Erzurumspor karşısında Beşiktaş kariyerinin en etkili maçlarından birini oynadı. Belçikalı yıldız 6 şut, 12 ceza sahası buluşması ve %89 pas isabetiyle öne çıkarken rakiplerine fark attı. Deneyimli oyuncunun Marsilya maçında yine takımının önemli kozlarından biri olması bekleniyor denmiş. Vincenzo Italiano Marsilya'yı ezberletiyor başlığına da bakalım. Beşiktaş Avrupa Ligi'nin ilk haftasında karşılaşacağı Marsilya'yı mercek altına aldı. Rennes ilgisiyle üst üste 3. maçını kaybeden Fransız ekibinin özellikle ikinci yarılarda yaşadığı fiziksel düşüşe dikkat çekildi. Vincenzo Italiano'nun planı doğrultusunda ilk bölümde kontrollü oyun, merkezde ise Højbjerg'e baskı, son yarım saatte ise tempo ve hızlı geçişlerle Marsilya savunmasını zorlamayı hedeflediği öğrenildi deniyor Süleyman Hatısaru imzalı bir haber. Yine bu sayfadaki kutu haberlerine de baktığımız zaman Dušan Vlahović'in gözü Marsilya'da başlığını görüyoruz. Juventus kariyerinde Avrupa Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol kaydetti hatırlatması yapılmış. Beşiktaş kariyerine de çok iyi başlamıştı. Dušan Vlahović ve Marsilya maçında yine önemli bir

0: koz olacağı söylenmiş. Bir de Rıdvan'da karar anı, Milli Sol Bek'in Avrupa Ligi mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor. Ancak 11'de başlayıp başlayamayacağı son antrenmanın ardından netleşecek denmiş. Bildiğiniz gibi bir sakatlığı mevcuttu Rıdvan Yılmaz'ın. Şimdi Fotomaç 5 Trabzonspor sayfasına geçeceğiz. Pioli an meselesi başlığını görüyoruz. Yine teknik direktör adayları arasında 60 yaşındaki İtalyan hocanın da olduğunu az önce haberimizden de paylaşmıştık. Stefano Pioli ile maddi detaylar ve teknik ekip yapılanması görüşülüyor. Eş zamanlı olarak kulübün efsane ismi Şenol Güneş ile de masaya oturuldu denmiş. Hatta Pioli'nin Konyaspor maçını canlı izlediği detayına da yer verildiğini görüyoruz. Yunus Emre Sel imzasıyla. Conte 20 milyon euro istedi başlığıyla Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan teknik direktör adayları kapsamında Antonio Conte ve Pep Guardiola ile doğrudan temas kurduğunu doğruladı. Evet değerli izleyenler, listenin kabarık olduğunu zaten az önce Yunus Emre Sel de söylemişti. Thomas Reis gündeme gelen son isim ancak tek isim değil. Az önce biz de haberimizden paylaştık. Yine gazetelerde de Trabzonspor bölümlerinde görüyoruz. Çok fazla aday var. Şu an görüşülen son isim Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis. Kulübüyle de görüşme sağlandı. Ancak farklı isimlerle de eş zamanlı olarak görüşmelerin sürdüğünü bir kez daha hatırlatalım. Sabah 17 ile devam edeceğiz şimdi. Sayfanın alt kısmına gelelim. O gün Şahinoğlu imzasıyla sözünü tutmak için çalışıyor başlığını görüyoruz. Beşiktaş yönetiminin ilk görüşmelerde Avrupa'da da başarı istediği İtalyano Marsilya'ya kilitlendi. Sahasında Perşembe günü oynayacağı kritik maç için günler öncesinden analizlere başlayan İtalyan teknik direktör oyuncularına güçlü başlangıç mesajı verdi deniyor. Kaptan Dümen'de başlığıyla yine Orkun Kökçü'ye bu mücadelede de büyük iş düşeceği söylenmiş. Ayrıca sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'la ilgili de takıma döndü başlığı dikkat çekiyor. Şimdi bir de Milliyet 14'e bakalım. Cengiz Malgar'ın haberini görüyoruz burada. Beşiktaş bölümünde savunmanın lider topçusu. Beşiktaş'ın hocası Vincenzo Italiano, Emirhan Topçu'yu stoper hattının lider ismi haline getirdi. Forma rekabetinde Jalo ve Agbadu'nun önünde yer alan başarılı futbolcu, zorluk derecesi yüksek müsabakaların tamamında 11'de yer alırken Eyüp ve Çorum maçlarında dinlendirildi deniyor. İlhan Fakılı'nın performansıyla ilgili sağ sol fark etmiyor, İlhan Fakılı parıldıyor başlıklı bir haber yine burada dikkat çekiyor ki biz de bültenimiz içinde yer vermiştik İlhan'ın Vincenzo Italiano'nun gözüne girdiği haberine. Ve Trabzonspor bölümünde de yine teknik direktör arayışları kapsamında Pioli mi Güneş mi başlığını burada da görmek mümkün değerli izleyenler. Takvim 17'ye de hemen şöyle bir bakalım. Burada da yine Yunus Emre Sel imzasıyla Trabzonspor'daki teknik direktör gündemini görüyoruz. Pioli'de son viraj İtalyan modeline geçileceğine dair bir haber bu. Thomas Reis'le Alman modeli, Stefano Pioli ile İtalyan modeli ve Şenol Güneş'le de Türkiye modeli üzerinde şu anda 3 farklı alternatifi var Trabzonspor'un. Ancak Antonio Conte ve Pep Guardiola gibi gündemler tabii ki özellikle çok büyük maliyetler nedeniyle şu anda gerçekleşmeyecek gündem maddeleri olarak dikkat çekiyor. Evet değerli izleyenler, gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri de bu şekildeydi. Şimdi bir de Ziraat Türkiye Kupası diyelim. Yeni sezon heyecanı kupada da başlıyor. Birinci tur maçları bu hafta oynanacak ve tabii ki heyecan her zaman olduğu gibi Aspor ekranında yaşanacak.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonu başlıyor.

Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarından 65. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk eleme turu heyecanı 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yaşanacak. Bu sezon 155 takımın mücadele edeceği Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezondan farklı olarak grup aşaması uygulanmayacak. 5. eleme turunun ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final oynanacak. Yarı final dışında tüm turlar tek maç eleme usulüyle oynanacak. Yarı finallerse çift maç üstünden gerçekleştirilecek. Kupada ilk eleme turunda 40 takım tur geçmek için sahaya çıkacak. Rakibini eleyen 20 ekip adını ikinci eleme turuna yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur heyecanı A-Spor ekranlarında yaşanacak. Kupada ilk tur programı ise şöyle. 15 Eylül Salı saat 17. 1923 Afyon Karahisar Spor Kulübü Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba saat 14. Sinop Spor Arıt Kayadibi Spor Kulübü. Saat 17. Buca Spor Gazi Emir Genç Ortak Girişim. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol Bucak Belediyesi Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30. Amasya Spor Çankırı Gücü Spor Kulübü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Torul Belediyesi Spor Kulübü. Böylece Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk eleme turunda 3 gün boyunca toplam 7 mücadele A-Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Kupada 5 eleme turunun ardından son 16 tur oynanacak. Son 16 turu Ocak 2027'de, çeyrek finaller Şubat 2027'de gerçekleştirilecek. Yarı final ilk maçları Mart 2027'de, rövanşlarsa Nisan 2027'de oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon 29 Mayıs 2027 tarihinde belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A-Spor ve Turkuaz Medya ekranlarında yaşanacak.

0: A milli takımın Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Belçika ve İtalya maçlarının biletleri satışa çıktı. Ay Yıldızlılar Uluslar Ligi'nde 3. maçında 2 Ekim'de Belçika'ya konuk olacak. Bir sonraki karşılaşma ise 5 Ekim'de İtalya'da oynanacak. İki maçında biletleri satışa çıktı. Karşılaşmaları takip etmek isteyen taraftarların Belçika ve İtalya Futbol Federasyonu üzerinden biletlerini satın almaları gerekecek. TFF her iki maç için de resmi internet sitesi üzerinden bilet satışı yapılan sayfalara yönlendirme yapan linkleri paylaştı. Oyunun başında. İngiltere Hakem Kurulu Manchester City'nin United'ı mağlup ettiği karşılaşmada hakem hatası yapıldığını kabul etti.
1: İngiltere Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde hakem skandalı tescillendi. Hakem kurulu Manchester City'ye galibiyeti getiren Erling Haaland'ın golünün hatalı bir VAR incelemesiyle verildiğini resmen açıkladı. Kurulun açıklamasında Manchester United deplasmanında Manchester City'ye 1-0'lık galibiyeti getiren Erling Haaland'ın golünün geçerli sayılmasında hata yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Haaland'la ilgili offside kararı VAR tarafından kontrol edildi ve oyuncunun offside'de olmadığı tespit edildi. Aynı pozisyonda Enzo Fernandez'in topla oynamadığı ve bu nedenle ihlal olmadığı tespit edildi ancak bu olayda VAR oyuncunun konumunun olası etkisini fark edememiştir ve sahada inceleme önermeliydi. Manchester United'la temasa geçilerek hata olarak değerlendirdiğimiz durum kabul edildi. Olayla ilgili bir inceleme yapılacak ifadeleri yer aldı. Karşılaşmanın 60. dakikasında Erling Haaland, Josko Gvardiol'un ortasında arka direkte topu ağlara gönderdi ancak hakem Michael Oliver golü offside gerekçesiyle iptal etti. VAR incelemesinin ardından Norveçli futbolcunun Patrick Dorgu'nun kramponu nedeniyle offside'de olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı.
0: Şimdi bir bağlantı yapacağız ve dış basının gündemini her zaman olduğu gibi Hüseyin Özkök'le konuşacağız. Günaydın Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Ezgi, günaydın, hoş bulduk. Herkese iyi sabahlar diliyorum. Sizlere de kolay gelsin, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkürler. Hemen başlayalım isterseniz. Az önce izlediğimiz haberle başlamak istiyorum ben. Derbide yaşanan tartışma sıcağı sıcağına hemen sizinle de değerlendirelim. Çok alışık olduğumuz bir durum değil açıkçası bu. Bir hatanın kabul edilmesi durumu, neler söylersiniz?
2: Ezgi, İngiltere'de de hata oldu mu böyle bütün dünyada yankılanan hatalar oluyor. Hani biz hep hakem hatalarından çok konuşuyoruz ama İngiltere'de hakikaten öyle hatalar oluyor ki bazen bütün dünyada

0: konuşuluyor. Bu da onlardan biri. Hatırlarsan evvelki sezon muydu? Liverpool'un offside olmayan, yarı sahasından, kendi yarı sahasından çıktığı halde golü iptal edilmişti. Öyle bir skandal, hata da hatırlıyoruz. Bu da o kadar olmasa bile ama hakikaten çok büyük skandal bir hata olarak nitelendirebiliriz. Haberimizde çok güzel açıklıyor. Zaten Erling Haaland'ı yarı otomatik offside sistemi tespit ediyor offside olmadığını. Orada Enzo'nun aktif alan içinde rakibi etkileyip etkilemediği önemli. O da uçarak topa atlamış. Yanında da bir rakip oyuncu var ve kesinlikle rakip oyuncuyu etkiliyor. Burada VAR'ın yapacağı tek şey, haberimizde de geçtiği gibi, hakemi monitörün başına çağırıp bir karar vermesini sağlamak ki yardımcı hakem de çok doğru bir şekilde bayrağını kaldırmış. Michael Oliver golü iptal etmiş. Buna rağmen VAR'ın bu golü verdirtmesi hakikaten akıl alır gibi değil ama oldu. Bu İngiltere Hakem Kurulu ProRef diye geçiyor. ProRef işte yine haberimizde vardı. Manchester United kulübünden özür diledi. Bunların olması gerekiyor. Almanya'da da mesela hatalar, fahiş hatalar olduğunda Almanya Futbol Federasyonu Hakem Kurulu her zaman hatasını kabul eden açıklamalar yapar ve hata yapılmıştır diye bunu söyler. Hata yapıldığında bunu itiraf etmek, bunu söylemek, bunun için özür dilemek bence çok güzel. Aslında ortamın gerginliğini de düşürecek bir hareket bu. Dolayısıyla artık ne yapacaksın, yani adam özür dilemiş, pozisyonda geri alamayacağımıza göre bu gol maalesef geçerli sayılmış oldu ama özür her zaman etki eder ve işe yarar diye düşünüyorum.
1: Peki, şimdi diğer konu başlıklarımıza geçmeden önce isterseniz her zaman olduğu gibi hafta başında Avrupa liglerinde hafta nasıl tamamlandı, lig lig birlikte bakalım. İlk olarak Bundesliga'yı değerlendirelim isterseniz. Almanya liginde bu hafta sonu nasıl geçti?
0: Elversberg Bundesliga tarihinde ilk kez yer alan bir takımdı ve ilk iki haftada kazanınca, özellikle de Leverkusen'ı yenince büyük sükse yaptı. Almanya'da Bundesliga tarihinde yer almış takımlar içinde en küçük şehre, kasabaya sahip olan takım aynı zamanda Elversberg. Bayern Münih ile kendi sahasında karşılaştı ve Bayern Münih Harry Kane'in attığı ikinci golle karşılaşmayı 2-1 kazandı ama bayağı zorlandı. Hatta işte maç 1-1 beraberliğe geldi. Gol değdi Bayern Münih ama Erling Haaland nasıl hani Manchester City'ye maç kazandırıyorsa, Harry Kane de çıktı ve takımına maçı kazandıran golü attı. Dortmund bu sene iyi başladı lige, 3-3 yaptı ve Paderborn'u çok rahat şekilde 3-0'la geçti. Augsburg geçen haftanın lideri, Leverkusen'la sahasında 2-2 berabere kaldı. Freiburg şu anda liderlik koltuğunda oturuyor, puan cetvelinde de görüyoruz. 5-0'lık bir Gladbach galibiyeti aldı ve Gladbach'ta da teknik direktör bu mağlubiyet sonrası gönderildi. Leipzig de aynı skorla Hamburg'u 5-0 yendi. Ben Hamburg'ta da bir teknik direktör değişimi bekliyorum en kötü ihtimalle bu milli arada. Mainz'da Frankfurt'a karşılaştı. Mainz'da 2-2 maçını kazanmıştı ama Frankfurt'a sahasında 3-1 mağlup olurken Can Uzun 2 gol attı. Bakalım bizim milli takım teknik direktörümüz Montella Can Uzun'u görecek mi ve kendisine yer verecek mi, hele Kenan Yıldız'ın da sakat olarak milli takımda yer almadığı bir dönemde. Bu arada enteresan bir olay daha oldu sevgili Ezgi, Almanya'da. Bu Elversberg'in teknik direktörü geçen hafta bir kırmızı kart görmüştü fakat Elversberg buna itiraz etti. Bu itiraz ilk önce kabul edilmedi ama daha sonra bir itiraz daha yaptı Elversberg ve bu defa Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu hem hakemi hem de daha başka görüntüleri izledikten sonra kararını değiştirdi ve cezasını kaldırdı ve teknik direktör Vincent Wagner Bayern Münih karşısında sahada yer aldı. Burada da hakem hata yaptığını kabul etmiş ve bununla birlikte, bu beyanla birlikte de bu ceza kaldırılmış. Öyle bir açıklama geldi federasyondan.
1: Peki hemen La Liga'ya geçelim. İsterseniz İspanya'da Barcelona gollü galibiyetlerine devam ediyor bir taraftan. Diğer taraftan da Arda Güler'in yine çok konuşulduğu, evet, bir haftayı geride bıraktık. Jose Mourinho'nun da aynı şekilde. La Liga'da neler yaşandı?
0: Şimdi Barcelona, evet, gollü galibiyetlerine devam ediyor. Bu hafta 2 gol yediler gerçi ama yine de 4-2'lik bir Levante galibiyeti aldılar deplasmanda. Real Rayo Vallecano 4-1 yenerken Arda Güler yine sonradan oyuna girdi. ve çok mükemmel hareketler yaptırdı ve takımının son golünü attı. Özellikle İspanya basınında Jose Mourinho Arda Güler'i oynatmadığı için çok eleştiriliyor. Ve Arda'nın bu sezon yaptığı katkıların böyle bilançosu çıkartılmış. Özellikle bu maçta oyuna girdikten sonra en az 4-5 böyle gollük atak pası vermiş. Ve maça etki etmiş ve son golünde asistini yaptı zaten. Kendi mi atmıştı, asist mi yapmıştı? Asist yaptı değil mi? Ezgi bir anda hatırlayamadım onu. Santander Alaves karşılaşması 2-1 bitti. Santander kazandı. Sociedad Atletico Madrid maçı da Atletico Madrid deplasmanda 3-0 kazandı. Sevilla Valencia'yı 1-0 mağlup etti. Getafe'de Deportivo ile 1-1 berabere kaldı. Gördüğümüz gibi 5'te 5 yapan Barcelona şu anda liderliğini 15 puanla sürdürüyor. Real onu 12 puanla takip ediyor. Deportivo Alaves bu ligin iyi takımlarından biri. O da zirveyi oynuyor. O da dördüncü sırada Real Betis'in hemen arkasında görüyoruz. Atletico Madrid Sevilla diye sıralama gidiyor. Arda tartışması gerçekten basında bayağı ciddi şekilde yapılıyor sevgili Ezgi. Bence de haklı bir eleştiri Jose Mourinho'ya. Ama Diomande'ye çok büyük para verdi Real Madrid. Onu oynatabilmek için işte Arda'yı kesti bu son maçta. Bu arada Real Madrid futbolcular hafta sonu biliyorsun Madrid'de Formula 1 yarışı vardı. Ve onların antrenman tesislerinin hemen yanında Formula 1 pisti. Toplu halde hep beraber Formula 1 yarışını izlemeye gitmişler. Bu arada Arda Güler de Verstappen'le formaları değişmişler imzalayarak birbirlerine. Bu da hafta sonu güzel anlarından biriydi.
1: Bu arada araya girmek istemedim. Evet, asist yaptı Arda Güler. Hatta şöyle yaptı, evet evet 23 dakika sahada kaldı. Bir de asistinin dışında 5 kilit pası da mevcut. Bu evet. Nedenle karşılaşmanın az süre almasına rağmen lider isimlerinden biri olduğu gerekçesiyle aslında çok fazla Jose Mourinho'nun evet, da eleştirilmesine sebep oldu. Hemen isterseniz Serie A ile devam edelim. İtalya'da hafta nasıl geçti?
0: İtalya'da dün akşam çok gollü bir karşılaşma oynandı. Inter ile Udinese karşılaştı ve 5-3 Inter kazandı. Lazio-Milan karşılaşması vardı. Milan deplasmanda 1 puan aldı Lazio'dan. 2-2 bitti ki Lazio 2-3 maçını kazanmıştı. Bu arada Lazio seyircisinin de kulübün sahibini boykot ettiğini ve tribünlere girmediğini söyleyelim. Ben bunu X'te de paylaştım hesabımda. Çok enteresan. Geçen sene 30 bin kombine satmış Lazio. Bu sene 2000'de kalmış bu sayı. Takıma yatırım yapılmaması ve takımın kötü yönetilmesi nedeniyle sahibine karşı Lazio taraftarı boykot başlatmış. Ama takıma karşı değil, bu takımı stada kadar destekliyorlar. Hatta deplasmanlara daha fazla seyirci gidiyormuş. Bu Milan gibi bir karşılaşmada bile tribünler bomboş kalmış. Bunun yanında Fenerbahçe ile karşılaşan Roma yine kazanmayı sürdürdü İtalya Ligi'nde ve liderliği ele geçirdi yine. Dün akşam kazandı 2-0 Torino karşısında deplasmanda 4-4 yaptı. Como'nun müthiş gidişatı devam ediyor. Parma'yı 2-1 mağlup ettiler. Bu arada Juventus da bu sezonki mağlubiyetlerine başladı ve Sassuolo'ya hiç beklenmedik şekilde 3-2 mağlup oldu. Puan cetvelini görüyoruz. Roma ve Inter kayıpsız devam ediyorlar. Como ve Lazio 10'ar puanda. Cagliari 9, Milan'da 8 puanda. Burada baktığımızda Inter yine bu sene Roma'yla bir çekişme içine girecek gibi duruyor. Diğer büyük takımlar Juventus, Milan onları zorlarlar mı pek emin değilim ama bu senenin en iyi iki takımı yine Roma ve Inter olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki son olarak bir de Premier Ligi konuşalım isterseniz. Az önce Manchester derbisi üzerinden biraz değerlendirdik ama diğer karşılaşmalar ve puan durumunu yine sizden dinleyelim.
0: Evet, Manchester City haksız bir galibiyetle 3 puanı aldı. Manchester United'ı büyük derbide 1-0 mağlup etti. Deplasmanda Chelsea Hull maçı vardı. Benim merakla, herkesin merakla beklediği Türkiye'de bir karşılaşmaydı. Hull City gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Chelsea karşısında da hakikaten çok iyi bir oyun oynadı ve galibiyeti kaçıran taraf oldu. Karşılaşma 2-2 sona erdi. Hull bakalım ne kadar devam edecek böyle. Ama bence bu sene Avrupa Kupalarına katılmaları mümkün. Çünkü biliyorsunuz zaten İngiltere'den o kadar çok fazla takım Avrupa Kupalarına katılıyor ki 9'a kadar çıkıyor bu 9 takıma kadar. Dolayısıyla Hull City'nin Avrupa Kupalarına katılması bir sürpriz olmaz böyle devam ederlerse. Brighton Coventry'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti. Haftanın en farklı sonucunu aldı. Sunderland Arsenal maçı vardı. Arsenal lider deplasmanda 2-0 kazandı. Ve averajda da City'nin önünde yer alıyor bu hafta puan cetvelinde. Bournemouth

0: Brentford maçı vardı. O da 2-2 sonuçlandı. Puan cetveli de ekranlarımıza geliyor. Bu arada Leeds de dün akşam farklı şekilde kazandı. Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti. Onlar da 3. sıraya çıktılar. Leeds United hakikaten bu sene çok iyi bir başlangıç yaptı. Şu anda da 8 puanla öndeki iki takımı kovalıyor. Bakalım orada bunu onlar da sürdürebilecekler mi? 3 ve 4. sıralarda listeli Hull'un olması İngiltere Premier Lig adına bence bayağı bir sürpriz.
1: Peki şimdi geçen hafta malum Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasıydı. Bu hafta da Avrupa Ligi heyecanı başlayacak. Temsilcimiz evet. Beşiktaş'ta Marsilya karşısında sahada olacak. Önce bir başarılar dileyelim. Sonra da bu sezon Avrupa Ligi'nde bizi acaba nasıl bir sezon bekleyecek? Beşiktaş'ın Marsilya ile oynayacağı karşılaşmaya dair neler söylersiniz? Şöyle kısaca bir değerlendirelim.
0: Sadece değerlendirelim. Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi'nden sonra hakikaten çok değerli takımların yer aldığı önemli bir turnuva. Geçen sene de hatırlarsan final İstanbul'da Beşiktaş'ın stadında oynanmıştı. Şimdi Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk kez bu Perşembe günü sahaya çıkacak ve Marsilya ile karşılaşacak. Beşiktaş bu karşılaşma için çok umut veriyor gerçekten. Şu ana kadar Beşiktaş'ın sezon başından bu yana oynadığı futbol ve sürekli bir çıkış içinde olması Marsilya karşılaşmasında galibiyetin ibresinin Beşiktaş'tan yana doğru döndüğünü gösteriyor bana. Ben Beşiktaş'tan Marsilya önünde hakikaten iyi bir futbol ve galibiyet bekliyorum. Ve galibiyetle bu maça başlamak da Avrupa Ligi'nin kalan haftalarında Beşiktaş'ı daha da motive edecektir. Ve iddialı duruma gelmesini sağlayacaktır. Ben ilk 24'ü bırak ilk 16'da Beşiktaş'ın olacağını kesinlikle düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Avrupa Ligi'nin finali de önümüzdeki sezon Almanya'da Frankfurt'ta yapılacak. Onu da belirtelim. İnşallah Beşiktaş iyi futbolunu, başarılı sonuçlarını sürdürür ve Avrupa Ligi'nde finale doğru yürür. Oturup Perşembe akşam büyük bir keyifle izleyeceğiz karşılaşmayı.
1: İnşallah dediğiniz gibi olur. Peki hemen devam edelim. Şimdi az önce daha doğrusu bir önceki saat diliminde ekrana getirdiğimiz haberlerden biriydi. UEFA İcra Kurulu'nun Selanik'te yapacağı toplantı önemli kararlar çıkması bekleniyor. Evet. 2028-29 Avrupa Kupalarının final şehirleri belirlenecek ki Türkiye'nin de adaylıkları var. Neler görüşülecek bu toplantıda?
0: Evet, UEFA İcra Kurulu bugün Selanik'te toplanıyor senin söylediğin gibi. İlk aşamada bu final şehirleri belirlenecek 2028'in ve 2029'un. Bir de 2027'nin ve 2028'in Süper Kupa şehirleri belirlenecek. Biz de 2029 Avrupa Ligi finaline Ankara ile talibiz. Ankara'da yeni yapılan 19 Mayıs stadında Avrupa Ligi finali için bir adaylık başvurumuz var 2029 için. Ve Rams Park'ta Galatasaray stadında da 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için bir başvuru var. Normalde erkekler Şampiyonlar Ligi finallerinde en az 60 bin kişilik stat olması gerekiyor. Ama Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde kapasite daha düşük tutuluyor ve Galatasaray stadı 50 bin kişilik olduğu için uygun bir stat Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için. Bence inşallah Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'ye verilir. Güzel olur. Kadın futbolu Türkiye'de de gelişiyor. Böyle bir kadın finalinin Türkiye'de oynanması Şampiyonlar Ligi gibi bence olumlu etki eder diye düşünüyorum. Diğer yandan Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası Dünya Kupası elemeleriyle ilgili çok önemli değişiklikler geliyor sevgili Ezgi. 2028-29'dan itibaren Uluslar Ligi 3 ligi ayrılacak 18'er takımlı. Takımlar 6'şar maç yapacak ama 5 rakiple karşılaşacaklar. Kendi torbalarından çektikleri takımla 2 maç oynayacaklar. Rövanşlı diğer takımlarla kuraya göre birer maç oynayacaklar. İkisi içeride, ikisi dışarıda. Bunun yanında bu sezon 3 lig için belirleyici olacak. Bizim de Uluslar Ligi'nde A Ligi'ndeyiz. Maçlarımız var. Turkuaz medya kanallarından ATV'den yayınlanacak bizim milli maçlarımız. Bu bağlamda burada alacağımız sonuçlar bizim önümüzdeki Uluslar Ligi turnuvası için yerimizin belirlenmesinde de çok önemli bir rol oynayacak. Onu söylemeliyim. Ayrıca Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerinde de Lig 1 ve Lig 2 diye bir uygulama yapılacak. Lig 1'de 36 ülke olacak. Ve bu 36 ülke Lig 1'de yine Şampiyonlar Ligi usulü 6 maç oynayacaklar. 6 değişik takımla böyle bir turnuva gerçekleştirecek elemelerde. Bununla ilgili ayrıntılı açıklamayı bugün

0: Mesela ülke takımlarının %93'ünün amatörlerde maçları ertelenmiş. 2030'a kadar Fransa'da 300 bin saat maç etkilenmesi bekleniyormuş. İngiltere'de iki ayrı etki oluyormuş. Bir taraftan kuraklık, sahaların bozulması, diğer taraftan da bazen aşırı yağışlar yine sahaların zeminlerinin bozulmasına yol açıyormuş. Ve 120 bin amatör maç İngiltere'de bu bağlamda iptal edilmiş son yıllarda. Bu çok devasa bir rakam. İklim krizi gerçekten futbolda vuruyor. Şimdi kulüpler, büyük kulüpler sahaları korumak için işte zeminin altına su depoları yapıp sürekli canlı tutmaya çalışacaklarmış şimdiler ama evet, amatör takımlar ne yapacak tabii ki? Bu da önemli bir durum. Bu iklim krizi ne yazık ki futbol sahalarında çok ciddi şekilde etkileniyor ki bizde evet, de bu saha sorunu maalesef var.
1: Peki Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum size.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, bu saati de tamamlıyoruz. Serie A'da oynanan Inter Udinese maçıyla saat başında stüdyo konuğumuz Cem Kerpiççiler bize katılacak. Görüşmek üzere.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Spor Radyo.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Bir reklam.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası, sigortam net.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Reklam.
2: A Spor Radyo.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın. Reklam.
2: A Spor Radyo.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %8,2 yükseldi. Endeks, Temmuz 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %6,5, ham maddelerde %10, yakıtlarda %39,4 ve imalat sanayisinde %6,1 arttı.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler ve bizi Haspor Radyo'dan takip eden değerli dinleyicilerimiz. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Cem Kerpiççilerle birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Cem günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Gayet iyiyim, çok mutluyum. Benim en sevdiğim program sabah
1: sevdiğin
2: programı.
1: Sevdiğin saatler.
2: Sevdiğim saatler. Burada olmak çok keyifli.
1: Güzel, güne enerjik bir başlangıç, sonra gününü planlamak. Kesinlikle. Bence de öyle, sabah saatleri erken kalkmak, erken başlamak güzel.
2: Erken kalkan yol alıyor.
1: Gerçekten
2: o çok
1: öyle,
2: net olarak.
1: Tam olarak öyle. Peki, ligde 5. haftayı tamamladık dün oynanan tek karşılaşmayla. Şimdi Fenerbahçe'yi tabii ki konuşarak başlayacağız değerli izleyenler. Sarı lacivertliler Gaziantep deplasmanında golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. Elbette bu karşılaşmada neler yaşanacağı, oyuncuların vereceği reaksiyon, hem İsmail Kartal'ın çıkaracağı kadro hem yapacağı açıklamalar elbette çok büyük merak konusuydu. Ve önce sonuçtan başlamak istiyorum bence. 0-0'lık bir beraberlik. Elbette detaylarını konuşacağız. Yani çıkan kadro Gaziantep gibi bir rakibe karşı doğru kadro muydu? Yapılan değişiklikler doğru muydu? Futbolcuların saha içinde verdiği reaksiyonu nasıl yorumlamak lazım? Bunu özellikle soruyorum çünkü hepimiz biliyoruz ki özellikle teknik direktörle ilgili yaşanan durumlarda bu istifa olabilir, gönderilme olabilir. Sonraki maçta örneğin oyuncuların vereceği reaksiyon veya bu şekilde yaşanan bir süreç, işte önce bir istifa sonra kabul edilmeme ve arkasından oynanan karşılaşmada verilecek reaksiyon. Aslında buradaki en önemli konu oyuncuların bu konuyu nasıl değerlendirdiği ve ne tepki vereceğiydi saha içinde. Sence nasıl bir tepki verdi oyuncular?
2: Fenerbahçe Gaziantep'te kabus gibi bir gece yaşadı. Çok net altını çizelim. Bize bir hafta boyunca anlatılan söylemlerinden masal oldu, ortaya çıktı. Neydi bize anlatılanlar? Biz İsmail Hoca'yı çok seviyoruz, ondan çok memnunuz, onunla birlikte oyunumuz gelişiyor. Biz mutlaka onun kalmasından yana tavır koyduk ve burada kalmasından dolayı çok memnunuz diyen futbolcular sahada hiçbir varlık gösteremediler. Demek ki o bize anlatılanlar gerçekten masalmış, hayatta da hiçbir karşılığı yokmuş. Niye bunları söylüyorum? Bir kere İsmail Kartal Hoca'nın tercihleri başlı başına fiyasko. İsmail Kartal Hoca raf ömrü geçmiş bir oyun ideolojisinin esintilerini sunuyor bize.
1: Nedir o?
2: Bir kere Fenerbahçe'nin birinci bölgeden ikinci bölgeye sırtı dönük top alıp geçecek bir oyuncusu yok. Beşiktaş derbisini hatırlayın. Yine Ederson maçın başında ilk 10 dakika uzun vurmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'nin iki beki de, Mert de, Archie Brown da topla birlikte dripling yapıp hat kıramıyor. Siz oyun başlangıçlarının oyun kurumunu beklerle yapamıyorsunuz. Merkezde bir oyuncunuz yok, sırtı dönük gelsin, top alsın, sizi oradan çıkarsın. Bu yüzden Fenerbahçe'ye hangi takım olursa olsun, ismi önemli değil, önde ikili karşılayıp köşede üçlü bastığında Fenerbahçe'yi çıkartmıyor. Fenerbahçe maça başlayamıyor, oyun kuramıyor. Şimdi bana Lukaku'yu ilk 11'e yazdıran zihniyet hesap versin. Neden bunu söylüyorum? Bir kere Vedat sadece önde bir gol yollarında size yardımcı olacak oyuncu olmanın dışında çok fazla özelliği var. Nedir? Bir kere Vedat geliyor bir 9 gibi merkeze, top alıyor, sağa sola oyunun yönünü değiştiriyor. Fenerbahçe'nin oyununu akıcı hale getiriyor. Ya Lukaku, atılan bütün toplar Lukaku indirmeye çalışıyor ki Lukaku'ya da yanaşmıyorsunuz. Yani tamam, ben Lukaku'yu çok eleştirdim. Halen eleştiriyorum ki transfer

0: Benim %100 hatalı olduğunu iddia ettim. Siz elinizde Vedat varken gidip Troy Parrott gibi bir seçeneğe gitmediniz. Real Betis gitti. Şu anda gayet de iyi bir performans gösteriyor. Alınmayacak bir oyuncu da değil. 16 milyon euro kolay bonuslarla 20'ye alabilirdiniz. Fakat siz Lukaku'ya geçmişteki bir fotoğrafa aşık oldunuz. Onun peşinden gittiniz. Şu anda bedelini ödüyorsunuz. Elinizde Vedat sağlıklıyken neden Lukaku 11'de başlar? Lukaku'nun 11'de başlaması Kadıköy'de daha görece rahat bir maçta skor alındıktan sonra başlasa veya görece daha zayıf bir rakipte oynarken ilk 11'de başlasa anlayacağım. Fakat sizi Gaziantep gibi zorlu bir deplasmanda derinde beşli savunan, merkezini kalabalık tutan bir takıma karşı Lukaku tercihine yönelik olarak ilk 11 seçildiğinde teknik ekipten bir kişi bile hocam biz ne yapıyoruz demedi mi? İsmail Kartal'ı çok eleştiriyoruz ama orada bir de futbol direktörü var. Orada bir de teknik ekip var. Bir Allah'ın kulu da hocam biz neden Lukaku'yu burada 11 tercih ediyoruz diye sormadı mı? Şunu da söyleyeceğim. Fenerbahçe için çok acı ama birilerinin bunu söylemesi gerek. Fenerbahçe'nin Galatasaray gibi sahada işler yolunda gitmediğinde tekmeye kafasını gözünü sokan, puan almak için kendini en zor pozisyonlara sokabilen Torreira'sı yok. Bunu oyuncu özellikleri anlamında söylemiyorum. Fenerbahçe'nin Kantesi, Gendouzi'si var. Ama Fenerbahçe zora düştüğünde Torreira kadar orada 3 puanı isteyen, hakemle tartışan yeri geldiğinde, kurallar dahilinde, yeri geldiğinde rakibiyle orada bir kriz yaratabilecek pozisyonlara giren, en önde gol kovalayan, sahaya karakter koyan bir tane oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçeli futbolcular dönüp baksınlar. Nasıl oluyor? Sahaya nasıl emek koyuluyor? Sahada kriz anlarında nasıl tavır koyuluyor? Eğer hocanızı seviyorsanız, İsmail Kartal hocanızı bize anlattığınız gibi, neden dün sahaya hiçbiriniz işler yolunda gitmediği anda bir karakter koymadınız tırnak içerisinde?
1: O hırsı ve mücadeleyi görmedik.
0: Fenerbahçe neredeyse faul yapmadı. Fenerbahçe'de kimse sorumluluk almadı. Fenerbahçe'nin bir final maçı. Gaziantep'te yepyeni bir başlangıç yapmak zorundasınız. Bazı futbolcular...
1: Çok da büyük bir fırsat aynı zamanda çıkışa geçme açısından.
0: Tabii krizi fırsata çevirebilirsiniz. Bazı futbolcular biz televizyonda nasıl izliyorsak maçı öyle izlediler. Ama net Fenerbahçe'nin sorunları var. Fenerbahçe'nin saha içine dair sorunları var.
1: O zaman oradan Cem devam edelim tabii istersen ki. Biraz. Şimdi Asensio'nun yokluğu tabii ki çok büyük bir eksik Fenerbahçe için. Ama bunun alternatifi veya çözümü. Yine rakipten bağımsız da düşünmemek lazım. Yani netice itibariyle Gaziantep'in oyununu da tarzını da biraz göz önünde bulundurarak. Acaba İsmail Gendouzi, Kante gibi 3-6 numarayla oynamak mıdır?
0: İsmail Gendouzi, Kante size... Rakibinizin çok güçlü olduğu maçlarda alan ve zaman vermemeniz gerektiğinde...
1: Hani Şampiyonlar Ligi maçı için çok anlaşılır bir orta saha mesela.
0: Çok doğru. Orayı alan ve zaman vermemek istediğinizde çok doğru. Evet. Fakat o üçlünün üretim anlamında zayıf kaldığı kesin. Ve Gaziantep karşısında da siz oraya mutlaka üretici kimliği olan bir oyuncu tercihinde bulunabilirdiniz. Ben oyunculardan da geçtim. Ben İsmail Kartal Hoca'dan şunu bekliyorum. 4-4-2 denemesi... Mesela bir 3-5-2 denemesi sizinizde Opong geldi. Fransa'da üçlüde stoper oynama özelliği var. Kullanıldı. Nathan Ake üçlüde oynar. Skriniar oynar. Sizin elinizde Oğuz var. Bir kanadı boydan boya kullanabilirsiniz. Archie Brown'la diğer kanadı kullanırsınız. Bize bir oyun, bir teze karşı bir antitez geliştirmesi gerekiyor. Ama İsmail Kartal Hoca ezberlemiş, atmış olsun. Vedat çıksın, Lukaku girsin, Lukaku çıksın, Vedat girsin, orta saha çıksın, orta saha girsin. Ama oyuna dair de bizi bir ezber bozsun. Mesela merkezdeki oyuncu sayısını çoğaltsın, ön tarafta bir ikili oyun görelim. Bütün bunları yapabilecek kapasitede ama ben İsmail Kartal Hoca'nın bu yaşanan süreçten çok etkilendiğini, Gaziantep maçına asla doğru çalışılmadığını, oyuncu grubunun çok problem yaşadığını söylüyorum. Bütün bunlara rağmen size ilginç bir şey söyleyeyim. 36 ile 39 arası Fenerbahçe 3-0 öne geçebilirdi. Gendouzi'nin kaçırdığı bir gol var. Evlere şenlik.
1: Direğe takılanlar var.
0: Kerem atabilirdi. Çok net. Mason Greenwood normalde öyle bir pozisyonda kalenin karşısında atabilirdi. Fenerbahçe 3-0'da öne geçebilirdi.
1: Şu anda

0: bambaşka bir şey konuşurduk.
1: Bambaşka. İlginç bir istatistik söyleyeyim. Fenerbahçe geçen sezonunda katarsak 27 kez direğe takılmış.
0: Bir istatistikleri de madem sen söyledin isteyelim. Tabii, araya bir istatistikleri de değerlendirme kısmı alalım. Rakamlar acaba bize neler söylüyor? Şimdi çok dramatik bir toplu oynama farkı var. 29'a 71 yüzde. Şut oranına baktığımız zaman Gaziantep'te 7'de 0. Yani Ederson'un hiç kurtarış yapmadığı bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Fenerbahçe'de aslında çok daha farklı bir tablo yok. 5'te 1. Rakip ceza sahasında topla buluşma yine çok cılız istatistikler Cem. Evet. 5'e 13 Fenerbahçe üstünlüğü var. Pas ortalaması, yani işte biz burada bütün büyük takımların maçlarının istatistiklerine bakıyoruz. En düşük pas oranı olan mücadele bu hafta özelinde. 4 büyüklerin oynadığı karşılaşmalar arasında. İkili mücadelelere baktığımızda da 32 ikili mücadelenin 17'sini Gaziantep, 15'ini Fenerbahçe kazanmış.
1: İlk 30 dakika neredeyse oyun aslında Gaziantep'in hakimiyeti altında geçti. Fenerbahçe merkez orta sahaları hiçbir şekilde ceza sahası içerisine bir hamle yapmadı. Ne zaman Fenerbahçe ön tarafa Genduzi'yi rakip ceza sahasının içine sokmayı denedi, o zaman sonuç alabilecek pozisyonlar doğdu. Ama Fenerbahçe bir oyun üretmekte çok zorlanıyor. Archibran yine ön tarafta pozisyon yakaladı. Şimdi Kerem vurdu, direkten döndü. Son dakikalarda Greenwood'un direkten dönen bir şutu var. Fenerbahçe bu kadar kötü olmasına rağmen maçı da kazanabilecek pozisyonları da yarattı. Hı hı. Ama Fenerbahçe'nin kadro mühendisinde büyük sorunlar var. Fenerbahçe bu eldeki kadroya uygun bir oyun oynamalı. Fenerbahçe bu kadroyla önde baskı yapamaz. Fenerbahçe ikinci bölgede kompakt oynamak zorunda ve Greenwood'u belki de bir 10 numara olarak daha serbest bir rolde kullanmak zorunda gözüküyor. Yani kanatta siz Greenwood'dan o kadar etkili, istediklerini yapabilen bir görüntü sağlayamıyorsunuz. Fenerbahçe'de İsmail Kartal Hoca'nın oyunculara dokunmasından çok ben sistemle alakalı da bir revizyona gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir 4-4-2 deneyebilir, bir 3-5-2 deneyebilir eldeki oyuncu grubuyla maç maç bakarak. Ama İsmail Kartal Hoca'nın bir ezberi var. 4-2-3-1'den asla vazgeçmiyor. Aynı dakikalarda aynı oyuncular değişiyor. Büyük bir buhran yaşadı Fenerbahçe. Evet, liderden şu an 6 puan geri olabilirsiniz ama Fenerbahçe pes etmemeli. Çok net söylüyorum. Uzun bir maraton var. Bu uzun maratonda da siz radikal değişikliklerle eldeki oyuncu grubuna uygun bir formatla oynadığınızda işleri kendi lehinize çevirme ihtimaliniz var ki Avrupa'da işler iyi gidiyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 18 sene sonra ben Avrupa'yı çok önemseyen taraftayım. Çok net altını çizeyim. Sizin pes etme şansınız yok. İsmail Kartal Hoca'nın bir an evvel kendine gelmesi gerekiyor. Ben o yaşanan sürecin kendisini ve oyuncu grubunu çok olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Hı hı. Aziz Yıldırım Bey'in de hep altını çizeriz. 20 yıllık efsane başkan artık yeri geldi. Yani bize efsane başkan olduğunu hatırlatması gerekiyor ve müdahalede de bulunması gerekiyor. Yani şu anda takım bir türbülans içerisinde. Buradan takımı çıkartacak kişiler başkan, futbol direktörü, İsmail Hoca, son kertede oyuncular. Mesela Kerem'den bir türlü istenilen performans yakalanamıyor. Evet,
0: ki dün maçtan önce en çok konuşulan konulardan biri Oğuz mu oynamalı, Kerem mi oynamalı tartışmasıydı. Kerem'e şans verdiğine ve yani Kerem'in istatistiklerine de şöyle bir baktığımız zaman 10 resmi maçta fileleri havalandırmayı başaramayan bir oyuncudan bahsediyoruz. 734 dakikadır gol atamıyor. Dünkü istatistiklerine de hemen şöyle bir baktığımızda 64 dakikada 29 kez topla buluşmuş. 16'da 13 pas isabeti, 2'de 0 şut, 4 kilit pas, 1'de 0 çalım, 4'te 1 orta isabeti, 0 top kapma, 0 hava topu. Sosyal medyada da tabii biraz tepki aldı.
1: 33 ile 36 arası, o dakikalar arasında Kerem'in bulduğu bir pozisyon var. Kerem yanında oyuncu da yok. Eğer sağlıklı bir Kerem olsa, mental olarak kuvvetli bir Kerem olsa orada topu tutar, döner. Çok daha uygun bir pas verebilir. Kerem şut atarken bile o özgüvenini kaybetmiş durumda. Kerem'in bence belki de artık bir süre dinlendirilmesi gerekiyor. Ki ben bu zamana kadar hep Kerem'in mutlaka oynaması gerektiğini, Kerem'in güçlü bir santroforla denenmesi gerektiğini söyledim. Ama dünkü fotoğraf beni

0: biraz daha farklı önlemler alınması gerektiği yönünde düşünmeye sevk etti. Bazen oyuncuları oynatarak kazanırsınız. Bazen de zaman zaman yanınıza çekersiniz. Dinlendirirsiniz. Bir nefes aldırırsınız. Hani sürece dair. Ama burada kararları veren İsmail Kartal Hoca, İsmail Kartal Hoca'nın da çok beyninin içinin net olduğunu düşünmüyorum. Bir bulanıklık var. Yani saha içerisindeki duruşu, tavrı, maçtan sonra bir açıklaması var, fiyasko. Yani hakemlere bağlıyor.
1: Şöyle şimdi güzel de bir soru soruldu. Şampiyonlar Ligi ile lig arasında neden bu kadar fark var şeklinde. Birincisi zeminden bahsetti İsmail Kartal. Sağ zemini çok kötü dedi. İkincisi de hakemlerden yine bahsetti. Gençler Birliği karşısında iki Beşiktaş maçında da bir penaltımız verilmedi. Normal şartlarda bu karşılaşmayı da kazanacak taraf bizdik dedi. Dolayısıyla şu anda sence liderin 6 puan geriye düşmüş olması, şu an Fenerbahçe'nin kaybettiği puan sayısının kazandığı puan sayısından daha fazla olmasının sebebi gerçekten zemin ve hakemlerle mi açıklanmalı?
0: Şimdi somut gerçeklikler var. Gençler Birliği maçında Mert'e yapılan
1: daha
0: müdahale.
1: Daha doğrusu şöyle sorayım. Sadece zemin ve hakemlerle mi açıklanmalı?
0: Şimdi somut gerçeklikler var. Gençler Birliği maçında Mert'e yapılan müdahale penaltı. Ben Beşiktaş maçında Fenerbahçe lehine penaltı olduğunu düşünen taraftayım. Ama ben asla hakem kararlarıyla dünkü oyunun açıklanacak bir noktası olduğunu düşünmüyorum. Ya İsmail Kartal Hoca bize bir tez ortaya koymalı. Kendi fikirlerini ortaya koymalı, takımın neden gelişmediğini anlatmalı. Ya hakemler olumlu, olumsuz, negatif, pozitif kararlar verebilirler. Ama bu bütün gidişatı bize açıklamaz. Yani siz eldeki oyuncu grubuyla birlikte bir oyun üretmeniz gerekiyor. Siz bir ezberiniz var, bu 4-2-3-1 görünümlü, 3-2-5, 3-1-6 olmuyor. Eldeki oyuncu grubuyla siz ön tarafta o baskıyı yapamıyorsunuz ki iki stoperiniz evet oyun bilgileri çok yüksek ama Nathan Ake'de, Milan Skriniar'da öne çıktığında, açık alanda yakalandığında rakiplerine çok fazla pozisyon veriyor. Siz radikal bir değişikliğe gitmeniz gerekiyor oyun anlayışınızda. Sizin ezberinizi bozmanız gerekiyor. Bu ezberi bozmak için de biraz oyun üzerine çalışmanız, daha farklı açılımlar yapmanız gerekiyor. Ya kimseyi kandıramazsınız hakemler üzerinden bu oyunu okuyarak. Kimse inanmaz. Siz raf ömrü, geçmiş, ideolojik oyun esintileriyle bir yere varamıyorsunuz. Bana kalırsa ben İsmail Kartal Hoca'nın teknik ekibinin de yetersiz olduğunun hep altını çizdim. Ben İsmail Kartal Hoca'nın 4. kez Fenerbahçe teknik direktörü olmasına dair de net eleştirilerimi dile getirdim ama artık dönüp dönüp aynı şeyleri söylemek gerçekten hoş olmuyor. Çünkü bir yol alınmış, bir yerlere gitmeye çalışıyor takım, ekip. Bütün bunları hep bir kenarda bırakıyorum ama uzun uzun anlattım ben. Neden İsmail Kartal olmaması gerektiğini, Fenerbahçe'nin bir nostalji bulutu içerisinde önünü göremeyeceğini, neden ben uzun süre mesela Luis Campos anlattım, bir sportif direktör, onun seçeceği teknik direktör. Hatta yeri geldi şunu da söyleyeyim, belki kızacaklar ama ben Fenerbahçe için en doğru tercihin Önder Özen olacağını ve Önder Özen'in tercih edeceği teknik direktörle dünyada oyunun dinamiklerine uygun bir oyun anlayışıyla bir yapı inşa edileceğini defalarca anlattım.
1: O söylediğin Önder Özen şimdi Beşiktaş'ta inşa ettiği yapıyla emin adımlarla ilerliyor.
0: Hayat tercihlerden ibarettir. Yani her tercihte bir vazgeçiştir. Herkes seçtiğini, kaderini yaşar. Fenerbahçe'de bir şeyleri tercih etti. Ama ben hayatım boyunca böyle geçmişe dönüp bakmaktan pek hoşlanmıyorum. Ya yani önünüzde sizin gidebileceğiniz yollar var, tercihler var. Her şey bitti mi? Bitmedi. Fenerbahçe pes eder mi? Asla etmez.
1: Cem, bu noktada bilmiyorum katılır mısın ama sanki buradaki temel nokta tek bir kelime söyleyeceksek inanç gibi duruyor. Henüz sezonun başı, sezonun başı diyoruz ama ilk yarının da 1/3 bölümü tamamlandı. Zaman hiç fark etmeden geçiyor, haftalar geçiyor. Ve netice itibariyle Fenerbahçe'nin puan tablosundaki yeri, konumu ve bundan sonrası için ne vaat ettiklerini, ne vaat ettiğini belki biraz inanç üzerinden okuyabiliriz. Şunu demeye çalışıyorum. Sence şu anda futbolcu teknik heyete ne kadar inanıyor? Teknik heyet yönetime ne kadar inanıyor? Teknik heyet futbolcusuna ne kadar inanıyor? Yönetim şu anda İsmail Kartal'ı bu karardan döndürdükten sonra gördüğü tabloyla birlikte ne kadar inanç barındırıyor içinde? Ve en önemlisi taraftar şu anda her şeyin pozitif ilerleyebilir.

0: geleceğine dair ne kadar inanç barındırıyor? Roma, ya en önemli nokta aslında bunların pozitife dönmesi her paydaş açısından.
1: Katılıyorum, çok haklısın. Roma maçı öncesi Fenerbahçe taraftarı muhteşem bir sanat eserine imza attı. Yaptığı koreografiyi
0: biz
1: yeteri kadar konuşamadık, dünya konuştu. Neden bunu söylüyorum?
0: Biz Fenerbahçe başka şeyler konuşmak taraftarı
1: bu kadar takımının arkasındayken, 12 yıldır şampiyonluk gelmezken, 18 senedir Şampiyonlar Ligi'ne gidilmemişken muhteşem bir sanat eseri ortaya koyuyor. Armasının sürekli arkasında ve sürekli desteklemekten asla vazgeçmiyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın, yöneticilerin, teknik direktör İsmail Kartal'ın ve oyuncu grubunun o taraftara çok büyük bir borcu var. İnanç meselesinin altını çizdin ya Ezgi. Sizin o büyük camianın taraftarına çok büyük bir borcunuz var. O borcu ödemek için de önünüzde sizin fırsatlar var. Evet, işler istediğiniz gibi gitmedi ama ben somut değişiklikler öneriyorum. Ben diyorum ki elinizdeki oyuncu grubuyla bir 3-5-2 oynayabilirsiniz. Bir 4-4-2 oynayabilirsiniz. Oyunculara dokunup radikal kararlar alıp yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Önünüzde Eyüp maçı var. Önemli bir başlangıç olabilir Fenerbahçe için. Ama Fenerbahçe bir zihniyet, bir paradigma değişikliği gerekti. Şimdi oyuncu grubu da dönüp kulübeye baktığında orada güçlü bir figür görmek ister. İsmail Kartal Hoca kendisi kendisine inanmıyor zaman zaman. Öyle bir portre çiziyor ki bize, sürekli tereddüt halinde. Kendisini savunurken kurduğu cümleler, hayatta bir karşılığı olmayan cümleler. Ben empati yapmaya çalışıyorum ama siz Gaziantep maçı sonrası hakemler üzerinden bir yorum yapıyorsanız bu kabul edilemez Ezgi. Hiç beğenmedikleri Tedesco'nun ben hiç hakem üzerinden böyle bir yorum yaptığını görmedim. Her seferinde şunu söylerdi. Biz sahada şunları yaptık, bunları yapamadık, bunları geliştiriyoruz. Ama İsmail Kartal Hoca meseleyi hakemler üzerinden, verilmeyen penaltılardan okuyor ki benim en büyük soru işaretim, böyle Fenerbahçe gelişemez. Fenerbahçe eleştirisini yapacak, öz eleştirisini yapacak, çözüm yolları bulacak, Asensio geri dönecek. Çok önemli Asensio'nun dönmesi. Fenerbahçe'nin öndeki en önemli sihirbazı, Talisca'da gittikten sonra bağlantı oyuncusu. Ama eldeki oyuncularla bize bir fikir üretmesini istiyorum. Sadece bu. Yani bir tez yazsın İsmail Kartal Hoca. İsmail Kartal Hoca geleceğe dair taraftarını ümitlendirmek istiyorsa bazı değişiklikler yapsın. Ya sizin Mert'le çıkamayacağınız belli. Topla çıkamıyorsunuz. Archie Brown öyle bir oyuncu değil. Fenerbahçe örerek gidemiyor. Fenerbahçe pas oyunu oynayamıyor. Fenerbahçe Ederson'un attığı uzun toplara mahkum. Lukaku'ya uzun top atılacak. Lukaku o topu indirecek. Birileri yanaşacak veya Mason Greenwood 40-50 metre top sürecek ve oradan hiç olmadık yerde size bir iş yapacak, bir iş üretecek. Ya Fenerbahçe'nin elindeki kadro başka türlü oynar. İddialı konuşuyorum, iddialı söylüyorum.
0: Sistemi değiştirirse, farklı formasyonlar üzerinde çalışırsa ama en önemlisi de tabii bunu takıma da ikna etmesi takdiriyle kesinlikle. İşler değişebilir diyorsun.
1: Bir de Ezgi şu var, yani bu iş virüs gibi. Yani bu istifa bir kere girdi mi bir işin içerisine, bir topluluğa, bir birime, en ufak yaşanan olumsuzluktan sonra hep gündeme gelecek. İsmail Hoca'nın zaten bagajı vardı yeteri kadar. Bir de bu istifa bagajını sırtına yükledi. Ya bundan sonra her olumsuzlukta sen zaten gitmiştin. Sen zaten en ufak muharebeyi kaybettiğinde takımını bırakmaya karar vermiştin cümlesi önüne konulacak. Ya İsmail Kartal Hoca'nın bundan sonra çok güçlü devam etmesi gerekiyor. Bana kalırsa belki de bu mental açıdan da bir yardım da alması gerekiyor. Neden bu kadar sosyal medyaya takılıyor? Ben anlamıyorum.
0: Ya orada soruldu yayıncı kuruluş tarafından. Hiç bu boyutlarına değinmeden tamamen bir şişe geldi üzerime. Oynanan oyuna rağmen, alınan sonuca rağmen. Çok üzüldüm ve duygusal bir kararla bıraktım dedi.
1: Yani beyan esastır
0: beyan
1: ama
0: esastır,
1: tabii ki. Ama şunu da söyleyelim. Ya Fenerbahçe teknik direktörü oluyorsanız, o ateşten gömleği giyiyorsanız o kadar duygusal olamazsınız. Ya sinirleriniz alınmış, çelik gibi durmanız gerekiyor. Herhangi biri oradaki bir kendini bilmez bir su şişesi atabilir. Ya dünyada, oyunda, hayatın içinde neler oluyor? Ya bütün bunlara
0: tabii
1: rağmen
0: atılmasın yani bu su şişesi savunulacak bir tarafı
1: asla. Tabii ki asla.
0: Da.
1: Asla. Ama hayatın içinde

0: Bunlar varken sizin bir suç şişesi üzerinden yaşanan süreci anlatmaya çalışmanız bana çok yerli yerinde gelmiyor Özge.
1: Peki. Konuşmadığımız bir şey kaldı mı Fenerbahçe'ye dair Cem? Senin değinmek istediğin, istersen birkaç cümleyle toparlayalım. Aslında hemen hemen hem sağ içiyle hem sağ dışıyla tüm detaylarını konuşmaya çalıştık. Ama son bir iki cümlem varsa alayım, öyle devam edelim.
0: Ezgi, şunun çok net altını çizeyim. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe böyle çok krizleri atlattı. Henüz kaybedilen bir şey yok. Eldeki oyuncu grubunu doğru oynattığınızda siz yol alabilirsiniz. Fenerbahçe için çok daha iyi günler gelebilir. Bütün mesele karar vermek. Samandıra'da ter, zaferin şifresi. Güçlü olmanız gerekiyor. Oyunculara güçlü olduğunuzu hissettirmeniz gerekiyor. İsmail Kartal'a da bu gücü belki de yönetimin, Başkan Aziz Yıldırım'ın daha sıkı sahip çıkarak vermesi gerekiyor. Artık bu saatten sonra bir teknik direktör değişikliği Fenerbahçe'yi çok daha zor pozisyonlara sokma ihtimali de var. Ama bir yanıyla da artık İsmail Kartal Hoca da bu eldeki oyuncu grubuyla bir değişiklik yapamayacak, kendini de iyi hissetmiyorsa, yapamayacağını düşünüyorsa Fenerbahçe'ye zarar vermeden bir karar alınmalı. Olağanüstü hallerde olağanüstü kararlar, radikal kararlar alınır. Bunları almak zorunda kalabilir Fenerbahçe. Çünkü şu anda eğer radikal bir değişiklik olmazsa tünelin sonu karanlık gözüküyor. Yani bir ışık görmüyorum ben.
1: Peki, şimdi lider Galatasaray'dan devam edelim istiyorum. Sarı Kırmızılılar da aslında çok tartışmalı bir sezon başlangıcı. Ama netice itibariyle yine ligde toplanan 13 puan ve zirvede yer alıyor. Okan Buruk faktöründen tabii biraz bahsetmek lazım. Her geçen gün rekorlarına bir yenisini ekliyor Galatasaray teknik direktörü. Şimdi de ligde en yüksek galibiyet oranına ulaşan teknik direktör oldu. %80'le 6 kupa var, puan rekoru var, deplasman galibiyet serisi var ve 75 galibiyete en hızlı ulaşan isim konumunda Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk. Transfer planlaması eleştirildi. İşte doğru isimler alındı mı? Doğru planlama yapıldı mı? Sporting maçı çok eleştirildi. Osimhen'in sakatlığı üzerine tabii ki çok ciddi tartışmalar oldu. Ama netice itibariyle şu anda zirvede yer alan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Cem, bunun üzerine elbette konuşmak lazım. Özellikle de tabii bugün gazete haberlerinde Galatasaray taraftarı için müjde diyebileceğimiz bir haber, Osimhen'in Trabzonspor maçında sahada olma ihtimalinin her geçen gün yükseldiğine dair haberler paylaşıyoruz. Bizi çok heyecanlı da bir karşılaşma bekliyor bu hafta sonu, onu da birazdan konuşuruz. Ama şu tabloyu bir yorumlayalım Galatasaray cephesinden.
0: Okan Buruk çok başarılı bir teknik direktör. Zaten biraz önce bahsettiğin istatistikte bize bunu kanıtlıyor. Ayrıca ben o istatistiğe şunu da ekleyeyim. 30 derbide 18 galibiyeti var. Bir derbi canavarı, %60'da.
1: Evet.
0: Çok iyi bir istatistiği var. Ben Okan Buruk Hoca'nın özellikle iletişim anlamında oyuncularla çok doğru bir iletişim kurduğunu düşünen taraftayım. Bir yatay iletişim kuruyor. Onların üzerinde bir hakimiyet değil. Onları daha anlayarak kendi oyununa ikna etmeye çalışıyor. Biraz da şanslı olduğunu söylemem lazım. Bir Icardi, bir Osimhen hep böyle çok kaliteli oyuncularla yola devam etti. Ama oyuncuları kendi planına inandırıyor. O planın arkasında duruyor. Onlara özgürlük alanı tanıyor. Dünyadaki oyunu çok yakından takip ediyor. Kendini geliştiriyor. Yardımcılarıyla birlikte bence doğru bir ekip, doğru bir karışım var orada. Ben bütün başarının da Okan Buruk üzerinden okunmaması gerektiğini düşünen taraftayım. Yardımcıları da var. Orada ona destek olan ekipler var. Dursun Özbek Başkan bu başarının en önemli faktörlerinden biri. Ama Okan Hoca'nın çok net olarak başarısını tebrik etmek gerekiyor. Çünkü gayet iyi bir performans gösteriyor. Ve o kadar eleştiri yağmuru altında. İnanılmaz eleştiriliyor. Yani 4 sezon şampiyon olmuş. En ufak bir Avrupa maçında tökezlese Okan Buruk Hoca için inanılmaz eleştiriler duyuyoruz. Ama mümkün mertebe ben kulağını kapayıp işine odaklandığını ve başarının da biraz da buradan da kaynaklandığını düşünüyorum. Eldeki oyuncularla birlikte doğru oyunu kurabiliyor. Bir kere kendi oyun anlayışı çok kıymetli. Sürekli bir önde baskıyla gördük ilk bir iki sezon. Şimdi ben oyununda bazı değişmeler

0: görüyorum. Mesela 10 kişiyle topun arkasına geçme bölümleri var zaman zaman maçın içinde. Bunları deniyor. Bu bana şunu gösteriyor. Hoca oyununda bazı değişikliklere de gidiyor.
1: Özellikle geçen sene Şampiyonlar Ligi maçlarının bazılarında takım savunmasının da ne kadar önemli olduğunu fark edip oyununu buna göre de değiştirmeye başladığını gördük.
0: Bu da
1: özellikle Liverpool maçlarında.
0: Kesinlikle çok haklısın Ezgi. Bu da Galatasaray'ın başarılı olmasının en önemli nedenlerinden biri olarak önümüze çıkıyor. Transferlerde de çok fazla eleştiri yapıldığında ben hep çok acele edildiğini, aslında Galatasaray'ın oyuncu kadrosunun çok iyi olduğunu, birkaç küçük eklemeyle Galatasaray'ın başarısının devam edebileceğini iddia etmiştim. Mesela Deniz Gül transferinde ben Deniz Gül'ün çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledim ve Galatasaray'a çok faydalı olacağını düşündüğümün altını çizdim. Şimdi Kocaelispor maçı Deniz Gül'ün Osimhen olmadığında rakip stoperlere ne kadar yıprattığını,
1: önemli bir alternatif
0: sırtı dönük top alıp bir 9 bağlantı oyuncusu olduğunu bize çok net gösterdi.
1: Montella'nın kafasını karıştırmış mıdır, ne diyorsun?
0: Montella'nın
1: şey
0: evet.
1: Kalmadı maçlara.
0: Montella'nın gözüne girmesini de çok istiyorum. Milli takım havuzunda da ben Deniz'den mutlaka faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Bir kere bize göz çok hırslı, çok istiyor. Sırtı dönük top alabiliyor, alıp dönebiliyor, gidebiliyor. Rakip stoperleri bezdirebilir. Galatasaray mesela çok önemli bir oyuncu kazandı. Geleceğe dair sadece Galatasaray penceresinden bakmıyorum. Milli takım tabii havuzunda ki da milli takıma yararlı olabilecek, faydalı olabilecek bir oyuncuyu çok daha fazla süre aldığında bize neler yapabileceğini gösterecek Ezgi.
1: Peki şimdi Osimhen konusuyla birlikte aslında yavaş yavaş biraz Trabzonspor maçını da konuşmak tabii lazım. Daha var elbette ama her gün yeni haberlerle birlikte bu karşılaşmaya da biraz ısınmamız da gerekiyor. Trabzonspor cephesinde birazdan konuşuruz. Teknik direktör arayışları devam ediyor. Orada görüşmelerin de biraz hız kazandığını söyleyelim. Ama Galatasaray cephesine baktığımız zaman tabii ki en önemli konu Trabzonspor deplasmanında nasıl bir oyun oynanacağı ve en çok merak edilen Osimhen oynar mı oynamaz mı? Riske edilmeli mi? Yoksa milli arada biraz daha kendisini toparlaması beklenip sonra mı devam etmeli? Maçın gidişatına göre süre bulabilir mi gibi aslında farklı alternatifler üzerinde duruluyor. Neler söylersin?
0: Bir kere Deniz Gül bize çok önemli bir alternatif olduğunu gösterdi. Trabzon deplasmanında da Deniz Gül başlasa artık Galatasaray taraftarının büyük bir kısmının ben neden Deniz Gül başladı sorusunu sormayacağını düşünen taraftayım. Tabii ki Osimhen çok önemli bir faktör Galatasaray için. İlk sezonunda Süper Lig'i kırmıştı. İkinci sezonunda bir sakatlık yaşadığı ilk sezonu kadar başarılı mı dersen bende bir soru işareti var ama bu sezon başlangıcı ben tekrar Osimhen'in Süper Lig'i kıracağını, kırma ihtimali olduğunu, kırmayı çok istediğini söylemiştim. Sakatlık oldu, bir an evvel düzelmesi gerek. Osimhen şöyle bir oyuncu, eğer fırsat varsa, eğer sağlık kuralları içerisinde oynama ihtimali varsa Osimhen oynamayı çok istiyor. Osimhen eğer o fırsatı görürse, kendini de iyi hissederse ben Trabzon karşısında oynayacağını düşünen taraftayım. Çünkü oyuna tutkusu inanılmaz ve bir an evvel maça dahil olmak istiyor, oynamak istiyor. Ama şunu da söyleyeyim, en ufak bir ağrıda hemen elini kaldırıp kenara gelmeyi de bilebilecek kadar profesyonel.
1: Evet.
0: Eğer bir problem yaratacaksa, onu hissederse asla oynamaz. Ama oynama ihtimali varsa çıkar oynar.
1: Çünkü Şampiyonlar Ligi tabii ki çok kritik ve tabii, bir sonraki maçınız Barcelona'yla. Dolayısıyla orada da belki bir sağlık heyeti, oyuncu ve teknik ekiple bir toplantı tabii yapılıp bir karar vermek kesinlikle durumunda da kalacak Galatasaray.
0: O yapılan toplantıda Osimhen'in ne kadar oynayıp oynamamak isteği bence belirleyici olacak. Ki böyle oyuncular bir fırsat bulduğunda mutlaka sahaya atmak ister kendini. Ama senin hatırlatman çok kıymetli. Bir Barcelona maçı var. Elbette oraya da tam hazır çıkmak ister oyuncu. Ama Galatasaray'ın eldeki oyuncularla birlikte Trabzonspor karşılaşmasında illa Osimhen oynasın denklemin içine girmesini gerektiren bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, şimdi özellikle Rafael Leao'nun da devreye girmesiyle birlikte aslında santrfordan bağımsız hücum gücünün çok yükseldiğini görüyoruz. Yani sizin Leao'nuz var, şu anda Barış Alper var, Yunus Akgün var, orada Batrakov var, yine forvet arkası ve henüz istenen seviyede olmasa da bir Sané var. Sané gibi bir tecrübe var. Hatta burada o rotasyon nasıl olacak? Bu oyuncular kendi içinde, çünkü

0: bütün oyuncular farklı kanatlarda ve forvet arkasında da oynayabilir pozisyonda. Dolayısıyla Okan Buruk hangi rakibe göre hangi kararı verecek? Bu da çok önemli Galatasaray'ın oyun gücü ve oyun kimliği anlamında.
1: Sané büyük maçların oyuncusu. Geçmişe dönüp bakalım, ne zaman bir büyük maç varsa Sané oraya sahaya bir karakter koyuyor, kartvizit koyuyor. Sané çok çok iyi bir oyuncu, ben çok beğeniyorum. Ama Galatasaray'da şu an böyle Leao'dan bahsetmemiz gerekiyor mutlaka. Hani gelir gelmez formayı giydi ve bizim anlatmaya çalıştığımız o Leao'yu çok net olarak gösterdi. Top ayağına geldiğinde tüm Galatasaraylılar heyecanlanıyor. Bir kere büyük bir heyecan fırtınası yaşatıyor. Hani ne yapacağını bilemiyorsunuz. Mesela bir anda topla giderken arka direkteki oyuncunun kafasına çok net bir top atabiliyor. Veya içeriye devrildiğinde şut ihtimali var. Onu seyretmek çok keyifli. Alıp topu dönüp doğru adrese çok net verebiliyor. Yunus var. Ben Yunus'u çok beğenen taraftayım. Yunus Galatasaray'da...
0: Osimhen'le de çok iyi anlaşıyor bu arada.
1: Çok iyi anlaşıyor. Barış, ben her zaman söylerim. Yani ülkede muadili olan bir oyuncu değil. Her ne kadar formsuz gözükse, her ne kadar isteneni veremese de Barış'ın bir kere fizik gücüyle rakip savunmaları inanılmaz yıpratması var. Bunun altını çizelim. Galatasaray'ın ön tarafı çok çok doğru isimlerle tahkim edilmiş bir alan. Osimhen olduğunda Leao'yla seyretmek çok zevkli olacak. Böyle bir Picasso'nun tablosu gibi goller görebiliriz. Yani ikisinin işbirliğiyle. Yani Leao'nun keseceği bir topta Osimhen'in spektaküler bir vuruşuyla mesela müthiş bir tablo görebiliriz. Beni çok heyecanlandırıyor ikisini birlikte seyretmek. Ama bütün transferlerin arasında belki size ilgi çekilecek ama ben en çok Batrokov'u izlemeyi seviyorum. Batrokov'un çok çok daha iyisini yapacağını düşünüyorum. Bakın çok zordur. O kalabalık alanın içerisinde kısa kısa işler yapıyor. Batrokov'u biraz böyle detaylı incelediğinizde oralarda zordur. O alıp verip devam etmesi, o kısa kısa paslar, rakip savunmaların arasına girme, zaman zaman geriye çekiliyor, savunma yardımı. 21 yaşında bir oyuncu ama çok tecrübeli bir oyuncu. Oyun bilgisi çok yüksek. Galatasaray'a çok faydası olacak. Girdiği zaman ön tarafta Galatasaray'ın ne kadar senkronize olduğunu bir bakın, bir seyredin. Çok önemli bir oyuncu kazandı Galatasaray.
0: Peki. Şimdi Beşiktaş'a geçeceğim. Perşembe günü çok kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Ligi'nde ilk karşılaşması Marsilya karşısında. Şimdi Beşiktaş isim üstünde, Marsilya tam tersi Cem. Üst üste 3. mağlubiyet. Çok ciddi şekilde tartışmalar var. Kendi taraftarı tarafından çok eleştirildiği bir süreçte şu anda. Ve burada açıkçası belki biraz böyle hani tırnak içinde yaralı aslan tablosundaki doğru takımlardan da biraz çekinmek de gerekebilir doğru bir yönüyle. Ama diğer yönüyle işte Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano faktörü, oluşturduğu takım, oluşturduğu kurgu ve Beşiktaş'ın camiasına verdiği güven bize enteresan bir maç bekleyecek gibi, ne dersin?
1: Beşiktaş ligin en dinamik takımı, çok net olarak söyleyelim. Henüz ben Italiano ismini ilk duyduğumda Vincenzo Italiano kartalı kanatlandırır demiştim. Gelir gelmez de gerçekten Beşiktaş'a öyle bir enerji kattı ki, sağ içerisinde müthiş dinamik bir oyun var. Özellikle bekler üzerinden bir oyunu var. Beklerin oyuna katılması, ön tarafta iç koridora o beklerin yaptığı koşular çok kıymetli. Mesela Fenerbahçe derbisinde Rıdvan'ın attığı golü defalarca çalışılmış diğer maçlardan görüntüler var. Trossard o bölgeye kayıyor, ayağının dışıyla iç koridora top atıyor, Rıdvan koşuyor. Çok ilginç bir şekilde Erzurumspor maçında da Murillo'nun iç koridora attığı topa bu sefer Yangioh koşuyor. Yani bir ezber var, bir çalışma var. Önder Özen bunu bize aslında çok önceden söylemişti. Yani çok çalışılan setler var, ezber hale gelmeye çalışıyor. Italiano otomatik bir takım yaratmaya çalışıyor. Ve sürekli dinamik, sürekli önde basan, merkezde Salih'in süpürücülüğü, Orkun müthiş rahatladı. Orkun'u seyretmek çok keyifli. Beşiktaş dönüp baktığınızda çok iyi çalışılmış bir yaz sezonu, hı hı, yaz kampı. Bu çok kıymetli. Oyuncular hep yüksekte, iyi gidiyorlar, dinamik. Ben Beşiktaş'ın Marsilya karşısında alacağı bir galibiyet beni şaşırtmaz. Beşiktaş bu sezona damga vuracak. Beşiktaş'ın benim sadece tek düşündüren konu, çok yoğun, çok tempolu bir oyun var. Bench'ten yedek

0: kulübesinden giren oyuncular o ilk 11'deki oyuncular kadar oraya destek verebilecekler mi? Bir de
1: bir noktadan
0: sezon
1: sonra
0: çok
1: bir fiziksel
0: uzun.
1: Düşüş yaşanabilmesinden endişe ediyorsun.
0: Ziraat Türkiye Kupası var, Avrupa var, Süper Lig var. Yani bu tempoyu ne kadar götürebilecekleri benim kafamda küçük bir soru işareti olarak not defterime sadece yazdım. Ama tabii ki Italiano çok iyi bir teknik direktör. Ekibiyle birlikte çok iyi Beşiktaş'a uyum gösterdi. Oyuncu grubu, her oyuncuya neredeyse dokunuyor.
1: Evet.
0: Jalo diye bir oyuncunun neredeyse
1: varlığını
0: unutmuştuk.
1: Yani katkı alamadığı bir oyuncu var mı diye düşünüyorum şu anda.
0: Ama aklıma gelmiyor.
1: Ben de söyleyemiyorum.
0: Yani Emirhan...
1: Yani Endidi belki.
0: Evet.
1: İlle birini söyleyeceksek belki Endidi'den
0: doğru,
1: biraz
0: katılırım.
1: Bahsedebiliriz. Ama doğru. Yani böyle bir yüzdeye vurursak da bir oyuncu çok büyük başarı, çok başarılı bir istatistik.
0: Yani eldeki oyuncu grubuyla çok doğru işler yapıyor. Bir kere şunun altını çizeyim. Bir kere bize transfer olmadı. Şu problem var. Hiç duymadım ben ağzından. Sadece oyuna dair isteklerini anlatıyor. Nasıl geliştiklerini, gelişeceklerini anlatıyor. Bu mükemmel bir şey. Yani burada Önder Özen'i tebrik ediyorum. Gökhan Keskin Hoca'yı tebrik ediyorum. Bunlar çok önemli. İtalyano tercihi bir kere bilimsel bir tercih. Önder Özen PPDA verilerinden bahsetti. Ya bunlar çok kıymetli. Beşiktaş bence dünyada oyunun gittiği dinamikleri takip edip ona uygun bir hoca profili, ona uygun bir ekip seçti. Mesela Rıdvan'dan alınan performans. Ben Kasım Uttar oynar diye düşünüyordum. Rıdvan formayı vermiyor. Her oyuncuya dokunuşları var. Oyuncu özelliklerine göre roller verilmiş. İlhan mesela çok başarılı.
1: Evet.
0: Yani hem solda hem sağda oynatıyor. Hocanın forma adaleti var. Bu çok kıymetli. Mesela solda yer bulamadığında, sağda yer bulamadığında yer değiştiriyor. Yangioh'u küstürmedi. Mesela bunlar kıymetli. Vlahovic hiç konuşmuyoruz. Gelir gelmez Beşiktaş'ta krallığını ilan etti.
1: Trossard önce oyun katkısıyla başladı. Bir süre skor katkısı yapamadı. Sonra asist, sonra gol derken şimdi takımın en önemli oyuncularından birisi. Hatta belki ilk sıraya yazacağız Trossard.
0: Müthiş hatırlatma Ezgi. Ya çok soğukkanlı bir susturucusu var yani Beşiktaş'ın. İnanılmaz top ayağına geldiğinde oyuna bakışı, zaman zaman oyunun yönünü değiştirmesi, merkezdeki oyuncularla olan ilişkisi, Orkun'la pas bağlantıları, Salih'in arkadaki merkezdeki süpürücülüğü, kontrol görevi. Mesela Emirhan çok iyi performans gösteriyor.
1: Evet.
0: Benim çok beğendiğim bir stoper. Hep söylüyorum zaman zaman biraz daha oyun bilgisini geliştirse çok daha üstüne koyabilecek bir isim. Beşiktaş'ta işler iyi gidiyor. Beşiktaş doğru tercihler yaptı. Beşiktaş iyi çalıştı. Beşiktaş üzerine koyarak gidiyor. Dünyadaki oyunun dinamiklerini çok iyi takip etmişler. Derslerini çok iyi çıkarmışlar. Geliştiriyorlar oyunlarını. Mesela Beşiktaş'ta şöyle bir ilginç durum geldi. Hani bazı takımlardan bahsederiz. Bayern Münih mesela gol atar durmaz. Makina gibi. Beşiktaş da 3'ü bulunca 4'ü arıyor. 4'ü bulunca 5'i arıyor. Yani bir makina takımı olma yolunda çok iyi bize bir izlek sunuyor.
1: Cem bu hafta çok kritik. Çünkü milli ara öncesi önemli bir Avrupa maçınız var. Dönüşte de Ahmet deplasmanı. Şimdi Ahmet'in de sezona iyi başladığını
0: iyi
1: düşünürsek... Ahmet deplasmanı Marsilya maçı sonrası nasıl geçecek ve bu haftayı nasıl tamamlayıp milli araya kendini nasıl atacak Beşiktaş çok kritik.
0: Çok doğru. Ahmet artık ligin en zorlu deplasmanlarından biri olma yolunda ilerliyor.
1: Evet.
0: Gayet iyi sonuçlar alıyorlar. İyi bir takım aslında orada Orban faktörünü belki konuşmak gerekiyor. Ahmet'in iyi oyununa karşı ama Beşiktaş'ta ben bu sezon çok iyi başladı. Çok iyi gidiyor.
1: Güzel bir maç olur gibi kağıt
0: çok,
1: üzerinde.
0: Çok keyifli bir maç olur. Özellikle iki takım arasındaki mücadelenin çok keyifli olacağını düşünüyorum ama Beşiktaş istim üstünde. Yani şu an Beşiktaş bence ligin en dinamik, en umut veren, geleceğe dair şu anda bugünden çok erken ama mesela şampiyonluk favori sorsanız.
1: İşte Marsilya maçı nasıl geçecek? Yani fiziksel mücadele ne olacak? Beşiktaş o karşılaşmada ne kadar yorulacak? Buradan deplasmana gidiş. Yani bu hafta hakikaten çok böyle
0: kritik.
1: Ne denir? Kırılma haftalarından
0: doğru.
1: Biri olabilecek bir hafta.
0: Kritik bir hafta ama burada
1: bütün Avrupa haftaları gerçi
0: tabii,
1: o öyle temsilcilerimiz
0: İtalyano'ya
1: ama...
0: dönüp bakacağız. İtalyano deyince zaten ilk aklımıza gelen rotasyon. Bu işi çok doğru yapan,
1: evet.
0: Rotasyonu yapan isim. Eldeki oyuncu grubuyla da Beşiktaş'ta da rotasyon yapmayı denedi. Peki bu maçta da ben doğru isimlerle doğru rotasyonu yaparsa Ahmet karşısında da zor da olsa

0: ben Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu düşünen taraftayım.
1: Peki. Şimdi Trabzonspor'da bilmiyorum Cem takip edebildin mi? Yayınımızın ilk saatinde bir son dakika bilgisi paylaşmıştık izleyicilerimizle. Teknik direktör arayışlarında son olarak listeye Thomas Rice'ın eklendiği. Hatta hem hocayla görüşmenin hem de kulübü Ludogorets'le görüşmenin yapıldığı şeklinde. Ama Yunus Emre Sen'le yaptığımız bağlantıda Yunus Emre dedi ki listedeki tek aday değil şu anda. Pioli ve Şenol Güneş isimleri de yine masada. Ama bu hafta özellikle de bugün yarın teknik direktör konusu ile ilgili çok sıcak gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz dedi. Şimdi Trabzonspor'un da önünde Galatasaray maçı var. Nasıl değerlendirirsin bu isimleri?
0: Trabzonspor bir çıkış arıyor. Trabzonspor'u anlamak için aslında Trabzonspor'un Fatih Tekke dönemi ve sonrasını incelemek gerekiyor. Fatih Tekke ile birlikte bir teknik direktör takımı olma yolunda ilerlerken bu süreçte, bu sezon başlangıcında Salah transferi, Fabinho transferi, aslında hem genç potansiyel oyuncular varken hem de yıldızlarla birlikte başka bir rotaya doğru evrildi Trabzonspor. Buraya da tecrübeli, çok tecrübeli bir teknik direktör gelmesi gayet normal. Ben Şenol Güneş hocanın çok sağ kenarında değil de sanki böyle bir sportif yapının daha tepesinde olmayı tercih edebileceğini düşünüyorum. Ama Pioli derseniz, Pioli Milan'ı uzun süre sonra geldi şampiyon yaptı ama gelir burada o bir fotoğraf çeker, size bir rapor verir. O raporun ardından da işler böyle adım adım ilerler. Ha, ne kadar ilerler o da soru işareti ama Trabzonspor'un bütün o büyük fotoğrafı çekip adım adım gitmeye takati var mı, sabrı var mı, beklemeye, orada benim bir soru işaretim var. Ben konuşulan isimler arasında çok gözükmüyor ama ben aslında Abdullah Avcı Hoca'nın Trabzonspor'da bir şans daha hak ettiğini düşünen taraftayım. Yani bana kalırsa Abdullah Avcı Hoca bu oyuncu
1: grubuyla... Camiadaki karşılığı sence nasıl olur?
0: Ya çok fazla ben eleştirildiğini görüyorum ama bir kısım taraftarın da olabilir cümlesini kurduğunu gördüm. Neden Abdullah Avcı? Abdullah Avcı bir kere Trabzonspor dinamiklerini biliyor. Ayrıca ben çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Evet, zaman zaman başarısız dönemler geçirdi mi? Geçirdi. Ama oyuna tutkusu, oyun bilgisi, Trabzonspor'la birlikte eldeki oyuncu grubu, Salah'la birlikte, Fabinho'yla birlikte, orada daha size dünyadaki oyunun gittiği noktaya yönelik olarak bir oyun oynatabilme ihtimali olabilen teknik direktörler arasında hemen bugün çağırıp görevi tevdi edebileceğiniz bir isim olarak benim gözümde öne çıkıyor. Daha farklı isimler de olabilir. Daha farklı isimlere de gidebilir Trabzonspor ama bir karar vermek zorunda. Yani ya siz, sizi tanıyan, Trabzonspor'u bilen, bu oyuncu grubuna uygun bir teknik direktör seçeceksiniz. Ki bence doğrusu bu. Ya da yabancı, ama sadece bunu menşe olarak söylemiyorum. Yani
1: ligi ve dinamikleri çok da bilmeyen ama yıldızlarla daha önce çalışmış bir
0: teknik direktör profili.
1: Peki bakalım hangisi olacak, bekleyip göreceğiz. Cem çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim, senin de.
1: Biz Sabah Spor'unu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.
2: Spor'un radyosu A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi.

0: A Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Reklam. A Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
8: Vakıfbank daima seninle. Umran Oto Ekspertiz.
12: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam. A Spor Radyo.

0: Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu. A Spor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını değerlendireceğiz, konuşacağız. Tabii ki bu süre zarfında aynı şekilde Süper Lig'i değerlendireceğiz. Bugün günlerden 15 Eylül Salı ve bugün Ziraat Türkiye Kupası'nın da startı veriliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı konuşacağız. Süper Lig'de son durum ne? Bunu konuşacağız. Gazete manşetlerinde birçok detaylar var ve Fenerbahçe ile ilgili sert manşetler var. Yine bunları da konuşacağız, değerlendireceğiz. Fotomaç gazetesinin bugünkü manşetinde kriz bahçe yer alıyor. Fenerbahçe Gaziantep'le berabere kaldı. Daha 5. haftada lider Galatasaray'ın 6, 2. Beşiktaş'ın da 5 puan gerisine düştü. Guendouzi boş kaleye atamadı. Kerem ve Greenwood direğe takıldı. Kanarya İsmail Kartal'ın istifa edip geri dönmesiyle başlayan krizden çıkamadı. Kriz bahçe. Fanatik gazetesi ise Fener ağır yaralı başlığını kullanmış. İsmail Kartal krizinin ardından üzerindeki kara bulutları dağıtmak için Gaziantep deplasmanına çıkan Fenerbahçe çok daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sezonun en kötü futbolunu oynayan Kanarya rakibine üstünlük kuramadı ve 0-0'a razı oldu. Gaziantep'te hayati 2 puan daha bırakan Fenerbahçe'de moraller dibe vurdu. Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Sarı Lacivertliler daha 5. haftada sezonda tam 8 puan kaybetti. Kanarya zirve yarışında daha yolun başında ağır yara aldı diyor Fanatik gazetesinin de Fenerbahçe manşeti bu şekilde. Tabii hepsini detaylandıracağız, konuşacağız. Bugün stüdyo konuğum Aspor yorumcusu Cem Kerpiççiler. Cem abi hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Furkan, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsın, iyi misin abi?
1: Çok şükür iyiyim. Seninle burada olmak her zaman çok,
0: çok
1: keyifli.
0: Çok teşekkür ederim abi. Rica çok ederim. Sağ ol. Geldiğin için de çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Bugün biraz seninle Fenerbahçe konuşacağız. Bugün Fenerbahçe niye bu durumda, onu konuşacağız. Fenerbahçe için gazeteler bu manşetleri neden attı? Bunları konuşacağız. Biraz temeline ineceğiz işin. 5 hafta geçmiş, 8 puan kaybedilmiş, buhar olmuş gitmiş. Bunları değerlendireceğiz Cem abi. Fenerbahçe ile başlamak istiyorum ama istersen şöyle Süper Lig'de alınan sonuçlara bir göz gezdireyim ben. Bakayım şöyle, evet, puan durumunu paylaşayım. Lütfen. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. 5. haftada alınan sonuçlar şu şekilde. 5. haftayı da tamamladık. Artık 6. haftaya doğru ilerliyoruz. Beşiktaş 3, Erzurumspor 0, Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 2, Samsunspor 1, Arca Çorum FK 5, Korendon Alanyaspor 2, Göztepe 2, Tümosan Konyaspor 1, Trabzonspor 0. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif 5, Başakşehir 0, Galatasaray 1, Kocaelispor 0 ve dün akşam oynanan Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ise başladığı gibi bitti, 0-0 tamamlandı. Puan tablosuna

0: bakacak olursak Galatasaray dolu dizgin yoluna devam ediyor. 5 sezon üst üste şampiyon olmak için yeni bir parolayla yola çıktı Galatasaray ve şu an 5 maçta 13 puan toplayarak liderliğini sürdürüyor. Tek beraberliklerin, tek puan kaybını Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynadığı maçta aldı ki Çorum'un ne kadar güçlü olduğunu da görüyoruz. Bu haftada 5-1 kazandılar. Samsun deplasmanında inanılmaz bir durum. Beşiktaş ise bu sezon şampiyonluk yarışında varım diyor. İkinci sırada yer alıyor 12 puanla. Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 10 puanlı Ahmet Sportif 3. sırada. 4. sırada Kasımpaşa'yı görüyoruz. Emre Belezoğlu'yla birlikte namağlup 2. takım ligde şu an Galatasaray ve Kasımpaşa. 5. sırada Rize Spor 9 puanda ve yine 9 puanda bulunan bir başka ekip Kocaeli Spor 6. sırada. Gaziantep FK dünkü kazandığı 1 puanla birlikte 7. sıraya yerleşti. Puanını 8'e yükseltti. Yine 8 puana bulunan bir başka ekipse Alanya Spor 8 puanla 8. sırada. 9. sırada Trabzonspor 7 puanda ve 7 puana bulunan diğer ekipleri de hemen sizlerle paylaşalım. Çorum FK 10. Fenerbahçe 11. ve Gençler Birliği 12. sırada 7'şer puanı bulunuyor bu takımların. 4 puanı bulunan ekipler 13. Başakşehir, 14. Samsun Spor ve 15. Erzurum Spor. 16. sırada bulunan Konya Spor'un 3, yine Eyüp Spor'un 3 puanı bulunuyor. 17. sırada ve ligin son sırasında bir sürprize, olumsuz bir sürprize imza atan Göztepe. İyi başlar dediğimiz Göztepe, iyi bir takım dediğimiz taraftarıyla büyük bir coşku yaşayan Göztepe ilginç bir şekilde ligin son sırasında 5 maçta sadece 2 puan topladılar. Dedik, Süper Lig'in panoramasını da sizlerle paylaşmış olduk. Cem abiye tekrar sözü vermek istiyorum. İster şöyle haftayı değerlendirelim Cem abi. Sonrasında da istersen dün akşamki Fenerbahçe maçıyla da devam ederiz.
1: Galatasaray sezon başlangıcında olumsuz bir tablo çizerken şu anda gayet net bir şekilde aslında bize toparlandığını gösteriyor. Bir kere Italiano Beşiktaş'ta çok net olarak bize iyi bir oyun gösteriyor. Dinamik bir oyun gösteriyor. Bize vaat ettiği oyunun getirisi çok fazla. Beşiktaş'ın DNA'sına uygun bir teknik direktör geldiğini söylemiştik. Italiano Kartal'ı yeniden kanatlandırır demiştik. Bizim tezimizi doğrulayan bir oyun anlayışı var. Trabzonspor'da bir değişiklik oldu. Fatih Tekke Hoca
0: evet.
1: Sonrasında şimdi yeniden bir yapılanma gözüküyor. Fenerbahçe'ye sıra geldiğinde daha çok kılıcımızı keskin bir hale getirmek zorundayız Furkan Bozoğlu.
0: Evet, asmak kesmek lazım diyorsun.
1: Net. Şu anda radikal cümleler kurmak zorundayız. Evet. Bizi dinleyenlerin neler olduğunu anlaması için. Öncelikle büyük fotoğrafa bakacağız Furkan Bozoğlu. 2 ay boyunca teknik direktör olarak Aykut Kocaman için hazırlık yapıp son gün 24 saat içerisinde bir değişiklikle İsmail Kartal Hoca göreve geldi. Bu bize ne kadar plansız bir gidiş olduğunun göstergesi.
0: Hı hı.
1: Peki o kadro acaba Aykut Kocaman'ın oynatacağı oyun için mi dizayn edilmişti? Şu anda İsmail Kartal'ın 4-2-3-1'ine uygun bir kadro var mı? Fred için İsmail Kartal Hoca neler söylemişti? Çok net hatırlayalım. Fred bizimle kalacak. Fred nerede? Fred yok. Talişka için ne söylemişti? Talişka benim gözlerime bakıyor. Her şeyi düzgün yapıyor. O bizim için önemli demişti. Talişka şu anda yok.
0: Evet.
1: Peki Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisini hatırlayalım. İlk 10 dakika Fenerbahçe ikili karşılayan Beşiktaş'a karşı Ederson'un attığı uzun toplarla iş görmeye çalıştı. Oldu mu olmadı. Peki Gaziantep Spor maçını hatırlayalım. Maç başlangıcı Gaziantep Spor önde ikili karşılıyor, kenarlarda üçlü baskı yapıyor. Fenerbahçe beklerden oyun kurabiliyor mu? Kuramıyor. Mert Müldür'le bek üzerinden bir oyun kurulumu yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Archie Bram'la yapabilir misiniz? Yapamaz. Peki sizin stoperleriniz hat kırabiliyor mu? Dribbling'le takımı çıkartabiliyor mu? Vasat. Peki sizin birinci bölgede sırtı dönük topu alıp ikiye geçirebilecek bir profiliniz var mı? Yok. 3 seneden beri bunun altını çiziyoruz. Böyle olmayınca Fenerbahçe'nin oyun başlangıcı Ederson Lukaku'ya uzun vuracak.
0: Bu dostlama
1: yani. İndirebildiği kadar yanaşacak. Şimdi asıl soruyu soruyorum. Elinizde sizin Vedat Sağlıklı iken Vedat size bağlantı

0: yapabilirken Vedat sadece gol için yok Fenerbahçe'de.
1: Dünkü maça neden 11'de Lukaku ile başladınız?
0: Neden başladınız? Size bu fikri kim verdi?
1: Ya bilmiyorum gerçekten.
0: Kim verdi?
1: Ya şimdi futbolu sen de izliyorsun. Biz tabii de maçların ki hepsini takip ediyoruz. Ya vallahi ben var ya ilk 11'de Lukaku'yu gördüğümde şaşırdım abi.
0: Kim verdi? Bu fikri kim verdi?
1: Mesela
0: kim,
1: ben var ya kim verdiyse bence Fenerbahçe düşmanı o.
0: Ya kesinlikle. Hatta şunu söyleyelim Furkan Bozoğlu. Yanındaki ekipten kimse demedi mi? Hocam ya biz Gaziantep. Hoca değişikliği oldu. Oranak geldi. Üçlü oynuyorlardı Radu'yla. Şimdi beşliye döndüler. 5-4-1 oynuyorlar. Bu beşli savunma içerisinde. Dörtlü de onlara yardıma geliyor. Merkez orta saha güçlü. Biz Lukaku ile niye başlıyoruz? Lukaku ile başlayacaksanız Kadıköy'de daha görece zayıf bir rakiple veya maçın belli kısmında öncelik almışken Lukaku ile başlasanız kimse size bir şey demez. Ama böyle bir zor maçta hadi İsmail Kartal hocamın fikri olduğunu düşünelim. Hı-hı. Hiç mi yanındaki ekibinden biri hocam biz bunu niye yapıyoruz diye sorgulamıyor mu? Bu çok büyük bir problem Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'nin saha içinde somut problemleri var. Fenerbahçe İsmail Kartal'ın şu anda oynamak istediği oyunu oynayamaz. Bu oyun ne? Bu oyun 3-4-2-1. Görünümlü 3-2-5, 3-1-6. Peki bu 3-2-5, 3-1-6'da stoperlerin nerede olması gerekiyor? Orta saha çizgisinin önünde. Nathan Ake ile Milan Škriniar açık alanda yakalandıklarında çok büyük zorluklar yaşamıyor mu? İki stoper de emin olun ön tarafı orta sahaya çıkmak istemiyor.
1: Tabii.
0: Çünkü çıktıklarında birebir kaldıklarında çok zor anlar yaşıyorlar. Siz kompakt bir oyun oynamak zorundasınız. İsmail Kartal Hoca radikal bir devrim yapmalı. Ne yapmalı? 4-4-2 oynayabilirsiniz elinizdeki kadroyla. Hatta daha ileri gideyim. 3-5-2 oynatırsınız. Opong Fransa'da da oynadı. Üçlü stoper. Nathan Ake oynadı. Milan Škriniar oynadı. Bir kanat bekiniz Oğuz olur. Diğeri de Archie Brown olur.
1: Hı hı.
0: Bunları yapabilirsiniz. Ya eldeki malzemeye göre şu kurtulun ya şu 4-2-3-1 takıntısından. Bir kurtulun. Ama bütün bunları konuşurken zaten o istifa gidip gelmesine de büyük bir paragraf açalım Furkan Bozoğlu. Bu istifa konusu bir virüs gibidir. Bir kere bünyenin içine girdi mi en ufak problemde tekrar önünüze gelir. Oyuncu grubu da bize neler aktarıldı oyuncu grubuyla alakalı? Ne dendi? Hocamızı seviyoruz, hocamız gitmesin, biz hocamızın arkasındayız. Gaziantep maçında niye sahaya karakter koymadınız? Fenerbahçe'nin Galatasaray'da canın dişine takan Torreira'sı gibi bir karakteri var mıydı?
1: Evet tabii ki.
0: Oyundan bahsetmiyorum.
1: Yok.
0: Canını dişine takan, yeri geldiğinde tekmeye kafayı sokan, Galatasaray adına işler düzelsin diye sahada çırpınan, ben bir oyuncu göremiyorum Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de futbolcular bunu bir düşünsün. Fenerbahçe taraftarlar da düşünsün. Öyle biz hocamızın arkasındayız demekle hocanıza iyilik yapmıyorsunuz. Teorik olarak çok süslü cümleler. Hocamız bizle çok ilgileniyor. Her şey İsmail Hoca ile güzel. Gaziantep'te niye karakter koymadınız? Bir oyuncu çıksaydı, maçı değiştirseydi bir oyuncu. Yapabilir mi? Yapabilir.
1: Ben sana bir şey diyeyim mi Cem abi? Fenerbahçe kimsesiz kalmış. Bu çok acı bir şey. Yani futbolcular içerisinde dediğine şu şekilde katılıyorum. Galatasaray'ın Torreira'sı var. Uğurcan Çakır'ı var. Bak Uğurcan bile takımına inanılmaz sahip çıkar.
0: Yunus.
1: Kaptanı Abdülkerim var.
0: Abdülkerim var.
1: Yunus Akgün var. Gerektiğinde itiraz edip ortalığı parçalayacak Davinson Sanchez'i var. Ve bunlar hep birlikte olduğunda bu gücü gösterebiliyorlar. Biz neden bu örneği veriyoruz? Galatasaray'dan. Çünkü 4 sezon üstte şampiyon olmuş bir takım. Çünkü sizin ezeli ebedi rakibiniz. Bunun için bu örneği veriyorum. Sonra demesin. Yani niye hep Galatasaray'dan? Galatasaray çünkü senin direkt rakibin.
0: Şu anda başarılı, şu anda geçmek istediğin takımı Galatasaray.
1: Aynen
0: tabii
1: öyle.
0: Tabii ki örnekten onda olacak.
1: Bu hissiyatın olmadığı oyuncular Galatasaray'da en fazla 6 ay geçirir. En fazla. Bunun içine Tete'yi dahil edebilirsin, Zaha'yı dahil edebilirsin, Ziyech'i dahil edebilirsin yani. Çok Fenerbahçe'de doğru. Niye böyle bir şey yok? Kerem Aktürkoğlu'nda bile neden görmüyoruz biz bunu?
0: Fenerbahçe sürekli yapboz. Çünkü takım değişiyor, teknik direktör değişiyor, başkan değişiyor. Bir kere bir inşa süreci yaşanamıyor. Uzun süre geçmesi gerek. Bir teknik direktörün takıma etki edebilmesi için Fenerbahçe gibi camialarda. Ama önümüzde de İtalyan örneği var. 70 günde, 80 günde bir takıma nasıl dokunulur? Bize çok net olarak örneğini verdi. Furkan Bozoğlu, kitabın ortasından konuşacağız. İsmail Kartal Tabii. Hoca'nın dördüncü kez...

0: hayatta çıkmasına gerekli bana bir tane nosyonunu göster. Ben sadece çalışkanlığını söyleyebilirim. Yoksa Fenerbahçe teknik direktörlüğü için dönüp dolaşıp aynı isimlere gitmek bizi nereye götürüyor?
1: Ya da Tedesco ile neden ayrıldınız ki? Ben oradan başlayayım.
0: %100 katılıyorum.
1: Ya bir şey diyeyim mi? Tedesco'dan niye ayrıldınız ya? Adam ne yaptı? Taraftar uğurladı, şey yaptı vesaire. Hani ne gerek var?
0: Dünyadaki oyunun dinamiklerini takip eden, genç, mümkün mertebe bir inşa sürecine başlayan, başarıya aç. Gayet hadi Tedesco'ya takılmayalım. Ama siz dünyada onlarca hoca var, yüzlerce hoca var. Fenerbahçe'nin başka taraflara bakması gerekiyor. Fenerbahçe bir nostalji bulutuna esir oldu. Özür dilerim, bunu söylemek zorundayım. Fenerbahçe'nin ilk transferi kim? Vedat. Vedat eski oyuncusu.
1: Ne
0: Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim? İsmail Kartal. Hatta gidelim, Fenerbahçe'nin başkanı kim? Eski başkan, efsane başkan. Fenerbahçe hep eskide aradı. Fenerbahçe bir güvenli alana geçmeye çalıştı ama dünya, oyun bambaşka yerlere gitti. Şimdi sahanın içerisinden biz eleştiriyoruz. Siz Asensio'nun sakatlığı geçen sezondan önünüzde bir veri olarak duruyor. Başınıza neler gelebileceğini bilirken Talişka'dan...
1: Niye gönderiyorsun abi Talişka'yı ya? Ya niye ben sana bir şey diyeyim mi? Bugün Semedo sakatlansa Mert Müldür var.
0: Mimoviç
1: İki
0: var.
1: Tane sağlam oyuncum var. Üstüne Mimoviç var. Üstüne hadi geçtim, başka bir oyuncuyu devşirir oynatırsın ya sağbek için. İnanılmaz elzem bir nokta mı? Sen hücum takımıysan senin için öncelik hücum değil midir? Basma değil midir? Sen zaten hücumunu kuvvetli hale getirmeli değil misin? Galatasaray'da mesela 75 milyon euro nereye harcandı? Kime harcandı? Hücum hattına harcandı. Batrakov alındı bu sezon. Niçin harcandı? Hücum hattı için harcandı. Sané geldi. O yıllık maaşı bonservissiz geldi ama Sané için verildi. Neden verildi? Hücum hattı için verildi. Barış Alper neden tutuldu, maaşı zam yapıldı? Aynı şekilde. Yani şimdi bunları konuştuğumuzda Leao en güzel örnek. Leao
0: %100.
1: Savunmaya bu kadar yatırım yapıyor mu Galatasaray? Singo dışında. 6 milyona Davinson'u almış zamanında, 6 milyona Torreira'yı almış, 3,5 milyona Abdülkerim'i almış, 30 milyona Uğurcan var bir de. Hani arada bir 3 yapıyorsa hücum hattına bir tane yapıyor veya 5 yapıyorsa hücumda bir tane savunmaya yapabiliyor yani. Ama siz o omurgayı kuruyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorum, hücum takımısınız siz değil mi? Hücum takımı için en önemli olan yer bir kere hücum kalitenizin olması. Hücum kalitesi hem oyun olarak hem oyuncu kadrosu olarak gerekiyor değil mi? Ya bu noktada Asensio gibi bir oyuncunun durumu akıbeti belliyken, bir de belli yani, kafayı yersin. Bak evet. Fenerbahçelilere Allah sabır versin.
0: Duygu durum bozukluğu yaşıyor.
1: Gerçekten Allah sabır versin yani.
0: Çok zor işleri.
1: Ya şimdi düşünüyorsun. Ben o zaman dedim ki yani Talişka'yı göndermek istiyor Fenerbahçe dediler. Ben gülesim geldi ya, benim yayındaydım, gülesim geldi. Ben şaka sandım. Bak ciddi söylüyorum. Süper Lig'in en iyi şutörü gitti ya. El Cezire'ye gitti. En iyi şutörü El Cezire'ye gitti. Onun
0: tam
1: gibi
0: aidiyet yaşamış. Burada tekrar yeni ev tutmuş.
1: Talişka'da da böyle bir şey kolay kolay olmaz. Onun en büyük aidiyeti paradır. Bak para dışında ilk kez ben Fenerbahçe'de bağlılığı gördüm Talişka'nın ya.
0: Onda da Fenerbahçe yolladı.
1: Ya bu adam para için Çin'e gitti ya.
0: Tabii.
1: Genç yaşta Çin'e gitti bu adam.
0: %100 haklı.
1: Arabistan'a El Nasır'a gitti. Ya şimdi böyle bir durumda Asensio'nun durumu ortadayken kim karar verdi kardeşim mesela? Talişka'nın maaşı yüksek diye mi verdiler bu kararı? Ben anlayamadım yani.
0: Futbol direktörü,
1: veremeyecek parası yok mu yönetimin? Var, o da var.
0: Ne zaman bir işin içerisine girip acaba doğru kararları alacak, soru işaretini de buraya koyalım. Ne zaman? Bekliyoruz. Oğuz Çetin'in ne zaman bir aksiyon alacağını ben merak ediyorum. Hadi Oğuz Çetin'i de bir kenara koyalım. Şu anda Başkan Aziz Yıldırım'ın radikal kararlar alması gerekiyor. Fenerbahçe, İsmail Kartal Hoca'nın aklındaki oyunla bir adım ileri gidemiyor. Farklı formüller var. Bunlar yapılabilir.
1: Cemal, lafını böldüm de şunu rica söyleyeceğim. Geçen hafta İsmail Kartal istifa ettikten sonra, sonrasında biz Ezgi'yle yayın yaptık. Ezgi de sordu bana. Dedi ki Furkan dedi, ne yüzde ya, kaç ihtimal veriyorsun dedi. Gaziantep FK deplasmanında dedi, sahanın takım başında kim olur dedi. İsmail Kartal döner mi dedi. Ben de %80 dedim.
0: Çok
1: nasıl güzel. Ya dedi, çok yüksek bir ihtimal dedi. Ya dedim ki Aziz Yıldırım'ın tek telefonuna bakar o iş. Tek telefon. Tek bir görüşmesine bakar. Oğuz Çetin gitmiş dedi. Tam o sırada Oğuz Çetin görüşmeye gitmişti evine.
0: İlk görüşme.
1: Dedim ki o pek bir fayda etmeyebilir ama Aziz Yıldırım ararsa veya yüz yüze görüşürse iş biter dedim. Ne olmuş?

0: sonrasında Oğuz Çetin İsmail Kartal'ı alıyor, kulübe götürüyor. Aziz Yıldırım'la konuşuyorlar. Sonra tekrar antrenmana çıktı o gün. Şimdi sonuçta az çok takip ediyoruz yani Fenerbahçe'de ne oluyor, ne bitiyor, gözlüyoruz. Onu aynı şekilde gözlemimizin sonucunda bunları söylüyoruz. Gaziantep maçına da çıktı. Aynı yayında şunu da söyledim. İsmail Kartal 2 ya da 3 haftaya gider dedim. Aynı yayında söyledim.
1: Önemli. Önemli tespit.
0: Dedi ki o da Fatih Tekke gibi mi dedi. Evet dedim. Çünkü o söz ağızdan bir kere çıkar.
1: Ya virüs gibidir ya. Bir şimdi, kere o girdi mi bünyeye bir yerden
0: ya onu sen çıkar. O, bak her şeyi söyle. Ağzından sinkaflı cümle çıksın. Ama o cümleyi kullandın mı, o kelimeyi, istifa kelimesini kullandığın an o inanılmaz demoralize eden bir şey.
1: Ve futbolcuyu, geri dönmemek üzere.
0: Oyuncu grubundan bahsediyorum. Ben şeyi geçtim, camiaları, tabii, taraftarı tabii. Geçtim. Tabii. Oyuncu grubunu toparlaman çok zor.
1: Archie Brown'un surat ifadesini hatırla hemen.
0: Aynen öyle. Zaten çok güzel bir, en güzel, en somut örnek de o.
1: Değil mi?
0: İşte buradan nereye geliyorum? Fenerbahçe'nin oyununa, Gaziantep deplasmanına, Gaziantep deplasmanında canını dişine takmayan bir tane futbolcunun olmamasına işte. Demoralize olmaları, motivasyon kaybı yaşamaları, Fenerbahçe formasını giydiklerinin farkında olamamaları bence.
1: Yalnız ilginç bir nokta aktarayım Furkan. Bilmiyorum bana katılıyor musun? Aslında 33 ile 36 arasında Fenerbahçe 3-0 da yapabilirdi. Gendouzi'nin boş kaleye kaçırdığı bir gol var. Kerem'in ve Greenwood normalde kaleyi karşısına aldığında o pozisyonda gol yapar. Fenerbahçe kötü oynadığında da kazanmayı başarmalı. Bu böyle de bir maçtı. Fenerbahçe'nin ilginç şanssızlıkları da var. Fenerbahçe geçen sezondan bu yana 27 kez direklere takılmış. Dünkü maçta Kerem'in bir şutu, Greenwood'un attığı şut. Eğer bunlar da gol olsa bambaşka cümleler de kuracağız. Yani oyunun bir bölümünde Fenerbahçe ilk 30 dakikadan sonra merkez oyuncuları ceza sahasının içine soktuğunda aslında sonuç aldı. Oralarda o pozisyonları buldu. Ama bir takım şanssızlıklar da yakasını Fenerbahçe'nin bırakmadı. Fenerbahçe bu sürecin ardından asla pes etmemesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal Hoca'nın oyununa yönelik bazı değişikliklere gitmesi gerekiyor. Fenerbahçeli oyuncuların kendine gelmesi gerekiyor. Burada Başkan Aziz Yıldırım'a, Oğuz Çetin'e çok büyük görevler düşüyor. Fenerbahçe'nin önünde Eyüp maçı var. Bu Eyüp maçında yepyeni bir başlangıç yapmak zorunda Fenerbahçe. Fenerbahçe bu başlangıcı yapmak zorunda. Fenerbahçe asla pes edemez. Evet, ligde 6 puan geriye düşmüş olabilirsiniz. Fakat her şey bitmedi. Fenerbahçe çok büyük bir camiadır. Fenerbahçe bunun gibi çok kriz yaşamıştır ve bu krizlerden çıkmayı da bilmiştir. Fakat orada Samandıra'yı yerinden oynatacak radikal kararlar gerek. Bunu belki çok çağ dışı gözükebilir ama belki bir kadro dışı. Belki sahanın içerisinde taktiksel formasyonda radikal bir değişiklik. Bir 3-5-2, bir 4-4-2. Bir dokunmak gerekiyor oraya. Bunu da yapabilecek en iyi isim Başkan Aziz Yıldırım. Bunu en iyi bilen isim. Ben acil olarak Samandıra'ya bir neşter bekliyorum Furkan Bozuk.
0: Öyle mi? Cem Kerpiççiler Fenerbahçe'nin net bu olayları çözeceği net durumu bence paylaştı. Kesinlikle bu derde derman olabilecek şeyin ben de benim aklımda yoktu böyle bir şey. Ama ben de kadro dışı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki kim olmalı diyorsun? Hedef göstermek istemem ama.
1: Yani şu anda onu orada olanlar daha iyi takdir ederler. Bizim bir isim vermemiz çok doğru olmaz.
0: Ciddiyetsiz olana bay bay diyorsun.
1: Ya oradaki oyuncu grubuna Fenerbahçe formasını giydikleri, Fenerbahçe camiasının büyüklüğü farkında değillerse eğer hatırlatılmalı. Bir şekilde orayı kendine getirmeniz, bir elektroşok yapmanız gerekiyor. Oraya tekrardan oyunculara, oyuncu grubuna, teknik direktörüne, teknik direktörün ekibine, hatta şu da olabilir Furkan Bozoğlu, İsmail Kartal hocam senin ekibin yetersiz, ben sana Liverpool'un taç antrenörü, seninle birlikte bundan sonra takımda duran toplarda beraber çalışacaksınız. Atletik performans antrenörü getirdim Aston Villa'dan. Bu senin ekibinde olacak. Bir şey, bir kıvılcım gerekiyor. Çünkü eğer bu kıvılcım çakmazsa Eyüp maçında da olası ihtimal içinde bir olumsuz sonuç

0: konuşsa ya bambaşka şeyler konuşuruz. Furkan Bozoğlu, ben buradaki bütün açıklamalarımda Önder Özen Fenerbahçe için çok doğru isim olabilir. Önder Özen ve tercih edeceği teknik defalarca anlattım. Defalarca söyledim. Hatta bir örnek daha vereyim. Burada herkes Lukaku'nun o büyük fotoğrafına aşıkken dedim ki Troy Parrott var. Bakın Lukaku'nun fotoğrafına aşıksınız. Troy Parrott 16 milyon. 4'te kolay bonus 20'ye gitti. Şimdi Real Betis'te neler yaptığını görüyoruz. Neden? Fotoğrafına aşık olduğunuz bir oyuncuya gittiniz ama geçmiş.
1: Çok güzel.
0: Raf ömrü geçmiş. Bitmiş. Lukaku ne zaman hazır olur? Gerçekten bunu söylemek çok zor. Hazır olduğunda da Lukaku ve Lukaku'nun uyduları gibi oynamanız gerekiyor. Lukaku'yu o topu atacaksınız, yanına yanaşacaksınız. Ama dünyadaki oyun değil ki, stoperlerin arasına koşu yapan nerede? Santrafor.
1: Ya 7 milyon euro verdim adama, bir de niye yardım edeyim ben sahada ya? Çıksın golünü atsın.
0: Vlahovic geldi, nasıl atıyor?
1: Aynen öyle.
0: Osimhen nasıl iş görüyor?
1: Osimhen daha çok, Osimhen şöyle yapıyor. Osimhen tüm takımı mücadeleye sevk ediyor. Tüm takımı. Sıkıysan basma yani. Bağırıyor çağırıyor yani. Hiç
0: bağırıyor, arkamdan gelin diyor.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Trey Parrott dediğin isme de baktım ben, 24 yaşında çok fazla takım değiştirmiş yani bu yaşa göre, ama tabii ki alt takımlarda oynamış. Tottenham U23'ünde oynarken Millwall, Ipswich, Dons, Preston gibi takımlarda oynuyor. U21'den Tottenham U21'den Excelsior'a gidiyor. Sonrasında tekrar U21'e dönüyor. AZ Alkmaar, ardından Real 16 Betis. Milyon euroya Real Betis'e gidiyor. İlginç abi, tebrik ediyorum yani.
0: Furkan Bozoğlu, bu ben gözümüzün bu oyuncuyu önünde bilmiyordum. Hep anlattık bu oyuncuyu, mesela olabilir çok farklı profiller var. Yani neden mesela, ya bana bir kişi anlatsın Lukaku tercihini ya.
1: 5 yıllık sözleşme imzalanmış abi. 2002 doğumlu bir tane golcün olacaktı belki de böyle. Gümbür gümbür oynayacaktı.
0: Hadi bunu da vazgeçtim ya, elindeki şerifi tut ya. Senin elinde gelecek var. Sen geleceği bıraktın, geçmişe gittin ya. Lukaku geçmiş demek oyunda. Lukaku düzelse de, Lukaku hazır olsa da sana ne verecek ya?
1: Gerçekten öyle. Sadece vitrin futbolcusu.
0: O geçmişteki fotoğrafına, başarısına aşık oldunuz. Aynen, gittiniz öyle. Dediniz ki Lukaku gelir burada, güçlü santrafor. Ya bir kere bu stoperlerin arasına girecek takati yok. Bak ikili mücadelelerine bak. Çoğu ikili mücadeleyi kaybetti.
1: Doğru.
0: Ne zaman hazır olacak? Lig bitiyor. Ülkemizde biliyorsun puan farkı eskisi gibi değil. Aynen. Öyle kolay kapanmıyor yani.
1: Kapanmıyor kolay kolay tabii canım.
0: Ne oldu, 6 puan geriye düştünüz.
1: Lider olman için 7 puan lazım sana. 7 puan
0: gideceksiniz.
1: 7 puan. Yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray maç oynamayacak. 2 mağlubiyet alacak diyelim. 2 mağlubiyet aldığında bile Galatasaray düşün, hem yani bir içeride bir dışarıda oynamak zorunda değil mi? 2 hafta üst üste mesela, evet. En hızlı lider olmasını düşünelim Fenerbahçe'nin. Hem Ramspark'ta hem deplasmanda mağlup olmasını bekleyeceksin. Aynı puana geliyorsun.
0: Tabii. Aynı puana geliyorsun onda da.
1: Aynı puana geliyorsun.
0: Eyüp oynayacaksın. Ondan
1: üstüne
0: sonra
1: bir maç
0: var.
1: Daha oynanacak. Galatasaray'dan da o maçta yine puan kaybı bekleyeceksin veya beraberlik bekleyeceksin. Sen kazanacaksın öyle.
0: Peki Fenerbahçe Rize karşısında kazanır %100 diyebiliyor musun? Alanya Spor karşısında kazanabilir %100
1: diyemiyorsun işte.
0: Arada Aston Villa maçı var. Slavia Prag maçı daha var herhalde. Bir Avrupa, iki tane Avrupa maçı var.
1: Ben sana şunu söyleyeyim Cem abi. Galatasaray ciddi söylüyorum çok şanslı döneme denk geldi. Yani evet. Çok büyük başarılar elde ediyor Okan Hoca. Aynı şekilde böylece Galatasaray'da geçmiş olacağız. Genel konuşuyoruz ama yani kendi içerisinde tam bir kaos yaşanacakken imdadına Fenerbahçe yetişti. Beşiktaş yetişti.
0: Furkan, bu garip bir şey bak. Fatih Terim döneminde de böyleydi. Fatih Terim hoca da şanslıydı. Okan Buruk da Fatih Terim'in öğrencisi. Aslında Okan Buruk'un da ben çok şanslı olduğu anlar olduğunu düşünüyorum mesela.
1: Tabii ki.
0: Tebrik ediyoruz mesela Okan Buruk hoca, iyi teknik direktör mü? %100 ama bir dönem Icardi taşıdı. Icardi bıraktı, bu sefer Osimhen taşıyor. Galatasaray'da doğru yapılanma aslında
1: abi, ama şöyle bir şey var işte, mesela örnek veriyorum, Fenerbahçe bugün Abdülkerim Bardakçı'yı almış olsaydı üstünden 4 tane stoper geçmişti.
0: Doğru.
1: Anladın mı? Bak buradan ben bir cümle söylüyorum, çok şey anlaşılabilir.
0: Tabii.
1: Bak.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Şimdi yani böyle
0: Fenerbahçe öğütüyor.
1: Olmaması lazım. Tabii. Her gelen başkan yeni bir sistem, yeni bir planlama, bunu da bence Ali Koç başlattı. Yani bu olmadı, hemen değiştirelim, sıkıldık. Ya dur, bu böyle bir şey değil. Bunu oyuncu kimyası, oyun kimyası diye bir şey var. %100. Oyuncu grubu diye bir şey var. Takım diye bir şey var. Takım.

0: yani takım. Bir kere bırak da takım olsunlar yani.
1: Yapboza
0: takım olmasına izin vermezseniz o saatten sonra ne Mourinho işe yarar, ne Tedesco, ne İsmail Kartal.
1: Mourinho geldi burada Real Madrid'de şu anda yapıyor.
0: Ya yapar ya, Mourinho'nun başına sen geçsen sen yani Real Madrid'in başına geçsen sen bile yapardın ki şu an. Mourinho'nun hayatının piyangosunu vurdu yani Mourinho'ya. Hayatının piyangosu. Bunlar didişiyordu Mbappe ile Vinicius. Dediler ki kulağını çekecek bir teknik direktör gelsin. Çekmesin ama çekerim ha desin. Böyle bir isimle deli dolu kim var? Mourinho. Helal olsun Perez'e. Tamam. Florentino Perez'e helal olsun
1: çok
0: yani.
1: Çok doğru tercih yaptı.
0: Aynen öyle bir getirdi.
1: Böyle de riske girdi aslında.
0: Şimdi bak toplarını oynuyorlar. Hiçbiri bakmıyor. Üstüne evet. Barcelona da iyi başladı. Siz birbirinize didişeceğinize Barcelona'ya bakın diyor yani.
1: Yalnız Arda'ma iyi baksın.
0: Aynen
1: daha çok
0: öyle.
1: Süre versin. Mourinho falan anlamam yani.
0: Vallahi aynen Arda öyle. Arda bizim göz bebeğimiz yani.
1: Arda milli takımımızın göz bebeği. Daha fazla süre alsın. Hak ediyor da. Ama Mourinho konusu haklısın. %100 katılıyorum. Fenerbahçe hep bir yapbozun içerisine girdi. Furkan Bozoğlu. Sürekli teknik direktör değişti.
0: Abi ama oyuncu çok para döndü değiştir. Ya. Çok para. Abi. Ya bu kadar 25 milyar TL borcun var. Her yaz 100 milyon para harcadın sen ya. Her yaz. O her yazda 100 milyon euro harcayacağına, 50 milyon 100 milyon harcayacağına her yaza bir tane transfer yapsaydın 50 milyonluk bitmişti. Ya bir şey diyeyim, sen Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oynardın. Şampiyonlar tamam. Ligi'nde çeyrek final oynardın.
1: Bir örnek vereceğim sistem. Sana. Bakalım bana katılacak mısın? Kante var, Gendouzi var, İsmail var, Bartu var. Bu 4 orta saha arasında 3 orta saha zaten alan ve zaman vermemek üzerine kurulu. Zaman zaman belki Kante biraz driplingle ön alana çıkar. Zaman
0: bunların
1: zaman
0: içinde Gendouzi. En tekniği kim biliyor musun? İleriye çıkacak Bartu.
1: Bartu. Bence çok iyi bir oyuncu. Ben Bartu'yu hep beğenen taraftayım. Ama soru şu. Fenerbahçe'nin birinci bölgede topu alıp sırtı dönük baskı varken alıp ikiye geçebilecek profil bir Kamavinga'sı olsa, bir Zubimendi'si olsa.
0: Evet.
1: Zubimendi'si Rodri'si olsa. Çok önemli oyuncu. İşler biraz değişmez miydi?
0: Tabii ki.
1: Fenerbahçe'de top alıp dönemiyor ki kimse. Hele baskı geldiğinde çok iddialı bir cümle kurayım sana. Sadece Gaziantep değil. Fenerbahçe'yi önde ikili karşıla. Köşelerde de üçlü baskı yap, Fenerbahçe çıkamaz. Tek yerde uzun vuracak. Başka hiçbir türlü başlayamaz.
0: Ben sana bir şey diyeyim mi?
1: Tabii ki.
0: Bu takımda Amrabat iş yapardı.
1: Yapar merkezde Amrabat. Yapar.
0: İstediği
1: yapar.
0: Onu okşasan, istediklerini söylesen, motive etsen, bizimle berabersin, hiç canını sıkma desen, o Amrabat'ı göndermeseydin, o Amrabat bu orta sahada farklı işler yapabilecek bir profilde.
1: Furkan bizi çok eleştiriyorlar ama söyleyeceğim. Yine dayanamıyorum söyleyeceğim. Bu program için bir daha söyleyeceğim. Nathan Ake, Milan Škriniar hava toplarında etkisiz mi? Etkisiz.
0: Etkisiz diyorsun.
1: Arda Kızıldağ'ın pozisyona baksınlar. Hangi iki stoperin arasından yükseldi?
0: Kafa vur ha. Kafa vuruşun vurdu. Diyorsun kornerdeki.
1: Evet. Fenerbahçe'de anlattıkları gibi bir hava hakimiyeti yok o iki stoperinde. Sürekli kafadan vurduruyorlar sağdan sola. Hatta Tedesco şöyle demişti. Ya ben bile gol atarım. Fenerbahçe zaten Ake'nin oyun bilgisiyle onu yönetiyor. Böyle hava toplarında yükseleyim vurayım. Söyleyeceğim. Ake yerine Lukumi tercihi olsa Fenerbahçe için çok doğru olmaz
0: çok doğru.
1: Mıydı?
0: 20'ye Juventus aldı. 25'e sen alırdın ya.
1: 30'u al. İki stoperinden biri dünyadaki dinamiklere uygun olsun. Ön tarafa çıkabilsin.
0: Bir şey diyeyim mi? Senin Davinson'un olurdu işte.
1: Evet.
0: 2 yaşta genç.
1: Yok işte.
0: Çok ilginçtir. Doğum tarihleri bile aynı. 2 gün var. Haziran ayında doğmuş ikisi de. Sadece tek farkları ikisi de aynı dönemde sıçrayış yapıyor. İkisi de aynı dönemde büyük takıma şu an Juventus'a gelmiş oldu. Lukumi daha iyi tabii. Bir noktada şu an.
1: İyi bir noktaya geldi.
0: İyi bir noktaya geldi. Davinson'un Şampiyonlar Ligi performansı var. Davinson tabii ki seviye olarak bir gömlek daha üstte görüyorum ben Lukumi'ye göre. Diğer şeylerin hepsi benzer. Arada 2 yaş fark var. İkisi de aynı ayak. İkisi de neredeyse oyun mantalitesi olarak aynı. Diyecektin ki sizin Davinson'unuz varsa yıllardır benim de sizden 2 yaş genç Lukumi'm var diyecektin. Lukumi'ye gidecektin Nathan Ake yerine.
1: İşte o zaman değil mi önde basabilirsin yani.
0: İnanılmaz.
1: O zaman senin arkanı toparlar değil mi? Süpürür geriye sprinti doğru atar değil mi? Ama ya. Herkes ne anlattı? Fenerbahçe müthiş transferler yapıyor. Harika. Biz burada zaman zaman eleştirdik, anlattık, anlatmaya çalıştık. Dünyadaki oyunun dinamiklerine göre tercihler yapılmıyor diye.

0: Lukaku çok net örneği. Çok net. Nathan Ake'ye sözüm yok. Hadi aldınız, böyle bir fırsat önünüze çıktı. Ama bana kalırsa ben bambaşka bir profile giderdim. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan profil başka bir profildi. Merkez orta saha. Talişka da gitti. Hani nerede orada bir iki kutu arasında gidip gelecek güçlü, hani yetişkin olmayan bir oyuncu tercih edilecekti. Nerede? Fenerbahçe sayısı olarak da orta sahada eksik.
1: Kesinlikle katılıyorum abi. Yani bu kadar uğraşacağına, çabalayacağına, kendine sezon başı, yaz başı bir hedef koyarsın. Donyel Malen'i getireceğim dersin mesela. Sana kanatta oynar 8. 8 değil de kanat oynar.
0: Oynar. Önde santrafor
1: oynar. Önde zaten santrafor oynuyor Roma'da. Süpürücü özelliği var. Yardımcı golcü olarak oynat. Ya o kadar çok yönlü bir oyuncu ki. Bitirim o kadar ya, isabetli pasları, ara pasları müthiş, var ki ayrıca.
0: İç koridor
1: koşulları. Müthiş bir oyuncu. Kafaya yani koyardın hedef olarak bu oyuncuyu getirirdin. 25 milyon euroya bu yaz Aston Villa'dan alındı.
0: Ya sudan Roma. Ucuz ya. Rakamlara baktığında.
1: Yazık. Ben Malen'i PSV'den beri takip ediyorum. İnanılmaz.
0: İyi topçu.
1: İki maçını üst üste izledim. Bu ne dedim ya? Uçuyor ya bu.
0: Dybala'yla nasıl anlaşıyorlar?
1: Evet ha.
0: Sule'yle.
1: PSV ile Galatasaray maçı vardı Avrupa Ligi. Orada gördüm. İlk sonra bir lig maçında izledim. Ya dedim bu ne böyle? Piyasa değerine baktım. 8 milyon euro.
0: Çok uygun.
1: 8 milyon. Ne olmuş? Bir sene daha kalmış PSV'de. Şimdi baktım kariyerine. Dortmund 30 milyon euroya transfer etmiş. Dortmund 3 sezon oynatıyor. 3 sezon bunun Leipzig'de oynuyor. İyi de oynadı. 25 milyon euroya, bak 3 sezon oynatıyor. 5 milyon eksisine. Aston Villa'ya satıyor. Aston Villa'da bir sezon oynuyor. Premier Lig'de tutturamıyor. Orada bir de Aston
0: biraz
1: Villa
0: biraz. Biraz sendeledi sanki orada.
1: Aynen. Aston Villa takımı uymadı yani. Premier Lig uymadı ona. O biraz daha böyle bizim sıcak ülkelerde böyle kapışabilecek bir topçu gibi geliyor yani bana. Sonrasında Roma'ya gidiyor. Orada iyi bir performans sergiliyor. Roma satın alma opsiyonunu kullanıyor. 25 milyon euroya satıyor. Bu oyuncu bu sezon dün de gol atmış. 5 maç 6 gol 1 asist bu sezon.
0: Roma 4 maçın 4'ünde kazandı lider.
1: İnanılmaz
0: Roma'nın
1: bir şey.
0: Roma'nın 100. yılı. Roma şu anda Amerikalı sahipleriyle damga vurmak istiyorlar. Roma büyük yatırımları da var.
1: Evet evet.
0: Mora'yı aldılar. Mora da çok iyi oynuyor.
1: Tabii ki. Hollanda milli takıma 56 maç 13 gol. Oyuncunun sakatlık geçmişi yok parantez içinde.
0: Çok önemli.
1: Altını çizerek.
0: Çok önemli. Artık transferde en önemli noktalardan biri.
1: Tabii ki. Galatasaray'ın Singo'su nerede ya?
0: Singo ne gerçekten ya? Çok büyük bir soru işareti.
1: Ne yapıyor mesela? Singo nerede şu an? Ne yapıyor? Yazık ya. 32 milyon euro para. 32 milyon euro.
0: Çok yazık.
1: Böyle bir şey olabilir mi yani? Ya bu yani şimdi düşün ya abi, sen 75 milyon Osimhen alıyorsun.
0: Tabii.
1: Yarı fiyatı, ne zahmetlerle, ne uğraşlarla, Napoli'ye teminat mektuplarıyla, şunla bununla günün sonunda 75 milyon euroyu bir şekilde çıkarıp veriyorsun. Onun yarısına da aldığın oyuncuya bak. Osimhen'in katkısına bak. Hadi onun yarısını, parasını verdiğin Singo'ya bak.
0: Furkan, burada peki bir şanssızlık mı bu? Yani başka bir bölgesinden bir daha sakatlanıp.
1: Abi adamın yaşam tarzıyla ilgili problemler var.
0: Bu önemli bilgi.
1: Anladın
0: önemli
1: mı?
0: Önemli bilgi.
1: Ben sana bu kadar söyleyeyim.
0: Anlaşıldı.
1: Beşiktaş'ta Vlahovic geldiğinde aynı problemler vardı. Beşiktaş direkt baştan söyledi bunu.
0: Çözdü.
1: İstanbul gibi bir ülke, şehirdesin. Biliyoruz. Sen de seviyorsun şeyi. Yaşın genç. 26 yaşında Vlahovic.
0: Tabii.
1: Ama burası Beşiktaş dediler. Dediler ona.
0: Önlerini onun da baştan aldılar.
1: Yap ama dozuna göre. Eğlen, eğlencene bak tabii ki, dozuna göre.
0: Haftanın 5 günü
1: burası Beşiktaş mi dediler yani ona mesela. Geliyoruz Singo'ya aynı şekilde. Singo'da da ben demiyorum ki Galatasaraylı yöneticiler işte oyuncuya izin veriyor ediyor falan filan. Uygun zaman yani kafasını %100 olarak şeye fokuslayan. Yani şey kafasında ya, oyuncu bitti artık benim, tamam. Ben olmaz. Futbolcuyum. Ben bu fiziğimle yeterim. Ben artık para kazanıyorum. Olmaz. Ben iyi para kazanıyorum. Bundan sonra bana bir şey olmaz. Galatasaray'a hiç mücadele etmesem de giderim başka takımda oynarım. Ben bu fiziğimle başka takımlarda da oynarım. Benim şu an hızlı bir şekilde yükseldim buralara. İyi para kazanıyorum. Benim için 32 milyon euro verilmiş. Bundan sonra top oynamasam bile hiç yoktan orta sıralarda bir Fransa ekibi ligine bir takıma giderim. Orada oynarım. Ne olacak ki?

0: Çocuk bu kafada ya. Abi sen atletiksin, fizik. Sahada gördüğümde bayıldım ya.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Geriye doğru sprintlerde bir numaraydı. Yani çok önemli bir oyuncu. Özellikle herkes, hani ön tarafa herkes sprint atar da bu özellikle Galatasaray'a ben Şampiyonlar Ligi'nde geriye koşması gerektiği anlarda çok faydası olacağını düşünen taraftaydım. Beni mesela çok şaşırttı. Bu sakatlık üstüne sakatlık, bir türlü Galatasaray'a tam olarak uygunluk gösterememesi, ben şaşırdım single konusunda.
0: Yani acayip bir durum, bilmiyorum Cem abi. Yani Galatasaray'ın parasına yazık yani. Bu kadar çaba sarf ediyorsun.
1: Yazık.
0: Yani bir 4 milyon forma satman lazım ki 32 milyon euroyu çıkarasın yani. Hani nasıl diyeyim?
1: Büyük para Furkan Bozoğlu.
0: 4 milyon forma satman lazım.
1: Yani. Osimhen'le karşılaştırıyorsun. En net veri o zaten önümüzde yani.
0: İşte 32 milyon euroya kas yaralanması, dönüş 30 Eylül gözüküyor. Milli aradan sonra.
1: İki tane böyle oyuncu var. Biri Batago. Biri de Singo. Bak ben Batagov'un da ne zaman döneceğiyle hakkında hiçbir fikrim
0: ama
1: yok.
0: Ama Batagov'un çocuk oynadı, mücadele evet. etti ya. Trabzon'da gerçekten iyi.
1: Çok güzel.
0: Bournemouth takip etti çocuğu. Evet. Ya hadi söyleyeyim burada. Resmi teklif vardı Bournemouth'tan.
1: Güzel. Önemli haber.
0: Bournemouth'tan resmi teklif vardı. Çok önemli. Kaç haber. Para biliyor musun? 28 milyon euro.
1: Çok önemli haber. Ama Batagov öyle bir topçu. O ters topları Furkan Bozoğlu, Trabzonspor'un başarısında Fatih Tekke'nin başarısı çok önemli bir rol oynadı Batakov.
0: Kesinlikle. Şimdi o Batakov ya adam sakatlandı. Yanlış aşil tendonu mu koptu? Çapraz bağları mı gitti çocuğu?
1: Hani kimde
0: şimdi ağır dediler. Bir sakatlık yaşadı.
1: Çok ağır bir sakatlık.
0: Bu her futbolcunun başına gelebilir ya. Bu Roberto Carlos'un da gelmiştir. Ronaldinho'nun da hani gelmiştir yani. Yıldız futbolcularda da olmuştur böyle şeyler. Buna bir şey diyemezsin. Ama bu ne ya böyle?
1: Furkan konu konuyu açıyor. Asensio'ya ne oldu ya?
0: Abi Asensio'yu zaten anlamış değilim.
1: Açıklama yaptı.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak dün Fenerbahçeli çok samimi bir arkadaşım var. Yakın arkadaşım Aykut.
1: Selam
0: adı.
1: Olsun Aykut.
0: İsmin nereden geldiğini artık zaten anlıyorsun. Aykut Kocaman'dan koymuş babası. Ya dedi ki yeter artık dedi. Abi dedi nerede bu Asensio dedi ya.
1: Taraftar çıldırdı.
0: Nerede dedi ya. Her maç günü konuşuyoruz böyle maç öncesi sonrası. İşte sen ne düşünüyorsun falan. Ya dedim ki Aykut bak söylüyorum sana. Asensio'nun futbol kariyeri bence futbol kariyeri Dünya Kupası kadrosuna seçilemediği gün bitti abi.
1: O kadar düşer mi Furkan Bozoğlu?
0: Bu adamın Fenerbahçe'ye gelme misyonu Dünya Kupası kadrosuna girmekti. Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısı özellikle çok inanılmaz performans sergilemesinin müthiş sebebi oynadı. İspanya milli takım kadrosuna girmekti. O kadroda yer alamadığı için oyuncu bitti, çöktü. Üstüne sakatlıklar, ben saygı duyuyorum. Sakatlık vardır fiziki olarak ama bir oyuncu mesela tedavisinde daha motive olduğunda doktora hadi ulan beni yetiştir şu sahaya.
1: Daha erken dönebilir.
0: Derse daha erken döner. 2,5-3 aylık bir süreçse 1,5 aya indirtir o.
1: Jayden Osterwold'e örneği var mesela.
0: Çocuk da adam da öyle bir amaç kalmamış artık. Demoralize, bitmiş. Maalesef Allah yardım etsin Fenerbahçe diyorum ya işte en çilingir oyuncun senin. En çilingir oyuncunun da böyle bir problemi var.
1: Peki Furkan Bozoğlu niye açıklama yaptırdınız? Ben hazırım. Hiçbir şeyim yok minvalinde.
0: Abi bilmiyorum.
1: Ben anlamadım.
0: O yönetimsel abi ben bir şey diyemem.
1: Fenerbahçe iletişimine dair de çok büyük soru işaretlerim var kafamda. Burada da İsmail Kartal Hoca haklı çıkıyor. Çok net söyledi o da. Hani sakat dedi. Hazır değil dedi. Korumaya çalıştı. Gerçekten çıktı oynadı sakatlandı. Ne zaman döneceği meçhul.
0: Evet.
1: Fenerbahçe için çok önemli bir problem. Asensio gelse sorunların %20'si abi, %30'u çözülecek.
0: Ben sana bir şey diyeyim mi? Çok daha fazlası. Çok daha fazlası çözülür. Sana burada söyledim bak. Bu adamın Dünya Kupası kadrosunda olamamasıyla birlikte Asensio dağıldı. Bitti abi. Adam dedi ki ben Dünya Kupası'nda o kadroda olacağım dedi. Geçen senenin ikinci yarısında inanılmaz oynamasının sebebi maalesef ki Fenerbahçe için değildi. Dünya Kupası içindi. Fenerbahçe'de tabii ki takımı yani. Sonuçta hatırlıyorum Kocaeli deplasmanında attığı gol.
1: Müthiş.
0: Bitti gitti dediğimiz maç. Kasımpaşa maçında çocuk daha ne yapsın ya? Kasımpaşa maçında son dakikada attı sonra yedin sen.
1: Tabii bir de geriye koşması son dakikalarda savunma yardımı.
0: Aynen öyle. Dediler ya, geçen senede dedin ya Asensio Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak cümlesini hepimiz bence kurduk kafada.
1: Tabii.
0: Herkes kurdu.
1: Tabii.
0: Ama bu geldiğimiz gün Asensio yok ya. Hadi bunu geçtim ya arkadaş. Asensio yoksa Talişka'yı niye gönderiyorsun abi? Ya niye gönderiyorsun mesela?
1: Bu nasıl planlama? Bu planlamayı nasıl yaptınız?
0: Evet yani böyle bir durum varsa sağlık heyetiniz size mutlaka

0: gerçek bir rapor çıkarıyordur değil mi? Bu gerçek rapora bakarsın, ulan bu adam 2 ay oynayamaz dersin. Sonrasında dersin ki ya Semedo gitsin.
1: Tabii.
0: Talisca kalsın dersin.
1: Orayı çözersin, Mimovic de çözersin.
0: Ya diyecekler hücum hattında fazla oyuncu var. Olsun kardeşim, sen Asensio'yu kanatta da oynatıyorsun. Onda da. Talisca'yı kanatta, onda santrforda oynatıyorsun.
1: Santrforda oynatıyorsun. Ve sana çözüyor. İstatistik gerektiğinde böyle maçlarda senin çözüm yoluna götüren oyuncun Talisca.
0: Aynen öyle. Bak söylüyorum yine. Süper Lig'in en iyi şutörünü Fenerbahçe elinin tersiyle itti. 2027 yılına kadar da sözleşmesi vardı. Şimdi ondan daha fazla para ödenen adamlar Fenerbahçe'de. Talisca gitti El Cezire'ye. Ersin Destanoğlu'yla takım arkadaşı oldu. Hayırlı olsun. Şimdi sen bu planlamada zaten büyük bir baskı var senin üzerinde, şampiyonluk baskısı. Zaten yılların vermiş olduğu o baskıyla gelen teknik direktör dayanamıyor. Tedesco'nun bile gözünün altında morluklar oluştu bir yerden sonra, stresten vesaire. Ama en yaklaşan oydu. Ben bugün olsam Tedesco ile yola devam ederdim. Her ne olursa olsun Tedesco ile yola devam ederdim. Ali Koç dönemi, Saadettin Saran da kalsın demişti. Şimdi ben Aziz Yıldırım'ın yerine olsaydım, Sayın Aziz Yıldırım'ın yerine olsaydım, Tedesco'yla da devam ederdim. Niye gönderdi ki? Amaç ne mesela? Ben bilmiyorum.
1: Sana %100 katılıyorum Furkan Bozoğlu.
0: Yani işleyen bir sistemi niye bozuyorsun ki? Eğer bozulursa o sistem sende ki ben buna müdahale edeyim. Bunun yağı bitmiş. Bunun makarasında problem var. Dişleri kırık dersin mesela.
1: Tabii ya, bir inşa süreci bırak. Bir sezon daha devam etsin. Hiçbir şey kaybetmezsin.
0: Ya sen sabırsızsan eğer 3 ay ver, 3 ay.
1: Bir yaz kampı görsün.
0: Sana bir bilgi veriyorum burada.
1: Önemli.
0: Aykut Kocaman'la konuştum o dönem.
1: Ha, Aykut Hoca.
0: Ne dedi biliyor musun? Ben bile Tedesco'yla devam ederdim dedi.
1: Çok önemli haber. Çok önemli. Aykut Kocaman kendisiyle dedi ki ben bile Tedesco'yla devam ederdim.
0: Ali Koç o dönemde şöyle bir süreç oluyor. Sayın Aykut Kocaman, daha doğrusu Saadettin Saran, Sayın Saadettin Saran o zaman ben başkan olduğumda seni takımın başına getireceğim diyor.
1: Aykut Kocaman'a.
0: Aynen öyle. Daha başkan adayı. Başkan olacağım sabah sen Samandıra'dasın diyor. Çok başkan seçim bitiyor. Saadettin Saran seçimi kazanıyor. Bir gün sonra Samandıra'ya gidiyor. Hatta röportajı vardı kapının önünde. Hatırlıyor musun bilmiyorum.
1: Doğru,
0: Saadettin
1: doğru.
0: Saran'ın. Orada işte takımla birazdan tanışacağız, konuşuruz vesaire diyor. Evet, ondan sonra gidiyor, orada konuşuyorlar. Orada Tedesco da var. Aykut Kocaman o zaman söylüyor bunu. Bana bir söz verildi diyor. Normal, standart bir konjüktür de ben zaten Tedesco'nun devam etmesinin daha Fenerbahçe için faydasını olacağını düşündüm. Ama bana verdiğiniz sözü yerine getirmediniz diyor. Bana neden söz verdiniz diyor daha doğrusu.
1: Furkan Bozoğlu, bugün programın yıldızı oldun. Haber dolu.
0: Abi ne demek?
1: İçerik müthiş. Ben şu anda bir gazetede görev yapsam. Hı hı. 30 yıla yakın yaptık, emekli olduk.
0: Evet.
1: Şu anda bu yayını dinlesem bu yayın içerisinde
0: 3 tane manşet.
1: 3 tane az manşet var.
0: Abi söylüyorum bak. O zaman bile Aykut Kocaman diyor ki ben futbol mantaliteme göre Fenerbahçe'nin yararına Tedesco ile devam ederim zaten diyor. Ama bana neden söz verdiniz diyor. O bile Tedesco'yu destekledi biliyor musun? Aykut Kocaman bile Tedesco'yu destekledi. Manşet bu.
1: Tabii, müthiş haber ya. Müthiş.
0: Geldiğimiz noktada yine günün sonunda nasıl söylesem çatlak ses çıkaran, Fenerbahçe içerisinde çatlak ses çıkaran bir kitlenin dediği oldu. O da %5'lik bir kitledir bence. Tedesco gitti. İsmail Kartal Aykut Kocaman olacaktı. Aykut Kocaman olmayınca da İsmail Kartal ile göreve devam edildi.
1: Fenerbahçe da tesadüf başarı kovalıyor manşetini atabiliriz. 2 ay boyunca Aykut Kocaman'a yönelik çalışma yapıp 24 saat içerisinde rotayı İsmail Kartal'a çevirirseniz.
0: Şunu da söyleyeyim bu. Abi 24 de değil 12 saat abi.
1: Bu kadar kısa süre içerisinde 24 rota tamamen dönüyor.
0: Aynen öyle, 12 saat.
1: Peki sana şunu bilgi sormak istiyorum. Bu konuyla alakalı Stoylov'a gidilmiş mi?
0: Stoylov'a gidildi abi.
1: Bak çok önemli abi.
0: Hatta ondan önce kime gidildi biliyor musun?
1: George Jesus ihtimali olabilir.
0: George Jesus'a gidildi abi. George Jesus'a gidiliyor. Jesus ben istemiyorum diyor. Sonra Stoylov'a gidiliyor. Göztepe teknik direktörü. Stoylov kim? Fenerbahçe'nin eski futbolcusu. Sonuçta her kulüp için böyle bir tabii. Geçmişte Fenerbahçe forması, Galatasaray, Beşiktaş o formayı giymiş bir insanı tercih etmek daha ön plandadır. Tabii. Stoylov da olmuyor. Hani yetersiz olabilir düşüncesi hakim oluyor. Ondan sonra Aykut Kocaman zaten

0: iki maç çalıştırırım. İyi gidersen ben Fenerbahçe teknik direktörü olurum. Hevesi var. Bence olmaz. Bence olmaz. Olmaz abi.
1: Bence de olmaz.
0: Kariyerine büyük saygım var.
1: Tabii.
0: Futbolculuk kariyerine var ya kaydım.
1: Ama
0: büyük
1: teknik
0: saygım
1: direktörlük
0: var.
1: Kariyerine bakalım neler yapmış.
0: Teknik direktörlük kariyerini geçeceksin abi. Olmaz bence olmaz. Şu an için olmaz. Gelecekte bilmem ama.
1: Fenerbahçe teknik direktörlüğü bu kadar kolay gelebilecek bir mertebe olmamalı.
0: Ya şimdi bu kadar karmaşık bir duruma ne gerek var ki?
1: Kesinlikle.
0: İşte Fenerbahçe bu yüzden şampiyon olamıyor.
1: Furkan Bozoğlu bugün müthiş bir yayın oldu.
0: Bence de çok güzel oldu abi. Dolu dolu yayın oldu.
1: A Spor'u ve Furkan Bozoğlu'nu dinleyenler bu zamana kadar hiçbir yerde duyulmamış bilgileri aldılar.
0: Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Seninle değerli görüşlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum abi. Dolu dolu bir yayın oldu. 52 dakika geçmiş su gibi aktı abi.
1: Müthiş. Çok teşekkür ederim.
0: Çok çok sağ ol abi. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. İnşallah. Dinleyenlerimize de çok teşekkür edelim. Kendinize çok iyi bakın. A Spor Radyo'yu dinlemeye devam edin efendim. Hoşçakalın.
2: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Türkiye, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak için çip üretiminde yeni bir döneme hazırlanıyor. Kimlik, pasaport ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan çiplerin yurt içinde üretilmesi için tesisler kurulacak. 5 milyar dolarlık HİT çip desteğiyle yıllık en az 1 milyon tool üretim kapasitesi hedefleniyor.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Spor Radyo.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
12: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve

Bankart. Seni düşünür o. Reklam. A Spor Radyo.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.
4: A Spor Radyo.

0: programına bir kez daha hoş geldiniz. Saatlerimiz 12 oldu değerli izleyenler. Kalan 2 saatlik diliminde de stüdyo konuklarımızla birlikte gündemi konuşacağız. Bugün Savaş Çorlu ve Caner İşbeğendiren bizlerle birlikte. Sizin de bu arada katılımlarınızı bekliyorum. Bana yazabilirsiniz sorularınız varsa eğer gündemle ilgili. Çünkü gündem bayağı bir yoğun. Trendyol Süper Lig'de 5. haftayı bitirdik. Diğer yandan bugün itibariyle Ziraat Türkiye Kupası da 1. eleme turuyla birlikte başlıyor değerli izleyenler. Her şeye değineceğiz ama öncelikle bir hoş geldiniz diyeyim.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Yayınlar. Gayet iyi, her şey
2: yolunda. Teşekkür ederiz. Keyfimiz yerinde. Heyecanlıyız. Evet. Bugün Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da başlıyor. Kanalımızın da yayıncısı olduğu bir organizasyon olduğu için bunun da heyecanını paylaşıyoruz. Birinci tur karşılaşmalarıyla birlikte ilerleyen saat diliminde zaten detaylı ve kapsamlı biçimde bu konuyu ele alacağız.
0: Aynen öyle.
2: Bunun heyecanını da yaşıyoruz tabii.
0: Peki 5. hafta nasıl geçti?
1: Bu heyecan devam edecek milli maçlarla. Esas heyecan
0: evet,
1: orada.
0: Evet, bir de milli maçlar
1: bu daha
0: var.
1: Bu teaser böyle sahi. Arkasından bu arada. Ben milli araları çok sevmem ama yayıncı olduğumuz için ve güzel maç olacağı için.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden bu milli ara biraz daha hareketli geçecek.
0: 5. haftayı da bitirdik dün. Birazdan Fenerbahçe maçında da zaten değineceğiz.
1: 5. hafta da evet hareketli maçlar vardı.
0: Şaşırdığınız sonuçlar oldu mu?
1: Tek golsüz
2: biten. Fenerbahçe tabii. Doğal olarak yani Fenerbahçe'nin
1: 5 haftalık diliminde tek golsüz biten maçın Fenerbahçe Antep maçının olması da bir ayrı evet. bir tesadüf
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Çünkü tek gol olmayan 5 haftada tek maç oldu. Haftanın tabii ki sürpriz sonucu da tartışmasız bunu koyarım. Çorum Spor'un Samsun'a 5 atması da mesela 5 gol atması da çok şeydir. O da bir sürprizdir benim için.
2: Doğru. Hı-hı.
1: Haftanın iki olayı olumlu anlamda, yani gollü anlamda o, golsüz anlamda burası Fenerbahçe.
0: Puan durumunda da bu arada Galatasaray 13 puanda ilk sırada. Beşiktaş'ın 12 puanı var ikinci sırada. Ahmet 10 puanla üçüncü şu anda. Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Kocaeli Spor'da 9'ar puanla bu takımları takip ediyor. Ahmet'in de bir yükselişi var.
2: Kesinlikle.
0: İyi başladılar. Yani
2: Ahmet'in sıralamadaki yeri hiç şaşırtmıyor. Zaten yapılan yatırımların da karşılığını alıyorlar bu anlamda.
0: Evet.
2: Yine Süper Lig'e yeni yükselen bir diğer ekip olan Çorum Futbol Kulübü de keza aynı şekildeki Beşiktaş maçının ardından ben burada YouTube tarafındaki yayınımızda biraz övgüyle söz etmiştim. Biraz böyle farklı algılanmış olabilir tabii 6 yiyen bir takımdan bahsederken ama arkasından arka arkaya almış oldukları 2 galibiyet, evet. bir 5 gollü galibiyet. Öncesinde 3-0'da Eyüpspor'u mağlup etmişlerdi. Zaten çok önemli transferler yaptılar. Toplamda 18 transfer gerçekleştirmişlerdi. Onlar da bu yatırımların karşılığını alan bir diğer ekip. Göztepe biraz performansıyla bu sezon şaşırttı. Onlardan biraz daha farklı bir oyun, daha farklı bir performans.
0: Şu an son sırada bu arada 2 puan evet. olan tek takım.
2: Belki milli ara onlar adına ilaç olabilir. Belki bir toparlanma, bir silkelenme adına. Ama Göztepe'nin mevcut performansı biraz beni şaşırtıyor. Çünkü son yıllarda genelde hep Süper Lig'de böyle sattığı oyunculardan ciddi paralar kazanan bu şekilde bir ekonomik bir sürdürülebilir bir yapı oluşturan bir Göztepe ekibi her sezon böyle önemli ölçüde transferler yapıyor ve bunlardan da iyi paralar kazanıyor. Bakalım yani belki milli ara onlar adına iyi bir fırsat olabilir toparlanmalar
0: adına. Samsun'da bence öyle. Ya Samsun ve Göztepe'nin çünkü yukarılarda olmalarına çok alışmıştık son yıllarda.
1: Ben yine sezon başına bağlıyorum biraz. Yani bu milli aradan sonra herkes şapkasını önüne koyup.
0: Daha yeni
1: yani sezon başında böyle çok maç sayarım böyle geçmişti. Hatta liderliğe oturup mesela Gençler Birliği iki haftada aldığı sonuçlar Fenerbahçe maçıyla beraber başlayan. Daha sonra aşağılardan bazı takımlar yukarılarda bitip sonra ligde küme düşen takımlar bile o atılıyorum.
0: Ama işte bu haftaları iyi geçiren takımlar o son haftalarda çok rahat ediyor.
1: Burada aldığı puanların sonra şeyini yiyor, ekleniyor derler.
0: Evet, tabii.
1: Çünkü ilk haftalar çok önemli. Şu anda baktığın zaman Mesut'un başarısı var tabii ki. Çorum Spor yani hiçbir başarı tesadüf değildir.
2: Doğru, kesinlikle.
1: Başarı planlamayla olur. Planlamanızı iyi yaparsanız olur. Şu anda mesela bundan sonraki süreçle ilgili kötü bir tabloya girdiği zaman bile bu puanlar dediğin gibi 10 puan çok ciddi puan. Bazı lig sonuna kadar 10 puan almadan küme düşen takımlar oluyor yani.
2: Doğru.
0: Evet, doğru. Peki o zaman Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasıyla biraz daha bu maçları detaylandırarak devam edelim değerli izleyenler. Mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti. Yani Roma karşılaşmasının ardından ki Roma'daki oyunu da övmüştük burada. Sonrasında tabii Fenerbahçe için biraz daha hareketli günler vardı. İsmail Kartal'ın istifası sonrasında tekrar geri dönüşü. Bu maç aslında nasıl bir reaksiyon verecek hem İsmail Kartal hem de oyuncular diye merak ederken beklediğimiz gibi olmadı.
2: Evet.
0: Ben daha yüksek bir Fenerbahçe bekliyordum. Caner, sen sen nasıl buldun takımı?
2: Ya şöyle, ben tabii önce şöyle bir girizgah yapacağım. Bu tabii çok farklı algılanabilir ama Asensio'nun, Marco Asensio'nun olmadığı bir denklemde bence Fenerbahçe'nin ideal merkez üçlüsü bu üçlüdür. Yani Kante, Gendouzi, İsmail Yüksek. Çünkü eldeki mevcut rotasyona baktığımızda çok fazla seçeneğin olmadığı bir durumda artık yapabileceğiniz işler sınırlıdır. Ha, dünkü karşılaşma özelinde bunu tabii ki bir taktiksel yanlış olarak değerlendirmek istemiyorum ama bana kalırsa ilk pası alan oyuncu, yani burada en geride konumlanan oyuncu İsmail Yüksek olması yerine bence Gendouzi olsaydı daha sağlıklı olurdu Fenerbahçe'nin oyun akışı açısından. İsmail Yüksek biraz daha işte

0: sol tarafta Kerem'e yakın konumlanıp biraz daha ön alanda baskıya çıkan oyuncu olması lazımdı. Çünkü dün Fenerbahçe'nin en özellikle dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi tabii baskı kalitesinin seviye anlamında çok düşük kalmasıydı. Yani sürekli bir enerjiyi ekonomik kullanma hadisesi vardı Fenerbahçe'de ve bunun da tabii Fenerbahçe'nin oyununa ciddi düzeyde zarar verdiğini gözlemledik. Hatta Fenerbahçe'nin çok uzun bir süre maçta faul yapmadığını gördük. Yani ilk faulü 63. dakikada evet, Guendouzi yaptı. Evet. O da faulden sonra oyuncu değişikliği gerçekleşti. Guendouzi oyundan çıktı. Şimdi pozitif görünen bir hadisenin aslında negatif yansımalarını biraz ele alalım. Ya bir takımın 63 dakika boyunca hiç faul yapmaması aslında ne kadar pozitif görünse de aslında işin negatif yanı bu aslında Fenerbahçe'nin baskı kalitesinin ne kadar zayıf olduğunu da bir bakıma gösteren bir şey. Yani faul sayısının düşüklüğü bir bakıma aslında baskı kalitesinin düşüklüğünü ortaya koyan bunun bir nevi tezahürü gibi bir durumdu. Çünkü yani rakibine hiç basmayan bir takım doğal olarak faul yapmaz, yapamaz. Bu anlamda bilmiyorum yani Fenerbahçe belki de fizik seviyesi çok tartışılır bir mücadele ortaya koydu. Tabii ki İsmail Hoca karşılaşmanın ardından zeminden biraz yakındı. Evet. Zemini
1: ve önceki maçlardan.
0: Evet, yani oradaki zeminden biraz şikayet etti. Bu tabii çok önceden de yaşanmıştı. Hatta Şumudika ile aralarında bir diyalog da yaşanmıştı birkaç yıl önce. Onu da hatırlıyorum bir yandan ama burada mesela sezon başında yine bu transfer periyodunda yine daha önce yaptığımız yayınlarda ben Leslie Ugochukwu hakkında bir yorumda bulunmuştum. Şimdi o geldi aklıma. Böyle ayrı bir konuya geçmiş gibi oldum ama Leslie Ugochukwu gibi bir oyuncunun aslında sezon genelindeki en önemli özelliğinin şu olduğunu söylemiştim. Tabii ki topu yönetme becerisi Lemina kadar kuvvetli değil.
1: Evet.
0: Ama tam bir böyle kış lastiği gibi devreye girecek bir oyuncu olduğunu söylemiştim. Çünkü fizik kalite anlamında size seviye atlatabilecek düzeyde. Tabii ki topu yönetme becerisi elbette diğer oyuncular kadar üst düzey olmadığını dile getirmiştim. Ama burada Leslie örneğini verirken şunu söylemiştim. Kışın çünkü biraz böyle deforme olmuş zeminlerde de oynayacaksınız. Hı hı. Bu çok mümkün. Çünkü tabii, hani bugün İsmail Hoca bu şikayeti dile getiriyor. Evet ama bu değişmeyecek. Önümüzdeki sezon da aynı şeyler yaşanacak. Yani bu tabloyu değiştiremediğiniz bir denklemde yapacağınız tek şey kendi içinizde bir takım evet, değişiklikler
1: dediğim
0: yapmak.
1: Bunun
0: yani,
1: bir garantisi yok. Bir sonraki maçın zemini ki de kötü olabilir ya da bir hakem öyle hatası bir sonraki maçta da yapılabilir. Ya
0: şöyle söyleyeyim, ben İstanbul'daki karşılaşmaları da stadyumlarda izliyorum. Bence şu an Fenerbahçe'nin kendi stadyumundaki çimlerde, Galatasaray'ın kendi sahasındaki çimlerde çok sağlıklı görünmüyor şu anda bence. Hı hı. Hatta Galatasaray'ın çimleri şu anda bir yenilenme aşamasına girdi bildiğim kadarıyla. Yani stadyumda da görüp gözlemlediğim kadarıyla oralarda da çok sağlıklı görünmüyor şu anda. Yani siz burada aslında kendi antrenman metotlarınızı ve kendi takımınızı buna göre dizayn etmeniz gerekiyor. Değiştiremediğiniz koşullar varsa siz kendi koşullarınızı kendiniz tabii regüle etmeniz gerekiyor mecburen. O yüzden yani Leslie örneğine değinmek istedim. Hı hı. Tabii ki takımınızın pas kalitesini önemli ölçüde düşürüyor olabilir bu ve bunun gibi faktörler. Ama Türkiye'deki futbolun gerçeğini de atlamamak lazım. Şimdi bir Hull City örneği vereceğim mesela. Sergey Yakirovic, Acun Ilıcalı'nın ekibi bence muazzam bir başlangıç yaptı Premier Ligi ve topa sahip olmayan, topa hükmetmeyen bir oyun oynuyorlar. Genelde maçlar bittiğinde %29-28 seviyelerinde topa sahip oluyorlar. Genelde topu rakibe verip geçiş hücumlarıyla atak kovalayan bir takım. Ama tamamen fizik kaliteye endeksli bir takım oluşturdular. Yani hücumda başlayan bir savunma prensibi inşa ettiler ve bunun meyvelerini topluyorlar. Bu aslında biraz da takım prensibiyle de alakalı bir şey. Yani belli ölçüde fizik kaliteyi de yukarıda tutmanız lazım. Tabii ki teknik kalitede düşük olmamalı. Sonuçta Fenerbahçe'siniz. Yani elbette seviye olarak diğer rakiplerinizin çok çok üstünde olmanız gerekiyor. En azından Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğiniz bir senaryoda bir Şampiyonlar Ligi skalası yani oranın seviyesinde olmanız gerekiyor kadro anlamında.
1: Evet.
0: Ama dünkü oyun özelinde değerlendirdiğimizde tabii ki bunda Şampiyonlar Ligi'nin de etkisi olabilir. Elbette yorgunluklar da devreye girmiş olabilir ama Fenerbahçe'nin mevcut süreçte işte İsmail Hoca'nın istifası, geri dönmesi vesaire derken camianın kırılganlığının da çok fazla sahaya psikolojik anlamda yansıdığını gördük, gözlemledik dünkü maç özelinde. Çünkü oyuncuların bu beden diline de yansıyor. Yani dünkü performans evet belki kaçan fırsatlar vardı. Greenwood'un işte serbest vuruşu direkten döndü. Kerem'in yine bir pozisyonu vardı yararlanamadı. Guendouzi yine kale ağzından ilk yarının son anlarında bir fırsat kaçırdı. Yani şöyle söyleyeyim bence mesela şimdi birazdan tabii Galatasaray'ı da konuşuruz ama

0: Mesela Galatasaray Abdülkerim'in golüyle şapkadan tavşan çıkardı ama işte Fenerbahçe bunu başaramadı. Fenerbahçe de bunu yapabilirdi nitekim yani, yani fırsatlar da geldi. Evet.
1: Gol de atılabilirdi.
0: Aynen öyle atılabilirdi.
1: Mesela
0: ancak
1: sen birçok yetersiz olan konudan bahsettin ama İsmail Hoca'nın şöyle bir açıklaması var. Galibiyet için yetersiz olan bir şey yoktu. Biz sadece gol atamadık dedi.
2: Yani burada şimdi hocamın bu açıklamasına katılmam mümkün değil ya. Galibiyet adına biz başka bir maçı izledik hocam. Maçtan sonraki 3 dakikalık uzatmaya itiraz etmek, 90 dakika harika bir futbol oynarsınız ya da 87 ile 90 arasında müthiş bir hücum futbol oynarsınız. Bir 3 dakika daha olsa burada gol geliriz. Bazen maçta izler hissediyorsun mesela. Biz bunu basın tribünde çok hissediyoruz. Öyle bir baskı geliyor ki gol şimdi gelecek diyorsun. Ama sen 63. dakikada faali ilk kez yapan bir takım galibiyeti yani hak ettik ya da galibiyete yakın taraftık demek çok mantıklı gelmedi bana. Yani inandırıcı demiyorum da mantıklı gelmedi. Biz başka bir maç izlemişiz. Siz başka maç izlemişsiniz o zaman. Ya da kulübede daha yakın olmasına rağmen. Roma maçıyla bu maç arasındaki bu kadar farkı anlamak mümkün değil. Yani ne değişiklik orada? Baktığın zaman Muriç var. Bir de Bartu var.
1: Bartu vardı. Şimdi yani aynı planla çıkması da
2: bu üçlü orta sahayı herkes ihsan ediyor ama bakıyorsun kulübeye bir Bartu var. Başka adamı yok. Şimdi Fred olur, Talisca olur, Abramat olur. Derim ki ya bunlardan biri olmalıydı. Ama yani bir Bartu koyabiliyorsun. Başka kim koyabilir? Mesela Leslie dedin. Varsa elinde bir Leslie koyarsın. Bir Kaan Ayan varsa koyarsın. Lemina varsa Lemina koyarsın. Galatasaray eleştiriyoruz ama dediğin gibi oraya geldi. Orada da kalabalık bir alternatifi var. Şimdi oyun anlamında Fenerbahçe niye bu kadar kötü? Geceyle gündüz kadar farklı olmasının bir sebebi var. İsmail Hoca'nın istifası, istifadan döndürülmesi futbolcuları etkilemiş, İsmail Hoca'yı etkilemiş. Çok net bir şekilde. Hı hı. Yani İsmail Hoca'nın geri dönmemek şartıyla istifa etmesini futbolcular olumlu anlamda da olumsuz anlamda da etkilemiş. Burada bu süreçte başkan ikna etti. Geri döndü. Ama şu anda bakıyorum yani bir anket açsak İsmail Hoca'nın geri dönüşünden ne kadar mutlusunuzdu ya da gelmesi doğru muydu gibi o anketin sonucu çok enteresan şeyler çıkabilir orada yani.
1: Aslında maç önü yine flash röportajını izledim İsmail Hoca'nın. Orada oyuncuların tekrar geri dönmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi ve duygusal bir karar verdiğinin altını çizdi mesela.
2: Futbolda duygusallığa yer yok. Sen Sayın Hocam yani 99 puan benim için 99 puan ya da 109 puan 101 puan hiçbir şey. Beşiktaş bir golle şampiyon oldu. 90'lı yıllarda Galatasaray yine Beşiktaş'ta namalip şampiyonluklar, ikincilikler var.
3: Avarajlı şampiyonluk. Avarajlı
2: şampiyonluk. O yüzden 99 puanın bana göre hiçbir önemi yok. Dünya üzerinde 4 defa, 5 defa gelip şampiyonluk yaşamayan teknik direktör çok azdır. İstifası bir gün sonra, şimdi futbolcular çok sevindi ama futbolcular bir gün sonra antrenmana geldiği zaman İsmail Hoca yoktu orada. Evet. Yani orada gitti mi geldi mi hep bir kafa karışıklığı. Ben geçen hafta şunu söyledim. İsmail Hoca'nın istifa edip geri dönmesinde kim kazandı? Fenerbahçe mi kazandı? İsmail Hoca mı kazandı? Aziz Başkan mı kazandı? Bugün tabii ki istifaya çok tatıp kalmamak lazım. Ya Fenerbahçe'nin teknik direktörünü yapmış, Fenerbahçe'den ekmek yemiş, para kazanmış bir teknik adam. Ersun Yanal'ın dün akşamki katıldığı bir rütbe yayını galiba. Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacak demiş. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Sen bir teknik direktörsün, ben seni sevmeyebilirim. Bir sürü meslektaşım var. Hepimizi sevmek zorunda değiliz. Ama asla onlarla ilgili bir kötü söz kullanmam. Beni karışmam derim. Konuşmuyorum derim. Geçerim. Ya sen Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamışsın. Tarihin en erken şampiyonluğu yaşamışsın. Aziz Yıldırım seni görevden uzaklaştırmış. Bak kovmuş demiyorum yine. O günün şartlarında Aziz Yıldırım'ın haklılığı var. Bugün Fenerbahçeliğin kelimesini Trabzonspor çalıştırırken kullanmamışsın. Fenerbahçe'den Ali Koç, Aziz Yıldırım bu kulüpten içeri giremez demiş. Ali Koç Fenerbahçe taraftarının, camianın baskısına rağmen seni bu kulübe getirmiş. Sen büyük bir zevkle Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı kovacak diyorsun. Bu benim mantalitemde, benim felsefemde çok çok büyük bir yanlış yani. Sonra açıklama yapmak zorunda kalmış. Ya Sayın Yanal, siz Ali Koç'un size teklifini, 6 aylık teklifini kabul etmediniz çünkü arkanızda Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe yenerken şampiyon yapan teknik adam diyerekten o isteği bir kullandınız siz 1,5 yıllık ya. Fenerbahçe seni çağırıyorsa, Fenerbahçeliysen 6 aylığına bırak, 6 gününe bile gelirim ya. Beni burada genel müdürüm çağırsa, nerede olsam olayım 6 saat yayın yapmışsa gelip 6 saat yaparım. Ya buradayım, profesyonellikte bunlar var. Evet. Hele Fenerbahçeliyim diyorsan.

0: Yani bilmiyorum, ben o günle bugünü kıyasladım da bu kelime kullanılmaz. Ben buna çok kızdım. Eleştirelim istifasını. Bence Fenerbahçe'nin bir hafta yaşadıkları olayda Fenerbahçe'nin bu kadar kötü futbol oynaması, 63 dakika faul yapmaması, önceki maçlarda bazı, ya Fenerbahçe'nin mesela bir Osimhen'i yok skora isyan eden. Bir Abdülkerim Bardak dediğin gol attı. Oyun içinde oyuna isyan eden yok. Kızan yok.
1: Bunu ben Bahren de fark
0: yok.
1: Ettim.
0: Yok, çok rahat.
1: Bir de 70-75'ten sonra bayağı düştüler oyundan mental olarak da.
0: Ama İsmail Hoca'nın açıklamalarına bakıyoruz. Sanki 90 dakikada 3 dakika uzatmayı beğenmeyip 3 dakika daha olsa sanki gol atacakmış.
1: Maçın hakkı bizim galibiyetimizdi dedi. Gaziantep'e yakışmayan bir zemin vardı. Oyuncular ısınmadan sonra sahanın durumunun çok kötü olduğunu da söylediler.
0: Zemin konusunda Türkiye'nin kanayan yarası. Az önce sen de söyledin. Her yerde var. Ama maçın hakkı bizimdi. Ya birkaç futbolcuya sorsak maçın hakkı bizim der mi acaba? Bak benden çıktım ya. Ya genel anlamda Fenerbahçe'nin direkten dönen topu olması, 15 şut çekmesi maçı anlamın, yani hak etti anlamına gelmez. Hı hı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ben izlerken keyif alacağım. Dün akşamki maçı izlerken ben keyif almadım. Koro kor bir mücadele yoktu. Direkten dönen toplar vardı. Tamam. Ama böyle mücadele istiyorum ben. Pozisyonu daha fazla istiyorum. Yani kanat ortası yok. Lukaku oyunda var mıydı yok muydu belli değil. Ya İsmail Hocam, Mert çıkıyor Samet'e giriyor. İsmail çıkıyor Bartu giriyor. Lukaku çıkıyor Muriç giriyor. Kerem çıkıyor Oğuz giriyor. Ya böyle Kerem'i tutarsın. Vedat Muriç'i de önünü arkadan oturursun. İkisini içeri sokarsın. Rakibi bir şaşırtırsın. Okan Hoca bunu yapıyor.
2: Tabii.
0: Yanlış yaptığı zaman da söylüyoruz Okan Hoca'yı. Geç yaptığı zaman. Aynı mevkide oyuncu çıkıp oyuncu girmez. Kocaeli maçında beraberdik. Ya orta saha çıkıyor, sol bek giriyor, Kazım giriyor, Jakobs giriyor.
2: Doğru.
0: Ha bunu yapıyorsun. İsmail Hocam böyle rakip şey, evet kulüben zayıf. Anlıyorum. Kulüben Galatasaray kadar geniş değil. Ama bu bir planlama hatası. Baktığın zaman İsmail Hoca'nın gelişi de çok ani oldu. İstifası da çok ani oldu. Dönüşü de çok ani oldu. Bu bir konsantrasyon eksikliğine sebebiyet mutlaka vermiştir. Ben puan kaybını biraz ona bağlıyorum. Evet oyuncular kalmasını çok istedi. Bu süreçte milli ara var önümüzde. Fenerbahçe Eyüp Spor maçından galibiyetle ayrılır. İsmail Hoca'nın Sayın Oğuz Çetin sportif direktör, sportif koordinatör. Yani Fenerbahçe başlangıçta yaptığı, başlangıçtan bu tarafa yapılan hataların tamamını bir kenara bırakıp toparlanması lazım. Yoksa önümüzdeki günlerde Fenerbahçe için daha sancılı süreçler başlar. Bugün 6 puan. Yarın Fenerbahçe Galatasaray'la maç oynuyormuş olsa içeride oynayacak. Yani maç oynamadan kız ama puan farkı 9 da olabilir. Geriye dön. Fenerbahçe hala şampiyonluğun iddialı takımıdır. Bu puan farkı kapanabilir de, açılabilir de. Ama bir şeyleri toparlaması lazım. Fenerbahçe'nin şu yaşananlarında baktığın zaman dün akşam üzerinde Tukak'a yapılıp gönderilen Talisca eğer bu maçta oynasaydı en azından 2 tane duran toptan birini vurup gol olabilirdi.
1: Peki.
0: Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe'nin 1 numaralı pay sahibi Talisca.
2: Doğru.
0: Fred'i gönderiyorsun, Talisca'yı gönderiyorsun, Avramat'ı gönderiyorsun. Mevcut oyunda da 3 tane defansif orta sahayla maça başlıyorsun. Burada en büyük iş Aziz Yıldırım'ın çok büyük görevler verdiği Oğuz Çetin'e düşüyor. Oğuz Çetin hep arka planda sürekli olarak şeyler yapıyor ama taraftar ve camiayı birleştirmek adına gelen Fenerbahçe yönetimi, Aziz Yıldırım yönetimi, Oğuz Çetin en yakın arkadaşın Aykut Kocaman'la imza demiyorum. Çünkü Fenerbahçe'de kalpleri Oğuz Çetin, Aykut Kocaman bunlar varsa işte Fenerbahçe'nin kendisi bunlar. Ersun Yanal değil. Bunlar imza atar. Çağırırsın gelir atar. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin transferlerini bile yapıyordu. Yapmıştı da. Ake kim transfer etti? Aykut Kocaman. Aykut Kocaman Ake ile görüştü. Fenerbahçe teknik direktör olmadı, olmayabilir.
2: Vedat transferi de.
0: Vedat transferi de kez aynı şekilde. Yani o süreçte gelinen noktada Aykut Kocaman'a geri dönmek istemem ama Oğuz Çetin'in bu süreçle ilgili biraz daha sorumluluk alması lazım. Takımla biraz daha fazla bir araya gelmesi lazım. İsmail Hoca'nın gerekirse sırtını biraz daha fazla sıvazlaması lazım. Ama bu Talisca'yı sen inanıyor musun ki İsmail Hoca'nın hep beraber alınan bir karar dedi. İsmail Hoca'nın yalnızlığı, İsmail Hoca'nın istifasını kimse bana o pet şişesiyle anlatamaz.
1: Yine onu söyledi açıklamasında ama
0: değil,
1: tek bir sebep değildi tabii ki.
2: Bu hep böyle.
0: Arka planda İsmail Hoca ile ilgili bir yönetici %100 biliyorum, ikincisinde olabileceğim. O yönetici de çok ciddi bir yönetici. Yani Fenerbahçe söz sahibi. Beşiktaş maçından sonra İsmail Hoca için kullanmış olduğu, sarf etmiş olduğu sözler İsmail Hoca'nın kulağına gidiyor. Petişe Sergen Yalçın'a da atıldı. İstifa mı etti maçtan, maçtan sonra?
1: Herkesin ha,
0: kesinlikle tahsil etmem çok büyük yanlıştır. Hiçbir teknik direktöre futbolcuya petişe atamazsın.
1: Tabii ki. Tabii.
0: Oyuncuya hakaret edemezsin. Yani futbolcu sen ise bunu desteklersin.
1: Ama bu da bir sebep olmamalı takımı bırakmak.
0: Orada başka şeyler vardı. Dolmuşluk vardı. Evet. O dolmuşluğun vermiş olduğu, yıpranmışlığın vermiş olduğu tepkiyle Roma.
2: Duygusal
0: ya Roma'dan ya. Fenerbahçe hep bana göre kendi adıma konuyum sürpriz.

0: bir puan alması. Yani tarihin en iyi Roma'sı denildi. Fenerbahçe oynadı oyunla, Roma'yı ezdi, topu Roma'ya verdi. Akıllıca iş yaptı.
1: Ki Roma şu an çok formda yani.
0: Formda. Yani. Fenerbahçe'nin o bir puanı bundan sonraki maçlarda çok işe yaradığını göreceğiz.
1: Tabii tabii kesin.
0: Böyle bir maçtan sonra Fenerbahçe nelerle karşılaşıyor?
1: O futbolda hep böyledir ya. Bir en küçük bir tökezlemede her zaman ilk fatura genelde hocaya kesilir ama tabii camia dinamikleri farklı ilerler.
0: Burada çok özür diliyorum. Bir fatura kesildi hocaya, o faturadan diyordum. Bundan sonraki fatura yönetime de yansıyacak. Bak o setine yansıyacak, Aziz Yıldırım'a yansıyacak, yönetime yansıyacak.
2: Ayrıca nerede planlama? Yönetime yansıyacak.
0: Tabii ki. Şimdi birinci fatura hocaya yansıdı, hoca kendi kendine yansıttı. 20 dakika içinde Aziz Başkan arkasında durdu. O fotoğrafta Oğuz Çetin niye yoktu? Aslında bak söylüyorum ben, o sorumlular arasında Oğuz Çetin de arkada gözükme aslında ön plandaki mimarlardan bir tanesi, bir başarısızlık varsa. Bu takımı yapan o, oyuncuları gönderen o. Transfer yapılırken de başkanın her döneminde var, başkanın olmadığı yerlerde var. Başarısız yönetime diyoruz ama İsmail Kartal'ın arkasında olan Oğuz Çetin de bu yaşanan süreçlerin bana göre en önemli sorunlarından biri.
1: Ya futbol kamuoyu buradaki sorumluluk yüzdelerini belki çok bilemeyebilir. Örnek veriyorum, tabii ki en küçük bir başarısızlıkta ihale direkt olarak İsmail Hoca'yı yıkılması doğrudan sanki hocanın tamamen kendi dahliymiş gibi anlaşılıyor ama transfer periyodunun başına döndüğümüzde de hocanın ifadeleri benim hep dikkatimi çekiyor. Mesela Fred'le yolları ayırmak istemiyorum, ben devam etmek istiyorum demesine rağmen evet. Mesela Fred'in ayrılığı vardı.
2: Osterboy'de, o belki yabancı kuralı sebebiyle ya,
1: tabii,
2: biraz
1: muhakkak
2: daha
1: öyle. Ama işte bazı olabilir. Oyuncuları sanki böyle kör göze parmak
0: İrfan Can'da ısrar etmesi.
1: Evet. Osterwolde mesela, Osterwolde ile devam etmek istiyorum deyip Roma'nın ilgilendiği bir süreç transfer periyodunun başından beri. Talisca, özellikle Talisca ile yine.
0: Mesela biz ortak aldığımız karar şunu söyleyemez. Ben Talisca'nın takımda kalmasını istiyordum diyemez tabii ki yani.
2: Evet.
0: Yani bunu çok güçlü figürler söyleyebilir. Ben şimdi isim vermem ama herkes
2: Mourinho
0: biliyor.
2: Mourinho gibi.
0: Fatih Terim gibi. Zaman zaman Şenol Güneş gibi. Bu isimler yapabiliyor bunu. Evet. Ama ben Talisca konusunda, Osterwolde konusunda İsmail Hoca'nın fikir ayrılığı olduğunu biliyorum. Burada da başlıca en muhatabı orada başkandan önce Oğuz Çetin'di. O yüzden diyorum başkan burada sonradan geliyor diye. İsmail Hoca'nın direkt muhatabı olduğu isim Oğuz Çetin.
1: Mourinho, Jesus gibi isimler de kamuoyunu manipüle edebilirlerdi yani. O verecekleri evet. Basın açıklamasıyla evet. Direkt üzerinden topu atıp direkt yönetime ihaleyi bırakırdı.
2: Peki şimdi olmayan isimlerden bahsederiz yine. Caner de az önce başlarken Asensio'dan bahsetti.
1: Evet.
2: Ki sen Asensio varken yokken deyince aklıma Fred geldi bir anda. Fred için de aynı cümleleri kullanıyorduk sakatlığı olduğu dönemde. Asensio'nun olmayışı Fenerbahçe'yi nasıl etkiliyor? Bir barko hazırladı arkadaşımız, editör arkadaşımız Yusuf. Bir bakalım, hazırsa eğer ben de sizlere aktarmak istiyorum değerli izleyenler. Teşekkür ederim. Marco Asensio'nun olduğu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin rakamları ve olmadığı maçlardaki rakamları. Olduğu karşılaşmalarda 27 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet alan bir Fenerbahçe görüyoruz. Kazanma oranı %67, puan ortalaması 2.3, atılan gol 2.3, yenilen gol 1.0, 18 şut ve %60 topla oynama. Asensio'nun olmadığı maçlara gelelim. Tabii birçok istatistik olmadığı maçlarda düşüyor. 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet elde etti Fenerbahçe. %46'lık bir kazanma oranıyla oynuyor. 1.7 puan ortalaması, 2.1 atılan gol, gol oranları birbirine yakın. Yenilen gol 1.4, 15 şut ve %56'lık bir toplu oynama yüzdesi var. Sen de direkt bu konuyla girmiştin
1: evet.
2: Aslında. O yüzden sözü de sana bırakayım biraz. Olmadığı maçlarda neyi yapamıyor Fenerbahçe?
1: Ya Asensio'nun olmaması şu mevcut skala da değerlendirdiğimizde tabii tek başına Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi için bir sorun olarak tek başına bu işaret edilmez. Ama doğrudan tabii ki etkisi olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü en başta Türkiye Ligi'nin mevcut tempo düzeyini hep zaten biz konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hı hı. Tabii ki biraz Avrupa futboluna göre biraz daha statik kalan bir oyun yapımız olduğu için bu ve bunun gibi noktalarda Asensio'nun oyuna kattığı akıl, zaten üst düzey pas kalitesi ve kilit açma özelliği zaten birçok karşılaşmayı çözdü. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi birçok sahnede ipten almış isimlerden bir tanesidir. Hatta işte az önce de Savaş abi değindi, söylemişti Fenerbahçe'nin oyununu beğenmedim dedi. Bence şampiyonluktaki en önemli unsurlardan bir tanesi iyi olmadığınız günlerde bile kazanmak önemlidir. Çünkü şampiyonluğun aslında biraz da kilit noktası bu tarz maçlarda geçer. İyi oynamadan da kazanabilmek.
2: Galatasaray yapıyor bunu.
1: Evet, Galatasaray bunu başarabiliyor.
0: Az önce sen de söyledin. Galatasaray 1-0 kazandı. Berabere de bitebilirdi ama oyun anlamında korkunç bir üstünlüğü vardı.
2: Ya biri
0: her
2: çıkıyor
0: alanda.
2: Ve kurtarıyor.

0: Tabii. Ben Gomis'i orada çok hatırlıyorum. O birkaç yıl önce böyle ilk oynanan karşılaşmalardan.
1: Icardi'li, Gomis'li, daha önce Falcao hadi fazla oynamadı ama Galatasaray'ın eleştirdiğimiz maçlarda bile oyun anlamında, pozisyon anlamında hep var.
0: Fenerbahçe'de bunu kim başarabilir? Yani Greenwood çok özel bir oyuncu.
1: Futbol tek başına oynanan bir oyun değildir. Etrafınız da dolu olacak. Galatasaray'da mesela şimdi bakıyorsun, yani Osimhen diyoruz. Osimhen'in etrafında herkes oynuyor. Osimhen olmadığı zaman da mesela hep birileri çıkıyor mesela. Barış kötü diyoruz. Bu taraftan bakıyorsun. Bir anda sana Deniz çıktı mesela. Batrako oyuna giriyor, Batrako. Yunus mesela bu hafta mesela baktığın zaman iyi. Hani Torreira hep iyi zaten.
0: Evet.
1: Ama Fenerbahçe'de böyle sana oyun içinde, bak ne dedin, 63. dakikada faul vardı değil mi? Ben hep ilk yarı hocamdan örnek verecektim. 63 dakikayı mesela düşünmeyip ilk yarıda hiç faul yok diye verecektim. 63 dakika bir takım faul yapmıyorsa ve bu oyuna bir isyan yoksa, bir haykırış yoksa orada bir sıkıntı vardır. 63 dakika halı sahada maç yapsan 63 dakikada defalarca faul yaparsın ve takım arkadaşın gelir der ki ya ne yapıyorsun, şuna bas der biraz, işte ileri git der, bir şey söyler. 63 dakika hiç faulsüz oynamak ne demek ya?
0: Peki sizce orta saha üçlüsüyle ilgili bir problem var mıydı dün? Yani oyuncuları eleştirmek için söylemiyorum. Hepsi çok özel oyuncu ama defansif yönü güçlü üçünün de.
2: Ya tabii ki.
0: Ya Bartu'yla bile Roma maçında doğru. Daha ileri gidebildin, kaleye gidebildin.
2: Ya şimdi üretkenliği Fenerbahçe'nin çok sınırlı kalıyor. Az önce de ifade etmiş olduğum gibi. Evet, size önemli ölçüde sertlik sağlıyor bu üçlüyle oynadığınız zaman. Ama tabii ki Asensio gibi bir kilit açıcı faktör olmadığı zamanlarda üretme anlamında Fenerbahçe'nin özellikle ön alana yerleşme konusunda problemler yaşadığını dünkü karşılaşmada da gördük. Tabii şunu da söylemek lazım, yani Angels baskıda bile 3. bölgeye yerleşemem bir Fenerbahçe gördük dün özellikle. Mesela şimdi Lukaku özelinde çok fazla eleştiri vardı ama tabii ki şunu da atlamamak lazım. Yani Lukaku dediğimiz oyuncu son 365 günde toplamda 70 dakika ve üzerinde maça çıktığı maç sayısı toplamda 2 ve bunlar da Dünya Kupası'nda bu arada Belçika milli takımıyla. Yani geçtiğimiz sezon Napoli forması altında hiç o kadar süreleri bile bulamadı. Evet, fizik seviyesi belki hala çok yeterli düzeyde değil ama mesela sırtını dayasın diye top atıldığında bile Lukaku topu ayağına aldığında beklediği sekansta bakıyorum çevresinde hiç oyuncu yok. Yani besleyebileceği
0: ligde
2: ya da...
0: Ligde en son Mayıs 2025'te forma giydiğini hatırlatıyor bana Yusuf.
2: Yani alver yapabileceği bir oyuncu da olmadığı için çevresinde doğrudan bu da Lukaku'ya aslında zarar veren unsurlardan bir tanesi oluyor. Çünkü Lukaku sizin verdiğiniz ve biçtiğiniz rolü aslında bir bakıma uyguluyor. Ama işte sizin o biçtiğiniz rolü tam anlamıyla karşılayabilmesi adına da çevresindeki oyuncuların da kendisine eşlik etmesi gerekiyor doğal olarak. Evet, Vedat Muriç'i belki şu an fizik anlamında Lukaku'dan ayıran en önemli unsur belki baskı kalitesinin daha yüksek olması. Çünkü fizik seviyesi şu an çok daha iyi durumda Vedat Muriç'in ve Vedat mesela oyuna girdiği bölümde de Fenerbahçe o biraz daha ön alan presini işte Oğuz'la birlikte biraz daha hissettirdi dünkü zemine ve oyuna rağmen. Ama işte az önce de ifade etmiş olduğum gibi yani Lukaku gibi isimler özelinde değil, sadece belli başlı isimler bence oynaya oynaya ritim kazanır. Yani burada hani doğrudan hangi oyuncu şapkadan tavşan çıkartır ya da hangi oyuncu Fenerbahçe'nin oyunu değiştirir şeklinde değil. Bence bu tamamen ritim bulmayla alakalı. Mesela Archie Brown örneği. Archie Brown mesela geçtiğimiz sezon çok eleştiriliyordu zaman zaman kötü performansıyla. Ama bu sezon şu anda belki de Fenerbahçe'nin hani ilk 3 tane oyuncu saysak bence ilk 3'e girecek isimlerin başında geliyor Archie Brown. Ki Şampiyonlar Ligi'nde de gol attı. Lyon maçında da gol attı. Hep böyle kritik maçlarda sahneye çıkıp goller attı. Ve bununla birlikte dünkü karşılaşmada mesela Sorescu'nun çok net bir fırsatında ayağını soktu son anda. Yani çok önemli bir pozisyonda belki o anda Gaziantep golü bulmuş olsaydı bambaşka bir mücadele olacaktı. Belki de Fenerbahçe'nin hiç puan alamadığı bir karşılaşma izleyebilirdik. Yani Archie Brown'un da bence formunu yükseltmesindeki en önemli unsurlardan bir tanesi oyuncunun ritmini bulması. Önce düzenli oynadı. Düzenli oynamakla birlikte de istediği alanları da bulmakla birlikte çevresindeki oyuncularla da o uyumu bulunca oyuncu da formunu önemli ölçüde yükseltti. Bence bu tamamen Fenerbahçe'nin oyunundan ziyade burada bir önceki yayınımızda hatırlarsın Demet, yine senle yapmıştık burada. Bahsetmiştim. Fenerbahçe'nin oyunundaki en büyük tehlikelerden bir tanesi Fenerbahçe'nin oyununun günden güne bireyselliğe gittiğinden söz etmiştim.
0: Evet, hatırlıyorum.
2: Yani biraz böyle topu atalım Greenwood'a, bireysel çabayla bir şeyler üretsin beklentisi zamanla Fenerbahçe'nin oyununa daha çok zarar verir. Bence İsmail Hoca ve ekibinin öncelikli olarak eğilmesi gereken konu bu. Yani çünkü Fenerbahçe'nin ana planı sadece Greenwood üzerinden oyunu işletmek olursa Fenerbahçe ikinci bir B planı üretemezse Fenerbahçe'nin oyunu tamamen deşifre olur ve bu tamamen sadece Avrupa'ya maçları özelinde değil, Süper Lig'de de çok ciddi Fenerbahçe'nin oyununa zarar verir.
0: Peki bir soru var. Sercan Bey demiş ki biraz daha risk alamaz mıydık? 3-5-2 oynayamaz mıyız?
1: Ben sözünün bitmesini de bunu aynen birebir söyleyecektim yani. Çünkü hani dedin ya Lukaku yalnız kalıyor. İşte o 3-5-2'de çok geç kaldı Lukaku'yu çıkarmakta ya da birlikte oynatmakta. Birlikte başlayabilirlerdi. Bartur'dan başka alternatif yok. Orada mesela 3 tane 6 numara yakın oyuncu var diyoruz.
0: Evet.
1: Bartur ileriye çıkabilen bir oyuncu. Burada İsmail'in yanına Bartu olabilir. O zaman belki 3-5-2'yi daha rahat oynarsınız. Şimdi bir taraftan Roma maçını izliyoruz. Böyle gözümün önüne geliyor mesela. Bak Lukaku arka taraftan mesela içeriye top bırakıyor. Orada aynısını Vedat Muriç'le beraber yapabilirdi. Çok geç bir değişiklik geldi. Yani Lukaku ile devam et ama bu kadar uzun süre değil. Vedat Muriç'i niye bu kadar geç oyuna alıyorsun? 3-5-2 olabilir tabii ki. 3-5-2 ön zaman Archibald da bunun için biçilmiş kaftan.
0: Evet.
1: Archibald bunun için biçilmiş kaftan. Osterwalde'den daha iyi. Archibald için sezon başında Fenerbahçe'nin bu sezona niye oyuncusu olacak dediğim zaman bana çok eleştiri geliyordu. Geçen sene geldiği sezonu hatırlıyorum. Bu sezon gibi 6-7 haftalık performansı muazzamdı. Takımın en hızlı oyuncularındandı. Yine hala o şekilde. Top alması, topu vermesi, kaçan golden sonra tepki en çok veren oyunculardan doğru, başında geliyor Archibald. Yani hakikaten hızlı oynuyor. Şikrinyar'ı geçecek bu gidişle yani. Şikrinyar vardı. Şikrinyar'da hakemle oynamaktan yaptığı faullerden çok fazla şey yapıyor ama Archibald bu konuda Fenerbahçe'nin şu anda saha içindeki gizli liderlerinden bir tanesi. 3-5-2 Eyüp Spor maçında olabilir mi? Olabilir. Eyüp Spor maçı bence bu sisteme de uygun bir maç.
0: Asensio dönüyor bu arada. Yani dönmesi bekleniyor diyeyim.
1: Asensio ile İsmail Hoca için önümüzdeki günlerde dönmesiyle beraber inşallah oyun sistemine katkı sağlar. Orada da sezon başında Asensio ile İsmail Hoca istiyor istemiyor tartışmaları.
0: Evet.
1: Şu 27 maçın birçoğunda da kanat oynamıştır herhalde. Orta saha değil birçoğunda kanat oynamıştır. Olabilir. Şimdi bakarken istatistikler o geldi. Bilmiyorum. Katılır mısın bana?
2: Ya tam bir formunu bulması için herhalde bir araya milli ara girmesi lazım. Öyle tahmin ediyorum. Oyuncunun en azından belli bir fizik seviyeye
1: ulaşması için. O milli arada en az bir hazırlık maçı yapması lazım. Yani
2: ilk
1: takımlar...
2: maçında yani süre alırsa da ben 20 dakikadan daha uzun süre alacağını düşünmüyorum Asensio'nun bu kadar uzun süre oynamadıktan sonra. Çünkü oyuncuyu böyle bir anda üzerine sorumluluk yüklemek de oyuncuya da zarar verir böylesi bir dönemde.
0: Bir de 3 haftalık bir milli ara.
2: Tabii tabii.
0: İlk kez de olacak bu kadar
2: kesinlikle
0: uzun bu arada Fenerbahçe için.
2: O yüzden verimli bir kamp dönemi olur diye tahmin ediyorum sarı lacivertler adına da. Asensio'nun da geri dönüşü adına ve fizik seviyesini yukarıya çıkarmak adına da önemli bir fırsat olur.
1: Ben şimdi
2: periyot
1: aşağıda Libero'da yayından geliyorum. Aynısını söyledim. Yani Fenerbahçe için Talisca, Asensio. İkisi de çok net aranıyor. Talisca olmayacağı için şu anda Asensio'nun
2: yani
1: yükü ağır.
2: Bunun ilk 11 başlaması ağır mesela tartışıldı ama şimdi Lukaku bence o yani oyun vizyonu tartışılacak bir oyuncu değil zaten. Hani sonuçta adamın kariyerine bile baktığınızda hani bunu yani kesinlikle tartışamayız zaten Lukaku'nun becerilerini, meziyetlerini ama zaten şöyle yani burada tamamen sizin oyuncudan beklentinizle alakalı. Siz şimdi geçiş oynamıyorsunuz. Şimdi ben Lukaku'nun şu anki fizik seviyesiyle hangi noktalarda eleştirebilirsiniz? Yani siz şimdi bu oyuncudan maç boyu en az 14-15 sprint atmasını beklemiyorsunuz. Zaten oyunu evet belli bir metrelik alanda oynadığınız için bu oyuncunun yapması gereken görev tanımı belli. Siz bu oyuncuyu sırtı dönük oynatıp zaten çevresindeki oyuncuları beslemesini sağlıyorsunuz ki Lukaku bence oyunda olduğu 63 dakikalık bölümde de birçok sekansta bunu doğru biçimde uyguladı ama işte o pas alışverişleri doğru uygulanmadı sadece Fenerbahçe'de. Yani üretkenlik
0: bazen
2: anlamında
0: koşamadığı anları gördük mesela yani istediği seviyede değil gibi fiziksel
2: ya
0: olarak.
2: Öyle zaten şu anda ben mesela sprint seviyelerini ele aldım. Şöyle söyleyeyim hatta diğer büyük takımlarla da karşılaştıralım hatta böyle.
0: Tamam.
2: Şimdi Victor Osimhen mesela Victor Osimhen'in ortalama maç başı 15 sprintle oynadığını söyleyelim. Bu da maksimum 30 kilometre saate tekabül ediyor ortalama hızı Osimhen'in. Tabii Osimhen biraz daha istisnai bir örnek onu söyleyelim. Trabzonspor'da Onuachu ortalama maç boyu 8 sprint atıyor genelde. O da maksimum hızı 29 kilometre saate ulaşıyor Onuachu'nun. Tabii ki bu takım rollerinden bağımsız söylüyorum bunu aynı zamanda. Mesela yine Beşiktaş'ın yeni transferi Vlahovic iki karşılaşmada ilk 11 başladı. Bir tanesinde 12 sprint, diğerinde 8 sprinti var toplamda. Yine maksimum hızı 30 kilometre saate ulaşan bir Vlahovic'ten bahsediyoruz. Yine sezon başında Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla önerilen bir diğer ismi de ben listeme aldım. Luis Openda şu anda Lyon'da forma giyiyor. O da iki karşılaşmada birinde 19 sprint, diğerinde 24 sprint atmış ve maksimum hızı da 32 kilometre saate ulaşmış. Hmm. Özellikle Auxerre maçındaki verileri bu seviyede. Yani Lukaku'nun şu anda verilerine baktığımızda, özellikle tabii benim elimde çok fazla metrik yoktu. Bir İran maçını, bir de Senegal maçını referans almak zorundaydım. İran maçında 73 dakika sahada kaldı. Toplamda 2 sprinti vardı bu karşılaşmada ve maksimum ulaştığı hız 26.7 kilometre saate ulaşıyordu. Senegal maçında sonradan oyuna dahil oldu 46'da. O maç uzatmalara gitti. Uzatmalarla birlikte toplamda 75 dakika sahadaydı. Yine toplamda 2 sprinti var Lukaku'nun. Bu karşılaşmada da maksimum hızı 24.4 kilometre saate ulaşmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, fizik kalitesinin Süper Lig'deki diğer forvetlerle aynı seviyede olmadığını görüyoruz. Zaten yaşının ilerlediğini, fizik seviyesinin geriye gittiğinin bunun farkındaydık ve Fenerbahçe adına aslında bu transferin olası risklerinden de sezon başında da bahsediyorduk, ama Lukaku kalitesindeki bir oyuncuyu getirirken Fenerbahçe şunu zaten düşünerek aldı: biz zaten oyunu rakip yar alana yıkıyoruz ve o kadar dar bir alanda oynadığımız için biz Lukaku'nun sadece ceza sahası içerisindeki bitirici kuvvetinden ve oyun zekasından faydalanacağız düşüncesi. Yoksa Fenerbahçe tamamen geçiş hücumuna dayalı bir oyunu oynuyor olsa zaten Fenerbahçe'nin, evet, oyun felsefesine aykırı bir fizik kaliteye sahip şu anda Lukaku. Yani Fenerbahçe'nin aslında o düşündüğü oyun mantığına zaten uyuyordu Lukaku transfer edilirken. Talişka'nın çok fazla eleştirildiği noktalardan bir tanesi zaten buydu. Yani net bir 9 numara olmadığından, evet, sırtı dönük oyunda çok fazla zayıf kaldığından, rakip stoperlerle eşleşme konusunda problem yaşadığı için rakip stoperlerin diğer kanat forvetlerin üzerine çıkmasından kaynaklı Fenerbahçe'nin kanat forvetlerinin çok fazla skor üretemediğine dair vurgular yapılıyordu. Ama Talişka'nın da şöyle bir özelliği vardı. Talişka işte dünkü maç gibi karşılaşmalarda sahneye çıktığı anlarda size yoktan bir skor yaratabiliyordu. Hiç umulmadık bir anda, hiçbir şey oynamadığınız bir anda 70-75. Dakikada uzaktan bir şut fırsatıyla bir anda sizi öne geçirip bambaşka bir havaya, evet, sokabiliyordu karşılaşmayı.
1: Olmayan, evet, oyuncu üzerinden hep konuşuyoruz. Evet. Çünkü Talişka'ya aranacağı normal şartlarda, Talişka varken de eleştiriliyordu. Ağır olduğu, takımı işte yavaşlattığı, hı-hı, yönünde. Ama Şampiyonlar Ligi'ne Talişka soktu. Benim şu anda var olan oyunculardan Vedat Muriç gibi hareketli, rakibinizin yaş ortalaması 23-23.5 gibi galiba, çünkü en yaşlı oyuncusu 30 yaşında, 2 tane oyuncusu vardı. Onun dışındakiler hepsi 25 yaş altı oyuncusu. Bu maç Vedat Muriç'in maçıydı bana göre. Bu maç Lukaku'nun maçı değildi yani. Lukaku ile olmuyorsa biraz daha erken hareket edebilirdi. Yani hemen ikinci yarının başında hareket edersin ya da beraber oyuna sokarsın. İlk yarıda faul yapmayan, doğru düzgün bir direkt içinde pozisyon olmayan Fenerbahçe'yi Vedat Muriç'i dışarıda tutmak. İsmail'i Kartal eleştiriyoruz, tamam, ama oyuncu değişikliklerinden sonra kulübedeki bakıyorum kimi almalıydı diye bir Nene var. Zaten Aziz
0: Nene
1: Yıldırım'ın...
0: Nene nerede bu arada? Mesela Nene'yi neden oynatmıyor?
1: Aziz Yıldırım'ın Nene ve Şeref için neler söylediğini biliyoruz. Şeref için neler söylediğini biliyoruz. Yani, evet, bu oyuncular için.
0: Ama iyi
1: başka
0: bir performans
1: da var.
0: Var yani, güzel çalım atıyor, risk almayı seviyor, ileriye
1: ama
0: de gidiyor.
1: Ama şimdi rakiplerine bakıyorsun. Oğuz,
0: acaba biraz savunma
1: Kerem,
0: yönünden dolayı mı kullanmak istemiyor?
1: Kerem'in çok mu savunması var? Kerem'in ilk yarıda bütün kaybettiği maçın içinde var.
0: Tam
1: orta kesme falan, ama
0: diyemeyiz.
1: Kaybettiği top herhalde haftalardır en çok top kaybı yapan Kerem'dir Fenerbahçe'de.
2: Bu arada Nene'nin gol asist katkısı geçtiğimiz sezon çift tane. Yani, hı hı, hem golde hem asist sayısı, ikisi de onun üzerinde bu arada. Golü 11 olması lazım, asisti 10 olması lazım tüm, hı, kulvarlarda. Bence bu önemli bir sayıdır.
1: Yani ya gerçekten de eksik olan bir şey var. Tam olarak İsmail Hoca'nın sistemine planlı oynuyor.
0: Bence
1: ya da
0: istediği Kerem kadar savunmaya destek vermediğini düşünüyor.
1: Olanlar veriyor mu? Ben de diyorum ki Kerem
0: i̇şte,
1: ne kadar veriyor?
0: Nereye patlıyor belki de.
1: Greenwood ne kadar, peki, veriyor? Yani Kerem'in vermeye çalışırken yaşadığı top kayıplarını biliyoruz. Dün mesela bilmiyorum istatistiklere kaç tane top kaybı yapmıştır acaba?
2: Bilmiyorum.
1: Bakalım. Çok ciddi top kaybı var. Yani izlerken gördüğüm. Şimdi, oyun içinde var. Asist, yani baktığın zaman gollük pasları var. Değerlendirilmeyen çalımları var. Ama top kayıpları çok fazla.
0: Dünkü
1: kulübe çok zayıf. Yani sıkıntı Fenerbahçe'nin kulübesi çok zayıf.
0: İstatistiklerine baktığımızda değerli izleyenler, Fenerbahçe'nin %68 topla oynadığını görüyoruz. Biraz bu topla oynamak konusuna değinmek istiyorum.
1: Topla nasıl oynadığına bağlı ya. Faul yapmayan bir takım 63 dakika topla nasıl oynadı abi?
0: Şimdi bununla ilgili de bir grafiğimiz
1: şey
0: var. Ona da bakalım.
1: Top cambazlığı gibi, böyle topu alırsın verirsin. Ben öyle istatistiğe inanmıyorum. Her zaman söylüyorum. 63 dakika faal yapmayan bir takım topla nasıl oynamış? Al gülüm ver gülüm, al gülüm ver gülüm.
0: Peki topla oynadığı karşılaşmalardaki sonuçlarına ve daha fazla oynadığı ve daha az oynadığı karşılaşmalardaki sonuçlarına bakalım biraz Fenerbahçe'nin. Gençler Birliği maçı, orada da %71'lik bir topla oynama yüzdesi vardı değerli izleyenler ve Fenerbahçe maçı 2-1 kaybetti. Gaziantep Futbol Kulübü maçında %68'lik topla oynama yüzdesi vardı. Beraberlikle bitti maç. Lyon maçında %52 idi, beraberlik var. Beşiktaş karşılaşması %50-50 idi. 2-1 mağlup oldu Fenerbahçe bu karşılaşmadan. Konyaspor maçı %49. Rakip daha fazla topla oynamıştı ama çok birbirinden farklı rakamlar değil. 4-2 galip geldi burada. Samsunspor maçında %42 topla oynadı. Galibiyet elde etti. Roma maçında %42 topla oynadı. Orada beraberlik vardı ve son olarak Lyon maçı %41'lik topla oynama yüzdesi ve orada da gelen bir galibiyet söz konusu.
1: Caner, topla az oynadığı maçlara bakıyorsun.
0: Bunu Dünya Kupası'nda da çok görmedik mi bu yıl? Ya topla oynayınca neyi kaybediyor takımlar?
2: Ya işte topa hükmetme, ya bu tamamen takımların işte oyun prensibiyle alakalı bir durum işte. Az önce de ifade ettim, yani Hull City ortalama %28-129'larla topla oynuyor ve buna göre reaksiyon alıyor. Zaten siz bir takımı inşa ederken planlamayı da bu doğrultuda yapıyorsunuz. Yani ben topa sahip olacağım ya da tamamen fizik kaliteyi ön planda tutacağım gibi bir bilinçle aslında aksiyon alıyorsunuz. Yani şu an baktığımızda en altta görünen Konya, Samsun, Roma, Lyon, yani Fenerbahçe'nin olumlu aksiyon aldığı karşılaşmalarda %50'nin altında topla oynadığını görüyoruz. Bu tabii ki teknik ekibin eminim farkında olduğu bir durumdur ama bunun tersi bir durum yine Fenerbahçeli taraftarların aslında eleştireceği noktalardan biri olur. Yani Fenerbahçe'nin burada dominant oynaması beklenirken, şimdi Fenerbahçe'nin normal bir Süper Lig karşılaşmasında, evinde oynadığı bir karşılaşmada geçiş hücumu kovalaması ve topu rakibe vermesi de bence kabul edilir bir oyun türü değil. Yani Fenerbahçe'nin normalde topu ayağına alıp hücumda sete yerleşip ve oyunu rakip yarı alana yıkması zaten normal olan, beklenen bu ama Fenerbahçe'nin topu reddetmesi çok Fenerbahçe'nin oyun akışına çok olağan bir durum gibi gelmiyor. Bu bence İsmail Hoca ve ekibinin üzerindeki baskı yükünü de daha fazla arttırır. Çünkü yapılan transferler de bu doğrultuda. Yani siz iki tane pivot özellikli santrafor aldınız. Hani Openda tercih edilmemesinin sebeplerinden biri de buydu. Az önce işte verdim sprint özelliklerini. Bu hani Openda Lukaku'dan çok daha iyidir futbolcu anlamında bir yorum çıkmasın buradan. Tabii ki ikisi de çok değerli oyuncular ama burada tamamen sizin oyuncudan ne beklediğinizle alakalı bir şey. Evet, Lyon gibi nispeten daha geçişe dayalı bir oyun oynuyorsanız Openda gibi bir oyuncu sizin için daha kıymetlidir. Ya da işte bir Anadolu kulübü için o tarz koşucu oyuncular daha önemlidir.
0: Evet.
2: Ama Fenerbahçe gibi bir takım için pivot özellikli bir oyuncu daha değerli. Mesela birazdan yine Galatasaray'ı da konuşacağız. İşte Deniz Gül transferinin öneminin ne kadar kıymetli olduğunu geçtiğimiz sezon. Çünkü bu pivot özellikli bir oyuncunun eksikliğini çok fazla hissetti Galatasaray. Çünkü Galatasaray'ın oynadığı oyunun için elverişli olan oyuncu tarzı buydu. Yani zaman zaman işte Barış Alper'i oraya Osimhen'in çıktığı bölümlerde Barış Alper'i oraya forvet olarak kaydırdığınız bölümlerde evet problem yaşıyorsunuz ama Barış bir pivot santrafor özelliklerine sahip bir oyuncu da evet enerji anlamında size istediğiniz verimliliği belli ölçüde katıyor ya da işte 10 üstünden 6.5'luk 7'lik performans size veriyor ama hiçbir zaman 8-9'luk seviyelere çıkamıyor çünkü size verebilecekleri de sınırlıdır Barış Alper'in, yapabilecekleri sınırlı çünkü net bir 9 numaradan bahsetmiyoruz. O yüzden diyorum yani evet burada olumlu görünen bir nokta bir bakıma da aslında Fenerbahçe adına olumsuz gibi de gözüküyor. Yani şimdi tabii bu milli ara belki sarı lacivertler adına önemli bir fırsat olarak görülebilir. Hem Asensio'nun geri dönüşü adına hem de takımda bir şeyleri yeniden toparlamak ve regüle etmek adına bir fırsat niteliği taşıyor olacaktır sarı lacivertler adına. Çünkü şu anki bu mevcut tablo yani %50'nin üzerinde topa hükmedip olumlu aksiyon alamamak yani çok şanssızlıkla ölçülebilecek bir durum değil. Evet belki burada mesela işte Gaziantep maçını kaçmış olarak değerlendirebiliriz. Gençler Birliği maçı Lyon maçının arifesine denk geliyordu. Bununla birlikte işte Beşiktaş maçı yine o iç sahadaki daha önce bahsetmiş olduğumuz o derbinin yaratmış olduğu atmosfer ve o gerginlikle aslında Fenerbahçe o iç saha baskısını kaldıramamanın etkisiyle belki puan kaybetmiş olabilir. Ama mesela burada bir Roma beraberliğinden bahsediyoruz. Örnek veriyorum, Ake'nin o son dakikalardaki kafayla vurduğu top direkten dönmeseydi oradan da sürpriz bir galibiyet çıkabilirdi.
1: Yine tam benim içimi okuyup böyle senin sözün mesela. Lyon maçı için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bakın topla %41 bulaşma ama Lyon'la 2-1 iniyorsun, kaç tane pozisyonu var? o maçta da çok farklı bir hikaye yazılabilirdi. Roma maçında keza aynı şekilde. Topla az oynayıp puan kazandığı maçlarda da rakibin çok girdiği pozisyonlar var. Ben bu istatistikleri çok yani
0: sevmiyorsun.
1: Sevmiyorum. Hakikaten sevmiyorum. Akin'in topu... Güven Çocuğ'la en çok anlaştığımız ne bu derdi.
2: Akin'in topu direkten dönmeseydi Gasperini muhtemelen maçtan sonra ekibini çok büyük fırçalardı. Sebebini söylüyorum. O yani olası asisti, asist pasını yapan oyuncu Levent Mercan'dı. Levent sonradan oyuna bir orta saha olarak girdi ki Levent normalde bir orta saha rotasyonunda değil denklemde.
1: Stoper de oynadı geçen sene. Sol bekti.
2: Yani şimdi Gasperini'nin ekibi Fenerbahçe'ye çalışırken Levent'i bir orta saha olarak düşünerek çalışmıyor. Eminim oyuna girdiğinde bu kim gibi böyle bir şaşırmışlardır diye tahmin ediyorum. Hiç beklemedikleri bir durum yaşandı. Tabii ki bu Fenerbahçe'nin isteyerek yaptığı bir durum da değildi. Çünkü biraz zorunluluktan Levent'i orta sahaya atmak durumunda kaldı. Levent'in bu arada hani merkez orta sahada oynama tecrübesi var. Fatih Karagümrük'te oynadığı dönemde de oynadı birçok karşılaşmada 8 numara gibi.
1: Stoper.
2: Stoper'de oynadı. Geçtiğimiz sezon tabii üçlüye döndü.
1: Fenerbahçe'de oynadı.
2: Oynadı.
1: Fenerbahçe dışında.
2: Fenerbahçe dışında ben Fatih Karagümrük'te oynadı mı bilmiyorum ama yani çoğunlukla sol bek oynuyor. İşte sol stoper de oynadı. Merkez orta saha oynadığı birçok karşılaşma var 8 numara gibi. Mesela Roma maçı belki de kazanılabilirdi. Olabilirdi yani. O Ake'nin kafa vuruşu direkten dönmeseydi. Ya bak, da bir galibiyet
1: hep geçen sene, önceki sene hep böyle bir şeyleri sayıyoruz eksik olan. İşte planlama diyoruz ya. Planlama olmadığı zaman böyle planlamayla geliyoruz denildi. Her şeyimiz hazır denildi. En son Lukaku'ya kanıldı. Bu planlama konusunda bir eksiklik var söylüyorum. Yani Aziz Başkan hepsine yetişemez. Her şeye yetişemez. Cihan Kamer var işte orada. Aziz Başkan var. Diğer yöneticiler var. Selim Beyler var orada. Yani Oğuz Çetin'in sportif direktör olarak ben ısrarla söylüyorum. Bu transfer sürecinde bu kadar yanlış sürece kulübede ya Levent
0: zaten
1: diyorsun.
0: Zaten yıllardır aynı şeyi konuşmuyor muyuz? Yani mesela niye eksik bir kadro öyle vardı. Seneye düzelecek. Tekrar yine eksik.
1: Bu sene de aynı şey 8 senedir Ali Bey vardı. Hep bir türlü yanlıştan doğruyu bulamadı. Mesela, çok iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Doğruyu bulamadı. Aziz Bey ben doğruyu bulacağım diyerekten bu yola çıktı. Öyle geldi.
0: Dün maç sonunda Serdar Dursun'un bir açıklaması vardı.
1: Evet, dikkatimi çok
0: çekti.
1: Enteresan.
0: Bunu aktarmak istiyorum.
1: Çok enteresan.
0: Bana göre Fenerbahçe'nin kadrosu yetersiz. Özellikle bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Bence bu hocanın da elini kolunu bağlıyor. O da her şeyi açıkça ifade edemiyor. Bu nedenle hoca da istediği oyunu sahaya yansıtamıyor dedi.
1: Ben Serdar'ı bir Gaziantep FK futbolcusu değil de bir yorumcu gibi, bir YouTube yorumcusu, televizyon yorumcusu ya da rakip takımın değil de Fenerbahçe'nin futbolcusuymuş gibi böyle bazen futbolcu öz eleştiri yapar. Geçen hangi futbolcu eleştirisi?
0: Şikrinyar
1: eleştirisi. Yani bu Şikrinyar'ın açıklamasına benzer. Serdar hayırdır ya, Antep'te futbol oynuyorsun. Ben Antep'in taraftarı olsam ne yapıyorsun derim ya. Fenerbahçe'nin eksiklerini sıraladı, olması gerekenler. Ya bu soru sorulabilir belki.
2: Geçen sene Kocaeli Spor'da oynarken de yine benzer şekilde
0: ama camiye
2: sorulmuştu.
0: Camiye yakın biri ya.
1: Camiye yakın birisi diye yani bunları yapacak değil. Ha. Ben Serdar'ı da çok severim. Yani. Normalde çok da düzgün bir insandır. Ama baktığın zaman yani o zaman Selçuk Hoca da bizden Galatasaray'dan gittiği zaman geçen sene neler söyledi? Bu haftada geldi yine puan almak için.
2: Açıklamaların altında bir art niyet yok tabi. Serdar'ın bunu kötü niyetli yapmadığını tabii ki tahmin ediyoruz. Biraz o taraftarlık duygularıyla da. Çünkü hala da bir şey beklentisi vardır. O da sonuçta böyle görev gelirse tekrar Fenerbahçe'ye dönerim psikolojisiyle biraz hareket ediyor tabii ki. Hani o profesyonelliği bir yana. Belki hala da içinde o Fenerbahçe sevgisiyle belki yeniden
0: olabilir,
2: bir
0: biraz daha detaylı yani, analiz etmiş
1: bence yapmamak lazım. Detaylı analiz etmiş olabilir. Sahada çıkacaksın, işine bak. Sahadan sonra da kendi takımını konuşacaksın. Ben o görüşteyim. Yani yoksa beklenti içindeyim diyerekten yaparsan hiçbir zaman hiçbir şekilde tam böyle randıman veremezsin.
0: Bir de tam
1: yani
0: oyun anlamında İsmail Kartal'dan beklediği cevabı alamadı taraftar mesela. Sonra ben Serdar'ın açıklamasını görünce şaşırdım açıkçası.
1: Söyledikleri yanlış değil, doğru. Tespitleri doğru. Bir yorumcu gibi. Muhtemelen futbolu bıraktıktan sonra teknik adam ya da yorumcu daha o hareketlerle göz kırptı ama herkesin bildiği, gördüğü şeyi bir rakip oyuncu olarak dile getirdi. Eski Fenerbahçe olarak. Ya Fenerbahçe bence bu milli arada ciddi anlamda bir birlikteliğe ihtiyacı var. Ben futbolu, sahayı konuşuyoruz. Hı hı. Oyunu konuşuyoruz. Zizi konuşuyoruz ama Aziz Bey'in, Sayın Aziz Başkan'ın göreve gelirken en büyük şeyi Fenerbahçe'deki birleştiriciliği ben yapacağım. Birleştirici söylemiş, olarak ben varım, ben yaparım dedi. Ama şu anda baktığın zaman Fenerbahçe camiasında çok mutsuz insan var. İsmail Hoca'nın gelişi, tekrar gidişi, oynanan oyun, yapılan transferler.
0: Yani dediğimiz gibi belki milli ara.
1: Beşiktaş Fenerbahçe maç yapıyor. Bu maçın sonucundan çok ben akşam bakıyorum. Acun Ilıcan'ın hocası niye alındı? Kapıda durdular, beklediler. Bunlar olmaz.
0: Bir virgül koyalım değerli izleyenler. Spor Ajansı'nın ilk saatini noktalıyoruz. Sonra saat 3'te buradayız.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: gücü geleceğin inşası.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
8: 1976 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı. Sarı Kırmızılar finalde Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. İlk maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Finalin rövanşında ise iş uzatmaya kaldı. Penaltı atışlarında Sarı Kırmızılar güçlü rakibini 6-4 yenerek o yıl Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı.
0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
11: Hey

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam. Aspor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Galatasaray'ın Kocaeli Spor karşılaşmasının ardından yansımaları konuşabiliriz. Dün de 5. haftanın bitmesiyle birlikte liderlik koltuğunda da yer alıyor. Yine arada da bu konuları konuşurken aslında baktığımızda transfer döneminde en çok eleştirdiğimiz takım Galatasaray'dı.
2: Kesinlikle.
1: Ama yine lider olarak 5. haftayı bitirdi.
2: Doğru. Yani Leslie ile Batrakov transferleri arasında geçen süre 1 ay 5 güne tekabül ediyor. Hı hı. Transfer periyodunda çok eleştirildi Galatasaray ama buradaki tüm yayınlarımızda da ifade ettik. Aynı periyotta Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe transferler yaparken Galatasaray'ın bu süreçte biraz da sabırlı ilerlemesinde aslında elinin güçlü olmasındaki en önemli etken kadro iskeletini Galatasaray'ın korumasıydı. Çünkü şampiyon kadrodan ayrılan bir oyuncu olmadı. Yani hani Icardi vesaire gibi ayrılıkları dışarıda tutarak söylüyorum. Böyle kayıp diyebileceğimiz bir kayıp olmadı. Sadece burada Galatasaraylı taraftarların zannediyorum en çok eleştirdiği konulardan bir tanesi. Çünkü biraz böyle futbolun acımasız yönlerinden bir tanesi. Bazı oyuncuların böyle zaman içerisinde yüzleri de eskimeye başlıyor ya. Tabii yaş da almaya başlıyor, evet, bazı isimler. Dolayısıyla belki performanslarda ufak tefek dalgalanmalar oluyor. Şimdi bu örneği söyleyince
1: 4 yıl önce şampiyon olduğu, evet, aynı performans aynı şu an vermeyebilir.
2: Bu örneği verince şimdi herkesin kafasında otomatik olarak Abdülkerim Bardakçı, evet, canlanıyordur eminim ama işte Kocaeli Spor maçında da Galatasaray'ı ipten alan isim oldu. Bazen bazı oyuncuların kıza çekilmesi aslında performansının olumlu anlamda yükselişe geçmesi adına da iyi bir fırsattır. Mesela bence Barış Alper konusunda Okan Hoca bence çok orada bir ikileme düştü. Hı hı. Barış da son haftalarda çok eleştiriliyordu. Barış'ı ilk 11 başlatıp başlatmama konusunda bence hoca ciddi düzeyde ikilemde kaldığını tahmin ediyorum. Çünkü Barış Alper adına şöyle bir şey. Geçtiğimiz sezonda ligin ilk 3 haftalık periyodunda o zaman yine Icardi, Osimhen'in olmadığı bir periyottu. Yine Santofor başlamıştı. Hatta Fatih Karagümrük maçında hem Osimhen hem Icardi yedek kulübesindeydi Barış Alper forvete başladığında. Ya skor üretemediği için Barış'ın üzerindeki baskı yükünün de günden güne çok arttığını tahmin ediyoruz. Çünkü o da şu anda böyle ince bir ipin üstünde gidiyor. Dolayısıyla Okan Hoca ya burada öğrencisini koruma içgüdüsüyle orada bir reaksiyon alacaktı bu tepkilerden kaynaklı. 11 başlatmayacaktı ya da oyuncusunun özgüven tazelemesi adına bir kez daha bir iç saha maçında kendisini sahaya sürecekti ki nitekim
1: bu
2: burada
1: Okan Hoca'nın ısrarcı olduğu söyleniyor. Mesela taraftarlardan gelen en net tepki benim gördüğüm buydu. Neden Barış da bu kadar hala ısrar ediyor?
2: Ya Barış'ın bitiricilik meziyetlerini zaman zaman eleştirmiyor değiliz. Hep söylüyoruz. Barış zaten bir santrafor kalitesinde son vuruşları çok üst düzey olan bir oyuncu olmadığını söylüyoruz ama Barış'ın bunun haricindeki diğer fiziksel özelliklerinin zaten çok ön planda olduğu için Barış Okan Hoca'nın hep tercih ettiği ve vazgeçemediği isimlerin başında geliyor. Çünkü bugün dünya futbolunda hem gücü hem hızı bir arada bir bünyede barındıran bu anatomiye sahip oyuncu sayısı gerçekten çok limitli. Yani hakikaten iki elin parmaklarını geçecek kadar az sayıda futbolcu var. Bu kadar fizik kalitesi bu kadar yüksek seviyede olan. Ya tabii ki yani sonuçta Barış Alper Yılmaz bugün örnek veriyorum tamamen. Premier Lig'de bir başaltı takımın santraforu ya da bir kanat oyuncusu olsa belki bu kadar çok eleştirilmez. Ama işte daha önceki yayınlarımızda da ifade ettim. Hep söylüyorum Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımları temsil etmenin en zor yanlarından bir tanesi sürekli en tepede olmak zorundasınız. Bir alt basamağın kabul edilmediği bir coğrafyada yaşıyoruz biz.
1: Evet. Maalesef.
2: Dolayısıyla büyük kulüplerden birinde oynuyorsanız sürekli zirvede olmak zorundasınız ve form düzeyiniz de hep yukarıda olmak zorunda. En küçük bir dalgalanmada, en küçük bir aşağıya doğru paralel bir seyretmede otomatik olarak o eleştirileri de göğüslemek durumunda kalıyorsunuz. Bence Okan Hoca'nın yaptığı en doğru tercihlerden bir tanesidir Barış Alper'i yedek bırakmayıp ilk 11 başlaması. Yani ne olursa olsun bence oyuncusuna sahip çıkması.
1: Sané'yi kaybetmiyor mu?
2: Ama Sané zaten
3: o kendini kaybetmiş zaten.
2: Evet, Sané
3: kendini kaybetmiş şimdi. Sané şu anda
2: Sané'nin tavırları bunu çok
1: ama
2: bu
1: Sané'nin hep
2: gösteriyor.
1: Böyle değil miydi tavrı?
3: Bak, hep böyle ayrı. Bugün ben mesela şu anda Galatasaray'ın 11'ini yapsam Trabzonspor maçında Sané'yi 11'e koyabilecek bir yer de bulamam, performans olarak da bulamam. Yani Sané'yi kaybetmiyor mu derken Sané'ye o konuca yeterince zaten şans verdi. Fazlasıyla verdi. Şimdi bakıyorum Leao mu, Barış mı, Yunus mu, Sané mi? Hadi koy bakalım. Yunus son derece bu maçta başarılıydı. Barış bu maçta iyiydi. Leo var keza aynı şekilde. Bir de Batrakov oraya geldi. Sané'ye şu anda Bu performansla hatta Kocaeli maçında oyuna girdikten sonra beraberdik. Bir hata yaptı, golle sonuçlanabilirdi. Kendi Galatasaray sahasında top kaybetti, düştü, faul bekledi, kalkmadı mesela. Barış bunları yapmıyor. Barış düşüyor, kalkıyor. Barış'ın eksiği bir gol. Bir gol atarsa rahatlayacak. Bazen bazı futbolcular onu yapması gerekiyor. İngiltere dedin. Yani İngiltere'de tabii ki transfer ederken de oyunda da skor olacak abi. Asistin de olacak, golün de olacak. Bu olmadığı zaman istediğini yap. Tank gibi rakip geçmesin. Hani kanat forvetten ne beklersin? Gol beklersin, asist beklersin.
2: Ama şöyle mesela Tuncay Şanlı Fenerbahçe'den çok olağanüstü gol asist sayılarıyla gitmişti mesela Premier Lig'e, ama orada mesela Bolton Middlesbrough kariyeri çok parlak geçmedi. Tabii ki buranın referansıyla, yani hani iyi bir skorer olarak gitti oraya. Ama zaman zaman gittiğiniz takımdaki oranın rolüne ya da orada oynadığınız oyuncu grubuyla da birlikte aynı uyumu kat edemiyorsunuz bazen zaman zaman. Yani buradaki roller de önemli, ya da gittiğiniz yerdeki size verilen görev.

0: de zaman zaman değişkenlik gösterebiliyor.
1: Premier Lig'e gidip oynamak kolay bir şey değil. Muhakkak Premier Lig'e gidip oynayan Tugay Kerimoğlu var. Uzun yıllar. Emre Belezoğlu var. Başka sayabileceğimiz kim var böyle istikrarlı olarak?
0: İstikrarlı Türk olarak düşünüyorum. Mustafa İzzet vardı milli takımda.
1: O zaten oranı. Evet. Buradan giden. Buradan gidip de orada yani Yunus Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Yunus gitti döndü. Yani o da bir alt lige gitti.
0: Çok uzun değildi evet.
1: Çok uzun değildi. Gelişim sağladı mı? Sağladı. Mutlaka. Ama orada böyle uzun süreli Barış'ta forma giymek
2: kolay. Gidip
0: gelenler oldu işte. Hakan evet. Ünsal gitti geldi. Blackburn Rovers vardı ama öyle kısa
1: yani gidip gelmiş oldu. Olmak evet. için. Bir gideyim bir turistik vize alıyorum. Yani bir Umut'la gidiyorsun.
0: İşte Altay Bayındır da var Manchester United. Yani çok fazla şans da bulamadı.
1: Yani oyun anlamında hadi kaleci tamam ama oyuncu anlamında orada oynamak kolay bir şey değil.
0: Muhakkak.
1: Barış dediğin gibi 2 senedir sürekli olarak en son Everton için konuşuldu 40 milyon eurolar falan.
2: Evet.
1: Ama bu istatistikleri burada yapamıyorsa orada yapması daha zor. Bak yapanlar gitti dedin. Tuncay Şanlı burada bazen bir maçta hat-trick yapıyordu.
0: Tabii.
1: Atıyordu, attırıyordu. Avrupa maçlarında.
0: Var Şampiyonlar Ligi'nde de.
1: Tugay uzun süre vardı. Kaldı. Bir maçta 50 bin kişi formasını giydi. Hani giydi diyorum taktı. O başarısından dolayı aynı takımda aynı yerde o kadar uzun süre oynayabilmek kolay bir şey değil. Yani biraz daha gelişmesi lazım ama bizim ligimiz için Okan Hoca da çabuk pes etmiyor Barış konusunda. 4 yılın şampiyonlukta en direkt baş mimarlarından bir tanesi.
0: Kesinlikle öyle.
2: Peki Kocaeli Spor karşılaşmasında nasıl buldunuz?
0: Ya Kocaeli
2: tek
0: Spor
2: gol var o da Abdülkerim'den.
0: Aslında derin blokta merkezi kapatıp çizgiye orta açmaya manipüle etti aslında Galatasaray'ı devamlı olarak. Yani oyunun gidişatı normalde Leao'nun oyununa çok uygun değildi. Çünkü hı-hı. zaten yerleşirken de o şekilde bir planlama yapmıştı. Aslında derinde karşılıyordu ama sağ bek pozisyonda oynayan 2 numaralı Dyke stili Leao ile birebir eşleştirmişti. Mesela Dyke Steel biraz daha öne çıkıyordu Leao ile birebir eşleşmede. Çünkü şunu çok iyi biliyorlar. Leao topu ayağına aldığında sprint atarak ceza sahasına hızlı biçimde. Yani o 1-2 saniyelik periyotta bir anda ceza sahasına hızlı bir koşuyla girip o evet. cutback ile arkadaşlarını pozisyona sokabilir bilinciyle. O yüzden orada Selçuk Hoca biraz daha birebir eşleştirerek tercih etti. Burada tabii Deniz Gül ilk maçında bence takdir toplayan isimlerden bir tanesi oldu. Bence o savaştı. Yani gol için de çok çabaladı. Bir tane sayılmayan golü var. Bir tane direkten dönen evet, bir pozisyon
2: ilk yarıda
0: var.
2: İlk yarıda en çok ikili mücadele kazanan oyuncu
0: kesinlikle
2: olmuş.
0: Öyle. Yani bu negatif görünen pozitif hadiselerden bir tanesi de maç boyu toplamda 7 faul yapmış olması. İşte az önce Fenerbahçe noktasında söylerken ilk 63 dakikada evet 63 dakika boyunca Fenerbahçe hiç faul yapmadı demiştik. Evet. Yani Deniz Gül'ün oyunda olduğu bölümde toplamda 7 kez faul yapmış olması bile aslında oyuncunun pres evet, evet. kalitesini ve ne kadar istekli, ne kadar arzulu olduğunu da bir bakıma
2: ama şöyle
0: koyuyor.
2: Bir durum var. 2 maç, 2 sarı kart. Ha, biraz evet, da dikkatli tabii, biraz olmak da, lazım.
0: Aynen öyle. Biraz da tabii dikkatli olması da gerekiyor ama şimdi heyecanlı olduğunu da tahmin edebiliyoruz.
2: Tabii İlk kendini kez, göstermek istiyor
0: evet,
2: olabilir.
0: Kendini
2: tabii
0: göstermek ki. İstiyor. Bir fırsat gelmiş ayağına çünkü Osimhen'in olmadığı bir denklemde zaten oynama şansının çok düşük olduğunu kendisi de bildiği Hı-hı. için İç sahada taraftarı olduğu camiayla ilk kez taraftarla bir araya geldiği bir karşılaşmada o da üst düzey bir performans göstermek istedi doğal olarak ve onun duygusallığıyla da bence yoğun bir performans gösterdiğini tahmin ediyoruz. Biraz o istek arzunun ötesine geçmiş bir performanstı. Ama bence ilk sınavında olumlu yani o olumlu aksiyon verdi. Galatasaray adına bence olumlu işlerden bir tanesiydi. Benim burada en çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi Galatasaray çok uzun zaman sonra ilk 11'de 6 Türk oyuncuyla evet. başladı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Hemen geçtiğimiz sezona baktım. 2 tane Ziraat Türkiye Kupası maçında bu yaşanmış. Bir tanesi Başakşehir maçında 7 Türk oyuncuyla ilk 11'de başlamıştı.
2: Orada zaten çok derin bir rotasyon gidiyor.
0: Evet, bir de Fethiye maçı vardı deplasmanda. Fethiye mücadelesinde yine Galatasaray toplamda 8 Türk oyuncuyla oynamıştı. O tarihten sonra da yaşanmamıştı. Bir lig maçı özelinde Galatasaray'ın böyle 6 tane Türk oyuncuyla sahaya çıkması evet. da bir ve bakıma...
2: Bu bir mecburiyet değildi aslında. Yani evet Osimhen'in yokluğunda Deniz'i oyuna aldı
1: şimdi,
2: ama...
1: Deniz'in agresif olmasını açıkçası izlerken hissettiriyorsun ve özgüveni evet. yüksek. Ben Lisbon maçında da beklerdim Barış'ın yerine. O günü
2: evet,
1: maçtan
2: bekledik.
1: Önce söylediğim için söylüyorum. Ben maçtan önce kadroyu aldığım, bildiğim için bugün bir sol bekle, sol stoper bir de Deniz konusunda şer koyuyorum. Yani Deniz oynaması lazım. Barış'ın olduğu yerde Deniz oynaması lazım. Çünkü senin elinde
2: asıl mevkisi
1: santrofor.
2: Evet, evet.
1: Portekiz ligini biliyor. 24-25 maç orada çıkmış. O ligi biliyor. Kocaeli maçında gördük ki zorluk derecesi yüksek.

0: Rakibin sıkı savunma yaptığı yerde kaleye sırtı dönük toplarla buluştu. Pas alışverişi yaptı. Zaman zaman faul aldı. Faul yaptığı kadar faul de aldı. Gol de yaptı. Sayılmayan bir gol. Temiz de bir goldü bana göre. Kaleciden dönen gol verilebilirdi. Yani burada Osimhen varken tabii ki olmaz. Ama Osimhen yokken mutlaka olmalı.
1: Osimhen varken peki?
0: Osimhen varken.
1: Sonradan oyuna girecektir.
0: Bazı maçlar mutlaka isteyecektir. Bir Osimhen bir de yorulacaktır. Osimhen'i bundan sonra her maç 90 dakika tutmak olmaz. Osimhen her 75. dakikada Galatasaray 3-0 yakalamışsa Osimhen'i çıkarırım. Denizli sokarım.
1: Tabii Osimhen'i dinlendirebilecek
2: bir forvet
1: var.
2: Çok değerli. Çok özür diliyorum abi araya girdim ama şöyle. Şimdi Galatasaray zaman zaman 60'tan sonra oyundan çok düştüğü sekanslar yaşandı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın belki de kanayan yarasıydı bu durum. O periyotta mesela Galatasaray'ın orta sahası çok kolay geçiliyordu ve Galatasaray'ın mesela en çok gol yediği anlar hem iç sahada hem deplasmanda tam olarak 60 sonrasıdır. Şimdi Deniz Gül gibi bir oyuncunun varlığı şu anlamda kıymetli. Sizi bir set hücumundan ziyade ön alana yerleştirme konusunda en etkili isimlerden bir tanesi. Geçtiğimiz sezon Barış'ın santrafor oynadığı bölümde bunu yapamıyordu. Evet. Yani mesela Osimhen'in çıkıp Barış'ın santrafora geçtiği bölümde ya da işte Icardi tam anlamıyla artık son sezonunda bence fizik seviyesi çok bir yerde olduğu için de bunu gerçekleştiremiyordu. Ama Deniz Gül bence tüm metriklerde size bunu karşılayabilecek profil. Çünkü 60'tan sonra Osimhen'in yorulduğu bir bölümdeki Osimhen kolay kolay yorulmaz. Hani en azından rotasyon yaptığını düşünelim Okan Hoca'nın. Osimhen'in çıkardığınızda Deniz'i oyuna soktuğunuzda Deniz en azından sırtı dönük oynayıp topu alıp bekleyerek arkadaşlarının rakip yarı sahaya yerleşimini sağlayabilecek oyunculardan bir tanesi. Ve bunu yapabilecek özellikle bir oyuncu yoktu geçtiğimiz sezon Osimhen'in olmadığı bir bölümde. Bu anlamda aslında Galatasaray'ın oyunu adına çok kıymetli. Çünkü ön alana yerleştiğinizde siz rakibinizi de aslında önemli ölçüde manipüle ediyorsunuz. Doğrudan rakibinizi de aslında geriye yaslıyorsunuz. Şimdi bu bölümlerde Galatasaray'ın orta sahasının aslında aşılması, tamamen ön alana yerleşememesi ve bu yorgunluklarla paralel ilerleyen bir durumdu. O yüzden yani Deniz Gül'ün mesela benim en çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi bir de oyuncu normalde sağ ayaklı olmasına rağmen sol ayağını da çok dengeli biçimde kullanıyor. Bu da bence çok önemli bir ayrıntı. Şöyle bana biraz performans anlamında tabii ki ilk maçından çıkarımlar yapmak böyle net çok doğru olmaz ama performans anlamında böyle biraz Elmander havası verdi diyebilirim. Çünkü Johan Elmander de öyleydi. Hem Galatasaray'ın ön alandaki pres gücünü önemli ölçüde yükseltirdi. Bununla birlikte iki ayağını da çok dengeli kullanan bir santrafordu Johan Elmander. Biraz böyle Elmander havası da verdi zaten ikisi de İsveç ekolü.
0: Bir iki tık düşüyor böyle ama oynadıkça ya, Elmander olur. Elmander çok yani hakikaten özel bir oyuncuydu.
1: Bir de Barış ve Yunus'la da birlikte oynaması milli takım açısından da çok önemli. Evet.
0: Tabii o da önemli. 6 tane yerli oyuncunun olması. Ya şimdi söze başlarken eleştiriliyor dedin ya eleştiri konusunda bir defa tamamen bir iletişim hatası. Transfer süreciyle başlayan Caner de bu işin birebir içinde. Tamamen iletişime bağlıyorum ben. Okan Hoca'ya da aynı şekilde, yöneticileri de aynı şekilde. O transfer süreciyle her dönem aynı şey. Ve iletişim hep bilgi kirliliği. Kime göre, neye göre, belli adamlara göre yaşanan transfer sürecinden dolayı. Oynanan oyun. Çorum Spor Ligi'nin ilk maçı puan kaybedebilir. Galatasaray namalip şu anda baktım. Kasımpaşa'ya beraber iki takım var.
1: Evet.
0: Namalip takım. Galatasaray iyi oynuyor, rekorlar kuruyor. Okan Hoca'nın %80 galibiyetle oynaması, Fatih Terim'in rekorunu kırması, ön alanda iyi baskı yapıyor olması, Torreira'nın bu kadar formda olması, Torreira bıraksın diyenlere şu anda Atacan Nazire yapıyor. Sezon başında Torreira değişmeli,
2: tabii.
0: Bu takım değişmeli diyenler.
1: Ve kendisi öyle bir izlenim verdi aslında ama.
0: Gitti gidiyor gibi. Sanchez'in mesela teknikler var denildi. Sanchez'in şu anda baktığın zaman 3-4 maçta en formda oyuncu.
1: Tabii, bir ay komo konuştuk biz Sanchez için.
0: Konuştuk, konuşurken de ya gelen teklif iyi değil, adam milli takımda geldikten sonra bakarız değil. Sonuçta o süreçler biraz kötü işlediği için bu şekilde. Barış'a Everton, orayı Como, sonra başka bir takım daha geldi. Abdülkerim Galatasaray 4 senede kırılmadı, rekor bırakmadı. İşte Bülent Korkmaz'ın rekorunu Muslera kırmıştı. Abdülkerim 5. senesinde 17. golü ulaşıyor. 18 senede Bülent Korkmaz'ın attığı golü daha 4 senede bitirmiş, kırmış oluyor. Bu da çok önemli.
2: Yani Abdülkerim'in attığı gol benim gözümde eskiden Rigobert Song'un Manisa Spor'a attığı bir gol vardı abi. Hatırlar mısın?
0: Ali hatırlarım. Hatırlarım maçtaydım.
2: Bana.
0: Bülent Hoca'nın da böyle bir golü vardı. Eski Ali Sami'nde.
2: O şey ama Diyarbakır Spor maçı. O orta sahada.
0: Diyarbakır Spor maçı.
2: Serbest vuruştu.
0: Tamam, Diyarbakır Spor. O da
2: öyle. O 5. goldü tamam. Hatta 5-1 biten bir maçtı. Benim dediğim.
0: Yok Songunki benzer.
2: Tabii. 2-2 gidiyordu. Belki bir mesafe biraz daha uzak olabilir Songunki. Orada Bülent Ataman'dı Manisa Spor'un kalecisi. Görememişti yine. Görüş açısı kapalıydı. Biraz onu hatırlattı bana böyle uzaktan.
0: Bizim eski basketbolda zaten biz de çok şey göremiyorduk böyle aşağıda kaldığımız için. Şimdi tabii her şey çok farklı. Dediğin gibi yani burada
1: bir 4 senede... Bir o kadar eleştirilirken Abdülkerim ya, bir de golü atınca hemen
0: golü alayım. Golü atıyor işte. Evet. Ve orada Mehmet Özcan'ın kulaklarsınız 4 senedeki 17 gol ulaşması, Bülent Hoca'nın aynı mevkide oynayıp 18 senede 17 gol atması demek ki baya baya gol atmış yani bir savunma oyuncusu olarak. Ya bu kadar eleştiri zaman zaman biz de eleştiriyoruz ama ben şunu sistemi eleştiriyorum. Ben Deniz Gül'ün olması lazım diye eleştiriyorum. Yoksa Galatasaray'ın kadrosu lig için fazlasıyla yetiyor. Şampiyonlar Ligi'nde eksikleri var dedim, sözümü yemiyorum, yine eksikleri var Şampiyonlar Ligi için. Lig için kadro kulübe baktığın zaman yeterli. Şampiyonlar Ligi için sence bu kadro, şu andaki mevcut kadro yeterli mi bugünkü durum?
2: Ya şöyle tabii
0: nereden
2: ki.
0: Nereden baktığına bağlı biraz da.
2: Nereden baktığına bağlı tabii ki, bu çok tartışılır. Yani seviye olarak örnek veriyorum. Bence kadro kalitesi hani bu belki Sporting'e kaybetti ama tabii ki kaybetmeyeceği bir maçtı. Galatasaray'ın bence kazanmaması için hiçbir gerekçe, hiçbir sebep yoktu tabii ki hakem faktörü olmasaydı. Bence hani Sporting vesaire gibi takımlarla karşılaştırdığımızda Galatasaray'ın kadro kalitesinin seviyesi bence yukarıdaki.
1: Kulübe yeterli mi peki sizce?
0: Şampiyonlar Ligi'nde ben
1: Sporting Lisbon'la
0: Barcelona'la oynayacaksın. İşte Aston Villa, Barcelona, Paris Saint-Germain bunlarla rakibim benim bunlar zaten yani. Lisbon normal şartlarla Galatasaray eğer dün akşamki maçtan çıksaydı Kocaeli maçı kadrosuna göre o aynı 11'le belki de Galatasaray Lisbon'u yenebilirdi. Yani Lisbon yenilmeyecek bir takım değil. Lisbon'la Galatasaray bir maç yapsın Osimhen'le Galatasaray kazanır.
2: Bunu muhtemelen bir anket açsak öyle tahmin ediyorum. Genel çoğunluk kulübeyi yetersiz görür bu arada. Çünkü kulübede İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan gibi nispeten daha az şans bulacak isimler yer aldığı için.
1: Evet.
2: Biraz zorunluluktan diyelim en azından.
1: Ya mesela Bichabu, Jakob, Sane, Ugo, evet. Çukwu, İlkay. İlkay mesela bir dakika İlkay, oynamadı.
0: Varla yok arası kayıp. Kayıp aranıyor.
1: Neden?
0: Çünkü geçen sezon sonlarına doğru çok kötü bir dönem geçirdi. Kafa olarak da teknik heyette artık ilk sonradan oyuna aldı. Lisbon maçında bile 87'de oyuna aldı. Ve oyuna çıkan sahanın en iyisi Torreira çıktı. İlkay girdi. O gün de eleştiririm, bugün de eleştiririm. Yani Torreira orada 3 dakika daha oynardı ki çok çok iyiydi. Yani bazı maçlar vardır çıkarırsın. İlkay'ın kafaca transfer olurken en çok transfer olmasını istediğim kişilerden birisiyim. Yani profesyonel, Galatasaraylı, Galatasaray'a dönmek istiyor. Bir sakatlık yaşadı. İlk 8-10 maçı çok gayet güzel. Ama evet, sonra bir düştü. Lisbon'daki antrenmanı televizyondan izlerken sosyal medyada gördüm. 5-2 pas çalışması, hep söylüyorum. Futbolcuların en sevdiği çalışmalardan bir tanesi. Bir de ayak tenisi. Orada bile yerde topun üzerinde oturuyordu.
1: O görüntü zaten gerçekten
0: yani çok. Orada bile topun üzerinde. 5 dakika oturayım falan yok. Abi sen formayı
1: bir
0: istiyorsun.
1: Bir dakika belki oturmuştur. Ya. O anda yakalandı işte.
0: Ya, olmaması lazım. Ya sonuçta
1: tahmin etmesi gerekiyor.
0: Teknik heyette yer alacağı ifade edildi, futbolu bırakması evet istenildi, almış olduğu maaş vesaire, bunlar tabii ki hep kurum içi şeyler. Ama İlkay'ın bundan sonra Galatasaray'a verebileceği çok bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bilmiyorum yani ben.
2: Galatasaray'ın Kocaeli Spor maçı özelinde ben bir istatistik okuması yapacağım. Tamamen istatistiklerden pay biçerek bir bilgi paylaşacağım. Bu eminim
1: Çalış
2: ki
1: çok sevmiyor.
2: Bu eminim ki teknik ekibin de farkında olduğu bir durumdur. Çünkü nedir? Aslında bu olumsuz bir durum. Galatasaray golü bulana kadar 45-70 arası bölümde toplamda 125 pas yapmış. Bu bölümde Galatasaray'ın pas isabet yüzdesi %90. Herhangi bir sorun yok.
1: Tamam.
2: Golü bulduktan sonra normalde aslında psikolojik anlamda üstünlüğü ele geçirmiş bir takım normalde takımı rakibi rehavete sokması gerekir. Fakat 75 ve 90+3 arasındaki periyotta Galatasaray'ın toplam 27 pası var. Ve bu süreçteki pas isabet yüzdesi Galatasaray'ın %64'lere düşüyor.
1: Bence bu fiziksel düşüşle ilgili. Yani golden sonraki
0: evet,
1: reaksiyon
0: geçen sene
1: değil.
0: De vardı. Bunu önlem alınamıyor.
2: Evet.
0: Bu düşüş geçen sene de vardı.
1: Avrupa'da da oldu.
0: Orta sahada kimler vardı bir çıkardım şimdi. Torreira, Lemina, Leslie, Sara, Kaan, İlkay, Partakov. Abi bu lig için fazlasıyla yeterli.
2: Yeterli.
0: Lig için isim üzerinden, kağıt üzerinden baktığımız zaman Kaan da bu arada unutuldu. Yani o da çok artık ön planda değil.
1: Evet.
0: Ama Bartakov'la beraber baktığımız zaman Kaan, İlkay, Bartakov 3, Sara 4, Leslie 5, Lemina 6, Torreira 7. Yani burada orta sahada, şimdi Fenerbahçe'nin orta sahasına bakıyorsun, üçlüden sonra çıkaracak bir oyuncunuz var.
2: Doğru.
0: Başka yok. Yani burada yeterli yetersiz konusunda Şampiyonlar Ligi için, bak aynı şeyi söylemem, Şampiyonlar Ligi için ben Mariano'dan sonra, Nagatomo'dan sonra böyle iyi bir sağ bek, iyi bir sol bek göremedim bir türlü. İkisiyle beraber Galatasaray çok güvendeydi. İki tane şampiyonluk arka arkaya bunlarla geldi. Giriyorlardı. Gomez'in ağzına, yani böyle ayağının kafasına, ayağına bırakıyordu. Uzun paslarla. Şimdi bu ne? Kazımcan, Eren, Jakobs. Üçü de lig için yeterli. Şampiyonlar Ligi için daha önce de söyledim. Ben

0: Üçünü de yeterli bulmuyorum. Çünkü değişerek ya Jakobsson ya Yaren oynuyor.
1: Evet.
0: Diğer tatlı da sağ bek zaten Salah'ı. Yani Şampiyonlar Ligi için yatarlı diyebilir miyim? Singo sağ bek oynayıp oynamayacağı belli değil dönüşte Milan'dan sonra. Şampiyonlar Ligi için yetersiz derken bunu söylüyorum. Osimhen'li yetersiz.
2: İnşallah şu an ama Galatasaray en iyi 3 oyuncusundan biri bence performans anlamında.
0: Ama Şampiyonlar Ligi performansı ya, düşük.
2: Muhakkak.
0: Ben lig üzerinden bak asla
2: laf etmem. Karşılaştırdığın oyuncular lig, önemli şimdi.
0: Ya işte, sen şimdi Lisbon'da...
2: Skala Eşref Hakimi ise tabii ki aşağıda.
0: Rakiplerin yani. İşte Paris Saint-Germain. Ben Barcelona sayalım oradaki rakipleri. Yani onların içinde Lisbon'u Galatasaray yener. Lisbon Osimhen'le başlasın. Böyle iki tane sol bekle başlamasın. Yanlı. Galatasaray Lisbon'la bir yani maç
2: en önemli kırılma anı orada zaten 22. dakikada Altimira'yı atmış olsaydı hakem. Norveçli hakem. Maç bambaşka bir noktaya giderdi eminim. Yani
0: ya da Sara o golü atsa. Bak iki tane. Ya da Sara golü atsa orada da 2-0 oluyor. Frankfurt maçında Barış İlkay'ın bıraktığı topu yapsa orada 2-0 oluyor. O pozisyonda kırmızı kart çıkmaması da çok ilginç tabii ki. Yani. Futbolcular geldi. Bazı futbolcular var isim vermeyeyim. 5 takla atıyor sahada. O kırmızı kartı alıyor. Hani orada Osimhen olsa
2: ama
0: alır.
2: Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Tam tersi yaşanmış olsaydı. Bir Galatasaraylı futbolcu.
0: Orada tamam canım.
2: Sporting'li bir önce taban kaldırıp aynı faul yapsaydı o kırmızı kart tereddütsüz
0: onda
2: çıkardı
0: hiç,
2: bu arada.
0: Onda hiç tereddütün yok. Onda hiç itiraz etmem. Ama o pozisyonda kırmızı kart almayı bilen futbolcularımız da vardı. Hani hak ederek almayı. Mesela Mertens olsa alırdı. Osimhen olsa alırdı. O aynı pozisyonda. Bartokov genç, yeni. Atsam kendimi işte şey yapsam. Yani yok o pozisyonda direkt kırmızı kart ya. Vardaki hakem de, maçın hakemi de, yanında gözünün önünde. Açısı maçısı yok yani.
1: Barcelona peki korkutuyor mu sizce Galatasaray'ı?
2: Bakalım bir
1: 5'te 5'te başladılar. Lig
2: ya muhakkak yani Barcelona.
0: 5'te 5 ve bir maç dışında hepsinde 5 gol galiba.
1: Bakayım.
0: Hep gol gollü maçlar.
1: Elche 5 gol. Rayo Vallecano 5 gol. Valencia 5 gol. Levante 4 gol. Atletico Bilbao 2 gol.
2: Yani o saydığımız 5 maçın 3'ünü kaybetmiş olsa bile Barcelona zaten ismiyle korkutan bir takımdır
1: evet,
2: daima.
1: Evet.
0: Barcelona'da orada da burada da galibiyetleri gördüm. Galatasaray Barcelona maçları en zor zamanda Perez'lerle, Victoria'larla falan Galatasaray burada Barcelona'dan puan aldığı dönemler var.
2: Tabii Neukamp'ta yani puan aldığını
0: kötü
2: hatırlıyorum.
0: Kötü kadrolarla Ceausescu döneminde, Fatih Terim döneminde ben iki Barcelona maçını da burada yenebileceğimiz maç vardı. Şeyle
2: birisi Luis Enrique'nin gol attığı maç. O ikinci grup aşaması. Liverpool, Roma, Barcelona'lı gruptan bahsediyorsun.
0: En son
2: abi,
0: teknik adam kimdi buradaki?
2: Torrent.
0: Dominic Torrent. Hoca.
2: Avrupa Ligi'ydi.
0: Teknik adam değil, hoca diyorum ben her zaman. Yani çünkü o hiçbir zaman teknik adam olamazdı. Yardımcı hocalıktan geldi. Burak Elmas'ın Fatih Terim'i gönderip Dominic Torrent'i hoca yapması herhalde Galatasaray tarihinin 120 küsürlük tarihinin herhalde en saçma olayıdır. Müthiş bir hoca getiriyoruz. Müthiş bir teknik adam getiriyoruz.
1: Evet.
2: O eski maç bir, adına en önemli unsurlardan
0: eski bir Barcelona olarak Barcelona taraftarıyım dedi ya Barcelona maçı öncesi basın toplantısında. Barcelona taraftarına şirin gözükmek için. Barcelona taraftarıyım diyebilir misin ya? Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray hocası olacağım. Ben burada her yerde söylüyorum. A spor diyeyim Turkuaz mı dedi. Başka bir yere gittiğin zaman ben burayı seviyorum. Ya, gördüğüm en saçma hareketti. Taraftar olsam bile diyemezsin.
1: Geleceği düşündü bir
0: kez. Bir de bir hatası belki daha vardı. Ümit'i hiç unutmam. Arda Turan'ı o maçta Burak Elmas'la beraber kadroya almadılar. Barcelona'da, Nou Camp'ta Türk bayrağını, Türklüğü, ülkemi temsil etmiş Arda'yı o maçta basın toplantısında yanına oturttur. Hem hasret gidersin ama Barcelona ısladı. Bütün Barcelona taraftarı Arda alkışladı. Onu bile yapamadı.
1: Peki Beşiktaş'a geçeceğim. Bir şey ekleyecektin
2: tatsız
1: galiba.
2: Tatsız kral Metin Oktay'ın vefatının evet, 35. yıl dönümünde stadyumda bir kez daha anılmış olmasını da biz de atlamayalım. Sonuçta Galatasaray adına önemli bir değerdir. Sadece Galatasaray değil, Türk futbolu adına önemli bir değerdir. Onu da es geçmeyelim istedim.
0: Allah
2: çünkü
0: iyi yaptın. Gani gani rahmet eylesin. Metin abimiz çok Galatasaray için önemli bir değerdi. Taşsız kral. O Yusuf abiye her gördüğüm zaman söylüyorum. Rambo Yusuf'a o topu Tanju Çalak'a bırakmamış olsaydın o taç hala taşsız kral Metin Oktay'da anılacaktı. Tanju Çalak hiç yanında bile olmayacaktı. O boş kaleye vurmadığı golde.
1: Peki Beşiktaş'a geçelim o halde, süremizi de doğru kullanalım, daha çünkü konularımız var değineceğimiz. Beşiktaş'ta da biraz da bir geçen yılla bu yılı biraz haberlerimizde biz de kıyaslamıştık. Çünkü geçtiğimizde çok fazla eksik vardı siyah beyazlarda, özellikle Avrupa'daki kötü gidişat taraftarı da çok üzmüştü. Ama bu sene hem lig hem de Avrupa'da çok iyi giden bir Beşiktaş var. Son oynanan karşılaşmada yine 3 gol atıldı Erzurum maçı. Gidişat nasıl?
0: Gidişat şu andaki duruma baktığımız zaman bakın Galatasaray lider.
1: Evet.
0: Namalup. Değil mi? Hep böyle birileri

0: bir şey yok. Kulübesi eksik, maç hazır, o yok, bu yok. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, hepsi dertli. Trabzonspor Muhammed Salah'a getirmesine rağmen beklendiği çıkış yapamadı. Yani mutlu olan taraf var. Tek böyle baktığın zaman Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası.
1: Oyundan çok eminler.
0: Oyundan, hocadan, hırstan, hocadan, skorlardan. Yani bu arada Avrupa'da namalip çıkmışsın. Avrupa Ligi'ne gelmişsin. O şeyde, bu hafta Marsilya oynayacaksın. Umut veriyor Beşiktaş. Çok zor bir kura çekti. Bana göre Şampiyonlar Ligi ayarında bir kura çekti. Ama ben de mesela açıkçası İtalyan'dan da oyunculardan da mutluyum.
2: Yani rakip seviyesi hafta, olarak belki olması da fikstür dezavantajı olarak sonuçta.
1: Bence Marsilya'yla başlamak iyi oluyor.
2: Evet.
0: Zorlu Avrupa'da futbolcular zaten çok farklı, daha farklı böyle motive olabiliyorlar. Ama Beşiktaş güven veriyor. Beşiktaş camiası maça giderken bugün en azından kaybetsem bile alkışlayacağım bir takımı göreceğim diyor. Ya da oraya giderken daha önceki yıllarda ya kombinem var bu maça gideyim ama böyle mecbur gidiyordu. Ama şimdi maça giderken gümbür gümbür istekli, evet, zirveyi oynayan,
1: zirveyi oynayan bu arada.
0: Şu anda ikinci, Beşiktaş bundan önceki yıllarda 6. 7. haftada şampiyonluğa havlu atıyordu.
1: Evet.
0: Herkesin gardı düşüyordu. Hem yönetim anlamında hem sahadaki anlamda sahipsiz bir Beşiktaş'ın kaldığı dönemler var. Şu anda Beşiktaş taraftarı diyor ki benim arkamda İtalyano var, futbolu iyi de oynatıyor, yönetim var ve şu kadroyla iyi futbol oynatıyor. Beşiktaş'ın kadrosu böyle şahane kulübesi olan bir takım değil. 11 üzerinde her hafta küçük rotasyonlarla maçı kazandırmasını biliyor. Hı hı. Herkese bir yeni transfer. Mesela sabah bakıyorum yani birçok futbolcu yeni transfer gibi geliyor. Emirhan.
1: Evet.
0: Hiç böyle oldu mu? Olmadı. Rıdvan. İlk Sergen Hocalı dönemde biraz olmuştu. Olay İyi bir kaleci tam buldu. Olay tam aynı. O aynı. Çerni aynı. Orkun Salih'in gelmesiyle beraber bir tık daha ilerledi. Endidi gitti gidiyor denildi. Hani böyle baktığımız zaman Kartal'ı tekrardan oynadığı maçlarda seviye kattı. Geçen maçta Avrupa maçında oynattı. Zorlu bir Marsilya maçı var. Yenilmez bir takım değil. Beşiktaş bu maçı da iyi konsantre olursa, iyi hazırlanırsa bunu da kazanır. Lig Avrupa'da dolu düzgün gidecektir. Ama Beşiktaş camiası şu anda şampiyonluk konuşmaya ve şampiyonluk yarışında biz buradayız dedirtiyor. Fenerbahçe galibiyetinde bunu gösterdi. Maç gibi bitebilir skora baktığın zaman. Ama 5-6-1 bitecek bir maçtı. Atanı da iyi, tutanı da iyi. Yani
1: orta
0: Beşiktaş,
1: sahası da iyi.
0: Orta sahası zaten iyi.
1: Kuruyor, evet.
0: Kanatlarda zaman zaman rotasyon oluyor. Beklere baktığın zaman şey zaten iyiydi. Mirillo zaten geçen sene de iyiydi. Bu sene daha da iyi oldu. Orada bir Boatan Rıdvan'ın yediği. Stoper'de Akbatu gidecek işte gözden çıkarıldı demişti. O da oynadığı zaman. Ya bunu yapan bir hoca var. Ben İtalyano'yu hep böyle 12. adamı taraftar olarak gösteririz ya taraftar desteği falan diye. 12. adam Beşiktaş'ın bence 11 adam sahada, 12. adam da kulübede.
1: Aynen
0: hoca
1: öyle.
0: Bu işi çok iyi yapıyor yani. 12. adam bunu çok iyi yapıyor oyunculara.
1: Marsilya maçını biraz
2: ya böyle
1: konuşalım mı?
2: Maç içinde anlık dalgalanmalar olur ya işte momentum, örnek veriyorum rakibe geçer bir 5 dakika mesela rakip oyunu yönetir vesaire ama Beşiktaş örnek veriyorum tempoyu düşürdüğünde bile buna müsaade etmedi ve sürekli topu hep ayağında tuttu. Tabi burada Erzurumspor'un oynadığı oyunla da bağlantılı bir durumdu aslında bu. Tabi Çorum'un 6 gollü bir yenilgi almış olması burada Erzurumspor'u biraz daha ürkek bir planla sahada olmasını sağladı. Çünkü Serkan Hoca özellikle sezon başından bu yana Mustafa Fettaoğlu'na görev veriyordu. Bu karşılaşmada onun yerine Cardozo'ya görev verirken aslında bir nevi savunma arkasını hedeflemek istedi. Çünkü Beşiktaş'ın beklerini ne kadar öne çıkardığının da bilincinde olarak belki işte savunma arkasına Cardozo'yu sızdırarak rakip yarı sahada pozisyon üretirim, bir tehlike yaratırım düşüncesiyle başladı. Ama tabii Cardozo'yu uzunlarla beslemeye çalıştı. Fakat burada karşılaşma genelinde Ottara ve Emirhan arkayı çok fazla süpürdüler. Yani Ottara toplamda 8, Emirhan'da toplamda 7 tane sahipsiz top kazandılar karşılaşma genelinde. Emirhan zaten ya muazzam bir performans. Yani bu kadar tabii ki Erzurum'un hava topu zafiyetinin yüksek olduğunu da biliyordu İtalyano maç öncesinde. Bence duran toplara özellikle değinmişti. Ki Emirhan hem Erzurum maçı performansıyla hem sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansla da aslında buradan Montella'ya da mesaj göndermiş oldu A milli takım adına bence. Trossard yine siftah yapan isimlerden bir tanesi oldu. Yine performans anlamında günün iyilerinden birisiydi.
3: İlhan.
2: Evet, İlhan öyle sezon başından bu yana. Çünkü İlhan'a dair en önemli unsur şu, beklenti seviyesi hep düşük kaldı İlhan'a dair.
3: Evet.
2: Çünkü çok düşük bir bedelle transfer edildi. Yani 1.8 milyon euro gibi bir bedel ödendi bonservisine. Dolayısıyla çok düşük bir bedel.

0: ödendiği için oyuncudan beklenti seviyesi de çok yüksek değil. Haliyle ondan aldığınız katkı düzeyi de yüksek olunca biraz aslında bu sürpriz oldu Beşiktaş camiası adına. Ya karşılaşma tabii Beşiktaş adına beklendiği gibi kolay bir galibiyet oldu. Yani Nübel'in kurtarışı olmayan bir karşılaşma yaşandı siyah beyazlar adına. Bu aynı zamanda iyi bir Marsilya maçı provası oldu. Ya tabii Marsilya çok da iyi bir başlangıç yapmadı. Fransa Lig 1'de son maçında da puan kaybettiler.
1: Strasbourg'u yendiler. Sonrasındaki karşılaşmalardan mağlubiyet var.
0: Dözerbi ayrılığı sonrasında. Doğru. Yani Dözerbi ayrılığı sonrasında Bruno Henesio ile yola devam ediyorlar. Mason Greenwood'un ayrılığı hiç kuşkusuz onlar da tabii takımın önemli ölçüde hücum gücünü önemli ölçüde düşürdüğünü görüyorum. Ama tabii çok tecrübeli, çok değerli isimler var. Amin Guri'yi, Amin Harit, yine Beşiktaş'ın ve diğer Türk takımlarının da gündemine gelen Pierre-Emile Højbjerg, işte önceki dönemlerde Tottenham'da da forma giyen Danimarkalı futbolcu. Yani çok tecrübeli, çok deneyimli isimlere de sahipler. O yüzden
1: Bruno Genesio'nun çok ciddi açıklamaları var ama Ren maçı sonrası bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Rekabet edebiliyoruz ama yenecek güçte değiliz. Bunun sebebini siz de benim gibi çok iyi biliyorsunuz. Biraz yönetimle ilgili sıkıntılarını dile getirdi basın.
0: Doğru. Hem idari hem mali bir kriz içerisinde zaten Marsilya'da, Lyon'da aynı şekilde. Hatta Lyon takımı da orada da var böyle bir takım sorunlar. Hatta deplasmanlara falan uçakla gidilecek deplasmanlara bile otobüsle gitmeye başlamışlar. Orada da ufak tefek problemler var. Takım bütçesi önemli seviyede düşmüş. Marsilya da aşağı yukarı aynı finansal problemleri yaşıyor. Tabii Fransa'daki vergi skalası çok yüksek olduğu için Fransız kulüpleri bundan çok fazla etkileniyor haliyle. Yani zor günler bekliyor onları tabii ama tabii Avrupa maçlarının motivasyonu her zaman çok daha farklı olur. Elbette ümit ediyoruz ligdeki kötü gidişat Avrupa'ya da yansır onlar adına.
1: Ama bazen dediğin gibi bazı takımlar için tam tersi oluyor.
0: Tabii yani ateşleyici kötü giderken, olabiliyor.
1: Tamamen tüm odak Avrupa'daki maçlara verilebiliyor.
0: Ateşleyici olabiliyor çünkü ne olursa olsun Avrupa maçlarının gelir seviyesi de yüksek. Tabii ki Şampiyonlar Ligi ile aynı gelir düzeyinde değil ama ne olursa olsun Avrupa Ligi'nin hem belli düzeyde bir geliri var. Bununla birlikte aynı zamanda vitrin organizasyonlardan bir tanesi olduğu için dolayısıyla oyuncuların motivasyonunu da önemli ölçüde değiştirir diye tahmin ediyoruz ama Beşiktaş bu kadar iyi bir başlangıç yapmışken bu kadar formda bir Beşiktaş'tan iç sahada taraftar desteğiyle birlikte ümit ediyoruz. Bir galibiyete de ihtiyacımız var. Çünkü iyi bir başlangıç yapamadık Şampiyonlar Ligi özelinde değerlendirdiğimizde. Ülke puanımız adına Beşiktaş'ın alacağı bir galibiyet bizim için çok değerli, çok kıymetli. O yüzden inşallah bir kaza bela olmaz. Beşiktaş Marsilya karşısında Perşembe gecesi.
2: Beşiktaş umut veriyor dedim ya. Hani Beşiktaş herkes güvenelim ya. Viyana'dan yazmış Aykut Öztürk kardeşim arkadaşım. Ben senede bir defa maça geliyordum ama bu sene diyor birçok maça gelmek istiyorum diyor. Bakalım nasıl olacak diye inşallah. Yani Beşiktaş'ın düşünün bazı insanlar televizyondan bile izlemek istemiyordu. Evet. Senede bir maç hakkı olan Aykut diyor ki ben mümkün olduğu kadar bütün Avrupa maçlarına gelmek istiyorum diye. Yani bu keyfi veriyor, bu zevki veriyor. Bize de selam söylemiş Viyana'dan. Buradan Viyana'da selam olsun herkese.
1: Peki şimdi Beşiktaş'ın ardından ekleyeceğiniz bir şey yoksa Trabzonspor'a da değinmek istiyorum. Trabzonspor'da da gündem tabii ki hem bir sonraki Galatasaray karşılaşması diğer yandan da teknik direktör konusu. Çünkü Hüseyin Hoca ilk çıktığı karşılaşmada 5 gol bir galibiyet elde etmişti. Yüzleri güldürdü ama sonrasında bu hafta oynanan maçtan mağlubiyetle ayrılmak tarafları da şaşırttı açıkçası. Bilmiyorum Galatasaray maçına kadar hoca konusuyla ilgili bir adım atılır mı sizce?
2: Netleşebileceğini düşünüyorum.
1: Thomas Rice
2: evet,
1: bir görüşme yapılmış.
2: Nokta olur diye düşünüyorum. Yani ligi bilen daha önce denenmişlerden değil.
1: Evet.
2: Yeni.
1: Şenol Hoca çok gündeme gelmişti.
2: Çok denenmişlerden değil derken Şenol Hoca özelinde de Şenol Hoca, Abdullah Hoca ve başka birkaç hoca denenmişlerden ismi geçenler vardı. Thomas Rice baktığın zaman Karadeniz'in havasını biliyor. Samsunspor'da uzun yıllar yani kaldı, başarılı da oldu. Dolayısıyla ligimizi biliyor. Ben hep Alman kültüründen yanayım teknik adamlıkta. Çünkü çok sıkı disiplin oluyor. Birçok burada yıldız oyuncu var. Muhammed Salah gibi oyuncularla çok güzel iletişim kurar. Sabah ismini duyduğum zaman neden olmasın dedim. Galatasaray maçına kulübede olursa benim için sürpriz olmaz. Trabzonspor'un Galatasaray'ı izliyorum. Trabzonspor'uyum. Geçen haftaki Trabzonspor'un kaybı bana Galatasaray'ın karşısında Trabzonspor'un yenilmeyeceğini gösteriyor. Yani yenilmez diyorum ben. Galatasaray favori bu maçta baktığın zaman diyemem çünkü bu mağlubiyet Bir mağlubiyet daha Trabzonspor yarıştan bayağı evet. koparır.
1: Ama bence teknik

0: direktör değişikliği olursa
1: teknik direktör değişikliği her zaman olumlu yansır. Bir de burada Tomás Reis olursa en kötü ihtimal Trabzonspor yenilmez dedim. Çünkü Trabzonspor'un hem eski Avni Akar stadında hem Papara Park'ta defalarca maç izledim. Trabzonspor seyircisiyle çok başka oynuyor, çok coşkulu oynuyor. Galatasaray da çok formda. Yine namalup takımı. Bu tip maçlar çok farklı oluyor. Eğer hocası olursa hocalı ve hocasız Osimhen Moreno'nun ihtimali çok zayıf gördüm. Osimhen varsa Galatasaray'ın kazanma şansı yüksek derim. Osimhensiz tabii ki biraz daha geride başlar. Ama bize bu haftanın en güzel maçını izletirler diye düşünüyorum. Tomás Reis bir kez daha söylüyorum. Gelirse daha gelir gelmez etkisini gösterir. Sonuçtan bağımsız çok güzel bir maç izleriz.
0: Peki Caner, Gençler Birliği maçında 5 gol, sonrasında Konyaspor mücadelesinde gol atamayan bir Trabzonspor. Evet. Benzer aslında oyunu.
1: Bu arada bu sezon, bu sezon izlediğim en kötü Trabzon'du. Yani 5 maçlık performansla hücum attı, Konya savunması, orta sahası. Evet, Konyaspor haftalardır kazanamıyor. Oyunda bir tek böyle Muhammed Salah'ı top ayağına geldiği zaman bir şeyler yapabilecek mi diye gördüm. Yani her şeyle sönük bir Trabzon vardı.
2: Doğru.
0: Sen ne dersin Caner?
2: Ya şöyle, zaten Trabzonspor'un sezon başından bu yana deplasman performansının pek de parlak olmadığını görüyoruz.
0: Evet.
2: Bir beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bir Kasımpaşa beraberliğiydi. Onun haricinde Avrupa maçını da eklersek Ferencvaros, Ahmet ve Konya deplasmanları. Bu tabii Konyaspor perspektifinden de mücadeleyi değerlendirecek olursak, bu karşılaşma aynı zamanda bir Konyaspor tarafı açısından bir revanş niteliği taşıyor. Çünkü geçtiğimiz sezon biliyorsun ki Ziraat Türkiye Kupası'nın finalistiydi bu iki takım ve finali Trabzonspor kazanmıştı. O karşılaşmanın finalin niteliğindeydi onların gözünde ve Konyaspor da iyi bir başlangıç yapamamıştı sezona.
0: Evet.
2: İlk 4 maçın tamamını kaybetmişlerdi. Onlar adına da bir aslında kazanmak adına bir motivasyondu bu mücadele. Tabii Trabzonspor'un aslında oyun içerisinde çok fazla dalgalanmalar yaşadığını görüyoruz. Çok fazla Salah'a dayanmış bir oyunu var tabii ki. Şunu da söyleyelim tabii, 69. dakika belki de maçın kırılma anlarından biridir. Çünkü 69'da Franculinho oyuna girdikten sonra forveti çiftledi Trabzonspor. Yani orada aslında bir 4-3-3 düzeninden bir 4-4-2'ye geçiş yaptı. Aslında bu 4-4-2 bir nevi... Yani şöyle söyleyeyim, Saviolo sol ön. Burada tabii eski Hellaç merkez içe geçti. Tabii o bölümden itibaren ister istemez tabii Salah kaleden ne kadar uzak konumlanırsa aslında Trabzonspor'un önemli ölçüde rakip ceza sahasına girmekte ne kadar zorlandığını da birçok kez bunu dile getirdik ki o bölümden sonra 77'den 90+3'e kadar Trabzonspor topa %80 sahip olmasına rağmen rakip ceza sahasında sadece toplamda bir kez topla buluşabildi.
0: Evet.
2: Onun haricinde çok fazla üretemedi.
0: Hı hı.
2: Bence tabii ki Trabzonspor'un en önemli unsuru burada sadece mevcut hoca Hüseyin Hoca olduğu için söylüyorum bunu. Tabii ki gündemde farklı isimler var. Farklı varyasyonlar üretmesi gerekiyor Trabzonspor'un. Çünkü yani burada örnek veriyorum, yani Salah üzerine entegre olmuş bir oyundan ziyade bence mesela hücumları Muçi üzerinden de inşa edilebilir. Ya da mesela Mustafa Eskihellacı belki çift yönlü bir merkez orta saha olarak denkleme de sokabilirsiniz ki çünkü bence yani milli takımda baktığımızda mesela en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesidir. Yani Eren ve Ferdi Kadıoğlu varken orada yani üçüncü bir sol bek olarak oynama şansı bu kadar düşük bir oyuncuyken bence Mustafa Eskihellaç'ın. Yani milli takım kariyeri adına da bence önemli bir fırsat olabilir. Çünkü enerjisiyle bu kadar dinamizmiyle ön planda olan bir oyuncu. Yani Çalhanoğlu, işte Salih, İsmail Yüksek ve Orkun rotasyonunun olduğu bir yerde bence Mustafa Eskihellaç dinamizmiyle milli takım adına da değişilmez isimlerden bir tanesi olabilir o box diye tabir ettiğimiz.
1: Tomás Reis Galatasaray maçında kulübede olur. Kartların hepsi yeniden açılır. Çok keyifli. Ben bu iddialı bir kelime verdim. Tomás Reis Trabzonspor Galatasaray maçında kulübede olur.
0: Peki değerli izleyenler, Trabzonspor'u da bu şekilde bitirelim ve Ziraat Türkiye Kupası'yla devam edelim. Heyecan yeniden bu yıl başlıyor değerli izleyenler. Birinci eleme turu karşılaşmaları bugün itibariyle başlıyor. Şöyle sizlere de biraz anlatalım. Tabii formatla ilgili bilgiler ve bugünün karşılaşmalarına da değineceğiz. Toplamda 146 takım mücadele edecek Ziraat Türkiye Kupası'nda. 5 eleme turu gerçekleşecek. Eleme turlarının ardından son 16 turu çeyrek çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları oynanacak. Yarı final dışında tüm turlar tek maç eleme usulü, yarı finaller çift maç üzerinden gerçekleştirilecek. Kupayı kazanan takım gelecek sezon Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı da elde etmiş olacak. Devam edelim, bir sayfamız daha var. Eleme turlarının tarihlerini de sizlere hatırlatalım. Birinci eleme turu 15-17 Eylül. Yani bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla birlikte bitecek. İkinci eleme turu 6-8 Ekim tarihlerinde. Üçüncü eleme turu 27-29 Ekim. Dördüncü eleme turu 1-3 Aralık. Beşinci eleme turu da 15-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Ve eleme turu 24 Aralık itibariyle bitiyor. Sonrasında son 16 turu heyecanı geliyor. 12-14 Ocak 2027 tarihinde oynanacak bu maçlar. Çeyrek final karşılaşmaları 2-4 Şubat 2027 tarihinde. Yarı final 2-4 Mart 20-22 Nisan 2027 tarihinde. Ve finale gelince de 29 Mayıs 2027 tarihini görüyorsunuz. Tabii finale daha çok zaman var. Şimdi daha birinci eleme turundayız. Bugün de saat 17'de 1923 Afyon Karahisar Spor Ürgüp Spor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'de de Altay Söke 1970 Spor Kulübü mücadeleleri A Spor ekranlarından naklen sizlerle buluşacak. Bu mücadeleleri de bugün izleyebilirsiniz. Böyle, heyecanlı mıyız?
1: Ben heyecanlıyım. Böyle ilk maçın anonslarında çok denk geldim Ziraat Türkiye Kupası'na. Yayıncı kulübü olarak yani güzel. Uzun zamandır. 146 maç ne çabuk geçecek diyoruz. 146 maç gelip geçiyor. Prosedürde değişiklik yok. Geçen sene de böyleydi. Şimdi ona baktım. Yani o yarı finale kadar yarı finalden sonra çift maç. Birbirinden keyifli, birbirinden güzel maçlar bundan sonra bizi bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası başladığı zaman bir bakıyorsunuz ki 29 Mayıs gelmiş.
0: Doğru.
1: O yüzden kazasız belasız güzel anlatımlarla çok güzel anekdotlar oluyor. Kesinlikle Ziraat Türkiye Kupası maçları o yüzden çok seviliyor. Şu anda inanın sokaktaki spor severler Ziraat Türkiye Kupası'nı böyle şifresiz bir kanaldan canlı izlemekten gün içinde çünkü maçı seven bir toplumuz, futbolu seven bir toplumuz. Hangi maç olursa olsun onu izleniyor. İnşallah güzel bir başlangıç olur ve 29 Mayıs'a kadar hep güzel şeyleri konuşuruz.
2: Ya Türk futbolunun mihenk taşı diyebiliriz Ziraat Türkiye Kupası için ve 65. organizasyon bugün itibariyle start alıyor. İlk turda toplamda 20 karşılaşma oynanacak, 40 tane takım yer alıyor. Yani aslında şöyle bir heyecan, yani en alt ligdeki belki mahalle takımından Süper Lig'in devlerine kadar uzanan, aslında bunları herkese aynı sahada buluşturan Türk futbolunun mozaiği diyebiliriz. Evet. Ziraat Türkiye Kupası için. Biz de tabii onların heyecanına ortak oluyoruz. Çünkü ilk etapta, ilk turda genelde oynayan takımlar işte 3. lig, profesyonelliğe geçiş ligi, eski adıyla bal ligi diye tabir ettiğimiz bölgesel amatör lig ve süper amatörde mücadele eden takımların yer aldığı bir organizasyon. Ama orada da bambaşka hikayeler var. Çünkü genç oyuncuların özellikle kendilerini gösterebilmeleri adına önemli bir fırsattır. Biz de onların...
0: Hep böyle yıldızlar çıkıyor.
2: Evet, biz de onların
1: Kerem buradan çıktı.
0: Evet,
1: Kerem
0: Erzincan.
1: Erzincan Golf 24'te izlerken buradan biz Kerem'i gördük attığı gollerle. Bir maçta 3 gol, 2 gol. Pardon, lafını
2: geçtim. Yok, estağfurullah. Yani biz de onların heyecanını aslında ortak olacağız. Burada tabii çok farklı hikayeler var. Onu da atlamayalım. Mesela bir Artvin'deki bir Borçka Spor var. Onlar mesela 47 yıl sonra bölgesel amatör lige, profesyonelliğe geçiş ligine yükseldiler. İlk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecekler.
0: Bir bununla birlikte koysam olur mu? Tabii tekrar ki söz vereceğim mutlaka sana. Az önce zaten konuşmuştuk Trabzonspor bölümünde. Bir son dakika gelişmesi olarak zaten altta görüyorsunuz. Trabzonspor Thomas Rice'la Prensip'te anlaştı. Savaş Şorlu'da demişti ki Galatasaray maçında kulübede görebiliriz.
1: İddialı konuşmuştum. Açılışta evet, da özellikle.
0: Bu kadar hızlı bir iddia beklemiyordum.
1: Açılışta da bir pasaj yaparak dedim bu maçta bekliyorum diye, ama demin ben direkt Galatasaray maçında kulübede bekliyorum dedim. Şimdi maçın seyri değişti. Oyuncuların performansı değişti.
2: Muhakkak tabii.
1: Son yılların en hareketli, en güzel maçını izleyebiliriz.
2: Bugün çünkü Trabzon'a geliyormuş zaten.
1: Karadeniz'i seven, Karadeniz'i aşırı evet, bir hoca. Ligi bilen bir hoca. Hı hı. Yıldızlarla oynamayı bilen bir hoca. O yüzden bu maç Galatasaray-Trabzonspor maçında favorisi olmayan, Trabzonspor'un kaybetmeyeceği, Galatasaray tabii kazanabilir, Trabzon kazanabilir, beraberir. Ama şu anda böyle herkeste bir hareket olacak bu maçın. Thomas Reis başka bir hava katacak.
0: Peki takıma. Bir telefon bağlantımız var. Yunus Emre Sel telefon attığımızda, değerli izleyenler, Thomas Reis'le ilgili son gelişmeleri kendisinden alacağız. Yunus, hoş geldin yayınımıza. Prensip'te anlaşıldığı haberini verdik ve bugün de Trabzon'a gelmesini bekliyoruz hocanın. Sen neler aktarırsın?
3: Evet, Trabzonspor bir süredir teknik direktör Fatih Tekke'nin takımdan ayrılmasından ardından teknik adam arayışlarına başlamıştı. Birçok teknik adamla görüşüldü bu sürede ve teknik direktör Hüseyin Çimşir de geçici olarak göreve getirilmişti. Özellikle Konya Spor deplasmanında alınan mağlubiyet sonrası hızlanan teknik adam arayışları şu an itibariyle sona ermiş gibi gözüküyor. Geçmişte Samsun Spor'u çalıştıran ve şu anda da Bulgaristan ekiplerine Ludogorets'in teknik direktörü konumunda bulunan Thomas Reis'la Trabzonspor

0: prensip anlaşmasına vardı. Son detaylar Alman teknik adamın Türkiye'ye getirilmesinin ardından karara bağlanacak. Şu sıralarda Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'a ait özel uçağın Bulgaristan'a giderek Alman teknik adamı alması ve Türkiye'ye doğru yola çıkmasını bekliyoruz. Thomas Reis özellikle Samsun Spor'da ilk dönemde çok ciddi bir performans ortaya koymuştu. Ancak ayrılış sürecindeki performansıyla zaman zaman da eleştirilen bir teknik adam olmuştu. Ama Ludogorets de bu sezon şu ana kadar çıktığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı. Thomas Reis ve Trabzonspor'un yeni teknik direktörü, resmi olarak henüz imza atmadığı için söylüyorum. Thomas Reis Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacak gibi gözüküyor şu an itibariyle. Önümüzdeki saatlerde de resmi imzanın atılmasını bekliyoruz.
1: Yunus Emre, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Yunus Emre'nin de bahsettiği gibi Sayın Ertuğrul Doğan'ın özel uçağı Bulgaristan'a gitmiş. Oradan Thomas Reis'i alıp Trabzon'a getirecek ve bugün de Trabzon'a gelmesini bekliyoruz hocanın. Tabii Hüseyin Hoca'nın aldığı son mağlubiyet Konyaspor maçı da biraz belki bu süreci hızlandırmıştır diye düşünüyorum.
2: Ya zaten aşağı yukarı milli araya kadar beklenir diye tahmin ediyorduk ama tabii ki buradaki olası senaryolardan bir tanesi Trabzonspor'un Konya deplasmanında galip gelmesi üzerine biz bu senaryoyu biçiyorduk, en azından öyle söyleyelim. Çünkü evet, Galatasaray maçı öncesinde bir galibiyet takımdaki, camiadaki havayı bambaşka bir seyre ulaştırırdı. Ama tabii mağlubiyetin de etkisiyle teknik direktör arayışları hızlanmış oldu. Bu süreçte tabii görüşülen isimler, en başta Pioli'ye gidildi. Hı hı. Pioli'nin tabii yüksek beklentileri sebebiyle alternatif tercihlerden bir tanesi Thomas Reis. Hem yani az önce Savaş abinin de ifade etmiş olduğu gibi Süper Lig'i tanıyan, bilen, ligin dinamiklerine hakim bir isim. Yani hem Bundesliga'da önemli işler başardı diyemeyeceğim çünkü Schalke'de küme düştüğü bir periyot var, ama şöyle söyleyeyim, bunu mesela bir negatif unsur olarak hep karşımıza çıkartıyorlar ama Schalke'nin küme düştüğünde Thomas Reis göreve geldiğinde 12. haftada göreve gelmişti ve o zaman Schalke'de toplamda 9 mağlubiyeti vardı. Yani ligin ikinci yarısındaki performansını hatırlıyorum ben. Ligin ikinci yarısında bayağı bir seri galibiyetler yakalamıştı. Ki ona rağmen Schalke'yi ligde tutmaya çabaladı epey ama başaramamıştı. Aslında böyle dokunuşları olan bir teknik adam. Samsun Spor'da yaptıkları, başardıkları ortada.
3: Samsun Spor'da Reis ve Reis'siz bir döneme bakarsak, evet, ilkten sonraki sürece bakalım. Bir de bu kadar hızlı olması, Galatasaray maçının olması, Galatasaray maçı olması milli ara beklenir.
2: Çok kısa sürede önemli sıçrama kaydettirdi. Dolayısıyla hem ligimizi bilmesi, bunun yanı sıra tabii ki bu kadar kısa sürede olumlu etki alınabilecek doğru bir adres olması.
3: Hayırlı olsun bence.
2: Bence de hayırlı olsun Trabzonspor camiası adına. Bakalım Trabzonspor Galatasaray maçı öncesinde Trabzonsporlu futbolcularda nasıl bir motivasyon, nasıl bir değişim tabii yaşanacak tabii.
1: Tam az önce bunu konuşuyorduk zaten. İlk teknik direktörlerin çıktığı karşılaşmalar genelde çok hareketli geçer ve oyuncuların da böyle kendini gösterme isteği doğar yani illa. Ya yeni Galatasaray için bu biraz dezavantaj oldu sanırım.
3: Tabii ama bu tip şeylerde şimdi yeni bir başlangıç, yeni bir meydan okuma. Yani bak, tekrar dedim, Samsunspor'u çalıştırmış Yüksel Yıldırım gibi zor bir başkanla çalışmış. Transfer dönemleri falan kolay olmaz oralarda. Burada kurumsal bir yere geliyor. Ertuğrul Bey, Sayın Başkan Doğan'la çok uyum içinde çalışabileceğini düşünüyorum. Teknik heyet zaten hazır. Belki bir, belki iki yardımcısını alabilir. Çünkü bu tip hocalar isteyebiliyor yanına. Olabilir. Hazır bir ortama geliyor. Ve şampiyonluk şansında yeniden kartlar açılacaktır. Ben Trabzonspor'un hala şampiyonluktaki adayım, favorim dediği zaman kızanlar oluyor. Şu anda bu hafta alacağı sonuçtan sonra görüşüm değişir bilmiyorum. Ama Trabzonspor kazanırsa yine şampiyonluğun güçlü adayı. Sonuçta ligin daha çok başındayız yani.
1: Tabii ki, şimdi Ludogorets'e baktım. Ligde şu anda ikinci sırada Levski Sofia'nın ardından. Oynadığı karşılaşmalarda da 9 mücadeleye çıkmış Thomas Reis'la birlikte. 7 galibiyet, 2 beraberliği var. Namağlup bir şekilde de 9 haftayı tamamlamış hoca.
3: Samsun'da o kadar yapamadı ama Trabzon'da bambaşka bir serüven yazabilir. Bambaşka bir hikaye yazabilir. Yani bu yolun şampiyonluğa doğru gidiş yolunda da olabilir. Milli ara hoca için bir şans. Milli ara takımı daha iyi tanıyacaktır.
1: Tabii.
3: Ama 24 saat kala bile gelip, demiştim ya, maça çıksa çok fark ettirir diye.
2: Şu anda şöyle bir avantajı olacak hocanın. Bu akşam Trabzon'a indiğini düşündüğümüzde en az 2 tane taktik idman yapma şansı var takımla birlikte.
1: Evet.
2: Maç gününe kadar, maç cumartesi günü, derbi mücadelesi. Derbiye kadar en az 2 tane taktik idman yapma şansı olacak. Bu da bence önemli bir unsur. yani stratejik açıdan değerlendirdiğimizde geldiği gün

0: Ali altı maç kala Song'la şey toplantı yaptı diye Adnan Polat bıraktı gitti yani. Almanların böyle katı prensipleri vardır.
1: Ben öyle de bir kadroya geldi ki şimdi.
0: Öyle bir kadroya geldi. Schalke falan önemli değil. Ben herkesin saygı duyduğu bir teknik adam olması gittiği yerlerde de önemli yani.
1: Son bir dakikam kaldı zaten ama bilmiyorum Muhammed Salah'la nasıl bir ilişkisi olur. 30 saniyemiş, birer cümle alayım
0: çok,
1: bitirelim.
0: Çok iyi bir ilişkisi olur. Muhammed Salah çünkü dünyaya da çıkmış. Hocayı evet, karşılar. Yani çok, ya Muhammed vardı. Salah sorunlu bir oyuncu değil. Muhammed Salah'la sorun yaşayan hoca da sıkıntı var derim yani.
2: Ya yıldız son yönetme cümle. Becerisi bence yüksek bir teknik adam. O yüzden sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Hiçbir oyuncu grubuyla sorun yaşamamış bir isim zaten Thomas Weiss. Evet. Bu konuda böyle sicili temiz bir isim. O yüzden Trabzonspor'da da başarılı olmaması için hiçbir gerekçe, hiçbir sebep de yok.
1: Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Spor Ajansı'nı bu konuyla birlikte noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Ospor Radyo, sporun radyosu.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi.
6: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: boşuna uzağa gidip.
1: Aspor Radyo.
2: Mutlu günler değerli izleyenler, gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca gündemdeki gelişmelerle karşınızda olacağız. Hemen sıcak haberle gelin başlayalım. Trabzonspor teknik direktör Thomas Reis'la prensip anlaşmasına vardı. 52 yaşındaki Alman teknik adamın bugün Trabzon'da olması bekleniyor. Hatta Başkan Ertuğrul Doğan'ın özel uçağının şu anda Yeşilköy'den havalandığı ve Varna'dan Thomas Reis'i alıp bugün Trabzon'a getireceği bilgisi var elimizde. Şu anda da zaten flight radar görüntüsü ekranlarınıza getirildi değerli izleyenler. Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün şehre geliş görüntüleri an be an sizlerle olacak Aspor ekranlarında. Tabii ki değerlendirmelerde alacağız. Aspor yorumcusu Ulaş Özdemir şu anda telefon attığımızda. Ulaş Özdemir, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk sevgili Ezgi, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Evet, Thomas Reis tanıdığımız bir teknik direktör, Samsun Spor'la başarılı bir süreç geçirmiş. Türkiye'de iyi tanınan, bilinen bir teknik direktör diyebiliriz aslında. Peki Trabzonspor'da nasıl bir süreç işleyecek? Trabzonspor'un bu kararını nasıl değerlendirirsin?
3: Vallahi şöyle, bu konuda Sayın Ertuğrul Doğan'a da hakikaten... Hocayı bulana kadarki süreçte yaşadıklarından dolayı üzüldüğümü söyleyebilirim. Çünkü çok hazırlıksız yakalandı. Yani Fatih Tekke'nin takımdan bir anda ayrılacağını hiç düşünmediği için bir B planı da yoktu. Çok sayıda da hocaya gitti, yabancı, yerli. Ancak en son Thomas Reis'a karar kıldı ve bugün de Trabzon'a gelip büyük bir ihtimalle takımla da idmana katılacak. Tabii Reis'i hepimiz çok iyi tanıyoruz. Yani Samsun Spor'daki aslında geldiği sezonki başarısından biraz bahsetmek lazım. Yani elindeki kadronun toplamından daha büyük bir takım çıkartabiliyor aslında. İşte Bochum'u çalıştırdığı zaman Bundesliga'da yani ikinci ligden birinci lige taşıdı. Yanlış söylemiyorum herhalde, öyleydi. Yine ardından mütevazi bir kadrosu da vardı Bochum'un. Ligde de tuttu. Tabii Samsun Spor'da da bir transfer yasağı vardı. Önceki sezon işte kümede kalma mücadelesi veren kadroyu lig üçüncülüğüne ve Avrupa'ya da götürdü. Bu yani son yıllardaki bence en değerli Süper Lig teknik adam performanslarından biri olarak da kendi açımdan değerlendirebilirim. Tabii Trabzonspor'a ne kazandırır'a biraz bakmak lazım. Yani Trabzonspor'un iki temel hastalığı var sevgili Ezgi. Bunu zaman zaman programlarda da dile getiriyorduk. Yani top kaybından sonra orta alanın geniş bir şekilde açılması ve rakibin kolay bir geçiş yapması, bir de kapanan savunmalara karşı yerleşik bir hücum üretilememesi. Thomas Reis burada ilk problemi bence güçlü bir biçimde çözeceğine inanıyorum. Hani hem takım boyunun kısaltılması, işte oyuncuların baskı zamanlamasını belirlemesi, işte savunma arkasında o kalan bırakılan boşlukların azaltılması gibi, ki bunu Konya maçında görmüştük. Yani hem dağınık bir pres, hem kaybedilen ikinci toplar ve birbirinden kopuk 3 hat vardı. Bunlar tamamen bence Thomas Reis'in ilk gelip dokunacağı ve çözebileceği alanlardı. Yani o ne açıda aslında Reis'in futboluna uygun bir santrafor. Yani uzun topu saklaması açısından, işte hava toplarını kazanması, işte arkadan gelen Salah gibi, işte Aral gibi, ne bileyim Muçi gibi, bunlara da alan açmasıyla yani ceza sahasında bekleyen bir bitireceğim daha çok onu hücumun merkez istasyonu haline getirebilir onu açıyor. Öyle düşünüyorum. Ya şöyle bir durum da var. Burada Trabzonspor'un onu açıyor uzun oyuna ikinci topu kovalar kenardan ortaya döngüsünü de biraz daha şey yapabilir, kuvvetlendirebilir. Ama takımın tabii ki en temel eksiklerinden bir tanesi hala bu eksikliği devam ediyor. Atletik ve pas yönü kuvvetli bir 6 numaranın eksikliği, ki Polcarelli geldiği zaman bu büyük ölçüde kapanabilir. Ve dar alanda kilit açabilen bir lider on numara ve öne çıkabilen süratli bir stoper. Muhtemelen Sayın Başkan'la da bunu konuşup hani devre arası 2 ya da 3 transfer takviyesi de istediğini düşünüyorum. Bu konuda da Sayın Başkan'ın hayır demediğini de düşünüyorum. Tabii Savic'in bulunduğu yani o ağır bir savunma hattıyla Rice'ın adam odaklı presi biraz risk üretir gibi geliyor bana. Hani Batagol, Bivu gibi daha hareketli profiller onun bu düzenine de uyum sağlar. Burada Samet'i de düşünebiliriz aslında bu anlamda. Ya işte zayıf yönü şu olabilir. Hani sonuçta Trabzonspor meydan okuyan bir takım. Ve yani Thomas Weiss şampiyonluk favorisi haline getirebilir mi Trabzonspor'u? Ya genelde oynattığı takımlarda çoğunlukla rakibin gücüne karşı bir organizasyon geliştirdi Rice. Oyununu okuduğumuzda öyle görüyoruz ama Trabzonspor'da iç sahada pek çok rakip topu hani sana bırakıyor, alanı daraltıyor ve işte Trabzonspor'dan oyunun kurmasını istiyor. Burada yaratıcılık oyuncu kalitesine fazlasıyla bağlı kalabilir diye ben düşünüyorum. Hani Samsunspor'un da ikinci sezonunda yoğun fikstür ve kadro derinliği sorunu belirdiğinde son 10 lig maçıydı yanılmıyorsam hani bir galibiyet falan almıştı diye biliyorum ve takım da 7 ya da 8. sıradayken görevinden ayrılmıştı. Ama Bulgaristan'da Ludogorets'e baktığımız zaman orada da her maçı kazanması beklenen bir takım üyesine de büründürdü. Yani 7 galibiyet aldı Ludogorets'le beraber de. Ya Trabzonspor'da Thomas Reis geldiğinde şu olur. Ya buna inancım var benim. Bir defa dağınıklığını toparlar. Takımı fiziksel ve taktik açıdan ayağa kaldırır. Yani işte orada bireysel tercihlere ve yeteneklere dayalı bir sistemden ya da yıldızlara yaslanan bir sistemden ziyade kendi sistemini inşa edeceğini düşünüyorum.
2: Evet.
3: Thomas Reis'le ilgili söyleyeceklerim bunlar.
2: Peki Ulaş Özdemir, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Az önce de söylediğimiz gibi Thomas Reis'in Trabzon'a gelişiyle ilgili tüm detayları biz sıcağı sıcağına izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada önemli bir son dakika daha geçiyor alttan değerli izleyenler. Bazı büyük maçların tarihleri de açıklandı TFF tarafından. 8. haftada oynanacak Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim pazartesi saat 20'de oynanacak. 9. haftadaki Galatasaray Fenerbahçe maçı 26 Ekim pazartesi saat 21.30'da başlayacak. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım pazartesi saat 21'de oynanacak. Tekrar edelim, TFF'den yapılan açıklamalar, 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim pazartesi saat 20'de başlayacak. 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe derbisi 26 Ekim pazartesi saat 21.30'da oynanacak. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım pazartesi saat 21'de oynanacak. Değerli izleyenler, derbi tarihleri ve saatleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Bu son dakika haberleriyle gün ortasına başladık ve hemen gelin şimdi devam edelim, akışımızdan başlayalım. Fenerbahçe ile başlayacağız değerli izleyenler. Bugüne Sarı Lacivertliler deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı ve ilk 5 haftada 8 puan kaybetti.
0: Fenerbahçe ligde kan kaybetmeye devam ediyor. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalan Sarı Lacivertliler, İsmail Kartal'ın istifası ve geri dönmesiyle hareketli günler geçirdi. Ligde başarısız sonuçlarsa Gaziantep'te de devam etti. Sarı Lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ve Greenwood'la iki kez R'ye takıldığı mücadelede Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Süper Lig'de ilk 5 haftada 3. kez puan kaybeden Fenerbahçe, topladığı 7 puanla lider Galatasaray'ın 6, 2. Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 11. sırada yer aldı. Bu sezon Konyaspor ve Samsunspor'u yenen Gençlerbirliği ile Beşiktaş'a mağlup olan Sarı Lacivertliler toplamda 8 puan kaybetti. Fenerbahçe bu yıl ligde ve Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda ilk kez gol sevinci yaşayamadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri sezonun geride kalan kısmındaki 11 resmi maçın tamamında gol atmayı başarmıştı. Son 12 maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenmeyi başaran Fenerbahçe'nin bu sonuçla birlikte Güneydoğu ekibi karşısındaki galibiyet serisi son buldu. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Romelu Lukaku bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı. 64 dakika sahada kalan Belçikalı forvet zaman zaman etkili olsa da skor üretemedi. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüpspor'u konuk edecek.
2: Şimdi golsüz tamamlanan Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçının ardından teknik direktörlerin yaptıkları açıklamaları birlikte izleyelim.
1: Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince öncelikle şuradan başlayayım. Gaziantep şehrine yakışmayan bir futbol sahası zemini var bu akşam. Oyuncuların ısınmadan geri geldiklerinde bile sahanın çok kötü olduğunu, bu zeminde istedikleri gibi pas yapamayacaklarını bana söylediler. Biz de buna rağmen kendi oyun disiplinimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelerek gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Hep beraber oyuncularımızla birlikte konuşarak. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten dönen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan olarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz. Bunun ben çok fazla bir ölçü olduğunu düşünmüyorum. Top bizdeyken daha fazla rakibi koşturarak daha fazla yorabilirsiniz, daha fazla hata yollayabilirsiniz, daha fazla üretiyorsunuz anlamına gelir. Ama bu akşam bu zeminde buna rağmen ürettik. Özellikle ikinci yarı, yani direkten dönen karşı karşıya olanlar var. Sadece bir gol atıp 3 puan alamadık bu akşam. Bence Şampiyonlar Ligi'nde daha konsantre oluyoruz, daha iyi zeminde oynuyoruz. Şimdi lige geldiğiniz zaman bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor ve bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor. Onun için çok fazla bu konuyla ilgili orada ayrı burada ayrıymış gibi bir takımımız yok. Her maça biz konsantre oluyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Çünkü biz şampiyonluğu oynuyoruz. Buna mecburuz bu şekilde oynamaya. Bu akşam sadece dediğim gibi o bir golü atamadık sadece. 8 puan farkını ligde ilk maç. 2 tane verilmeyen penaltı. Doğru mu?
4: Doğru.
1: Beşiktaş maçına verilmeyen penaltımız. Doğru mu? Bu akşamki hakemi söyleyelim. Doğru mu? 3 dakika veriyor. Daha fazla bir cevap veremeyeceğim size.
5: Bugün çok güçlü bir takıma karşı bir puan aldığımız için çok mutluyuz. Altın değerinde bir puan. Çünkü bugün baktığınız zaman dört büyüklerin kadrosu Anadolu takımlarının çok çok üzerinde. Güçlü oyunları var, güçlü silahları var. Ancak bizim geçen hafta koyduğumuz o karakter, kazandığımız maç, oynadığımız oyun, yakaladığımız standart bir takım oyununu bugün de özellikle yine ilk yarı yansıttığımızı düşünüyorum. Direkten dönen topları vardı. Orada şanslıydık. Ama baktığınız zaman ilk yarı 2-3 tane çok net pozisyonumuz var. Onları değerlendirseydik çok daha farklı bir hikaye olabilirdi ikinci yarı. Bizde şöyle bir durum var. Şu an bizim ilk yapmamız gereken takım savunmasını oturtabilmek. 160-170'lerdeyiz. Bugün Halil 6 pasa kadar Kante'yi kovalıyor. Şimdi bu çok değerli bir şey. Bu yani bu belki de çoğu zaman yapmadığı bir şey. Hücum oyuncularından bu fedakarlıkları yapabilmesi çok kıymetli bu zamanda. Bu zamanda herkes total futbol oynamak zorunda. Hücum ve savunmayı beraber yapmak zorunda. Ama takdir edersiniz ki 6 pasa kadar gelip oyuncuyu tekrar o topu kazanıp o geçişleri yapmak kolay bir şey değil. Ki nitekim yakaladık. Ki karşınızda da Fenerbahçe. Yani ki geçen hafta Roma maçını da izlediniz. Böyle kolay bir takım değil.
2: Gaziantep Futbol Kulübü'nün deneyimli golcüsü Serdar Dursun hem karşılaşmayı hem de eski takımı Fenerbahçe'yi değerlendirdi.
6: Ya zor bir maçtı. Tabii ki bu zeminle oynamak kolay değil iki takım açısından. Geçen hafta bir galibiyetimiz vardı. Ondan dolayı bu sene daha iç sahada bir galibiyetimiz yoktu. Hani bugün tabii ki Fenerbahçe geliyor. Büyük bir takım, zor bir maçtı ama tabii ki 3 puan için çıkmıştık. Zor bir maçtı. Bir iki pozisyonumuz vardı ilk yarıda. Onları atsak belki farklı olabilirdi ama tabii ki Fenerbahçe'nin de net pozisyonları vardı. İşte direğe çarptı, çizgiden çıktı, işte Gündüz'ü arkada vuramadı. Böyle maçlarda önemli olan geri düşmemek. Her zaman golü atma şansın oluyor. Çünkü büyük takımın baskısı farklı. Onlar illa golü atmaya çalışıyor. O anda da doğru durursan, doğru topu öne aktarırsan gol atma şansın var. Bazı pozisyonlarda daha sakin, daha iyi tercihleri yapabilseydik ceza sahasında topla daha iyi buluşup golleri bulabilirdik. Ama tabii ki yani büyük takıma karşı bir puan alıyorsan faydalıdır yani iç sahada. Ya tabii ki Fenerbahçe bir rakip, her maçı 3 puan için çıkar. Her yerde kazanmak için çıkar. İlk maç tabii ki Gençler Birliği maçıydı. Hani o maç 3 puana daha yakın takımda. O maçta 3 puan alınmayınca zorlaşıyor. Beşiktaş maçı vardı. İşte öne geçip yenilmek camiye biraz kırdı. Çünkü son 20-30 dakika biliyorsunuz hani Beşiktaş üstün bir performans gösterince ister istemez taraftarların bu uzun yıllardan beri beklentisi var işte şampiyonluk. O da tabii ki böyle sonucu görünce insan acaba diyor, acaba yine şampiyonluk mu gelecek? Camia çünkü kırılgan bir camia. Yani taraftar da buna müsait. Çünkü uzun bir dönem olunca daha zorlanıyor. Çocuklar yani oyuncular için de zor oluyor. Hele Türk oyuncuları iç sahada istediği gibi oynayamıyor. İster istemez bir baskı oluşuyor. Ama yine de şu an tabii ki 6 puanlık bir fark var ama lige çok erken yani daha 5. hafta ama tabii ki böyle büyük takımlar maç kazanarak daha iyi gidiyor ama tabii ki hani bence kadroda bir yetersizlik var yani oyuncu açısından bence bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Hocanın da eli kolu bağlanıyor bence. Tabii ki o da ifade edemiyor hepsini ama tabii ki yani bence oyuncu kalitesi belirli pozisyonlarda eksiği olduğunu düşünüyorum. Ondan da hoca da istediği oyunu çıkaramıyor.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti. Birçok rekoru elinde bulunduran Buruk, ligde en yüksek galibiyet oranına ulaşan teknik direktör oldu. Okan Buruk rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Galatasaray'ın Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti. Sarı Kırmızılıların teknik direktörü %80'le Süper Lig'de bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesine ulaşan teknik adam oldu. Okan Buruk Galatasaray'ın başında Süper Lig'de çıktığı 149 maçın 119'unu kazandı. 52 yaşındaki çalıştırıcı %80'lik galibiyet oranıyla bu alanda zirveye yerleşti. Buruk'un ardından %77'lik oranla Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Carlos Alberto Pereira geliyor. Pereira bu orana 34 maçta ulaşmıştı. Üçüncü sıradaysa Galatasaray'da 30 maçta %73'lük galibiyet oranı yakalayan Reinen Holman bulunuyor. Dördüncü ve beşinci basamaklardaysa Christoph Daum ve İsmail Kartal yer aldı. İki hoca da Fenerbahçe'de %71'lik galibiyet oranı elde etti. Okan Buruk Galatasaray'ın başındaki başarısıyla bir başka dikkat çekici istatistiğe daha imza attı. Galatasaray Buruk'un göreve geldiği 2022-23 sezonundan bu yana Süper Lig'de en az 2 kez karşılaştığı 26 takımın tamamını mağlup etti. Deneyimli teknik adam Galatasaray'la 4 sezonu şampiyon tamamlarken bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı. Buruk 2023-24 sezonunda da tarihe geçen bir performans sergilemişti. Galatasaray o sezon 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 102 puan topladı ve Süper Lig puan rekorunu kırdı. Okan Buruk ayrıca 17 maçlık deplasmanda galibiyet serisi, 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör ve 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam olma gibi rekorların da sahibi. Kocaelispor galibiyetinin ardından 13 puanla haftayı lider kapatan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk üst üste 5. şampiyonluğu hedefliyor. Evet, az önce son dakika olarak da paylaşmıştık değerli izleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi tarihlerini ve saatlerini duyurdu. Şimdi birlikte toplu olarak bakalım. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de oynanacak. 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynanacak. 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da izleyeceğiz bu karşılaşmayı. 13. haftada Beşiktaş Galatasaray derbisi var. 30 Kasım Pazartesi saat 21'de oynanacak ve 15. haftada Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar saat 19'da başlayacak. Derbi tarihleri, büyük maç tarihleri belli oldu Süper Lig'in ilk yarısında. Bir kez daha sizlerle paylaşmış olalım ve devam edelim. Beşiktaş'tan devam edeceğiz değerli izleyenler. Siyah beyazlılarda geçen sezona kıyasla bu sezon önemli bir değişim yaşandı. Siyah beyazlıların hem lig hem de Avrupa performansı dikkat çekiyor.
4: Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonla bu sezonki performansı arasında siyahla beyaz kadar fark oluştu. Siyah beyazlı ekip hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de geçen sezonun aynı dönemine göre sonuçlarını önemli ölçüde yukarı taşıdı. Vincenzo Italiano yönetimindeki çıkış rakamlara da yansıdı. Beşiktaş 2025-26 sezonunda Avrupa'da oynadığı ilk 6 maçta sadece 2 galibiyet alırken 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı ve Ağustos ayında Avrupa kupalarına veda etti. Bu sezonsa UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 6 maçın 5'ini kazanan siyah beyazlar sadece bir mağlubiyet aldı ve bir sezonluk aranın ardından yeniden Avrupa Ligi'ne katıldı. Süper Lig'de de tablo değişti. Beşiktaş geçen sezon ilk 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı. Italiano'nun takımı ise bu sezon aynı süreçte 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı ve zirvenin en yakın takipçisi oldu.

0: Değişim ilk 11 resmi maçta da net şekilde görüldü. Beşiktaş geçen sezonun ilk 11 resmi karşılaşmasında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken bu sezon aynı süreçte 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Vincenzo Italiano'nun performansı da dikkat çekiyor. 48 yaşındaki teknik adam daha önce görev yaptığı Fiorentina ve Bologna'da ilk 5 lig maçında 4 veya daha fazla galibiyet elde edememişti. Böylece Beşiktaş'ta bu eşiği aşan Italiano, Avrupa'daki başarılı sonuçlar ve Süper Lig'deki güçlü başlangıçla kısa sürede taraftarın güvenini kazandı.
1: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano takımla yaptığı toplantılarda Marsilya ve Amed maçlarında dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
2: Italiano'dan oyuncularına rehavet uyarısı geldi. Beşiktaş milli araya kadar oynayacağı Marsilya ve Amed Spor maçlarını da kayıpsız geçerek yakaladığı olumlu havayı daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Vincenzo Italiano ise alınan olumlu sonuçlara rağmen disiplinden taviz vermiyor. Takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olan İtalyan çalıştırıcı, oyuncularına teşekkür ederken eksik gördüğü noktalar konusunda uyarılarını sürdürüyor. 3-0 kazanılan Erzurumspor karşılaşmasını analiz eden Italiano, takımdan girdikleri pozisyonların daha iyi değerlendirilmesini istedi. Marsilya maçı ile ilgili rehavet uyarısında bulunan tecrübeli çalıştırıcı, 3 maçtır kaybeden Fransız ekibinin durumunun kendilerini yanıltmaması gerektiğinin altını çizdi. Italiano'nun oyuncularına, iki kulvarda birden iddialı olmak zorundayız. Bu nedenle Marsilya ve Amed maçlarından da galibiyet çıkarmalıyız dediği öğrenildi.
1: Beşiktaş'ın sezona güçlü başlamasında kaptan Orkun Kökçü'nün performansı da belirleyici rol oynadı değerli izleyenler. Vincenzo Italiano da Orkun'la görüşerek isteklerini iletti.
2: Beşiktaş'ın orta sahadaki lideri Orkun Kökçü hem oyun organizasyonu hem de skor üretiminde takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Siyah beyazlıların bu sezon oynadığı 11 resmi karşılaşmanın 10'unda forma giyen Orkun, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Toplam 5 gole doğrudan katkı sağlayan yıldız futbolcu, siyah beyazlıların en fazla skor katkısı veren oyuncusu konumuna yükseldi. Orkun'un performansında teknik direktör Vincenzo Italiano ile kurduğu özel iletişimin de önemli payı bulunuyor. İtalyan teknik adam kaptanıyla sık sık birebir görüşmeler yapıyor. Italiano'nun saha içindeki sorumluluğunu artırdığı Orkun'a, takımın kaptanı sensin, saha içindeki liderliği almanı ve kritik anlarda sakin kalarak takımı kontrol etmeni istiyorum mesajını verdiği belirtildi. Tecrübeli teknik adam oyun planında da milli futbolcuyu merkeze yerleştirirken, Orkun'dan yalnızca hücumları yönlendirmesini değil, takım arkadaşlarına saha içerisinde liderlik etmesini de bekliyor. Kaptanlık pazubandıyla sorumluluğu artan 25 yaşındaki orta sahanın takım içindeki ilişkileri de dikkat çekiyor. Özellikle Dušan Vlahović ile iyi bir iletişim kuran milli futbolcu, Sırp golcüyle hem saha içi hem de saha dışında yakın bir ilişkiye sahip. İkili arasındaki güçlü diyalog sahaya da yansırken, Orkun'un oyun kurulumundaki rolüyle Vlahović'in hücumdaki hareketliliği Beşiktaş'ın önemli hücum bağlantılarından birini oluşturuyor. Takım arkadaşlarıyla iletişimi, saha içindeki liderliği ve skor katkısıyla sorumluluk alan Orkun Kökçü, sezonun kalan bölümünde de Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden biri olacak.
1: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Beşiktaş Perşembe günü saat 22'de Marsilya'yı konuk edecek. Siyah beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak. VAR koltuğundaysa Michael Fabri oturacak. Birinci lig seviyesinde 2021'den bu yana maç yöneten 35 yaşındaki Colombo geçtiğimiz sezon İtalya Süper Kupası

0: finalini de yönetmiştim. Çaykur Rizespor Kulüp tarihinde bir ilke imza atarak sezonun ilk 3 deplasmanından galibiyetle döndü.
1: Çaykur Rizespor Kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Süper Lig'in geride kalan 5 haftasında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan Yeşil Mavililer tüm galibiyetlerini deplasmanda elde etti. Recep Uçar yönetimindeki Rizespor sezona Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek başladı. İkinci dış saha maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenen Karadeniz ekibi 5. haftada da Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek deplasmanda 3-3 yaptı. Böylece Çaykur Rizespor kulüp tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 3 deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı. Yeşil Mavili ekip dış sahada 3 maçta 5 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Çaykur Rizespor iç sahada ise zorlanıyor. Samsunspor'a 2-0, Alanyaspor'a ise 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi sahasındaki 2 maçta da puan alamadı. Bu karşılaşmalarda gol dahi atamayan Çaykur Rizespor kalesinde ise 3 gol gördü. Çaykur Rizespor sıradaki maçını yine deplasmanda Göztepe ile oynayacak.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başlıyor değerli izleyenler. Bugün, yarın ve perşembe günü birinci tur maçları oynanacak. 7 karşılaşma A-Spor'dan naklen yayınlanacak.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonu başlıyor.

Türk futbolunun en prestijli organizasyonlarından 65. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk eleme turu heyecanı 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yaşanacak. Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezondan farklı olarak grup aşaması uygulanmayacak. 5. eleme turunun ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final oynanacak. Yarı final dışında tüm turlar tek maç eleme usulüyle oynanacak. Yarı finaller ise çift maç üstünden gerçekleştirilecek. Kupada ilk eleme turunda 40 takım tur geçmek için sahaya çıkacak. Rakibini eleyen 20 ekip adını ikinci eleme turuna yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur heyecanı A-Spor ekranlarında yaşanacak. Kupada ilk tur programı ise şöyle. 15 Eylül Salı saat 17. 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba saat 14. Sinop Spor Arıt Kayadibi Spor Kulübü. Saat 17. Buca Spor Gazi Emir Genç Ortak Girişim. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol Bucak Belediyesi Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30. Amasya Spor Çankırı Gücü Spor Kulübü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Torul Belediyesi Spor Kulübü. Böylece Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk eleme turunda 3 gün boyunca toplam 7 mücadele A-Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Kupada 5 eleme turunun ardından son 16 tur oynanacak. Son 16 turu Ocak 2027'de, çeyrek finaller Şubat 2027'de gerçekleştirilecek. Yarı final ilk maçları Mart 2027'de, rövanşlarsa Nisan 2027'de oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon 29 Mayıs 2027 tarihinde belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A-Spor ve Turkuaz Medya ekranlarında yaşanacak.

0: Premier Lig'de Manchester City'nin United'ı mağlup ettiği mücadelede hakem hatası yapıldığı kabul edildi.
1: İngiltere Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde hakem skandalı tescillendi. Hakem kurulu Manchester City'ye galibiyeti getiren Erling Haaland'ın golünün hatalı bir VAR incelemesiyle verildiğini resmen açıkladı. Kurulun açıklamasında Manchester United deplasmanında Manchester City'ye 1-0'lık galibiyeti getiren Erling Haaland'ın golünün geçerli sayılmasında hata yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Haaland'la ilgili offside kararı VAR tarafından kontrol edildi ve oyuncunun offside'de olmadığı tespit edildi. Aynı pozisyonda Enzo Fernandez'in topla oynamadığı ve bu nedenle ihlal olmadığı tespit edildi ancak bu olayda VAR oyuncunun konumunun olası etkisini fark edememiştir ve sahada inceleme önermeliydi. Manchester United'la temasa geçilerek hata olarak değerlendirdiğimiz durum kabul edildi. Olayla ilgili bir inceleme yapılacak ifadeleri yer aldı. Karşılaşmanın 60. dakikasında Erling Haaland, Josko Gvardiol'un ortasında arka direkte topu ağlara gönderdi ancak hakem Michael Oliver golü offside gerekçesiyle iptal etti. VAR incelemesinin ardından Norveçli futbolcunun Patrick Dorgu'nun kramponu nedeniyle offside'de olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı.
0: Serie A'da Inter-Udinese mücadelesi 8 gole sahne oldu değerli izleyenler. Kazanansa Inter oldu.
2: Inter Udinese'yi konuk ediyor. Geri sayım bitti. İşaret geldi. Udinese maça başlayan taraf. Inter haftanın kapanışında Udinese'yi ağırlıyor. Keyifli seyirler. Geliyor orta içeriye, kafa vuruşu savunmadan. Unai Gomez ceza sahası dışında buluştu topla. Yolluyor genç oyuncu, kafa gol! 9. dakika, Inter yine geriye düşüyor. Giuseppe Meazza da Udinese hesabı açıyor. Abanka! Mergin Vojvoda. Vojvoda yine sola. Davies'i kontrol gelmiyor. Diouf bir ikram. Kenan Davies aradan önünde Kellen Kamp! Jürgen Kellen Kamp! 2-0 Udinese şov yapıyor Giuseppe Meazza'da. Inter drama yaşamaya devam ediyor. Mkhitaryan, Henrik Mkhitaryan savunma karşılıyor Abankva. Carlos Augusto! Diouf girdi araya. Aradan bıraktı Esposito. Şimdi Turan tek top. Barella düştü. Kalktı. Barella! Nicolò Barella! Bu takım dönmekten yorulmuyor. Çok hızlı reaksiyonlar. Önce Augusto. Sonra Barella. Şimdi savunma arkasına nefis bir pas. Diouf girdi içeriye. Kalabalık geldi Inter. Diouf çevirdi. Thuram oldu gol! Marcus Thuram öne geçiyor Inter. Maçta ilk kez. Üst üste iki haftada da geriye düştüler ama. İki farktan dönmeyi başarıyor yine. Pio Esposito Jones'a. Curtis Jones bastı frene. Kaldırıyor kafayı. Piotr Zielinski ekstra pas. Şut gol! Şiir gibi bir oyun Inter'den. Udinese yarı sahasında dakikalardır top yaptılar. Ve bu kez 4. golü bulan Pio Esposito oluyor. Diouf ceza sahası. Savunmanın ikramı var. Şut geldi. Sekti top. Bir vuruş daha gol. 5 oluyor. Anjo Amboni partiye katılan isim. Thuram da sahaya girdi. 79. dakika. Beşliyor Udinese Inter. Stanković dışarıya. Stanković. Genç Stankovic'in friki direkten döndü. Ceza sahası içi vuruş geldi, gol. 5-3. 90. dakikada da olsa Martinez köşeden avlanıyor. Costa Rooney'in ekibi maçtaki 8. golü kaydetti. Gueye 8 gollü maç. Karşılaşmanın hakemi Luca Pairetto'nun son düdüğüyle sonlanıyor. Inter 2 farklı geriye düştüğü bir maçta da Christian Kivu yönetiminde kazanmayı biliyor.
0: Serie A'nın lideri Roma ise Torino deplasmanında 2 golle kazandı.
3: Serie A'da 4. hafta karşılaşması Torino Roma ile karşı karşıya, artık mücadele başlamak üzere. Maresca düdüğü çaldı, maç başlıyor. Ignacio Abate ekrana geldi, bu sezon göreve başladı Torino ile. Şimdi Molina topla buluştu. Molina, karşısında Gineitis var. Bıraktı Molina. Orta Armozo'dan kafa dışarıya. Daniel Malen yeni atıyordu. Şimdi Dybala'dan Malen'a. Daniel Malen bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Daniel Malen! Daniel Malen. Offside. Bir daha izleyelim. Şimdi Eray topu aldı gitti. Eray'ın pası olmadı. Eray uzaklardan vurdu, üstten dışarı gönderdi. İki üçlü savunma kurgusu birbirini kilitlemiş gibi gözüküyor. Kayarak müdahale Mancini'den. Şimdi pas Malen ceza alanında. Bal Malen, Malen, Malen! İnat etti Malen. Golü attı Malen. Yine atıyor. Enflasyondan hızlı yükseliyor bu Malen. Dördüncü Serie A maçında 6. golü Daniel Malen. Yine attı. 1-0 Roma öne geçiyor. 40. dakikada. Molina, Dybala. Dybala, Molina paslaşması. Arjantin bağlantısı kuruldu orada. Molina bıraktı Malen. Malen'dan harika pas Molina'ya. Molina dışarı gönderiyor. Çok güzel geldi Roma. Malen, Molina, Dybala üçlüsü nakış gibi işlediler orayı. Ama Molina iyi vursa da çerçeveyi bulamadı. Molina Mora paslaşması oldu bir kez daha. Şimdi Deron'dan Molina'ya tekrar. Molina, Castro bekliyordu ceza alanında. Şimdi Mora yaptı ortayı. Mora kafa vuruşu Mancini'den, kaleci Perri'de kalıyor. Baskı, o baskı Mancini girdi ceza alanına. Oyun durmadı. Oraya giriyor savunma. Ceza alanında Piscilli. Maçın fişini çekiyor Piscilli. Genç İtalyan attı, sakatlandı. Golü attı, Adele de attı, Piscilli de. Aslında kramp girdi ama Piscilli 90+3'te skoru 2-0 yapıyor. Torinolu savunmacılar oyun durdu zannettiler. Faul var zannettiler. Oyun devam etti. Piscilli halen yerde. Ve mücadelenin son düdüğü geliyor. Torino Roma karşısında 2-0 mağlup oluyor evinde.
0: Juventus, Kenan Yıldız'ın yokluğunda Sassuolo'ya 3-2 mağlup oldu.
3: İşaretini verdi Sassuolo karşılaşmaya başlayan taraf. Top Juventus'lu oyuncularda. Coop Miners. Pası Alay Begoviç'e. Zeki Çelik soldan destek verdi. Zeki tekrar Alay Begoviç. Nico Gonzalez yay üstünde. Nico Gonzalez gole yaklaştı Juventus. Geçen sezon kiralık olarak Atletico Madrid forması giydi Nico Gonzalez. Arjantinli oyuncu direğe de temas ederek dışarı gidiyor top. Matic Berardi paslaşması keyiflendirdi tribünleri. Matic yine araya doğru güzel oynadı. Esposito karşı karşıya gol! Esposito! Bayrak kalkmadı. Esposito kaçtı Matic'in pasıyla ve sağ solu öne geçiyor Juventus karşısında. Berardi Matic ikilisi, iki usta. O kısa üst üste paslarla adeta uyuttular Juventus'u. Sonrasında Matic savunma arkasına oynuyor. Esposito kaçıyor ve golü atıyor.

0: Topta Sassuolo'da. Bakola savunma arkasına yine bayrak kalkmadı. Şimdi bir karşı karşıya pozisyon daha olabilir ve top alana gidiyor, gol. Ama bayrakta kalktı. İkinci pozisyon için Cinquegrano orada net öndeydi. Soldan Kelly'den bir orta, Kolomoani'yi geçti. Şimdi Jekrova aldı önüne. Jekrova! 1-1. Oyuna girdiğinden beri Juventus'un en hareketli ismiydi, en arayan ismiydi. Jekrova golü atıyor, beraberliği sağlıyor. ...82. dakika... ...Jekrova'nın golü. Normal sürede son 2 dakika içine gireceğiz. İyi sıyrıldı Bakola. Bakola ortaya bıraktı. Şut, gol! Sassuolo bir kez daha önde. Bove ile. Juventus galibiyet golü için yükleniyordu ama Sassuolo bir kez daha öne geçiyor. Bakola nefis taşıdı. Servisi yaptı. Bobby bitirdi. Jekrova pası verdi. Tekrar aldı. Jekrova! Bir tane daha attı. Jekrova direniyor. 90+1 Jekrova bir kez daha skora denge getiriyor. Riskler alınıyor artık. Lloriente en uzağa yolladı. İyi top yolladı. Acic orada. Acic. Acic vurdu, gol! Juventus'tan kiralık Acic üzüyor Juventus'un son pozisyonla belki de. İnanılmaz bir maç sonu. 89'da Sassuolo öne geçti. Jekrova duraklamalarda yanıt verdi. Juventus galibiyet ararken Sassuolo geldi. Ve Juventus'un oyuncusu kiralık olarak Sassuolo'da Acic maçı bitiren golü atıyor. Ve son düdükle birlikte de artık herkes sahada, Sassuolo'da Acic tebrikleri kabul ediyor.
1: La Liga'da ise Real Betis Villarreal deplasmanından galibiyetle döndü.
2: Ceramica'da Villarreal Real Betis'i ağırlıyor. İlk düdük Maestro'dan mücadele başlıyor. Sol kanatta şimdi hareketlenen Moreno cezalarına girdi. Moreno çevirdi, top direkten dönüyor. Mika Utadze, kaleci Vaez. Korner. Villarreal gole yaklaşıyor bu kez. Gerard Moreno çevirdi. Korner kullanıldı. Vega kafayla indirdi. Cezalarına Moreno, gol! Moreno topu ağlara yolladı ama bayrak havada, karar offside. Romero. Romero araya, iyi top. Buchanan. Buchanan vurdu ve gol! Buchanan'dan harika gol. Evet, offside kararı var. Gol iptal. Offside, gol iptal. Buchanan biraz daha önde diyor. Gomez. Papke yaptı ortayı. Vega kafayla çevirdi ve gol! Moreno atıyor. Gerard Moreno. Papke'in ortası. Vega burada offside'da değil. Kafayla böyle çeviriyor. Burada da topun gerisinde gibi Moreno. Isco. Isco iyi döndü. Isco sıyrıldı rakibinden. Isco'dan bir çalım daha. Döndü sola Abde. Abde Moreno mücadelesi. Abde attı çalımı. Abde bir çalım daha cezalarına. Abde vurdu. Kulaç iki çamda gol. Real Betis beraberliği yakalıyor. Cucho Hernandez'e. El Abde ceza alanına daldı, durdurulamadı. Plase vuruşu, Gulaçi'den dönen topu Cucho Hernandez tamamlıyor. Çok rahat girdi ceza alanına.

0: Deniz Abde. Isco korneri kullandı. Kafa vuruşu cezalanıyor. Bir vuruş daha gol. Nathan topu ağlara yolluyor. Real Betis 2-1 önde. 1-0 mağlup durumdan 3 dakika içinde 2-1'lik üstünlüğe ulaşıyor Real Betis. Villarreal'in savunmadaki hataları devam ediyor. Şimdi orta alanda Deosa, yerden Cucho Hernandez. Antony hareketlendi ona doğru. Antony ceza alanında. Antony, kaleci Gulaci. Yine Antony vurdu. Veiga'ya çarptı top Gulaci. Mutlak gol pozisyonu değerlendiremiyor Antony. Moleiro yaptı ortayı. Roca. Ve son düdük geliyor maçın hakeminden. La Ceramica'da kazanan Real Betis.
1: Bu özetle biz bugün gün ortasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın. Saat başından itibaren spor gündemi sizinle olacak. Mutlu günler, hoşçakalın.

0: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
3: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
0: A Spor Radyo.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 390

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. En para bankanın güzeli.
8: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %8,2 yükseldi. Endeks, Temmuz 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %6,5, ham maddelerde %10, yakıtlarda %39,4 ve imalat sanayisinde %6,1 arttı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor gündemine hoş geldiniz. Mutlu günler değerli izleyenler. Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı. 5. haftayı Fenerbahçe dün Antep'te hayal kırıklığıyla tamamladı. Ve zirvenin şu anda 6 puan gerisine düştü. Tabii ki Fenerbahçe'nin Gaziantep'teki akşamını ve haftadan bize geri kalanları konuşacağız. Aynı zamanda Avrupa Ligi başlıyor ve Beşiktaş'ta Marsilya ile Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın Marsilya maçı mesaisinde konuşacağız ki Recep Çetin ve Ahmet Akçam bizlerle birlikte. Hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Recep Hoca ile ilk yayınımız.
1: Evet.
0: O yüzden ben hocaya bir kez daha hoş geldin diyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Hocam ailemiz
0: hocayı
1: hoş
0: burada
1: geldin.
0: Görmek güzel.
2: Sağ ol Ahmet Hocam. Teşekkür ederim.
1: Yani senin burada olman bize çok büyük keyif veriyor.
2: Ne demek? Benim için de ayrı
1: bir yani belirli bir döneme, çağa mührünü vurmuş futbolculardan birisin. Sadece Beşiktaş'a değil. Zaten Recep Çetin deyince meşhur sağ bek.
2: Evet.
1: Yani herkesin bildiği, çok da önemli hizmetlerde bulunmuş bir futbolcu. Aynı zamanda milli takımda da ülke futboluna büyük emekler verdin. İyi ki verdin, iyi ki vardın. Şimdi senin gibi değerli bir hocamızı burada ekibin bir parçası olarak görmek beni çok mutlu etti. Hayırlı olsun.
2: Teşekkür ederim. Sağ ol hocam.
0: Peki. Haftaya bir bakalım. 5. hafta nasıl tamamlanmış? Bir ekrana gelsin. Ki 5. haftada da açıkçası gollü maçlar oynandı diyebiliriz. Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0'la geçti. Rizespor deplasmanda Eyüpspor karşısında 2-0'la kazandı. Çorum Futbol Kulübü Samsunspor'u 5-1'le geçti. Samsunspor'da kriz devam ediyor. Alanyaspor Göztepe maçı 2-2 tamamlandı. Trabzonspor Konyaspor deplasmanında 1-0 mağlup oldu ki Trabzonspor'un da yeni hocası Thomas Reis olacak. Bunu da konuşacağız tabii değerli izleyenler. Gençler Birliği Kasımpaşa'ya sahasında 2-1'le boyun eğdi. Galatasaray Kocaelispor'u tek golle geçti. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir'i 5-0'la mağlup etti ki kendi sahasındaki etkili grafiğine Ahmet devam ederken Başakşehir'de de yine hayal kırıklığı yaratan sonuçlar devam ediyor ve bir başka hayal kırıklığı az önce söylediğim gibi Fenerbahçe haftayı Gaziantep deplasmanında geçirdi ve sahada 0-0'la 2 puan bıraktı. Recep Hocam tabii genel olarak değerlendireceğiz. Fenerbahçe ile de başlayacağız ama şöyle bir 5. haftaya ve sonuçlara baktığınızda bu hafta nasıl geçti, nasıl yorumlarsınız?
2: Yani şimdi çok sürprizler oldu. Mesela Arca, Çorum tamam iyi oyuncular kurdu, yeni bir takım. Ama Samsun geçen senenin flaş takımlarından bir tanesiydi.
0: 20 dakikada neredeyse maç bitti.
2: Yani çok basit, çok rahat, bir de inanılmaz basit goller yedi. Samsun takımında bir düşüş mü var yoksa belirli oyuncu da gitti

0: aslında kaliteli oyuncuları sattılar. Onlarla bir sıkıntım var. Ben de kadro yapılanmasında biraz sıkıntı var. Zaten büyük bir ihtimalle de herhalde değişime uğrayacak.
1: Evet.
0: Yükseldi Yıldırım o şekilde devam etti ama Arca Çorum'u da kurtarmak lazım. İnanılmaz bir oyun oynadı. Cengiz mesela mükemmel. Mükemmele yakın bir oyun oynadı. Yani inanılmaz gol yarattı. Yani Ahmet'e bakıyoruz. Ahmet de yani çok Başakşehir kaliteli bir takım. Gerçekten uzun yıllardır Türkiye Ligi'nde belirli bir standardı, belirli bir oyun hüviyeti var. Ama 5-0 yani bayağı ağır bir sonuç. Yani
2: çok.
0: Ahmet tamam iyi oyuncular aldı ama yeni kurulmuş, yeni bir lige çıkmış, yeni bir ligde var olmaya çalışan bir Ahmet'in 5-0 gibi farklı bir skorla Başakşehir'i yenmesi bana göre Başakşehir'de de büyük sorunlar olduğu ve takım içinde mi artık hoca ile mi ilgili bir problemin olduğu ön plana çıkmış.
1: Oraya
0: yani
1: şunu ekleyeyim hocam, o 5 golün de 3'ü boş kaleye, bence Başakşehir açısından burada da çok net değerlendirilmesi gereken
0: işte yani
1: bir nokta var.
0: Hoca ile mi alakalı, oyuncularla mı alakalı, önemli olan o. Onu iyi etüt etmek lazım.
2: Bu hepsiyle beraber hocam. Yani hoca ile ilgili olduğu kesin.
0: %100.
2: Her ne olursa olsun o futbolcular da tamam bir maç kaybedebilirler ama kaybettikleri maçta bile iyi mücadele etmelerini.
0: Doğru.
2: Disiplinli oynamalarını bekliyorum. Yani 5-0 gibi bir sonucu da kabullenmeleri, o bile garipsenecek bir olay. İşte. Kaldı ki neredeyse hepsini ikinci yarı yediler hocam.
0: Tabii ikinci yarın
2: 45'te Emin Bayram'ın kendi kalesine bir golü var. Ondan sonra koptu zaten.
1: Evet, puan tablosu da ekranda ki bu puan tablosunun ilk yarısında Fenerbahçe yok. İlk bölümünde Fenerbahçe yok. Fenerbahçeli taraftarlar için tabii ki hayal kırıklığı bir başlangıç. 13 puan haftaya Galatasaray lider tamamlarken Beşiktaş 12 puanla takipte ve Ahmet sportif faaliyetlerde lige iyi başladı. 10 puanı var. Kasımpaşa, Kocaelispor, Çaykur Rizespor 9'ar puanda. Gaziantep ve Alanyaspor 8, Trabzonspor'la Arca Çorum'un da 7'şer puanı var. Bir de tablonun diğer yarısına bakalım. Fenerbahçe'de yine 7 puanlı ama averajı 11. sırada. Gençlerbirliği 7 puanda. Başakşehir, Samsunspor ve Erzurumspor Futbol Kulübü 4'er. Konyaspor'la Eyüpspor 3'er. Göztepe'de 5 haftada 2 puanla son sırada.
0: Ama şimdi dün akşam mesela ben Fener maçını seyrettim. Yani mucize goller kaçtı yani. Olmaması gereken pozisyonlarda Ekendiz 2 tane %100 pozisyon var. Yani var ama sonucu etkileyecek. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarının bir tanesi hazır olan bir Telekse'ye gönderdi. Avrupa Kupaları ve Lig'de 6 gol atmış bir oyuncuyu gönderdiler. Yani İsmail Hoca'nın belki de göndermek istemediği tek oyuncuyu gönderdiler.
1: Bu şekilde o zaman hocam geçmiş olalım Fenerbahçe maçına. Yani şöyle sorayım ben de size. Tabii şimdi Talişka'sı, Freddy, İsmail Hoca'nın yaptığı açıklamalar, evet, o açıklamaların Fenerbahçe'de karşılık bulmaması diyeyim ya da hocanın kadrosuna. Çünkü Fred daha ilk maçtan sonra bizimle devam edecek dedi. Bugün Fred yok. Bugün Talişka yok. Bugün Semedo Talişka'nın yerine gönderilse miydi acaba tartışmaları var. Birçok tartışma var Fenerbahçe'de. Perşembe günü zaten yaşanan büyük bir kaos var. Düne yansıması da sanki sahada çok iyi görünmedi. Çünkü net pozisyonları var evet Fenerbahçe'nin ama çok verdiği pozisyonlar da vardı.
0: Ama verdiğinden daha fazla pozisyon var Fenerbahçe'nin. Yani atabileceği, kazanabileceği bir oyun vardı. Yani beceriksiz dersin ama sonuçta Fenerbahçe şeyi oraya kadar getirdi. Pozisyonlar yakaladı, atabilir miydi? Atabilirdi. Ama en büyük sorunu Fenerbahçe'nin gol noktalarında yani son vuruşlarda bir de takımın hakikaten İsmail Hoca'dan sonra istifasından sonra takımda bir sallanma olmuş, o belli zaten.
1: İyi bir reaksiyon vermedi dün takım istifaya, bence görünen oydu.
0: Ya şimdi öyle bakmayın, Avrupa Kupası maçı oynadı, gerçekten ağır bir maç, ondan sonra bir travma yaşadılar oyuncular, işte hoca bıraktı. Bakın. Bu da kolay bir şey değil aslında, hocam da bilir yani bazen dönüşler iyi oluyor bazen de böyle sorunlu oluyor. Yani antrenörlükte de var, futbolcularda da var bu. Çünkü sonuçta duygusal insanlar. Duygularına bazen teslim olabiliyorlar. Belki duygularına teslim olmuş oyuncular da vardır ama Fenerbahçe aslında o fırsatları yakaladı. Eline de geldi. Sadece değerlendiremedi. Değerlendirseydi belki de bugün bunları konuşmayacaktık. Yani çünkü hakikaten var pozisyonlar. Gendüzü'nün var. İki tane direkten dönen top var. Yani olmasa yani Antep çok üst düzey, işte farklı bir şekilde oynasa derdi ki o zaman tamam içeride sorun var. İşte antrenör istemediler veya antrenör geldiğinde etkiyi yaratamadı. Ama Fenerbahçe oynadı. Pozisyon, evet, bundan fazla pozisyona da giremez herhalde yani. Girebileceği her pozisyona girdi. Ama sonucu bulamadılar. futbol bazı

0: sonuç oyunu. İlyonadınıza kimse bakmaz. Bu anlamaya bakarlar. Sonucu hocam da yıllarca bu işi yaptı. Tabii yarın unutacaklar senin iyi oynadığını. Bakacaklar kazandın mı kaybettin mi. O yüzden Fenerbahçe kazansaydı belki de bunların hiçbirini konuşmayacaktık.
1: Evet ama şu da var sanki Ahmet hocam. Fenerbahçe'ye baktığımızda puan kaybedilen maçlar. Gençlerbirliği maçı. Yine Beşiktaş derbisi ve dün Gaziantep Futbol Kulübü maçı. Hatta kazanılan Konyaspor maçında 4-1'den sonraki yani maç 4-2 tamamlandı ama Konyaspor'un bulduğu pozisyonlar.
2: Doğrudur.
1: Yani Fenerbahçe'nin şu anda oturmuş bir oyunu görünmüyor. Belki Avrupa için bunu evet yani Lyon deplasmanı, Roma maçı hani Fenerbahçe'nin Avrupa'ya şu anki kadrosunun daha iyi uyum sağladığını belki söyleyebiliriz. Ama ligde sanki kendi oyununu bulamayan bir Fenerbahçe de var.
2: Doğru. Avrupa Kupası'nda bir ara buldu gibi düşündük. Ama o buldukları oyunu da hemen çok çabuk kaybettiler. Şimdi iki yönden bakmak lazım. Bir tanesi dünkü Gaziantep maçı. Onu salt bir maç olarak analizini yapabiliriz. Ki orada farklı yapılabilecek çok şey vardı. Ama bir de genel bakmak lazım. Ben bunu özellikle kulüplerimize ders olsun diye anlatmaya çalışıyorum. Hocam daha sezon başlamadan önce ben burada takımların doğru bir zamanda sezon açmaları gerektiğini, işte Fenerbahçe'nin, madem Fenerbahçe'den bahsediyoruz, diğer takımlar gibi Avrupa Kupası eleme maçları olduğunu, Şampiyonlar Ligi onlar için çok önemli olduğunu anlatırken 4 şampiyonluk adayı içinde ortak bir görüşüm şuydu: 6. haftadan sonra 3 hafta milli takım arası var. Bu 6. hafta sonrası bu sürece lider girmek çok önemliydi. Lider giren takım kesinlikle psikolojik bir avantaj yakalayacak. O yüzden takımların daha sezon başında formlarının zirvesine ulaşmaları gereken çalışmaları, planlamaları ve yapmaları gerektiğini söyledim. Bunun için hazırlık dönemi, oradaki çalışmalar, her şeyden önce transferler. Transferlerin içinde hem alacakların hem de göndereceklerin bir oyunun belirlenmesi, oturtulması. Fenerbahçe bunu yapamadı. Şimdi böyle olunca şu an Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde. Önümüzdeki hafta eğer bu farkla milli araya gidilirse Fenerbahçe bir defa geriden başlayacak. Bu farkla gidilirse Trabzonspor geriden başlayacak. Bütün herkes bu sene şampiyonlukta iki tane aday var: Galatasaray, Beşiktaş. Onları konuşmaya başlayacak ki 6. haftadan sonra 5-6 puan farklar çok büyük fark hocam. Yani daha ligin başı kapanır diyoruz. Geçen sene de bunu söyledik. Söylediğimizde Beşiktaş'ta, Trabzon'da daha Kasım ayında havlu attılar. O yüzden bu Fenerbahçe için çok ciddi bir kayıp ve her şey bir tarafa. Şu an Fenerbahçe iyi olmak için nereden başlayacağını, ne yapacağını şu an bilmiyor. Samimi söylüyorum, camiada şu an böyle ne yapalım diye bir düşünce var ama kimle yapacağını bilmiyor. Yönetim şampiyon yapmak için Aziz Başkan geldi. O şampiyonluk için sadece bir iki transfer yapmak yetmiyor. Bu haftaya özellikle madem İsmail Hoca'yı geri çevirdin, o zaman başkanın net bir şekilde takıma demesi lazım ki bu hafta çıkacaksınız, sırf bu yaşananlardan dolayı varınızı yoğunuzu sahaya yansıtacaksınız, yenilebilirsiniz de. Bunu ben takımda göremedim. Bakıyorum maça geri dönecek olursak takımda Lukaku başta olmak üzere Gendouzi bile geldiğinden beri en kötü maçını oynadı. Kerem iyi futbolcu diyoruz. Kerem dünkü maçta bir direkten dönen şutu var. Bir tane Gendouzi'ye verdiği pası var. Ya bir iki tane çok önemli hareketi var. Ama Kerem hala tartışılan bir oyuncu. Başkan oynasın dedi. Mert Müldür oynuyor. Dün onun ofansa hiçbir katkısı yoktu. Tek başına maç alır dediğimiz Greenwood herhalde hayatındaki en kötü maçlarından birini oynadı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Şimdi böyle bir kriz anında bence yönetime de, teknik heyete ve takıma da büyük işler düşüyordu. Fenerbahçe maalesef bu paydaşları olarak bunları yapmadılar. Bazı maçlar vardır. Kötü de oynasan kazanacaksın. Antep maçı böyle bir maçtı Fenerbahçe için.
0: Hocam şimdi Fenerbahçe hangi şablonda oynuyor? Ne oynuyor yani?
2: Sen şimdi çıkarabilir miyim? Dedim ya hocam, bir oyun yakalar gibi oldular.
0: Ha, ne işte?
2: Ama o oyun 4-2-3-1 onların 4-2-3-1 oyunu
0: mi?
2: Değildi.
0: 4-4-1 mi? Yani bak, Beşiktaş'ta bir şablon var.

0: Galatasaray'da zaten uzun süredir gelen bir, devam eden bir şablonu var. Ama Fenerbahçe'de bir oyun planı, oyun şablonu yok.
1: Şöyle.
0: Yani bazen bakıyorsun çok önde basıyor, bazen bakıyorsun çok geride kalıyor. Yani acaba da bırakıyor. Mesela Avrupa Kupası maçında mesela geride başladılar. Roma çok pozisyon yakaladı. Ama önde basmaya başladıklarında da Fenerbahçe çok pozisyon buldu. İkinci, yani ilk yarı ile ikinci arasında geceyle gündüz gibi fark vardı Fenerbahçe'nin mesela. Ama bu maça bakıyorsun bambaşka bir şey, oyun planı var, oyun anlayışı var. Yani ne oynadığını ben çözemedim mesela.
1: Şöyle, Fenerbahçe'de de bunu görmek mümkün. Ama Fenerbahçe bulur gibi ve kaybetti dediğim oyun şuydu. Fenerbahçe şunu dedi: biz taraftarımızın beğendiği, onların gözüne hoş gelen bir futbol oynayacağız. O oyunda nedir? Önde baskı demektir.
0: Evet.
1: Şimdi bakıyorsun Fenerbahçe'nin şu anki kadro yapısı
0: önde baskı önde yapar mı?
1: Baskı yapmaya uygun değil.
0: Doğru.
1: Şimdi bir, dün Lukaku baskıları hiç yapamadı. Dünkü maçtan bahsedelim. Greenwood'dan zaten ön alan baskısını bekleme. Orada işte Talisca gitti, onu hiç saymayacağım. Talisca kalmış olsaydı bile çok şey değişmeyecekti. Fenerbahçe'de Asensio oynayacak diye zaten Asensio'yu bekliyor herkes şu an. Asensio da o baskıları çok yapan biri değil. Önde senin 3 tane baskı yapmayan oyuncun olduğu zaman ön alan baskısını zaten yapma şansın hiç yok.
0: Bir şekilde delerler seni.
1: O yüzden Fenerbahçe'nin bu oyunu oturmadan başka bir yere evrilmeye başladı.
2: Peki hocam, tutkalı var mı Fenerbahçe'nin? Yani şimdi şöyle, Fenerbahçe dün nasıl oynadı? İsmail 6, Gendouzi, Kante 8 şeklinde 4, oynuyor. 4-1-2-3 genelde böyle oynuyor
1: diyelim. 4-1-2-3 veya 4-3-3.
2: Şimdi yani, evet, Orkun Beşiktaş'ın bence tutkalı. Yani tutkalı dediğimde ikinci bölgeyle üçüncü bölge arası bağlantıyı yapan oyuncu. Sara Galatasaray'da bu görevi görüyor. Fabinho da Trabzonspor'da her ne kadar yeni de olsa bence şu ana kadar iyi başladı. Bu görevi görüyor. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacak bence. Fenerbahçe'de bu rolü üstlenecek bir oyuncu bence şu an için görünmüyor. Biraz böyle devşirme roller veriliyor oyunculara. Yani Gendouzi de savunmanın önünde daha iyi bir oyuncu. 8 numara değil ki Gendouzi baktığımızda.
0: Tamam, tam bir ön libero değil. Tam bir ön libero değil zaten.
2: Golü de yapabilirdi. O ayrı bir nokta ama bu arada bence Gendouzi şu ana kadar zaten Fenerbahçe'yi çok sırtladı. Dün her ne kadar iyi olmasa da, yanlış anlaşılmasın,
0: bir Gendouzi
2: eleştirisi. Kesin
0: doğru,
2: hocam.
0: Doğru,
2: bir Gendouzi eleştirisi değil bu. Ama bu yaz transfer dönemi eleştirisi. Fenerbahçe orada bir parça ya da bilmiyorum iki parça eksik bıraktı. Yani oyunu ileri taşıyacak, top alacak, üçüncü bölgeye götürecek, o bağlantı yapacak bir oyuncu ben göremiyorum.
1: Ya sevgili Ömer, şimdi biraz da kendimizi eleştirelim. Hocam o dönemde işte burada program yapmıyordu ama dinlediysen bütün yorumcular şunu demedi mi? Türkiye'nin en iyi orta sahası Fenerbahçe'de. Şimdi bakın, daha bir ay öncesine kadar bunu iddia ediyorsa herkes, aynı yorumcular şimdi diyor ki ya Fenerbahçe'nin orta sahada eksiği var. Şimdi Fenerbahçe'de değişen bazı şeyler oldu mu? Oldu, kabul. Orta sahası zayıfladı mı? Zayıfladı. Ona da kabul. Ama o zaman oradaki teknik direktörün ve yönetimin buna izin vermemesi lazım. Veya işte birileri gidiyorsa, bir Talisca, bir Fred gidiyorsa oralara birilerini alman lazım.
0: Hocam zaten Fenerbahçe'de en büyük eksik orada sabit duran bir ön libero yok.
1: Şimdi
0: Galatasaray'da Lamine var.
1: Şimdi şöyle,
0: bak yani.
1: Fenerbahçe eğer diyelim uzun bir süre Gendouzi ve Kante bence ikili olarak o işi gayet iyi yaptılar.
0: Ama geriden işte önde üretecek
1: bağlantıları da yaptılar. Ama bu sene özelinde önde bir tek gol atan Talisca vardı. O da zaten aynen, forvet bölgesine kaydı çok zaman. Asensio'nun olmaması Fenerbahçe için büyük kayıp. Ama bütün bunlara rağmen bakın, bize bir isimlerden bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin bir oyunu olacak. Başkan ne dedi? Levent oynadı, kötü mü oynadı? Mert oynadı, kötü mü oynadı? Bartu oynadı, kötü mü oynadı? Hayır, kim oynarsa oynasın Fenerbahçe şampiyon olacaksa
2: o günden
1: iyi oynamak zorunda.
2: Semedo'da kulübete zaten.
1: Şimdi tabii bu biraz Fenerbahçe'ye eleştiri olacak. Ama işin gerçeği de o. Bir takımın gücü teknik direktörünün gücü kadardır. Fenerbahçe kendi teknik direktörünün gücünü azalttı. Böyle olunca da o teknik direktörün kendine olan güveni de azalır. Kamuoyunun onun üzerine yüklediği baskı da çoğalır. Bazen de takımla olan ilişkileri bile bundan zarar görür. ki Asensio, İsmail Hoca arasında bir sorun var dediler.

0: 8 Yıldırım hem İsmail Hoca ile konuştu hem Asensio ile konuştu. O hafta Asensio oynadı. Ne oldu? Ondan sonraki haftalarda oynamadı, sakatlandı.
1: Ama şöyle hocam, Asensio'da da müzmin sakatlık var. Yani kronik bir sakatlığı var. Yani İsmail Hoca acaba onunla ne kadar gider? Bir hafta oynayıp 3 hafta oynamıyor mesela. Kronik sakatlığı olan kaliteli oyuncuyu tutmakta bir mantık sergilemez. Çünkü bana ayda bir tane maç oynayacak Ahmet hocam. Ayda bir maç oynayacak diye bir Asensio'yu ben beklemem. Beklemek zorunda değilim. Ya elinde hazır bir oyuncu varken gönderirsen, bir de bedelsiz gönderdiğin bir oyuncu varken, seni Şampiyonlar Ligi'ne getirip 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne sokan, 6 gol atan bir adamı bedava verirsen insanlar seni eleştirir. Gayet doğal hocam.
0: Hocam mutlaka eleştirecekler. Ben ona karşı değilim. Benim söylemek istediğim, geçen sene neredeyse bütün maçlarda harika performans sergileyen Asensio'dan bu sene o beklendi. Bir, Asensio'nun sakatlığı varsa onu iyi değerlendireceksin, iyileştireceksin. İki, şampiyon olacak bir takımın bir tek orta sahadaki yaratıcılığı Asensio'ya bile bağlı kalmamalı.
1: Bence de.
0: Onun başkaları tarafından da
1: o sorunu alacak oyuncuların da olması lazım.
0: Yeri geldiği zaman sahaya sürülmesi lazım. Ben onun için dedim, Fenerbahçe'de takım mühendisliğinde ciddi sorunlar vardı.
1: Doğru.
0: Hala da o sorunlar var. Bunun sorumluları da başkandır veya sportif direktördür veya teknik direktördür. Yani Fenerbahçe bunları tam olarak çözmedi. Ama bir gerçek de şu. Takımların hepsi de böyle çok muhteşem kadrolara sahip değil.
1: Doğru oyuncular almak önemli
0: direktör,
1: hocam.
0: Bir teknik direktör, bir sportif direktör, bir yönetim doğru işler yaparsa kadrondaki eksik olsa bile bazı oyuncular çok güzel sonuçlar alıp çok iyi oyunlar oynayabiliyorsun. Evet, bakınız o. Beşiktaş. Beşiktaş'ın lig başladığında kadrosu dedik ki Fenerbahçe'nin de gerisinde, Galatasaray'ın da gerisinde. Trabzon ayrı bir yere koyalım. Şu an en olumlu gelişmeyi sağlayan takım Beşiktaş görünüyor.
1: Hocam kaç 3 tane mi 4 tane mi transfer yaptı Beşiktaş? Başka da bir şey almadı yani.
0: Doğru transferler yaptılar hocam. Yani, bir de Beşiktaş'ın hocam
2: ama tabii bakın, kombi anlamında.
1: Hacı, kaliteli oyuncu aldığın zaman senin oyuncu kaliteni de geliştiriyor. Öyle bakmak
0: hocam,
1: lazım.
0: Hocam Beşiktaş'ın bence 3 tane oyuncu almadı. Beşiktaş'ın transferlerini sayayım ben sana.
2: Hocam Beşiktaş'ı bence Beşiktaş bölümünde konuşalım zaten. Şimdi, oraya kalsın.
0: Ben şu örneği verdim. Bakın teknik direktör kadro bazen eksik olsa bile harika iş yapar.
1: Sen yani teknik direktörün dokunuşları daha iyi dedin.
0: Gönderelim dediği futbolcular Beşiktaş'ın yeni transferiymiş gibi oynuyor. Ben onu vurgulamak
1: için. Hoca onu söylüyor.
2: Yani Bahçe'nin, tabii.
1: Hocanın dokunuşları diyor, doğru.
2: Kadrosu
0: Beşiktaş hoca transfer etti bir defa.
2: Doğru. Kimse kötü diyemez bence Fenerbahçe'nin kadrosuna. Doğru kurulmuş bir kadro olduğunu düşünüyorum.
0: Yani dünkü maç için.
1: Şöyle bak. İsmail Kartal'ın istediği oyunu oynayabilecek bir kadro mu? Bence Fenerbahçe kaç tane oyuncu aldı? 2 tane santrafor aldı. Değil mi? Biri Lukaku, biri Muriç. Gendüz aldı 3. Başka oyuncu aldı mı?
0: Gendüz'ü
2: geçen yıl.
1: Pardon. Greenwood aldı. 3.
0: Greenwood aldı.
1: Başka oyuncu aldılar mı?
0: Ake onlar için çok önemli bir.
1: Hocam 4 tane oyuncu aldı Fenerbahçe. Çok oyuncu aldı diyoruz ama.
2: O Pong'da var 5.
1: Kim?
2: Yedek stoper şu anda.
0: Yedek stoper, daha ondan bir şey görmedik. O yüzden transferleri sayarsak
2: 34
0: doğru.
2: Maçı var o Pong'un. Hani evet. Yani önemli bir isim.
1: Ona bakarsan ama şu anda hoca kullanmadı. Aldığı stoper değil. Açıktan aldı onları. İyi stoper şey yani. Onlar da kullanmadı da yani ihtiyacı olunca kullanacak.
0: Hocam sence İsmail Hoca'nın oynatmak istediği oyun ne?
1: Ben işte İsmail Hoca'nın ne oynatmak istediğini daha henüz çözemedim. Kafasında bir şablon var mı ama bu takım, şu anki takım ne oynadığı belli değil.
0: Arada bazen, kaldı bence.
1: Bazen geçen seneki Tedesco'nun oyun planı gibi oynuyor dikkat ederseniz. Baskı yapıyor falan ama belirli bir şeyden sonra mesela Beşiktaş maçında ilk yarı inanılmaz baskı yaptı. İkinci yarı Fenerbahçe sahada yoktu. Beşiktaş aldı topu kafasına göre oynadı.
2: Ya İsmail Hoca bence hala Şimanski'sini arıyor ama bu kadroda öyle bir profil yok.
0: Şimdi bu bizim ülkemizde yaptığımız genel bir hata. İsmail Hoca Şimanski'sini arıyor. Galatasaray Mertens'ini arıyor.
1: Herkes birini arıyor değil mi hocam?
0: Herkes birilerini arıyor. Fenerbahçe daha Talisca'yı arıyor işte daha. Talisca ile Fred'i arıyor. Şimdi herkes birilerini arıyor da biz şunu bilelim. Şu an Fenerbahçe'de 4. sefer hatta 5. kez göreve gelen İsmail Hoca bile eski İsmail Hoca değil.
1: Değişti diyorsun.
0: Dolayısıyla kadrolar değiştiği gibi futbol anlayışı da değişti.

0: Yani bakıyoruz o dönemde, gerçi oyunda da ciddi değişiklikler var. Tabii ki var da, bizim kontratağımız şu an geçiş oyunu oldu hocam.
1: Evet, eskiden kontratak, şimdi birinci bölge gibi geçiş bölümü oldu.
0: O yüzden eskiden beri gelen hiç değişmeyen bir şey var. Ne zaman ki bir takım ben bugünkü maçı kazanacağım diye kenetleniyor, ne zaman ki bu kenetlenmişlikle sahaya çıkıp sahada ölümüne mücadele ediyor, o takım o maçı kazanıyor.
1: Hocam demek ki oyuncu
0: eskiden tercih... Eskiden de öyleydi, şimdi de öyle.
1: Hocam oyuncu tercihleri demek ki doğru yapıyorsun ki o takım alıyor götürüyor.
0: Evet.
1: Bazen hiç ummadığın insanı, hiç ummadığın oyuncu oynatırsın ya. Hani antrenman topçusu vardı, sen de hocalık yaptın, biz de yaptık. Bir antrenman topçusu vardır, bir de maç topçusu vardır hocam. İki yönlüdür. Adam antrenmanda her şeyi yapar, hocam da bilir. Maça sokarsın, sahada yok. Öbürkü de antrenmanda hiç yoktur ama maça koyarsın, ya maç alır. Bazen onları iyi bulmak, iyi etmek lazım. Çünkü antrenör işte orada ön plana çıkıyor. Yeah. Senin yapacağın hamlelerle bazen kazanıyorsun, yapacağın hamlelerle de bazen oyunu kaybediyorsun.
0: Tabii eskiden aidiyet daha fazlaydı.
1: Hocam yerli oyuncu çoktu.
0: Şimdi,
1: şu anda lejyoner var.
0: Nedenlerinden bir tanesi de o. Şimdi bakıyorsun şu anki durumda da kriz anında eskiden o aidiyet fazla olduğu için hemen takım sahiplenirdi.
1: Kontrol edebiliyordu.
0: Herkes sorumluluk üstlenirdi. Fenerbahçe'de sorumluluk üstlenen bir tane futbolcu yoktu neredeyse. Herkes o sorumluluktan kaçmaya başladı. Böyle olunca o maçı kazanamıyorsun. Şu anda futbolcular o aidiyet duygusunu tam olarak yaşama şansına sahip değiller. Zaten o aidiyet duygusunu onlara öğreten takımdaki yerli futbolculardı. Biz takımlara bakıyoruz. Bizdeki yerli futbolcular hep ikinci sırada tercih edilmeyen, oynatılmayan futbolcular olduğu için... O yüzden bu konularda ciddi eksikler
2: yerli
0: var.
2: Yerli olup hocam çok ciddi şans bulup o şansı asla kullanamayan oyuncular da var Fenerbahçe'de. Bunlardan bir tanesi de Kerem Aktürkoğlu.
0: Mutlaka dünkü maça bakacak olursak bence Ederson bu sene ciddi bir şekilde olumlu yönde toparladı. Aynen. İyi gidiyor. Ake iyi gidiyor.
1: Zaten iyi stoper hocam zaten.
0: Şikrinyar bu sene biraz daha fazla eleştirilen bir Şikrinyar var. Defoları ortaya çıkmaya başladı. Brown sol bek konusunda şüpheyle bakılıyordu. Dün iyi oynayanlardan biriydi. Bir pozisyonda Sorescu'yu acayip kötü kaçırdı.
1: Hocam niye biliyor musun? Ben onu yakalarım. Hiç hava topuna çıksa hava topuna vuracak o pozisyonda. Evet. Normalde çıksa vuracak. Arkasına bıraktı, bir baktı herif daha çabuk önüne geçti.
0: Hocam, orada biraz yanlış pozisyon aldı.
1: Futbol işte hata oyunu.
0: Evet.
1: Bekin görevini bana gol yedireceksin abi. Orada dur abi. Bir de suratlısın yani.
0: Dikkat ettiysen geri koşmaya çalıştı. Öyle olunca
1: hocam,
0: da
1: hocam hiç geri koşan bir bek gördün? Ben görmedim.
0: Top açtı onu.
1: Hocam lakayt.
0: Kaldı ki Sorescu.
1: Buram iyi vursa gol.
0: Çok iyi bir futbolcu.
1: Hocam iyi vursa gol.
0: Veya Kozlovski çok iyi futbolcu.
1: Çok yetenekli oyuncular.
0: Dün ikisi de benim beklediğimin altında oynadılar. Yoksa
1: ama iki tane de pozisyon kaçırdı. İkisi de birer
0: ikisi
1: pozisyon
0: de
1: kaçırdı.
0: İkisi de gol yapabilirdi normalde.
1: İkisi de birer pozisyon kaçırdı.
0: O yüzden
1: kaçırdı.
0: Çok tehlikeli oyuncular da onlar.
1: Evet evet.
0: Bir de şunu da söyleyelim. Yani Halil de kötü oynadı Fenerbahçe'nin karşısında. Santroforları Dervişoğlu. Çok iyi bir santroforla Fenerbahçe'yi çok zorlarlardı onlar. Neyse Fenerbahçe'de kalalım. Mert Müldür çok iyi niyetli, çok mücadele ediyor.
1: Bu maç kötüydü hocam.
0: Dün ofansa hele hele hiç çıkamadı hocam.
1: Çok acemice hatalar yaptı.
0: Yani
1: biraz
0: geride de
1: çıkışlarda
0: geride de zorlandı. Dünkü o üçlü orta sahada bence Fener'e çok şey katmadı. İsmail defansın önünde oynayan ön libero olarak top rakipteyken okey, iyi işler yapıyorsun. Dün top kaybı çok fazlaydı. Hocam, o topları topu, işte Ömer diyor ya.
1: Topu iyi kullanmak için ama onun o yeteneği. Biz bu şeyde Adana Demir'de çalıştık biz.
0: İsmail'de çalıştın mı?
1: Adana Demir. Hocam inanılmaz mücadeleler. Diyorduk ki bize ver kardeşim. Çünkü sen ön libero'sun. Sen orada variyete yapmayacaksın. Öndekini vereceksin, o işi halledecek. Savunmadaki stoperler de aynı. Bazıları variyete. Hayır kardeşim. Burası riskli bölge. Zaten hocam futbol savaş alanının merkezi orta sahadır. Orayı kazanan takım kazanır. Çünkü topa oyunu hükmediyorsun. Orayı kaybeden takım, orada hata yapan takım kaybediyor. Dün mesela bütün dönen topları Antep orta sahası topladı. Fenerbahçe'de bir tane orta sağlamadı. Kante bile kayboldu.

0: arada.
1: İlk yarı 10'da 2'ydi.
2: Tabii canım.
1: İsmail, Kante, Gendouzi.
2: Evet.
1: 10 ikili mücadele ve sadece ikisini kazanabildiler.
0: İşte değil mi? Dün işte dün bütün orta sahada ikinci topları hep Antepler kazandı.
2: Kante de gerçi dün, ben hala Kante'yi çok beğeniyorum. Dün de iyiydi ama ya dedim, hocam yalnız Kante kaldı. Bile top kaybediyor dedim
0: hocam,
2: ya.
0: Hocam yalnız kaldı.
2: Kante bile ikili mücadeleyi kazanamıyor dedim. Hayır hayretler
1: içinde. Hocam hatırlarsın mesela Kante'nin birçok pozisyonu var. Yani gidiyor, hücum hattına yaklaşıyor ama orada pası verecek doğru arkadaşını bir türlü bulamıyor.
0: Hocam,
1: belki bu 3 kere 4 kere bu sekans hocam, yaşandı.
0: Oraya kadar gidince kadar zaten 36 yaşında Kante şu anda yani. Adam her hafta oynuyor, her hafta oynuyor. Artık belir bir şeyden sonra zaten düşecek.
2: Hocam ya bu kadar desteğe gidilir mi?
0: Şey
2: bakın
0: gidiyor.
2: Top kimdeyse herkese gidiyor. Devamlı bunun rahat bir pas oynayabilecek kadar ona desteğe gidiyor, gidiyor ve gidiyor. Boşta hep top istiyor. Müthiş ya.
0: Hocam,
2: biri de ona o kadar yardımcı olsa zaten hiç top kaybetmeyecek.
0: Hocam o zaman Fenerbahçe orta sahasını geçmek çok zor olur.
2: Yok şu var ama dün de Fenerbahçe işte orta sahada yaratıcılık adına ciddi bir eksiklik yaşadı.
0: O çıkamadılar şimdi, hocam. Evet. Sen de seyrettin. Hiç böyle geriden böyle alıp paslarla maslarla aralarla çıkamadılar.
2: Şimdi öndeki o üçlü 4-3-3 dedik ya, öndeki üçlüyü dün için zaten hiç sayma. Yani üçünü birden ilk yarı bile değiştirebilirdi İsmail Hoca. Şimdi bakıyoruz Kerem, Greenwood ikisi de ayağı istediler. Alsınlar gitsinler. Antep zaten beraberliğe razı. Rakibi aynen oynatmayan razı. Yeri geldiği zaman da devamlı her baskının arkasına bir kademe yerleştiren anlayışla oynadı.
0: Zaten Greenwood evet. Kenarda Greenwood'a top aldırmadılar.
2: Evet.
0: Her pozisyonda kişi bastı, içerilere doğru girmeye başladı, orta sahalara girmeye başladı. Orası bu sefer boşaldı. Mert'in en büyük sorunu da o. İki kişi birden Mert'in üzerine gelmeye başladı.
2: Kerim'i Antep'ten tebrik ediyorum, Çalanoğlu'nu. Ben oyun başlığı dedim, eyvah Kerim'in işi çok zor. Greenwood çok zorda bırakacak.
0: Ama hep yakın yani oynadı. Hocam, mesafe koymadı. Bak hocam mesafe koymadı. Evet. Hep yakın oynadı. Rahatsız etti. Topu alamadı.
2: Bence Greenwood'un kötü oynamasındaki bir neden o.
0: Onun ile oynaması.
2: Lukaku'da bakıyoruz. İki stoperin arasında. İki onların içinde Abena'da. O da fizikli.
0: Ay, dev
2: hem,
0: gibi.
2: Hem Korakoron'la fizikman mücadele etti hem de Lukaku'nun indirmeye çalıştığı bir iki top var. Yoksa Lukaku hala hazır değil. Yani bence bu de şekilde oynamasının bir anlamı da yok.
0: Ki Vedat daha hazır.
2: Kaldı
0: hazır
2: ki
0: durumda.
2: Transfer hep transfer diyoruz. Ben transfer döneminde söylediğim cümleyi söylüyorum burada. Ya Vedat da Lukaku da ikisi aynı tip oyuncular.
0: İkisi de aynı maalesef.
2: Yani sen bu aynı tip oyuncuları alıp devamlı aynı planda mı oynayacaksın? Yoksa onun yanına bir başka tip santrofor alıp oyunda çeşitlilik mi
0: biraz daha çabuk bir santrofor olsa
2: ben,
0: daha iyi olurdu.
2: Ben ikincisinden yanaydım.
1: Ama yani, İsmail Hoca'nın bence hiç hocam ikinci seçeneği yok. Ben dün burada Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlardaki hocanın yaptığı 15 tane değişikliği inceledim yayında. Bu 15 değişikliğin 14'ü birebir aynı değişiklik. Yani sağ bek çıkıyor, sağ bek giriyor. Santrofor çıkıyor, santrofor giriyor. Merkez çıkıyor, merkez giriyor. 10 numara çıkıyor, 10 numara giriyor. Yani İsmail Hoca hiçbir şekilde oyunu değiştirmeyi
0: oyun
1: düşünmüyor.
0: Şablonu
1: değiştirmeyi düşünüyor. Şu ana kadar bize hani 15 değişiklikte 14 tanesi buysa herhalde istatistik olarak da oldukça yüksek bir veri olduğunu düşünüyorum.
0: Ya şöyle bakmak lazım. Şimdi bazı oyuncular her mevkide oynayamıyor. Bazı oyuncuları bazı mevkilerde devşirme oynatabiliyorsun. Eren'i mesela bazen Galatasaray sol bek bazen de önde oynatıyor mesela. Ama her mevkide oyuncu oynayamıyor. O yüzden belki mevkilerinden ki oyuncularla değiştiriyordur İsmail Hoca.
1: Hocam şunu görmüyoruz.
0: Şimdi santrafor yani, şimdi Lukaku'yu aldım. Hadi Buric'i sokmadık. İki mi sokacaksın santrafor?
1: Bir kere hocam yani 5 dakika daha iyi olsa Vedat'la Lukaku'nun beraber oynadığı bir denklem. Bilmiyorum belki üçlü savunma yani 3-4-3 gibi işte Semedo'nun da kanat bek olabileceği, Arçın'ın kanat bek olabileceği. Hocadan bir oyun değişikliği
2: görmüyor. Yok. Kolay.
0: Çok kolay.
1: Tabii ki.
0: Yok. Galatasaray takımı 4-5 sene önce kurulmuş takım. Icardi ile Osimhen yayınlar oynayabildi mi?
1: Oynayacaktı, sakatlandı Icardi.
0: Oynayamaz. Al hocam da bu.
1: Yok, oynayacak da mı hocam? Yani
0: oynayamaz.
1: Sonuçları bilemiyorum ama oynayacaktı sakatlanmasaydı.
0: Hocam
2: Kocaeli maçında oynadılar geçen.
0: Mağlup oldular. Buyur. Basit bir örnek verdi hocam.
1: Sonuç olarak söylemiyorum. Yani hoca bir şekilde oynattı.
0: Yok abi, oynattı kaybet. Şimdi, bir daha oynatır mı?
1: Bence oynatmak istemiyordu zaten. Şimdi
0: bak,
1: o başka
0: ya ama bak diyorum ki iki tane aynı tarz santroforla oynayamaz.

0: Şimdi senin o zaman var ya, arka taraftakilerin var ya, stoperlerin böyle şey, beklerin böyle hani Nuno Mendes'leri falan böyle işte şeyler, öyle oyuncularla oynarsın. İki santrafor.
1: Yine şuraya geleceğim hocam. İki tane aynı tip santraforum varsa ben transfer döneminde
0: ikisini almaz. He, birini
1: alırsın. Oraya geleceğim o zaman. Oraya geleceğim.
0: Hocam, ben de sana söylüyorum zaten. Bir taneyi alırım. Niye ikisini alayım yani?
2: Hocam üç tane de santrafor alman lazım da aynı tip santraforları almam.
0: Hocam
2: lazım.
0: O zaman hepsini üçünde aynı şeyde al. Üçünde boyuna değişti. Hocam zaten sizdeki şehirde bir tane genç çocuk vardı. Sattılar onu da 23-24 milyon dolara.
1: Şerif.
0: O mesela diriydi mesela. Genç daha 22, çok. 21, 20, 21 yaşında. Daha iyiydi. Bari onu tut. Lukaku'yu alma yani. Niye alıyorsun?
1: Hocam. Geçen sene hocam çok gereksiz yıpratıldığı için bu sene öyle bir değişmeye gidiyor.
0: Ama bak şimdi aralara
1: zarar etmedi Fenerbahçe.
0: Aralara koşu yapacak bir santrafora ihtiyacım var değil mi?
2: Hocam.
0: O bunu yapardı.
1: Yapabilirdi profil olarak.
2: Fenerbahçe'nin konuştuğu santraforlara bakalım. Transfer döneminin başından itibaren. Girassi konuşulanlar.
0: Girassi Dortmund.
2: Luis Suarez.
0: Portekiz bunun.
2: Sörlot konuşulanlar.
0: Atletico Madrid.
2: Adeyemi hadi kanatta oynuyor konuşulanlar.
1: Barcelona yaptı zaten.
2: Şimdi ki Leo ayrı, o da aynı şekilde.
0: Bu kenar zaten santrafor hocam.
2: Son aşağı inene kadar Florin Bologun, Moise Kean, Kolo Muani, Darwin Nunes, Pavlidis, Rashford ve Ueda,
1: Oli Watkins.
2: Endrick, yani bunların hepsi. Hepsi konuşulanlar, bunların hiçbiri Lukaku tipinde, formatında oyuncu değil. Hepsi daha farklı.
0: Bunlar aralara koşu yapabilecek evet. Tarzda da oyuncular.
2: O yüzden transfer dönemi daha verimli geçirilebilirdi ama şu var. Bakın geçmişten ders almak lazım. Şu an geçmişi çok
0: hocam ama her sene aynı şeyleri yapıyorlar takımlar.
2: Hocam şimdi dersleri alacaklar.
0: Hocam hangisi aldı bana söylesen Allah'ını seversen.
2: Hayır ben onun için söylüyorum. Daha o ders
0: sen kaç senedir söylüyorsun ben biliyorum seni.
2: İşten geçmeden söylüyorum. Şu an Fenerbahçe'nin yapması gereken ne? Fenerbahçe buna karar vermeli. Yani biz şunu gördük. Ders alınacak konu o. İşte sen de o tespiti yaptın. Ömer de yaptı. İsmail Hoca'nın bir tane oyunu vardı. Ön alanda baskı yapmak.
0: Aynen.
2: O da takıma uymadığı için Fenerbahçe onu da yapamıyor. İsmail Hoca değişik ikinci bir oyunu olmadığı için de aynı oyuncuları değiştirerek çözüm aramaya başlıyor. Yoksa Fenerbahçe ön alan baskısını tamamıyla bu benim bu sezonki oyunum olarak dediği anda yapması gerekenleri yapsa bir nebze yine yapacak. Nedir? Buna uygun transferler. Nedir? Ön alanda o baskıyı yapıyorsan fizikman takımın çok iyi seviyede olacak.
0: Stoperlerin atletik olacak.
2: Fenerbahçe'de o yok. Orta sahandan bekleyeceğin, beklerinden, stoperlerinden bekleyeceğin oyun bambaşka. İşte bunları bile oturtmadı Fenerbahçe. Şimdi bir de geri gelmek zorunda kaldığı zaman, ikinci bölgede oynamak zorunda kaldığı zaman, önde top tutamadığı zaman, işte dünkü maçta olduğu gibi Fenerbahçe çok zorluklar yaşıyor.
0: Hocam zaten şimdi Lukaku ile Greenwood'da önde baskı yaparsan ne olursun?
2: Baskı yapamazsın hocam. Bir pasta zaten hocam, pasa da gerek yok. Yani sen olsan normal çok süratli bile dribling yapmadan topu sürerek aralarından geçer gidersin hocam.
0: Hocam önde baskı yaptın. Ön tarafı geçtiler. Arka tarafta stoperlerin birebir.
2: Zaten baskıyı kırdıkları anda
0: Osimhen gibi bir adam yakaladı mı tren gibi yanından geçer. Sonra da arkasından bakarsın. Çünkü birebir de savunmanın küçücük bir hatası goldür. Çünkü başka adam yok. Önde baskı yaptığın arkaya geldiği zaman stoperler birebir, bekler birebir oynuyor. Peki en büyük risk o. Onu da atletik oyuncularla yapabilirsin ancak.
1: Fenerbahçe'nin İsmail Hoca'yla devam edeceğini görebiliyor musunuz? O ışık var mı Fenerbahçe'de? Yani sezon sonuna kadar bu birliktelik devam eder diyor musunuz?
0: Yani şu anda öyle bir anlaşma oldu ama hangi antrenörün başarısız olduğu zaman uzun süre kalacağını tahmin edebiliyorsun. Hiçbirini tahmin edemezsin.
1: Yani Aziz Yıldırım son yıllarda, başkanlığının son yıllarında bir önceki dönemde sezon devam ederken hiçbir antrenörle yolları ayırmadı. Yani çok geriye gitmemiz lazım. Ama yani Perşembe başkanın yaptığı çıkış, fakat sonrasında sonucun gelmemesi, ya bir yere varmak hiç kolay değil aslında Fenerbahçe'de. Benim hiçbir fikrim yok bu konuda. Fenerbahçe'de taraftarların da herhangi bir fikri olduğunu çok düşünmüyorum yani.
0: Abi şimdi
1: Başakiş olmasaydı, çok pardon hocam, Perşembe günü Sayın Başkan demeseydi ki ancak benle birlikte gider İsmail Kartal demeseydi, Antep beraberliği belki diyebilirdim ki Eyüp Spor maçı ya da milli aradan sonra Çaykur Rizespor deplasmanı iyi bir sonuç olmazsa evet sıkıntı olabilir. Ama başkan kendi gövdesini de İsmail Hoca'nın önüne koyduğu için, orada kalkan olduğu için ben bir şey söylemekte bu konuda zorlanıyorum.
0: Yani çok büyük başarısızlık olması lazım ancak İsmail Hoca'yı göndermeler için. Ya büyük takımlar bekler mi? Bana göre beklemez. 3 haftada da 5 haftada da giden hocalar oldu büyük takımlarda yani.
1: Tabii tabii.
0: Beşiktaş bir senede 5 tane hoca değiştirdi yani.
1: Bu da sağlıklı Fener, değil tabii oluyor abi, yani.
0: Abi senin ne oynattığın veya neyi değil. Başarılı mısın, başarısız mısın? Anladın mı? Sen şimdi Fenerbahçe şimdi ilk yarı şeyiyle çok fark olursa hiç kimse kalmaz, kalamaz yani. Büyük bir kaosa gelir. Yani şu anda 6 puan işte, hadi Şampiyonlar Ligi'nde gidiyorsun, işte lig devam ediyor. Bu hafta kazanırsan işte Trabzon'a gidiyor. İşte Beşiktaş belki puan kaybeder. Yani acabaları var. Sen Fenerbahçe olarak acaba sen önündeki maçları kazanabileceğin mi? Önemli olan o. Tabii. Şimdi artık ligde öyle kolay takım veya zor takım değil. Her maç zor artık. Herkes mücadele ediyor. Herkes koşuyor, çalışıyor, kazanmaya çalışıyor. O yüzden takımların artık, büyük takımların da işi kolay değil yani. Anadolu takımları da artık birkaç tane iyi oyuncuları var. Ahmet yeni çıktı. Bakın Başakşehir bu ligde şampiyon olmuş bir takımlardan bir tanesi. 5 tane gol attı abi. Çorum yeni çıkmış. Samsun takımı geçen sene UEFA kupalarında oynuyordu. Deplasmanda 5 attı. Yani demek ki artık şey değişiyor.
1: Her şeyde değişiyor futbol.
0: Değişiyor o, ama değişiyor yani. Tabii canım. Yani Fenerbahçe'de de değişecek eğer başarısı olursa. Her büyük takımda değiştiği gibi Fenerbahçe'de de değişecek. Ya bir yere kadar Aziz Yıldırım İsmail'in yanında durur da bir yerden sonra artık onu da yapamayacağı şeyler vardır yani.
2: Şimdi Aziz Başkan'ın bir şampiyonluk sözü var. Hala arkasında. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 6, Beşiktaş'la arada 5 puan fark var. İsmail Hoca'nın gitmesi demek önümüzdeki maçlardan en azından birini veya ikisini kaybetmesi demektir. Doğru muyuz? Bundan sonraki bütün maçlarını kazanırsa zaten gitmez. Ama İsmail Hoca ile Fenerbahçe'nin önümüzdeki dönemde bir veya iki maçı kaybetmesi demek puan farkının 9, 10, 12 olması demek.
0: Abla atarsın.
2: Kaldı ki sadece bir takımla değil iki takım senin önünde.
0: O yüzden büyük risk.
2: O yüzden belki çok zor da olsa geçmişte bir defa Galatasaray bunu başardı ama 9-10 puanı kapatmak mümkün değil gibi duruyor. Hele iki takımsa bence hiç şansı yok. Demek ki İsmail Hoca gittiğinde Fenerbahçe'nin bu seneki şampiyonluk şansı biter. Çok net. Evet. Daha işin başındayken, daha telafi şansı varken, bakın şu andan itibaren bile daha zor. Neden? Bir defa 6 puan sezon başı eşit başladın. Hatta oyun olarak Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde dedik.
0: Doğru doğru.
2: Beşiktaş'ın bu oyununu kimse görmediği için Beşiktaş'ın da önünde dedik.
0: Aynen aynen.
2: Şimdi aradan 5 hafta geçmiş. Bu takımların gerisindesin. Oyun olarak da bunların gerisindesin. Ve en iyi kadro Fener'de demiyor artık insanlar.
0: Diyemiyor.
2: Tabii. Şimdi bunlar hep Fenerbahçe'nin dezavantajları. O yüzden İsmail Hoca da Aziz Yıldırım da bu hafta olanları şöyle bir unutacaklar. Bu hafta bir
0: yeni bir sayfa açacaklar o zaman hocam.
2: Eyüp maçı var. Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir maç. Diyecekler ki biz bu Eyüp maçını ne olursa olsun önce bir kazanalım. Eyüp maçından sonra da girecekler bütün yetkililer kapalı bir odaya. Ya diyecekler şu an değişiklik
0: ya da devam.
2: Veya devam. Devam diyorlarsa bütün maçlar da kaybedilse devam olmalı. Değişiklik diyorlarsa da o zaman o değişikliği hemen yapacaklar. Yoksa bir ay iki ay sonra yapılacak değişiklik Fenerbahçe'nin şampiyonluktan koptuğu anlamına gelir.
0: Doğru.
2: Fenerbahçe bunun birinci.
1: Bence bu artık öyle bir değişiklik hakkı kalmadı hocam. Yönetim kurulu. Çünkü Ya İsmail Kartal'la ilgili söylüyorum. Yani değişiklik zaten olabilirdi
0: İki,
1: ama.
0: Yok yok. İki hafta. Niye? Bir hafta beraber kal. Bir hafta mağlup ol. Kalır mı?
1: Hocam yine o. Ya şimdi şöyle. Tabii her şey olur da. Olmaz diyemem de.
0: Büyük takımlarda var ya. O kadar çabuk sirkülasyon oluyor
1: doğru
0: ki.
1: Doğru da hocam. 10 gün önce yaptığın açıklamanın bu sefer tersini yapmış oluyorsun yani. Aa,
0: hocam ben basit bir örnek vereyim. Fatih Hoca kendi bıraktı. Bir maç mağlup oldu diye yönetim gönderdi. Yapmayın Allah'ın sen. Bu ülkede

0: Her şey olabilir. Yani acaba olur bu olur demeyin. Lan hocam da yıllardır evet, bu işin içinde.
1: Olmaz olmaz deme. Olmaz yani, olmaz. Türkiye'de
0: bu ülkede her şey olur aynen yani.
1: Bakın o açıklama geldiği zaman asla geri dönmeme şartıyla dendi. İsmail Hoca geri döndü.
2: Ama dün söyledi hoca. Dedi ki ben dedi duygusal bir açıklama yaptım o anda.
1: İyi güzel. Yani zaten bir hoca gelirken giderken de duygusal açıklamaları biz hep yapıyoruz.
0: Bazen canı yanıyor mecbur o duygusal açıklama yapıyorsun.
1: Bazen yönetimler yapıyor o duygusal açıklamayı.
0: Aynen doğru
1: hocam.
0: Söylüyor.
1: Yani diyor ki kendi evladım da olsa onu hiç göndermeyeceğim diye söz versem bile.
0: Bazen yapman gerekiyor.
1: Bazen
0: hocam.
1: yapman şart olabilir.
0: Gerek titriyor mecbur.
1: O yüzden ben dedim Fenerbahçe sezon başı yapmadığı sezon planlamasını, sezon değerlendirmesini bütün sonuçlarıyla beraber bu Eyüp maçından sonra yapmalı ve bir değişiklik hakkı var. O değişiklik hakkını ama İsmail Hoca ile birlikte ama onsuz orada kararını verip sonuna kadar yürümeli. Yoksa hoca gider mi kalır mı? Hocanın sorgulandığı bir takımın şampiyon olma şansı hiç yok.
0: Hocam içerisi de kaynar, oyuncular da.
1: Kaynıyor zaten hocam.
0: Kaynar. Yani çünkü
2: ben dün şunu görmeyi bekledim. İsmail Hoca'nın arkasında Sayın Başkan durduktan sonra oyunculardan ben farklı bir reaksiyon bekliyordum ama dünkü gördüğüm reaksiyon oyuncular da bence İsmail Hoca'nın hala kaldığı konusunda emin değiller.
0: Ama bu şeyin Aziz Yıldırım'ın açıklaması bence netti ama.
1: Peki
0: ben kaldığım sürece İsmail Hoca burada kalacak.
2: Ama oyuncular hani içsel olarak ikna etmekte bir konu var ya. İkna oldukları görünüyor.
1: Aziz Yıldırım'ı sen tanıyorsun.
0: Çok.
1: Aziz Yıldırım
0: çok iyi.
1: Dönem dönem takımla toplantı yapmadı mı? Yaptı.
0: Aziz Bey'in
1: dönem dönem takıma masaya vurarak şunu şunu yapacaksınız demedi mi dedi. Kamuoyuna nasıl İsmail Hoca'ya ben buradayken İsmail Hoca da hep burada olacak açıklamasını yaptıysa ben bu açıklamadan sonra hemen soyunma odasına girer futbolculara masaya vururdum. Derdim ki yapacağınız ilk işte Antep maçında bunu göstermek.
2: Peki araya gidiyoruz. Ara zamanı değerli izleyenler saat başına karşınızda olacağız.
0: Hocam. Aziz Yıldırım.
3: 90 dakika neler gösterecek bizlere. İlk düdük maç başlıyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim.
3: Ya bir kredi işi var da dükkanı.

0: spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin Gaziantep'teki akşamını ilk saat diliminde konuştuk. Şimdi de Galatasaray'la devam edeceğiz. Tabii bir Trabzonspor Galatasaray maçı var hafta sonu bizleri bekleyen. Erken oynanan büyük maçlardan bir tanesi olacak ki Trabzonspor da yeni teknik adamına kavuşmak üzere. Thomas Reis Trabzonspor'un çok büyük ihtimalle yeni teknik adamı olacak. Onu da konuşuruz ama Okan Hoca %80'lik bir galibiyet oranı elde etti Galatasaray'ın başında. Ki yani %80'lik bir galibiyet oranı elde eden teknik adama göre fazlaca eleştiri aldığını da görüyoruz.
1: İlk teknik direktör bu kadar süre başarı eden
0: tabii
1: şu ana kadar tek.
0: Yani %80'e çıkan bir teknik adam yok Süper Lig tarihinde. Okan Hoca'nın Süper Lig tarihine geçen çok fazla rekoru var, onu söyleyelim. Galatasaray'da 6 kupası var, puan rekoru var, deplasman galibiyet serisi var. 75 galibiyete en uzun ulaşan teknik adam rekoru yine Okan Hoca'da. Ama şunu söylemekte fayda var Ahmet Hocam. Tekrar altını çiziyorum. Okan Hoca yakaladığı tüm bu istatistiklere rağmen hala eleştiri alan, yani zaman zaman biz de eleştiriyoruz tabii ki ama bazen de taraftarın sanki, yani bunu hiç filtresiz bir şekilde söyleyeceğim ama çok kolay gözden çıkarttığı bir teknik adam gibi görünüyor. Buraları da iyi irdelemek lazım sanki.
2: Şimdi günümüzde şu anlayış var, hele hele sosyal medya bu derece aktif bir hale geldikten sonra insanların bir kısmını tamamıyla eleştirmiş olmak için eleştiriyor. Teknik adamlar şunu bilecek. İsmail Hoca için çok gündeme geldi. Ya o eleştiri artık işin bir parçası. Bundan etkilenmemeyi öğrenmek her teknik adamın görevi. Okan Hoca da belirli bir ölçüde bunu gayet iyi yapıyor diye düşünüyorum. İkincisi, bizim buradaki eleştirilerimiz kişinin kendine yönelik eleştiriler değil. Her ne kadar Okan Hoca olsa bile diyoruz ki yani benim görüşüme göre Okan Hoca bu hafta Ahmet'le başlamamalıydı, Recep'le başlamalıydı.
3: Bu bir fikir zaten hocam yani.
2: Tabii bu hocanın şahsına veya hocanın kariyerine, hocanın bilgisine yapılan bir eleştiri değil. O günkü maç. Tabii ki bir de takımın genelinden gelen belirli eksikler var. Demin Fenerbahçe'de onu saydık. Aynı şey Galatasaray için geçerli. Geçen sene 4. kez şampiyon olmuş bir kadro var. Herkes mantıklı bir şekilde şöyle diyor. Galatasaray bu kadroyu korursa çok güzel bir şey. Birinci adım. Galatasaray o kadroyu korudu. Icardi'nin gidişini ben korumanın içinde görüyorum. Orada bir sorun yok. İkincisi de bu kadronun geliştirilmesi lazım. Bakın o kadroyu tutsanız bile geçen sene şunu göstermişti.
3: Daha iyileri monte etmeniz lazım.
2: Galatasaray'da kadro derinliği konusunda biraz sıkıntı var. Madem futbolcu alacaksın, Galatasaray 5 kişi aldı. Benim görüşüm, aldığın her futbolcu en azından eldekiler kadar iyi olsun. Hatta mümkünse onlardan daha iyi olsun. 10 tane oyuncu alacağını 3 tane oyuncu al, çok iyi al. Takımı bu şekilde de geliştirmiş oluyorsun. Galatasaray'da bu transferler yapılmadı. Veya işte Leao transferi, işte onların içinde belki de en etkileyici Batrakov'la birlikte çok geç yapıldı. Böyle olunca hazırlık dönemini bu futbolcularsız yaptın. Okan Hoca da kendi söylüyor. Gelen oyuncuların hepsi diyor eksik, %100 seviyede değil. Eksikleriyle gelmiş bir futbolcuyu hazırlamak için zamana ihtiyacım var. O yüzden biraz bu takımlara, Galatasaray'a, Okan Hoca'ya o süreyi bence vermek lazım ki zaman da Galatasaray'ın lehine çalışıyor. İlk maçta bir beraberlik. Ondan sonra bakıyorum Galatasaray'ın üst üste aldığı galibiyetlerle liderliği var. Şu an Galatasaray en üst seviyede değil, onu da bilelim. Yani Galatasaray o seviyeye geldiği zaman hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde çok daha iyi oyunlar oynayacak, çok daha iyi sonuçlar alacaktır.
0: Ne dersin Recep Hocam? Galatasaray'ın Okan Buruk'ta gidişatına, evet Şampiyonlar Ligi'nde bence alınacak puan ya da puanlar vardı. Basit hatalarla kaçtı ama ligde yine de yoluna emin adımlarla devam eden, yani Çorum maçından sonra da takılmadan devam eden bir Galatasaray.
1: Yani şöyle bakıyorsun, 4 senedir burada şampiyon olan bir teknik adamdan bahsediyorsun. Şimdi Okan değil de Michael diye bir yabancı antrenör olsa ne yapardınız, ne düşünürdünüz?
2: Onu da eleştirdik hocam.
1: Yani Başarıyı, zaten 3-4 senedir Galatasaray'ın kadrosu aynı ve aynı düzeyde de gidiyor. Şimdi Galatasaray evet yapılanma yapacak da Galatasaray'da da fazla oyuncular var ki birkaç tane gönderip de transferi açıp daha rahat bir kadro kuracak. Şimdi kaleye bakıyorsun, kaleci Uğurcan var, milli takım kalecisi. Stopere bakıyorsun, Davinson Sanchez, Kolombiya milli takım oyuncusu. Sol stopere bakıyorsun, Abdülkerim A milli takım oyuncusu. Sol beke bakıyorsun, gene A milli takım oyuncusu. Yani sağ beke bakıyorsun, Salah'ı mesela kenar oyuncusuydu. Şu anda müthiş bir sağ bek oynuyor. Yani Galatasaray'da milli olmayan oyuncu yok.
2: Salah'ı sana soracağım. Bir sağ bek olarak sen nasıl
1: Ben mesela Salah'ı ilk oynattığımda şaşırmıştım ama her gün üstüne koyuyor
2: değil mi?
1: Çünkü niye biliyor musun? Gidip daha rahat gelme özelliği var. Çünkü kenar oyuncusu bekin kucağında oynuyor. Ama geriden gelen oyuncu sahipsiz oyuncu. Tam onu istediği bir oyuncu. Mesela ben Sergen'e de söylemiştim. Raşitsa'yı sağ bek oynat mesela. Ben Raşitsa'yı sağ bek oynatırım.
0: Raşitsa ikna olmuyor hocam.
1: Bak o istemiyor. Oynayabilir. Niye? Hocam ben de kenardan gelme sağ bekim. Çünkü niye? Zaten senin koridorun olur. Başka bir koridorda oynamıyorsun. Sadece geriden gelirken sahipsiz geliyorsun. Seni kovalayan kimse yok. Ama kenar oyuncusu oynadığın zaman bekin kucağına gidiyorsun. Bekin sırtın bekte, çok yeteneklisin veya çabuksun, geçeceksin. Ama bek öyle değil ki. Ver topu içeriye, koş arkaya, atsın, orta yap. Ama bekin görevi ne? İlk görevi bana gol yedirme. Niye? Zaten ileridekiler 6 tane oyuncu var. Yani onlar az. Bana göre iyi oynuyor. Salah iyi oynuyor. Evet. Yani Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Galatasaray'ın şuna veya ille
2: transfer... Hocamdan duymak önemli bu konu.
1: Yok, Galatasaray'ın transfer yapmaya da ihtiyacı yok aslında. Daha oynatmadığın İlkay var. Daha oynatmadığın Kaan Ayhan var. Yani Galatasaray'da...
2: Hocam oynatmadığı mı, oynatamadığı mı?
1: Hocam oynatmayacaksan tutmayacaksın o zaman. Yani işte... o zaman kadroyu o kadar şişkin tutmayacaksın. Göndereceksin.
0: Bazen maaşlardan dolayı da...
2: Kaan'la İlkay'ın... formunu nasıl görüyorsun?
1: Ben Galatasaray'a bir şeyler verebileceğini düşünmüyorum. Evet. Ben şahsen futbol adamı. Bu benim şahsi düşüncem. Bazıları düşünebilir. Çünkü Galatasaray her geçen gün farklı oyun formatına çıkan, daha fazla kalite ön plana çıkan oyuncularla oynamaya başladı. Ama şimdi İlkay evet çok kaliteli, çok özel, çok farklı bir oyuncuydu ama artık hepimiz, hocam ben de top oynadım ama devrimiz geçti. Bazen o verimi alamıyorlarsa başka bir takımda o verimi sağlaman lazım. O yüzden bazen dostluklar güzellikle olmalı bana göre.
2: Günümüzde fiziksel yön artık eksikse zorlanıyoruz.
1: Hocam yetenekler yok artık. Atletik oyuncular oynuyor.
2: Tabii.
1: Fizik verileri kuvvetli, alanı daraltan, koşu temposu yüksek olan. Şu anki futbolu bizim gibi duran futbol yok artık. Bizim dönemimizde bekler oynuyordu. Stoperler belliydi. Orta sahalar belli. Forvetler belli. Herkes mevkisini biliyordu. Şu anda her mevkide oynayabilecek özellikle oyuncular artık. Alanları daralttılar. Koşu mesela. Hocam 5 kilometre koştuğumu öleceksin diyorlardı ya. Şimdi 15 kilometre koşuyor oyuncular.
0: Tabii.
1: Çünkü alanı daralttılar. Ha çok yetenekli mi? Değiller. Ama inanılmaz patlayıcı güçleri var. Adele yapılarına bak. Eski futbolcuların adeleleri, şimdiki futbolcuların adeleleri bak. Uzun kas var. Eskilerde biraz daha kalın. Çünkü o da sahalarla alakalı hocam. Şu anki sahalar bizim dönemlerde yoktu. Eskiden biliyorsun toplar bile şamreliydi.
2: Antrenmanlarla da alakalı.
1: Hocam Şeref Sadı.
2: O dönemde
1: hocam Şeref Çıran Sayın olduğu yerde Şeref Sadı var. Sen de evet. Biliyorsun. Yemin ediyorum ya 3 tane top vardı. Alıyorlardı, geliyorlardı. Oynuyordun yani. Toprak sahaydı. Beşiktaş'ın tesisleri o zaman Şeref Sadı'nın olduğu yer. Ya inanılmazdı yani. Sonra Fulya'ya geçildi mesela. Bambaşka çiğ atladı. Ama şu anda bakıyorsun Türkiye'de bütün statlar güzel abi. Yani şu anda

0: Hem devlet her yerde kalite statlar var abi. Bizim dönemde öyle statlar mı vardı? Işıklandırma mı vardı? Hocam sen de biliyorsun, ben de biliyoruz. Eskilerden geliyoruz. Gece öğlen 3'te maç oynuyordun sıcağın altında. Şimdi 8'de de oynuyorsun, 10'da da oynuyorsun. Her şey değişti. Toplar şamrelliydi, kalındı. Kafa vurduğun zaman bir daha vurmak istemiyordun. Şu anda çok farklı bir boyuta geldi futbol. Bir de
1: peki,
0: gelir düzeyi yükseldi futbolda artık.
1: Her şey değişti hocam.
0: Tabii çok büyük maliyetler. Eskiden kulüplerin kazançları çok yoktu yani.
1: Fikstür değişti, taraftarların bakış açısı değişti.
0: Hocam herkes, bak herkes futbolu konuşabiliyor artık.
1: Öyle.
0: Herkes futbolu konuşabiliyor.
1: Bence önceden de teknik adam çoktu ama şimdi teknik adam sayısı neredeyse ülkenin tamamına ulaştı. Öyle bir duruma geldik
2: çok
1: yani.
2: Çok farklıydı. Yani öyle eski dönemde teknik adamlara karşı çok büyük saygı vardı. Bakın çok samimi söylüyorum. Her yere bir şehre gidip, İstanbul yine büyük şehir. İşte burada çok fazla sayıda büyük kulüp de var. Diyelim bir şehre gidip gittiğin zaman oranın belediye başkanından, valisinden çok teknik direktörün dinlendiği gerçeği vardı. Herkes el üstünde
1: hocam
2: tutuyordu.
1: Aslında bu şu anki büyük teknik adamlara vardı. Yapılan hani saygı olmama noktası değil bence. Bence şu, ama tamamen bir tüketim kültürü var. Yani bir şey oldu işte değişsin. Ne bileyim, yıllardır kendi mevkisinde iyi oynayan oyuncu bile ya artık eskimedi mi, eski heyecanını yitirmedi mi, değişsin. Yani sürekli o değişimden aynen keyif alan bir kitle var. Onu talep eden bir kitle var.
0: Devamlı sirkülasyon olsun. Öyle. Hep oyuncular değişsin, hocalar değişsin. Öyle. Ama sonu yok ki.
2: Değişsin de neden değişsin? Yani ben değişikliği seviyorum diye diyelim illa hocanın değişmesini istemek ne kadar doğru? Bir kere de madem değişimi çok istiyor, kendi değişsin de artık bir hocaya desin ki tamam ben değiştim gitme kal desin ya.
1: Yani.
2: O değişmiyor, hocaları değiştiriyorlar.
0: Galatasaray'daki eleştiri ne? O yüzden hep aynı oyuncular var diye biraz da eleştiri var. Sen de biliyorsun.
2: Tabii canım.
0: Galatasaray'da hep eski oyuncular var diye eleştiriyor. Niye transfer yapılmadılar diye eleştiriyor.
1: Hocam, transfer dönemini kesinlikle daha iyi geçirebilirdi Galatasaray. Burada eksiklikler var yani, burası evet kesin.
0: Çünkü hocam Galatasaray'ın kime ihtiyacı vardı? Bir santrafor vardı. Genç bir çocuğu aldı.
1: Merkez vardı.
0: Porto'dan. Merkez
1: vardı. Bir de stoper vardı hocam.
0: Hocam stoper, Leipzig'ten stoper aldılar. Yani sonuçta iyi stoper aldılar bana göre.
1: Ama stoper Eylül ayında aldın. Son günlerde aldın. Yani hocam, şu anlamda söylüyorum. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş takım. Mali anlamda sıkıntı yaşamayan bir takım. Sadece birkaç takviye yapacak. Çünkü ilk 11 aşağı yukarı belli olan bir takım hocam. Bence daha başka takviyeler yapabilirdi. Ya bugün aldığı 5 oyuncudan bir tanesini Galatasaray ilk 11'de kullanabiliyor. Onun da devamlılığı olacak mı göreceğiz.
0: Batrakov diyorsun.
1: Evet, Batrakov.
0: Ama iyi futbol, iyi oyuncu.
1: Tabii ki. Tabii.
2: Şimdi Galatasaray'da eleştiri şuradan geldi hocam. Bir sezon bitti. Yönetim dedi ki bizim 500 milyonluk bir bütçemiz var. O yüzden bu takımı koruyacağız ve transfer yapacağız. O yüzden beklentiler çok arttı.
0: Çok yükseldi diyorsun.
2: Evet. Şimdi stoper diyoruz. Van Dijk'ın adı geçti. Ya başkan evet. Van Dijk'ı çok beğeniyor. Galatasaray Van Dijk'ı alacağım diye bekledi.
1: Tamam, orada ufak bekleme yapayım. 500 milyon dedikten sonra Abdullah Kavukçu zaten hemen hızlı bir düzeltme geldi ki biz yayınlarda da söyledik. Ya 350 milyon olan genel takım bütçesi 500'e çıkarılacak. Yani 500 milyon para harcanacak değil. Bugün zaten neredeyse peki, Avrupa'da yok o para. Onu Abdullah Kavukçu da düzeltti.
2: Şimdi sonrasında tamam, bir sorun yok. Zaten 350'yi 500 yaptığın zaman aradaki farkla o oyuncuları transfer edebilirsin. Van Dijk'ı transfer etmek istiyorsan ona 50 milyon harcamayacaksın zaten. Orada
1: tabii
2: bir sorun yok. Orta sahaya bakıyoruz. Kamavinga'lardan bahsedildi. İşte Kamavinga gelecek.
1: Bruno Fernandes'lerden.
2: Bruno Fernandes'lerden. ondan sonra isimler bunlar olunca haliyle Galatasaray veya Bernardo Silva'dan tabii. Bahsedildi. Gelen oyuncular biraz daha genç ki Türkiye'deki transfer kurallarından dolayı Galatasaray gençliği.
0: Yaş haddinden dolayı mecburen iki tane oyuncu bulundu.
2: Dört tane. Onun içinde olan yani on futbolcunun içinde olan, yaş sınırı olmayan oyunculardan Icardi gitti. Bir kişilik yerim vardı. Galatasaray'da bir Niaga vardı. Onun yanına Naga üç var, tane evet. de genç oyuncu alınacaktı. Galatasaray gençlere yönelik o transferleri yaptı. Tabi burada şu var. Genç oyuncu o Alman'ın hele hele onlar bir gelişim gösteriyorsa, iyi performans sergiliyorsa keyfine doyum olmuyor. Şimdi Galatasaray'da da biraz beklemek lazım. Okan Hoca dedi ki bunlar hazır değiller. Bu milli arada ki burada kalacak futbolcular kendilerini geliştirebilir. Milli takıma gidenler de Zaten bir gelişim de olmuyor maçların yoğunluğundan dolayı. Galatasaray biraz daha toparlanacaktır. Bundan sonraki dönemde o yeni transferlerin seviyelerini göreceğiz. İşte örnek Ugo Çukwu. İlk oynadığı maçla bu Kocaeli maçı arasında ben onun değine ciddi bir fark gördüm. Yani onlar da yavaş yavaş geliyor. Bir çabu da gelecek. Batrakov zaten iyi oyuncu olabileceğinin sinyallerini verdi. Yine bu maça yönelirsek ilk defa Leao baştan başladı. Onun da hazır olmadığını hepimiz gördük herhalde. Yoksa Leao aldığı zaman karşısında Recep Çetin bile olsa tutamazdı onu hocam. Giderdi. Galatasaray çok üstün oynadığı bir maçı golü bulamadığı için biraz zorlanmış görünerek kazandı. Osimhen'in olmadığı yerde de o golü Galatasaray'a atmakta zorlanıyor. Yani bunu da Galatasaray'ın bir eksiği olarak görelim. Çünkü Deniz yeni geldi. Çok iyi niyetli. O da gelişecek genç bir futbolcu. Usta bir golcü değil. Bunu kabul edeceğiz. Bakıyorsun senin kanadında Barış oynuyor. Barış geçen senenin form seviyesinde değil. Leao oynuyor. Onun eksiği var.
1: Şunu sorayım hocam, Osimhen'le Deniz'i konuşuyorken. Osimhen olmadan oyunlar çok konuşuldu geçen yıl. Çok da tartışıldı. Osimhen'siz Galatasaray Barış'ın santrafor başlamadığı bir noktada sizce daha mı iyi göründü? Yani bu son oyun size, Osimhen'siz son oyun tatmin etti mi? Geçen yıla göre söylüyorum.
2: Şöyle, bu oyun beni tabii ki tatmin etmedi. Çünkü benim beklentilerim büyük. Ve benim Galatasaray'ın çok daha iyisini oynayacağına dair bir düşüncem var. Galatasaray rakibinden çok üstündü. Galatasaray haklı bir şekilde kazandı. Hatta Galatasaray 2-3'ü bulması gerekirken o goller gelmeyince zorlanıyor göründü. O yüzden Galatasaray son dakikalara 1-0 önde giren bir takım otomatikman biraz daha defans güvenliğini ön planda tutuyor. Oyunun bütün gidişatını gösteriyor. Ama benim genel prensibim şu: ben her mevkide o mevkinin asli oyuncusunu oynatırım. Yani Osimhen yoksa, ben onun yerine Deniz'i aldıysam Deniz'i oynatırım. Okan Hoca burada yaptığı gibi. Çok büyük istisnalar olabilir mi? Binde bir olabilir.
0: Onu da takımın şüphede için kalırsan ancak olur hocam.
2: Şöyle hocam, şimdi Sporting maçında örneğin Abdülkerim'i de kulübeye aldı. Dedi ki onlarda Suarez var, çok hızlı. Jakobs onunla daha iyi baş edebilir. Bu hocanın Abdülkerim'i beğenmediğinden değil, bir maçlığına bulduğu bir çözümdü. Doğrudur değildir, onu maç gösterecek. Veya o futbolcularla hoca bir arada. Geçmiş dönemde de Barış'ın santrofor oynadığı maçlarda, ilk oynadığı maç bir Fener maçıydı, harikaydı. Hoca daha Deniz yeni geldi, İşte bugün zorlanır diye düşünüp de onu aldıysa saygı duyarım, ama ben santrofor mevkini Deniz'de oynadım. Ama
1: geçen bir virgül koyalım hocam, devam edeceğiz. Bağlantımız var çünkü Ziraat Türkiye Kupası yeni sezonda artık start alıyor ve işte görüntüde Afyon Şehir Stadyumu. Sevgili Emrah Karalinç de maçı anlatacak. Afyonspor Ürgüpspor maçını bizler için anlatacak. Afyon'daki atmosfer için sözü sevgili Emrah Karalinç'e bırakalım.
3: Afyon'dan mutlu günler diliyorum sevgili Ömer. Sana ve konuklarına oldukça güzel bir hava var. Zira Türkiye Kupası'nda yeni sezonun heyecanını yaşayacağız hep birlikte. 65. Zira Türkiye Kupası'nda açılış maçı için Afyon'da bulunuyoruz. 22 derecelik bir sıcaklık var. 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü ve Ürgüpspor, iki takım karşı karşıya gelecek. Maçın başlaması için artık sayılı dakikalar kaldı. Her iki takımın teknik direktörüyle de konuşma imkanı buldum. Bu tura renk katmak istiyoruz. Zira Türkiye Kupası renk katmak istiyoruz diyorlar. Tabii geçen yıldan farklı olarak bir format değişikliği söz konusu. Ancak bu formatın biraz daha futbolun keyfini ön plana çıkaracağını söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu sezon 146 takım mücadele edecek Zira Türkiye Kupası'nda. Ve tabii 5 tur oynanacak. Henüz ilk turdayız. Son 16'ya kadar kıran kırana bir mücadele olacak. Ki zaten Süper Lig takımlarının katılımıyla da beraber Zira Türkiye Kupası'nda heyecan maksimum seviyeye çıkacak diyebiliriz. 5 eleme turunun ardından son 16 turu çeyrek final final, yarı final ve final. Sadece yarı finalde değerli izleyicilerimiz için de hatırlatmış olalım, çift maç eliminasyon sistemi olacak. Diğer

0: turlarda ise tek maç eliminasyon sistemi olacağını belirtelim. Bugün tabii eğer karşılaşmada 90 dakika berabere sonuçlanırsa, tamamlanırsa 15'er dakikalık iki devir oynanacak. Ardından da seri penaltı vuruşları tur atlayan takımı belli edecek. Kupada ilk eleme turunda 40 takım turu geçmek için mücadele verecek. Tabii özellikle amatör takımların Ziraat Türkiye Kupası'na neler katacağı çok çok önemli. Sanki Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyormuş gibi heyecanlılar futbolcular. Onlarla da konuşma imkanı buldum. Rakibini eleyen 20 takım adını ikinci eleme turuna yazdıracak. Tabii bugün saat 17'de başlayacak olan 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü Ürgüp Spor maçının ardından heyecan devam edecek. Bu hafta salı, çarşamba ve perşembe günü toplam 7 maç A Spor ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Saat 20'de Altay Söke 1970 Spor Kulübü karşılaşması da yine A Spor ekranlarında olacak. Bizler heyecanı, coşkuyu, atmosferi yansıtmaya gayret edeceğiz mümkün mertebe. Futbol severler de bu karşılaşmaya ne kadar ilgi gösterecek onu da merak ediyoruz. Dışarıda da bazı taraftarlarla konuşma imkanı buldum. Oldukça heyecanlılar. Bizler de maçın artık başlama saatini bekliyoruz diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Sevgili Emrah Karalin, çok teşekkürler. Afyon'dan canlı görüntüler değerli izleyenler ekranlarınıza yansıdı ki Afyonsporlu Ürgüp Spor'da saat 17'de Ziraat Türkiye Kupası'nın açılışını yapacaklar. Öncelikle hem yeni sezon hem de tüm takımlara diyelim hepimiz açısından hayırlı uğurlu olsun.
2: Bence de, bence de.
1: Ama zemin güzel. Başlıyoruz. Stat güzel. Maçta keyifli olacak inşallah. Bugün hem 17'de Afyon Ürgüp maçı var hem de 20'de Altay Söke maçı var. Bu maçları da ve çarşamba ile perşembe günü yine değerli izleyenler 5 maç daha olacak. Tam 7 maçla birlikte ilk tur heyecanını Turkuaz Medya ekranlarında, A Spor ekranlarında yaşayabileceksiniz diyelim. Tekrardan hayırlı olsun. Güzel bir atmosfer var. Bakalım bu sezon formatta değişti. Kupada heyecanlı maçları izleyeceğiz.
2: Bence daha heyecanlı olacak. Yeni format eleme usulü hocam.
3: Elenen gidecek diyorsun.
2: Sadece yarı final çift maç.
1: Evet.
2: Onun dışında hep tek maç eleme usulü.
3: Bir orada mı kurayla artık orada mı burada mı diye herhalde.
2: Tek maç.
3: Hayır, tek maç da yani rakip
2: şeyde kurada çıktı.
3: İşte kurada ya oraya çek ya oraya çek. Yani evet, güzel kurada. En azından herkes şansına güvenecek, yapacak bir şey yok. Daha iyi ama öbür türlü iki maç oluyordu. Şimdi zaten şimdi ikinci, üçüncü takımları bir deplasmana gitmeye kalksa telef olacaklar çünkü maddi anlamda. Bir de ikinci maçı oynayacaklar. Hakikaten bence böyle daha güzel olmuş.
2: Bu büyük takımların da bence işine geldi. Öyle olunca yani, biraz daha bir iki maç fazla oynamak zorunda kalıyorlardı. İkinci yarıda da program çok yoğun. Onlar da Aralık ayında başlayacaklar. Öyle olunca da biraz da o takımlara
3: bence güzel olmuş, daha iyi olmuş.
2: Süre tanıma adına heyecan artar. Olacak. Bence kalite de artar.
1: Eleme turları her zaman yani sürprizlere açık ve keyifli oluyor.
3: Tabii sürprizlere, doğru söylüyorsun.
1: Sürpriz çok. Ve yeni yıldız adaylarını da izliyoruz. Bakalım, tekrardan dediğim gibi tüm futbol camiasına ve bizlere diyelim hayırlı uğurlu olsun. Saat 17 ve 20'de bugün A Spor ekranında iki maç olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım. Yeniden dönelim biz Galatasaray'a. Ahmet Hocam, istersen Galatasaray bölümü de yavaş yavaş tamamlayalım ki Beşiktaş'a geçeceğiz.
2: Galatasaray'ı zaten belirli bir seviyede toparladık. Şu an Galatasaray'da eksikler giderilmek üzere yoğun bir şekilde, planlı bir şekilde çalışılıyor. Transfer dönemindeki o taraftarın verdiği tepkiler de takım galibiyetleri almaya başlayınca, lider olunca onlar da duruldu artık. Kaldı ki bir de Galatasaray'ın zemini de yenileniyor şimdi. Bu da takımın, hele hele kaliteli bir takımsan, son derece önemsediği konulardan bir tanesi. Ben bu hafta zor bir maç var, Trabzon maçı. Onu bilmiyorum, ayrı konuşacak mıyız? Galatasaray bu haftayı da olumlu bir şekilde geçerse bence milli aradan sonra, her zaman sürprizlere açıktır o dönüşler ama Galatasaray'ın artık eski form seviyesine ulaşmış olmasını bekliyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi de orada son hızla başlayacak. Bir Barcelona maçı içeride, bir hafta sonra Lille deplasmanda, bu maçlara hazır olman lazım. Galatasaray bu 3 haftada o hazırlıklarını da tamamlar. Galatasaray'da her şey biraz gecikmeli de olsa planlandığı gibi gidiyor.
1: Şunu da söyleyelim tabii. Bundan sonraki yayınlarda ve günlerde Galatasaray-Trabzonspor maçını artık daha geniş konuşuyor olacağız ki maç gününde zaten Trabzon

0: Bağlantılarımız, canlı yayınlarımız olacak diyelim. Geçelim Beşiktaş'a. Recep Hocam, Beşiktaş'ta Marsilya maçı bekleniyor.
1: Evet.
0: Ligde her şey gayet iyi. Yolunda gidiyor Beşiktaş'ta. Taraftar mutlu, yönetim mutlu, oyuncular mutlu görünüyor. Marsilya'da çok ciddi sorunlar var. 5 majör ligde transfer yapamayan tek takım Marsilya. Yapmayan demedim çünkü mali sıkıntıları var, o yüzden yapamadılar transfer. Teknik adamla ilgili sıkıntılar var. Çünkü Marsilya lige iyi başladıktan sonra üst üste 3 mağlubiyet aldı. Ama tabii ki ne olursa olsun yine de önemli isimlere sahipler. Beşiktaş tabii ki ligdeki görüntüyü Avrupa'da ya da yansıtmak isteyecek. Nasıl bir perşembe akşamı bekliyor bizleri?
1: Yani şimdi Marsilya'yı öyle bir yere getirdi ki, öyle bir konuştun ki sanki iflas etmiş, kapatılmış bir kulüp gibi.
0: Yok, biraz yakınlar ama iflas.
1: Yok, öyle ya da böyle bir kadrosu var.
0: Tabii. Orası kesin.
1: Yani şimdi şöyle bak, Marsilya, Monaco, Lille, Lyon. Bunlar mesela Fas, Tunus, Cezayir oyuncuları, genç oyuncuları alıp oynatan, sonra da belirli bir seviyeye getirip satan takımlar. Yani o ligin, aslında Fransa liginin böyle transferi yapan takımları diyelim. Büyük meblağlarla oyuncuları satıyorlar. Lille'de, Marsilya'da onlardan biri ve ateşli bir taraftarı var. Yani iyi biliyorum, iyi seyrettiğim şeylerde. Beşiktaş hazır, evet hazır. Ama her geçen gün gelişiyor mu? Gelişiyor. Gelişecek de. Çünkü yeni yapılanma yaptığı Beşiktaş. Doğru aslında planlamalarla yapıldı. En iyi transferi de hocamın dediği gibi iyi bir antrenör transfer etti Beşiktaş. Üstüne koyarak da gidiyor. Ligde evet belirli bir oyun şablonu, oyun anlayışı, oyun mantığını sahada uygulayan, ona göre de bir tercih ile kullandığı oyuncular var. Geride adam adama bıraktığı savunmadaki oyuncularla önde baskı yapıp önde top kaptığı toplarla da basit sorunları, şeyleri, atakları bitiren iyi bir kenar Trossard, iyi bir santrafor Vlahović ve her ne kadar konuşsak da Černý ve benim çok belki de beklentim olduğu Fakalı var. Yani ondan çok bir şeyler, 20 yaşında ama ben çok şeyler bekliyorum. Mesela onun gelişmesini, her geçen gün geliştiği ve topa hükmedişini, oyun anlayışını, ileride çok daha farklı bir yere geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş evet uzun yıllardır ilk defa yarışın içine yavaş yavaş girmeye başladı. 3 senedir, 4 senedir yarışı erken terk eden ve o yüzden de seyirciden de çok büyük tepki alandı. Şu anda seyircinin benimsediği, seyircinin kabullendiği bir takım var sahada. Mücadele ediyorlar. İyi de oynuyorlar. Arzulu oynuyorlar. Zaten taraftarın istediği en büyük şeylerden bir tanesi sahanın oyuncuların oynadığı arzulu oyunu seyretmek. Keyif almak, mutlu olmak. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz bilet paraları bile çok pahalı. İnsanlar biriktirip bilet alıyor, maça gidiyor. Orada keyfini sürmek istiyor. Akşam dönerken de eve çocuğuna mutlu bir şeyler anlatmak istiyor. Yani hepimiz bunları yaşadık futbolcuyken de, hocayken de. Marsilya maçı tabii ki Beşiktaş avantajlı gibi gözüküyor. Hem taraftar bakımından, hem saha bakımından, hem de şu anki form bakımından ama yaban atmamak lazım. Her sene de Avrupa'ya giden bir Marsilya takımı var. Biz bazen Avrupa'ya gidemeyen kulüplerden bir tanesiyiz mesela. Bazen gidemeyebiliyoruz. Ama şu anda Marsilya hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında var olan bir takım. Beşiktaş eğer istediği oyunu oynarsa, istediği biçimde taraftarla beraber bütün olursa, ben Beşiktaş'ın biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki sonuçta bir Avrupa Kupası maçı. Biz şu anda Beşiktaş'ın %100 ben de hazır olduğunu düşünmüyorum. Erken açtı sezonu ama daha Vlahović'in ve bazı oyuncuların adaptasyon sorunu çektiği. Yani çünkü Dünya Kupası oynamış Trossard'ın bile sonradan takıma katıldı. %100 verimi olmadı ama üstüne koyarak da gideceği bir takım olduğunu düşünüyorum. Kazanacağını düşünüyorum ama tabii ki futbol biliyorsun ucu açık bir şey. Kazanabiliyorsun da, kaybedebiliyorsun da. Ama seyirciyi mutlu eden bir oyun oynasınlar benim için yeterli.
0: Ahmet Hocam, yani ligde şu anda işler rayında gidiyor Beşiktaş'ta ki Marsilya'da son yıllarda yakalanabilecek en iyi Marsilya. Yani hem kadro kalitesi açısından hem şu an yaşadığı kriz açısından, ne kadar çok Avrupa'da, tabii ki Marsilya'nın önemli bir adı var ama yani bu sene kabul edelim ki orada bir sorun var. Beşiktaş ligdeki gidişatını Avrupa'ya da taşıyabilir ama tabii ki dikkat edilmesi gereken noktalar da var.
2: Ya mutlaka ben taşımasını da bekliyorum. Yani her şey bir tarafa, evet Marsilya'nın Avrupa futbolunda geçmişte neler yaptı.

0: yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Recep Hoca değil de bir Avrupa Kupaları kültürü var üst seviyede. Taraftarı da ateşli.
1: Aynen,
0: o,
1: aynen.
0: O da yani ateşli derken biraz fazla ateşli.
1: Doğru.
0: Kendilerine doğru. bile zarar veriyorlar. Ama ben Beşiktaş'ı bu sene çok olumlu değerlendiriyorum. Yani Beşiktaş'ın rakip kim olursa olsun bir rehavete gireceğini sanmıyorum. Beşiktaş kendisiyle yarışmayı öğrendi. Hoca evet rotasyonu seven bir hoca. Belki çok rotasyon yapmadı şimdiye kadar. Alanya maçını ayrı değerlendirmek lazım. Son oynanan Erzurum maçında bile biz 4-5 kişilik bir rotasyon bekliyorduk. Onu bile yapmadı hoca. Mecburiyetten yapılan iki değişiklik var. O yüzden Beşiktaş'ta oynamayanlar da hazır bu dönem için. Bu benim için çok şey ifade ediyor ki bu tesadüf değil. Çünkü hoca bütün oyuncuları hazırlamak için hazırlık döneminde iki maçını üst üste ikişer maç yaptı.
1: Aynen öyle.
0: Yani iki takım olarak oynadılar. Demek ki hazırlık döneminde bile bütün futbolcularına hoca yeteri kadar süre verdi. Bu plan dahilinde yapılan bir işti. Hoca işini çok seviyor. Beşiktaş'ı çok seviyor. Takımını çok seviyor. Hoca mutlu. Beşiktaş'ta olmaktan mutlu. Şimdi Beşiktaş'ta futbolcular da son senelerde yaşayamadıkları kadar o birlik beraberliğin keyfini yaşıyorlar ve birlikte oynamanın, kazanmanın zevkini yaşıyorlar. Böyle olunca çok istekli bir takım, bir teknik heyet, bir sportif direktör, bir yönetim kurulu, bir taraftar görüyoruz. Şu an Beşiktaş'ta her şey planlandığı gibi gidiyor. Evet. Hatta onların bile beklediğinden daha iyi bir seviyeye ulaştılar.
1: Daha çabuk bu seviyeye çıktı.
0: Evet, şu dönem için. Ben Beşiktaş'ın arada bir kaza olsa bile Alanya'da olduğu gibi Beşiktaş'ın bence bu yoldan döneceğini sanmıyorum.
2: Orada bir kaza olmadı, kaza yaptırdılar hocam.
0: Şimdi kazaya yok, kaza konuşabiliriz.
2: Yaptırdı. Yok, %100 kaza yaptırdılar.
0: Şimdi bir hakemin orada göstermediği bir kart var.
2: %100 hocam gol var, penaltı var. Kaza, 3 tane pozisyon.
0: Eğer kaza diyorsak belki de Italiano rotasyonu orada yapacağına ya ilk maçı hocam, 3-0 burada kazandı.
2: %100 yani, hakemleri aldı öbür tarafa verdi. Hiç bunun bir şeyi kılıfı yok. Bende yok.
0: Hocam ben hakem konuşmayı sevmiyorum.
2: Hayır, ben yani gerçeği şöyle, söylüyorum. Yani kaza yaptı diyorsun ya. Bak, kaza yaptırdılar diyorum ben.
0: Şöyle diyorum. Hakemler mutlaka o maçta hatalıydılar. Zaten söyledim.
2: Hocam kabul etmiyorlar ama.
0: Ama bugün Beşiktaş'ın, kusura bakmasın Beşiktaşlar, ev maçında da Beşiktaş'a verilmesi gereken hocam, bir kırmızı kart hocam, var. Adamın saçını tutup çekiyorsa.
2: Hocam ona bakarsak çok şey buluruz.
0: Şimdi o yüzden
2: hocam ona bakarsak Torreira'nın 50 kere atılması gerekiyor ona bakarsak.
0: Ben
2: olsam mesela Orkun'un yaptıkları da doğru değil mesela, verebilirdi yani. Bakın, hoca çıkardı maçtan yani. Atılabilirdi yani biraz daha zorlasa.
3: Erzurum maçında da çok doğru kararlar şimdi, yok bana göre. Son Erzurumspor maçında galibiyete rağmen.
2: Hocam Beşiktaş'ın attığı gol.
0: Hocam Beşiktaş'ın son senelerdeki en büyük benim görüşüme göre yanlışı her şeyi hakem üzerinden okudu. Tedesco bile
2: hocam,
0: Alanya maçından sonra
2: Beşiktaş'a yapılan hocam hakem hataları Galatasaray veya Fenerbahçe'ye yapılmadı. Bu bir gerçek. İstersen çıkaralım yayınları, hepsini bakalım.
0: Hocam,
2: İstediğin dersi çalışırız sen.
0: Çıkalım. Ben de sen istediğin dersi
2: tamam,
0: çalışırım.
2: Çıkalım hocam.
0: Kaç
2: çıkalım.
0: Sene öncesine
2: ben
0: kadar
2: ben kendi futbolculuğum dönemden de başlarım hocam.
0: Hocam ben o dönemde ben de Galatasaray'daydım. Tamam, o dönemlerden de
2: tamam,
0: başlarız.
2: Tamam o zaman.
0: O zaman hiç sorun değil. Bakın tamam, nasıl olsa ailemize katıldın. Buradan
2: hocam,
0: Ender
2: zaten
0: Bey'den
2: gerçek
0: rica edelim. Biz ikimiz de bir aylık bir hazırlık sonrası eski maçları
3: hocam,
0: çıkaralım.
3: Fragman için 10 dakikamız var. 10 dakikaya sahibiz yani.
2: 10 dakikamız var biliyorsunuz.
3: 10 dakikamız var.
2: Yani şeyi bırakalım. O ayrı bir bölüm de. Yani gerçekten hakemlerin belki bilerek belki bilmeyerek gerçekten çok büyük hatalar yaptığını söylüyorum. Kazanan takımlar da mutsuz. Kaybeden takımlar da mutsuz. Yani şimdi görüntüye bakarak ceza veriyorsunuz. Yani görüntüye bakarak ceza verseniz çok kişiye ceza vermeniz lazım. Ama gittiniz 5 yaşı santrafona bir ceza verdiniz görüntüye bakarak. Yaptığı şey doğru mu? %100 yanlış.
0: Hocam.
2: Bak oyuncunun yaptığı şey %100. Ama orada neler yapılıyor?
0: Hocam,
2: onları niye görmüyorlar?
0: Peki yanlışsa o zaman o cezayı da kabullenmek lazım. Bak ben şunu demiyorum. Hocam.

0: Hocam Galatasaray'a da o görüntülerden geçen sene Icardi'ye ceza verdiler. Hocam, hem de maç günü söylediler onu. Ben hocam, geçmişe gitmiyorum.
1: Hocam bizimkileri
0: hocam, notlarımı söyleyeyim mi?
1: Hocam.
0: Alanya maçında Trossard'a verilen Ayeti'ye verilmesi gereken kırmızı kart verilmedi. O bahsettiğim penaltı konusunda kesinlikle katılıyorum sana. Aynı zamanda Agbado'nun bir tane dirsek pozisyonu var. O da penaltıydı. Evet. Bir de Beşiktaş'ın bir golü var. Evet. Bakın orada 4 tane hata var. Ben bu 4 hatayı unutmayayım diye buraya notlarımın arasına yazmışım. Burada oturuyorum.
2: Ama orada diyorsun ki kaza oldu.
0: Hayır. Hocam benim görüşüm
1: kaza değil.
0: Benim görüşüm niye kaza oldu dedim onu anlatayım. Italiano o maçtan önce dedi ki Alanya'da biz son 4 sene içinde kötü sonuçlar alıyormuş.
1: Ben hoca stadı biliyorsun bir yukarıda böyle biliyorum, sıcak oluyor bayağı bir basık bir yer. Tabii. Acayip bir stadı var
0: ben
1: yani.
0: Ben de bunu biliyorum dedim. Biliyorum dedi. Ona göre bir hazırlık yaptılar. Ondan 3 gün önce Beşiktaş burada Zalgiris'i 3-0 yenmişti. Bence turu geçmişti. İş bitmişti orada. İkinci maça Beşiktaş genç takımla gitse orada kesinlikle turu geçerdi diyelim. Bu maçı düşünerek hoca bir rotasyon yaptı. Yaptığı rotasyona rağmen Zalgiris maçında 1-0'lık bir mağlubiyet var. Ama bu rotasyon Alanya maçına çok kötü yansıdı. Alanya'da bu sene daha henüz istenen seviyede değil. Beşiktaş bu form seviyesiyle yani bütün takımları yenebilecek durumda. Alanya'da da o gün rahatlıkla kazanabilecek durumdaydı. Hakem hatalarını zaten yazmışım. Onları kabulleniyorum hocam. Ama Beşiktaş kalkıp da hocanın dediği bu cümle önemli. Biz dedi evet bu maçı hakem üzerinden okumayacağız ve okumadı.
1: Hocam
0: benim sonuna kadar alkışladığım bir
1: 8. cümle. Dakika kırmızı kart. Ali İtil'in pozisyonu 8. dakika hocam. Ya 18 ya 8.
3: 8.
1: Yani 8. dakika 10 kişi kaldığında ne olur? Bana bir anlatın hocam.
0: Hocam anlatmayın ben buraya yazmışım bak.
1: Hayır ben yok hayır bak
0: hocam,
1: şimdi.
0: Hocam oradan görüyor musun?
1: Burada, yok yok bak burada şey diyorsun
0: kırmızı
1: ya.
0: Kırmızı içinde bir yazı
1: hocam,
0: var.
1: Hocam anlıyorum ben seni.
0: Burada
1: sen yazmışsın.
0: Ayeti'ye kırmızı kart.
1: Hocam ben senin onda hemfikirim seninle. 8. dakika oyuncuyu atsan maç ne olur?
0: Peki oyuncuya atmadı diye ben orada illa yenileyim mi hocam,
1: hocam
0: ya?
1: Hocam bilerek kasıtlı olarak Beşiktaş'ı yendirdiler. Mazeret aramam.
0: O görüşün senin. Saygı yani, duyuyorum. Bir
1: ben %100
0: yok.
1: Buna inanıyorum. Ya kimi birileri bunu söyler. Bak, ben onlara da inanmıyorum.
0: Herkes istediği her şeye zaten ya, biz hocam, karşı çıksak da inanıyor.
1: Hocam.
0: Senin fikrini ben değiştirmek şimdi, benim işim,
1: hocam,
0: görevim, haddim
1: bak,
0: değil.
1: Bak gözlerimle gördüğüme inanırım. Ben bunu gözlerimle gördüm. Ben gözlerimle gördüm. Görmediğim bir şeye inanmam. Ama gözlerimle gördüğüme inanırım. Gözlerinle gördüğüne inanmıyorsan zaten bir hata var sende.
0: Hocam şimdi bizim en büyük sorunumuz Türk futbolundan bahsediyoruz. Hakem sorunu. Hakem sorununu buraya getiren de bizleriz. Yani biri bilerek bunu yaptıysa o kişinin yaptığı büyük bir suçtur. Bakın bunu hakem yaptı diyorsak ben hakem olsam biri benimle ilgili böyle açıklamada bulunsa mahkemeye giderim derim ki ispatlasın. Türkiye'de
1: ben ispatlarım.
0: Türkiye'de bunu
1: hocam görüntüm var.
0: Ama işin kötü tarafı o hakemler gitmiyor işte.
1: Hocam keşke gitse. Benim de kanıt var.
0: Hocam
1: görüntü var.
0: Bakın görüntü onun kırmızı kart olduğunu söylüyor. O hakemin bunu bilerek yaptığını söylemiyor hocam. Arada bu farkı
1: hocam,
0: yapalım.
1: Bu görüntüyle
0: bir defa
1: hocam,
0: hakemler iyi olsun diyenler hakemlerin en azından
1: hocam,
0: insanlıklarını
1: bu görüntüyle ben
0: hocam,
1: yanlış karar yanlışlıkla verdi falan diye kabul etmem. Ettiremezsin bana.
0: Hocam ben öyle bir düşüncem yok zaten.
1: Sen de edemezsin çünkü gerçekten gördüğünü şimdi inkar edebilir misin?
0: Hocam ben de diyorum ki hakem orada bir hata yaptı.
1: Hata değil. Bilinçli bir hata yaptı hocam.
0: Dolayı da o kırmızı kartı göstermedi. Vardı oturan hakem.
1: Hocam bilinçli
0: olarak
1: göstermedi.
0: İkinci bir hata yaptı.
1: Hocam,
0: VAR'a çağırması gerekirken çağırmadı.
1: Hocam bilinçli olarak yaptı diyorum ben
0: sana. Nasıl sen hakem bilinçli yaptı diyorsan ben de hakem bilinçli yapmadı diyorum. İzin ver bu da benim hakkım olsun.
3: Hocam niyet okumayalım diyorsun yani.
0: Herhalde yani bir defa o hakemlere biz bu derece olumsuz yaklaşıyorsak onlar bilerek yapıyor diyorsak hocam o hakemlerin hepsini oradan gönderelim.
3: Hocam hakemden bahsetmişken ilginç bir detay vereyim mi Beşiktaş Marsilya maçıyla ilgili? Maçın hakemi İtalyan Andrea Colombo oldu.

0: Geçen yıl İtalya'da şöyle bir skandal patlak verdi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gianluca Rocchi, hakem atamalarındaki usulsüzlükten dolayı Milano Savcılığı tarafından suçlandı. Suçlamanın da ilk gündem maddesinde önemli bir maç var. Bologna-Inter maçı. Andrea Colombo o maça atandı. O maçtaki konu da şu. Inter'in beğendiği bir hakem Andrea Colombo ve yakın çevresince de Inter'e hani sempati duyduğu da konuşulan bir hakem. Yani sonuçta sadece bunlar bize konuşulmuyor tabii. Avrupa'da da konuşuluyor. O Bologna'nın başında da Vincenzo Italiano vardı ve Bologna'da Şampiyonlar Ligi potası için oynuyordu. Inter'e yakın maç yönetmesi beklenen Colombo da o gün Inter'li taraftarların çok da tepkisini çekerek biraz Bologna lehine maç yönetti şeklinde de basında konuşmalar var ve o maçı Bologna 1-0 kazanıyor. Aslında beklentinin tam tersi oluyor ve Inter de şampiyonluk yarışına ağır bir yara alıyor. Tabii sonra Inter şampiyon oluyor. Başka
1: ne
0: bir konu.
1: Ama şimdi
0: ben hocam olayı anlatıyorum. Andrea Colombo ile Vincenzo Italiano geçen yıl
2: arkadaş mılar diyorsun?
0: Bu noktadan sonra yeniden bir araya geliyorlar. Yani bilmiyorum arkadaş olup olmadıklarını ama hani sonuçta böyle bir durumda yaşanmış ilginç bir buluşma, yani kaderin bir rastlantısı.
1: Hocam, bizde olsa şu denir ya, eğer maçı kazanıyorsa Italiano, ya bunlar zaten eski arkadaş, o yüzden hakem onun lehine çaldı. Kaybediyorsa da bak şeyde geçen seneden hocam, ona bir rahatsızlığı var, ondan dolayı
2: hocam,
1: maçı kaybetti.
2: İtalyan takımı olsa
1: hocam, biz bir eğitimciyiz da. O yüzden biz futbolcuların, taraftarların gelişimi açısından bence biraz daha oyunu ön plana çıkararak bunları değerlendiriyoruz.
2: Oyunu ön plana çıkaracaksın da Dünya Kupası'nda Afrika'dan da Asya'dan da hakem vardı. Türkiye'den niye yoktu?
1: Hocam o bizim hatamız. Bizim oraya gidebilecek en iyi hocam, hakemimizi hocam. Bir kulüp başkanı dövüyorsa o dayaktan sonra biz o hakeme hiçbir zaman destek olmuyorsak, o bizim içinde herkes var. Kulüp başkanları var, taraftarlar var, MHK var, federasyon var, her yorumcular var. Ona destek olmuyorsa o hakemin psikolojisinin bozulup da bu kadar kötü performans sergilemesini normal karşılamak
2: lazım. Yaptırma hocam. Yaptırma hakemlik. Niye yaptırıyorsun?
1: Hocam işte federasyona soracağız onları.
2: Yaptırmasın federasyona hocam. Madem dayak yemiş, dövülmüş. Niye yaptırıyorsun
1: hocam,
2: hakemlik
1: hocam? Federasyona soracağız. Niye bununla ilgili yeteri kadar ilgilenmedin? Niye bununla dövülmedin? Çünkü ben sana bir şey söyleyeyim. FIFA şöyle Türkiye'ye baktığı zaman ya diyor, bunlar kendi adamlarına, kendi evlatlarına güvenmiyorlar. Onların bilerek hata yaptığını iddia ediyorlar. Ben niye alayım diyor ya. Bu kadar basit ya.
2: Haklı mı?
1: Alırım. Haklı mı derken bizim oraya gidecek şu an için hak eden bir hakemimiz yoktu. Haklı.
2: Bence de.
1: Benim yorumum.
2: Bence de haklı.
1: Benim yorumum. O yüzden.
2: Bence de haklı.
1: Biz
2: güvenemiyoruz yani.
1: Biz güvenmiyoruz. Güvenemiyoruz.
2: Ama güvenimizi sarsıyorlar hocam.
1: Hocam güvenmek için önce bir başlangıçta bir onlara güvenmek için İnsanın biraz onlara kredi vermesi lazım. Belirli bir süre sabır, destek vermesi lazım. O ortamı sağlaması lazım. Biz de onu hiç kimse sağlamıyor.
0: Peki, müziğimiz de geldi. Tamamlıyoruz. Ahmet Akçam ve sevgili Recep Çetin. Evet. Hocalarım çok teşekkürler. Ağzınıza teşekkür sağlık diyelim. Değerli izleyenler, az sonra Türkiye Kupası'nda Afyonspor'la Ürgüpspor karşı karşıya gelecek. Bu hatırlatmayı da yapalım. Saat 17'de maç Ağspor ekranında olacak diyelim. Spor gündemini tamamlıyoruz. Mutlu günler, hoşçakalın.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
2: Otobit'te. Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
4: Futbol bazen 90 dakika değildir. Bir anda gündemi değiştirir. Bir maç her şeyi tartıştırır. Bir pozisyon herkesi konuşturur. Canlı yayında o anı konuşuruz. Maç biter, biz başlarız. Filtre yok, yorum var. Heyecan var, futbol var. Libero TV. Burada değil, YouTube'da.
5: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir ayrıcalık. İdefix öğrenci. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan indirimlerle öğrenciliğini premium yaşa. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Bankkart Jest'in hayatınıza değer katan pek çok jesti var. Jest sektörü ve Jest 360 ile daha fazla Jest lira kazanın. Jest lira ile öde özelliğiyle harcamalarınızı kazandığınız Jest liralarla kolayca ödeyin. Sonradan taksitlendirme ile seçili sektörlerdeki peşin harcamalarınızı sonradan faizsiz taksitlendirin. Jest aylarıyla ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyin. Detaylar Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Jest Kart. En çok jest yapan kart.
7: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: TÜRSAP Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Ürgüp Spor'a başarılar diler.
2: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
3: Sağlam bank gücülük.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Reklam.
6: A Spor Radyo. Türkiye'nin

içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: İş ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.

0: sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo. Canlı yayın.
1: İstiklal Marşımızdan sonra zorlu heyecan başlayacak. İşte maçın hakemi Tolga Türksever.
2: İstiklal Marşı.
1: İstiklal Marşımızı dinliyoruz.

0: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Hazır mısınız?
2: Harika bir gol!
1: Hasret bitiyor. Zira Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da başlıyor. 15 Eylül Salı saat 17. 1923 Afyonkarahisar Ürgüp Spor. Saat 20. Altay Söke 1970 Spor Kulübü. 16 Eylül Çarşamba saat 14.30. Sinop Spor Arıtkayadibi Spor.
2: Toplan Arda gol!
1: Saat 17. Muca Spor 1928 Gazi Emir GOG Spor Yatırımları. Saat 20. Yeni Mersin İdman Yurdu Bucak Belediye Oğuzhan Spor. 17 Eylül Perşembe saat 14.30. Amasya Spor Çankırı Gücü. Saat 19. Ordu Spor 1967 Tuğrul Belediye Spor.
2: Vuruş topağlarda gol.
1: Ziraat Türkiye Kupası. Bir kupadan daha fazlası.
0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
3: A Spor Radyo,
4: Türkiye'nin ekranı A Spor'a hoş geldiniz değerli futbol severler. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur heyecanında 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü Ürgüp Spor mücadelesine hoş geldiniz. Bu maçın yayınında ben Emrah Karalinç sizlere eşlik edeceğim. Zafer Stadı'nda az sonra zorlu maç başlayacak. Acaba Afyonkarahisar mı yoksa Ürgüp Spor mu? Kazanan takım kim olacak? İşte bu sorunun yanıtını arıyoruz. Biraz sonra karşılaşmanın hakemi Tolga Türksever düdüğünü çalacak ve müsabaka başlayacak. Şu anda Ürgüp Sporlu futbolcular galibiyet yemini ediyorlar. Afyonkarahisar'da maça başlamak için hazır. Mücadele öncesi hem futbolcular hem teknik adamlar, değerli futbol severler. Onlarla konuşma imkanı bulduk. Maç için çok heyecanlılar. Bizler de aynı heyecanı yaşıyoruz. Ve siz futbol severleri de bu heyecanı yaşatmaya gayret edeceğiz. Maçın hakemi Tolga Türksever. Afyonlu futbolculara veriyor topu. Yardımcılarıyla göz göze geliyor. Az sonra işaretini verecek. Ve ilk düdük sesiyle beraber de heyecan başlayacak. Yeni sezon hepimiz adına.

Hayırlı uğurlu olsun. Hakem Tolga Türksever tamam işaretini alıyor. Yardımcısına baktı. Tamam işaretini aldı. İlk düdük sesi maça Afyon Karahisar başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. İlk atak şansı Afyon takımı adına, top dışarıda. Taç, Ahmet kullandı taç atışını. Arda destek bekledi, takım arkadaşıyla paslaşıyor. Şimdi Furkan. Yarı sahasında Afyon Karahisar. Muhammed bıraktı sağ tarafa. Sağ bekte Özgür'ü görüyoruz. Dörtlü bir savunma anlayışı. Özgür, Muhammed, Furkan ve Arda. Önlerinde Hakan ve İsmail. Onların önünde Hamza. En sağda Burak, solda Ahmet, ileride de Selimcan. Böyle bir 11 Afyon ekibinde. Ürgüp Spor takımı taç kullandı. Ürgüp Spor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Kafayla çok güzel bir dokunuş Muhammed'den. Sol kanatta Ahmet, gönderdiği nokta Selimcan, hareketlendi. İkili mücadele olur mu savunmada? Enes dikkatli. Atak devam etti. Ceza sahası içi gözler maçın hakeminde. Penaltı bekliyor. Selimcan maçın hakemi hayır dedi. Hızlı atak şansı olacak şimdi. Ürgüp Spor takım adına sol kanattan gelişen atak. Sol kanatta Alperen, Usalan. Onun çok hareketli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. İşte ekranlarınızda takım arkadaşıyla konuştu. Az önce penaltı bekledi Selimcan. Afyon Karahisar takımında ama maçın hakemi Tolga Türksever aynı fikirde değildi. Yarı sahasında Afyon Karahisar. Arda. Gönderdiği nokta Hamza, hareketleniyor. Savunmada durmuş. Topa yakın. Bir ikili mücadele ve Meşin yuvarlak dışarıda taç. Afyon Karahisar kullanacak Arda'yla. Gönderilen nokta savunma rahat karşılıyor. Hakan, takım kaptanı Afyon Karahisar'da. O geriye döndü. Yarı sahasında Muhammed. Özgür, arkadaşlarına ileri gidin diyor. İleride Burak var. Gönderdiği nokta savunmada Fevzican. Onun kontrolünde top dışarıda. Fevzican, kelebek. Soyadı sebebiyle arkadaşlarının sık sık takıldığı bir oyuncu. Çok da heyecanlı bir oyuncu. Uzaktan bir vuruş. Dışarıya Ahmet vuruşun sahibi. Afyon Karahisar takımında. Etkili geldi Afyon Karahisar ama top dışarı gitti. Kaleci Yılmaz bırakıyor. Durmuş. Yarı sahasında Enes. Şimdi Onur. Onurhan, baskı vardı. Fevzican. Müdahale geliyor Muhammed. Top dışarıda, taç. Ürgüp Spor takımı kullanacak. İleri doğru gönderilen top. Serdar ısrarla top istiyordu. Top bir kez daha dışarıda ve Ürgüp Spor takımı taç kullanma hazırlığında. 3-5-2 sistemini kullanıyor Ürgüp Spor teknik direktörü Şafak Aktağoğlu. Diğer tarafta da Berkcan Vural var Afyon Karahisar'da. Şimdi Hakan. Afyon Karahisar yüklenecek. Sol kanatta Arda. Arda derinlemesine düşünüyor ama hiçbir takım arkadaşı yok ve top dışarıda, out. Kale vuruşunu Yılmaz kullanacak. Yılmaz Özçetin, 23 Ekim 2004 doğumlu. Afyonlu futbolcular bir kez daha araya giriyor ve Ürgüp Spor atağa çıkacak. Yerde kaldı Onur. Faul, serbest vuruş kullanacak Ürgüp Spor. Hemen kullandı Onur. Gönderdiği nokta top biraz hızlı. Alperen Usalan, yetişmesine imkan yok. Taç kullanacak Afyon Karahisar. Zafer Stadı'ndayız. 22 derecelik bir sıcaklık. Zemin oldukça güzel. Futbolcular heyecanlı, coşkulu ve 5 dakikayı geride bırakıyoruz benim saatime göre. 0-0'lık eşitlik var.
İkili mücadele Arda. Top kaybı oldu şimdi Halis. Sağ kanatta Halis gönderdiği nokta. Savunma

Muhammed çok kritik. Ahmet dokundu, bıraktı. Sol kanatta Hamza. Topu sürükledi Hamza. Geçemiyor rakibini. Durmuş geldi. Müdahaleyi yaptı. Taş kullandı Afyon ekibi. Arda. Furkan. Yanında Muhammed. En sağında Özgür var. Tekrar Furkan'la paslaşıyor. Sol tarafta Arda top istedi. Şimdi ona atıyor arkadaşı Furkan. Hakan. Arda. Müdahale Haris. Top yükseklik kazandı. Ürgüp Spor takımında kaldı. Serdar geriye dönüyor. Onur. Soldan bir bindirme. Şimdi oraya doğru. Orayı Özgür kapatmaya çalıştı. Ardından İsmail geldi, araya girdi. Son müdahale Alperen'den. Taç kullanacak Afyon Karahisar. 1923 Afyon Karahisar Spor Kulübü Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlamak istiyoruz diyor Berkcan Vural ve ekibi. Şafak Aktağoğlu, o da aynı cümleleri kullandı maç öncesi kendileriyle konuşma imkanı bulduğumda. İki takım da çok motive. Hakan bıraktı. İsmail. Sağdaki boşluğu iyi gördü. Orada Özgür var. Özgür, Burak da yakınında. Afyon ekibi yüklenecek, top kaybı. Alperen Soysal. Alperen, ileride Serdar var. Serdar koşuyor. Kaleci kalesinden çıktı ve Mert topun sahibi, yardımcı hakemin de bayrağı havada. Çabuk kullandı Afyon ekibi. Hakan. Müdahale Burak'tan. Şimdi yatarak bir müdahale Haris. Rakibi Arda yerde kaldı. Centilmen bir şekilde gitti, özür diledi ve serbest vuruşu hemen kullandı Afyon Karahisar. Hakan. Solunda Arda. İyi paslaşmalar Hamza ve İsmail arasında. Gönderilen top kaleci Yılmaz için çok rahat bir top oluyor. Kupada ilk eleme turunda 40 takım turu geçmek için mücadele veriyor değerli izleyicilerimiz. Sezonun açılış maçı Zafer Stadı'nda iki takım karşı karşıya. Eleme turlarının olması heyecanı katlayacak, heyecanı artıracak kuşkusuz Ziraat Türkiye Kupası'nda. Köşe vuruş kullanacak Afyon Karahisar Spor Kulübü. Ceza sahası içinde Hamza'yı da görüyorum. Ahmet çok iyi ortaları vardır. Paslaşarak kullanıldı. Bir orta uzak noktaya doğru. Kafa vuruşu dışarıya. Etkili geldi Afyon Karahisar. Ancak Muhammed, 15 numaralı formayı giyen futbolcu, o da ilerideydi. Furkan da çıktı. Furkan, sonuç gelmedi. 15 numaralı formayı Muhammed giyiyor. Zaman zaman Furkan ve Muhammed sürpriz çıkışları olan futbolcular. Değerli futbol severler. Hakan. Şimdi pas. Furkan. Solunda Arda var. Arda. Aldı rakibin karşısına. Arda. Şimdi pas. Ahmet. Tekrar Arda. Hakan. Takım kaptanından sol tarafa. Ahmet. Müdahale geliyor. Savunmada Durmuş'un da çok kritik hamleleri var. Onu da söyleyelim. Takım kaptanı aynı zamanda. Şimdi Alperen Soysal. Onur. Yerde kaldı, faul. Ürgüp Spor takımı serbest vuruş kullanacak. Sizler de pozisyonu izlediniz. 9 dakika bitti. 0-0'lık eşitlik var. İki takım da birbirini tartıyor. Özellikle savunmanın arkasına atılan toplarla da etkili olmaya çalışıyor. Hem Ürgüp Spor hem de Afyon Karahisar Spor Kulübü. Haris. Baskı var Ahmet'ten. Gönderdiği nokta. Afyon savunması dikkatli ve Muhammed'den sağ kanada Özgür'e. Tekrar Muhammed. Furkan ileri gönderdi. Selimcan'a gelmiyor. Savunmada Onurhan araya girdi. Sonrasında Efehan bıraktı. Top yükseklik kazanıyor.

karşılıklı top kayıplarının arttığı bir dakikadayız. Ürgüpspor takımında Onur topu aldı. Onur verdi pasını. Sağ kanatta bir boşluk var. Halis kendini gösterdi ve aldı şimdi. Efehan. Baskı var Durmuş'a. Onur yakındı ve savunma derinliğine dönüyorlar. Enes kaleci Yılmaz. Durmuş. Takım kaptanı Durmuş. Soldaki boşluğu gördü ama savunma derinliğine dönmeyi daha güvenli buldu. Enes top kaybı. Şimdi Hamza. Sağ kanatta bir boşluk var. Oraya atar mı? Atmıyor. Şimdi sol kanattan bindirme geldi. Arda. Verdi pasını. İyi bir pas gelmiyor İsmail'den. Top dışarıda, taç. Ürgüpspor kullanacak. Durmuş. Kaleci Yılmaz. Bu sezon profesyonelliğe geçiş liginde mücadele eden takımların yer alması kuşkusuz kupada sürprizleri de beraberinde getireceği için heyecanı katlayacak. Daha düşük bütçeli takımların kupada sürpriz yapabilme özelliği ve bunu gerçekleştirmeleri futbol açısından da kuşkusuz çok değerli. Hamza. Yarı sahasında Afyonkarahisar. Arda. Solunda Ahmet var. Onunla oynadı. Ahmet. Orta pozisyonu. Ahmet. Orta şut karışımı. Kaleye doğru gitti dışarıya. Out. Kale vuruşunu kullanacak Yılmaz. İşte iyi düşündü. Ahmet böyle vuruyor dışarıya. Yılmaz. Bir kafa. Afyon takımı yüklenecek İsmail. Hakem düdüğünü çaldı. Serbest vuruş kullanacak Afyonkarahisar ve kullanıldı. Şimdi Hamza topu aldı. Hamza destek bekliyor arkadaşlarından. Sağ kanatta bir boşluk var. Özgür'ün de bindirmeler yaptığını söylemiştik. İşte şimdi ceza sahası içine girme çabası orada Burak ama savunma müdahaleyi yapıyor ve top dışarıda, taç. Afyonkarahisar kullanacak. Muhammed Tacı kullanma hazırlığında olan futbolcu. Şimdi kullandı. Oyun kurmaya çalışıyor Afyonkarahisar. Sol kanatta Arda. Yine arkadaşının önde olduğunu gördü. Ahmet'e gönderiyor. Ahmet ikili mücadele yatarak müdahale haliyiz. Taç Afyon ekibi kullanacak. Pozisyon ekranlarınıza geldi. Bir top kaybı. Ürgüpspor hızlı çıkma şansını elde ediyor Alperen. Alperen istediğini yapamadı. Özgür. Şimdi Muhammed. Hakan. Sağ kanatta Özgür. Şimdi pas Burak. Yakınında İsmail var. Burak rakibinden kurtardı. Burak orta pozisyonu, yatarak müdahale. Onu da geçti. Son bir müdahale. Ürgüpsporlu futbolculardan top dışarıda, korner. Köşe vuruşu kullanacak Afyonkarahisar. Burak etkili gelmişti. Pozisyonu bir kez daha izledik. Son olarak Enes müdahaleyi yapmıştı. Ürgüpspor savunmasında. Ceza sahası içine Selimcan'ın geldiğini, ki zaten o civarda çok dolaşan bir oyuncu. Burak, o da geldi. Orta geliyor. Savunmada müdahale. Dönen top Hakan. Baktı kaleye. Yerden vuruyor kaleci Yılmaz. Etkili geldi. Afyonkarahisar. Kaleci Yılmaz gole izin vermiyor. 15. dakikadayız. İşte izliyorsunuz. Savunma müdahaleyi yaptı. İşte Hakan böyle vuruyor kaleci Yılmaz. Ceza sahası içi hareketli. Şimdi kullanıldı orta pozisyonu. Ahmet yaptı ortayı. Kafa savunmadan top sekiyor. Uzaklaştırdı Ürgüpspor. Halis. Top kısa düştü. İsmail. Savunma derinliğinde Özgür var. Sol tarafta Hamza.

tüm hatlarıyla rakip yarı sahada Afyonkarahisar. Hamza. Hamza pas hatası yapıyor Hamza. Hızlı hücum şansı olacak ancak top kaybı Onurhan'dan ve şimdi Hakan. Muhammed. Sağda Özgür var. Alperen Soysal onu rahatsız etti. Muhammed. Furkan. İyi paslaşmalar. Afyonlu futbolculardan. Burak. Kanat değiştiriyor zaman zaman maç içinde. İsmail'in müdahalesine faul bekledi Haris. Oyun devam ediyor. Burak bıraktı. Top kaybı oldu. Burak. Yerde kalıyor. Gözler maçın hakemine döndü. Hayır dedi karşılaşmanın hakemi. Tolga Türksever. Şimdi Alperen Soysal. Baskı var ona. Muhammed savunmadan ileri çıkmıştı. Uzun gönderilen top. Alperen Usalan yetişebilecek mi? Alperen yetişti. Alperen orta pozisyonu. Alperen yerde kaldı. Gözler maçın hakemine dönüyor. Alperen'in yanına geldi ve karşı çıkacak. Hakemi aldatmaya yönelik hareketi sebebiyle Alperen Usalan 77 numaralı formayı giyen futbolcu sarı kart görüyor. Takımda iki Alperen var. Biri Alperen Usalan, diğeri Alperen Soysal. Alperen Usalan kart gördü ve bu da az önceki pozisyon. Burak yerde kaldığı an hakeme dönmüştü. İtirazı vardı. Maçın hakemi aynı kanaatte değildi. Serbest vuruş kullanacak. Tehlikeli bir noktadan Ürgüp Spor takımı değerli futbol severler. Ceza sahası içine 4 futbolcunun geldiğini görüyorum. Bakalım nasıl kullanacaklar. Kaleci Mert kalesinde dikkatli. Alperen Usalan sarı kart görmüştü az önce. 77 numaralı formayı giyen futbolcu. O da arkadaşlarıyla bir şeyler konuştu. Serbest vuruş kullanıyor Ürgüp Spor. Şimdi kaleye doğru kaleci ikinci pozisyon. Savunmada Muhammed. Oyun devam etti. Alperen Soysal. Savunma uzaklaştırıyor Afyonkarahisar takımında. Az önce bir sarı kart çıktı. Değerli futbol severler. Ben hakemi aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirdim. Tabii serbest vuruş kullandı Ürgüp Spor. 94 numarayı Özgür giyiyor Afyonkarahisar takımında. Bunu da ifade etmiş olalım. Rakibine faul yapmıştı. Ürgüp Spor kendi yarı sahasında. Durmuş, geriye dönüyor. Yılmaz. Enes sol tarafa gönderdi. Yarı sahasından çıkmaya çalışıyor Ürgüp Spor. İkili mücadele Muhammed geldi, dokundu. Alperen. Alperen Soysal sol kanattan bindirme geldi. Şimdi oraya doğru. Ceza sahası içi. Orta pozisyonu. Vuruş kaleye dışarıya. Çok etkili geldi Alperen Usalan. Ancak çerçeveyi bulamadı. Ürgüp Spor'un tehlikeli geldiği bir an. Alperen Usalan. Pozisyonlar ekranlarınıza geliyor az önce Mert. Burada itirazlar vardı tabii. Değerli futbol severler. Çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışmaları da yapıldı futbolcular arasında. Ve Özgür sarı kart görmüştü Afyon ekibinde. Yarı sahasında Arda gönderdiği nokta hızlı atak şansı olacak. Afyon ekibi adına savunma yerleşiyor. Ahmet. Hakan'dan sol tarafa Arda. Furkan. Muhammed. İkili mücadele Özgür ve Alperen Usalan arasında top dışarıda. Taç Afyon ekibi kullanacak. Sağ kanatta Burak var. Afyon geliyor. Gol arıyor. Pas güzel, ceza sahası içi. Selimcan'dan önce müdahale. Bir ikili mücadele Muhammed geldi. 9.

sundu Taç Ürgüp Spor takımının. Ürgüp Spor çok tehlikeli gelmişti. İşte burada Alperen Usalan kaleyi yokladı ama sonuç alamadı. Afyon Karahisar yarı sahasında. Arda. Top çıkmadı. Ahmet. Top Hakan'da kaldı. Şimdi sol kanatta Ahmet. Orta pozisyonu Ahmet. Yerden gönderiyor savunma. Savunma çok kritik bir müdahale yapıyor. Top Afyon Karahisar takımının. Taç atışını Arda kullanma hazırlığında. Arda kullandı. Furkan. Savunma derinliğinde Muhammed. Sağda Özgür. Yakınında Hamza var. İsmail. Hakan. Sol tarafta Arda. Arda gönderdiği nokta bir dokunuş Selimcan'dan. Afyon Karahisar gol arıyor. Şut pozisyonu. Kaleye doğru vuruşa gol. Mükemmel bir gol. Süper bir vuruş. Afyon Karahisar golü buluyor. 1-0. Numaralı formayı giyen Burak golü attı. Gol sonrası sevinci. Futbolcuların eşlerine olan ilgisi, göndermeleri. Burak'ın attığı gol durum 1-0. Futbolcular seviniyor. Tribündeki taraftarlar seviniyor. Afyon Karahisar 1-0 önde. İşte golü tekrar izliyoruz, golü tekrar yaşıyoruz. Burak baktı kaleye, vurdu ve kaleci Yılmaz çaresiz. 1-0 oldu. Afyon Karahisar 1-0 önde. Sol ayağıyla böyle vuruyor, golü atıyor. Alkışlar taraftarlardan Burak'a. Burak'ın attığı golle 1-0 önde Afyon Karahisar. Değerli futbol severler ve az önce ekranlarınıza tabii teknik adamların da maçtaki düşünceleri farklı. Berkcan Vural o teknik adam, teknik sorumlu. Kaleci antrenörlüğünü de Serdar Toros yapıyor. 1-0 önde Afyon Karahisar. Bakalım Ürgüp Spor buna nasıl bir reaksiyon verecek? Haris gönderdiği nokta. Onurhan topu alamadı. Hamza. Şimdi İsmail. İkili mücadele. Faul. Serbest vuruş kullanacak Afyon ekibi. İşte pozisyon. İsmail ve rakibi. Alperen bugün tabii sık sık rakip savunmayı zorlamaya çalışacak. İki Alperen var Ürgüp Spor takımında. Biri Alperen Usalan, diğeri Alperen Soysal. Evet değerli izleyicilerimiz, su molası 22 derecelik bir sıcaklık. 1-0 önde Afyon Karahisar Spor Kulübü. Değerli futbol severler, tabii bu turda rakibini elemesi durumunda adını ikinci eleme turuna yazdıracak Afyon Karahisar. İmkan açısından Afyon Karahisar rakibine oranla daha iyi durumda. Bunu da vurgulayabiliriz. İşte o klas vuruş, muhteşem vuruş. Topun ağları gidişi Burak. Golü böyle attı. Nefis vurdu gerçekten. 1-0 önde Afyon Karahisar ve su molası da tamamlanıyor. Bu da Ürgüp Spor takımının penaltı gol beklediği an, çizgiden topun geçtiği yönünde itirazları vardı. Ürgüp Sporlu futbolcuların maçın hakemi aynı kanaatte değildi.

0: Hatta o pozisyonu halen hakemle konuşan isimler de var. Evet, oyun yeniden hareketleniyor. Furkan. Sol tarafa. Arda. Yüklenecek Afyon ekibi. Ahmet. Hamza. İkili mücadele. Orada Efehan geldi, araya girdi. Hızlı hücum şansı olur mu? İki futbolcu birden kapattı orada Serdar'ın önünü. Faul kararı, serbest vuruş kullanacak Ürgüp Spor. Durmuş, hemen kullandı. Enes. Fevzican'dan sol tarafa. Zaman zaman kanatları kullanmaya çalışıyor Ürgüp Spor. Alperen Usalan koştu. Yatarak müdahale. Top şimdi dışarı çıkıyor.
1: Çarkçı.
0: Yarı sahasında Afyon Karahisar, Arda topla buluştu. Arda rakibinden kurtarma çabası, geriye döndü. Mert. Mert gönderdiği nokta, bir kafa Ahmet. İkili mücadele olur mu? İsmail geldi, arkadaşına kazandırdı Özgür. Yarı sahasından çıkmaya çalışıyor paslarla Afyon Karahisar Spor Kulübü. Hamza. Muhammed. Arda. Sol tarafta Ahmet var. Arda. Arda iyi paslaşmalar orada Ahmet'le. Ahmet destek bekliyor Hakan yakınında. Ahmet top hala kendisinde. Verdi pasını. İsmail baktı kareye. İsmail yerde kaldı, oyun devam etti. Gol pozisyonu Burak. Savunmada müdahale Fevzican ve bayrakta havada yardımcı hakem işaretini veriyor. Yılmaz kullanacak. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Son olarak Muhammed'den çıktı. Taç kullanacak Ürgüp Spor takımı. Alperen Usalan taç kullanma hazırlığında. Ürgüp Spor takımında ileride Serdar var. Top sıkıştı o bölgede. Afyon hücumuna dönüşür mü? Müdahale geliyor. Efecan. Efehan aldı topu. Hakan. Sağ kanatta ikili mücadele. Hem Burak hem de Özgür o kanadı iyi kullanıyor şu ana kadar. Onur. Yarı sahasında Enes, geriye döndü. Yılmaz. Ürgüp Spor kendi sahasından çıkmaya çalışıyor. Arda. Top dışarıda ve kale vuruş kullanacak Ürgüp Spor. Ahmet az önce ekranlarınıza geldi. Ahmet Keleş, o da 1992 doğumlu. Karşılıklı top kayıpları. Burak gönderdiği nokta. Hızlı hücum şansı olur mu? Alperen Soysal adaşıyla Alperen Usalan'la paslaştı. Ardından Serdar ceza sahası içi. Açılar ortaya çevirdi. Gol pozisyonu ve gol! Alperen Soysal attı golü. 1-1. Ürgüp Spor takımı golü buluyor. Skor 1-1. Alperen Soysal'ın golü. Skorda denge var. Gol sonrası Ürgüp Sporlu futbolcular seviniyorlar. Durum 1-1. İşte teknik sorumlu ekranda Şafak Aktağoğlu. 37 yaşında bir teknik adam. O ve ekibi sevindiler. Topun ağlara gidişi kaleci Mert uzandı ama çıkaramadı. Farklı açılardan golü bir kez daha izliyoruz. Golü tekrar yaşıyoruz. Alperen Soysal golün sahibi. 1-1. Özgür. Sağ kanattan geliyor. Afyon Karahisar ikili mücadele. oyun devam etti. Savunma uzaklaştırıyor ama pas hatası oldu. Güzel bir pas. Ahmet iyi kontrol gelmedi. Ahmet top hala kendisinde. Ahmet baskı vardı ve savunma çıkarıyor. Şimdi Haris. Hızlı hücum şansı olur mu? Onur uzun gönderiyor sol tarafa. Sol tarafta Alperen. İki Alperen paslaşıyor mu? Top kaybı. Özgür. Bindirme var Burak'tan. Alperen Soysal. Buradan gördüğüm kadarıyla yerde kaldı. Sakatlık geçiriyor. Hakem de yanına gidiyor şimdi. Pozisyon bu değerli izleyicilerimiz. Yorum da sizin. Özgür ve Alperen Soysal. Centilmen bir şekilde Alperen'i kaldırıyor. Umuyoruz ve diliyoruz ki ciddi bir sakatlığı yoktur. Her futbolcu için aynı temenniyi paylaşıyoruz tabii ki. Serbest vuruş kullanılacak değerli futbol severler. Maçın 3'te 1'lik kısmı geride kaldı. 1-1'lik eşitlik var. Orta pozisyonu. Orta geldi içeriye. Savunmadan sekiyor. Gelişine bir vuruş denemesi Furkan. Estetik bir vuruş denedi ama istediğini yapamıyor. Top dışarıda. Yarı sahasından çıkacak Ürgüp Spor. Efehan. Sağ kanada. İyi kontrol gelir mi? Top biraz hızlı. Yetişemiyor Halis. Afyon takımı taş kullanacak Arda'yla. Arda kullandı, Hakan'la oynuyor. Hakan. Furkan bıraktı. Muhammed. Top kaybı. Alperen aldı topu. Alperen çok güzel bir pas. Serdar. Gol pozisyonu kaleci Mert. Serdar geçemiyor. Serdar Bayındırlı Mert'le karşı karşıya kaldı. Mutlak gol pozisyonu ama kaleci Mert'i geçemedi. Çok önemli bir fırsat işte izliyorsunuz. Nefis bir pas. Serdar kaleci Mert'i geçemiyor. Kalesinde devleşti Mert. Taç kullanacak Haris. Haris kullandı. Yükleniyor Ürgüp Spor. Onur'un pası savunma uzaklaştırdı. Savunmasına rahat bir nefes aldırıyor. Afyonsporlu futbolcular Hakan takım kaptanı bıraktı. Güzel bir pas Ahmet'ten ama aynı fikirde değil arkadaşı Burak. Yarı sahasından çıkacak Ürgüp Spor takımı. Sol kanadı ısrarla kullanıyorlar. Fevzican. Alperen. Geriye dönüyor. Enes. Durmuş vardı ama Halis'i tercih etti. Halis. Yarı sahasında Ürgüp Spor. Enes hatalı pas ama Alperen aldı orada. Ardından Burak. Sol kanatta Alperen Usa'dan. Alperen gitti. Serdar içeride. Alperen orta pozisyonu. Ortayı yaptı. Gol pozisyonu kaleci. Müthiş bir kurtarış. Alperen Soysal vuruyor. Kaleci Mert başarılı. İki güzel hareket izledik arka arkaya. Enes yarı sahasında. İşte izliyoruz. Alperen vurdu. Kaleci Mert böyle çıkarıyor. Savunmada da Muhammed orada kapatmıştı. Alperen Soysal topun üstünden atladı ama Furkan araya girdi. Şimdi Ahmet tek top oynadı. Yerde kaldı. Ahmet yerde kalıyor. Hakem pozisyona yakın. Onurhan orada gördüğüm kadarıyla pozisyonun içindeydi. Evet. Serbest vuruş kullandı takım kaptanı Hakan. Hamza. Solunda Arda vardı. Hamza top hala kendisinde. Boşluk arıyor Hamza. İkili mücadele Burak. Düştü, kalktı, pasını gönderdi. Savunmada Haris araya giriyor. Baskı var Ahmet'ten, kaleci Yılmaz. Bir kafa Muhammed. Karşılıklı top kayıpları. Efehan, o dokundu. Yarı sahasından çıkmaya çalışıyor Ürgüp Spor. Takım kaptanı Hakan geldi Afyon'da. Müdahaleyi yaptı. Ve şimdi Arda. Furkan'dan aldı pası.

Hakan. Hakan. Ters bir top atacak gibi görünüyor. Arda'yla onu düşündü ama Arda yakalayamıyor. Ürgüp Spor takımı kullanacak. Evet, Halis taç kullanıldı. Bir kafa Arda'dan. Furkan. Ürgüp Spor yarı sahasına yerleşti. Şu dakika itibariyle Afyonkarahisar. Uzak mesafe, kaleye doğru vuruş dışarıya Furkan. Savunmadan sürpriz çıkışlar yapabilen bir oyuncu Furkan. İstediği gibi vuramıyor, top dışarıda. Out, kale vuruşunu kullanacak Ürgüp Spor kaleci Yılmaz kale vuruşunu kullanma hazırlığında. ...27,5 yaş ortalaması var şu andaki 11'ine baktığımızda. Afyonkarahisar takımının durumu böyle. 21,2'de Ürgüp Spor'un ve Ürgüp Spor takımı tehlikeli geliyor. İkili mücadele, Alperen Soysal yerde kaldı, kalk dedi maçın hakemi. Hızlı hücum şansı, Ahmet aldı topu. Ahmet'ten sağ kanada. Orayı Fevzican kapatmaya çalışıyor. Özgür'ün etkili bindirmeleri var. Bir orta. Ceza alanı içi durmuş. Müdahaleyi yapıyor. Tehlikeyi uzaklaştırdılar ama atak devam edecek Afyon ekibi adına. Arda bıraktı şimdi. Hamza. İsmail. Sağ kanatta Özgür. Burak. Gönderdiği nokta, ceza sahası uzak nokta. Arda kaleci için rahat bir top. Yılmaz. Yarı sahasında Ürgüp Spor. İleride Alperen Usalan. Bindirme var. Alperen gönderdiği nokta Serdar. Alperen ikili mücadele, ortaya dönüyor Efehan'a. Efehan yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyona yakın, oyun devam etti. Şimdi Afyon ekibi geliyor. Hamza'yla müdahale Onur. Top dışarıda taç. Ahmet kullandı taç atışını. Arda. 38 dakika bitti değerli futbol severler. Bir birlik eşitlik var. Arda. Arda. Hakan. Sağda bir boşluk var. Oyunun yönünü oraya çevirdi. Özgür. Alperen Usalan karşısında. Arkadaşıyla paslaşıyor. Özgür koştu. İkili mücadele. Top dışarıda. Ürgüp Spor karşısında. Afyonkarahisar belki favori olarak gösteriyor ama futbolda her türlü sonuç mümkün. Orta şut karışımı, bir vuruş dışarıya. Out, kale vuruşunu Yılmaz kullanacak Ürgüp Spor takımında. Oldukça heyecanlı bir karşılaşma gerçekten. Burak çok klas bir gol atmıştı. Alperen ona karşılık verdi. Bir birlik eşitlik var ve sol kanattan geliyor Ürgüp Spor. O kanadı Alperen Usalan çok etkili kullandı şu ana kadar. Top dışarıda. Afyon ekibi kullanacak. Hemen kullandı Özgür. Ve şimdi yarı sahasında Afyon ekibi. Furkan'dan sol tarafa. Arda. Arda. Faul beklentisi ve hakem pozisyona yakın. Buradan gördüğüm kadarıyla Halis yerde kalan oyuncu. İşte pozisyon bu. Halis'in yerde kaldığı an hakemin hemen önünde. Arda müdahalesi bu. Ürgüp Spor kullanacak serbest vuruşu. 40. dakika.
bir oyuncu

0: sakatlanıyor Alperen Usalan. 77 numaralı formayı giyen futbolcu. Bir sakatlığı var sanıyorum. Sağlık ekibi de oyun alanına giriyor. Futbolcular da bu fırsattan istifade sıvı ihtiyaçlarını gideriyorlar. Maçın hakemi Tolga Türksever. Futbolcularla da konuştu maçın hakemi. Alperen Usalan 77 numaralı formayı terletiyor Ürgüp Spor takımında. Sol kanadı çok aktif bir şekilde kullandı. Önce sıvı ihtiyacını karşılayacak. Evet, Halis kullandı. Etkili geliyor Ürgüp takımı. Ceza sahası gol pozisyonu olacak. Burak dışarıya. Son bir müdahale var savunmadan. Korner. Köşe vuruşu kullanacak Ürgüp Spor. Alperen Usalan halen oyun alanına dönmüş değil Ürgüp Spor takımında. Az önce sakatlık geçirmişti. Yardımcı hakemin de yanında oyuna girmek için tabii müsaade istiyor. Belirli bir zaman var tabii ki oyuna girebilmesi için. Köşe vuruşu kullanılacak şimdi. Ürgüp Spor takımında orta geldi içeriye. Müdahale Burak. Hızlı atak şansı olur mu? Hamza. Hamza gönderdiği nokta. Hakan yerde kalıyor. İki futbolcu birden yerde. Kart çıkacak. Dört numaralı formayı giyen Enes. Yaptığı müdahalenin ardından sarı kart görüyor. İşte sarı kart pozisyonunun olduğu an. Enes kart görmüştü. Hakan ayağa kalkıyor. 42. dakikadayız. Afyonkarahisar kendi yarı sahasında. 1-1'lik eşitlik var. İlk yarıda oldukça heyecanlı bir mücadele, başarılı bir performans ortaya koydu her iki takımda. Bakalım soyunma odasına hangi takım üstün gidecek ya da nasıl bir sonuçla gidilecek, hep beraber göreceğiz. Solda Arda. Paslaşıyor Hamza'yla. Hamza. Destek bekliyor. Yakınında Hakan var. Hamza. Arda. Arda bir verkaç denemesi Ahmet'le. Arda orta, ceza sahası içi savunma. Top sekti Ahmet. Gol pozisyonu, kaleye doğru dışarıya. Son bir müdahale var, korner. Köşe vuruşu kullanacak Afyonkarahisar Spor Kulübü. Etkili geldi Afyon ekibi. Ancak top dışarıda ve köşe vuruşu kullanacak Afyon takımı. Gol arıyor soyunma odasına. Üstün gitmek istiyorlar. Yakın direğe doğru Burak'tan pas. Ceza alanı içi gol pozisyonu. Savunma. İnanılmaz bir pozisyon. Uzaklaştırıyor Ürgüp Spor savunması. Kaleci Mert kalesinden çıktı. Paslaşarak oyunu yönlendiriyor. Hamza şimdi. Hamza ters bir top attı. Hakan ceza sahası içi. Enes'le girmiş olduğu ikili mücadele. Top dışarıda. Out. Kale vuruşunu Yılmaz kullanacak. Pozisyonu izliyoruz değerli izleyicilerimiz. Çok kritik bir an. Burada Muhammed çevirdi. Savunmada uzaklaştırıyor Onur. Ürgüp Spor kalesi büyük bir tehlike atlatmıştı. Serdar yükseldi. Savunmada yine Arda'yı görüyoruz. Arda. Furkan'la paslaşıyor Arda. ...44. dakika geride kaldı. İsmail ceza alanı içine bir pas, savunmada müdahale. Ürgüp Spor defansı uzaklaştırıyor. Arda taç atışını kullandı. 1-1'lik eşitlik. İsmail şimdi Arda. Yerden gönderdi, savunmada müdahale. Onurhan müdahaleyi yapan isim. Bakalım kaç dakika oynanılmamış kabul edilen süre gösterilecek elektronik tabelada. Orta pozisyonu Burak, 2 dakika kayıp zaman işaret edilecek kaleci Yılmaz. Dördüncü hakem tarafından elektronik tabelada 2 dakika oynanılmamış kabul edilen süre gösterildi ve o sürede başladı. Burak, iyi paslaşmalar. Müdahale geliyor Hanis ve top dışarıda. Taç Afyon ekibi kullanacak. Bir kez daha izliyoruz. Burak böyle kaleye doğru, kaleci bir anda hata yaptı ama Yılmaz. Burak. Hamza. Destek bekliyor Hamza. Furkan. Muhammed. Sağda Özgür. Ahmet'le tabii Burak zaman zaman maç içinde kanat değiştirme, farklı kombinasyonlar da olabiliyor Afyon ekibinde. Hakan. Sol tarafa Furkan. Gönderdiği nokta Arda, bindirme yaptı. Arda orta pozisyonu aldı, rakibini karşısına. Çalımını attı. Arda gitti. Arda ceza sahası içi ortaya çevirdi. Gol pozisyonu olacak. Top arkaya açıldı. Bir vuruş dışarıya. Özgür. Vuruşu yapan isim. Top dışarı gitti. +45 dakikadayız. Evet, yarı sahasında Arda. Şimdi pas. Muhammed. Sağda bindirme yapan Özgür. Selimcan ileride ısrarla top istiyor. Bir müdahale Burak. İkili mücadele Alperen Soysal. Yerde kaldı Alperen. Faul yapan Hakan. Dediğim anda karşılaşmanın hakemi Tolga Türksever ilk 45 dakika bitti diyor. İlk yarıda karşılıklı goller var. Değerli izleyicilerimiz, ilk yarı skoru 1-1. Golleri hatırlayacağız. Golleri bir kez daha yaşayacağız. İşte bu Afyonkarahisar takımının golü. Nefis bir vuruş gerçekten. Kaleci Yılmaz'ın yapabileceği hiçbir şey yok burada. Burak böyle vurmuştu. Ve değerli futbol severler, Ürgüp Spor takımının beraberlik golünü izliyoruz. Alperen çok güzel vuruyor burada, Alperen Soysal. Skora dengeyi getiren golü böyle atmıştı. Serdar asisti yapmıştı. Burak'ın golüne Alperen karşılık verdi. Ve gol sonrası sevinci ekranlarınıza böyle yansıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, ilk yarı skoru Afyon ekibi tabii golü buldu. 1-1 ilk yarı bu şekilde tamamlanıyor. Bizden ayrılmayın, ikinci yarıda coşku ve heyecan sizlerle birlikte olacak.
1: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir? Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
10: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Umran Oto Ekspertiz.
11: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için

0: iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A Spor Radyo.
1: İkinci yarıda tekrar birlikteyiz değerli izleyicilerimiz. Zira Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 146 takımın mücadele edeceği Türkiye Kupası'nda ilk eleme turu heyecanı ve bir tarafta 1923 Afyon Karahisar Spor Kulübü, diğer tarafta Ürgüp Spor takımı. İlk 45 dakikada tabii karşılıklı goller vardı. Her iki takımın da birbirini tarttığı ve açıkçası futbolun güzel yönlerini ortaya çıkarmak için elinden gelen her şeyi yaptığı bir 45 dakikalık periyot oldu. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Ürgüp Sporlu futbolcular sahaya geliyorlar. İlk yarıda özellikle Alperen Usala'nın olduğu kanattan çok etkili bir şekilde geldi Ürgüp Spor. Oyuncu değişikliği hazırlıkları da yapılıyor kuşkusuz. Teknik adamlar futbolcularını olabildiğince değerlendirmek istiyorlar. Yedek kulübesinde örneğin Ürgüp Spor takımında Ahmet Ünal var. Gencecik bir kardeşimiz. Bazı futbolcularla sohbet etme imkanı da buldum. Mesela o oyuncu Kayseri Spor'un transfer gündemine gelmiş. Ama sakatlık yaşadığı için transfer süreci gerçekleşmemiş. Tabii futbolun içinde her şeyi var. Zira Türkiye Kupası'nın içinde de heyecan var. Futbolcular sahaya geliyorlar. Bir taraftan da herhangi bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Şu an için bir değişiklik gözüme çarpmadı ama az sonra Afyon ekibinde olabilir. Furkan'ı görüyorum. Evet, Ali Faik, Furkan ve Emre Yıldırım. ...19 numaralı formayla Ali Faik oyunda. Arda kenara geliyor. Furkan bakalım kimin yerine giriyor. Evet. 94 Özgür çıkıyor. 77 numaralı formayla Emre Yıldırım giriyor. Evet, bir oyuncu değişikliği daha yine gösterilecek. Ali Faik'i de ceza sahası içinde bugün sık sık görebiliriz. Furkan oyuna giriyor ve İsmail oyundan çıkıyor. Bir kez daha hatırlatacak olursak değerli izleyicilerimiz, Afyon Karahisar ekibinde Arda çıktı, Ali Faik girdi, Özgür çıktı, Emre girdi, İsmail çıktı, Furkan girdi. Afyon ekibinde 3 değişiklik birden. İkinci yarı az sonra başlayacak. Ürgüp Spor takımı ikinci yarıya başlama hazırlığında. İkinci yarının başlaması için artık her şey hazır. Herkes hazır. Tribünler hazır. Futbolcular hazır. Maçın hakemi de son kontrollerini yapıyor artık. Yardımcılarından tamam işaretini atacak ve ikinci yarı başlayacak. Ürgüp Sporlu futbolcuların vuruşuyla beraber. 3 değişiklik birden Afyon ekibinde. Arda çıktı, Ali girdi, Özgür çıktı, Emre girdi, İsmail çıktı, Furkan girdi. Bakalım bu değişiklikler nasıl yansıyacak takımların futboluna, oyununa. Hep beraber de göreceğiz. Düdük çaldı ve ikinci yarı başladı.

spor takımı yarı sahasından çıkma hazırlığında. Savunmada durmuş. Gönderdiği nokta, top dışarıda. Afyon ekibi kullanacak dedik ve hemen kullanıldı. Sol taraftan gelme çabası. Faul beklentisi var. Ahmet ben ne yaptım hocam der gibi baktı hakeme. Serbest vuruş kullanacak Ürgüp Spor. Pozisyon bu. Ahmet ve Durmuş. Takım kaptanlığını yapıyor Ürgüp Spor'da. Durmuş. Uzun gönderilen top savunmada Furkan bıraktı. Ve savunma derinliğinde Muhammed var. Sağ tarafta Emre Yıldırım. İkinci yarıda onu izliyoruz. Özgür'ün yerine. Furkan'dan sol tarafa. Ali. İyi paslaşmalar Hamza. Hamza top hala kendisinde ama yerde kaldı. Serbest vuruş kullanacak Afyon Karahisar. Pozisyon ekranlarınıza geliyor. Faulü Efe Han yapmıştı. Furkan paslaştı takım arkadaşıyla. O da ikinci yarıda oyuna giren isimlerden biri. İsmail'in yerine oyuna girmişti. Muhammed. Hakan. Sağ kanada Emre var orada. İleride yine Burak. Selimcan koşuyor savunma kademede ve uzaklaştırıyor Enes. Alperen. Yerde kaldı faul. Alperen Soysal ayağa kalkıyor şimdi. İşte Alperen Soysal'ın Furkan'ın müdahalesiyle yerde kaldığı an. Hemen kullandı Onur. Fevzican uzun gönderiyor. 77 numaralı formayı giyen iki futbolcu hareketlendi, top dışarıda. Kale vuruşunu Mert kullandı. Yarı sahasında Afyon Karahisar, değerli futbol severler. 48. dakikadayız. Muhammed. Sağ kanatta Emre. Hakan'la paslaştılar. Furkan iyi paslaşmalar. Şimdi Selimcan sağdan destek geldi. Burak bindirme yaptı. Burak aldı rakibini karşısına. Burak orta pozisyonu kurtarabilecek mi? Kurtaramıyor. Savunmada çok önemli bir müdahale Enes'ten. Araya giren futbolcu Muhammed yatarak müdahale. Burak ama Enes araya girdi, ardından Alperen. Karşılıklı top kayıpları, Burak kovalıyor. Burak yerden orta, ceza sahası içi savunma müdahaleyi yaptı. Şimdi Enes, onun pası. Alperen Soysal. Alperen, tribünde onu Barış Alper Yılmaz'a benzeten futbolcular da, futbol severler de var değerli izleyicilerimiz. Alperen çok hareketli bir oyuncu gerçekten. Şimdi Efehan hareketleniyor. Efehan ondan önce müdahale Muhammed. Sol tarafta şimdi Ali, ikili mücadele. Haris çok güzel kaptı. Ceza sahası içi, gol pozisyonu, yerden vuruş kaleci Mert. Halis vuruşun sahibi kaleci Mert, gole izin vermiyor. Oyun kuracak Afyon Karahisar takımı. Sağ kanat Hakan ısrarla top istiyor. Burak var şimdi ona doğru. Burak. İkili mücadele Emre geldi. Ardından tekrar Burak. Aldı rakibini karşısına. İki Burak karşı karşıyaydı. Savunmadan sekti, ceza sahası. Gol pozisyonu. İnanılmaz bir fırsat. İnanılmaz bir fırsat kaçıyor. Afyon Karahisar adına. Ahmet çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Mutlak gol fırsatı, çok iyi bir orta, savunmadan da sekiyor, bomboş pozisyon, ancak etkili bir vuruş gelmiyor Ahmet'ten. Ürgüp ekibinin de etkili geldiği bir an Halis'te. Arka arkaya pozisyonlar ekranlarınıza geldi. Mert. Muhammed, takım arkadaşı. Hakan'a gönderdi. Hakan ve şimdi Burak'la sağ kanattan geliyor Afyon ekibi. Savunma kapatıyor. Onur. Efehan çok güzel döndü. Efehan faul diyor maçın hakemi. Ali geldi müdahaleye.

yaptı. Serbest vuruş kullanacak Ürgüp Spor. Onur kullanma hazırlığında. 51. dakika. 1-1. Onur bıraktı. Sağ kanatta Halis'i ısrarla top isterken görüyorum. Onur savunmada durmuş. Yılmaz. Yakınında Enes var. Solda Fevzican top istiyor. Enes şimdi pas. Gönderilen nokta. Kafayla Hakan araya girdi. Alperen. İkili mücadele Hakan'la. Alperen soysal dediğim anda maçın hakemi gördüm diyor ve düdüğünü çalıyor. Serbest vuruş kullanılacak. Alperen Usalan faale maruz kaldığı an. Fevzican topun başında Ürgüp Spor takımında bir birlik eşitlik var. Fevzican kullandı. Onur bir müdahale geliyor. Şimdi Burak sakatlık geçiriyor Burak. Yerde kaldı Burak ve kart çıkıyor. Fevzican sarı kart. Pozisyon ekranlarınıza geliyor. Fevzican onun yaptığı müdahale buydu ve kart çıkarmıştı maçın hakemi. Sahada iki top var dedi yardımcı hakem. Hemen dışarı gönderiyor Burak. Serbest vuruş kullandı Afyon ekibi ve Burak'la çıkmaya çalışıyorlar. Burak. Sonrasında Emre. Hakan. Savunmada Muhammed. Furkan. Ali sol tarafta ısrarla istiyor. Furkan iyi paslaşmalar Hamza. Yakınında yine arkadaşı Hakan. En sağ Burak. Burak aldı rakibini karşısına. Emre oyuna sonradan giren futbolcu iyi sürükledi. Emre orta pozisyonu. Bırakmıyor Fevzican. Top dışarıda korner. Köşe vuruş kullanacak Afyon Karahisar. Ceza sahası içine doğru futbolcular hareketleniyorlar. Bakalım paslaşarak mı kullanacaklar? Öyle oldu. Burak orta pozisyonu yaptı ortayı. Gol pozisyonu dışarıya. İstediği vuruşu yapamıyor. 4 numaralı formayı giyen Furkan. Bir kez daha izliyoruz. Burak'ın ortası. Belki de estetik bir vuruş denedi ama düşündüğü olmadı. Şimdi Burak baskı yapıyor. Top dışarıda. Korner. Üst üste kornerler ev sahibi takımdan. Zafer Stadı'nda bir birlik eşitlik. Dakika 54. Büyük bir heyecan yaşıyoruz. Ceza sahası içinde sayabildiğim kadarıyla 4-5 futbolcu var. Şimdi kullanıldı köşe vuruşu. Uzak noktaya doğru. Top arkaya açıldı. Ceza alanının içinde Selimcan orada. Gol pozisyonu gol. Topu alardı gol Muhammed. Muhammed'in golü. Golün adı Muhammed. 2-1 oldu. Afyon Karahisar 2-1 önde. Gol sonrası sevinci. Teknik heyete koşuyorlar futbolcular. Afyon Karahisar 2-1 önde. Muhammed'in golü. Muhammed Can 1997 doğumlu. Gencecik bir kardeşimiz. Gol sonrası sevincini gördünüz. Bir kez daha izliyoruz. Topun ağlara gidişi. Durum 2-1 oldu. Selimcan çok güzel bir asist. İşte böyle bitirdi. Vurdu golü attı Muhammed. Farklı açılardan golü izledik. Beşinci dakikadayız 2-1. Muhammed'in attığı gol anons edildi. 2-1 önde Afyon Karahisar ve Ürgüp Spor oyuna yeniden başladı. Alperen iyi kontrol gelmedi. Top dışarıda taç. Afyon ekibi kullanacak. Emre tacı kullandı.
Az önce golü atan savunma oyuncusu Muhammed geriye dönüyor. Mert.

sol tarafa. Ali'nin bindirmeleri var. Furkan yakınında. Furkan, iyi paslaşmalar. Yerde kaldı Hamza. 3 oyuncu birden orada, top sıkıştı. Efehan geldi, biraz rahatlattı. Ardından Ahmet'in müdahalesi. Top dışarıda. Maçın hakemi de gördüm diyor. Şu ana kadar 3 gol izledik. 2026-2027 sezonunun başlangıç maçı Zira Türkiye Kupası'nda. Sol kanattan yükselme çabası. Enes geldi. Orada müdahaleyi yapıyor. Ahmet'le ikili mücadele. Ahmet söktü, aldı topu. Ahmet verdi pasını. Etkili geliyorlar. Gol pozisyonu. Burak baktı kaleye, dışarıya. Burak'ın vuruşu dışarıya. Afyonkarahisar 3. gole çok ama çok yaklaşıyor. İkili mücadelede Enes topu böyle kaybetti. Ahmet arkadaşlarına baktı. İyi paslaşmalar. Burak yerden dışarıya. Furkan, paslaşmalar sürüyor. Bir üçgen oluşturdu orada Afyonlu futbolcular. Ahmet topu aldı. Ahmet soldan destek geldi. Pas güzel. Selimcan ceza sahası. Selimcan kurtarabilecek mi? Kurtaramadı. Burak uzaklaştırıyor. Ürgüp Spor savunmasına yardımcı oldu. Furkan riske girmedi ve kaleci Mert. Muhammed yakınında, takım arkadaşlarıyla bir şeyler konuşuyor Mert. Şimdi Muhammed. Emre. Emre. Hamza. Hamza nefis bir pas. Ahmet gitti. Ahmet ceza sahası içine yakın. Ahmet. Halis geldi karşısına. Savunmada durmuş. Durmuş'un gönderdiği nokta. Emre'ye dokundu. Hamza. Oyun kurmaya çalışıyor. Ürgüp yarı sahasında Afyonkarahisarlı futbolcular. Burak. Emre bindirme yapıyor. Emre kurtarabilecek mi? Bırakmadı. Fevzican. Önemli bir müdahale Fevzican'dan. Taç kullanacak. Burak. Şimdi kullandı. Hakan. Furkan bıraktı. Muhammed. Kaleci Mert. 58. dakikadayız. Mert uzun oynuyor. Sol tarafta Ali var. Karşısına Efehan geldi. Çok şık bir harekette kurtarma düşüncesi orada. Ahmet yerde kaldı. Hakem devam diyor, oynayın diyor. Şimdi Onurhan. Verdi pasını. Ürgüp Spor oyun kurmaya çalışıyor. Ortada Alperen var. Bu arada kenarda bir oyuncu var. Mücahit Başgelen oyuna girmek için Ürgüp Spor takımında hazırlık yapıyor. Evet, değişikliği hareket ediyor maçın hakemi. 6 numaralı formayla Burak oyundan çıkıyor Ürgüp Spor takımında. 16 numaralı formayla Mücahit oyuna giriyor. Bakalım Mücahit nasıl bir performans ortaya koyacak. Burak kenara geldi. Serbest vuruş kullanacak Ürgüp Spor. Az önce pozisyonu tabii tartışmıştı futbolcular. Ve oyun yeniden hareketlendi. Onurhan savunma derinliğinde durmuş ve kaleci Yılmaz. Pres var Selimcan'dan. Enes. Solunda Fevzican var. Uzun bir pas. Savunmada Emre. Taç Ürgüp Spor takımının. Alperen Usalan hemen tacı kullandı. İyi kontrol Serdar'dan. Ama top yine Afyon ekibinde kaldı. Karşılıklı top kayıpları. Hızlı hücum şansı olabilir mi? Hamza. Hamza gidemedi. Yerde kaldı, faul. Onurhan faul yapan futbolcu. Serbest vuruş kullanacak Afyonkarahisar Spor Kulübü. Pozisyon bu. 2-8 numara Onurhan ve Hamza karşı karşıya gelmişti. Hem kanatları kullanıyor hem defansın arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalışıyor Afyonkarahisar. 2 gol buldu ev sahibi takım. Maçta 3'te 2'lik kısım geride kaldı. 60. dakikadayız. Maç böyle bitecek olursa adını bir üst tura yazdıracak Afyon ekibi. Tabii güç dengeleri açısından Afyonkarahisar rakibi Ürgüp Spor.

oranla biraz daha iyi durumda. Tabii futbolda bambaşka bir oyun. Etkili geliyor yine Afyonkarahisar. Ahmet ceza sahası içi. Pas güzel ama savunmada müdahale. Perzican. Bir kafa Ahmet'ten. Dönen topları da toplamaya başladı bu dakika itibariyle Afyonkarahisar. Ürgüp Spor'sa geçiş oyunlarına daha çok ağırlık verdi. An itibariyle Ahmet top kaybı. İleride Serdar var. Alabilecek mi? Savunma rahat. Muhammed. Hakan. Mücahit kovalıyor oyuna yeni giren oyuncu. Şimdi güzel bir pas. Alperen hareketlendi. Alperen Emre mücadelesi. Emre topa yakın ve kaleci Mert. Muhammed. Muhammed rakibine çarpıyor. Mücahit oyuna yeni giren oyuncu. Emre kullandı taç atışını. Alperen kafayı vurdu. Alperen usanan. İki oyuncu tartışıyor az önceki pozisyonu. Kaleci Mert arkadaşına gönderdi. Furkan. Sol tarafta Ali var. İleride Ahmet'i görüyorum. Furkan şimdi. Ortada Hakan. Sağında Emre. Emre'nin önünde Burak var. Burak. Bu dakika itibariyle iki teknik adam da ayakta. Subutay Hoca'yı ayakta görüyoruz. Ve Şafak Aktağoğlu. İki teknik adam da heyecanlı bir şekilde takip ediyor. Etkili paslaşmalar. Sağ kanatta Selimcan vardı. Müdahale geliyor Alperen'den. Evet, bir oyuncu değişikliği daha olacak. Semih Uçar oyuna girecek. Ürgüp Spor takımında. Bakalım kim çıkacak? Henüz değişiklik işaret edilmiş değil. Hazırlık yapıyor Semih Uçar. Afyon ekibi de 3. golü arıyor. Uzak mesafe. Ali bıraktı. 63. dakikadayız. Pas güzel ama savunmada müdahale Enes. Ardından Selimcan. Oyun sürüyor. Atak devam ediyor. Ahmet. Kapandı an itibariyle. Ürgüp Spor orta geldi. Ceza sahası içi savunma müdahale. İyi yaptı. Fevzican'la. Ardından Ali yerde kaldı. Oyun devam etti. Hızlı hücum şansı olur mu? Savunmada Muhammed. Halen oyuna girebilmiş değil. Semih Uçar. O da heyecanlı bir bekleyiş içinde. Hakan. Emre. İyi paslaşmalar. Yatarak müdahale. Fevzican. Çok kritik. Şimdi Alperen Soysal. Alperen yerde kaldı. Top hala kendisinde. Alperen düştü, kalktı. Müdahaleyi yapıyor. Top Afyonlu futbolcularda kaldı. Burak. Yakınında Emre var. Bir müdahale. Alperen Usalan'dan top dışarıda ve oyuncu değişikliği. Halis oyundan çıkıyor. Ürgüp Spor takımında ve Semih oyuna giriyor. Semih Uçar. Yedi numaralı formasıyla kenara geldi Halis ve oyunda Semih Uçar. Bazı futbolcular da fırsattan istifade su molası. Ve şimdi Selimcan müdahale geliyor Mücahit'ten. Evzican gönderdi. Faul beklentisi var. Furkan ben ne yaptım hocam der gibi baktı maçın hakemine. Serdar yerde kalmıştı. Serbest vuruş kullanacak Ürgüp Spor. 65 dakika bitti benim saatime göre. Serbest vuruşu Onurhan kullandı. Enes uzun gönderiyor. Bir kafa Muhammed. Top sekti. Savunmada Furkan. Furkan iyi paslaşmalar Hamza. Yine sol kanat. Ali. Hamza. Furkan. Sağında Hakan var. Onunla oynadı. Hakan. Emre.
Sağda Burak aldı rakibini Fevzi Can'ı karşısına ve şimdi güzel bir pas. Hakan

Yerden bir orta, savunmada bir hata. Oyun devam etti ama top kaybı. Yatarak bir müdahale Furkan'dan. Ahmet dokundu. Afyonlu futbolcular kanadı kullanmaya çalışacaklar. Şimdi Ali ile. Ali ceza sahası içinde Selimcan var. Verdi pasını Ahmet'e. Ahmet baskı vardı, geriye döndü. Hakan uzak mesafe. Sağdaki boşluğu değerlendiriyor. Orada Burak var. Bindirme yapan futbolcu Emre. Emre orta pozisyonu. Yaptı ortayı. Kaleciden atak. Gol pozisyonu olur mu? Kaleci Yılmaz. Ürgüp Spor kalecisi bir anda elinden kaçırdı ama iki hamlede zorlukla kontrol etti. Alperen Usalan kullandı değerli futbol severler. Mücahit. Fevzican. Serdar. Top kaybı. Sağda Burak. Önünde Alperen var. İki kişi kapattı. Burak destek bekledi. Bir çalım Burak'tan. Alperen peşinde. Burak çok güzel kurtardı. Burak şimdi pas. Gol pozisyonu. Şut Selimcan'dan ama savunma kapattı. Furkan. Soldan bindirme Ali. Ali. Semih karşısında. Ali kurtardı. Ali orta. Ceza sahası içi. Kaleci Yılmaz. Yılmaz Özçetin 2004 doğumlu. Emre. Muhammed. Paslaşmalar Furkan'la. İki bir önde. Afyon Karahisar. Hakan. Sağda Emre. Burak. Yerden gönderdi. Savunma araya giriyor. Şimdi Alperen. Bir çalım Alperen. Alperen yatarak müdahale. Ardından Mücahit faul. Mücahit. Pozisyon bu. Faulü Mücahit'in. Burak. Burak halen ayağa kalkabilmiş değil sevgili futbol severler. Değerli izleyicilerimiz, Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bu maçın ardından devam edecek. Saat 20'de Altay Söke 1970 Spor Kulübü maçı var. Çarşamba günü saat 14'te Sinop Spor Arıt Kayadibi Spor Kulübü. 17'de Buca Spor Gazi Emir. 20'de Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol Bucak Belediye Oğuzhan Spor. Ve Perşembe günü saat 14.30'da Amasya Spor Futbol Kulübü Çankırı Gücü Spor Kulübü. 19'da da Ordu Spor 1967 Torul Belediye maçı var. Ve savunmadan gelen Muhammed Selimcan'ın pasında golü böyle atmıştı. Büyük sevinç yaşamıştı. Sürpriz bir çıkış ve takımını üstünlüğe taşıyan gol sonrası sevinci Subutay Hoca'ya koşmuştu. Değerli futbol severler, su molasının ardından oyuncular kaldıkları yerden devam edecekler. Kupada ilk eleme turunda 40 takım turu geçmek için sahaya çıkıyor tabii ki. 20 takım adını ikinci eleme turuna yazdıracak. İlk turda 7 karşılaşmanın heyecanı A-Spor'da olacak. A-Spor'un tüm sosyal medya hesaplarından da hem maçlarla ilgili en özel anları izleyebileceksiniz. Maçın tamamını izleme fırsatınız var. Özetler, goller, Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon boyunca atılan goller ve çok daha fazlası A-Spor ve A-Spor'un sosyal medya hesaplarında sizleri bekliyor değerli futbol severler. Ve oyun yeniden hareketlendi. 2-1'lik üstünlüğü var 70. dakikaya girilirken Afyon ekibinin. Muhammed. Sağ kanatta Emre. Emre. Hakan. Önünde Mücahit. Hakan uzun gönderdi. Sol tarafta Ahmet hareketlendi ama Ahmet'in yakalamasına imkan yok. Taç Ürgüp Spor takımının. Afyon halkının da son derece misafirperver olduğunu söyleyelim. Değerli izleyicilerimiz,

Yaklaşımları gerçekten de muhteşem. Afyon şehri muhteşem. Kupa muhteşem. Goller muhteşem. Daha ne olsun ki? Hamza. Solda Ali var. İkili mücadele. Faul. Pozisyon bu değerli futbol severler. Muhammed. Burak. Hakan. Çok güzel pas ama biraz hızlı, Burak yetişemiyor. Fevzican kullanacak taç atışını. İkili mücadele Mücahit ve orada Hakan. Top kaybı oldu. Alperen Soysal. Topuk pası Serdar. Top kaybı Efehan'dan ve savunmada Ali topu kontrol etti. Furkan. Dakika 72. Yarı sahasında Afyon ekibi. Emre. Hakan. Furkan. Sol tarafta Ali'yi paslaşıyor Ahmet'le. Ahmet. Top kaybı. Şimdi Hamza. Hakan var. Bir oyuncu yerde. Ürgüp Spor takımında. Onurhan böyle yerde kaldı. Ürgüp Spor takımında kendisini yere bıraktı ve takım arkadaşları da onun yakınındalar. Sakatlandığı pozisyon ekranlarınıza geldi. Ürgüp Spor takımı, evet, Subutay Hoca ekranlarınıza geliyor değerli izleyicilerimiz. Ve değerli izleyicilerimiz, Şafak Aktağoğlu da Ürgüp Spor takımının teknik direktörlüğünü yapıyor. Tabii şöyle bir durum var. Geçen sezon kaleci antrenörü olan Serdar Toros'un adını sık sık görüyorduk esame listesinde. Bugün Berkcan Vural esame listesine yazıldı. Ama yönetici olarak tabii belgeler, teknik adamların özellikle profesyonel olarak bu işi yapma yolunda alacakları eğitimler, evraklar, bazı evraklar yetişmeyince, örneğin Subutay Alper Bayülken Hoca kenarda olsa da esame listesinde olamayabiliyor. Evet, Faik, Ali Faik. Alkışlar ona. Afyon taraftarlarının tabii ki güzel bir desteği, bir fair play örneği ve Şafak Hoca da Ürgüp Spor takımının teknik sorumlusu. Bu da kalktı. Centilmenlik örneklerinin de sıkça yaşandığı bir kupa. Ziraat Türkiye Kupası. Emre. Burak. Topuk pası. Güzel bir düşünce orada Selimcan'dan ama top kaybı. Alperen. İkili mücadele. Top bir kez daha Afyon ekibinde kaldı. Hamza. Yakınında Selimcan var. Hamza gönderdiği noktada Burak. İkili mücadele orada Mücahit'le. Burak ısrarla sürükledi. Yaptı ortayı yerden nereye? Semih koşuyor oraya. Top arka tarafa açıldı ve Ürgüp Spor'da kaldı. Serdar dokunuyor. Savunmada Muhammed. 75. dakika. Evet, Ahmet Ünal oyuna girecek ve Ömer Berkin Üner, iki oyuncu kenarda Ürgüp Spor'da. Ahmet Ünal

Onun tabii bir genç bir forvet oyuncusu olduğunu ifade edelim. Bir orta Burak'tan, ceza alanı içi savunmadan sekti. Şimdi sağ kanatta Emre, top dışarıda. Evet, değişiklikler yapılacak sanıyorum Ürgüp Spor takımında. Köşe vuruşu kullanılırken. Evet, Ömer Berkin oyuna giriyor. Onur Han oyundan çıkıyor. Ömer Berkin Üner oyuna girdi. Onurhan kenara geliyor ve Durmuş çıkacak. Takım kaptanı Durmuş. O da yerini genç oyuncu Ahmet Ünal'a bırakıyor. On numaralı formayı giyen Alperen Soysal ona bıraktı kaptanlığı Durmuş. Ahmet Ünal ve Ömer Berkin Üner oyunda. Kayserispor'a transferi sakatlığı sebebiyle tırnak içinde direkten dönen oyuncu oyunda Ahmet Ünal. Köşe vuruş kullanıldı şimdi uzak noktaya doğru kaleci Yılmaz dokunuyor. Zafer Stadında 2-1 önde Afyon ekibi. 77. dakika. Yaş ortalaması normal şartlarda Afyon Karahisar takımının 29.2. Ürgüp Spor takımı da birinci amatör kümede şampiyonluk yaşamıştı. Yani bu karşılaşmaya çıkmaları da oldukça önemliydi. Maçın hikayesi açısından da değerli, Ziraat Türkiye Kupası açısından. Fevzican dokundu. Gol pozisyonu olabilir. Ahmet vurdu savunmadan sekti. İkili mücadele. Oyun devam ediyor. Ahmet bıraktı. Hakan sağ kanatta yakalayabilecek mi? Yakaladı. Burak. Burak yaptı ortayı. Savunma. Bir kez daha Burak. Burak. Rakibi Alperen Usalan araya girdi. Afyon Karahisar kullanacak. Ve bir oyuncu değişikliği olacak. Mustafa Öztürk kenarda. Afyon ekibinde oyuna girmek için hazırlık yapıyor. Mert. Dakika 78. Uzun oynuyor. Kanatları kullanıyor Afyon ekibi. Ahmet. Önünde Ali var. Yerde kaldı faul yapan Efehan. Ama oyun devam etti. Maçın hakemi devam edin diyor. Mücahit. Derinlemesine bir pas. Savunmada müdahale Furkan. Oyuna sonradan giren Ömer Berkin Üner koşmuştu. Evet, Ahmet Afyon ekibinde kenara geliyor, oyundan çıkıyor. 61 numaralı formayla Mustafa Öztürk oyuna giriyor. Ahmet çıktı, Mustafa girdi. Bakalım bu değişiklik nasıl yansıyacak kalan dakikalarda. Mustafa Öztürk görev bölgesine doğru hareketleniyor. Taç kullandı Ürgüp Spor. Savunmada Furkan. Çıkmaya çalışıyor yarı sahasından Afyon ekibi. Selimcan ve sonrasında Ali uzaklaştırdı. Yarı sahasında Ürgüp Spor. Oyunu biraz daha öne doğru taşıdı Ürgüp Spor bu dakikalarda. Alperen sağ kanada bir pas. Efehan sağ ayağın içiyle iyi ortaları var. Savunma kapattı. Şimdi Alperen ona gelebilecek mi? Top gelmiyor. Afyon ekibi çıkacak. Bir pas sol tarafa. Selimcan en sağda boşluk var. Şimdi elini kaldırdı orada Burak. Selimcan top hala kendisinde. Geriye döndü Furkan. Top kaybı ve Ürgüp Spor'da kalıyor Meşin Yuvarlak. Alperen Soysal. Baskı vardı Hakan'dan. Mücahit'ten top kaybı. Yatarak bir müdahale. Oyuna sonradan giren Ahmet. Hakem gördüm diyor ve düdüğünü çalıyor. Ahmet Ünal. İşte pozisyon

kez daha ekranda. Furkan müdahaleyi yapmıştı. Serbest vuruşu Enes kullandı. Savunma kafayla karşılıyor. Enes, Burak. Hızlı atak şansı olacak Hamza'dan. Güzel bir pas. Defansın arkasına doğru. Ceza alanı içi. Gol pozisyonu. Kaleye doğru ve dışarıya mı gidiyor? Evet. İnanılmaz bir pozisyon Mustafa. Mustafa Öztürk. Mutlak bir fırsat. Güzel düşündü. İşte bakın. Böyle vuruyor. Top az farkla dışarıya gitti. Üçüncü gole çok yaklaşıyor Afyonkarahisar. Kaleci Yılmaz'ın da bir sakatlığı var sanıyorum. Yılmaz Özçetin. Sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti karşılaşmanın hakemi. Burhan aslında yedek kulübesinde, o da oynayabilecek durumda. Ürgüp Spor takımında. Burhan 2009 doğumlu değerli futbol severler. O da her ihtimale karşılık bir hazırlık yaptı. Oyun tekrar hareketlenecek ama kaleci Yılmaz'ın tedavisi henüz tamamlanmış değil. 2-1 önde Afyon Ürgüp karşısında. Burak az farkta top dışarıya böyle gitti. Futbolcular üzüldü Afyon takımında. 83. dakikadayız. 2-1'lik üstünlük. Ama kalan dakikalarda heyecanın yüksek olacağını ifade edebiliriz. Enes dokundu, top dışarıda. Ekranlarını yeni açan futbol severler için hatırlatalım. Maçın berabere tamamlanması halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmazsa seri penaltı vuruşları sonrasında tur atlayan belli olacak. Şu anda tabii ki Afyon ekibi 2-1 önde Ürgüp Spor karşısında. Sağ kanatta Emre. Rakibini karşısına aldı. Güzel paslaşmalar. En sağda Burak'ı görüyorum. Burak yaptığı müdahale, Alperen'le girmiş olduğu mücadele. Maçın hakemi devam dedi. Burak son çizgiye taşıdı. Orta yerden ceza sahası içi. Mutlak gol şansı. Çekti. Vurdu. Ama nereye? Savunma kapatıyor. İnanılmaz bir pozisyon. Mustafa Öztürk de çok etkili geldi. Afyonkarahisar. Bir kez daha izliyoruz. Burak'ın gerçekten de çabası çok büyük. Burada savunmada bir anlık hata Enes'ten. Sonrasında bu vuruş Enes kapattı. Köşe vuruşu kullanıldı şimdi. Savunma kapattı. Uzak mesafe. Kaleye doğru vuruş direkten döndü. İkinci pozisyon gol. Topağlarda gol. Ama yardımcı hakemin bayrağı havada. Sevinci kısa sürüyor. Afyonkarahisarlı futbolcuların bir kez daha izliyoruz değerli izleyicilerimiz. Bu vuruş direkten döndü. Sonrasında top ağları gitti ama hayır dedi maçın hakemi. Mert sağ kanada. Hakan'ın uzak mesafelerden çok güzel şutları var gerçekten. Şimdi sağda bir boşluk. Burak hareketlendi orada. Burak, Alperen geldi karşısına. Alperen Usalan mı? Burak mı? Burak orta, güzel. Kafa vuruşu dışarıya. Az farkla dışarıya gitti. Hamza. Bir kez daha izliyoruz. Burak ortaladı. Hamza ve dışarıya.

0: Yılmaz tedavisi yapılmıştı. O kale vuruşunu arkadaşına bırakıyor. Fevzican da arkadaşlarına ileri gidin diyor. Şimdi gönderilen nokta, kafayla pas. Semih, Enes ve Mücahit. İkili mücadele Furkan'la. Mücahit. Destek geldi Mustafa'dan. Bırakmıyor ve kalecisi Yılmaz'a döndü. Yılmaz. Bir kafa Furkan. Afyonlu futbolcular uzaklaştırıyorlar. Hamza. İyi kontrol. Hamza top hala kendisinde, nefis bir pas. Selimcan. Gol pozisyonu dışarıya. Selimcan. Çok önemli bir fırsat. Afyon ekibi adına ama Selimcan çerçeveyi bulamıyor. Pozisyonu farklı bir şekilde izlediniz değişik açılardan. Bu maçta oldukça pozisyon vardı. Pozisyon zenginliği açısından gerçekten de iyi bir karşılaşma. Mücadele gücü açısından da bunu söyleyebiliriz. 87 dakika bitti benim saatime göre. Afyon ekibinin üstünlüğü sürüyor. Hamza kovalıyor. Mücahit uzaklaştırdı. Oyuna sonradan giren futbolcular enerji katmaya çalışıyorlar takımlarına. Ömer Berkin. Sol tarafta bir boşluk. Alperen. Alperen Soysal. Gönderdiği nokta. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Bir kez daha Alperen. Alperen Usalan. Top kaybı oluyor. Burak. Burak. Yerde kaldı Burak. Fevzican. Sol tarafta Alperen Soysal. Alperen. Top hala kendisinde. Alperen yerde kaldı. Maçın hakemi devam diyor. Burak. Fevzican karşısındaydı. Hızlı çıkabilecek mi? Afyonlu futbolcular. Ayağını biraz kaldırdı Efehan. Biraz fazla kaldırdı düşüncesinde Afyonlu futbolcular. Hamza ayağa kalkıyor. Pozisyon bu. Hamza ve Efehan. Muhammed kullandı. İleride Mustafa var. Top biraz hızlı. Ve dışarıda taç. Ürgüp Spor takımı kullanacak. Orta alanda bir top kaybı. Mücahit. Yılmaz. Fevzican. Solunda Alperen var. Fevzican. Uzun gönderiyor. Pas düşüncesi olmadı. Ömer Berkin orada Serdar pasını vermek istemişti ona. Furkan. Topu tribünlere gönderiyor Furkan. Maçta son bölümler değerli futbol severler. Efe Han'la geliyor Ürgüp Spor. Top kaybı oldu. 3 oyuncuyla çıkma çabasında Afyon ekibi ama kontrol etmeyi başaramıyor. Afyonlu futbolcular. Tolga Türksever karşılaşmanın hakemi, bakalım kaç dakika oynanılmamış kabul edilen süre gösterilecek. 4. hakemin de elektronik tabelada göstereceğini ifade edelim kayıp zamanı. Heyecan Doruk'ta 90. dakika. Burak yine hareketleniyor. Fevzican geldi, müdahaleyi yaptı. Sonrasında yatarak bir müdahale. Kart çıkacak, evet. Hakan ekranlarınıza geliyor. Pozisyon 4 numaralı formayla Furkan faul yaptı. ve 4 dakikada oynanılmamış kabul edilen süre elektronik tabelada gösterildi. Alperen gönderdiği nokta bir kafa savunmadan. Semih. O bıraktı. Taç Ürgüp Spor takımı kullanacak. Dokunan futbolcu Mücahit. Tüm hatlarıyla rakip yarı alanda Ürgüp Spor. Solda Alperen. Tek top oynadı. Enes. Tekrar Alperen'e doğru. Alperen dokundu, yerde kaldı. Oyun sürüyor. Burak. Önünde Selimcan var. Burak. Pas güzel. Selimcan hareketlendi. Alperen koşuyor. Selimcan. Selimcan yerde kaldı. Maçın hakemi yardımcısıyla göz göze geldi. İşte pozisyon bu. Yorum sizin. Taç kullandı Ürgüp Spor. Alperen. Mücahit düştü, kalktı. Mücadeleyi bırakmadı Mücahit. Burak da oradaydı. Hakeme itirazı var Burak'ın. Alperen Usalan taç atışını kullanma hazırlığında ve kullanıldı. Efehan dokundu. Alperen uzun gönderiyor. Savunmada Muhammed ve Furkan, onların kontrolünde kaleci Mert. Sağ kanatta yine Burak var. Yılmaz. Top dışarıda. +3. dakikadayız. Omzunda bir sakatlık. Alperen Soysal'ın. Selimcan. Savunma uzaklaştırıyor. Bir kafa Efehan. Kafa Emre'den. Faul Hamza. Top Ürgüp Spor takımının. Son bir şans olacak belki de Ürgüp Spor takımı adına. Gerçekten de çok iyi bir mücadele ortaya koydu Ürgüp Spor. Afyon Karahisar Spor Kulübü tura çok yakın. Çok az bir süre kaldı. Heyecan dorukta. Alperen Soysal kullandı. Ceza sahası içine doğru bir kafa. Gol pozisyonu olur mu? Savunma uzaklaştırıyor. Top yükseklik kazandı. Alperen Soysal, baskı Selimcan, geriye döndü Yılmaz. Şimdi pas Mücahit, pres var, baskı var. Yılmaz gönderdi. Bir kafa Burak'tan. Selimcan pas defansın arkasına doğru yatarak müdahale ama bayrak da havada. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Pozisyon offside. Ve maç bitiyor değerli futbol severler. Afyon Karahisar adını bir üst tura yazdırıyor. Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Afyon Karahisar Spor Kulübü Ürgüp Spor karşısında 2-1 kazanıyor ve adını 2. tura yazdırıyor.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen...

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Bankanın güzeli.
9: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
10: Reklam.
11: A-Spor Radyo.
12: Bir reklam.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
12: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
15: Reklam. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
16: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
15: Akakçe.
16: Hemen bakıyorum hayatım.
15: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
16: Akakçe.
17: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
18: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
19: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
20: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
21: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum.

0: O zaman vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
1: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Enpara şirketim kullanıyor. Enpara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Enpara.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam. A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: 1976 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı. Sarı Kırmızılar finalde Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. İlk maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Finalin rövanşında ise iş uzatmaya kaldı. Penaltı atışlarında Sarı Kırmızılar güçlü rakibini 6-4 yenerek o yıl Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var.

0: 18 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo. Canlı yayın.
5: Asistli yıldızlaşan Asensio'nun milli ara dönüşünde sahalara dönmesi bekleniyor.
6: Fenerbahçe'nin şanssızlığı dün akşam Gaziantep'te de devam etti. Sarı lacivertliler gol atamadığı karşılaşmada maç boyunca toplam iki kez direklere takıldı.
7: Fenerbahçe direkleri aşamıyor. Sarı lacivertliler 0-0 berabere kaldığı Gaziantep maçında iki kez direğe takıldı. 54. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 88. dakikada Mason Greenwood direği geçmeyi başaramadı. Bu sezon oynadığı 3 deplasman maçında da benzer şanssızlığı yaşayan Fenerbahçe, 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçında 2 kez, 2-0 kazanılan Samsunspor deplasmanında ise bir kez topu direğe nişanlamıştı. Bu sezon şutları en çok direkten dönen takım olan Fenerbahçe aynı durumu geçen sezonda yaşamıştı. Sarı lacivertliler geçen sezon 34 maçta 22 kez direğe takılmıştı. Böylece son 39 maçta 27 şutu direkten dönen Fenerbahçe inanılması zor bir istatistiğe imza atmış oldu.
6: Fenerbahçe'den Trabzonspor'a geçiyoruz. Bordo Mavili ekipte ise bir süredir teknik direktörlük görevi için arayışlar ve temaslar sürüyordu. Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman isim Thomas Reis'la anlaşma sağladı. 1,5 yıl Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis'la Trabzonspor prensip anlaşması sağladı. Bu sezon başında Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başına geçen Alman teknik adam günün ilerleyen saatlerinde Trabzon'a gelecek. 52 yaşındaki teknik direktör Samsunspor'la Süper Lig'i 3. bitirmiş ve Avrupa vizesi almıştı. Ludogorets'te Bulgaristan Ligi'nde 9 maça çıkan Reis 7 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Lig'de 2. basamakta bulunan Ludogorets Konferans Ligi'ne 2. eleme turunda veda etmişti. Ve Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis'i mercek altına alacağız. Barco ekranımızda rakamlarla Thomas Reis'in kariyerini sizlere aktarıyor olacağız. Elbette 2019-2022 yılları arasında Almanya'da Bochum'da gösterdiği performans da dikkatleri üzerine çekmişti Alman teknik adam. Toplam 112 karşılaşmada Bochum döneminde 50 galibiyet, 21 beraberlik ve 41 mağlubiyet yaşamıştı. 1.53 puan ortalamasıyla yaklaşık 3 yıl süren Bochum kariyerini sonlandırmış ve devamında bu kez Almanya'nın aslında çok köklü takımlarından birisi olan Schalke macerası başlamıştı Thomas Reis'in ve 31 maç sürdü Schalke serüveni Thomas Reis'in. Bu serüvende 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. İşler onun açısından çok da umduğu gibi gitmemişti. 1.13 puan ortalamasıyla Thomas Reis'in Schalke 04 dönemi sona ermişti ve 2024 yılında ise Thomas Reis Türk futbol kamuoyunun hayatına Samsunspor'la birlikte girdi ve oldukça başarılı geçen bir Samsunspor serüveni var Thomas Reis'in. Toplam 72 maç Samsunspor kariyerinde 33 galibiyet, 18 beraberlik, 21 mağlubiyet ve 1.63 puan ortalamasıyla Samsunspor kariyeri sona ermişti ama Samsunspor'la başardıklarına biraz daha detaylı bir şekilde bakmamızda fayda olabilir. Süper Ligi Galatasaray'la Fenerbahçe'nin hemen arkasında o sezon 2024-25 yılında 3. basamakta tamamlamıştı Samsunspor ve Tam 27 yıl aradan sonra Karadeniz ekibini Avrupa sahnesine taşımıştı Alman teknik direktör ve Avrupa kupalarında boy gösterdiği sezonda ise Konferans Ligi'nde playoff turuna yükselmeyi başarmıştı. Özellikle çok etkileyici bir Konferans Ligi başlangıcı yapmıştı Thomas.

0: Galatasaray'sın Samsunspor'u o sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa Kupalarında da yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Samsunspor'la bir de Süper Lig performansını hatırlayalım. Toplamda 58 maçı var. Yaklaşık 2 yıl süren Samsunspor kariyerinde 26 galibiyet, 16 beraberlik, 16'da mağlubiyet yaşayarak 1.62 puan ortalamasıyla tamamlamıştı. 52 yaşındaki Alman teknik adamın Süper Lig'de bu kez bir başka Karadeniz ekibi olan Trabzonspor'la yolculuğu serüveni devam ediyor olacak. Ludogorets'in ardından kısa süren Ludogorets kariyerinin ardından Thomas Reis yeniden Süper Lig'de Trabzonspor'la mücadele edecek, saha kenarında olacak. Bu arada ekranın sağ alt kısmında da görüyorsunuz, daha çok çalıştırdığı takımlarda Thomas Reis'in 4-3-3 formasyonunu tercih ettiğini görüyoruz. Kim bilir, belki de yine Trabzonspor'da da sahaya 4-3-3 formasyonuyla çıkan bir takım görebiliriz. Hafta sonu cumartesi akşamı çok yüksek olasılıkla Galatasaray maçı ile birlikte Thomas Reis'in Trabzonspor serüveni başlayacak. Bu akşamın ilerleyen saatlerinde de Alman teknik adam Trabzon şehrine inmiş olacak. Devam edelim. Trabzonspor'dan Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'da ise Trabzonspor maçı öncesi elbette en çok merak edilen konu Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın durumları. Yoğun mesai harcanıyor bu iki oyuncunun hafta sonu Trabzonspor deplasmanında forma giymesi için.
1: Galatasaray iki yıldızını Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Sarı kırmızılarda sakatlığı bulunan Osimhen ve Lemina'nın zorlu karşılaşmada olması için seferberlik ilan edildi. 4 Eylül'deki Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan iki futbolcunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak yoğun tedavi süreci geçiren Osimhen ve Lemina'nın Trabzon kafilesine alınma ihtimali belirdi. Sağlık kurulunun olumlu rapor vermesi halinde iki oyuncunun antrenmanlara çıkabileceği aktarıldı. Galatasaray Cuma günü İstanbul'da son çalışmasını yaptıktan sonra Trabzon'a gidecek. Zorlu karşılaşma cumartesi saat 20'de oynanacak.
0: Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç oyuncu Deniz Gül özellikle Victor Osimhen'in yokluğunda bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Milli santrafor'un ilerleyen haftalarda daha fazla şans bulması bekleniyor.
2: Galatasaray'da Deniz Gül'ün performansı yüzleri güldürdü. Osimhen'in yokluğunda Kocaelispor karşısında ilk 11'de forma giyen genç forvet, gol atamasa da fizik gücü, mücadele isteği ve ceza sahasındaki pozisyon alma becerisiyle dikkat çekti. Bir şutu direkten dönen Deniz, Osimhen'in alternatifi olma konusunda umut verdi. Okan Buruk'un gelecek maçlarda 22 yaşındaki oyuncuya daha fazla şans vermesi bekleniyor. Osimhen'in olmadığı maçlarda da artık Barış Alper yerine Deniz'in 11'de forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Genç golcünün performansı yalnızca Galatasaray açısından değil, amili takım içinde ayrı bir önem taşıyor. Forvet hattında çok fazla seçeneğin olmadığı milli takımda Deniz Gül'ün form durumu Montoya tarafından yakından takip ediliyor.
0: Beşiktaş'tan gelişmelere göz atacağız. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Marsilya'yı konuk edeceği mücadelede siyah beyazların karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Beşiktaş Perşembe günü saat 22'de Marsilya'yı konuk edecek. Siyah beyazların Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Michael Fabri oturacak. Birinci lig seviyesinde 2021'den bu yana maç yöneten 35 yaşındaki Colombo geçtiğimiz sezon İtalya Süper Kupa finalini yönetmişti. Beşiktaş'la devam ediyoruz. Beşiktaş'ın sezona yapmış olduğu güçlü başlangıçta takım kaptanı Orkun Kökçü'nün performansı dikkat çekiyor.
3: Beşiktaş'ın orta sahadaki lideri Orkun Kökçü hem oyun organizasyonu hem de skor üretiminde takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Siyah beyazlıların bu sezon oynadığı 11 resmi karşılaşmanın 10'unda forma giyen Orkun, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Toplam 5 gole doğrudan katkı sağlayan yıldız futbolcu, siyah beyazlıların en fazla skor katkısı veren oyuncusu konumuna yükseldi. Orkun'un performansında teknik direktör Vincenzo Italiano ile kurduğu

0: özel iletişimin de önemli payı bulunuyor. İtalyan teknik adam kaptanıyla sık sık birebir görüşmeler yapıyor. İtalyano'nun saha içindeki sorumluluğunu artırdığı Orkun'a, takımın kaptanı sensin, saha içindeki liderliği almanı ve kritik anlarda sakin kalarak takımı kontrol etmeni istiyorum mesajını verdiği belirtildi. Tecrübeli teknik adam oyun planında da milli futbolcuyu merkeze yerleştirirken Orkun'dan yalnızca hücumları yönlendirmesini değil, takım arkadaşlarına saha içerisinde liderlik etmesini de bekliyor. Kaptanlık pazubandıyla sorumluluğu artan 25 yaşındaki orta sahanın takım içindeki ilişkileri de dikkat çekiyor. Özellikle Dušan Vlahović ile iyi bir iletişim kuran milli futbolcu, Sırp golcüyle hem saha içi hem de saha dışında yakın bir ilişkiye sahip. İkili arasındaki güçlü diyalog sahaya da yansırken, Orkun'un oyun kurulumundaki rolüyle Vlahović'in hücumdaki hareketliliği Beşiktaş'ın önemli hücum bağlantılarından birini oluşturuyor. Takım arkadaşlarıyla iletişimi, saha içindeki liderliği ve skor katkısıyla sorumluluk alan Orkun Kökçü, sezonun kalan bölümünde de Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden biri olacak.
1: Beşiktaş'ı milli ara öncesinde Avrupa Ligi'nde Marsilya ve ligde ise Ahmet sportif faaliyetler sınavları bekliyor. Siyah beyazlarda teknik direktör Vincenzo Italiano ise oyuncularını rehavet konusunda uyardı.
0: Italiano'dan oyuncularına rehavet uyarısı geldi. Beşiktaş milli araya kadar oynayacağı Marsilya ve Ahmet spor maçlarını da kayıpsız geçerek yakaladığı olumlu havayı daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Vincenzo Italiano ise alınan olumlu sonuçlara rağmen disiplinden taviz vermiyor. Takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olan İtalyan çalıştırıcı, oyuncularına teşekkür ederken eksik gördüğü noktalar konusunda uyarılarını sürdürüyor. 3-0 kazanılan Erzurumspor karşılaşmasını analiz eden Italiano, takımdan girdikleri pozisyonların daha iyi değerlendirilmesini istedi. Marsilya maçı ile ilgili rehavet uyarısında bulunan tecrübeli çalıştırıcı, 3 maçtır kaybeden Fransız ekibinin durumunun kendilerini yanıltmaması gerektiğinin altını çizdi. Italiano'nun oyuncularına, "İki kulvarda birden iddialı olmak zorundayız. Bu nedenle Marsilya ve Ahmet maçlarından da galibiyet çıkarmalıyız." dediği öğrenildi.
1: Trendyol Süper Lig'de ilk yarıda oynanacak derbilerin tarihleri açıklandı.
2: Derbilerin tarihleri belli oldu. Süper Lig'de bu haftaki Trabzonspor Galatasaray maçının ardından ilk yarıda 4 derbi daha oynanacak. 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de başlayacak. Dokuzuncu haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yazısı doğrultusunda 2025 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri göz önünde bulundurularak mücadelenin pazartesi günü oynanacağını duyurdu. 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray maçı 30 Kasım pazartesi 21'de oynanacak. 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi ise 13 Aralık Pazar 19'da başlayacak. Dördüncü haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan sezonun ilk derbisi siyah beyazların 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti.
1: Ana haberde sırada Avrupa liglerinden maç özetleri var. Serie A ile başlayacağız. Son şampiyon Inter sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza attı.
3: Inter Udinese'yi konuk ediyor. Geri sayım bitti. İşaret geldi. Udinese maça başlayan taraf. Inter haftanın kapanışında Udinese'yi ağırlıyor. Keyifli seyirler. geliyor orta içeriye, kafa vuruşu savunmadan. Unai Gomez ceza sahası dışında buluştu topla, yolluyor genç oyuncu, kafa gol! 9. dakika, Inter yine geriye düşüyor. Giuseppe Meazza da Udinese hesabı açıyor. Abanko! Mergin Vojvoda. Vojvoda yine sola. Davies iyi kontrol gelmiyor. Diouf bir ikram. Cannon Davies aradan önünde. Callum Camp! Jürgen'e Callum Camp! 2-0 Udinese şov yapıyor Giuseppe Meazza'da. Inter drama yaşamaya devam ediyor. Mkhitaryan, Henrik Mkhitaryan savunma karşılıyor Abankva. Carlos Augusto! Carlos Augusto! 2-1 ateşi yakıyor, meşaleyi taşıyor Carlos Augusto! Diouf girdi araya, aradan bıraktı Esposito. Şimdi Turan tek top, Barella düştü, kalktı, Barella! Reaksiyonlar. Önce Augusto, sonra Barella. Şimdi savunma arkasından nefis bir pas. Diouf girdi içeriye. Kalabalık geldi Inter. Diouf çevirdi. Thuram oldu gol. Esposito, Jones'a, Curtis Jones bastı freni, kaldırıyor kafayı, Piotr Zieliński'ye zafer, şut, gol! Pio Esposito! 67. dakika, şiir gibi bir oyun Inter'den. Udinese yarı sahasında dakikalardır top yaptılar ve bu kez 4. golü bulan Pio Esposito oluyor. Diouf ceza sahası, savunmanın ikramı var, şut geldi, sekti top, bir vuruşta gol! 5 oluyor, Anjo Aboni partiye katılan isim, Thuram da sahaya girdi. 79. dakika, 5'liyor Udinese Inter. Stankovic dışarıya! Stankovic! Genç Stankovic'in friki direkten döndü. Ceza sahası içi, vuruş geldi, gol! 5-3! 90. dakikada da olsa Martinez köşeden avlanıyor. Costa Runia için ekibi maçtaki 8. golü kaydetti. Gueye! 8 gollü maç. Karşılaşmanın hakemi Luca Pairetto'nun son düdüğüyle sonlanıyor. Inter 2 farklı geriye düştüğü bir maçta da Christian Kivu yönetiminde kazanmayı biliyor.
1: İtalya Serie A'da sezona 3-3 ile başlayan Roma zorlu Torino deplasmanında da hata yapmadı.
4: Serie A'da 4. hafta karşılaşması Torino Roma ile karşı karşıya, artık mücadele başlamak üzere. Maresca düdüğü çaldı, maç başlıyor. Ignacio Abate ekrana geldi, bu sezon göreve başladı Torino ile. Şimdi Molina topla buluştu. Molina, karşısında Gineitis var. Bıraktı Molina. Orta Armozo'dan kafa dışarıya. Daniel Malen yine atıyordu. Şimdi Dybala'dan Malen'a, Daniel Malen bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Daniel Malen! Daniel Malen! Offside. Bir daha izleyelim. Şimdi Eray topu aldı gitti. Eray'ın pası olmadı. Eray uzaklardan vurdu, üstten dışarı gönderdi. İki üçlü savunma kurgusu birbirini kilitlemiş gibi gözüküyor. Kayarak müdahale Mancini'den. Şimdi pas Malen cezalanında. Pas Malen!

0: maçında 6. golü Daniel Malen. Baskı, o baskı Mancini girdi ceza alanına. Oyun durmadı. Oraya giriyor savunma. Ceza alanında Piccinini. Maçın fişini çekiyor Piccinini. Genç İtalyan attı, sakatlandı. Golü attı, Adele de attı, Piccinini de. Aslında kramp girdi ama Piccinini 90+3'te skoru 2-0 yapıyor. Mücadelenin son düdüğü geliyor. Torino Roma karşısında 2-0 mağlup oluyor evinde.
1: Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ise yeni sezon yarın akşam oynanacak olan maçlarla başlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş'sa ilk hafta maçında perşembe akşamı sahasında Marsilya'yı ağırlayacak.
2: UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-27 sezonu başlıyor. Avrupa'nın 2 numaralı kulüp turnuvasında ilk hafta 18 karşılaşma oynanacak. Çarşamba ve Perşembe günleri 19.45'te oynanacak ikişer maçın ardından diğer tüm mücadeleler 22'de başlayacak. Organizasyondaki tek temsilcimiz Beşiktaş ilk maçında Perşembe günü Fransa temsilcisi Olympique Marseille'yi konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak ve İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşmanın saati de 22. Avrupa Ligi'nin açılış gününde İtalyan devi Milan'la Portekiz'in güçlü ekibi Benfica karşı karşıya geliyor. İlk günün bir diğer dikkat çekici maçı Belçika'da lige pek iyi başlayamayan Anderlecht'le Fransa temsilcisi Olympique Lyon arasında oynanacak.

0: İkinci gün Beşiktaş Marsilya karşılaşmasının yanı sıra Juventus'la Hollanda ekibi Nijmegen'in randevusu ilgi çekiyor.
1: UEFA yönetimi ilerleyen yıllarda organizasyonlarına ev sahipliği yapacak stadyumları duyurdu.
2: UEFA finallerine ev sahipliği yapacak şehirler ve stadlar açıklandı. Yunanistan'ın Selanik kentinde toplanan UEFA Yürütme Kurulu toplantının ardından finallerin oynanacağı şehir ve stadyumları duyurdu. Galatasaray'ın stadı Rams Park 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline, Ankara Yeni 19 Mayıs Stadyumu ise 2029 Avrupa Ligi finaline aday olmuştu. UEFA yönetimi bu organizasyonlar için başka stadyumları tercih etti. Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumundan yapılan açıklamaya göre 2027 UEFA finallerinin programı şöyle. Şampiyonlar Ligi, Metropolitan Stadı Madrid, Avrupa Ligi, Waldstadion Frankfurt, Konferans Ligi Beşiktaş Park İstanbul, Süper Kupa Johan Cruyff Arena Amsterdam. 2028 yılı finalleri ise şu şekilde. Şampiyonlar Ligi Münih Arena Münih, Avrupa Ligi Ulusal Arena Bükreş, Konferans Ligi Juventus Stadyumu Torino, Süper Kupa Astana Arena Astana, Kadınlar Şampiyonlar Ligi Park Olimpik Lyon Lyon. Dev organizasyonların 2029 programı ise şöyle. Şampiyonlar Ligi Camp Nou Barcelona, Avrupa Ligi Sırbistan Ulusal Stadyumu Belgrad, Konferans Ligi Puşkaş Arena Budapeşte, Kadınlar Şampiyonlar Ligi Galler Ulusal Stadyumu Cardiff.
1: Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho parlak kariyerinin son günlerinde ülkesi takımlarından Santos'a imza attı.
3: Brezilya Ligi'nde zor günler geçiren Santos, bonservisi elinde olan Philippe Coutinho ile 2026 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz Şubat ayında altyapısından yetiştiği Vasco da Gama'dan ayrılan Coutinho, 7 aydır herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamamıştı. Santos'tan yapılan açıklamada bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcu için ücret ödenmeyeceği belirtildi. Philippe

0: Coutinho başarılarla dolu kariyerinde Inter, Barcelona, Liverpool, Bayern Münih ve Aston Villa gibi takımlarda forma giydi. Orta sahada 10 numara pozisyonunda oynayan deneyimli futbolcu 598 maçta 136 gol atarken 92'de asist yaptı. Brezilya milli takımıyla Copa America, Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve Almanya Kupası gibi başarıları bulunan Coutinho, Barcelona ile iki kez La Liga şampiyonluğu elde etmişti. Başarılı futbolcu Milan'la Copa Italia ve Süper Kupa gibi başarılar da yakalamıştı.
1: Yeşil sahalardan parkelere geçeceğiz. Basketbolda Galatasaray MCT Teknik'te takım kaptanı Burak'ın Tuncer yeni sezon öncesi Aspor'a özel açıklamalarda bulundu.
2: İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bu seneki takımın kimyası geçen seneye göre tabii ki daha iyi görünüyor. Herkes çalışmayı çok seviyor, çok istekli. Herkesin kafasında iki hedef var açıkçası. Kupa getirmek, kupada Türkiye'de bir tane, Avrupa'da bir tane. En büyük hedefimize doğru ilerleyip iyi çalışıp iyi bir yaz dönemi geçiriyoruz. Antalya'da güzel çalıştık. Ufak tefek sakatlıklarımız oldu. Onun dışında gayet milli takımdan dönen oyuncuların katılmasıyla beraber iyi durumdayız. Sezona en güçlü şekilde başlayıp sezonun sonu inşallah kupa olacak. İyi transferler yaptık açıkçası, benim de gördüğüm. Tabii sezon içi bazı eksiklerimiz olabilir. Her türlü Allah korusun sakatlık falan olduğu sürece. Ama onların da bizim de hep beraber desteğimizle beraber iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Hocamızın da bu sene daha motive olduğunu düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi sezon sonu kupa olur.
1: Anadolu Efes'in yeni transferi Mike James medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
3: I haven't watched as much Turkish league basketball as probably I should have.
4: Çok heyecanlıyım. Anadolu Efes'in bir parçası olduğum için büyük heyecan duyuyorum. Bence iyi bir takım bir araya getirdik. Tabii ki garip bir hazırlık dönemi de oldu. Oyuncularımız milli takımlardan dolayı da dönem dönem katılmak zorunda oldular. Dediğim gibi iyi bir takım kurduğumuza, iyi bir takım yaratıldığına ve büyük heyecan duyduğumu vurgulayabilirim. Benimle ilgili beklentilerden çok her gün takım olarak daha iyiye gitmenin daha önemli olduğuna inanıyorum. Her gün daha çok gelişmenin daha önemli olduğuna inanıyorum. Bana kalırsa sporda nasıl başladığınız değil, sezonu nasıl bitirdiğiniz önemli. Beklediğimiz yerde sezonu bitirmek için de grup olarak, takım olarak ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Türk takımlarına karşı çokça maç oynadım. Özellikle Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye karşı ama aslında olması gerektiği kadar diğer Türkiye Ligi takımlarını izleyemedim. Ama çok kaliteli bir basketbol ligi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kaliteye uymak için de, bu kaliteye erişebilmek ve sezonu istediğimiz yerde bitirmek için de az önce dediğim gibi iyi bir şekilde takım olarak gelişmemiz gerekiyor.
3: I think we've had like a weird preseason when everybody hasn't been here all the way, but
1: Anadolu Efes Kulübü eski baş antrenörü Igor Kokoşkov'un sözlerine yanıt verdi.
0: Anadolu Efes'in sahibi Tuncay Özilhan'ın Igor Kokoşkov'a cevabı gecikmedi. Lacivert Beyazlıların 2025-26 sezonunda takımın başına getirdiği Igor Kokoşkov, kulüpteki görev süreci ve ayrılığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kokoşkov yaptığı açıklamada, "Efes'teyken sanırım başkanları kendi şartlarımla ayrılmamdan önce beni kovmayı tercih etti. Beni kovabilmek sanki onun kişisel bir hedefi gibiydi," dedi. Kokoşkov'un bu sözlerinin ardından Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan'dan sosyal medyada dikkat çeken bir yanıt geldi. Özilhan, Kokoşkov'un sözlerinin yer aldığı paylaşıma yaptığı yorumda, "Maalesef hatamız seni takımın başına koç olarak getirmekti. Yaptığın yanlışları hala temizleyemedik," ifadelerini kullandı. 2025-26 sezonu başında lacivert beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Igor Kokoşkov, yalnızca 22 maça çıkarken 11 mağlubiyet yaşadı.
1: Bahçeşehir Koleji basketbol takımı yeni sezon öncesi medya günü düzenledi.
5: The end when all of that is needed, but also to start it in the right way.
6: Çok ciddi hedefleri olan bir kulüpteyim. Oyuncular da buraya çok ciddi bir istekle ve arzuyla geldiler. Sezona iyi başlamak tabii ki bizim için çok önemli. Hem ligde hem de Avrupa'da, yani Euro Cup'ta yarışmacı bir takım olmak istiyoruz. Biz de bunun için gereken her şeyi vermeye hazırız. Tabii ki bu büyük bir fiziksel ve mental efor gerektiriyor. Biz de bunun için sezon boyunca elimizden geleni yapıp doğru bir şekilde sezona başlamak istiyoruz. Euro Cup'ı kazanmak için, yani bu işin sonuna gitmek için bir kadro kurduk. Benim görevim ve her zaman takıntım, hangi takımda çalışırsam çalışayım, beni bilenler bilir ki şampiyonluk için kupalar kazanmak için her zaman çalışmışımdır. Oyuncularımı da bu hedefe odaklamaya çalışıyorum. Her kulüp tabii ki sezon içinde başta benzer şekilde düşünür ama biz artık finalleri oynayıp şampiyonluklar kazanmak, sonuna kadar gidebilmek istiyoruz. Tabii ki bu çok uzun bir yolculuk. Her zaman bu işin sonundaki o altın sonuca odaklanmamalıyız. Aynı zamanda bizim amacımız her zaman bir sonraki adımı düşünmek, bir sonraki maçı düşünmek olmalı ve bu şekilde sonuna kadar gidebiliriz.
2: Öncelikle herkese sağlıklı bir sezon diliyorum. Sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon olmasını diliyorum bütün takıma. Ya bu sene takım toplandığında çok yoğun bir kamp dönemi geçirdi. Şu an gittikçe takım birbirine alışmaya çalışıyor. Dediğin gibi yani yeni bir koçla beraber çok yeni oyuncular dahil oldu ama hepsi kariyerli, basketbolu bilen ve uzun senelerdir Avrupa'da oynayan oyuncular. Bu sene hiç yani Avrupa'da böyle bir sene, iki sene geçirmiş oyuncular yok. Tamamı daha önce Euroleague'de de en üst seviyede oynayan oyuncular da var. Umuyorum bu sene istediğimiz başarıyı güzel bir basketbolla taçlandırırız.
7: Takım olarak yine de iyi bir araya geldik. Şu ana kadar hazırlık maçlarında da çok iyi performans sergiledik. İyi takımlara karşı oynadık ama normal sezon başlayana kadar da her şeyi bilemiyorsunuz tabii ki. Organizasyon şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı. Aldığı oyuncularla takıma getirdiğimiz işte Marcus Reed ligimizde uzun yıllardır zaten çok etkili bir oyuncu. Damien İngiliz Japonya'da oynadı. İki tane Euro Cup kupası var. Alex'e takıma kattık, çok tecrübeli bir isim. Isaiah Mike da çok fazla Euro tecrübesine sahip bir isim. Bizim için hedef en başından beri belli. Zaten sezon başından beri belli ve bu amaçla çalışmaya devam edeceğiz.
8: Öncelikle verdiğimiz sözü tuttuğumuzu düşünüyorum. Gerçekten Euroleague kadrosu kurduk. Takımımız çok rahat Euroleague'de mücadele edebilir. O yüzden bu sene de 10. senemiz. 10. senemizde Euro Cup'ı artık kazanıp kupamızla birlikte Euroleague'e geçmek istiyoruz. En başında hocamız Georgevic bizim Georgevic en büyük transferimiz. Onunla beraber aslında biz bu kadroyu kurduk. Daha önceki sezonlarda güçlü kadrolar kuruyorduk. Fakat sanırım koça çok fazla yatırım yapmamıştık. Bu sene bunu değiştirdik. İlk başta koçumuzu transfer ettik. Koçumuzla beraber kadroyu oluşturduk. Umarım hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleşir her şey.
1: Avrupa basketbolunda Nikola Mirotic'in yeni durağının neresi olacağı bu yazın en çok merak edilen konularından birisiydi. İspanyol basketbolcu ülkesi takımlarından Valencia ile sözleşme imzaladı.
0: Geçtiğimiz sezonun flaş takımı Valencia iddialı bir transfere imza attı. İspanyol ekibi yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala 35 yaşındaki Nikola Mirotic'i kadrosuna kattığını duyurdu. Profesyonel kariyerine İspanya'da Real Madrid formasıyla başlayan Mirotic, ardından NBA'in yolunu tutmuş ve 2019 yazında Madrid'in ezeli rakibi Barcelona ile Euroleague'e geri dönmüştü. 4 senelik Barça macerasının ardından 2023 ve 2025 yılları arasında Olimpia Milano için ter döken tecrübeli yıldız, son olarak Monaco forması giydi. Geçtiğimiz sezon Euroleague'de toplam 31 maça çıkan Nikola Mirotic, maç başına 11 sayı, 4.3 rebound ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı.
1: NBA'de ise süper yıldız Kawhi Leonard kariyerinde daha önce şampiyonluk yaşadığı Toronto Raptors'a geri döndü.
9: NBA'de uzun süredir devam eden Kawhi Leonard takası tartışmaları beklenildiği gibi sonlandı. Toronto Raptors ile Los Angeles Clippers arasındaki Leonard takası davanın sonuçlanmasıyla birlikte resmiyet kazandı. Kawhi Leonard 7 senelik bir aranın ardından şampiyonluğa taşıdığı Kanada ekibine geri döndü. Tecrübeli yıldız takasın hızlıca tamamlanabilmesi için önemli bir fedakarlıkta bulundu. 35 yaşındaki forvet sürecin hızlanması ve kolaylaşması adına toplam 7.4 milyon dolar değerindeki takas bonusundan feragat etti. Leonard 3 senelik kontratı boyunca yaklaşık 50 milyon dolar kazanacak. Kawhi Leonard 2014'te San Antonio Spurs, 2019'da da Toronto Raptors'la şampiyonluğa ulaşmış ve finallerin MVP'si olmuştu.
1: Evet, Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir

İkinci tur karşılaşmaları bugün oynanılan maçlarla başladı demiştik, bültenimizin başında da ifade etmiştik. 1923 Afyon Karahisar Spor sahasında Ürgüp Spor 2-0 mağlup etmişti ve akşamın maçında ise günün ikinci karşılaşmasında İzmir'de Altay'la Söke 1970 Spor Kulübü saatler 20'yi gösterdiğinde karşı karşıya gelecekler. Bu mücadele A-Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Yarınsa 3 mücadele A-Spor ekranlarında olacak. Perşembe günü oynanacak olan 2 karşılaşmada yine bu ekranlarda futbol severlerle buluşacak. Bu turda tam 7 mücadele, 7 maç A-Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Şu anda da İzmir'de Mustafa Denizli Stadyumundan canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Saatler 20'yi gösterdiğinde Türk futbolunun köklü kulüplerinden, köklü camialarından Altay, bir Aydın temsilcisi aslında, iki Ege ekibi karşı karşıya gelecekler. Söke 1970 Spor Kulübü ile sahasında İzmir'de karşı karşıya gelecek Altay. Bu mücadelede birazdan A-Spor ekranlarında olacak. Biz ana haberin sonuna geldik değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
3: seninle. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
5: PTR. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Spor Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
12: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
13: Vakıfbank daima seninle.
14: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
15: Akakçe.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. En para, bankanın güzeli.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: Büyük Menderes'in kıyısından profesyonel futbola tutunan Söke 1970 Türkiye Kupası'nın tek maçlık dar köprüsünde karşı karşıya. Bir yanda transfer tahtası kapalı olduğu için geleceğini altyapısında arayan siyah beyazlar, diğer yanda transferin son saatlerinde kadrosunu genişletip hedefini playoff'a çeviren kırmızı lacivertliler. Üstelik 6 ay son Türkiye Kupası'nı kaptan olarak kaldıran Mustafa Denizli'nin adını taşıyan statta sahaya çıkıyor. Bu kupada 6 ay bir zamanlar yazı Troy ile şampiyon olmuş. Bu gece ise kaderi genç ayaklar, cesur yürekler, 90 dakikada hükmü belirleyecek olan gencecik yüzler olacak. İzmir'e 26 derecelik bulutlu bir havaya ve harikulade bir futbol akşamına, futbolun coşkusuna, Aspor ekranlarına ve Murat Aktaş'ın muhteşem ekibiyle, harikulade bir rejiyle sizlerle birlikte olacağımız bu maça hoş geldiniz. Takım kadrolarına bakalım hızlıca. Alsancak'ta, İzmir'de bugün serin bir hava vardı ve ilk olarak gelen Altay takımı kalesinde Arhan Deniz var. Sonra Çınar Taha, Sefa Özdemir, Yiğit Erdem, Gençlik Yunus, Efe Sarıkaya. Önünde İsa Toygar, Özay Hepgüler. Bir çizgide Mehmet Nur Kaymaz, diğer çizgide Sani Gerçek. İleride Ferhat Öncel'in arkasında Taner Baycan. Üç yeni isim var. Daha henüz adeta ağızları süt kokuyor. 2009 doğumlular. Gencecik yüzler ve ilk kez bugün forma giyecekler. Çınar 21 numara, Arhan 13 numara, Yiğit 32 numara. Ve konuk takım Söke 1970. Halil Yiğit Yitmez kalede, savunmada Yağız Bağcı, Yiğit Anturan, Deniz Solmaz, Talha Emir. Önünde Cengizhan Şen ve Eren Paşoğan. Bir çizgide Kaan Miray Bağış, diğer çizgide Muhammed Emin Temel. İleride Dursun Batuhan Kuru'nun arkasında Eren Çakır. Serkan Basiya teknik direktör, daha önce 19 yaş altında 2 yıl önce Altay'ı çalıştırıyordu. Bugün İsmail Aktan Odabaşı var görevde. Çünkü teknik direktör Tuna Üzümcü geçen hafta Karşıyaka maçında hakemle girdiği diyalog ve yere su şişesini fırlattığı için kırmızı kart gördü. O yüzden bugünkü mücadelede sahada yerini alamıyor. Yerine İsmail Aktan Odabaş yardımcısı. Maçın hakemleri görüntüde Samet Yağcı, Sefa Can Doğru, Ahmet Eroğlu, Ahmet Gündüz. Ulusal marşımız.

Maç hakemi Samet Yağcı, 33 yaşında, 15. yılı, emniyet mensubu. Sefa Can Doğru bir akademisyen, 28 yaşında, yardımcı hakem. Diğeri Ahmet Eroğlu, 24 yaşında, öğrenci. Yeni mezun olmuş Spor Bilimleri Fakültesinden. Ve dördüncü hakem Ahmet Gündüz, bir mühendis, elektrik mühendisi, 28 yaşında. Maçın gözlemcisi Ahmet Ayas, temsilcisi Ali Gürel Göksel. Aspor ekranlarında birlikteyiz. Bu arada İzmir Spor Şube Müdürü Sayın Resul Büyükkahraman ve değerli emniyet mensuplarına da çok teşekkür ediyoruz. Bize burada gerçekten mükemmel destek oluyorlar. Bu bağlamda İzmir Emniyetine de şükranlarımızı iletelim Aspor ailesi olarak. Alsancak'ta ayaklarına taş değmemişsin, ne Mehmetçiğimizin ne emniyetimizin diyelim. Ve iki takım hazır, beyaz formasıyla sahada Altay. Gördüğünüz gibi taraftarıyla buluştu. Diğer tarafta kırmızı lacivert formasıyla Söke 1970 Spor Kulübü. Tuna Üzümcü'nün yokluğunda İsmail Aktan Odabaş. Diğer tarafta Serkan Bazıya. Serkan Bazıya 19 yaş altında, Altaylı pek çok oyuncuyu çok iyi tanıyor. Onlarla çalıştı çünkü. Bir tarafta kupayı Yazı Tura ile kazanmış asırlık bir Altay, hikayesini anlatacağım. Diğer tarafta adını tarihe Söke Spor'un devamı Söke 1970 olarak yazdırmış. Ve Alsancak'ta geçmişle gelecek, gelenekle umut, gençlikle yeni kurulmuş bir kadronun karşı karşıya geldiği harikulade bir futbol coşkusu. Ama şunun altını çizelim, burada sadece futbolun değil, bir kupadan daha fazlası. Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanına başlıyoruz. Ve kupa sezonun sonuna kadar bu ekranlarda olacak. Yine Aspor ekranlarında kupa sahibini bulmuş olacak. Biz de bir kez daha yürekten tüm takımlara başarılar dileyerek perdeyi açıyoruz. Hoş geldiniz. Futbolun coşkusu ve güzellikleri daim olsun. İlk düdük, ilk dokunuş için artık her şey hazır. Maçın hakemi saatine baktı, kontrolleri yaptı ve bizim için ilk düdüğü böyle çaldı. Sefa, Çınar, kaptan Sefa Özdemir, İsa bıraktı.

sahaya girmek istedi. Yavuz seken top derinlemesine gönderdi. Kademede çok dikkatli Yiğit Erdem, genç Türk.

Halit Ertem. Özay. Ona pres yaptı Dursun Batuhan. Yiğit Ertem. Kaptırılan top. Orta ceza sahasına kafayla indirilen top. Kolay bir top. Deniz. Arhan Deniz topa sahip. İkisi de 3. ligde mücadele ediyor. İkisinin de 3. lig 2. grupta yer aldığını vurgulayalım. Adeta 3. ligden bir lig mücadelesi görüntüsü. Bu sene çok ciddi zorluklar yaşıyor Altay. Biliyorsunuz bugün mahkemeleri vardı. Ertelendi. Kayyumla ilgili şu anda bir yönetim yok. Ama İzmirlilerin bu köklü çınara sahip çıkmaları lazım. Derinlemesine gönderilen top Halil Yiğit Yiğitmez ama daha önce kalkan bayrak offside.

Geçen yıl iki takım arasında oynanan maçta Söke rakibine 5 gol, Alta 2 gol atmıştı. Söke 1 galibiyet aldı. Bir de beraberlik var. Altay geçen yıl rakibini mağlup etmeyi başaramamıştı. Eren Paşaan. Yiğit Han. Tek top oynadı. Yağız açtı oyunu. Solda boşluk. Deniz. Hata destek göbekten geldi. Cengiz Han. En geride ellerini kaldırdı. Yiğit Han top istiyor. Derinlemesine Dursun Batuhan. Tek top oynadı Dursun Batuhan. Muhammed destek verdi. Kaan ters tarafta. En geride kendini boşa çıkarttı. Eren. Şimdi derinlemesine, savunma arkasına, hızlı hücum. Çınar hareketli. Çınar bırakmıyor. Altay 1914 doğumlu, Türk futbolunun en köklü markalarından biri. Bu akşamki stat İzmir Alsancak Mustafa Denizli stadı. Mustafa Denizli yıllarca Altay takımına büyük emekler vermiş. Türk futbolunun efsanevi platin ayaklarından biri. Öyle altın, gümüş falan değil, en değerlilerinden. İşte büyük Altay sloganı. Yıldır transfer yasağıyla uğraşıyor. Sezon hazırlığına 7 Ağustos'ta başlayabildi Altay. Karşıyaka derbisinde kadrosunun yaş ortalaması sadece 20'ydi. Altay ligde ilk iki maçını beraberlikle bitirdi. Söke ise bir galibiyet bir mağlubiyet aldı ligde. Ve kadrosunda 39 oyuncu var. 7 dış transfer gerçekleştirdi. Ön alan baskısı. Talha ters tarafta, Yağız diğer tarafta. Hareketlenen Kaan. Onun koşu yoluna atarsa tehlike. Şimdi Kaan. Kaan iyi sezdi tehlikeyi. Araya girdi. Çınar müdahalesi yerindeydi. Ters taraf. Yunus Efe. Yerinde müdahale. Orta ceza sahasına genç oyuncu Yiğit Erdem Genç Türk dokundu. Out. Altay bugün transfer piyasasının değil, kendi futbol fabrikasının ürettiği çocuklarla mücadele etme gayreti içerisinde. Bu iki takım geçen sezon aynı ligde karşılaşmış. 11 Ekim 2025'te Altay'ı İzmir'de Söke 4-1 mağlup etmişti. Ters tarafa doğru. Bayrak kalktı, offside. Altay Türkiye'nin bir futbol fabrikası gibi. İşte pozisyon, offside anı. Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş, Okan Buruk, Sergen Yalçın, Rıza Çalınbay, Hamza Hamzoğlu gibi isimler. Hatta Hacı bile burada çalıştı. Hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak Türk futbolunda önemli isimlerin adreslerinden biri oldu Altay. Savunmada ciddi bir hata. Son anda o hatayı iyi kapattı Yiğit Erdem. Riskli hareketler. Yiğit Han döndü geriye. Yağız karşılıklı adeta ikramlar ama bu ikramları kabul etmediler. Yağız. Çok klas sakladı Eren. Döndü Eren. İki Eren var. Bunlardan biri Eren Çakır. Bir diğeri Eren Paşaan. Eren Çakır'dan Eren Paşaan'a geldi. Yiğit Han bıraktı. Yağız. Cengiz Han.
Deniz. Cengizhan. Cengizhan. Cengizhan çok iyi sakladı. Derinlemesine gönderdi. Yiğit Erdem kapatma çabası içerisinde. Dursun. Kendini boşa çıkarttı. Bir kez daha topla buluştu Cengizhan. Tek top oynadı. Ara pası Eren. Ters tarafta boşluk. Aldı topu. Yağız. Orta içeriye. Güzel yere ama dışarıya. Hareketlenemedi Dursun Batuhan Kuru. Türkiye Kupası biliyorsunuz 1962-63 sezonunda düzenlendi ilk kez. İlk şampiyon Galatasaray oldu. Finalde Fenerbahçe 2-1 mağlup etmişti. İlk adı aslında Türkiye Kupası'ydı. Ama 1980-81 sezonunda Federasyon Kupası olarak değişti. Daha sonra da Ziraat Bankası bu işe yürek koydu. Maddi kaynaklar oluşturdu ve Ziraat Türkiye Kupası adını aldı. Galatasaray bu kupayı en çok kazanan takım. Türkiye Kupası'nın en çarpıcı özelliklerinden biri teorik olarak profesyonel veya alt liglerdeki bir takıma Avrupa Kupalarının yolunu açıyor. Bu da çok değerli ve çok kıymetli. Ankara Gücü 1980-81'de 2. ligde oynarken kupayı kazanıyor ve o kupayla bir üst lige adını yazdırıyordu.

yardımcı da bir an için tereddütte kaldı ama Söke'ye verdi maçın hakemi. Pozisyon, sakatlık anı, sakatlığı yaşayan isim. Sani pres yapıyor. Az önce sakatlık yaşamıştı. Dönen top Yağız. Söke çok etkili geliyor. Ceza sahasına hızlı bir top, ortaya çeviremedi. Yağız Bağcı. Çok etkili ve derinlemesine gönderilen top. Sonuç getirmiyor. Devam dedi. Kaan'la gelişen atak sonucu erdirilemiyor.

0: bekleyin dedi. Atış tekrar etti. İndiği nokta Yiğit Erdem. İki tarafta henüz daha ritmi bulabilmiş değil. Geride kalan 10 dakika. Adeta hani tartıya çıkan boksörler vardır ya, birbirlerini test ederler. Ringde şu anda adeta birbirlerini test ediyorlar. Yiğit Erdem Gençtürk, Arhan Deniz. Özay Epgüler. Yiğit Erdem. Kaptan Sefa Özdemir. Boş koşu yaptı. Çınar. Koşuyu iyi gördü. Kaptan ama pas isabetsiz. Dursun yerde, oynayın dedi hakem. Özay. Yiğit Erdem. Cengül Selam sezon sonunda 38 yaşında eski milli orta saha oyuncusu burada biliyorsunuz futbolu bıraktı. Özgür Özkaya da yine aynı şekilde futbol kariyerini noktaladı. Ceyhun'un ve Özgür'ün de duraklarından biriydi Altay. Bundan sonra artık kariyerlerine farklı bir noktadan devam edecekler. Yolları açık olsun. Deniz. Yiğitan. Tek top içeriye. İyi kontrol. Derinlemesine, arka alana, ceza sahası içi. İyi bindirdi. Talha dışarı. Talha ile etkili geldi. Söke 1970 Spor. Pozisyon bu. Offside yok. Çok güzel görüş. Ama açı kayboldu. Vuruş da beklenenin gerisinde.
1: Geliyor Çınar, geliyor.
0: Serbest vuruş. Caner Baycan yerdeydi. Güzel pas, iyi kontrol. Sıyrılırsa tehlike. Hareketlendi Mehmet. Destek geldi Mehmet'e. İsa sete çevirmek istedi oyunu. Özay. Ortada Sefa top istiyor, ellerini kaldırdı. En geride. Sefa'nın biraz daha soluna Çınar. Şimdi Sefa. Özay. Yiğit. Geçmedi. Kaptan döndü. Eren. Eren Paşa'm. Paralel koşu yaptı Yağız. Eren döndü geriye. Üçlüye dönüyor Söke 1970 hücum sırasında. Savunmada beşli oluyorlar. Göbekte kaptan Yiğitan oluyor. Derinlemesine gönderilen top. Sani. Sani bıraktı. Kaptan Sefa pası isabetsiz. Yağız tek top oynamak istedi. Pozisyon bozdu. Dursun'dan önce dokundu Yiğit. Uzun gönderilen top. Ferhat. Ali Yiğit. Bıraktı kaptan Yiğitan. Deniz tek top oynadı. Eren. Çok klas döndü Muhammed. Ama bu klas dönüşe aynı güzellikte pozisyonu koklayarak yanıt verdi Yunus Efe Sarıkaya. İşte Yunus Efe. Yerinde müdahale. İki tarafta da basit top hataları. Eren. Bir pas hatası daha. Mehmet. Tek top. Sol tarafta boşluk var. Çok tehlikeli hasta. O kadar basit hatalar geliyor ki. Hani halı sahada arkadaşlarınızla yaptığınız maçlarda bile bu kadar basit hatalar yap.

Görmüyorsunuz bugün iki tarafında şu ana kadar 18 dakika oldu, konsantre oldukları söylenemez. Sefa, halbuki Ziraat Türkiye Kupası, hep söylüyoruz ya, bir kupadan çok fazlası, birçok kapıyı açan ve bir anlamda takımların da kendilerini test etmeleri adına ve kendilerini görme, tanıma adına ve büyük takımlara belki de sahalarını, statlarını açabilme adına kıymetli bir adres. Orta ceza sahasına. Kaleci savunma arasında büyük hata. Kaptırılan top. Ceza sahası içi. Hata destek geldi. Geriye doğru. Yağız kurtarma çabasında. Free kick beklentisi. Yağız aldı. Yağız döndü. Yağız kurtarmak istedi. Yağız mücadele. Korakor dişe diş. Yağız önünü boşaltmak istedi hamle yerinde. Şimdi altı çıkma çabasında. Klas bir çalım. Sıyrıldı Caner. Caner güzel hareketler. Arapasını atarsa tehlike. Caner çok geç kaldı Caner. Caner topu atana kadar mevsim değişti. Topu çok iyi aldı, çok iyi sürdü. Ve yanında paralel koşu mükemmeldi. Ama Caner çok bekletti ayağında topu ve Özay pozisyonunu kaybetti. Yiğit Erdem Gençtürk. Özay. Da stadın yanına iki tane kocaman bloklar, hatta iki tane demeyeyim de 5-6 tane yapılmış. Yayın öncesinde Murat Aktaş'la sohbet ettik. Burada o bloklarda oturanlar ne güzel maç seyrederler dedim. Henüz daha taşınan olmamış ama bir iki tanesine taşınan olmuş. Onda da maç seyrediyorlar şu anda. Orada ve balkonda bir iki kişiyi görüyorum. Maç seyrediyorlar. Tabi A-Spor'dan seyretmelerini salık veriyoruz. Daha iyi görecekler. Pozisyonları daha iyi süzebilirler. Kaan bıraktı. Orta ceza sahası içerisine. Sani. Çok klas kontrol. İyi sıyrılış. Hızlı hücum şansı. Mehmet Nur. Sarı kart. Maçın ilk sarı kartı. Atış çabuk kullanıldı ama bekleyin uyarısı var. Eren Çakır sarı kartı görüyor bu pozisyonda. Bakın. 21. dakika. Eren'e sarı kart çıktı. Yiğit Erdem. Sefa. Tek top içeriye. Sani. Sani iyi sakladı. Çınar döndü geriye. Yiğit Erdem. Özay. Yiğit. 2009 doğumlu. Çok soğukkanlı. Fellaini yandırıyor saç stiliyle. Umarım kaderi ondan çok daha iyi olur. Sefa. İsa Toygar. Yiğit Erdem. Tekrar Yiğit Erdem Gençtürk. Eren maçın tek sarı kartını gördü Eren. O da 2004 doğumlu. Almanya'da yetişmiş bir isim. Sol ayaklı. Söke'nin hücum hattının da önemli isimlerinden biri 10 numara. Bergit Glambach'ta futbol kariyerine başlayıp Ege'ye akan bir isim 10 numarayla Eren Çakır. Maçında tek sarı kartını gören isim. İyi sezdi. Yunus Efe. Deniz. Deniz söktü aldı. Serbest vuruş. Aynı fikirde değil Dursun Batuhan. Dursun Batuhan da 2005 doğumlu.

Adıyaman, Bornova, Silivri'de oynadı. İşte bu pozisyonun içindeki isimlerden biri. Adıyaman'da oynarken lig ve kupada 22 maçta 5 gol atmıştı. Kariyerinde 7 golü var. 41 maçta. Frikik kullanıyor. Orta ceza sahasına Sani'den. Ters tarafa ileriye çıktı savunmadan Sefa. Döndü geriye. Orta şansı Caner. Caner yaptı ortayı. Ters tarafa inen top son anda müdahale. Yerinde dokunuş Talha. Taç Altay. Yunus Efe Sarıkaya. Görüntüde Talha. Yeni kuralları kupada da görüyorsunuz. Oyunu soğutmaya yönelik davranışların önüne geçebilmek için hakemler 5'er saniye sayıyorlar. Bu arada Sefa eli kafasına geldi rakibinin. Sefa bir sakatlık yaşıyor. Sefa Özdemir işte pozisyon. 1998 doğumlu sahanın en tecrübeli isimlerinden biri. Galatasaray altyapısında başladı kariyeri. 10 yıl Sarı Kırmızılı Akademi'de kaldı. 2017'de profesyonel oldu. 2020'de Altay'a geldi. Arada bir Şanlıurfa'ya kiralandı ama Altay'dan hiç vazgeçmedi. İhtan. Topuk pası isabetsiz. İsa. İsa oyunu iyi açtı. İçeri hareketlenen Ferhat var. Atarsa tehlike. Topla hareketlendi. Şimdi Mehmet. Mehmet. Oyunu sıkıştırdı Mehmet. Mehmet o sıkışık bloktan iyi çıktı. Mehmet. Mehmet yerde. Gözler hakemde kalk diyor. Eren.

Arhan, Çınar, Kaptan Sefa. 25 dakika geride kaldı. Gol yok. Ziraat Türkiye Kupası ilk tur heyecanı. Her turda büyük bir coşku yaşayacağız. Bu ekranlarda Ziraat Türkiye Kupası'nın kalbi burada atacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 15 Eylül'de başlayan serüven 29 Mayıs'ta sona erecek. Bu sene biliyorsunuz Avrupa Gençlik Oyunları var İstanbul'da. O yüzden hızlı bir şekilde hem ligler, hem okullar, hem kupa heyecanı Mayıs ayı içerisinde tamamlanacak. Birinci tur 15-16 Eylül. İkinci eleme turu 6-7 Ekim. Daha sonra 27-28 Ekim. Ardından 1-2-3 Aralık ve 5. eleme turu 15-16-17 Aralık, 22-23-24 Aralık diye devam ediyor. Final 29 Mayıs'ta. Bu arada A-Spor ekranlarında Uluslar Ligi'nin coşkusunu, milli takımımızın soluk kesen Belçika, İtalya, Fransa randevularını burada bu ekranlarda izleme şansı yakalayacaksınız. ATV ve A-Spor ekranlarında maç önü ve maç sonu yayınları. Çok değerli konuklarla futbola doyacaksınız. İhtan alamadı. ...27 dakika geride kaldı. İsa, serbest vuruş. Bu iki takımdan biri bugün kaderini şekillendirecek. Ya devam ya tamam. Özay, Yiğit Erdem, Arhan Deniz, Sefa Özdemir. Kaleci Halil Yiğit İtmez. Deniz Solmaz. Eren Paşan. Yiğitan bıraktı. Çok çabuk kullanıldı serbest vuruş. Sol kanattan hızlı bir bindirme. Söke 1970. Çoğalamadı. Caner arkadaşlarına dönün geriye diyor. Kaan. Hareketlenen Deniz. Deniz'in ortası. Kaleci de eridi. Arhan Deniz. Arhan Deniz. Arhan Deniz 20 yaşında, 2006 doğumlu. 19 yaş altından profesyonel yapıldı ve bugün ilk maçında A takımıyla. Sol kanatta geniş bir boşluk, orayı iyi gördü. Sani gerçek. Sani bindirme geldi. Çınar yanında. Sani içeriye baktı. Sani dışarı. Kaleyi bular ilk şut 30. dakika. Kaleyi bulmadı da bizi heyecanlandırdı en azından. Bir futbol maçında olduğumuzu hatırladık. 30. dakikada. Yiğitan. Eren. Kaan. Kaptırılan top. Ferhat bıraktı.
Bir sakatlık. Oyun o kadar rolantide dönmeye başladı ki. Altay taraftarı coşkusuyla oyuna renk vermeye çalışıyor. Sağlık görevlileri kenardan çağrılıyor ama henüz daha gören olmadı. Evet, şimdi sağlık görevlileri dakika geride kaldı. Tek şut var. Şu ana kadar. Ziraat Türkiye Kupası. Dediğim gibi bugün başladı. Yarın da birbirinden önemli maçlar var. Biz yarın Buca Spor 1928 Gaziemir maçında da sizlerle birlikte olacağız. Bu arada size az önce bahsetmiştim. Yandaki blokları görüyorsunuz bakın. Sevgili yönetmenimiz Murat Aktaş ve kameraman arkadaşlarımız hiçbir şeyi kaçırmıyor. Burası yeni yapılmış. Yeni taşınanlar var. Onlar da bu maçı kaçırmamışlar. Kaleci de. Oyun tekrar hareketlendi. Bu sene statüde bir farklılık var. Biliyorsunuz 5. eleme turunda

32 takım arasında tek maç eleme usulüyle seri başı sistemine göre oynanacak. Ve son 16'ya yükselme gerçekleşecek. Ardından son 16, çeyrek final, yarı final ve final. Sağ kanatta geniş bir boşluk. Hareketlenen Kaan. Yağız. Bırakmadı Yiğit Erdem. Kaan. Yağız. Yağız orta şansı aradı. Yağız bıraktı içeriye. Ceza sahası Eren. Eren iyi kapattı Özay. Oradan söktü aldı. Çınar. Yiğit Erdem. İsa Toygar. Önü bomboş gitmiyor. Enteresan. Sefa Özdemir. Özay. Bu arada 21 numarayla bir sakatlık yaşıyor. Çınar Taha. Talihsiz bir durum var. Ciddi bir durum yok. Zannediyorum bir mide sorunu yaşıyor. Çınar Taha. Genç oyuncu Çınar Taha. Tabii kolay değil. Gencecik çocuklar bunlar. Ve alkışı da fazlasıyla hak ediyorlar. Bize buradan ahkam kesmek bazen kolay geliyor. Ama 2009 doğumlu. Dedim ya, daha annelerinin süt kokulu evlatları bunlar. 2009 doğumlu çocuklar. Çınar, Balçova İzmir doğumlu, 17 yaşında. İlk 11'de ilk kez bugün forma giyiyor. A takımda. Önemli bir gün onun için. 2025 Aralık'ta profesyonel sözleşme imzalamıştı. 1914'te kurulan Altay'ın 95 yıl sonra doğan evladı olarak bugün sahada. 2009 doğumlu ama orta sahanın anahtarı onda. Çınar kenarda. Tedavisi yapıldı. Tekrar oyuna dönecek. Televizyon başında anne, kardeş, baba, endişeye mal yok. Durumu gayet iyi ve oyuna dönmeye hazırlanıyor. Hep söylüyorum, Ziraat Türkiye Kupası bir kupadan hep fazlası. Neden? Çünkü işte Çınar'ı, işte Sefa'yı, işte Yiğit'i, işte Arhan'ı ilk kez anneler babalar Türkiye'nin en güzide ekranında izliyorlar. Orta ceza sahasına arka alana inen top. Eren hareketlendi. Zöke 1970 etkili geldi. En geride topu kontrol eden Deniz. Baktı içeriye. Sağda bu dakikalarda Altay 10 kişi. Yiğitan. Bir dakika bekliyor hakem. Yiğitan. Tek top oynadı. Yağız. Serbest vuruş. Tekrar döndü oyuna. Genç Çınar Taha Aydöner. Serbest vuruş kullanılacak. Talha Emir topun gerisinde. Stoperler ileri çıktı. Yiğitan ve Deniz de orada. Orta ceza sahasına, arka alana, gol pozisyonu, kafa içeriye doğru dışarı. Söke 1970'in ilk tehlikeli hata 38. dakika. Arka alana inen top. İstenilen dokunuş gelmiyor. Şimdi kontra atak şansı. Sol kanatta Sani top istedi. Klas bir hareket Yunus. Sıyrıldı Yunus. Pas güzel. Sani içeride. 4 oyuncuyla geldi.

orta içeriye ters kafa dışarı. Corner. Kaptan Yiğit tam bırakmadı. Caner kullanacak köşe vuruşunu. Caner Bayçan. İtişmeler var. Buna binaen uyarılar da var. Caner. Orta. Kafayla karşılanan top. Korner bir kez daha. Talha bırakmıyor. Görüntüde Talha Emir. Yine Caner. Dakika 39. Bekle dedi hakem, bekle. Hakemden ceza sahasındaki itişmelere ikinci kez uyarı. İşaret geldi Caner. Altay köşe noktasında direkt kareye doğru giden top. Bir kez daha kaptan İtan. En geriye gönderilen top. Çınar bıraktı. Kaleci Arhan Deniz. Pası isabetsiz. Eren bırakmadı. Bu dakikalarda Altay'ı daha arzulu, daha istekli görüyoruz. İtan. Eren bıraktı. Cengizhan güzel açtı oyunu. Talha. Kaptan geriye dedi. Eren. Kaptan Yiğitan. İyi yayıldı sahaya konuk takım. Adam adama savunma yapıyor Altay. Ferhat ön alan baskısı. Talha tek top oynadı. Muhammed. Yiğitan. Yaklaşık 2 dakikadır top yapıyor konuk takım. Ara pası çok süratli. Yağız Bağcı'yı düşündü ama onun için çok hızlı bir top.

Kaptırılan top iyi geldi, iyi söktü, iyi aldı Çınar. Pası da güzel verdi. Ters tarafa doğru akılcıca bir pas. Hareketlenen o noktada Mehmet Nur. Kaleye baktı Mehmet. Sert vurdu, iyi kapattı. Talha hızlı çıkma şansı. Şimdi içeriye doğru. Tekrar Talha'ya. Faul Altay.

En geride Arhan, Sefa, tekrar Arhan. Tek top, Caner. Sol kanatta hata destek. En geriye döndü. Mehmet kaptırdı. Şimdi derinlemesine gönderilen top. Sekerse tehlike sekti. Ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol! Kaan Miray bağış attı. Söke 1970 44'te 1-0 öne geçti. Çok hızlı gelişen, savunmayı yalnız yakalayan hızlı bir ara pası. Mehmet topu ayağında çok tuttu, çok oyaladı, çok bekledi. Hata yaptı, topu kaptırdı. Kaptırdıktan sonra hamle yapmadı. Yapmadığı hamle hızlı hücuma dönüştü ve top Kaan Miray Bağış dağlarla buluştu. İşte mükemmel bir pas. Savunmanın akıl almaz hatası ve gol. Kaptan Sefa topu ıskalıyor. Arkasına sızan Kaan Miray Bağış fişi çekiyor. Bir sıfır. Kırk dördüncü dakika. Skor 1-0 oldu. Kaan Miray Bağış 1-0 öne geçiriyor. Söke 1970 Ziraat Türkiye Kupası'nda. Çok iyi hareketlendi. Savunmada inanılmaz basit bir hata geldi. Kaptan Sefa Özdemir. Onun ıskaladığı top. Aslında oyuna ağırlığını koyan, oyunda daha çok gözüken ve hareketlenen takımda yine bir büyük hata. İkinci gol şansı. 2-0. 2-0. 2-0. Eren Çakır. Çok basit iki hata. 2 dakikada 2-0. İşte gol. Gol sonrasında koştuğu yer annesi zannediyorum. Annesinin bir tanesi Eren Çakır'ın golü. İşte Eren. İşte gol sonrası. Kameralara böyle poz veriyor Eren. Çok güzel görüntüler. 2 dakikada Altay'da her şey ters düz oldu. Basit iki hata, savunma kurgusunda iki yanlış diziliş, iki akıl almaz kötü pas ve 2-0. Ara pası, serbest vuruş, Caner. Altay tam oyuna ağırlığını koydu dediğim anlarda. Savunmada iki kritik hata golü getirdi. Futbol böyle bir oyun. Caner orta ceza sahasına kafa, kaleci de eridi. Halil Yiğit. Gözüm hakemde, herhangi bir uzatma tabelası yanmadı. Ya da yandı, belki ben görmedim. Ama bir gözüm de orada. Kameraman arkadaşlar biz de görmedik diyorlar. 2 dakika. Muhabir arkadaşlarımız sormuş. Aşağıda dördüncü hakemimiz 2 dakika demiş dediğim anda son düdük geliyor. Evet, ilk yarıyı Altay 2 basit hatayla 2-0 mağlup kapatıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda.
genç oyunculardan kurulu, tahtası kapalı, zor günler yaşayan, bugün mahkemesi olan ve bu mahkemeden elde ettiği sonuçla gelecek haftalara bırakılmış olan süreç. Soru işaretleri Alsancak'ta hüzünlü bir akşamın ilk 45 dakikası. 2-0. İkinci yarıda birlikte olacağız. Ayrılmayın.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

sizlerle birlikteyiz. İzmir'de Alsancak Stadyumu'nda, Mustafa Denizli Stadyumu burası. Ve Altay 2 şok golle 2-0 yenik durumda. 44. dakikaya kadar oyunu domine ettiği zaman dilimleri de vardı. Hatta ilk kaleye şutu atan taraf Altay'dı. Ama daha sonra derinlemesine çıkan işte bu top. Savunmada Sefa Özdemir'in inanılmaz hatası. Rakibini kaçırdı ve Kaan iyi hareketlendi. Kaan Miray Bağış 44'te bu golle skoru 1-0'a taşıdı. Genç kaleci Arhan Deniz çaresiz kaldı pozisyonda. 2006 doğumlu Arhan. Ardından çıkarken kaptırılan bu top akıl almaz hatalar zincirinin ikincisi oldu. Burada da hatanın ismi İsa Toygar ikinci, affetmeyen Eren Çakır. Ve oyunun 44. dakikasına kadar iyi bir konsantrasyon, oyunun içerisinde varlığını iyi ortaya koyan bir Altay takımı, ama 44'te yediği gol onlar için bir şaşkınlık, devamında da tam anlamında bir şok. Berhan Deniz'i görüyorum kenarda, Söke'de. Oyuna girecek Berhan. Hazırlıklarını yapıyor Berhan Deniz. Oyun sahasının kenarında 9 numarayla Berhan Deniz ve Boran Yılmaz. İki değişiklik birden yapacak. Muhtemelen 2-0'dan sonra ligi de düşünerek teknik direktör Serkan Bazia. Altay 9 oyuncu geldi. 10. ve 11. isimler de geliyor. Evet, bir oyuncu değişikliği. 26 numarayı görüyorum. 26 numarayla Mehmet Baran Köse oyunda. Altay'da da bir oyuncu değişikliği var. Berhan Deniz santrfor. Samsun doğumlu. Samsun altyapısında yetişti. 2014'te henüz 9 yaşındayken Samsun Spor'da antrenmanlara çıktı. Kariyerinde 69 maç 21 gol var. TFF 3. Lig'in gol listesindeki isimlerden biri oldu. Bu sezon Söke'nin Gazi Emir'i 2-0 yendiği maçta takımın ilk golünü atmıştı. Enteresan özellikleri olan bir isim ve oyuna girecek. Keza Boran Yılmaz oyun sahasının kenarında. Hazırlıklar var. 53 numarayla bir başka isim Enes Türker Türkoğlu kenarda. ...26 numarayla Mehmet Baran Köse. Şu anda Enes ona Mehmet Baran'ı gösteriyor. Kenara çağrıldı Mehmet Baran da.

oyuna girmesi için ışıklı tabela yanacak. 99 numara Ferhat oyundan çıkıyor. ...53 numara Enes oyunda. ...7 numara Caner Baycan oyundan çıkıyor. Ve 26 numarayla Enes Türkoğlu oyunda. 19 numarayla Çınar da oyun sahasının kenarında. 3 oyuncu birden girdi ama kimler çıktı? Henüz daha ışıklı tabela yanmadı. Dördüncü hakemlerden hep bu konuda ricacı oluyoruz. Oyun başlamadan hemen oyuna bu oyuncuları gönderiyorlar. Oyunu da başlatıyor maçın hakemi ama bu anlatıcılar için ve bizler için ciddi bir sorun. Dursun Batuhan Kuru oyundan alındı. Ve 9 numarayla oyuna dahil olan isim Berhan Deniz. Diğer değişiklikleri hazırlıyor. 50 numarayla Muhammed Emin oyundan çıktı. 19 numara bu arada ikinci yarının düdüğü çaldı. Çınar Çağda sesli oyunda. 10 numarayla golü atan ve sarı kart gören Eren Çakır çıktı. Ve 83 numaralı formasıyla Boran Yılmaz oyunda. 3 değişiklikle başladı. Söke 1970 Serkan Bazia yönetiminde. Enes Türker Türkoğlu 53 numarayla oyunda. Altay'da gol noktalarında Ferhat'ın yerine oyuna girdi ve bir diğer isim Mehmet Baran Köse. 26 numarayla Mehmet Baran Köse de oyunda. 7 numarayla yer değiştirdi. Çınar. Tekrar Çınar araya iyi girdi. Talha açtı oyunu. Kaptan Yiğit Han. 83 numarayla izleyeceğiniz Boran 2007 doğumlu Denizlili. Bornova 1877'de yetişmiş bir oyuncu. 4 Eylül'de bedelsiz olarak transfer edilmişti. Mehmet Baran oyuna giriyor ve topla da ilk kez buluşuyor. Ters tarafa çok hızlı bir top. Yiğitan Deniz Çınar Çağda Sesli de 2006 doğumlu. O da genç yüzlerinden biri Söke'nin. Onu da 19 numarayla sol çizgide izleyeceksiniz. Fiziği oldukça iyi. İşte bakın ona doğru geldi. Kontrol kötü. Tarafa doğru derinlemesine gönderilen top. Kaleci için kolay. Halil Yiğit İtmez. Kaptan Yiğit Han. Altay'da oyuna giren 2006 Bornova doğumlu Baran Köse 26 numarayla izleyeceksiniz. Sağ ayaklı bir oyuncu. Forvet ve hücuma yönelik bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. 26 numarayla biraz forvet arkasında izlemleme şansına sahip olacaksınız. Keza oyuna giren 53 numarayla forvet pozisyonundaki Enes de İstanbul doğumlu, Bağcılar'da yetişmiş. Daha sonra Urla Belediyespor'a gelip ardından Altay'a transfer olmuş. 2026 yazında A takıma davet edilmiş isimlerden biri o da. Bu sene A takıma gelen yüzlerden. Yiğit Erdem. Efe Sarıkaya. Özay. Arhan

Kaptan Sefa. İsa. Yiğit. Altay'da yönetim yok biliyorsunuz. En büyük sıkıntı bu. Oyuncuların birçoğu ve çalışanların birçoğu ücret noktasında. Maç öncesinde aşağıda da uzun uzun sohbet ettik. Ama sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar. Allah kolaylık versin hepsine. Ama yine de hepsi canlarını dişlerine takarak muazzam bir mücadele örneği ortaya koyuyor. Bütün olumsuzluklara karşı. Sani gerçek topun gerisinde. İleriye çıktı Yiğit Erdem'de. Sani yaptı ortayı. Ceza sahasına çift yumruk. Halil. Sefa. Kaptan Yiğitan. İndiği nokta. Sani. Sani. Son müdahale Yağız. Taç Altay. Dakika 51. En geride Yiğit Erdem. Yunus Efe.

Altay taraftarı bu dakikalarda çok hareketli. İzmir'in en köklü kulüplerinden biri ve taraftar noktasında da cefakar bir taraftarı var. Yiğit Erdem. Arhan. Ön alan baskısı. Oradan topu iyi çıkarttı. Mehmet güzel bıraktı. Araya girdi Yağız. Yağız aldı. Yağız sakladı. Yağız açtı. Serbest vuruş kararı geldi. Bu skor Söke 1972. tura taşıyacak.

tanesi bıraktı. Kaptan Yiğit Han açtı. Eren Paşaan. Enes Türker Türkoğlu ön alanda baskı yapıyor.

Deniz. Eton. Kaan Miray. Solda müthiş bir boşluk Çınar. İyi kontrol. Tek hamle. Kaleye doğru dışarı. O güzel kontrolü daha iyi bir ortayla süsler mi diye bir beklenti içerisine girince hayal kırıklığı yaşadık.

işte Altay taraftarı. İsmail Aktan Odabaş. Bugün Tuna Üzümcü Hoca'nın yokluğunda kenarda. Bu arada savunmada büyük bir hata. Ara pası ceza sahası içi. Gol pozisyonu iyi çekti, iyi döndü. Kaleye plase, dışarı. İyi bir hücum Altay adına. Ama sonuç getirmiyor. İşte burada

çıkıyor savunmada İsa Toygar'dan. Bu klas hareket. Deniz. Orta alanda Altay baskısı var. Baskıyı kırdı Yiğit Han. Derinlemesine iyi top. Talha. Çınar, Talha geride kaldı. Tek top içeriye. Bırakmadı Deniz. Önünü iyi boşalttı. Deniz derinlemesine göndermek istediği top sezdi. İsa, Talha, Çınar, Talha. Söke bu dakikalarda etkili. İyi kontrol. Berhan nefis pas. Ceza sahasına girerken free kick. Çok kritik yer. Kart gelecek mi? İşte pozisyon bu. Kaleyi tam cepheden gören free kick çalışmalarının tam anlamında vücut bulduğu bir nokta. Penaltı noktasının çok az önüne kadar çekilecek. 5 oyuncu topun gerisindeydi. 4'e düştü. Kaptan orada Yiğit Han. Hemen yanında Talha Emir. Deniz de oradaydı. Talha ve Yiğit Han kaldı. Hakem işareti verdi. Yiğit Han geldi. Yiğit Han! Golün ismi Kaan. Söke 1970 3-0'ı yakalıyor. Yiğit Han ve Kaan ortak yapımı bir gol. Üst direğe çarpan, işte böyle çıkan top ve tamamlayan, topu ağlara gönderen Kaan Miray Bağış. Kendisinin iki takımının üçüncü golünü attı. 57. dakika. 3-0. Gol sonrasındaki sevinç. Hemen kurmaylarının Serkan Basıya'nın yanına koştu. Serkan Basıya kenarda beyaz tişörtüyle. 2 yıl önce Altay'ın altyapısını çalıştırıyordu. 19 yaş altında önemli işler yaptı. Bu oyuncuların bir kısmını tanıyor. Kullanılan free kick Talha'da üst direkte patladı. İndiği noktaya Kaan iyi hareketlendi. Offside yoktu. Skor 3-0 oldu. Serbest vuruş. Bu gol Söke 1970'i çok rahatlattı. Eren, Çınar, Talha, Talha, Talha, faul yapıyor Talha, Mehmet Nur Kaymaz'a, gerek yok, daha sakin olmak lazım. Çınar ve Mehmet arasında gerginlik, hakem uyardı. Hakem emniyet mensubu, dikkatli olmak lazım. İşte görüntüde. O yüzden asayişi harika bir şekilde ortaya koyuyor şu ana kadar. Yiğit Erdem. Kaan, Kaan Miray attı kaçtı. Kaan pırpır, Kaan hızlı, Kaan iyi orta. Son anda araya girdi Yiğit.

Bırakmadı kaptan. Yiğitan topu kurtardı da kendi kaldı. Çınar. Bu arada Çınar sol beke geçti. Talha'yı öne attı teknik direktör Serkan Bazı'ya. Talha biraz daha 9 numara Berhan'a yakın oynuyor. Şimdi aldı topu Kaan. Kaan kaleye baktı. Kaan içeriye çevirdi. Oyuna sonradan giren Berhan dışarı bıraktı. Çok adamla geldi. Sol kanatta açıldı. Topla buluştu Çınar. İçeriye bıraktı Talha. Çınar nefis bir pas. Gol pozisyonu ortaya. Şut şansı Berhan. Sekti. Dönen top. Halbuki orada vursa daha büyük bir tehlike olur muydu sorusu akla geliyor. Söke çok etkili gelmeye başladı. Korakor dişe diş. Mücadele müthiş. Kaleye sert vuruş. Adeta savaştı orada. Söke söke topu aldı. Kaleyi yoklamak istedi ama başarılı olamadı. Kaleci de Halil. Kendi yarı sahasının ortasına kadar gelmişti. Cengiz Han adeta savaşarak taşıdı topu. 3'te 2'lik kısım 3-0'la geçildi. İyi tam bıraktı. Pası hareketlenen bu kez hata yapmayan Sefa. Deniz hafif sakatlık yaşıyor Sani. Deniz Altay taraftarı skorla ilgilenmiyor. Takımını gayretlendirmeye, desteklemeye, yanında olduğunu hissettirmeye çalışıyor her saniye. Yiğitan, Talha, Talha'yı düşünmek istedi tekrar Kaan kaptırdı. Sağda boşluk var ama pas kısa düştü. Şimdi tek top, Çınar aldı, Çınar baktı, Çınar bıraktı. Tekrar Çınar'a doğru açıldı top. Altay'da oyuncu değişikliği olacak. Berhan açtı oyunu. İki oyuncuyu çağırdı kenara. İsmail Aktan, Odabaş. Berkaçlar, Talha. Talha korner. Ve hayır, out diyor hakem. Kaptan Sefa. Talha'yı öne atınca Serkan Bazı'ya. Talha çok etkin hücumlar geliştirmeye çalışıyor Berhan'la birlikte. Sefa. Oyuncu değişikliği. 23 numaralı formasıyla Talha Emir Özen oyundan alınıyor. ...99 numarayla Cemil Devrim oyunda. Dördüncü değişiklik bu. 25 numarayla İsa Toygar ikinci oyundan alınıyor. Ve 85 numarayla görüntülerini izlediğiniz Emirhan Kör oyunda. 27 numarayla Sani çıkıyor. Ters taraftan çıktı Sani. Ve 14 numarayla Efe Pehlivan oyunda.

orta ceza sahası içine. İndiği nokta iyi, kontrol dışarı. Berhan. Kontrol güzel, hızlı dönüş ama sonuç gelmedi. Altay bu hafta Gemlik'le oynayacak. 12. sırada. 2 beraberlik aldı, 2 puanı var. Söke 1 galibiyet 1 yenilgi aldı, 3 puana sahip. Kepespor'la deplasmanda oynayacak. 20 Eylül Pazar günü 15.30'da o maçı. Ligde kaybetmeyen ama kazanamayan Altay kupada 65 dakikayı 3-0 mağlup kapatıyor.

Tahtası kapalı Altay'ın. 5 yıldır transfer yapamıyor biliyorsunuz. Ve tamamıyla gençler. Aşağıda sohbet ettik. Personel Aralık ayından beri herhangi bir ücret almamış. Yani yaklaşık 9 aydır sadece forma sevdasına, arma tutkusuna ortak değerlerde buluşuluyor. Çınar. Geriye doğru gönderilen top. Ara pası. Kaan. Yiğitan. Deniz olmaz. Deniz'e faul. Eren Paşan. Yiğitan. Eren. Deniz. Yarın da yine birbirinden önemli maçlar var. Berhan kaleyi yokladı dışarıya. Yarın İzmir derbisinin heyecanında Buca'da, Buca Gaziemir maçında birlikte olacağız saat 17'den itibaren. Yine yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Alspor ekranlarında birbirinden önemli maçlar var. Efe hareketlendi. Efe. İçeriye pas güzel. Döndü. Pasını verdi. Gol şansı. Ceza sahası. Sert vuruşu kapattı Yağız. Şimdi hızlı hücum şansı. Kaan. Kademede Sefa. Büyük hata. Ceza sahası. Dördüncü gol şansı. Kale boş ve gol. Cemil devrim topu ağlarla buluşturuyor. Skor 4-0 oluyor. Cemil devrim. 68. dakika. İşte pozisyon. Bakın burada. Savunmada akıl almaz bir hata. Olacak bu hatalar. Futbolcular da zaten hata yapa yapa hata yapmamayı öğrenecek. Çınar hatayı yapan isim. Henüz daha 2009 doğumlu. Ve ilk maçı bugün. O yüzden üzerine çok konuşmakta istemediğim bir hata. Genç sporcuları, genç oyuncuları korumak, onları morallendirmek ve gayretlendirmek lazım. Oyuncu değişikliği.

numarayla kaptan çıkıyor. Artık 4-0 yakalayınca Söke 1970. Aytu Yıldırım. Aytu 2009 doğumlu. Aytu oyunda. Çınar. Çınar gidemedi. Yiğit. Kaptırılan top. Beran araya girdi. Söke çok adamla geliyor. Etkili geliyor. Kaan'ı kaçırmak istediler. Başarılı olmadı. Mehmet geriye bıraktı. Çınar. Kafayla indirilen top. Tabii skorun demoralizasyonu da var Altay'ın üzerinde. Serbest vuruş. Sarı kart. Sarı kartı gören isim Cengiz Anşen. Maçın ikinci sarı kartı 71. dakikada çıkıyor. Daha önce 21'de Eren Çakır oyunda sarı kart görmüştü. Yine Söke 1970'te. Şimdi Cengiz Anşen gördü. Yiğit. Kafayla karşılanan top. Kaptanlık pozumandı Deniz'de artık. Sağda boşluk. Yunus. Yunus. Faul bekledi. Devam dedi. Cengiz An. Ara pası. Hakem topa diyor. Hakemi çok beğendim. Gerçekten öyle kendini havuzu atlar gibi yere bırakanlara hiç prim vermedi. Orta ceza sahasına ters dokunuş, korner. Emirhan Kör köşe noktasında. Son 20 dakika. Emirhan orta ceza sahasına sekte, arka alan. Bir kez daha içeri doldurulan top. Kafayla dışarı çıkartıldı. Şut şansı geriye. Sert vuruş, indiği nokta. Gol pozisyonu, vuruş ve gol. Top ağlara gitti, 4-1 oldu. Altay farkı 3'e indiriyor. Yunus Efe Sarıkaya. Savunmadan çıkan iki isim Yiğit Erdem. Golün hazırlayıcısı oluyorlar. İşte gol. Yunus Efe ile skor 4-1. Geçen yılki skora gitti. Geçen yılda ligde oynanan maç 4-1'di biliyorsunuz. Yayın öncesinde de söylemiştim bu statta. Yunus Emre Sarıkaya skoru 4-1'e taşıdı. Cemil bıraktı, kaçtı. Son anda müdahale. Taç. Yunus Efe Sarıkaya ile skor 4-1 oldu. Eren, Çınar, döndü geriye Eren, kaptan Deniz, tekrar Deniz, Halil Yiğit, golden sonra baskısı var Altay'ın, offside'di, koşmadı Berhan. Derinlemesine gönderilen top, iyi top. Ceza sahası içi, gözler hakemle penaltı beklentisi.
vuruşluyor ama topu Söke'ye veriyor. İşte pozisyon. Efe Pehlivan burada penaltı bekledi. Efe dokundu. Dört oyuncu. Ara pas atarsa tehlike attı. Ceza sahası gol pozisyonu kaleci. Emirhan Kör. Bu dakikada artı Altay oyunda tempoyu kendi adına arttırdı. Mehmet pres yapıyor. Halil. Gole atan Yunus. Tekrar Yunus'a doğru gelmedi. Ön alan baskısı. Samara boşluk var. Genç oyuncudan mükemmel müdahale Yiğit'ten. Şut çalsı kaleye sert vuruş dışarı. Enes Türker. Sayıyorum dedi hakem. Faul yapan isim Yiğit Ertem. Eren, Deniz, Kaptan Halil, Kaptandan Halil'e, Halil'den çizgiye, indiği nokta yine Kaptan Deniz, yine Halil, ön alan baskısı Altay'da şiddetini arttırdı, serbest vuruş faulü yapan isim Mehmet Nur Kaymaz. Deniz.

Zira Türkiye Kupası'nda ilk tur heyecanı, açılış, 5 gollü bir maç, orta 6. gol şansı, toplamda konuk takım adına 5. gol arayışı.

Berhan. Taç. Söke 1970. Uzun bir taç gelebilir. Karşılayan Yiğit Erdem. Bir taç daha. Çınar uzun taçlar kullanıyor. Genç Yiğit Erdem görüntüdeydi. Orta içeriye kafa, top dışarı gitti. İyi bir taç, iyi bir organizasyon ama sonuç yok. Cengiz Han ileriye çıkan isimlerdendi. Yunus Efe. Tekrar Yunus Efe. Çınar Taha. İndirme yaptı, gelmedi ona. Şimdi içeriye çok hızlı top.

Kaan'a doğru. Kaan altı. Kaan iyi yere bıraktı. Tekrar istedi. Kaan içeri baktı. Orta güzel ama bırakmıyor Yiğit Erdem. 2009 doğumlu Yiğit Erdem bugün biraz göz dolduranlardan. Özay. Yunus. Yiğit Erdem. Yunus. Yunus. İyi paslaşma. Ara pası içeriye doğru beklemedi. Enes topu beklemedi. Taç Altay. Serkan Basya görüntüde. Ön alana bassanıza diyor Serkan Basya. Kenarda. Son 10 dakikaya girerken. Yiğit Erdem, Altay taraftarından bugün alkış alanlardan. Yiğit Erdem, Yiğit Erdem ne güzel de pas attı. Son anda müdahale kaptandan Deniz. Hakikaten Yiğit Erdem bugün üst liglere, sadece üst liglerde yer alan takımlara değil, pek çok takıma selektör yapıyor oyunuyla. Kaan Miray. Kaan Miray attı, geçemedi. Az sonra oyuncu değişikliği. Mehmet Nur oyundan alınıyor. Uzak taraftan çıktı. 39 numarayla Ahmet Enes Erdem. Ahmet Enes Erdem oyunda. Sekte. Herkes ıskaladı. Yunus aldı, kontrol etti. Yunus içeri düşündü. Seken top, şut şansı. Sağda boşluk. Oyuna az önce giren Ahmet. Ahmet zorladı. Ahmet alamadı topu. Sarı kart. Çınar'a. Genç Yiğit Erdem'in suratına geldi. Rüzgar çıktı İzmir'de. Son 5 dakikaya doğru gidiyoruz. Kaleci Halil uyarıyor. Orta ceza sahasına geliyor. Halil. Çift yumruk. Efe. Orta içeriye. Sekti. Arkaya. Gol pozisyonu. Son anda müdahale. Altay ikinci gol için bütün hatlarıyla geliyor. Klas Çalım. Kaleye direkt gönderilen top. Halil. Deniz. Eren.

Şınar. Yiğit Erdem bugünkü oyunuyla taraftardan büyük teveccühü aldı. İlk maçında bu formayı bırakmam sinyalini verdi. Şu şansı sağ kanat boşluk kaleye sert vuruş Yiğit. Hakikaten savunmada tek başına bir hamleler bütünü orta ceza sahasına. Şimdi kontra atak şansı olur mu? Her noktaya yetişti bugün Yiğit Erdem. Galatasaray'da Hakan Ünsal vardı hatırlayacaksınız. Fenerbahçe'de Caner. Yatarak müdahale yapan oyunculardı. Hatta biz radyoda o pozisyonu anlatırken yatarak kayarak mücadele şeklinde bir tanımlama yapardık. O tanımlamaya uygun çok yerinde müdahaleleri var bugün. Son 5 dakika. Ziraat Türkiye Kupası'nda perdeyi açtık. Hem de 5 gol var. Genç oyuncuları izliyoruz. Belki de bugün gözümüzün pasını silen oyuncular oldu ve hafızalarımıza isimlerini kazıdık. İleride onları farklı takımlarda görmek en büyük dileğimiz. Güzel hareketler. Orta içeriye klas bir vuruş kaleci devrede. Boran. Çınar. Taç. Efe bıraktı Çınar. Serbest vuruş Altay. Kurt gibi sokuldu Yunus Efe. Ama arkadaşlar onu görmedi. Koşarak geldi. Ağzındaki kanamaya baktı. Var mı Yiğit Erdem'in ağzında bir kanama diye. O da yok dedi. Az önceki dirsekten dolayı bir sıkıntısı vardı genç oyuncunun. Orta ceza sahasına kaptan Deniz. O da bugünün göz dolduran isimlerinden. Kaan keza yine aynı şekilde, bakın sağ kanattan akıyor. Kaan iki gol attı bugün. Kaan çok süratli, Kaan çok etkili. Kaan verdi aldı Kaan. Kaan hareketli, Kaan kaleye baktı, Kaan bıraktı. Şut şansı, 5. gol şansı, ceza sahası kaleye. Şut pozisyonu yerinde müdahale. Şimdi hızlı hücum şansı. Deniz. Kafayla indirdi Yiğit. Cengizhan'dan önce dokunuş Taç. Deniz. Bugün savunmasını iyi toparlayanlardan. Halil bıraktı Deniz. Çınar kafayla oyunda tuttu. Efe. Ahmet. Ahmet kaptırdı topu. Hızlı hücum şansı. 4'e 4 ara pası içeriye doğru. Berhan hareketli. Yine Yiğit Erdem. Miray'a doğru geçmedi. Ahmet hareketli. Çıktı savunmadan Mehmet. Onun pası da isabetsiz. Gözüm dördüncü hakem.

Sanırım 3 dakika gösterdi. Daha ışıklı tabela yanmadı da ben hakemin elinde gördüm 3 dakikayı. Şimdi orada aşağıya doğru da bakıyorum. Orada saati kuruyorlar ya. Görebilecek miyim bakayım? Göremedim. 3 ya da 4 diye gördüm ama 3 gibiydi. Touch dedi hakem. Evet, kanaatimce 3 dakika tabelası yanacak. Şut şansı, şut pozisyonu, ceza sahası içi. Arka alan sert vuruş dışarı. Ahmet Enes 3 dakika uzatma geldi. Kanatta boşluk. Miray içeri kat etti. 90 artının içerisindeyiz. Kaleye uzaktan vuruş. Arkadaşından sekti. Top oyunda. Offside yok. Miray. Ortaya çevirdi. Klas hareket. Son anda müdahale. Yunus Efe. Şimdi aldı Berhan. Sakladı Berhan. Döndü Berhan. Sete. Miray alamıyor topu. Gözler hakemde. Derinlemesine top. Deniz Solmaz. ...92. dakika. Bitti. Dakika 93. Yanında Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden önemli maçlar var. Yiğit Erdem pas nefis, ceza sahası gol pozisyonu, boşta kaldı, vuruş ve gol. Yiğit Erdem hazırladı adeta. Skor 4-2 oldu. Yiğit Erdem Efe Pehlivan'a pozisyonu hazırlıyor. Efe Pehlivan atıyor, 4-2 oluyor. 4-2 oldu. 90+3. Efe Pehlivan. Ve son dönük geliyor. Söke 1972. turda. Alta iyi mücadele etti. 6 gollü harika bir maç izledik. Ve sizlerle beraberliğimizde işte son gol. İzmir'de Alsancak'ta Mustafa Denizli Stadyumu'nda işte tüm gollerle sizleri baş başa bırakıyor ve huzurlarınızdan ayrılıyorum. Röportajlarla sonra birlikte olacağız. Kaan Miray'ın perdeyi açtığı an

5'te Eren'in büyük hatası golle tamamlıyor. Gol sonrası Eren'in sevinci. Direkten dönecek. Miray tamamlıyor 3-0. Cemil sahneye çıkacak. Savunmada bu büyük hata Çınar'dan. Dördüncü golden sonra Altay açılıyor. 72 Yunus Efe Sarıkaya 4-1. Ve son sözü Yiğit Erdem'in taşıdığı topta Efe Pehlivan söylüyor. 4-2 maçın skoru. Yeni maçlarda birlikte olmak umuduyla A-Spor ekranlarından ayrılmayın diyoruz. Ben hepinize...

içimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız 5. haftaya konuşacağımız Süper Lig analiz programına hoş geldiniz. Bugün her zamanki gibi 3 kıymetli isimle birlikteyiz. Burçin Keskin, İbrahim Yavuz ve Burak Kural bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Güzel bir yayın olsun. Keyifli bir haftayı geride bıraktık. Daha doğrusu seyir zevki anlamında biraz daha keyifli bir haftaya geride bıraktık. Çünkü buradaki keyif kavramı tabii kişiden kişiye sonuca göre
3: kazananlar mutlu, kaybedenler mutsuz.
1: Evet. Kimileri mutlu, kimileri mutsuz ama futbol kalitesi anlamında yavaş yavaş artık ligde de takımların sezona alıştığını gözlemleyebiliyoruz. Bir girişte dilerseniz haftanın sonuçlarını hatırlayarak başlangıcı yapmış olalım. Editörümüz Ayşegül Culum, yönetmenimiz Aslı Takmaz, rica edelim arkadaşlarımızdan. Haftanın sonuçları geldi. Beşiktaş haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor Futbol Kulübü'nü sahasında 3-0 geçmeyi başarmıştı. Eyüpspor deplasmanında Çaykur Rizespor 2-0'lık galibiyetle ayrıldı İstanbul deplasmanından. Haftanın final sonuçlarından biri ise Samsunspor Arca Çorum Futbol Kulübü maçında çıkmıştı ve Çorum Futbol Kulübü deplasmanda rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı. Korendon Alanyaspor 2, Göztepe 2. Tümosan Konyaspor sezonun ilk galibiyetinin ilk puanlarını Trabzonspor karşısında aldı 1-0'lık sonuçla. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2. Kasımpaşa'nın ligde kaybetmeme serisi sürüyor. Galatasaray sahasında Kocaelispor'u 1-0'la mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Ahmet Spor

0: Sportif faaliyetler Başakşehir'i 5-0 ile geçti ve dün akşamsa haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Burak Hocam, var mı burada bir flaş sonuç diyebileceğiniz? Benim iki tane sonuç dikkatimi çekiyor. Eminim ki aynı maçlar. Samsunspor Çorum Futbol Kulübü ve Ahmet Başakşehir maçlarındaki sonuçlar.
1: Kesinlikle kafadan bu iki maç. Sonucu çok ne diyelim, spektaküler sonuçlar. Artı tabi şeyde Fenerbahçe'nin de Antep'le berabere kalması da haftanın en önemli sonuçlarından tabii biriydi. Ciddi derecede, çünkü şampiyonluğu etkileyen, Fenerbahçe bir hayli geriye atan bir puan kaybıydı. Bunun haricinde baktığınızda çok da ekstra bir durum söz konusu değil diye düşünüyorum.
0: İbrahim Hocam, siz nasıl
2: ben de hocamın bıraktığı yerden Ahmet'le devam edeyim. Yani Ahmet herhalde haftanın yani belki kazanmasında çok anormal bir durum yok ama skor, evet, değil mi? Skor ciddi anlamda.
0: Orada iyi bir iç saha takımına dönüştü sanki.
2: Ya yani şöyle, ya şimdi kimseye de haksızlık etmek istemiyorum. Yerli yabancı teknik direktör olarak da ayırt etmek istemiyorum. Yani tıpkı antrenörü, oyuncusu, bu işin yerlisi yabancısı olmaz aslında ama burada belirleyici olan bilgidir, planlamadır ama bizde çok fazla yabancı antrenörler burada kısa sürede fark yaratıyorlar. Burada bir problem var. Bana da şöyle geliyor. Diğerleri o kadar fazla hata yapıyor ki ya bunlar çok temel şeyleri düzeltiyorlar ve ya çok küçük dokunuşla çok bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Bodrum Spor'da Portekizli bir hoca gelmişti Volkan Demirel'in peşinden. Kayseri Spor'da
0: Paulo Souza'ydı galiba.
2: Yakirovic gelmişti. Hatırlar mısın? O dönem mesela ikisi de aslında düşmeyle ilgili birinci adaydı. İki teknik direktör çok kısa sürede bambaşka bir şey ortaya çıkardı. Şimdi orada ne yapabilir bir teknik direktör? Şimdi hocam daha sıkı fıkı olduğunuz için daha sağlıklı. Yani çok kısa sürede bir şey yapma şansınız yok. Çok ama bence bunlar buraya geldiğinde çok fazla yanlış yapılıyor ve çok küçük dokunuşlarla o problemi ortadan kaldırdık.
0: Hocam çok özür dilerim. Jose Moraes.
2: Moraes.
0: Evet. Mourinho'nun eski yardımcılarından birisiydi
2: hatta. Evet. Yani o yüzden burada özellikle yabancı teknik direktörlerin burada çok kısa sürede fark yaratmasının ben temel sebebinin diğerlerinin çok fazla eksik kalması üzerinden değerlendiriyorum. Yine aynı sorun ne bizde? Futbolculuk üzerinden antrenörlük devam ediyor. Yani geçmişte çok iyi futbolculara hemen kulüp teslim ediyorsun. Yani bu çok bambaşka bir şeydir. Ben çok kısa bir dönem antrenörlük yaptım, yardımcı antrenörlük yaptım. Yani futbolu bıraktım, 32 yaşındaydım, ne yapayım ne edeyim. Lisansım da vardı. Antrenörlük yapayım dedim. Hani şimdi
3: hakem yapsaydık aslında seni.
2: Pişmanım o konuda. Bak çok samimi vallahi söylüyorum. Hocam vallahi billahi çok pişmanım. Hatta erken bırakan arkadaşlarıma diyorum.
0: Hocam genç kaldı mı peki İbrahim Hoca?
2: Genç kaldım. 44 yaşındayım. 45'e gidiyorum.
0: Olmaz mı?
3: Bir sene falan yapabilirim.
2: Şimdi o yüzden hani erken bırakanlara da tavsiyem. Sahanın içinden gelenlerin de bu anlamda avantajı var. Kesinlikle hocam %100 pişmanım da o konuda. Ama erken bırakan arkadaşlarımıza da bu anlamda.
3: 32 falan yani özellikle çok futbolu bilip belli bir şekilde profesyonel oynamışsan hele müthiş avantajlı.
1: Kondisyonum da var. Çok ciddi kondisyonum var.
3: Çünkü bak
1: var,
3: normalde daha hızlı böyle
0: hala var kondisyonu.
3: Talimatları da değiştirdik. Profesyonel oynayanlar çok daha hızlı gidebiliyor. O yüzden yani bizi izleyen futbolcular eğer kariyerlerini erken sonlandırıyorlarsa, özellikle profesyonel oynamışlar, kesinlikle denemelerinde bir fayda
2: hatta
3: var.
2: Hatta ben şöyle bir geçen sene bu alt yaşta yaş sınırı hikayesi var hocam. Orada hatta şöyle bir yorum yaptım. Hala da düşüncemin arkasındayım. Bilmiyorum tabii son durum ne oldu orada. Ya bazı oyuncular erken bırakmak zorunda kalıyor. Üçüncü ligde oynayamıyor. Yaş sınırına takılıyor. Hmm. Yukarıda bulamıyor. Sonuçta bunlar da hayatını devam ettirmek zorunda. Aslında federasyonun MHK ile beraber böyle bir planlamanın içerisine bu oyuncuları itebilirler. Yani sağlıklı bir şekilde ya tamam bak siz bu tarafta halledemiyorsunuz. Hoş bence hiç yaş sınırı yasağı olmasın da. Ama madem böyle bir şey çıktı en azından onlara da bir alan açma açısından o kolaylaştırılabilir. Burada çok daha deneyimli futbolu bilen en azından deneyimli hakem sayısı
3: en olur. Büyük problem nerede oluyor biliyor musun İbrahim Hocam? Şimdi şöyle profesyonel oyuncular bıraktığı zaman tabii hemen Fenerbahçe Galatasaray maçını yönetmek istiyorlar. Şimdi öyle olmuyor. Şimdi önce bir tamam futbolu iyi bilmek çok önemli bir meziyet. Ama tecrübe de
2: tabii
3: çok
2: başka
3: önemli.
2: Başka bir
3: şey. Hakemlikte. Yani kural bilgisiyle beraber profesyonel liglerden başlıyorsun ama üçüncülükten başlıyorsun.
2: Hocam ben ilk Sarıyer'de yardımcı antrenörlük yapıyorum. Sonuçta yani çok kısa süre önce sahanın oyuncu tarafındayken hoca bir antrenmanı verdi, düdüğü verdi yöneteyim diye. vallahi billahi yönetemedim. Yani dağıldım. Ya zihnen durduracağım oyunu ama düdüğü öttürememişim. Yetişemiyorum oyunculara falan. Orada deneyimledim. Yani sahanın bu tarafıyla bu tarafı bambaşka. Evet. Hocam söylediğin çok doğru. Yani evet, futbolu bırakan hakem olmak isteyenler de ver beni Fener Galatasaray'ı evet. yöneteyim diyor.
3: Yani hafif bir cefa var orada. O cefayı çektiğin zaman onu. Sefa tabii. yakın. Aynen. Ama o cefayı ne yazık
2: senin ki, yolun diğerine göre kısa hocam. Kısa, ama antrenörlükte de aynı şey geçerli. Özellikle üst düzey futbolcu, futbol oynayan arkadaşlarımızın avantajı, evet siz bu işi çok üst seviyede deneyimlediğiniz için diğer oyunculara göre avantajınız fazla. Ama bence işin beceri kısmı ile alakalı çok iyi süzgeçten geçirmeleri kesinlikle. Gerekiyor. Çünkü belirleyici olan
1: bir de direkte süperlik olmaz,
2: olmaz
1: ki hocam.
2: Yani oradan başlatıyorlar. Bak ben onu örneği deneyimledim. Yok. Diyorum ki evet onun bocalamasını yaşadım. Bir sürü bu şekilde örnekleri de var. Şimdi mesela Emre Belözoğlu bu sene kariyerinin en önemli başlangıcını yaptı değil mi?
0: Şu ana kadar kayıpsız.
2: Kayıpsız yani gidiyor.
0: Ligin iki mağlubiyet yaşamayan takımı var. Galatasaray ve Kasımpaşa.
2: İşte Emre Belözoğlu antrenörlüğe çok hızlı geçiş yaptı. Fenerbahçe, değil mi? Ondan sonra Ankara Gücü, Başakşehir. Evet. Baktığın zaman aslında aşağıda edinmesi gereken deneyimleri, yaşadığı bocalamaları orada halletti. Umarım çok iyi bir şekilde halletmiştir ve bundan sonra bir Emre Belözoğlu performansı izleriz. Çünkü çok kıymetlidir ve şahane bir deneyimdir. O yüzden ben Süper Ligi biraz teknik direktör üzerinden yorumladığımızda yabancı teknik direktörlerin bu kadar kısa sürede fark yaratmasının temel sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da bir iyi bir analiz yapmamız lazım. Yani.
0: Şimdi tabii Burçin Hocam'dan birazdan haftanın maçlarına dair özellikle hakem performanslarında daha detaylı analiz ve yorum rica edeceğim ama akşamın sıcak gelişmelerinden birisi Trabzonspor camiasının yeni teknik direktörüne kavuşması oldu. Aslında çok yakından da tanıdığımız bir isim. Çok yakın dönemde Karadeniz'in bir başka şehri, bir başka kulübü Samsunspor'da çok da başarılı aslında bir dönem geçirmişti Thomas Reis. Alman teknik direktör Trabzonspor'la resmi sözleşme imzalamak için bugün akşam saatlerinde Thomas Reis Trabzon'a geldi. Neler katabilir kısa vadede, uzun vadede? Çünkü devam eden bir sezon, yaşanılan bazı puan kayıpları, puan tablosunda handikaplı bir konumda şu anda Trabzonspor ve hafta sonu da Burak Hocam bir Galatasaray mücadelesi bekliyor Trabzonspor'u.
1: Ya bugünden bir hocayla anlaşılması bence çok doğru oldu. Thomas Reis de ligimize damga vuran hocalardan biri oldu son dönemde. Gerçekten geçen sezon Samsunspor'la da Konferans Ligi'nde çok başarılı olduğunu, ligde ne kadar istediğini yaşayamasa da, istediği başarıyı kaydedemese de ve yerini Fink hocaya bıraksa da bence o takımın temelini cis dolatmıştı. Temelin üstüne bence bayağı bir kat çıktı. Ve neticesinde takımı Konferans Ligi'nde çeyrek finali. Çeyrek final gördü değil mi?
0: Son 16'da elenmiş. Playoff yaptı, playoff'tan sonra son 16'da Rayo Vallecano'ya elenmişti.
1: Son 16 görmesi bence çok
0: ama şöyle
1: iyi.
0: Bir detay var orada. Thomas Reis lig etabında Konferans Ligi'nde takımın başında, ardından Şubat 2026 sanırım 14 Şubat tarihindeydi. Takımdan ayrılıyor. Thorsten Fink göreve gelmişti. Kaybedilen Rayo Vallecano turunda takımın başında Fink vardı. Yani Thomas Reis o dönemde sadece lig etabında takımın başında ama yine takımı zaten playoff'a taşıyan isim kendisi olmuştu.
1: Hatta bir ara liderdi. Dolayısıyla
0: çok
1: o başarıda,
0: uzun süre hatta öyle gittiler.
1: O başarıda pay sahibiydi hoca. Bu anlamda ligede bence özellikle hem savunma hem de kontralardaki etkinliği, duran toplardaki etkinliği, topun arkasına geçtiğinde takımın Samsunspor'un oyunu çirkinleştirmeden çok ciddi sonuçlar elde ettiğini, takım oyunu ön plana çıkardığını ve kiminle oynarsa oynasın her zaman büyük takımlara karşı bile kök söktürdüğünü gördük. Bu anlamda çok değerli, yetenekli bir hoca. Çok alttan, demin İbrahim Yavuz'un dediği gibi çok güzel şeyler anlattı. Ama hani tabii gündemimiz yoğun olduğu için ben üzerine aslında çok konuşmak istediğim şeyler var ama girmeyeceğim oraya. Thomas Reis tam aslında bizdekinin tersi. İşte kadın takımı da çalıştırmış, altyapı çalıştırmış. Yani işin mutfağından gelen.
0: Bu da rakamları hocam. Samsunspor'la süperlik performansı Thomas Reis'in yaklaşık 2 yıl. 1,5-2 yıl kadar takımın başında görev yapmıştı. 58 maçı var Süper Lig'de sadece. 26 galibiyet, 16 beraberlik, 16 da mağlubiyet var. 1.62 puan ortalamasıyla Samsunspor kariyerini sonlandırdı. Az önce Burak Hoca'nın da ifade ettiği gibi Süper Lig'i Galatasaray'la Fenerbahçe'nin hemen ardından 3. basamakta bitirmişti o yıl Samsunspor ve 27 yıl sonra Avrupa Kupalarına taşımıştı Samsunspor'u.
1: Ve orada da başarılı olmuştu az önce söylediğimiz gibi. Dediğimiz gibi hoca işte kadın takımı çalıştırmış, altyapılar çalışmış. Yani bu işin cefasını, az önce konuştuğumuz konulardaki tüm cefaları çekmiş, bir yere gelmiş. Bence çok önemli bir teknik adam. Çok disiplinli. Ve Trabzonspor'a da hayırlı olsun diyelim. Ama hoca galiba iki yardımcısıyla gelmiş.
0: Evet.
1: Hani bunu da ben...
0: Yunus Emre Sel'den gelen evet. Öyle bir bilgi var.
1: Bunu da ben eleştiriyorum. Yani şu hocaları, yani sadece bu Trabzonspor üzerinde değil ama yönetimlerde hep şöyle bir eğilim var. İşte bir yardımcıyla gel. Hocam yardımcısı gel. Hocam işte yukarı çıktıkça bu yardım sayısı artıyor ama aşağı düştükçe ise tek gel. Ya bir hocaya tek gel.

0: demeyin ya kıymetli yöneticilerimiz. Yani burada bizi izliyorlarsa, bir hoca tek geliyorsa zaten o hocayı da almayın bence. Kendi ekibini bırakıp gelen hocadan size de hayır gelmez. Ha, mecburiyetten ekmek parası giden değerli hoca arkadaşlarımız, büyüklerimiz var. Onlara bir lafım yok. Ama o insanlara o mecburiyeti vermeyin. Hele büyük takımlarda mesela bir İtalyano tamamen kendi ekibiyle geldi hocam.
1: 8 tane yardımcıyla geldi.
0: Tamam mı? Ya bırakın kendi ekibiyle gelsin. Kendi bildiği oyunu buraya konumlandırsın. Bu çok önemli. Hatta Rice'ın bir açıklaması var. Samsunspor'da ikinci dönem neden takımın formdan düştüğüyle ilgili. Yani yardımcı hocası ayrılmış Rice'ın. Bak orada ne kadar ekibin önemli olduğunu altını çiziyor. Belki bir kesinlikle yerli hoca bunu söylemezdi. Ya benim kararlarıma hocam bu böyle olmamalı diyecek biri kalmadı. Biz de bir şekilde düşüşe geçtik diye bir açıklaması olduğu aktarılmıştı. Umarım başarılı olur.
1: Samsun'dan ayrılışı sonrası Bild gazetesine, Bild dergisine bir röportaj veriyor Thomas Rice. Ve o dönem şöyle bir ifadesi var hocanın: İstanbul'un 3 büyük kulübünün adını vererek onları çalıştırmak harika olurdu şeklinde bir ifadesi var. Belki İstanbul'un 3 büyük kulübü olmadı ama ligimizin bir başka büyük kulübü, büyük camiası Trabzonspor teknik direktörlüğü ona nasip oldu. Hatta Muhammed Salah gibi bir yıldızla çalışmak yine Thomas Rice'a kariyerinde nasip oldu Burçin hocam.
2: Ya Furkan'cığım, bir kere en önemli nokta zamanlama. Ben Galatasaray maçının Trabzonspor için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani 6 puan geridesiniz ve direkt rakibiniz, 3 haftalık tarihi bir milli maç arası var. Daha önce bu kadar uzun olmuyordu milli takım araları. Yani aslında bir sezon öncesi kampı gibi bir dönem var önünüzde. Ve o yüzden bu zamanlamanın çok önemli olduğunu düşünüyordum ve Trabzonspor'un yönetimini kutlarım. Çünkü doğru zamanda en azından işi çözdüler. Şimdi Thomas Rice, şimdi Alman teknik adamları ben genelde seviyorum. Yani onların milli marşında da über allesler ya, yani herkesin üzerinde diye. Ya, böyle bence bizim mantalitemize biraz daha yakınlar. Yani daha direkler. Bizim belki de olmadığımız kadar direkler ve hep şöyle söylerler biliyorsun. Bir projeye başlayacaksan Türkler gibi başla, Almanlar gibi bitir derler. Şimdi biz hakikaten çok güzel projeler üretiriz ülke olarak. Müthiş başlarız. Ama ondan sonra denetleme mekanizmalarını iyi işletmeyiz. Ve ondan sonra da bitiremeyiz genelde. Ama Almanlar öyle değildir. O yüzden ben doğru bir mentalitede hareket ettiğini düşünüyorum Trabzonspor'un. Şimdi burada en önemli nokta şu. Artık zaten transfer falan yapılamayacağı için, yani eldeki kadroyla ne yapılabilir? Bunu sanki iyi uygulayabilecek bir teknik adam izlenimi var bende Thomas Rice için. Genelde dörtlü savunma oynuyor zaten. Bence evet. Türkiye Ligi'nde başarının anahtarlarından bir tanesi ne yazık ki. Çünkü kısa vadede bunu böyle çok değiştirmek kolay değil. Çünkü üçlü ve dörtlü formasyon arasında çok büyük fark var ve onu çok fazla çalışmak lazım. Bence genelde uzun vadeli olmadığı için teknik direktörler Türkiye Ligi'nde çok fazla üçlü sistem oynayamıyoruz diye düşünüyorum ben.
0: Sistem de oynayamıyoruz ki.
2: Sen de haklısın ama onun nedeni de bence çok çalışmıyoruz yani. Daha çok çalışmamız lazım. Yani Fenerbahçe'ye geldiğimizde de bir takım şeyler söyleyeceğim zaten. Ama zamanlama çok doğru. Umarım doğru bir elektrik olur Thomas Rice ve Trabzonspor kadrosu ve yönetimi içerisinde. İyi bir Trabzonspor çok önemli. Yani bu Fenerbahçe, Galatasaray sadece iki takımın yarışmasından bıkmıştık. Sanki bu sezon biraz daha farklı olacak gibi.
1: İbrahim hocam, şimdi Burçin hocam dörtlü savunma vurgusu yaptı ki Thomas Rice'ın da kariyerinde görev yaptığı takımlarda çoğunlukla 4-3-3'ü tercih ettiğini görüyoruz ki Samsunspor'da da yine aynı formasyonu tercih etmişti. Trabzonspor'un mevcut kadrosuna baktığımızda sizce hocadan nasıl bir formasyon tercihi gelir ya da sizce nasıl bir tercih gelmeli ya bu kadroyla?
3: Mevcut düzenin üzerine devam eder diye düşünüyorum. Çünkü
1: 4-2-3-1 gibi biraz.
3: Yani kesinlikle, çünkü o değişim dediğin hadise biraz sancılı olur. Şimdi Yapılabilir mi? Yapılabilir ama o biraz zamanla alakalı bir durumdur. Trabzonspor'un ben o kadar zamanı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden doğrusu da sağlıklısı da bir önceki teknik direktörden kalan tekrardır. He. Oyuncu değişimi olabilir. Oyuncu pozisyonu şöyle değişimi olabilir. Bir bek oyuncusuyla diğeri daha çok savunma özellikle oynatıyordur. Bu biraz daha işin ofansif kısmını talep eder. Ya da merkez orta sahalardan oyunu iki yönlü oynama konusunda bir oyun inşa edebilir. Benim çok beğendiğim bir teknik direktör. Bir kere

0: zihnen çok dingin bir insan. Yani ben Samsunspor Kasımpaşa maçına gittim burada. Özellikle kulübenin arkasına oturdum. Çok merak ediyordum davranışlarını. Çünkü çok sakin geliyordu bana. 1-0 mağlup Samsunspor. Kasımpaşa tarafı 1-0 önde ama Kasımpaşa tarafında her düdükten sonra bütün takım sahanın içine giriyor. Kulübede herkes içeride. Bu taraf çok sakindi hocam. Hatta bir pozisyon oldu. Kasımpaşalı oyuncu, kaleci geç başlattı oyunu. Sadece 4. hakeme dönüp şöyle yaptı. Biraz acele etsin ama hiç dağılmadı kulübede gerideyken. Ve iki değişiklikle Kasımpaşa Samsun maçı lehine çevirdi. Yani aslında onun sakinliği şu. Antrenmanına inanıyor. Planlamasına inanıyor. Şimdi bu çok önemlidir. Bizim teknik direktörlerin de genelde en büyük sorunu odur. Yani duygularına yenilmeyi biz biraz iyi bir şey gibi anlatıyoruz. Tamam, duygu iyidir, heyecan iyidir ama onu kontrol altına tutabilirsen iyidir. Tutamadığın zaman o en büyük senin şeyin oluyor, düşmanın oluyor. O yüzden bu anlamda çok önemli bir teknik direktör. Ben ondan bugüne kadar hiç hakem hakkında bir şey duymadım. Ben ondan hiçbir zaman oyuncu eksikliğiyle ilgili bir şey duymadım. Hatta Zeki Yavru bence yakında, Zeki Yavru nerede şu an bilmiyorum, ayrıldı Samsun. Ama mesela biz ziyaretine gitmesinde,
1: Bursa Spor'a
0: gitmesinde evet, fayda var. Onun kariyerinin bugün burada olmasının temel sebeplerinden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönem Zeki Yavru bir alt lige gelmişti Süper Lig'de ve oynama konusunda biraz yukarılarla ilgili problemi vardı. O şikayet etmedi ondan mesela. Zeki Yavru'yla da gayet şahane bir oyun çıkardı. Son ana kadar da Zeki Yavru Samsunspor'un en önemli oyuncularından biri oldu. Yani eldeki oyunculardan maksimum verimi almaya çalışan, bilen bir teknik direktör. Tek eksikliği, handikapı ne olabilir? Hiç bunu deneyimledim bilmiyorum. Kendi kurmadığı ve sezon başı kampı geçirmediği bir takım, ki antrenman planlaması çok önemlidir. O onun adına belirleyici olacak. Oyuncuların fiziksel durumunu şu an o da yeni görecek. O çok belirleyici olacak. Çünkü eğer fiziksel anlamda hazır değilseniz, ki Fenerbahçe tarafına gelince de söyleyeceğiz, o kadar başka yerlerde problem var. Yani şöyle düşün, şimdi biz hepimiz buradayız. İşte kamera, herkes, televizyon, ekran, her şey. Ama şey yok, mikrofon yok, ses çıkmıyor. Bunun hiçbir kıymeti yok. Antrenmanda aslında o işin mikrofonu duruyor.
2: Hocam daha önce kariyerinde Bochum ve Schalke dönemlerinde de sezon devam ederken görevleri devralmış. İki
0: tamam,
2: kez böyle
0: yani bu
2: bir
0: deneyimi, bu deneyimi yani olması önemli. Çünkü
2: ama Samsunspor'a geldiğinde mesela yaz.
0: Onu, evet, onu biliyorum çünkü sezon, o yüzden burada gelmiş. En başarılı performansı olduğu için buradan örnek verdim. Burada kendi sezon başı, hatta evet, transfer yasağı olan bir takım.
3: Evet. En önemli
0: o, çok da hiç şikayet etmedi. Mesela bizde şöyle bir durum vardır. Çok uzatmadan hemen bitiriyorum. Gelirler, imza atarlar teknik direktörler. Sonra işler biraz kötü gidiyor. Transfer yasağı var.
4: Gelmeseydin.
0: Ya sana dedi ya başta, burada bir transfer yasağı var. Şimdi sıkışınca ona rağmen hallettim. Öyle olmuyor. Bak, bunu hiç kullanmamış da bir teknik direktör var. Umarım başarılı olur. Çünkü şahane bir kadro var. Davranışı da çok başarılı bir teknik direktör olarak değerlendirdiğim için başarılar diliyorum. Ama ben bir şey, fark yaratacağına inanıyorum. Bilmiyorum puanda nerede olur ama davranış olarak bir fark yaratacağından eminim yani.
2: Aslında bugüne kadar Trabzonspor'da teknik direktör gündemi biraz daha iki başka isim üzerinden okunuyordu. Stefano Pioli ve Şenol Güneş isimleri daha yoğunlukla konuşuluyordu. Bugün çok aslında hızlı gelişen bir süreç oldu. Yani medyaya yansıyan kısmından elbette bahsediyorum. Ve hoca Ludogorets de görev yapıyordu zaten şu anda mevcut olarak. Gün içerisinde hemen Ludogorets'te de anlaşma sağladı Trabzonspor kulübü hocanın çıkışı için. Hoca da hemen zaten ekranlara geldiği gibi akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Hafta sonu Galatasaray mücadelesiyle birlikte de Trabzonspor kariyerine başlayacak.
0: Hoca da çok iyi başlangıç yapmış Ludogorets'e. 9 maçın
1: 7 galibiyet 2 beraber
0: kazanmış evet, yani. İyi de başlangıç.
3: Biraz önce İbrahim söyledi ama ben bir şey daha söylemek istiyorum.
2: Yani tabii ki, buyurun.
3: Trabzonspor Thomas Reis birlikteliği hakikaten çok güzel hayal kurduruyor. Neden biliyor musun? Söyledik ya. Şimdi 12 Haziran 2024'te geliyor Samsunspor'a. 2024-2025 sezonu başında ve transfer yasağı var. Şimdi bak, bu çok güzel bir şey. Aslında Trabzonspor'a şu anki gelişiyle böyle biraz bir doğru orantı kurabiliriz.
0: Benzer durum.
3: Benzer durum. Ne diyor biliyor musun? Temmuz ayında, bir ay sonra. Diyor ki transfer yasağı benim için diyor avantaj. Herkes kalıyor. Neden? Çünkü diyor birlikte çalışıp birlikte oynayabiliyoruz. Oyuncular daha fazla alışıyor birbirine.
1: Adam kendine bak, güveniyor.
3: Bu çok önemli bir şey. Hocam, tam bu arada doğru zamanlama olmasının çok, çok önemli bir noktası.
2: Bu durum ya ilginçtir ki zaten ligimizde bu aynı durumu yaşayan farklı kulüpler de o süreçleri aslında çok başarılı geçirdi. Kayseri Spor yasak yıllarca döneminde aslında belki de son yıllardaki en iyi dönemlerini geçirdi. Hatta takımın da başında galiba Burak Hoca vardı, Burak Yılmaz vardı o dönemlerde. Çağdaş Hoca vardı bir dönem, Çağdaş Atan yine. Çok iyi dönemler yaşamışlardı. Samsunspor da yine

0: çok benzer bir durumu aslında kendi lehine pozitif anlamda çevirmeye başarmıştı. Şimdi buradan biraz saha içine bağlamak istiyorum. Thomas Rice tercihinden. Ligdeki son maç, birazdan hakem konusunda hatta detaylı olarak sizden de hocam yorum alacağım. Onur Coşkun Ses maçın hakemiydi. Son Konyaspor deplasmanındaki Trabzonspor görüntüsü biraz sahada kopuk, çok fazla bireysel performansların kendi standartlarına ulaşamadığı bir takım görüntüsü verdi Trabzonspor takım halinde. Hocanın gelip hemen göreve başlayacak İlk neşteri Trabzonspor'da oyun anlamında, işte bireysel performans anlamında nasıl ve nereye vurmasını bekliyorsunuz?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim Thomas Reis'le ilgili. Hocanın bence en büyük challenge'ı burada şu olacak. Şu ana kadar, az önce de kontrol ettim, hiçbir kafa takımda çalışmamış. En son bir Ludogorets'te çalışmıştı. Şu an o bir Bulgaristan'ın kafa takımlarından biri. Zaten iyi de başlamış ama onun haricinde hep böyle işte Schalke büyük kulüp ama Schalke'li 1.33 ya da 1.13 puan ortalaması tutturmuş. Evet. Yani iyi bir durumunda, şampiyonla oynarken gitmemiş. Dolayısıyla hocanın en büyük challenge'ı o olacak. Çünkü bu bir alışkanlıktır hocam. Kafa takımda oynamak. Kafa takım ne yapar? Topa sahip olma oyunu oynar. Samsun Spor'da topa sahip olma oyunu oynamıyordu hoca. Ama ben hani hocanın geçmişine de bakarak, dediğimiz gibi altlardan gelip U19 takımları çalıştırıp, yani bu işin kahrını çeken bir teknik adam olduğu için bu işe de çözüm üreteceğini ciddi derecede düşünüyorum. Bu noktada pozitifim. Ama böyle bir açmaz olabileceğini, daha doğrusu böyle bir challenge hocayı beklediğini de söyleyelim. Burada herkesin önünde. Şimdi Trabzonspor Konya maçında da, ya şöyle söyleyeyim, ben Konyaspor'un, hatta bir gün önce burada program, sabah programı yapmıştık. Hani Konyaspor maçının Trabzonspor için çok zor ve sert geçeceğini söylemiştim. Tahminim gibi de oldu. Hatta ya tabii diyemiyorsun, kaybeder diyemiyorsun. Hani çok doğru olmaz maç öncesi böyle bir yorum yapmak. Ama yani benim kafamda yani max bir puan yazmıştım Trabzonspor'a. Ha, yenebilir miydi? Kazanabilirdi. Berabere de kalabilirdi ama Trabzonspor Konya maçında, yani hocam, o rakip ceza sahasına girdiğinde veya rakip yarı sahaya girdiğinde o üretkenliği gösteremedi. Evet, pozisyonlar buldu, kaleciyi geçemedi ama yani bunları daha fazla, daha ceza sahası içerisinde pozisyon bulmak noktasında daha etkili olmalıydı. Daha hareketli olmalıydı. Daha tempolu olmalıydı. Evet, topa sahip oldu. Bir ara tek kale oynadı. Bunları kabul ediyorum, yani kazanabilirdi. Ama işi o noktaya bırakmamak lazım. Şimdi İlhan Palut da oyununu değiştirdi. İlhan Hoca eskiden bu tip maçlarda, büyük takım maçlarında hep farklı kaybederdi. Açık oynardı. Evet. Bak, son geçen sene geldiğinden beri, bir de bu sezon başı ilk defa
0: ki büyük takımlara karşı çok iyi bir karnesi var geçen yıldan bu yana.
1: İşte geçen yıl ilk defa oyununu değiştirdi hoca. Kendi oynadığını kırdı. Ve nasıl sonuçlar almaya başladığını gördük. Yine çok ciddi kapandı yani. İlhan Hoca'yı ben ikincilikte ilk Hatay Spor'da hocalık yapmaya başlamıştı. O dönemden beri çok yakından takip ederim. Oynattığı oyunu da dediğim gibi bilirim yani. Ama gerçekten hoca oradaki oyununu hep pas destek oyunu oynardı. Topa sahip olma oyunu oynardı. İlk defa bu tarza evrildi ve yine çelme takmış oldu bir büyük takıma. Bunun da altını çizmek lazım. İlhan Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Ki bu galibiyete çok ihtiyacı vardı biliyorsun. Yani hiç
0: puansız başlamıştı tabii, ilk 4 hafta.
1: 4'te 0 çekmişti. Trabzonspor oyununda soruna da gelecek olursak, öncelikle bir takım hüviyetini toparlamak lazım. Takım biraz dağınık görüyorum, evet, hocam. Ben algısal olarak da dağınık görüyorum. Fiziksel problemler
0: enerji
1: de var.
0: Enerji çok düşük gibi hocam.
1: Hep bir odaklanma, enerji, fiziksel de ciddi sıkıntılar var. Bir de ya bir hava kaçmış durumda. Yani bir takımın kimyası biraz bozulmuş hocam. Onu da söyleyeyim. Geçen sene biraz daha bir belki klişeleşmiş bir laf olacak ama kolej havası tadında bir takım varken, aslında önemli takviyeler yapılmasına rağmen o kimya bir türlü oluşturulamamış. Bakalım Thomas Hoca bu kimyayı oluşturabilecek mi?
0: İbrahim Hocam.
2: Ya, Trabzonspor'un aslında geçtiğimiz sezon yani ligi iyi yerde bitirmiş olsa da şimdi takım savunması kısmıyla alakalı ciddi problemleri vardı. Yani bence işin o tarafı pek sağlıklı analiz edilememiş. Yani hazırlık döneminde Fatih Tekke bir hazırlık maçıydı. Unuttum şimdi rakibin. Frankfurt maçıydı. Tamamen işin savunma kısmı üzerinden bir planlama yaptık. Avrupa'da sert maçlar için gibi bir şey anlatmıştı. Eyvallah, var mı? Vardır. Yani bir teknik direktör ama bu kadar bunun üzerinden anlatı da çok sağlıklıdır ama yine kabul ediyorum. Öyle olduğunu düşünelim. O gün Frankfurt çok rahat kazandı. Ve Trabzonspor çok fazla pozisyon verdi.
0: 3-0 kazanmıştı o maçı.
2: İşin problemli tarafı şu Furkan. Maç bittikten sonra evet bir planlı olabilir. Ben teknik direktörüm dedim ki oyunculara bugün daha çok yaslanacağız. Bir takım savunmasında bir şey görmek istiyorum.

0: de takım, bir test edelim kendimizi. Ama o maç bittiğinde Fatih Tekke'nin anlattığı şahane bir savunmadan bahsetti. Şahane bir savunma yoktu. Tamam, bir planım vardı ama analizin yanlış. Analizin yanlış olduğu için orada bir adım ileri gidemez. Çok rahat kırdılar senin savunmanı. Hem de bir pasta 3-4 bloğunu birden kırdılar yani. Orada eğer Fatih Tekke şöyle bir analiz yapsaydı, bugün planımız buydu, bir hayli geride olduğumuzun farkındayız, bunun adına çalışmamız lazım dese, bence orada faydası olurdu. O tarafla çok ilgilenmedi. Sonrasında tabii bence pek hazırlıklı olmadıkları, bu yıldız oyuncularla yeni bir oyun modeli, oraya da pek hazırlıklı olmadıkları net bir şekilde ortaya çıktı. Ve ister istemez işin diğer tarafı, psikolojik tarafı, idare edemedi. O baskı hocayı bir hayli zorladı ve çok kısa sürede aslında en güçlü aday dediğimiz takım bir anda bilinmezliğin içine atıldı. Ve Konyaspor maçı oyunun tamamına baktığında daha fazla topa sahip olan, rakip yarı sahada oynayan ama tamamı oyuncu yeteneğine teslim olmuş. Rakip yarı sahada oynarsın, %80 topa sahip olursam onu bir planla yaparsan kıymetlidir. Ben %80 topa sahip olmuşum. Salah orta yapacak, oradan onu açıyor, bir şey öyle olmaz. Mümkün değil yani. Atarsın öyle bir iki tane ama bütününde o seni hedefe götürmez. Trabzonspor'un o maçta da genel sorunun o olduğunu düşünüyorum.
1: Burçin Hocam, şimdi sizden de aslında Thomas Reis göreve geldikten sonra ilk neleri değiştirir? Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Bununla bağlantılı olarak sonrasında da Reşat Onur Coşkun Ses'in Konyaspor Trabzonspor performansı hakkındaki yine yorumunuzu da almak isterim.
2: Şimdi bence Thomas Reis ilk başta orta sahayı birazcık daha sertleştirecektir. Yani Konyaspor maçında ben Trabzonspor'daki en büyük sıkıntının çok yumuşak bir
1: orta sahayı. Folcarelli yavaş yavaş galiba dönecek. Milli ara sonrası biraz daha hazır olacaktır diye düşünüyoruz.
2: Yani orta saha bomboştu yani maçta. Yani Muçi önde, ondan sonra Ozan, Tufan ve yani o üçlü.
0: Arada büyük ya.
2: Yani olmuyor yani. Yani Fabinho ile beraber. Yani zaten Salah'tan da öyle bir şey yok. Onaçu geçen seneden çok geride. Sol tarafta da Aral. Yani çok şey oldu. Orta saha çok boş kaldı. Bence Thomas Reis'in birinci planı daha kompakt, birazcık daha alanı daraltan bir taktikle Galatasaray'a karşı oynayacaktır. Çünkü biliyor zaten Galatasaray'a karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu. Çünkü kağıt üzerinde en değerli kadro, 4 senenin şampiyonu, tabii ki de favori Galatasaray. Ama ben birazcık daha fark yaratacağını düşünüyorum kısa zamanda bile. Hakem konusuna gelirsek, şimdi Reşat Onur Coşkun,
1: hatta grafiğimizi rica edelim hocam. Konyaspor Trabzonspor maçının hakemi Reşat Onur Coşkun Ses'in performansını, istatistiklere, rakamlara bir göz atalım. Biz hakemi değerlendirirken o da ekranlara gelecek. Buyurun hocam, siz lütfen devam edin.
2: Şimdi Reşat Onur Coşkun Ses bizim genç hakemlerimizden, gelecek vaat eden hakemlerimizden. Hatta söylemiştim, ben Futbol Federasyonu'nda görevdeyken biz böyle yetenekli hakemleri bölgelerden alırdık, onları bir kampa alırdık. Hakem gelişim kampı diye. UEFA'daki KOR kursu benzeri. Ben oraya hakem koçu olarak gitmiştim 7 kez. Onun benzerini uyguluyorduk buradaki hakemlere ve Reşat Onur Coşkun Ses gelmişti onlardan bir tanesine ve olumlu izlenim de bırakmıştı. Bu sezona da iyi başladı. Yönettiği iki maçta da bir sıkıntı yaşamadı. Yani hep diyorum ya, atama prensibi çok önemlidir genç hakemleri yönetirken. Mesela bu doğru bir yol. Birinci maç, ikinci maç yükselerekten geldi. Konyaspor Trabzonspor maçıyla yavaş yavaş bu tip maçları yönetebileceğini söyledi. Şimdi maça baktığımızda görüyoruz ekranda 25 faul var, 6 sarı kart var. 54 dakika 16 saniye top oyunda kalmış. İyi rakamlar bunlar. 6 sarı kart da iyi. Çünkü disiplin çizgini de iyi konumlandırmışsın demek. Şimdi tartışmalı pozisyon 3 yazdım oraya. Şimdi o tartışmalı pozisyonları beraber bir tekrar,
1: evet,
2: hatırlayalım.
1: Evet, tekrar bir hatırlayalım.
2: Şimdi birinci pozisyon Yevtoviç'in penaltı beklediği pozisyon. Ozan Tufan'la kornerden gelen pozisyonda,
1: evet,
2: hatırlarsın.
1: Öndireye yaptığı koşu.
2: Bravo, öndireye yaptığı koşu. Şimdi burada bir hafif bir temas var. Ayağa basma gibi bir pozisyon var. Ama velakin iki oyuncu da topa bakıyor. Hiçbir şekilde koşu frekansını değiştiren bir oyuncu yok. Yani böyle rakibe temas sağlamak için bazen ayağını çok açarsın. Öyle bir şey de yok. Kazara meydana gelmiş bir temas. Oyunun devam etmesi doğru. Yani birinci önemli pozisyonda Reşat Onur Coşkun Ses doğru karar vermiş deyip çentik atabiliriz. İkinci pozisyon tabii en çok tartışılan pozisyon. 45+2'de önce avantaja bırakıyor. Sonra dönüp Deniz Türüç'e sarı kart gösteriyor. Şimdi bu pozisyon ilginç bir pozisyon. Niye? Çünkü saha içerisinde özellikle Deniz Türüç'ün pozisyona gelişi

0: tehlikeli. Yani herkes önce kırmızı kart mı geliyor diye.
1: Muçi'ye yaptı müdahale.
0: Evet. Şimdi direkt kırmızı kart olması için hep söylüyorum. 3 tane kriterin 3'ünün de olması lazım. Hız, şiddet, gaddarlık. Şimdi bu pozisyona baktığımız zaman hız yüksek. Şiddet o kadar yüksek değil. Niye? Çünkü Deniz Türüç anladığı için topa değemeyeceğini, mümkün olduğunca şiddeti azaltmak için uğraşıyor. Ayağını kırıyor, temas noktasını aşağıya itiyor.
1: Biraz daha küçülüyor.
0: Bravo. Aynen öyle. Gaddarlıktan da söz edemeyiz bunları yaptığı için. Yoksa ayağını düz şöyle tutsa kramponun çivileriyle direkt kırmızı kart, hatta VAR müdahalesi deriz. Şimdi bunla, bu üç tane kriterden sadece bir tanesinden emin olduğunda bu biraz hakem kararı olur. Yani saha içerisinde daha iyi çözersin bu pozisyonu. Sahada çünkü Deniz Türüç'ün gelmesinden oyuncunun aldığı darbeyi 3 boyutta daha iyi görürsün. O nedenle burada Reşat Onur Coşkun Ses'in gösterdiği sarı kart desteklenir. Borderline bir pozisyon. VAR müdahalesi de ondan olmadı. O yüzden ne diyoruz? İkinci önemli pozisyonu da çek atabiliriz.
1: Yeşil tik atıyoruz. Gelelim üçüncü ve son tartışmalı pozisyon.
0: Üçüncü ve son tartışmalı pozisyon da aslında artı 3 olarak aldım. 3 dakika eklendi maça.
1: Hocam bu hafta neredeyse tüm maçlarda aynı durum yaşandı.
0: Evet. Mesela bence bu çok önemli. Kulüpler Birliği'nin acilen Merkez Hakem Kurulu'na yazı yazması lazım. Çünkü belli bir konuşulmuş, demiş ki biz çok uzatıyoruz. Sonra problem oluyor.
1: Dün hatta işte Fenerbahçe tarafı da hatta kayıt maçının ardından olmaz çok yoğun itirazlar oldu.
0: Zaten çatışma bilmem ne falan. Minimum 5 dakika kayıp var.
1: Değişiklikler.
0: Yani. Evet. Yani olmaz bu. O nedenle bununla ilgili hemen bir yazı yazacaklar. Diyecekler ki ya bu ne o? Çünkü 2 haftadır böyle. Bakıyorum 3. Sanki eskiye döndük.
1: Evet.
0: Eskiden böyleydi. 3 dakika falan değil. Sonra Dünya Kupası'ndan sonra biliyorsun Collina da söyledi. Çok önemli bu süreler diye. 9-10'ları çıkmıştık. Şimdi bir ortasını bulalım. Yani burada da bence onun da gençliğine veriyorum. Artı 3 biraz az oldu.
1: Yani ben artık günümüzde 4 ya da 5 dakikanın altında bir duraklama görünce çok tuhaf karşılıyorum. Yani artık işte değişiklik sayılarının artmış olması, oyunla müdahalenin eski oranla daha fazla olması, işte VAR müdahalesi olabiliyor, başka şeyler yaşanabiliyor maç esnasında. Yani 4-5 dakikanın altı bana çok imkansız gibi geliyor açıkçası, öyle söyleyeyim.
0: Çok haklısın. Hele şimdi ikinci yarıda oyuncu değişiklikleri oluyor. Gol olursa gol oldu mu zaten 1 dakika ekle derler. Çünkü hopluyor zıplıyor korner direğine oraya buraya, yani tamam mı? Şimdi o nedenle zaten vakit geçiyor yerlerine yerleşene kadar. Sonra değişiklikler. Zaten hele bir çatışma falan oluyor. Zaten bütün 11 kişi bir araya geliyor, ayrılıyor. O da bir buçuk dakika sürüyor. Ama zaten hakikaten senin dediğin gibi. Beşi yazacaksın da üstü oluyor mu diye ondan sonra bakacaksın yani aslında. Ama dediğim gibi bir şey olmuş ama yani. Son seminerde muhtemelen biz fazla süre veriyoruz. Bu arada Türkiye'de...
1: Burada bir ortak bir akıl var belli. Var. Birçok maçta çünkü uygulandı.
0: Şöyle de bir problem var yalnız. Ben de görevdeyken onu hep Ulenberg'le beraber çok söylemiştim. Türkiye'de uzatma süreleri büyük problem. Çünkü oyuncular maç sonuna doğru hele iyice yorulduktan sonra o işte laktat problemiyle beraber çok hata yapmaya başlıyorlar ve çok agresifleşmeye başlıyorlar. Elinizdeki maçı son böyle uzatmalarda 1-2 dakikada bırakıyorsunuz. O yüzden biz de mümkün olduğunca o kadar uzatmayın derdik o zaman. Ama şimdi artık çok fazla şey var yani. Var bilmem ne var. Birazcık daha mantıklı olmakta fayda var. Ama toparlarsak genç hakem bu seviyedeki bir maçı güzel yönetti. 3 tane önemli pozisyonda da o artı 3 haricinde, o da kulağına küpe olsun. Bence başarılı bir performans.
1: Onun gösterdi. Üzerinden kaç puan verirsiniz?
0: 8. Ben kendi şeyim var. Yani normal gözlemci raporlarına göre daha farklı değerlendirirsin ama ben bütün hakemlerle ilgili rapor tutuyorum. Ben mesela bu maç için 8 verdim. Sezon başından beri yönetilen iyi maçlardan bir tanesi bu çünkü. Hatta bu performansıyla beraber ben Reşat Onur Coşkun Ses'i Fenerbahçe Eyüpspor maçının hakemi olarak aday görüyorum.
1: Ligimizin genç hakemlerinden birisi Reşat Onur Coşkun Ses. Hocam sizlerin var mı ekleyeceğiniz hakem performansına dair?
2: Yok hocam, hakemle ilgili. Ben de konuşmayacağım hakemle ilgili.
0: Zaten bak hemen aklılarına bir şey gelmiyorsa başarılı maç yönetmiş.
1: Evet.
2: Yok geliyor da şimdi.
1: Yok, geliyor da girmeyelim. Hocam,
2: ama girmeyelim.
1: O toplar ediyor İbrahim hocam. Peki Konyaspor Trabzonspor bölümünü Trabzonspor dosyasını noktalayalım. Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'ye geçelim. Dün akşama bir gidelim. Haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında Fenerbahçe 2 puan kaybı yaşadı. Son 2 haftada ligde de puan kaybı yaşadığı puan kaybı 5 olmuş oldu ve bir anda 5. hafta sonunda lider Galatasaray'ın da 6 puan gerisine düştü Fenerbahçe. Roma maçı sonrası yaşanılan işte istifa süreci, sonrasında hocanın göreve devam etmesi, dün akşam acaba oyuncu grubundan bir reaksiyon görür müyüz düşüncesi maç öncesi, siz Fenerbahçeli oyunculardan bir reaksiyon gördünüz mü Burak Hocam?
1: Yok, ben bir reaksiyon görmedim. Ya o şey de çok talihsiz oldu. Yani Roma maçından sonra Fenerbahçe'nin bu kadar, özellikle ikinci devre iyi oynadığı, ilk devrede akıllı oynadığı, yani olması gerektiği gibi bir tertiple sahaya çıktığı ve o şekilde oynadığı, ikinci devresi galibiyeti kaçırdı ve bu kadar formda bir Roma'ya karşı maçtan sonra hiç olmadı yani. İkincisi işte Cuma idman krizi. Yani evet. Oyuncu bu kadar profesyonel, yabancı oyuncu bu tip şeyleri kaldırmaz. Yani bu tip şeyler soru işareti olur oyuncularda. Sonrasında da açıkçası ben maçın yine çok zor geçeceğini düşünüyordum ama şunu söyleyeyim açık yüreklilikle. Bir şekilde Fenerbahçe kotarır, 3 puanı bir şekilde alır diye düşünüyordum. Çünkü Antep biraz toparlamış olsa da ya temposu düşük bir takım hocam. Üretkenliği çok düşük. İki tane işte Maxim zaten artık.
0: Yetenek konusunda çok evet. Kısıtlı bir kadro.
1: İşte Rusescu var, bir de Sorescu muydu?
0: Sorescu yani var.
1: O ikisiyle.
0: Maxim'le Sorescu.
1: Bir de R'li bir oyuncu daha var ya. Yine
0: Kozlovski var hocam.
1: Kozlovski.
0: Solda, sol kenarda.
1: İşte o ikisi Maxim eski formunda değil. Yani 2+1 diyelim. 2.5 oyuncuyla, yetenekli oyuncuyla, daha doğrusu hücumda etkili oyuncuyla bir şey üretmeye çalışan bir takım hüviyetinde Antep. Şimdi geçen sene de istediği gibi bir sezon geçiremedi. Bir de yaşlı da bir takım. Bir şekil çözer diye düşünüyordum. Çünkü yani çok ekstra 5 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik bizim ligimizin kaldıracağı bir şey değil artık şampiyonluk yarışında. Ama oyun olarak ayrı bir şeyin var mıydı, beklentin var mıydı dersen yoktu açıkçası. Kısa süre içerisinde yine yok. Ama Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çok ciddi bir darbe aldı. Oyun noktasında da bir defa hocam, şimdi özellikle ilk 45 dakika kayıp bir ilk 45 dakikaydı. Daha çok Antep'in de pozisyonları vardı. Fenerbahçe ileride çoğalmakta bir defa çok büyük sıkıntı yaşadı. İleride top tutmakta çok büyük sıkıntı yaşadı. Zaten eğer bir takım çoğalamıyorsa bunun en önemli nedeni topu efektif kullanamıyordur. Ve üçüncü bölgede topu saklayamıyordur. Topu kimler saklar üçüncü bölgede? Günümüz futbolunda daha çok santrfor saklıyor. Evet. Kenar oyuncusu yapabilir bunu. Burada Fenerbahçe'de özellikle santrforda Lukaku bunu yapabilecek bir oyuncu ama fizik olarak hiç hazır değil yani. Gerçekten hazır değil adam. Değil. Zorla değil ya yani. Değil. Dolayısıyla hiç top tutamadı. Top tutamayınca beklerini çıkaramadı. Şimdi bir büyük takım özellikle kendilerine karşı her zaman takımlar kapanacak. Beklerini de oyuna sokamayınca.
0: Özellikle Mert hiç giremedi oyuna. Hocam, Brown zaman zaman çıkışlar yaptı, destek verdi ama
1: bireysel yani.
0: Sağ kenar hiç o katkıyı veremedi Mert.
1: Şimdi zaten orta sahanda üretken oyuncu yok. Bunu hep söyledik. 8 numarası yok. Asensio'nun yedeği yok. Bunları hep konuştuk. Aynı tekrara düşmek istemiyorum ama yani bunları konuşmak mecburiyetindeyim.
0: Tabii ki.
1: Bunların hepsi söylediğimiz şeyler. Yani sen yani Gendouzi, Kante, İsmail orta sahasıyla bir şey üretmen çok zor, kapanan takıma karşı. Roma'ya falan üretirsin, kontrada çıkabilirsin, alırsın, kaparsın, basit oynarsın, Greenwood'unu bulursun falan bir şekilde yapabilirsin. Ama bu tip maçlarda üretmen çok zor. Yine de buldu işte, Kerem'le buldu,
0: Gendouzi'yle buldu.
1: Bomboş kaçırdı, iki tane çok net pozisyon var biliyorsun. Ama üretkenlik noktasında rakip yarı sahada efektif topu kullanma, orada işte artı birleri bulma noktasında çok gerideydi Fenerbahçe. İkinci devre daha çok Antep erken yoruldu. Daha çok pozisyonlar buldu. Tek taraflı bir maça döndü. Ama orada hiçbir üretkenlik yoktu. Bir defa hocam son bir şey söyleyeyim. Ya Fenerbahçe'nin bir oyun planı illa çalışılmış vardır. Ama sahada görünen yok. Görünen bir oyun planı yok hocam. Fenerbahçe'nin hücumda ne yaptı? Atıyorum rotasyonlar mı yapıyor? Ne bileyim kenarı santraforla değişiyor. Santrafor öbür tarafa mı gidiyor? Zaman zaman santrafor derine iniyor. Onun boşaltılarını kenar oyuncusu mu koyuyor? Yok hocam. Tabii ki sadece bu kadar değildir 3. bölge aksiyonları ama ben basit 2-3 tane söyledim. Varsayın izleyicilerimiz de bizi izliyorlar. Lütfen yazsınlar. Ben görmediysem geri döneceğim. İzleyeceğim yani.
0: Burak Hoca'nın bıraktığı noktadan ben de soru sormuş olayım.

0: 12. resmi maçına çıktı İsmail Kartal döneminde bu sezon Fenerbahçe. Hocam Fenerbahçe izlerken dün akşam özelinde özellikle çok fazla doğaçlama oyunu deneyen ve zorlayan bir takım görüntüsü var gibiydi. Sahada bilmiyorum katılacak mısınız?
1: Bence geldiğinden beri benzer sorunu bahsettiğim Fenerbahçe'nin tamamen doğaçlama bir oyun görüyoruz. Hoş, ülkede bu sosyal medya tarafı acayip bir şey. Ben sosyal medyada Fenerbahçe'nin Roma'ya attığı golü bir arkadaşımız paylaşmış. Binlerce insan beğenmiş falan. Archie Brown'un o goldeki aksiyonun tamamen hocanın çizdiği organizasyonla alakalı olduğundan bahsetti. Oyunda var mı? Var. Ama bu tamamen doğaçlama olduğunu bize şöyle gösteriyor. Ben daha özellikle diğer maçları da böyle bir göz gezdirdim. Ben daha Fenerbahçe'nin planlı bir bekini oraya gönderdiğini görmedim.
2: Hocam %100 spontan, ben de sana katılıyorum.
1: Hatta şöyle bir şey.
3: İtalyanonunki gibi değil yani.
1: Asla. Yok.
3: Değil
1: mi? Planla değil. Planla şöyle olur. Denersin, görürsün. Archie Brown'u, Semedo'yu bir oyun izlersin. Evet, dersin ki bu teknik direktör beki koşturması dersin. Bu tamamen doğaçlama. Hoş. O senin oraya giden oyuncunun da temel sorunu o. Yani İngiltere'den buraya erken yaşta gelmesine de temel sebebi o. Duygularına iniliyor, gidiyor. Evet, o gün o Romalı stoper oyuncusu, bak o pozisyonu lütfen herkes baştan bir izlesin. Normalde orta sahada Romalı oyuncu birebir eşleşmiş. Archie Brown'u tutan stoper oyuncusu da duygularına yeniliyor. Onu bırakıp öne hamle yapıyor.
0: Evet, Greenwood'a baskıya gidiyor.
1: Baskıya gidiyor ve Archie Brown zaten ilk döndüğünde bir şaşırıyor yani. Hani benim burada bu kadar boş olmamam lazım. Bak, bir video izledim. Muhtemelen İsmail Kartal'ı izlet. Ya bu kadarı benim yapma hani bunu şey anlamında söylüyorum. Küçümseme anlamında söylemiyorum. Bu tabii. Kadar zamanım yok bir teknik direktör olarak. Hani Luis Enrique yapar, onun çok fazla tekrarı var, zamanı var. Oradan da örnek veren arkadaşlar var. Hakimi yapınca beğeniyorsunuz da İsmail Kartal'ın arşivi planla olmadığı için itiraz ediyorsun. Sen birinin yapmadığı şeyi yapıyormuş gibi anlatma. Yanlış anlatırsın. Eğer senin dediğin gibi İsmail Kartal Fonseca'yı mat ettiyse teknik taktik olarak, Gasperini'yi mat ettiyse teknik taktik olarak, ya bu ligde bir problem var. Beşiktaş'a karşı ne oluyor? Ya da işte Gençler Birliği ya da Gaziantep. Hoş, hoca onun arkasına da sığınacak bir şey buldu. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Sen bir teknik direktörü buraya getirdiğin gün ilk basın toplantısında ben şampiyon oldum, benim şampiyonluğumu çaldılar dediğin, senin reklam arasında hocayı oradan alman, teşekkür etmen gerekiyor. Çünkü o günden geçen süreçte öz eleştiri yapmamış, analizi yapmamış. O şampiyon olduğuna ikna olmuş. O günkü eksiklerin analizini yapmamış. Yani benzer yorumu sana yine yapacak. Yaptı dün akşam. İlk sıkıştığında neydi? İki penaltım verilmedi.
0: Evet, Gençler Birliği maçını hatırlattı.
1: Ama şimdi geçmişle ilgili problemini halletmemiş bir insandan sen yeni bir davranış nasıl bekliyorsun ki, orada bir problem olduğunu düşünmemiş. Yani teknik anlamda o kadar fazla problemli bir Fenerbahçe oyunu var ki. Şimdi Lukaku dediğin oyuncu normalde buraya geldiği günden beri en azından, evet tam anlamıyla hazır olmayacağı geçtiğimiz sezon sakatlanan, ama daha iyi bir oyuncu olması lazım. Bu kadar olamaz. Yani senin Lukaku dediğin oyuncu en azından Süper Lig'de burada hocamın anlattığı, yaslandığı oyunlarda bir oyun çizebilirsin. O topu sakladığında kimse alamaz o topu. Göremezler zaten.
3: Dünya Kupası'nda 3 gol attı.
1: Şimdi bu kadar yakın tarihte burada bunu yapmışsan, evet, burada sende bir problem var. Senin hakeminin vermediği 2 penaltı eksik olabilir. Ona yok demiyorum ama orada ne kadar eksik varsa, yani bir hakemin görmediği penaltı pozisyonunda ya da eksik gördüğü pozisyon, penaltı, offside neyse, o ne kadar eksikse senin de teknik direktör olarak kendi analizinle ilgili İrfan'ı sahaya gönderip Beşiktaş maçında oyunun tamamında mahkum olman o kadar eksik. Şimdi oyuncuları tercih ederken anlamakta da zorlanıyorum. Şimdi İrfancan hazır mı değil mi? Ben yani anlamakta zorluk çekiyorum yani. Vedat Muriç niye bekledi? Lukaku bu kadar geçen süreçte hangi planın bir parçası olacak? Fenerbahçe'de şöyle bir durum oluyor. Ya Semedo ile denedik, olmadı. Mert'i biraz bakalım. Mert de olmadı. İşte Lukaku biraz Muriç. Ya bunlar milli takım oyuncusu. Bak öyle yorumlar okuyorum ki, Mert Müldür için futbolcu değil diyorlar. A milli takım oyuncusuna futbolcu değil diyor. Semedo'ya diyor ki bu oyuncu var, Barcelona'da oynamış oyuncu. Ya adam şurada birkaç ay önce Portekiz A milli takımda, ben vallahi sahada Dünya gördüm oyuncuyu. Mahcup olurum bak. O yorumu eleştirebilirim ama futbolcu değil derken mahcup olurum. İzledim onu Portekiz'de ya, o dünyanın en önemli oyuncularıyla. Abi biz nasıl yorumluyoruz? Biz buradaki halini görüyoruz. Diyoruz ki bu futbolcu değil. Buradaki hali senin teknik direktörünle alakalı. Hani mikrofon örneği verdim ya. Yok ses yok. Antrenman yok. Planlama yok. Yapamamış senin teknik direktörün. Ve sığındığın liman ne? Ben bu kulübün evladıyım. Abi siz çok değerlisiniz. Futbolculuğunuz eyvallah ama bak bu kulübün evladı olmanız, bu kulüpte önemli işler yapmanız burada bu kulüpleri size teslim edecekler anlamına gelmez. Ve

0: sabırdan bahsediyorlar. Ya sabır dediğin hadise şöyle olur benim bildiğim. Bir şey görürsün. Evet, bu olacak dersin yani. Mesela İtalyan onun oyunu bir sabrı vaat ediyordu. Burada bir şey görüyorsun. Planlama sağlıklı.
1: Hocam ben şunu anlamakta biraz zorlanıyorum. Şimdi Fenerbahçe'yi düşündüğümde, ligin süreci, geride kalan süreci düşündüğümde, yani Lyon karşısında alınan tur, işte 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, nasıl oldu da 2-3 maçlık süreçte bu takım, hatta hani tırnak içerisinde bu camia o noktadan bu noktaya geldi? Ben bunu çok anlamlandıramıyorum açıkçası.
0: Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Çok kısa hemen hocam sözü sana bırakacağım. Uzattım, kusura bakmayın. Temel sebebi şu. Bir, tabii ki o maçların motivasyonu. Bunu kabul edelim. Oyuncular söylüyor zaten. Orayı Şampiyonlar Ligi. Mesela ben Serkan Balcı ile sohbet ediyorum. Diyor ki mesela bir Manchester United maçı oynadık diyor. Döndük lige, bir deplasmana yürüyecek halimiz yoktu diyor. Şimdi bir, bunu yaşamış bir adam. Bunu sahada deneyimlemiş. Mantıklı mı? Mantıklı. Hoş Avrupalılar yaşamıyor. Biz yaşıyoruz da bizim kültürümüzle alakalı.
1: Bu da bir problem bu arada.
0: %100 problem. Başlı. O bizim kültürümüzden. Yoksa mesela İtalyan yaşamıyor bu sorunu. Biz yaşıyoruz. Niye? İşte biz o kültürle büyüdük ya, maç seçiyor. Anlattıkları için söylüyorum. Şimdi senin genel sorunun şu. Sen Lyon dediğin, evet elediğin çok değerli. Ama sen tam anlamıyla oyunun bütününde yoktun. 45 dakika iyi bir 45 dakika ama diğer 45 dakikayı görmek istemedin. Gel Roma maçını. En iyi dediğin oyunun 45 dakikası yok, ikinci 45 dakika. Yani 90 dakikaya bir oyun. Sen bunların 45 dakikalarını aldın. Diğer bu tarafta da 5 tane de maç var. Bunun tamamı neredeyse problemli. Şimdi sen bana 2 tane maçı satmaya çalışıyorsun. Bak, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek 18 sonra çok değerli. Ama onun Süper Lig'den hiçbir farkı yok. O ne kadar değerliyse bu da o kadar değerli. Ya yani şunu diyemezsin. Ben seni 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne soktum, o yüzden beni anlamam abi ben seni. Öyle bir şey yok yani. Buraya da sokacaksın, buraya da. Ben sana o yüzden bu kadar önemli oyuncuları gönderdim. He, yapamıyorsan da, psikolojik olarak rahatsız oluyorsan da, atılan bir suç seni rahatsız ediyorsa da, bunda hiçbir anormallik yok. Kulübü de çok seven biri olarak dersin ki ben duygusal olarak burayı idare edemiyorum, kusura bakma. Bu böyledir. Öteki türlü ben kulübün evladıyım. Bu normal bir şey değil. Gerçekten normal bir şey değil yani.
1: Burçin Hocam, buyurun.
2: Şimdi ben de 3 noktayla başlamak istiyorum Fenerbahçe analizine. İki tanesi İsmail Kartal'la ilgili, üçüncüsü takımla ilgili. Şimdi ben İsmail Kartal'ın geri dönmesinin çok önemli ve çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani aslında hatta şöyle toparlıyorum. Bence İsmail Kartal kendisi için istifa etti, Fenerbahçe için geri döndü. Bir kere bunu anlamamız lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin bu dönemde teknik direktörsüz kalması doğru bir planlama olmayacaktı bence. Hem Fenerbahçe yönetimi için hem de Fenerbahçe camiası için. Şimdi bundan sonra ben de özellikle maç sonrası şu basın toplantılarında eskiye dönmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. İbrahim Hocama katılıyorum. Yani hatta orada bir Çin atasözüyle örnek vereyim. Diyor Buyurun. Ki geçmişiyle kavga eden bugününü, bugünüyle kavga eden yarınını kaybeder diyor. Ama müthiş bir söz. Şimdi o ilk hafta geçti. Beşiktaş maçı geçti ki Şampiyonlar Ligi çok büyük bir merhamı oldu.
1: Hocam çok özür diliyorum. Sizinle yine devam edeceğim dönüşte ama reklama gitmemiz gerekiyormuş. Fenerbahçe analizini, Fenerbahçe'deki sorunları Burçin Keskin'den dinlemeyi sürdüreceğiz. Bir kısa reklam arası, ardından devam edelim.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
3: Gündür gündür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
1: Başka hangi hamleleri yapabilir?
5: Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
6: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
1: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
7: Belini doğrultamadı, gitti. Bir düşüş yaşadı. Evet.
2: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
9: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
1: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
2: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

0: Reklamların ardından Süper Lig analiz devam ediyor. Fenerbahçe'nin Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında yaşadığı puan kaybının sebeplerini değerlendiriyorduk ki Burçin Keskin hocamda kalmıştık. Hocam siz bu sorunu sanıyorum 3 farklı başlık altında ele alıyordunuz. Devam edebiliriz o noktadan. Buyurun.
1: Hemen hızlı bir şekilde toparlayayım. Birinci başlığım İsmail Kartal'ın kendisi için istifa ettiği, Fenerbahçe için geri döndüğü şeklinde özetlenebilir ki ben bunun dediğim gibi Fenerbahçe için önemli ve doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu dönemde teknik direktör olmadan yola gitmek mantıklı değildi. İyi bir sonuçla inşallah karşımıza çıkar diye düşünüyorum açıkçası. İkinci nokta, basın toplantılarında bu geçmişe dönmenin çok mantıklı olmadığını, bu konuları hızlı bir şekilde geçip bir önümüzdeki maçlarla ilgili konuşmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Üçüncü nokta da, yani bu Fenerbahçe ile ilgili, hani işte Talisca'nın gidişi, takımın yeterli olup olmaması, çok daha büyük ama çok daha basit bir problem var. Fenerbahçe çok yavaş oynuyor. Bunu çözmesi lazım. Nasıl hızlı oynarız? Bir de duran top. Bu kadar çok, yani korner kullanan, ceza sahasına yakın yerlerden
0: aslında
1: serbest
0: takım olarak da size yüksek bir takım, evet, Fenerbahçe.
1: Ben diyorum ki yani kadro, gelen giden yok. Bu takım nasıl daha hızlı oynar? Nasıl duran topları daha iyi kullanır? Şu iki problemi çözerse Fenerbahçe bir sonraki maçta çok daha farklı bir performans gösterir.
0: Bu arada tabii biz yayındayken Avrupa liglerinde de oynanan karşılaşmalar var. Milli futbolcumuz Arda Güler de Elche deplasmanında Real Madrid formasıyla frikikten muhteşem bir gole imza attı. Arda'yı da sıcağı sıcağına kutlayalım. Bu sezon gerçekten çok iyi bir performans ortaya koyuyor ki Mourinho da sık sık onun hakkını teslim ediyor yaptığı açıklamalarda. Bir eski dost Domenico Tedesco'nun da sanki Bologna kariyeri kısa sürecek gibi, bilmiyorum resmi açıklama geldi mi ama sosyal medyada bazı haberler var. Hocanın Bologna kariyeri kısa sürmüş. Çok
2: şaşırtıcı
0: parlak
2: değil.
0: Geçmedi.
2: Buradaki performansından sonra oraya gitmesi bence tartışılır. Yani hoş İtalyanya'da yabancı bir antrenör olması, oralara zaten buradaki davranışından sonra, bak teknik direktörlük davranışını da geçtim. Onun yetiştiği, büyüdüğü eğitimde, kültürde böyle teknik direktör davranışı yok. Burada çok fazla o konuda sarsıldığını düşünüyorum. Yani üçlüden dörtlüye geçiş, o biraz önce konuştuğumuz. Onların eğitiminde, kültüründe o üçlüden dörtlüye geçişin ne kadar sancılı olduğunu onlar öğretiyorlar. O kadar kısa süredeki Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon şampiyonlukla yaşadığı temel sorunları girsinler baksınlar o tarihte. Nottingham maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir anda üçlü sevdası döndü, Rize maçı, Karagümrük maçı derken tanınmaz hale geldi Fenerbahçe. İşte oralarda müsaade etmezler. Muhtemelen Bolonyalı yöneticiler de erkenden biz bu işi halledelim demişti olabilir. Şimdi bunu da söylüyoruz, sonra bu olmaz, ondan sonra seri yakalarsan.
0: Yok, yok.
2: İstiyorlar çok döner. Ama yok, benim düşüncem değişmez davranış olarak. Aynı fikirdeyim yani.
0: Hocam geçelim hakem performansına. Mehmet Türkmen'i konuşalım, tabii, değerlendirelim konuşalım biraz da. Bu kez de Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçının hakemi Mehmet Türkmen'in performansına, rakamlarına bir bakalım. Yine grafiğimiz ekranlara gelecek. Burçin Keskin'den

0: Demir, bu kez Mehmet Türkmen değerlendirmesi almak isteriz. Buyurun hocam, size bırakayım ben sözü.
1: Mehmet Türkmen bizim genç yaşta FIFA olan hakemlerimizden bir tanesi. Hatta Mourinho kendisini beğendikten sonra çok hızlı bir şekilde yükselme yaşamıştı, hepimiz hatırlıyoruz. Ancak Mehmet Türkmen, ki o da bizim hakem gelişim kamplarına gelen hakemlerden biriydi. Oradaki performansı da iyiydi. Ancak bir türlü ikinci vitesten üçüncü vitese, dördüncü vitese geçemiyor. Neden geçemiyor? Çünkü bu 12. kural deriz biz, faul ve fena hareketler. Yani bir hakem neye faul veriyor, neye vermiyor. Neye sarı kart gösteriyor, neye göstermiyor. Faul çizgisi ve disiplin çizgisi çok önemlidir hocam. Siz de biliyorsunuz zaten. Hele FIFA hakeminde bunun çok daha iyi olması lazım. Ama Mehmet Türkmen bu konuda kendini bir türlü ileri seviyeye atamadı. O yüzden hem UEFA'daki maçlarında çok olumlu geri bildirim almıyor, hem de Türkiye'de beklediğimiz seviyeye gelemiyor. Şimdi bu maça da baktığımızda, hepimiz seyrettik maçı, 24 faul var, 7 tane sarı kart var, kırmızı kart yok, 57 dakika 53 saniye top oyunda kalmış. Bunlar fena rakamlar değil. 55 dakikanın üstü Türkiye Ligi için artık bence iyi rakam. 5 tane tartışmalı pozisyon var. Şimdi genel anlamda çok olumlu bir izlenim yok. Bir de bu 5 tane büyük pozisyonda neler var, beraber tartışalım.
0: Buyurun.
1: Şimdi maç başladı. Daha 3. dakikada Kozlowski iki ayağını yerden kesip İsmail Yüksel'e atladı. Fenerbahçe ceza sahasının önünde, hatırlarsınız. Şimdi burada İsmail Yüksek hemen devam ettiği için, yani darbeyi biraz göstermeye çalışsa, yerde kıvransa, çok net bir sarı karttır bu. Çünkü siz eğer iki ayağınızı yerden kesip atlıyorsanız, bu ne demektir? Vücudunuzu kontrol edemiyorsunuz demektir. Kitapta ne yazar? Kontrolsüz hareket sarı kart.
0: Sarı kart.
1: Yani iki ayağı da yerden kesiyorsan bu kontrolsüzü başka türlü anlatamazsın zaten. Şimdi daha 3. dakikada çıkması gereken bir sarı kart çıkmadığında bu doğru bir mesaj değildir oyun için. Şimdi ikinci pozisyonum 25. dakikada kaleciye geri pas var mı yok mu?
0: Evet, Arda.
1: Evet, Arda. Şimdi o pozisyonla ilgili yine hakem yorumcuları ikiye bölündü. İşte en direkt serbest vuruş verilmesi gereken diyenler var, oyun devam eder diyenler var. Ben hangisine yakınım? Bunu yorumlamak için ben bu kuralın neden değiştiğiyle ilgili öncelikle bilgi vermek istiyorum. Bu kaleciye pas ve en direkt serbest vuruş neden geldi? Vakit çalmayı engellemek için. Çünkü ne yapıyorlardı? Oyuncu kaleciye veriyorlardı. Kaleci tutuyordu. Sol tarafa veriyordu. Kaleciye tutuyordu. Yani buradaki asıl mantalite, ya bu zaman çalmayı biz engelleyelim, oyuncuların işini zorlaştıralım değil.
0: Tempo düşmesin, oyun soğumasın.
1: Şimdi o pozisyona baktığımızda da, şimdi bir kere bu pozisyonda Arda'nın o vuruşu yapmasının nedeni zaman çalma değil, değil mi?
0: Evet.
1: Hepimiz hemfikiriz.
0: Topu kazanmak gibi.
1: Bravo. Şimdi orada o zaman çok net, çok bariz kontrolü altına alıp bir topu kaleciye vermesi lazım ki en direkt serbest vuruş çalsın hakem. Ama baktığın zaman pozisyona, aslında Arda penaltı da olabileceği için pozisyon, dikkatli ayağını savuruyor.
2: Kararsız,
1: evet, kararsız kalıyor. Çünkü sert girse penaltı olabilir. Evet. O sırada top sanki ağır çekimde böyle kaleciye atmış gibi geliyor. O nedenle bence buradaki en doğru karar oyunun devam etmesi.
0: Ben itiraf edeyim.
2: En doğru yorum. Bu arada dinlediğim en doğru yorum. Şahane yorum.
0: Ben itiraf edeyim. Maçı izlerken, hatta yayındaydık yine, ben Arda'nın bilinçli olarak topu kaleci Tomaş'a pas verdiğini düşünmüştüm ilk izlediğimde yayında. Ama siz tabii
2: ben
0: şimdi
2: de
0: anlatınca...
2: aynı öyle, aynı fikirdeyim seninle. Şimdi hocam anlatınca başka, evet, bir bakış açısıyla kural, evet, aslında
1: kural neden değişti mantıklı. Bir de onu da düşünmek lazım. Çünkü bu kural değişikliği bundan olduğu için, çok netse, abartıysa çalarsınız. Yani mesela Şampiyonlar Ligi'nde de çalmazlar mesela burada. Kaleciye pas çalmazlar Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi
0: geçelim hocam 3. pozisyona.
1: Geçelim 3. pozisyona. O sırada bizim bilgisayarımız kapanmış.
0: Mehmet Türkmen'in kararlarını değerlendiriyoruz. Hocamdan bu arada Reşat Onur Coşkun ise 8 puan aldı. Bilmiyorum Mehmet Türkmen konusunda hocam bu kadar
1: tabii cömert ki, olacak mı? Öyle olmayacak. Ona emin olabilirsiniz şimdiden.
0: 7 sarı kartı vardı. 24 kez faul kararı çıktı. Geldik 3. tartışmalı pozisyona.
1: 3. pozisyon 34. dakikada. Kerem

0: net bir foul yapıyor teknik alanların önünde ve biz hep şöyle söyleriz, teknik alanların önü üçüncü ceza sahasıdır. Birinci ceza sahası, ikinci cezası teknik alanların önünde, üçüncü ceza sahası.
1: Teknik alan dedin, kulübelerin.
0: Kulübelerin önü. Niye? Çünkü kulübelerde teknik direktörler çok yakın. Orada bir hata yaptığında atmosfer bir anda alevleniyor. Orada mesela o faulün kaçmaması lazım. Dördüncü hakemin de daha çok yardımcı olması lazım. Ama bizim dördüncü hakemlerimiz çok yardımcı olamıyor. Neden? Çünkü dördüncü hakemler teknik direktörlerin ağlama duvarı gibi. Yani ben hakikaten anlayamıyorum. Dördüncü hakemin orada olmasının nedeni teknik direktörlere psikolojik destek sağlamak değil.
2: Değil.
0: Pozisyonları anlatmak değil.
2: Değil aslında.
0: Evet. Ya bak, bir teknik direktör
2: maçın dördüncü hakemine yardım
0: dördüncü hakemle çok konuşursa aslında hakem performansı düşüyor.
3: Düşüyor.
0: Çünkü dördüncü hakemin görevi o alandaki pozisyonlarda hakeme yardımcı olmak. Sen çok konuşursan performansı düşürüyorsun. Şimdi orada ne oldu ondan sonra? Orhan Ak itiraz etmek için teknik alandan çıktı. Dördüncü hakeme doğru gitti. Bu bir kırmızı karttır oyun kurallarına göre. Yani sen teknik alanı hakeme itirazdan dolayı çıkar, dördüncü hakeme doğru gidersen bu kırmızı karttır. Şimdi hiçbir kart gösterilmedi.
2: Evet,
0: mesela bunlar önemli. Dördüncü pozisyonumuz.
2: Ben düşük bir puan gelecekmiş gibi hissediyorum Mehmet.
0: Yani, başlangıçtan da.
2: Yani giderek sanki puanı düşüyor gibi Mehmet Hoca.
0: Hocam. 82. dakikada bir pozisyon oldu. İşte Vedat Muriç aldı böyle koluyla. Böyle sanki.
2: Evet, Bayene ile evet. Vedat Muriç arasındaki o.
0: Komik bir şey oldu,
2: evet.
0: Yani orada.
2: Yani
0: bir
2: güreş,
0: evet, güreş
2: gibi bir an. Güreş,
0: futboldan güreşe geçtik.
2: Bir an yaşandı.
0: Ondan sonra o sırada judo tekmesi gördük. O gelmedi, o tekme Allah'tan. Gelse kırmızı kart zaten. O sırada İrfan Can'la Arda itişmeye, kakışmaya başladı. Şimdi burada UEFA der ki bu tip dedi çatışma pozisyonlarında adil cezalandırma olsun mümkün olduğunca. Burada mesela adil cezalandırma yapabilirsin. İki takımdan da ikişer oyuncu. Çok güzel. Hem Vedat Muriç, İrfan Can, Arda, diğer oyuncu kimdi?
2: Bayna.
0: Çok güzel, 4 sarı kart. Ama bu böyle yönetilmez. Yani hakem sarı kartını çıkarttı Mehmet Türkmen. Önce bekledi. Ortalık karıştı. Sonra oyuncuları aradı. Sana dedi. O birinin yanına gitti. Çağırırsın oyuncuları. Arkadaş bak.
2: Biraz havaya gösterdi gibi. Bravo. Kart yani, hoca.
0: Böyle bir prosedür yok. Ve bunu yapan FIFA hakemi. O olmaz. Bunlar çok önemli yöneticilik eksikleri. Bu seviyede olmaması gerekir. Son pozisyonumuz artı 3.
2: Evet. Tıpkı Konyaspor Trabzonspor maçındaki gibi.
0: Bak şimdi bir de bunda çatışma var. Bak diyorum, çatışma oldu. 4 sarı kart çıktı. Birçok değişiklik var. Oyunun durduğu çok fazla bölüm var.
2: Zaman zaman
0: olmaz
2: sakatlıklar
0: yani.
2: Yaşanmıştı.
0: Burada minimum 5 dakika olur. Yani toparlarsak beklentinin çok altında bir performans.
2: Kaç puan verirsiniz? Merak ediyorum şu an.
0: Kaç vermişim bakayım.
1: 5
0: 6. O kadar da 6. Çizmiyorum.
2: Hocam 6. Şu değerlendirmelerden 6 puan alırsa bence,
1: evet,
2: iyi.
1: Evet, bence de hocam iyi.
0: Yani 6,5 vermişim.
2: Oo. Siz bence çok
0: ama mesela 5 falan vermiyorum ben.
4: Hocam beklenti hani
0: neden 6,5 yani. Biliyor musun?
2: Neden hocam?
0: Skoru etkilemiyor. Mesela o ya önemli.
2: Sonuca etki eden bir majör bir hatası
0: majör
2: yok
0: bir
2: diyorsunuz.
0: Hatası yok. O yüzden 6,5
2: ama Mehmet Türkmen seviyesindeki bir hakeme de
0: olmaz.
2: Çok bence yakışmayan
0: olmaz. Bu hafta dinlenmesi lazım
2: kararlar.
3: Aslında biraz önce bir şey oldu şurada.
2: Bu hafta demişken programı tamamlamadan Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi kim olur, bu konudaki
0: açıklayacağız.
2: Beklentinizi alacağım.
3: Şimdi biraz önce hani teknik direktörlük, liderlik üzerine bir şey anlatıyorduk ya İsmail,
2: evet.
3: Kartal. Diğerleri için de hepsi için söylüyoruz. Aslında biraz önce bir şey oldu. Şimdi hocam üçüncü problemli
0: ceza sahası.
3: Evet, onu ararken o ara tabii şey ekranda şeyi arıyordu. Şimdi sen bu programı modere ediyorsun. Şimdi sen nasıl
2: elinden geldiğince.
3: Şimdi şöyle çok buyurun. Değerlidir. Şimdi sen o an sussan hocam da o ara değil mi? Yani o ara bakıyor. Olabilir, notlarına bakıyor hocamın, önünde notları var. Sussan hocam da sussa biz de sussak değil mi? Yani çok anlık bir şey. Aslında bir teknik direktör davranışından hiçbir farkı yok. Orada birilerinin sorumluluk alması lazım değil mi? İşte Furkan aldı oradan başka bir konuyla bağlayıp işte sizin de hazırlanmanızı buradan şeyinizden anladı.
2: Hocam teşekkür ederim.
3: Yok ama çok önemlidir. Ama çok önemlidir. Ya bunun aslında oyundan hiçbir farkı yok. Biz hep böyle oyun üzerinden anlatıyoruz ya. İşte bu da aslında bir teknik direktörün bir krizi ortadan kaldırması. Yani biz yaklaşık 20 saniye burada hepimiz sussak bizi izleyenler ne yapıyor? Muhtemelen o an denk gelenecek arkadaşlar, bunlar ne yapıyor?
2: Hepsi bu adamlar neden kafalarda soru yani, işareti.
0: Bir iki üç tıp.
2: Evet. Fenerbahçe'yi noktalayacağım. Ya oyuna dair sizlerin bilmiyorum var mı ekleyeceğiniz. Milyar öncesi Fenerbahçe'de Dik'le bu hafta Eyüpspor'u konuk edecek. Artık Eyüpspor maçı var, ardından Çaykur Rizespor deplasmanı, Alanya Spor maçı ve bir Galatasaray derbisi Fenerbahçe'yi bekliyor. Herhalde bu 3 maçlık süreç çok ama çok kritik olacak Fenerbahçe ve İsmail Kartal için.
1: Eyüpspor çok büyük avantaj. Yani ilaç gibi gelecek bence hafta önce karşılaşma. Ama ondan sonra yine sert maçlar var. İşi zor Fenerbahçe.
2: Hocam sizce?
3: Yani skor üzerinden anlatırsan aynı fikirdeyim. Eyüpspor'da çok problem yaşayacaklarını düşünmüyoruz. Takım gücü ve şu an içinde bulunduğu durum açısından. Ama o belirlemez. Ya 5-0'da yensen Eyüpspor'u, gelecek adına ne anlatıyor teknik direktör ya da oyun bize ne anlatıyor? O belirler diye düşünüyorum.
2: Tabii Milyara'dan sonra bu süreçte Avrupa mesaisi de başlayacak. Şampiyonlar yani. Ligi'nde Aston Villa deplasmanı var. Ardından iç sahada Slavia Prag maçı var. Yoğun bir süreç Fenerbahçe'yi bekliyor. Bakalım neler götürecek, neler gösterecek bu süreç Fenerbahçe'de. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray dosyasını açalım. Sarı Kırmızılar zorlansa da Kocaelispor karşısında Abdülkerim'in ceza sahası dışından uzak mesafeden kaydettiği golle 3 puan almayı başardı ve haftayı da yine lider tamamladı Galatasaray. Oyuna dair özellikle Lisbon deplasmanından sonra Galatasaray'ın da nasıl bir reaksiyon vereceği ligde, hocanın nasıl bir 11 tercih edeceği çok fazla merak ediliyordu. Deniz Gül ilk 11'de başladı. Hem Deniz'in performansını nasıl buldunuz hem de Galatasaray'ın lige dönüşü sizce nasıl oldu?
3: Ya 10 maç özelinde herhalde en büyük kazanım Deniz. Yani Galatasaray'ın kafasındaki en büyük soru işaretlerden biriydi. Yani Osimhen'in dışında net bir santraforun olmadığı oyun. Hoş, oyun da aslında Deniz'e çok uygundu. Şeyi görmedik yani. Kocaeli biraz daha Galatasaray'ı zorlayıp biraz daha takım boyunu uzatmış olsaydı daha geniş alanda Deniz Gül'ün nasıl oynayacağını görebilirdik. Bu oyun biraz Deniz Gül'ün de işine geldi. Daha çok yaslanan bir takıma karşı oynamak. Ama bütününde çok iyi bir oyunu doğru oynayan santrafor oyunu gördüm ben. Aslında maçı izlerken hep Galatasaray'ın da aslında 4 senenin sonunda en çok teknik direktör dokunuşuna ihtiyacı olan bir takım olduğunu görmemiz gerekiyor. Ama o da çok fazla oyuncuya teslim etti, oyuncu yeteneğine teslim etti. Maçı izlerken şöyle bir problem görmüştüm. İki tane stoper Kocaeli'nde çok yakın oynuyorlardı. İki bekte aralarındaki mesafe bir hayli çoktu. Yani hep Galatasaray'dan şey bekledim. O işte araya yapılan koşunun aslında ne kadar bekle, değerli
2: stoper arasında koşuma.
3: Çok da belirleyici oldu. O kadar uygun ki oyun. Ona o kadar uygun ki hep oradan bir şey bekledim. Yani bir dokunuş olacak ve Galatasaray oradan rakibe problem çıkartacak ki aslında en kolay o işi merkezden bir oyuncuyu koşturarak halledebilirsiniz. Onlar daha oraya geriden geldiklerinde kendilerine avantaj sağlayabiliyorlar. Ama hiç öyle bir oyun görmedim. Tamamen yaslanan bir takım izledim ve diğeri de tamamen oyuncu yeteneğine mahkum edilmiş ve dışarıdan izleyenler de şu: bu bir şey yapmayacak, diğeri bana bir problem çıkarmayacak. Bu belirleyici olacak. İşte Abdülkerim geldi, vurdu. Biraz da kaleci hatasıyla Galatasaray kazandı. Yani kazanmak önemlidir ama bu oyun, bu teknik direktör dokunuşu bana çok sağlıklı gelmiyor. Bana şu an Süper Lig'de Beşiktaş teknik direktör olarak şampiyonluğun en büyük adayı. Teknik direktörün oyuna dokunuşu, oyuncuya dokunuşu açısından. Galatasaray kadro kalitesi, oyun tekrarı açısından en güçlü adaylardan biri. Şimdi iki tane şey var, yarış var. Hangisi belirleyici olacak? Teknik direktörün varlığı, dokunuşu mu, yoksa oyuncu kalitesinin ve geçmişten gelen oyuncu oyun tekrarının belirleyici olacak? Hangisi olduğunu açıkçası merak ediyorum. Beşiktaş bana daha yakın geliyor. Çünkü ben oradan okumaya çalışıyorum. Ben maçları sadece başlangıç ve sonla bitirmiyorum. Benim için maç önü ve maç sonu maç kadar önemlidir. Çünkü ben orada teknik direktörün maç önündeki duygusunu, planını görüyorum. Davranışını görüyorum. Maç bitiyor. O anlattıkları, maçın sonundaki planlama, değil mi? Maçın sonundaki davranış çok belirleyicidir. Aslında biz çok fazla bu işlere önem vermiyoruz ama Türkiye'de de insanların ona çok dikkat etmesi lazım. Maç önünde teknik direktör ne dedi? Oyun ne oldu? Maç sonunda aynı teknik direktör ne anlattı bize? Oyunu anlamamız açısından çok değerlidir. İtalyan'a şu an buna en yakın teknik direktörlerden biri olduğu için böyle değerlendiriyor ama Galatasaray bugün hala işte o biraz önce konuştuğumuz Kayseri Spor'un o transfer yasağı aslında onun en büyük zenginliğiydi ama içinde yasak kelimesi barındıran şey bize bir anda sanki olumsuz bir şeymiş gibi anlatıldı ama o büyük zenginlikti. Bugün Galatasaray'da en fazla beraber oyuncularla oynayan takım olduğu için bence bugün onun kaymağını yiyor. Çok

0: başarılı o anlamda.
1: Şimdi Galatasaray noktasında İbrahim Hocam kazanmak önemli dedi. Geride bıraktığımız 4 sezon ve şu an içerisinde bulunduğumuz sezonda da hep şöyle bir ortak kanı var. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray genellikle sezon başlarında çok fazla temposunu bulamıyor. Biraz daha ilerleyen haftalarda ritmini yakalayan bir takım görüntüsü vardı. Özellikle bu süreçte bu ritim ve tempo noktasında arayış içerisindeyken Galatasaray bu süreci kayıpsız geçmek çok önemlidir değil mi hocam? Ve şöyle bir istatistik de vereyim son olarak. Okan Buruk yönetiminde Galatasaray Süper Lig tarihinde Okan Hoca 149 maçta 119. galibiyetine ulaşmış ve %80'lik bir galibiyet oranını da yakalamayı başardı yine Okan Hoca.
2: Ya şu çok değerli. Yani hocanın zaten bu rakama ulaşması çok çok tek başına değerli bir konu. Ama oyunun içerisine bakarsak, oynanan oyuna bakarsak, senin verdiğin noktadan giriş yapayım.
1: Buyurun.
2: Kesinlikle Galatasaray iyi oynamıyor. Geçen sezonun ikinci devresinin belli bir döneminden itibaren de böyle iyi oynamıyordu. Bir şekilde bireysel performanslarla iş bu noktaya geldi. Ama geçen senenin bir mazereti vardı. Sert Şampiyonlar Ligi ortamı, Şampiyonlar Ligi'nin devam etmesi, ligdeki mücadelenin sertliği. Bu sezon daha farklı şeyler bekleniyordu. Çünkü ciddi bir sinyaldi Galatasaray'ın. Neredeyse lig uzasa Galatasaray şampiyonluğu verecek noktaya gelmişti geçen yıl. Belki de daha farklı bir şey bekleniyordu. Ama ne istenilen takviyeler yapıldı ne de oyun noktasında bir iyileşme gerçekleşti. Evet, iyi oynamamasına rağmen kazanmak şampiyon takımı adetidir. Buna bir şey demiyorum. Bu kadar formsuz haldeyken hem bireysel anlamda hem de takımın bir oyununda bir şey yokken Galatasaray'ın bu puanları alıp bu haftayı lider kapatması bence çok değerli. Burada hemfikiriz. Ama şunu da altını çizmek lazım. Hoca çok başarılı, rakamlar güzel ama üst üste 5. sezonunu idrak eden bir hocanın oyunun başka bir şey olması lazım hocam. Ya çok kötü bakın. Galatasaray Kocaelispor maçında oldukça kötü oynadı. Bakın oldukça kötü oynadı. Bireysel bazı performanslar vardı ama takım anlamında Fenerbahçe için sorduğum soruyu yine size soracağım. Ve izleyicilerimize Galatasaray ne oynuyor? Galatasaray'ın nasıl bir 3. bölge aksiyonu var? İkincisi hangi oyuncunun performansı arttı? Düşen oyuncular var mesela. Sané'nin performansı niye bu kadar düştü? Sané niye bu kadar kopuk? Ondan sonra işte
1: Barış Alper çok.
2: Barış Alper tam geçen sene de böyle açmıştı. Çok iyi kapattı ama o da böyle yani hani ekstra çok ekstra ben kötü bulmuyorum Barış Alper'i ama o da istenenin çok uzağında.
1: Hocam bak Osimhen'i bir kenara bıraktığımızda
2: Osimhen'siz bence, konuşuyorum. Osimhen evet, varsa farklı
1: şey. Osimhen iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Bilmiyorum katılacak mısınız? Bence bir tane isim var. Torreira şu anda.
2: Torreira
1: performans veren.
2: Performans veren ama geçen senenin üstüne koymuştu. Geçen sene de iyiydi. Şimdi baktığınızda Galatasaray'da bir defa savunma problemleri peyda olmaya başladı. Eskiden bu kadar çok gol yemiyordu. En az gol yiyen takımlardandı. Geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam en az 2 gol yiyen takımdan biri. Galatasaray. Baktığınızda
3: fazla yedi geçen sene.
1: Zaten farkı da
2: şeyle Göztepe'yle Galatasaray en az gol yiyen Göztepe'yle Galatasaray'dı.
1: Hemen bakayım hocam bir rakamları siz devam edin.
2: Şimdi baktığınızda çok kolay gol yemeye başladı Galatasaray. Orada bir kopukluk var. Savunmadaki performanslar, bireysel performanslar çok zayıf. Kafaya tam oturmayan, değişen bekler.
1: Evet. Galatasaray geçen yıl 30 gol görmüş kalesinde. Göztepe 32 gol yemiş. Evet. Fenerbahçe 37 gol yemiş.
2: Evet. İkisi Göztepe ile Galatasaray. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi baktığınızda böyle bir performans düşüklüğü var. Çok kolay gol yeme hususu var. Bir de hocam hücum noktasında hiçbir varyasyon. Duran top organizasyonunuz yok. Üçüncü bölge organizasyonunuz yok. Osimhen'i çıkarınca zaten hiç gitmiyor takım. Yani Galatasaray ile ilgili de şunu söyleyeyim. Galatasaray bu şekilde devam ederse mesela ben bu hafta Trabzonspor maçından %1 milyon puan kaybı bekliyorum. Yani şimdiden söylüyorum. Salı
4: %1 milyon.
2: Evet. %1 milyon.
1: Cumartesi o kadar, akşamı maç.
2: Evet. Puan kaybı bekliyorum. Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünüyorum. Oradan ekstrem kezler ağaç gider 5. dakikada kırmızı kart görür. 20. dakikada kırmızı kart görür Trabzon. Hani normal şartlar altında. Artı Kasımpaşa maçında da çok zorlanacağını düşünüyorum. Şimdiden söylüyorum. milli takım arası Galatasaray'ın tempoyu arttırması lazım.
0: Peki Burak, sana bir soru sorabilir miyim?
2: Sor Burçin.
0: Ya bu mesela Kocaelispor da yani kalburu üstü bir takım. 9
2: ona
0: puan.
2: Değince.
0: Çok da sert
1: İyi
0: bir takım.
1: Onlarda.
0: Yani Şampiyonlar Ligi dönüşü. Ben Galatasaray'ın

0: daha da zorlanmasını bekliyordum bu maçta. Ama inanılmaz domine ettiler oyunu. Yani ya Kocaelispor çok farklı oynadı ya Galatasaray bu kadar kötü değil. Yani ben mesela maçı seyrederken dedim Galatasaray yine hareketlendi. Yani üçüncü bölge baskısını yapmaya yani Kocaelispor hiç çıkamadı.
1: Hocam biraz işte hocam, şimdi, yani Kocaelispor üzerinden de okunur. Yani işte
2: girecektim.
1: Yani değil mi hocam? Biraz Kocaelispor yani üzerinden okunur.
2: Şimdi Kocaelispor bir defa orada hani orada da konuşmak istiyorum. Kocaelispor bir defa çok kötü oynadı hocam. Hiç yani gelmeseymiş daha iyiymiş yani. Kocaelispor da büyük camiadır yani.
0: Evet.
2: Çok büyük bir camia. Yatırım da yapıyorlar. Kadrosu da fena değil. Ama zaten şöyle bir şey var. 90 dakika savunma yaparak hocam Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe gibi takımlara ya 10 maçın birinde puan alırsın. Bak 90 dakika savunma yaparak oynayamaz. Neden sonra 10 dakika çıkmaya başladı, pozisyon buldu? O genç çocuk kafayla altyapıdan çıkan santrafor arkadaş kafayla bir pozisyon yakaladı. Çıkınca zaten pozisyon bulacaksın. Yani Galatasaray, bakın hocam 11 kişi topun arkasına geçti Kocaelispor. Bu vardır futbolda ama hocam topun arkasına geçtiğinde eğer kontraya çıkabiliyorsan, rakibin takım boyunu uzatabiliyorsan, top kapıp rakibi, yerleşen rakibi 6-7 defa geri koşturabiliyorsan 11 kişi topun arkasına geç. Başka türlü hiçbir anlamın yok. Hocam pozisyonu yok. İlk isabetli şut 85'te mi ne geldi Furkan?
0: Evet. Bir tane direkten dönen pozisyonları var.
1: İlk yarıda.
2: Kocaelispor Agüero'nun getirdiği
0: pozisyon. Evet. Sol, evet.
2: O da kontrada Agüero'nun getirdiği pozisyon. Evet. O da bir kararsız kaldı. Hatırla pozisyonu. Bir neye uğradığını şaşırdı o da o kadar boşluk görünce. Bir kararsız kalmasa belki golü de yapacaktı. Hocam onun haricinde bir pozisyonu yok. Kocaelispor inanılmaz maça hazırlanamamış. Maç planını doğru düzgün yapamamış. Sen Lisbon deplasmanında çok sert bir maçtan çıkan Galatasaray'a karşı böyle oynuyorsan çok büyük sıkıntılar var demektir. Son olarak da şunu söyleyeyim. Ben lig açısından da çok biraz dehşete kapıldım. Kocaelispor, çok iyi başlayan Kocaelispor gelip böyle oynayacaksa biz ligde işimiz var. Ha, bu ligin sonu nasıl gelecek? Yani nasıl izleyeceğiz? Nasıl biz maçlarız? Bir defa maç çok kötüydü. Biz yayındaydık. Maç çok kötüydü hocam. Siz herhalde
1: biraz
2: gittiniz.
1: Biraz daha problemli olanı aslında o oyundan da rahatsızlık da duymayıp tam tersi çok güçlü bir oyun üzerinden anlattı Selçuk İnan maçtan sonra. Yani oyunun aslında
2: ben onu izlememiştim. Onu belki
1: çok güçlü bir yorum işte teknik direktör analizinin yine problemli. Sen bu oyuna güçlü bir oyun dersen gelişemezsin.
2: Hocam Osimhen olsa 3-0 biterdi maç.
1: Şimdi biraz önce şey dedin ya hocam golden sonra bir hani reaksiyon gösterme. Aslında o bizim futbolculuğumuzda oluyor. Biz İstanbul'a maça geldiğimizde %90 teknik direktörlerin bize söylediği aman.
3: Aynen. Hocam planımız tuttu ama talihsiz bir gol yedik olarak açıklaması.
2: Nasıl plan tuttu Selçuk hocam?
1: Plan buysa burada
3: net
1: bir problem.
3: Net pozisyon vermedik ama bir öz eleştiri yaparak da top ritmimiz yeterli değil.
2: Hocam hiçbir eklemiş. Şey yeterli değil. Kaç defa kontrol
1: yapmış en azından.
2: Çok fecahatti yani.
1: Şey oluyordu Furkan. Yani buraya İstanbul'a özellikle Anadolu takımlarıyla geldiğinde bütün derdin gol yememek üzerine. Yani oynama üzerine hiçbir şey planlamıyorsun ve teknik direktör sürekli o dili kullanıyor sana. 15 dakika. Mesela onu da hiç anlamış değilim. Hani geçmişten bize söylenen ama doğruymuş gibi kabul ettiğimiz. Mesela ilk 15 dakika gol yemeyelim. Ya 16
2: sonra mı yiyelim?
1: Ya yersek mesela 15 dedin. Yedim 16'da ben şimdi oyuncuyum. Hoca da bana ona 15'te yeme. Ne yapacağız yani? Düdük çalar maç başlar bitene kadar böyle bir yani her anın başka bir aksiyonu başka bir planı vardır. Eksik kalırsın rakip eksik kalır öyle bir şey yok. Yani geçmişte biri öğretti. Şimdi birileri de sorgulamadan bunu tekrar devam ettiriyor. Dinleyen de sorgulamıyor. Kimse de demiyor. Niye? Mesela planım tuttu diyorsun. Bu pek planı tutmuş bir oyun değil hocam. Biri demesi gerekiyor orada. Yok çünkü öyle bir oyun görmedik biz yani. Şimdi orada ne oluyor biliyor musun? Golü yedikten sonra da şöyle bir... Yani ben en azından bunu deneyimledim. Kendi adıma söyleyeyim. Golü yiyoruz.
2: Kaybedecek bir şey yok değil mi?
1: Kaybedecek bir şeyim kalmadı diyor. O bir bakıyoruz bayağı oyuna ortak oluyoruz. Aslında biz de oynayabilirmişiz. İşte değil mi? Orada teknik direktör davranışı. Şimdi nasıl oluyor da aynı Göztepe geliyor. Bırak Göztepe'nin bugün içinde bulunduğu durumun. Oyun o bir planlamayla gider küme tamam. Düşer. Hiç ilgilenmez onunla. Çünkü aynı planlama tabii. Onu bir sonra tekrar geri getirir oraya. Onlar oyuna ortak olabiliyor da. Değil mi? Geliyor bayağı tabii, oynuyor. Tabii. Geliyor 3. bölgeye topa sahip oluyor. Ama şimdi sen teknik direktör olarak bu oyunu yeterli görürsen oyuncun da bunu izliyor. Hoş soyunma odasında da bunu söyleyeceksin ya oyuncuya. Oyuncu dinliyor. Aa iyiymiş diyor. Bak Galatasaray takımı Osimhen'le o gün aynı oyunda sahada olsa ilk kere 3-0 girdin içeri.
2: Bir de evet, Tayfur niye o kadar geç girdi mesela? Tayfur girdikten sonra biraz hareketlenme oldu. Hani böyle şeyleri de çok sevmem ama ayan beyan belli diye söylemek istiyorum.
1: Yani oyun yeterli değildi. Bence de hocanın orada yani oyunun bütünüyle ilgili bence itiraz etmesi gerek. Ki oyun seyir zevki açısından nasıl keyifli hale gelir? Hele hele buralar.

0: da sen direnç göstereceksin. Sen belirliyorsun. Çünkü Galatasaray'la ilgili hemen hemen her şey belli değil mi? Galatasaray 3. bölgede oynar. Fenerbahçe topu oraya götürür. Bunlar böyle oynarlar. Topa daha çok sahip olur. Senin cevabın burada oyunu daha seyir zevki açısından keyifli hale getirir. Ama bu oyun bence doğru bir oyun değil.
1: Çok güzel bir şey söyledin. Anadolu takımında oynarken diye anlattın ya. Mesela 2-3 sene önce Göztepe örneği de çok güzel. 2-3 sene önce hatta federasyonda o zaman görevliydim. Bir Beşiktaş-Göztepe maçı var. Maestro Göztepe'nin teknik direktörü. Ondan sonra. Nasıl top oynuyor Göztepe? Evet. Kaybettiler maçı. Ondan sonra ama 42 kere falan böyle ceza sahasının Beşiktaş ceza sahası içinde topla falan buluşmuş Göztepe. Maçtan sonra Maestro dedi ki ya dedi biraz fazla ofansif oynamadınız mı diye sordular. Ne dedi biliyor musun Maestro? Dedi ki hayat dedi. Böyle kendi yarı alanında kalacak ve çok defans güzel, yapacak kadar uzun değildir dedi ya. Müthiş bir cevap. Evet, ben ondan sonra hayatını okudum Maestro'nun.
2: Çok nasıl gelmiş olarak. Var.
1: Çok değişik. İzleyenlerimiz de bir baksın. Tabii. Hakikaten çok uğraşmış.
2: Tabii.
1: Olmaz demişler. Analiz yollamış. Oradan oraya buradan. Ama bak bu yorum müthiş bir yorum.
3: Bence de hocam.
1: Hep bak unutmadım yani.
0: Ya bizim aslında değil mi teknik direktör. Mesela Okan Buruk'la ilgili bir şey anlatıyoruz. Hemen mesela sen ya Okan Buruk 4. Ya biz biliyoruz 4 sene şampiyon olduğunu. Biz Okan Buruk'un başarısız olduğunu söylemiyoruz ki. 4 sene şampiyon olmuş birine başarısız dersen alır götürürler seni buradan zaten. Onun olmadığını biz biliyoruz. Ama şimdi bak hocam ne diyor? Biri gelmiş bir söz söylemiş. Bak kaç sene geçmiş. Bir şey anlatmış bize. Sen var mı hafızanda Okan Hoca'yla ya da işte hep Okan Hoca'dan örnek veriyorum. Başka bir teknikti Fatih Tekke ile. Var mı hafızanda mesela böyle senin ufkunu açan hakikaten ya buradan da aslında oyuna bakılabilirmiş. Yok.
1: Bu takım hocayı götürür açıklaması var.
0: Var götürür.
4: yani ben özellikle Burak Hoca'nın şu noktadaki yorumuna katılıyorum. Yani son 4 yılın şampiyonu olan Galatasaray ve 5. yılında sanki biraz daha farklı işte tempo anlamında ya da hücumdaki aksiyonlar anlamında daha farklı saha içinde uygulamalar sunması gerekiyor sanki bu takım yani ligde ya da Avrupa'da fark etmeden ve bence Galatasaray'ı sezonun devamında zorlayabilecek noktalardan birisinin ben de takım savunması olduğunu düşünüyorum hocam. Şampiyonlar Ligi'nde özellikle.
2: Ya çok kırılgan hale geldi. Bir de Kocaeli maçı kesinlikle yanıltmasın yani insanları. Çünkü Kocaeli belki de son dönemlerde izlediğim en kötü Kocaeli'ydi. Mesela bak bir şey söyleyeyim mi? Yayında da çok anlattık. Hala da anlatırım. Mesela baskı zamanlamaları, baskı şiddeti. Şimdi topun arkasına geçiyorsun ya Burçin. En önemli hikayelerden
1: bir
2: biri
1: bir
2: nedir? Temasta oynaman lazım alanına girdiğinde. Hani biz de bir kere öyle yaşamıştık. Mesela takıma demiştim ki arkadaşlar hani çok şiddetli basmayın. Alanı savunun. Bizim arkadaşlar alanı da savunmaya bıraktılar. Alanına girince de bırakıyor. Döndürüyor falan. Arkadaşlar dedim bunu denedim yani. Hani Kocaeli Spor, o maç aklıma geldi. Kendi yaşadığım şey ya. Kocaeli Spor'lar herhalde hani tam önde basmayın demişler oyunculara hoca. Ama alanına girdi ya orada basacaksın artık yani. Hani şimdi orası ön değil yani.
0: Mesaj atmış bir izleyenimiz diyor ki bana. Şimdi Beşiktaş kadrosundan örnek verdim ya. Teknik evet. Direktör davranışı. Şey demiş. Kadro olarak da Beşiktaş Galatasaray'ın önünde. Mesela bir örnek vermiş. Olaytan ülkenin en iyi 8 numarası demiş. O zaman şöyle cevap vereyim. Başar Bey. Beşiktaş o sizin şu an en iyi gördüğünüz oyuncuyu bir önceki sportif direktörle teknik direktör basının önünde alternatif diye aldı. Yani senin bugün gördüğün o en iyi dediğin oyuncu bu yeni gelen teknik direktör
4: evet,
0: sayesinde oldu. Yani bir önceki teknik direktör ben Serkan Reçber'den duyduğum için söylüyorum. Biz Olaytan'ı alternatif aldık. Bak bir öncekinin alternatif diye aldığını bak bugünün en iyi oyuncusu yapmış. O yüzden teknik direktör üzerinden okunur diye anlattım.
4: Bu arada 23 Aralık 2021'de deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın ardından o dönem Göztepe teknik direktörü Nestor El Maestro şunu söylemiş hocam. Hayat kendi kalenizin 20 metre önünde dar alanda savunma yapmak için fazla kısa demişti. Evet. O dönemde hatta bu açıklama epey bir gündem olmuştu. Hoca işte. Biraz tarzıyla ve açıklamalarıyla iz bırakan nefis bir teknik direktör olmuştu Süper Lig'de bir dönem. Hakeme geçelim. Atilla Karaoğlan. Galatasaray Kocaeli Spor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'dı. Atilla Karaoğlan bakalım kaç puanla günü noktalayacak. Burçin Keskin'in puanını merak ediyorum. Hemen Atilla Karaoğlan'ın da performans rakamları ekrana gelecek. Hocam siz lütfen başlayın. Rakamlar da ekrana geldi.
1: Atilla Karaoğlan bizim...
4: Hocam yalnız özür diliyorum. Hı. Yani bu yabancı VAR hakemi konusunu

0: bilmiyorum nasıl yapacağız. Matej Yuk ve Tamás Bognar'dan başka Varda hakem ben görmüyorum. Yani sürekli aynı isimler üzerinden dönüyoruz. Bu normal mi? Ya da nasıl bir buna çözüm bulunabilir bilmiyorum.
1: Furkancığım,
0: şimdi biz... yine aynı isim çünkü görünce dikkatimi tabii çekti bu
1: şimdi
0: maçta.
1: Şöyle da söyleyeyim Furkancığım, biz hangi ülkenin liglerini örnek alıyoruz? Değil mi? İlk 5 ligi, Avrupa'nın ilk 5 ligini. Avrupa'nın ilk 5 liginde yabancı VAR hakemi var mı?
0: Yok.
1: Yok.
0: Hangi liglerde var hocam? Galiba Yunanistan'da var.
1: Yunanistan'da var. Suudi Arabistan'da var. Biz onları mı örnek alıyoruz? Ya ben mesela kabul edemiyorum yabancı VAR hakemini. Ama niye yapıyoruz biz bunu? Zaten elimizde çok fazla üst seviye hakem yokken biz elimizdeki hakemlerin de çoğunu nedensiz bir şekilde uzaklaştırdık. Havuzu daralttık. Buna mecbur kaldık. Ama bunu sorgulayan yok ülkemizde ne yazık ki. Yani. Çok üzülüyorum ben. Yani hakikaten şu anda dışarıda kalan hakemlerin şu, yani Matej Yuk veya Tamás Bognar kadar VAR hakemliğini yapamayacağını mı iddia ediyoruz biz? Onlar daha iyi yaparlar. Bak bu kadar da eminim yani. Şimdi Atilla Karaoğlan bizim kağıt üzerinde 2 numaralı hakemimiz. 1 numaralı hakemimiz Halil Umut Meler. UEFA sıralamasına göre 2 numaralı hakemimiz Atilla Karaoğlan. Sezona fena başlamadı. Ve bu maç doğru bir atamaydı diyebiliriz. Bu tip maçlarda özellikle Galatasaray'ın iç sahada oynadığı maçlarda tabii çok coşkulu oynuyor Galatasaray. Çok temaslı oynuyor. Yani burada iki takımın özellikle deplasman takımının hakemi güven kazanması için doğru bir faul çizgisi ve disiplin çizgisi o kadar önemli ki. Oyun için de çok önemli. Şimdi nasıl başladı? Daha ikinci dakikada Torreira'nın bir pozisyonu var. Ayak yukarıda. Yani zaten tam girse kırmızı kart, VAR müdahalesi olur. Ama yani resmi olarak kötü ama oyun içerisinde o şiddette değil. Ama orada en azından sert bir uyarı veya sarı kart göstermesi gerekir. Atilla Karaoğlan tecrübesindeki bir hakem. Yani maça iyi başlayamadı.
0: Hocam neden peki bu kartlar es geçiliyor? Yani maçın daha başı olduğu için mi? Yani biraz hakemlerden burada hani iyi niyet göstergesi olarak mı görmek lazım?
1: Yani bunu? Biraz öyle Furkan. Şimdi hep şöyle bir algı var.
0: Çünkü
1: yani
0: bir önceki maçta da yine benzer bir örnek verdiniz. Mehmet Türkmen de,
1: Mehmet Türkmen de
0: maçın yine başında sanırım dakika 3'te oldu.
1: Tabii, İsmail Yüksek'e hareket demiştik. Şimdi şöyle bir algı var. Ya az foul çalayım, az kart göstereyim. Güzeldir. Ama bu demek değildir ki çok net kartları veya çok net faulleri çalmayayım. Bak o çok kötü bir şey. Çok net faul ve çok net kartı göstermezsen oyuna olumlu katkı yapmıyorsun. Olumsuz katkı yapıyorsun. Çünkü oyun istediği akması gereken şekilde akmıyor. O nedenle buna biraz daha dikkat etmeleri lazım. Sonra kaç pozisyonumuz var? 6 pozisyonumuz.
0: Altı.
1: Bak dikkat edersen Fenerbahçe Galatasaray maçlarında hep daha fazla pozisyon
0: arttı
1: oluyor.
0: Sayılar.
1: Çünkü bir şey var yani özellikle şeyde Ali Samiyan stadyumunda çok domine ettiği için Galatasaray oyunu çok daha fazla pozisyon oluyor. Şimdi ikinci pozisyon 12. dakikada gol oluyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra VAR müdahalesiyle gol iptal oluyor.
0: Deniz'in kaydettiği gol.
1: Evet, Deniz'in kaydettiği gol. Şimdi bu mesela normalde Atilla Karaoğlan'ın kendisinin bu golü iptal etmesi lazım. Neden? Çünkü çok net bir kuraldır bu. Kaleci topa eliyle temas ettiyse bu kaleci kontrol etti demek. Yani bu iki oyuncu oynarken mesela göğüs göğüse çarpışırsın ya öyle bir şey değil. Kaleci topa değdiği anda kaleci topu kontrol altına almış olur. O yüzden bu golün zaten Atilla Karaoğlan tarafından iptal edilmesi lazım. Mesela kaleci degaj atacak. Topu elinden çıkarttı. Ta topa vurmaya çalışırken forvet araya girdi. Giremez. O sırada kalecinin kontrolündedir o top. Degaj atarken bile. O nedenle bir kere gol iptali doğru. Ama hakemin iptal etmesi lazımdı. Zaten gol faulle iptal olmasa bile offside nedeniyle iptal olur. Çünkü oradaki oyuncu baskı altında topu kale bilerek uzaklaştırma yapıyor.
0: Ama o da bu akşam şey. VAR kayıtları açıklandı hocam. Bu pozisyonla ilgili de paylaşıldı oradaki konuşmalar, diyaloglar. Kocaeli Spor kalecisi Serhat'ın topun hakimiyetini sağladığı için golün iptal edildiğini yani, Atilla Karaman orada açıklıyordu.
1: Evet, faul nedeniyle zaten görünce hemen iptal etti. Yani bu pozisyonla ilgili VAR hakemine artı veriyoruz. Atilla Karaoğlan'a eksi veriyoruz. Çünkü onun görmesi lazım saha içerisinde. O tecrübedeki bir hakemin. Üçüncü pozisyon 33. dakikada bu sefer Kocaelispor'un geliştirdiği atakta arkadan Talisca'nın çok riskli bir müdahalesi var. Çok temas yok. Biraz daha etki olsa Kocaelispor lehine penaltı olabilecek bir pozisyon. Ama Torreira hareketini yapıyor. Ne bir etki yok yani. Ufak bir temas var. Futbol içi diyebiliriz buna. Orada oyunun devam etmesi doğru. Burada Atilla Karaoğlan'a tik atıyoruz. Üçüncü pozisyonda doğru karar vermiş.
0: Geldik dörde.
1: Dört.
0: Sonra doğru yaklaşıyoruz. Puanı merak
1: ediyorum. Denizgül ceza sahası içerisinde yerde kalıyor. Böyle bir ikili itme çekme var hatırlarsınız.
0: Kolay
1: en son gibi. Sahada böyle ayağa da bir temas var. Ama bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Yani bu diyoruz ya futbol temaslı oyundur. Özellikle etkiden çok emin değilseniz, çok net bir temas darbeye dönüşmemişse penaltı vermeyin. Kolay penaltı istemiyoruz der UEFA. Penaltı çok büyük bir karar çünkü. Verebileceğin en ağır teknik karar penaltıdır. O nedenle o ağırlıkta olmalı gerekir. Buradaki de devam doğru. Burada sadece Denizgül için bir parantez açalım. Biraz kolay bırakıyor kendini. Bu yaştaki bir oyuncunun daha fazla zorlaması lazım pozisyonları. Daha fazla zorla ki hakem seninle ilgili negatif yüklenmesin. Avrupa'da filan mesela bunları seyrederler. Vereceği varsa da vermez. Bu kadar kolay bırakırsa. Böyle bir etiket oluşturursa. Beşinci pozisyon. Yine Denizgül'ün pozisyonu. 68. dakikada. Hafif dönerken bir eli orada hissediyor. Hemen kolay kendini bırakıyor yine.
0: Ceza sahası içinde.
1: Bravo. Hatta buna ikinci sarı kart olur mu diyen var. Aldatmadan dolayı. Aldatmadan dolayı ikinci sarı kart olmaz. Neden? Çünkü ikinci sarı kartın aydan bile gözükecek netlikte olması gerekir deriz biz. Burada da hafif bir temas var ama kolay bırakıyor kendini. O nedenle burada doğru tik atabiliriz. İki pozisyon içinde Atilla Karaoğlan'a. Son pozisyonumuzda maçın bitirilişi. Şimdi 3 dakika veriyor artı 3. 93-53'te bir frikik kullanıyor Kocaelispor.
0: Evet.
1: Ceza sahasına çıkıyor. Galatasaray müthiş bir atağa başlamış. Belki bir gol atacak.
0: Kontra atak.
1: Kontra atak. Bomboş. Yani Atilla Karaoğlan tecrübesindeki bir hakem böyle maç bitiremez. Bir beklersin. Veya erken bitirirsin. Kafayı vurdu. Daha top havadayken çıkarken düüüt bitirirsin. Bir daha pas olmaz.
0: Ki tarihte çok olan bir hadise değil ama çok yakın zamanda Süper Lig'de averajla şampiyonluk kazanılan bir sezon var aslında. Her golün Galatasaray'ın averajda kaçırdığı kendi açısından Beşiktaş'ın şampiyon olduğu o pandemi sezonu 2020-21 averajda Beşiktaş o dönem şampiyonluğa ulaşmıştı.
1: Bu sezonun da ne getireceğini bilemeyiz. Yani bir de Batrokov'du galiba topla giden. Yani belki Batrokov ilk golünü atacak. Atıyorum yani. Belki de değildi ama yani bu yakışmadı bu seviyede hakeme.
0: Hocam kaç puan verdiniz? Atilla Karaoğlan'a.
1: Atilla Karaoğlan'a.
0: Mehmet Türk benden daha iyi, Reşat Onur Coşkun Ses'ten daha kötü bir puan bekliyorum.
1: 6.5.
0: 6.5 mu? Daha yüksek beklemiştim ben.
1: 6.5. Çünkü ben şöyle bir notlama yapıyorum. 7 ve üstü bir sonraki hafta tekrardan görev alsın. O nedenle Atilla Karaoğlan da bence bu performanstan sonra bir beklemesi lazım. 6'nın altına inmemenin de skora etki etmedi.
0: Major hata olmadı. Peki.
1: Ama niye 7 vermedi? Mesela
0: neden hocam?
1: O faulü kendi verseydi kaleciye.
0: İptal edilen golü.
1: İptal edildi. O zaman 7 verirdim. O nazar boncuğu derdim 93.
0: VAR'la birlikte değerlendirseniz.
1: VAR'la birlikte de değerlendirelim. VAR müdahalesi doğru ama Atilla Karaoğlan.
0: Bir ortak puan verseniz mesela o zaman 7-7.5 gibi bir rakam.
1: VAR'a bu maçta 8 veririm. Çünkü maçı kurtardı. Yani orada bir gol olsa herkes bir de biz çok seviyoruz hakemle ilgili konuşmayı. Allah yani ne olurdu? Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı sana öyle oldu, bana böyle oldu. Oyunun önüne geçerdi yani.
0: Peki süremizi de biraz daha verimli kullanmak adına bu bölümde biraz hızlanmanızı rica edeceğim. Beşiktaş kısmı Erzurumspor maçında 3-0'lık bir galibiyet. Az önce İbrahim Hocam dedi ki teknik direktör açısından ligin en hazır takımlarından birisi olarak değerlendirdi Beşiktaş'ı. Katılır mısınız Burak Hocam?
2: Tabii kesinlikle. Bir defa hocanın aksiyonları var, iç koridor kullanımları var. ceza sahasında çok adamla girişleri var. Özellikle kenar oyuncusunu işte çizgi

0: de kullanırken beki içeriden sokması, kenar oyuncusunu içeri dahil ettiğinde, daha doğrusu şöyle oyun terse devrildiğinde, yani sol kanattayken sağ kanattaki oyuncuyu, kenar oyuncusunu santrafor gibi merkeze çıkartması, çok özellikle rakibin defansının dengesini bozması, bir sürü öğretisi var. Yani ilk kafamda en dikkatimi çeken ve hoşuma giden iki tane. Tabi bunları Pep Guardiola'da falan gördüğümüz şeyler bu arada. Hani hoca ilk defa bunu inovasyon yapmadı burada. İcat etmedi de hani olsun, önemli değil yani. Burada uygulaması çok önemli hocanın. Zaten herkes bir şeylerin üstüne bir şeyler koyarak onun üzerine futbola katkıda bulunuyor. Dolayısıyla buralarda tabi hocanın çok ciddi derecede şeyi var, katkısı var. Tabi bunlar da ileride çözülecek. Ondan sonra da bakalım bunu yeni şeyler neler üretecek, onlara bakacağız. Ama hocanın repertuarında zaten bunlar var. Şeydeyken de, Fiorentina'dayken de gerçekten çok önemli performansları vardı. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. Bir de takım, bir de şey olarak, fizik olarak da iyi hocam ya. Ya o da çok önemli bir şey, biliyor musun? Yani diğer takımlardan çok üstte fizik olarak. Bilmiyorum, bana katılır mısınız?
1: Hocam orada da çok kısa araya gireyim. Yani sezon başı kampında çok ciddi bir kalabalık vardı. Hemen onları eledi. Ben bunlarla kampa gitmem dedi. Aslında evet, temel sebebi
2: oldu. Hatta ağırlıklı olarak akademiden isimlerle, genç isimlerle.
1: Fiziksel olarak beni yukarı o çıkartır dedi. Burada olup olmayacağı belli olmayan oyuncular Solskjaer'in başını yaktılar.
0: Hocam bozar.
2: Gitmiştik.
1: Olmaz.
2: Kampa.
1: Benzer durumu Fenerbahçe yaşadı sezon başı.
0: Bozar hocam. Biliyorsunuz antrenman kalitesini de bozar. O gideceğini bilen oyuncuların vücut dili herkesi bozar. Çünkü mutsuzluk bulaşıcı bir hastalıktır hocam. Neyse, veya negatiflik. Toparlamak gerekirse maçla ilgili de çok uzatmayalım madem vaktimiz yok. Beşiktaş yine gayet iyi oynadı. Bence Nizami 2 gol verilmedi. Burçin'in alanına girmek istemiyorum ama yani 3+2 5-0 biterdi maç. Daha da fazla biterdi. Trossard ilk golünü attı. Trossard'a bayılıyorum. Geçen sene favorim Sané'ydi. Bu sene Trossard onu geçecek gibi. Ondan sonra gerçekten çok çok pozitif, müthiş bir oyuncu. Ayağına inanılmaz yakışıyor. Yani top kaybı yapmıyor. Oyunu inanılmaz yönlendiriyor. Gerçekten Beşiktaş'ta o da çok istekliydi, çok arzuluydu. Vlahovic'in olmadığı maçta elinden geleni yaptı. Çok pozitifti. Yine diğer oyuncular
2: da
0: oldukça iyiydi. Tabii efendime söyleyeyim. Onun haricinde de ama Beşiktaş'ın da öngördüğüm şey, şimdi Avrupa maçında da göreceğiz. İnşallah iyi bir maç çıkaracaklar ama sert bir maç oynayacaklar. Ya onlarda da bir savunma zaafları var açıkçası. Bir kırılganlık görebiliriz. Bir de Beşiktaş böyle mağlup duruma düştükten sonraki, yani uzun süreli mağlup duruma düştüğünde ne yapacak? Onlara da bir bakmak lazım diye düşünüyorum.
2: Alanya Spor deplasmanında dönememişti mağlubiyetten. Fenerbahçe deplasmanında 1-0'dan dönmeyi başardılar. Hocam hemen hakem performansına geçelim mi? Çünkü çok da fazla vaktimiz yok.
0: Tabii.
2: Gürcan Asova'nın rakamlarını bir görelim. Beşiktaş-Erzurumspor mücadelesinde. Kalan bölümde de Trabzonspor-Galatasaray maçında sizce hangi hakem atanır? Bunu da sormak isterim. Buyurun, ekranda Gürcan Asova'nın rakamları.
3: Şimdi Gürcan Asova'da bizim genç ve umut vadeden hakemlerimizden. Ve bu sezona iyi giriş yaptı. O nedenle bu maçın ataması da bence doğruydu. Güzel bir ivme yakalamıştı çünkü. VAR'da yine Tamás Bognar vardı. 22 faul, 3 sarı kart. 55 dakika civarı zaten genelde top oyunda kalıyordu Gürcan Asova'nın yönettiği maçlarda. Maç öncesi de bunu söylemiştim. Genel anlamda performansı benim beklentimin çok altında kaldı. Yani bu şu demek: Gürcan Asova, sen sezona iyi başladın ama bu demek ki biraz tansiyon arttığında ve maç zorlaştığında sıkıntı yaşıyorsun. Biraz daha tecrübe kazanabileceğin maçlarda görev alman daha doğru. Şimdi pozisyonlara bakarsak 4 tane pozisyon çıkarttım bununla ilgili. Zaten hemen hemen herkes pozisyonları biliyordur. Şimdi birinci pozisyon ilginç. 14. dakikadaki pozisyon. Şimdi Orkun'un hakem iletişimiyle ilgili
2: itiraz.
3: Özellikle Tüpraş Arena'da aşırı agresif Orkun. Yani buna çok dikkat etmesi lazım. Yani maazallah, yani zaten Vincenzo Italiano da maçtan sonra onu söyledi. 10 kişi bırakabilir takım.
2: Kendisine örnek verdi. Kendi oyunculuk yıllarından örnek verdi.
3: Ve onu bile ne kadar naif, ne kadar doğru bir şekilde mesaj verdi. Yani müthiş Vincenzo Italiano'nun maç önü ve maç sonu açıklamaları. Yani hakikaten çok farklı. Buna dikkat etmesi lazım. Mesela hakem de Gürcan Asova'da onu çok iyi yönetemedi. Yani o pozisyonun galibi sinirlenen Orkun. Bu bizim için doğru bir hakem yönetim modeli değildir. İkinci pozisyon 45+2'deki oh pozisyonunda, Mustafa Yumlu oh pozisyonunda penaltı var mı yok mu? Şimdi bu tip pozisyonlar yine Furkan sahada daha iyi gözükür. Hakem çok hakim pozisyona. Görüyor yani kim kimi çekmiş, ne kadar çekmiş, acaba fazla mı çekmiş? Ne dedi hakem? Devam dedi. İkili bir çekme var dedi. O nedenle bunu sabaha kadar Beşiktaşlılar penaltı der. Beşiktaşlı olmayanlar ya iki taraf da birbirini çekiyor der. O nedenle kimse kimseyi ikna edemez. Bu tip bu kimse kimseyi ikna edemediği pozisyonlarda da VAR devreye girmez. Hakem kararına da saygı gösterir deriz. O nedenle burada Gürcan Asava'ya tık atabiliriz.
2: Peki.
3: Üçüncü pozisyon. Beşiktaş'ın VAR müdahalesi sonrası iptal edilen golü 51. dakika. VAR kayıtları açıklandı zaten.
2: Evet.
3: Ben hala orada elle oynamanın kanıtlanabileceğini düşünmüyorum. Bana da VAR gibi geliyor topun yönünden dolayı. Ama VAR gibiyle VAR müdahalesi olmaz.
2: Gibiyle olmaz.
3: Olmaz.
2: Yani, gri de olmaz.
3: Olmaz. Yani ekrana geldiğinde ekranda gördüğümüz aa evet çok net elle oynama varmış dememiz lazım bizim. Yani bu görüntülerde çözülemiyor. Gürcan evet. nasıl hemen karar verdi onu da anlayamadım. Bu temas noktası diyor ama temas noktası öyle değil yani o pozisyon.
2: Hocam son bir dakikamız. Hemen son pozisyon sanıyorum Černi'nin.
3: Evet Černi orada da foul vermesini anlayabiliyorum ama maç içerisinde çaldığı foul standartlarının çok altında bir foul. Hani maç içerisinde her şeyi dıt dıt dıt düdük çalan bir hakem olsa diyeceğim ki bunu da hemen gördü çaldı. Vermese daha doğru olurdu. Toplarsam yani bence bu gol iptallerinden ki sıkıntıdan dolayı 6 verdim Gürcan Osova'ya.
2: En düşük puanı.
3: En düşük puanı Gürcan Osova'ya verdi.
2: Son hızlı bir yanıt tek cevap hatta. Trabzonspor Galatasaray mücadelesinde sizce hangi hakem görev alır?
3: Bence tek alternatif var Cihan Aydın.
2: Cihan Aydın'ı bekliyorsun.
3: Allah hakem şansı versin.
2: Hafta boyu zaten konuşacağız.
3: Aynen. Ahmet Beşiktaş maçında bir numaralı alternatif Ali Şansalan. Plase Ümit Öztürk ama Ali Şansalan olur büyük ihtimalle.
2: Hafta boyu konuşacağız. Daha önümüzde epey vakit var. Biz noktalıyoruz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık kıymetli görüşlerinizden, yorumlarınızdan dolayı. Süper Lig analizinin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Serhan Türk ve Salim Manav'la birlikteyiz. İki değerli gazeteciyle gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Nasılsınız?
1: İyi, çok şükür. Ben kardeş kuruluşumuzdan geliyorum buraya. Çok uzaklardan geliyorum. Alt kattaki stüdyodan. Üst kata geldim. Libero'dan.
0: Libero TV YouTube kanalı.
1: Evet, YouTube kanalımız. Libero TV'de. Çok önemli bilgiler verdik. Hala birkaç önemli bilgi daha var. Onu da Aspor ekranına sakladık. Salim Manav kardeşim ve seninle güzel bir yayın. İnşallah seyircilerimizi bekliyoruz.
0: Evet, keyifli bir yayın. Siz değerli Aspor TV izleyicilerini ve Aspor Radyo dinleyenlerini bekliyor. Aspor Radyo ile de ortak yayında olduğumuzu hatırlatalım. Her yerden de dinleyebilirsiniz. Frekansları da internet üzerinden bulabilirsiniz. 93.0 İstanbul frekansı. Diğer frekansları da yine dediğim gibi internet sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Salim, sen zaten bir radyocusun aslında.
2: Evet.
0: Radyo Spor'da program yapıyorsun aynı zamanda.
2: Evet.
0: Radyoyla aran iyi. Serhan Türk, sen radyo dinliyor musun?
1: Arabada dinliyorum. Arabada, evet, arabada, ama genelde bir müzik kanallarını dinliyorum. Bir de senin çıktığın yayınları ve Furkan'ın çıktığı yayınları dinliyorum, evet, izliyorum.
0: Furkan devam ediyor tabii. Evet. Spor trafiği yapıyorduk, onu bıraktık. Televizyon yoğunluğu tabii malum. Ama A-Spor'daki tüm yayınlar aynı zamanda ortak yayında orada
1: bu
0: bulabilirsiniz.
1: Bu arada sabaha kadar uyuyamayacağız. Çünkü Salim kendine kahve söylerken, biliyorsun Salim Tarsu'yu çok seviyor. Büyük Double Türk kahvesini seviyor. Bana, evet, Türk kahvesi yaptırmış büyük. Teşekkür, evet, ederim, ama uyuyamayacağız sabaha kadar. Hayırlısı inşallah.
0: Yayını uzatırız ya o zaman, istiyorsanız çok. Gündemdeki haberleri konuşacağız dedik. En sıcak gündem Trabzonspor'da. Trabzonspor Fatih Tekke'nin ardından yeni teknik direktörünü buldu. Thomas Reis, tanıdık bir yüz, tanıdık bir sima. O da Trabzon'a geldi. Dilerseniz haberi bir izleyelim. Ardından da konuşmaya başlayalım.
3: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis oldu. Fatih Tekke sonrası arayışlara başlayan Bordo Maviller takımın başına Alman çalıştırıcıyı getirdi. Sezon başından beri Bulgaristan ekibi Ludogorets'te görev yapan Reis, akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. 52 yaşındaki teknik direktörü havalimanında taraftarlar karşıladı. Thomas Reis, Trabzonspor'la ilk maçına cumartesi günü Galatasaray karşısında çıkacak. Tecrübeli teknik adam, 2024-2025 sezonunda Samsunspor'la Süper Ligi 3. bitirmiş ve Karadeniz ekibini 27 yıl sonra Avrupa Kupalarına götürmüştü. Bu sezon Ludogorets'te Bulgaristan Ligi'nde 9 maça çıkan Reis, 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
0: Evet, Thomas Reis'e kavuştu dedik Trabzonspor. Bordo Mavililerin teknik adam tercihini konuşacağız, ama dilerseniz sıcağı sıcağına, o sırada tabii Ziraat Türkiye Kupası'nda da maçlar vardı bizim ekranımızda da. Yine futbol severler takip etmeye devam edebilir, artık 12'yi geçti bugün ve Perşembe de yine maçlar oynanacak. Thomas Reis'in ilk üçlüsüne bir bakalım mı şöyle yakında?
1: Lütfen.
0: Genelde bakalım, inceliyoruz tabii, yeni tabii, transferler geldiğinde. Hocanınkine de bakalım, taraftarın ilgisi vardı. Yönetmenimiz Aslı Takmaz'dan rica ediyoruz, ekrana da geliyor.
1: Çok güzel ya, antrenmanlı. Baba antrenmanlı ya.
0: Evet, hocanın ilk üçlü performansı nasıl buldunuz?
1: Türkiye'yi biliyor ya, Türkiye'yi biliyor. Zaten akşam saatlerinde bana Ankara'dan çok sevdiğim dostum Yusuf Pınaroğlu sormuştu, Thomas Reis nasıl iş yapar mı diye. Ve Abdullah abiyle beraber, bizim Abdullah Kereş var, o da iyi Galatasaraylı. Ben de Abdullah abiyi İstanbul'a gönderirsem maçı beraber izleyelim.

0: dersek ben bununla ilgili her şeyi söyleyeceğim dedim. Şu çok önemli. Thomas Reis Samsun Spor'un o biliyorsun transfer yapamıyorlardı.
1: Evet, transfer yasağı vardı.
0: Bu dönemde bile olağanüstü işlere imza atan bir hoca durumundaydı ve önemlisi ise disiplinde çok net bir şekilde getirmişti. İyi bir kadro yapmıştı. İyi bir kadroyla da olağanüstü şeylere imza atmıştı. İşlere imza atmıştı ve Samsun Spor çizginin ta yukarısına kadar getirmişti. Ve oradan da iyi bir Samsun Spor izlemeye başlamıştık. Tabii ki o hoca da böyle Karadeniz'i dolaşıyor. İşte Samsun oradan Trabzon'a geldi. Trabzon'da da aynı işleri yapacağını düşünüyorum. En azından Türkiye'yi biliyor, Türk futbolunu biliyor, Türk takımlarını biliyor. Ve Türk takımlarındaki oyuncuları net bir şekilde iyi analiz ediyor. Ve en önemlisi gittiği takımlarda kendine bir kimlik oluşturuyor. O kimlikle de iyi bir takım olgusuyla beraber önemli işlere imza atıyor. Ben Trabzonspor'a iyi geleceğini düşünüyorum.
1: Evet. Salim, sen ilk etapta neler söylemek istersin?
2: Yani Serhan abinin kaldığı yerden devam edeyim. Thomas Reis Samsun Spor'da önemli işlere imza attı. Samsun Spor UEFA Konferans Ligi'ne taşıdı. Ardından UEFA Konferans Ligi'nde Samsun Spor başarılı sonuçlar elde etti. Samsun Spor karnesinde 72 maçta 1.63 puan ortalamasını tutturdu. Kaldı ki bir Anadolu takımında 1.63 puan ortalamasını tutturmak şampiyonluğu oynayan takımlar için, yani 1.63 şampiyonluğu oynayan takımda 2.10, 2 ve 2.10 civarında demek. Bence bu evet. Oran gayet mantıklı. Bundesliga tecrübesi olan bir teknik direktör. Bochum ve Schalke'de çalıştı. Ardından Samsun Spor. Bence Türkiye Ligi'ni biliyor. Pres ve karşı presi çok iyi oynatan bir teknik direktör. Trabzonspor için doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ludogorets'de de, Bulgaristan ekibi Ludogorets'de de önemli işlere imza attı. Oradaki performansı da
1: kısa
2: gayet
1: bir süre
2: iyiydi.
1: Kaldı ama 11 maçta iyi bir oranı var orada.
2: İyi
1: da.
2: Bir oranı var. 2 üzerinde puan ortalamasını
1: bakalım yakaladı. Mı şöyle hocanın kariyerine? Hem tabii grafiklerimiz ki vardı, onları da rica edelim. Hatırlamış olalım aynı zamanda. Hem Thomas Reis'in kariyer grafiği, yine hocanın Samsun Spor'daki performansına dair de yine size aktaracağımız iki grafiğimiz var. Onlar üzerinden de konuşuruz. Az önce sen zaten bahsetmiştin. Şimdi 2019-2022 arası Bochum'da 112 maç, 50 galibiyet, 21 beraberlik, 41 mağlubiyet, 1.53 ortalaması var. Schalke en düşük puan ortalamasına sahip olduğu dönem 1.13'te kalmış hoca, 31 maç. Samsun Spor 2024-26 arası zaten yakından bildiğimiz bir dönem. 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik yaşadı Samsun Spor'la. 21 defa mağlup oldular ve 1.63'lük ortalaması vardı. Daha sonra Ludogorets'e gitti Bulgaristan ekibine. Orada 11 maç sadece takımın başında kaldı ama sadece bir mağlubiyet yaşadı. 7 galibiyet, 3 beraberlik var. 2.18'lik bir ortalama var ama 11 maç üzerinden olduğu için onu tabii çok sağlıklı bir ortalama olarak değerlendiremeyiz belki. Fakat Samsun Spor'da yaptıkları 72 maçta 1.63 puan ortalaması ki Samsun Spor yeniden Süper Lig'e yükselmişti uzun bir aranın ardından. Evet. Çok aşırı iddialı bir kadrosu yoktu. Ona rağmen tabii elindeki kadroyla çok iyi iş yaptı. Samsun Spor kariyerine de bir şöyle yakından bakacak olursak zaten söylediğimiz gibi lig performansını bir inceleyelim. Orada da 58 maç. Ligde 26 galibiyet, 16 beraberlik, 16 mağlubiyet yaşamış. 1.62 puan ortalaması ligde. Süper Ligi 3. sırada bitirdi Samsun Spor. 27 yıl sonra Avrupa sahnesine taşındı. Thomas Reis yönetiminde. Hatta şunu hatırlıyorum. Hoca gittiğinde bayağı üzülen Samsun Spor taraftarları vardı. Havalimanında kendisine uğurlamışlardı diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlamıyorum, eminim çünkü. Bir an düşündüm. Evet, doğru yani. Kendisini de uğurlamışlardı. Gayet güzel bir şekilde de veda etmişti. Onu da şuradan hatta mukayese etmiştik. Ona da emin olduğum için söyleyeyim. Tedesco'nun gidişinde demiştik ya, yakın dönemde böyle kaç tane teknik direktör böyle uğurlama gördü ki, şanslı isimlerden birisi demiştik. Tedesco'nun gitme görüntülerinin o veda, hani bayağı taraftar uğurlamıştı ya. Ardından mesela o dönem yaptığımız yayında Thomas Reis'in ayrılış görüntülerini de yine ekrana vermiştik. Onu da havalimanında uğurlayan Samsun Sporlular vardı. Şimdi yeni bir macera, yeni bir hikaye Trabzonspor'la birlikte. Bu hikayenin İlk sayfası baya böyle, yani filmin girişi Peki. Bayağı aksiyon dolu olacak. Peki. Çünkü Galatasaray derbisi.
0: Peki ayrılışına

0: hiç üzülmeyen, sevinilen, özel uçaklarla gelip tarifeli uçakla giden kim en yakın zamanda aklınıza
1: Mourinho
0: geliyor?
1: Mourinho'yu diyeceksin.
0: Allah yolunu açık etmesin. Aldığı paralarda bir şey söylemiyorum artık da.
2: Ya zaten yani adam şu an yine zirveyi gördü.
0: Ya zirveyi görüyor da yani o kadar kişinin ahı var. Benim Cem Yılmaz diye arkadaşım var Ankara'da, sürekli her gün ah ediyor. Yani ben bu kadar ahla fazla yaşayacağını düşünmüyorum yani.
2: Vallahi sağlık saatte uzun ömür versin yine
0: bir şey söylemiyoruz artık da. Herkes çok üzülüyor. Yani
2: ama vardı bir hayır onda da.
0: Şimdi Thomas Reis'in ilk karnesine bakacak. İlk karnesi de çok önemli bir eşik. Galatasaray-Trabzonspor-Galatasaray derbisi. Yani derbi demiyoruz ona ama büyük maç diyoruz artık. Biliyorsun ya derbiler o, kendi
2: o da güncellendi şeyde, biliyor musun artık? Eskiden mesela aynı şehrin takımları için konuşuluyordu evet. Derbi. Şimdi çok artık büyük maçlara da derbi denildiği
0: o
2: söyleniyor.
0: Derbi
2: yine.
0: Diyelim. Tamam derbi
2: de diyebiliriz. Büyük maç diyebiliriz.
0: Aynen. Çok büyük bir maç. Çünkü Trabzonspor artık kendi evinde iyi bir maç izlettirmek istiyor taraftarına ve bu Burhan'dan da iyi bir şekilde çıkmak istiyor. Yeni bir teknik adam ilaç gelir mi onu göreceğiz. Galatasaray'da milli takım arasına Trabzonspor galibiyetle gelmek istiyor. Girmek istiyor ve önemli eksiği de şu an için Osimhen gözüküyor. Bu anlamda bence hem Trabzonspor'un İyi bir maç izletebilmesi hem de buradan yeni hocayla bir çıkış yakalaması gerekiyor. Diğer taraftan da Galatasaray'da mutlu bir şekilde milli araya girmek istiyor. Böyle bir ikilemin içerisindeyiz. Öyle değil mi Salim?
2: Evet.
0: Günaydın.
2: Abi. Zor başlıyor serüveni Salim hocanın.
3: Yani şöyle diyeyim, Samsun Spor'dayken de zor başlamıştı. Şöyle ki Samsun Spor'da Gistol'dan sonra görevi devralmıştı. Gistol da orada çok iyi işleri imza atmıştı.
2: Doğru.
3: Zannediyorum ki evet hafızam beni yanıltmıyorsa Hüseyin Eroğlu'ndan sonra Gistol geldi. Gistol'un ardından Thomas Reis geldi. O takımla birlikte önemli işlere imza attı. Ben farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek istiyorum. Thomas Reis döneminde Samsun Spor'a gelen oyuncular şu anda farklı takımlara gidip transfer oldu. Samsun Spor oyuncu transferinden ciddi bonservis miktarları kazandı. Bu yönüyle Trabzonspor'la da uyuşan bir kimliğe sahip. Çünkü Trabzonspor son dönemde oyuncu satışlarıyla birlikte ülkemizden çok kasasına para koyan takımlardan birisi ve bu anlamda da birçok kulübe örnek oluyor. Bu yönüyle de örtüşüyor. Zorlu bir maçla başlayacak Galatasaray derbisi. Galatasaray derbisini geçtiğimiz yıl Serhan abiyle birlikte Trabzon'da takip etmiştik. Trabzonspor güzel bir oyunla kazanmıştı. Çok da iyi bir oyun ortaya koymuştu. Hatta ilk yarıda 2-0, 3-0 olabilirdi o maç. Şimdi değişen bir hoca var. Değişen bir kadro var. Ben zorlu geçeceğini düşünüyorum karşılaşmanın ama iç saha baskısıyla Trabzonspor ve yeni teknik direktör geldiğinde şu ana kadar teknik direktör değişimlerinden sonra her takım 3 puan aldı. Fenerbahçe'dekine değişim demeyeceğim çünkü mevcut hoca ayrıldı. 24 saat olmadan geri döndü. Orhan Ak yönetiminde 2 haftada 4 puan Gaziantep FK. Hüseyin Hoca geçici antrenördü. 3 puan aldı ilk maçında Gençler Birliği'ne karşı. Başka teknik direktör değişimi oldu mu net? Şu ana kadar Trabzonspor ve Gaziantep FK.
0: Evet.
3: Bu hafta ama olur. Bu hafta Süper Lig'de ben hoca değişimleri bekliyorum.
0: Yok, Göksel, kimi bekliyorsun? Göksel Başkan yok öyle bir şey diye kardeşimiz
3: yok,
0: dedi.
3: Yok ondan dolayı değil.
2: Nuri Şahin
3: bir ara öncesinde teknik direktör değişim haftasıdır. Yani bir takım
0: kim ama isim söyle.
2: Bu milli ara bir de uzun i̇sim şimdi söyle. Bir aya yakın bir milli ara. Hatta şeyde söyleyeyim Thomas Reis'in işte ekranda Samsun Spor'la Süper Lig performansı var.
3: Evet.
2: Galatasaray'la oynayacaklar. Ardından milli ara
0: yalnız, Salim
2: geleceğim oraya. Milli aranın ardından da Samsun deplasmanına gidecek. Thomas Reis eski takımına karşı yani Trabzonspor'un ikinci maçı da o olacak.
0: Karadeniz derbisi.
2: Onu da hatırlatalım. Evet bir Karadeniz derbisi de olacak. Salim.
0: Ya Salim biliyorsun boş konuşmaz. Salim'in haber yapması çok iyidir.
2: Şimdi söylemek istemez.
3: Söyle bence mesaj şöyle geldi ki şimdi. Yok direkt istatistiklere de bakıyorum. Şöyle ki
0: isim Salim.
3: Yani milli ara öncesinde hep bir teknik direktör değişimi yaşandı. Ancak geçtiğimiz yıl bu kırıldı. Geçtiğimiz yıl mesela örnek verelim. Salim Manav X bir takımda, Serhan Türk Y takımında teknik direktör kamuoyunda şu konuşuluyor.
0: Salim ben tatmin olmadım izleyici olarak isim ver.

0: Aynen. Bu mesela kamuoyunda konuşuluyor. Salim'in ve Serhan'ın takımı mağlup olursa gider bunlar deniliyor. Çat kırılma haftalarında geçtiğimiz zaman hocalar maç kazandı.
1: Sen söylemeyeceğim, belli oldu isim. Söyleyecek evet, olsan söylerdim.
2: Şey yaptı. Yalnız ben biraz
1: ben
2: önce
1: şöyle yapayım o zaman.
2: Bir pot kırdım, özür diliyorum. Cem Yıldız'dı, Cem Yılmaz'dı dedim. Cem evet. Yıldız'dı benim arkadaşımın ismi. Hı. Fenerbahçe beni çok üzüyor. Sen de beni üzme abi ya, ismimi yanlış söyleyip diyor. Kusura bakma. Hakkı neler diyeceğim.
1: Şimdi Süper Lig'de galibiyeti olmayan bir tane takım var. O da Göztepe. Ligin son sırasında. Eyüp Spor'un tek galibiyeti var. Konya Spor, Erzurum Spor, Samsun Spor, Başakşehir'in tek galibiyeti var.
2: Neydi hocanın ismi? Miroslav?
0: Stoylov.
1: Stoylov, Göztepe hocam.
2: Stoylov şu an ligde en uzun süre yapan ikinci teknik adam olarak biliyorum ben. Yanlış
1: Okan
2: hatırlamıyorsam
1: sonra.
2: Okan Hoca'dan sonra.
1: Evet.
2: O yüzden ben orası biraz daha böyle hani hem oyuncu bulma, oyuncu parlatma, oyuncuya değer kazandırma ve bir anlamda da yarışmacı kimliği olan takım hizasında. Ve hoca da her zaman oraya çok iyi geliyor Göztepe'ye. Ben orada bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Özhan Pulat'ta da şöyle bir durum söz konusu. Eyüp Spor zaten istenilen bir transfer dönemi geçiremedi. Geçen sene de biliyorsun kaleci Cankat sayesinde ligde kalmada çok büyük bir hız kazandı ve ligde kaldı.
1: Evet.
2: Yani o da işte Cankat'ın eldiveniyle ligde kaldı.
1: Son hafta tabiri zaten. Caizse. Evet.
2: Bu anlamda tabii ki sıkıntılı bir dönemden geçecek ama orada Özhan Hoca'ya da bütün şeyi vermemek lazım. Yani hoca yapamadı, ilgilenemedi. Ya da elinde çok iyi bir kadro vardı, istenileni veremedi şeklinde değil. Elindeki imkanlar doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyor gibi görmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, evet. Doğru.
0: Göztepe ile ilgili ben şunu söyleyeyim Serhan abinin kaldığı yerden. Göztepe Gençler Birliği maçını Gürsel Aksel Stadyumunda takip etme imkanı buldum. Göztepe takımı tamam, teknik direktör takımı Stoylov önemli bir teknik direktör. Okan Hoca ile birlikte en uzun görev yapan teknik direktör Süper Lig'de ama Göztepe takımının oynadığı oyunu hiç beğenmedim. Şöyle ki stoper sağ beke, sağ bek tekrardan stopere ya da sol bek stoper paslaşması. Stoper uzun oynuyor. Uzun oynadıktan sonra düşen top kanada, kanattan orta yapılıyor. Yani bu denemeyi 20 defa yaptılar zannedersem maç içerisinde. Yani çok beğendiğim sistem takımıydı. Fakat oyuncu kalitesi ve oyun kalitesi çok düşmüş. Hatta maçı izlediğim arkadaşım vardı, Mustafa. Ona da söyledim. Mustafa dedim, bu Göztepe küme düşer. Biz de seninle birlikte bu Göztepe nasıl küme düştü diye konuşturacak bir takım görünümünde dedim.
2: Yine Salim'den bu sene yemek yiyeceğiz Koray. Yani iddiaya girip yemek yiyeceğiz de bakalım.
0: Bu arada ben Göztepe Salim taraftarı, yani ben Göztepe camiası benim için çok farklıdır. Gerçekten güzel
2: demek
0: bir atmosfer.
2: Demek ki bütün Göztepe'liler yemek yiyecek senden Salim.
0: Devam ama edersen. Görüntü çok kötüydü.
1: Yok şu an iyi değil zaten. Göztepe'liler de memnun değil.
0: Göztepe taraftarı da memnun değil performanstan yani.
1: Bir de şaşırtıcı yani. Geçen sezon aslında ligin ilk yarısında hiç gol yemeyen bir takımdı. Çok iyilerdi. Evet. Şu an bu halde olmaları şaşırtıcı. Şimdi Thomas Rice'a geri gelecek olursak. Çok bilinmeyen oyuncular vardı Samsun Spor'da. Tabii transfer başarısı da vardır orada ama her transfer başarısında hocanın payı göz ardı edilmemeli.
0: Evet.
1: Onu söyleyelim. Şimdi Holse diye bir futbolcu. Kimse bilmiyordu belki. Hocanın döneminde çok ciddi verim alındı. Fandron gelen öyle. Ne bileyim işte Musamba, Fenerbahçe'ye gidene kadar yine çok ciddi.
0: Muadil Maci.
1: Hepsini geçtim. Mesela çok yakından tanıdığımız, daha önce oynadığı camialarda belki beğenilmeyen bir Zeki Yavru domine etti sağ bek evet, mevkisini. Evet. Ya bunlarda hep Thomas Rice'ın bence çok ciddi payı var. Trabzonspor'da hocanın böyle bireysel performansına dokunmasını beklediğiniz
2: Aral
1: isimler
2: Şimşir
1: var mı? Aral mı diyorsun?
2: Ben Aral Şimşir'in olacağını düşünüyorum yani. Aral Şimşir hala istenilen düzeyde değil. Tabii ki çarpıcı işler yapıyor. Hocanın elini biraz rahatlatıyor ama bu anlamda mesela Trabzonspor geçen sene daha genç ve kendini göstermek isteyen oyuncu topluluğu vardı. Bu sene daha fazla yıldız olan bir Trabzonspor, yıldız oyuncu olan Trabzonspor'a dönüştü. Ama tabii ki yarışmacı kimliğinde daha fazla olması gereken bir Trabzonspor gerekiyor. Ben Trabzonspor'un eski günlerine, şaşalı günlerine geri döneceğini düşünüyorum. Çünkü olması gereken de o kimya onların üstünde var. Önemlisi ise iyi bir transfer dönemi geçirdiler. Ve o iyi bir transfer dönemi de her zaman olduğu gibi Ertuğrul Doğan Başkan hocam.

0: hocaya bütün imkanlarını sundu ve bu anlamda da iyi bir transfer dönemi geçirdiler. Ses getirecek transfer dönemi geçirdiler. En önemlisi ise hem Trabzon'a hem Trabzonlara hem ülke yani gelişim açısından, ülkenin tanıtımı açısından, Trabzon tanıtımı açısından çok önemli salat transferine imza attılar. Bu da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki her şey sahada belli oluyor. İstediğin oyunu koyarsan koy. Önemli olan o kale direni içerisinde topunun geçmesi ve 3 puan alman çok önemliydi. Bu anlamda sıkıntılar yaşayan ve oyuncu topluluğu anlamında reaksiyonda yeri geldiği zaman yaşayamayan, reaksiyon veremeyen bir takım kimyası içerisinde giren Trabzonspor'un ben eski günlere de geri döneceğini düşünüyorum. Ama tabii ki burada Konyaspor maçı çok önemliydi. Özellikle hem Trabzonspor için önemliydi hem de Hüseyin Cimşir Hoca için çok önemliydi. Ama Konyaspor'un da acil puana ihtiyacı vardı ve orada biliyorsun İlhan Palut da evet. Hocalık anlamında ve geldiğinden beri istenileni verememesi anlamında çok fazla eleştiriliyordu.
1: Bu sezon için diyebiliriz.
0: Bu sezon için. Tabii
1: geçen
0: bu sezon için.
1: Kupada çünkü yoksa
0: ama geçen sene ama arada bir Çaykur Rizespor macerası da var hocanın.
1: Çaykur Rizespor'un yer değiştirdiler. Tabii. İki hoca da kendine geldi.
0: Ama Çaykur Rizespor'un son dönemi Konyaspor'un ilk dönemi yani şu Trabzonspor maçına evet. kalan dönemi hoca için çok parlak geçtiğini söyleyemeyiz. Yani Konyaspor'un da bir varlık gösterebilmesi lazımdı. Trabzonspor'un da hocadan sonra neler değişebiliyor görmemiz açısından önemli bir maça çıkması lazımdı. Ama tabii bunun da kayıp olması artık hedef maçın Galatasaray olduğu anlamına geliyor. Galatasaray'ın hedef maçı da artık Trabzonspor maçı. Çünkü Trabzonspor maçları öyle böyle rahat hem Trabzonspor açısından hem Galatasaray açısından rahat geçecek maçlar değil. Mutlaka 3 puan için çıkılması gereken maçlar. Galatasaray milli araya 3 puanla girmek istiyor. Trabzonspor da en azından o kasvetli havayı dağıtmak istiyor.
1: Doğru. Salim, sen bireysel performans olarak hocanın yukarıya çekeceği isimler sence kim olur?
2: Yani şu anda Aral'ı söyledi Serhan abi. Aral'la birlikte mesela Aral yetenekli bir oyuncu. Midland'da önemli işlere imza attı. Bence dokunulması gereken oyuncu. Trabzonspor'un geçtiğimiz yılını düşünelim. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor nasıldı? Victor Osimhen Galatasaray için neyse Trabzonspor'da da Onarçu öyleydi. Ancak Onarçu'nun performansı çok çok düşüşte. Geçtiğimiz yıl adeta mumlar atıyor. Bu noktada Onarçu'ya dokunmasını bekliyorum. Yani özel konuşabilir. Onarçu'nun performansı düşüşte.
0: Bravo.
2: Çok ciddi
0: evet,
2: bir düşüş yaşıyor.
0: Bravo.
2: Yani geçtiğimiz yıl Saran abi birlikte izledik Trabzonspor evet. Galatasaray maçını. Onun dışında Trabzonspor'un İstanbul'daki tüm maçlarını izledik. Oyun modeli, oyun sistemi Onarçu'ya kuruluydu. Hatta ben şunu söylemiştim. Salah geldi, Onarçu'nun daha fazla gol atmasını bekliyorum şeklinde. Fakat gelinen noktada Onarçu'nun performansında bir düşüş var. Orta sahaya dokunması gerekiyor teknik direktör Bravo. Thomas Rice'ın. Orada yapılan yeni transferler de var. Rus oyuncu, Ukraynalı hemen Malinovski evet. sakatlığı var diye biliyorum. Son haftalarda kadroda yoktu.
3: Sen ama onu açıyor bir dokunuş bekliyorsun.
2: Onu açıyor ve orta sahaya. Orta sahaya da dokunuş bekliyorum.
3: Evet.
2: Çünkü orta sahada iki haftadır oynayan üçlü Ozan, Fabinho, Muçi üçlüsü iç sahada taraftar baskısıyla size iyi işler yaptırır ancak deplasmanda oynanan maçlarda geçişten gol yedirir.
0: Ukrayna
2: Savic
0: var.
2: Yani Savic'le alakalı düşüncem.
3: O da geri gitti.
2: Savic bayağı geri gitti. Şöyle ki dün Trabzonspor'la yakın dostlarım var. Suat ve Tayyip arkadaşlarım. Onlarla konuşuyoruz. Direkt Savic'le ilgili konuştuğumuzda Savic evet. sakatlandığı zaman üzülen bir Trabzonspor taraftarı vardı. Gelmesini
3: şimdi
2: bunlar
3: değişti bu sezon iş sanki.
2: Yani ben bu maçta stoperde bir rotasyon yapacağını evet. düşünüyorum. Savic yerine Samet ya da Cenk Özkaçar olabilir.
3: Konuşuruz zaten. Şimdi son sayfa etiketine mesajlarınızı yazabilirsiniz. X kullanmayanlar evet. Instagram'dan mesaj atabilirler. Bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Serhan Türk ve Salim Manav'la birlikteyiz. X üzerinden son sayfa etiketine mesajlarınızı yazabilirsiniz. Yine X kullanmayanlar da Instagram'dan mesaj gönderebilirler. Herkese iyi seyirler dileyelim bir kez daha. Trabzonspor'da Thomas Reis'in teknik direktörlük görevine gelişini konuşuyorduk. Bir hatırlatma yapalım. Artık saat 12'yi de geçti. Bugün öğlen saat 12'de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Aspor'un konuğu olacak ve canlı yayında soruları yanıtlayacak. Bakalım bu dev maç öncesi başkan neler söyleyecek, Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından nasıl değerlendirmelerde bulunacak, takip edebilirsiniz. Bu hatırlatmayı yapmış olalım. Ve hemen tabii ki Trabzonspor Galatasaray dedik. En merak edilen konuyla devam edelim. O sırada mesajları bekliyoruz dedim. Birazdan okuyacağımı hatırlatayım. Osimhen olunacak mı, olmayacak mı? Kadroda mı yer alır? Süre alır mı, alamaz mı? En çok merak edilen konu bu.
1: Evet, Osimhen'in biliyorsun bir sakatlığı var ve sakatlığından dolayı da Galatasaray'da bir oyun anlamında da sıkıntılı bir dönemden geçtiğini bariz bir şekilde görebiliyoruz. Zaten Osimhen'in oynayışına baktığımız zaman Galatasaray'ı rahatlatabilecek, rakipler için sıkıntı olabilecek ve haksız rekabetle tabir ettiğimiz bu oyun oynuyor. Geliyor forvete golünü atıyor, geriye geliyor, defans yapıyor, orta sahaya geliyor, mücadele ediyor. Yani 4-4'lük takım gibi oyuncu gibi takım. Gerçekten her türlü şey söylenebilir Osimhen için. Biliyorsun son işte sakatlandığı karşılaşmada adüktör dediğimiz kasık sakatlığı yaşadı. Ve buradan dolayı da bir kanaması mevcuttu. Ve bunun içinde verilen süre takvim 4 ile 6 hafta arasıydı oyuncunun iyileşmesi için. Lemina'da da aynı sakatlık söz konusu. Oyuncu için perşembe günü kader günü. Yani perşembe günü son kontroller yapılacak. Ve cuma günde biliyorsun derbi karşılaşması için Trabzon kafilesi belli olacak. Bu anlamda perşembe günü son tahliller yapılacak. Son
0: kontroller
1: bakılacak. Kontrolüne bakacak. Yener İnce bakacak. Ve daha sonra karar verecek. Ama şimdi burası 3 bilinmeyen denklem. Birinci denklem. Galatasaray'da Osimhen Trabzonspor deplasmanına gidecek mi? Ben gidileceğini düşünüyorum. Trabzonspor deplasmanında Osimhen'in. Ama süre alıp olmamasına, oynayıp oynamamasına %50-%50 diyorum. Neden? Hatta %49 diyorum oynama süresini. Çünkü biliyorsun daha sonrasında milli takım arası var ve Nijerya'nın da maçları var. Eğer oyuncu tam anlamıyla iyileşmezse, oradan Nijerya milli takıma giderse oyuncunun sakatlığı daha da riske edebilecek durumu söz konusu olabilir. İkinci durum, süre almadığı takdirde oyuncunun sakatlık durumuna bakılır ve daha sonra milli takım dönüşü tanımlamında bile sağlıklı bir Osimhen'e Galatasaray'ın daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Zaten bu süre zarfı içerisinde Deniz Gül'ün son karşılaşmadaki o istekli oyunu ve bir anlamda Osimhen'i yedekleyebilecek oyuncu pozisyonuna gelmesi Galatasaray'da biraz gönülleri rahatlatsa bile ben bu anlamda Osimhen'e Galatasaray'ın ihtiyacı olduğunu, bu süre zarfında Deniz Gül'ün de maksimumunu verebileceğini düşünüyorum. Ama tekrarlıyorum, Osimhen için kader günü perşembe günü. Perşembe günü son kontroller yapılacak. Dediğimiz gibi oyuncu eğer bu maçta oynayıp daha sonra milli takıma giderse daha büyük sakatlık olması söz konusu. Tekrarlıyorum, Osimhen için Trabzonspor'un maçında oynamak mı? Daha sonrasında milli takıma gidip iyice sakatlığı nüksetmesi mi, yoksa sağlıklı bir Osimhen'in milli takımdan dönüşü mü daha önemli? Bence o perşembe günü bu da masaya yatırılıp ona göre değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü oyuncunun burada kalıp tedavisine devam edilmesi gerekiyor. Eğer sakatlığı devam ediyorsa milli takım sürecinde burada devam etmemesi gerekiyor.
0: Evet, yani büyük ihtimalle bu maçın kadrosunda yer alsa da süre bulup bulmayacağı soru işareti.
1: Evet, soru işareti.
0: Çünkü şeyi düşünenler varsa, yani işte yetiştirilecek mi, yoğun mesai harcanıyor tamam ama 11'de başlama gibi bir ihtimal zaten yok şu an anladığım kadarıyla.
1: Bir de Osimhen'in şöyle bir durumu da var. Osimhen kendini

0: biliyor, vücudunu çok iyi tanıyor. Yani ben sakatlanabilir miyim, ne olabilir, çünkü biliyorsun. Ve kendini iyi hissetmediği anda oyun içerisinden çıktı ve dedi ki bende bir sıkıntı var dedi. Ve oyuncu o kendini o riski almıyor. Yani şimdi herkes, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, hepsinin düşüncesine saygı duyuyorum. Çünkü burada oyuncu için önemli olan Galatasaray'ın olması lazım. Ama oyuncu için de şöyle olmaz. Sağlıklı bir Osimhen'in Galatasaray'a nasıl yararı olabilir düşündüğünü düşünüyorum. Ve bu anlamda tabii ki çok yaşa Salim. Yani Osimhen'in sağlıklı olması herkesin çok önemli. Ama uzun sürede kullanabileceğin Osimhen herkesten daha değerli olduğunu düşünüyorum. Her şeyden daha değerli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da Osimhen kendini orada riske edebilir mi? Mesela Barış Alper Yılmaz olsaydı, Barış Alper Yılmaz fark etmiyor. Biyonik adam. Yani iğneye 10 tane iğneyi bastır, oynar. Sonuna kadar mücadele eder. Sonrasında ne olacağını düşünmez. Ama Osimhen biraz daha kontrollü bu konularda. Yani kendine kötü hissettiği anda ya da burada bir sorun oluşabileceği durumda kendi yok, benim şu an kendime bakmam lazım, tam anlamıyla iyileşip Galatasaray'a daha faydalı olmam lazım düşüncesinde olan bir oyuncu.
1: Ahmet Bey sormuş Instagram'dan. Aslında Osimhen kısmını konuştuk. Ben sorunun tamamını o. Kim diğer isimleri de eklemiş olayım öylece. Hı hı. Hayırlı geceler. Bu hafta sonu Lemina'nın oynama ihtimali var mı? Osimhen gibi oynayabiliyor mu acaba demiş. Lemina'nın durumu da Osimhen'le
0: aynısı. Aynı sakatlık.
1: Singo'nun durumu ne aşağı? Üçünü birden sormuş Ahmet Bey.
0: Singo'nun durumu işler acısı. Yani biz Singo'yu göremedik. Bence Singo da kendini göremiyor. Artık Galatasaray'ın Singo durumunu bir netleştirmesi lazım ve tam anlamıyla hazır bir Singo'yu da görmemiz lazım, izlememiz lazım. Çünkü Singo sakatlıklardan ötürü bir türlü süre alamadı ve bu hem Galatasaray'ı da kara kara düşündürüyor. Bence Singo'yu da düşündürmesi lazım.
2: Evet.
0: Bu anlamda geri dönüşünü yine milli takım arası olarak bekliyoruz Singo'nun. Yani onu zaten sakatlıktan saymıyoruz. O müzmin sakat olarak artık saymıyoruz bile. Yani Lemina ile Osimhen durumunu sayıyoruz. Lemina'nın durumu yine adüktör sakatlığı ve orada bir kasık bölgesinde kanamadan dolayı olan bir sakatlık. Lemina'nın durumu da Osimhen'le hemen hemen aynı. Yani Osimhen mi Lemina mı daha önce gelir. Eğer Trabzonspor maçından sonra bir maç olsaydı Osimhen biraz daha önce gelebilir diyordum. Ama milli takım arası her iki oyuncunun daha sağlıklı gelebilmesi için iyi bir ara olacağını düşünüyorum.
1: Wilfried Singo için Galatasaray Monaco'ya 30.769.230 euro bonservis bedeli. Sonraki satış karından %10 pay ödeme. Singo ile 5 yıllık sözleşme ve 4.8 milyon euro garanti ücreti var Singo'nun. Galatasaray'ın yaptığı açıklama bu şekildeydi.
0: İşte oynamayınca herkes muhasebeci olup bu fiyatları ortaya çıkartır.
1: Osimhen 20 milyon euroya yakın gelir elde ediyor. Osimhen'in aldığı ücreti hiçbirimiz doğal olarak konuşmuyoruz aslında.
0: İşte oynamayınca herkes eline masa mekesini alıyor.
1: Ama şey kısmı var. Yani buradan bu konuya çok şu an transfer dönemi olmadığı için derinlemesine girmeyeceğim ama bilmiyorum sen ek yapar mısın? Şimdi oynamayan bir oyuncunun çok ciddi para alması ve daha önce kariyerinde böyle Osimhen gibi işte çok önemli başarılar yoksa, ne bileyim Torreira dediğin oyuncu mesela Premier Lig'den buraya geldi. Ciddi kariyerinde önemli takımlar var. Ama hı hı. Singo mesela daha kendini ispat etme aşamasındaki bir oyuncuydu.
0: Ya değerli
1: bu,
0: bir oyuncu.
1: Bu rakamlar sadece bence dışarıda spor kamuoyunun gözüne batmıyor. Ben şimdi bu kadarını açayım bu konunun. Takım şimdi içindeki şöyle bir şey, huzur adına da bence Singo'ya yollar ayrılmalı gibi duruyor.
0: Ya şimdi sakatlı olan bir oyuncuyu kim alır? İkincisi değerli bir oyuncu. Oynadığı zaman neler yapabildiğini gördük. Belli bir kısa bir dönem olsa bile. Ve Galatasaray bundan sonra bence Singo'yu stoper mevkisinde oynatmayı düşüneceğini düşünüyorum. Yani eğer geri dönüşü olursa stoper tandeminde daha fazla oynayacağını düşünüyorum. Bir de ekstra şöyle bir durum söz konusu Singo'da. Galatasaray yöneticiler bu transfer döneminin başlangıcında transfer teklifinin Singo için geldiğini söylediler. Ve oyuncu ben Galatasaray'da kalmak istiyorum, Galatasaray'da yapacaklarım var diyor. Eğer Galatasaray'da yapacaklar olan Singo'yu ben de çok dört gözle merak ediyorum, bekliyorum bir de.
1: Bir an önce iyileşmesi lazım, evet. Tabii ki sağlıklı bir şekilde kendisine yapılan yatırımın karşılığını bekliyor Galatasaray camiası.
2: Yani Burak Şahin var, Koray abi.

0: aldığı ücretler Avrupa'nın 5 büyük liginde sağ bek için ödenir mi onu bilmiyorum. Seren abinin de ifade ettiği gibi uzun bir sakatlık süreci yaşadı. Aklıma direkt rahmetli Ferdi Tayfur'un şarkısı geliyor. Alıştım yokluğuna, hasret nedir bilirim.
1: Ya adam yani, oynamalı ki derdi yokluğuna alışacaksın yani.
0: Yani bir de şöyle ki,
2: alışsa da önce Galatasaraylılar
0: şöyle ki
2: sonra alışır.
0: Stoper pozisyonunda değerlendirilebileceğini ifade etti Seren abi. Juventus maçında 6 numara pozisyonunda oynamıştı. Sonradan oyuna dahil olmuştu. 6 numara pozisyonunda değerlendirilebilir mi diye düşünüyorum ama handikapı şu olabilir. Sağ bek oyuncusu olduğu için faul yapmaya müsait.
1: Galatasaray'da, Galatasaray'ın eli bu yönde bir rahat. Çünkü bazı oyuncu, çoğu oyuncusu da aslında Galatasaray'ın rotasyonda değişik bölgelerde oynatabileceğin oyuncu. İşte Lemina sağ bek, stoper, ön libero, keza Singo sağ bek,
0: Barış Yılmaz kaleci hariç her
1: Barış Alper Yılmaz her taraf. Ya yani bu anlamda Galatasaray'ın eli biraz daha rahat. Evet. Ama bu rahatlara fazla alışmayıp herkesi bölgesinde oynatmak isteyen de bir Okan Hoca var yani.
2: İşte aslında şu an elde orijinal bir sağ bek de yok.
1: Yok.
2: Hepsi yani
1: yok.
2: Şey farklı bölgelerden oraya çevrilme.
0: Evet.
2: Yani Şalay'ı iyi oynuyor Allah'tan ki bu noktada Galatasaray'ın işini biraz kolaylaştırıyor.
1: Sağ bek değil tabii ki o da. Ya Barış Alper Yılmaz yeri geldiği zaman bu mevkide oynadı.
2: Yani orada da aslında bir eksiklik var. Boya'ya da gittikten sonra.
1: Ya maalesef Galatasaray hep öyle olabiliyor. Yani bir diğer takımlarda da olabiliyor. Bir tarafı doğrultuyorsun, öteki tarafı bozuluyor. Öteki tarafı doğrultuyorsun, öteki tarafı yapmak zorunda kalıyorsun. Yıllardır Galatasaray'ın tek sıkıntısı sol bek mevkisine oyuncu bulamamasıydı. Çok oyuncu denedi. Daha sonrasında Eren'le beraber Jakobs orada monteledi. Ama sağ beke baktığı zaman, daha önceki dönemeye baktığı zaman Bayern Münih'e gitmeden önce Sacha Boey olağanüstü performans gösterdi. O da burun kıvrılan bir Sacha Boey'dan olağanüstü bir transfer haline gelen bir Sacha Boey haline geldi.
0: Evet.
1: Yani bir tarafı bozuyorsun, bir tarafı yapmak zorunda kalıyorsun. Bu da Türk futbolunun kanayan yarası yani.
2: Burak Şahin yazmış izleyicimiz Instagram'dan. Hayırlı geceler Serhan abi, sorar mısın? Barış Alper, Sane, Sara bu takımdan ne zaman gönderilecek demiş.
1: Ya çok ağır oldu bu.
2: Bak profiline bakıyorum, Galatasaraylı bu arada. Galatasaraylı yok, fotoğrafları tabii ki, tabii da var. Ama herhalde performanslardan şimdi memnun değil.
1: Ya performansından memnun yani biz anlık düşünüyoruz. Yani bir total olarak düşünmüyoruz. Yani yaptıkları, yapacakları olarak düşünmüyoruz. O konuca da zaten Barış Alper Yılmaz'dan çok şey beklediğinden dolayı Barış Alper Yılmaz'ı takımın içerisine koyuyor ve ondan çok beklenti içerisine gidip 90 dakika tamamlamasını sağlıyor. Yani biz mesela daha böyle duygusal bakıyoruz. Ya performans göstermiyor. Hoca kes bunu. Al oyundan.
2: Hala gözüyle bakıyoruz. Olan futbolcuyu yollarsan oyuncu kalmaz.
1: Ama öyle söyleyeyim bir durum ki yani bir anda patlama yapar. Bir hareketiyle oyunu değiştirebilecek kapasitedeki oyunculardan bahsediyoruz. Sana de keza öyle. Tamam sana mutsuz mu? Mutsuz. Niye mutsuz? Süre alamadığı için mutsuz. Ama kardeşim sana bir döneceksin arkada bakacaksın. Ben niye süre alamıyorum? Yani ben niye süre alamıyorum diye bakman lazım. Sen Alman milli takımlarında coşturan, Bayern Münih'te olan üstü işler yapan Sanes'in Galatasaray'da bunları yapabilecek kapasitesi.
2: Oynadığın maç iki tane.
1: Bir kendini kas bakayım, bir sık bakayım. Sık da görelim maçı ondan sonra yani. Doğru. Öyle görmek lazım. Barış Alper'in da geçmişse, geçen sene Liverpool maçını hatırlasın. Alsın maçları tek tek izlesin. Bak ben bu, ya Barış Alper'in da çırpınıyor. Çırpınıyor ya. O aslında çırpınış, şey çırpınışı. Ya benim kendimi göstermem lazım. Burası Galatasaray. Galatasaray formasının ağzında. Ben Galatasaray formasını giymek için çoğu gelen teklifleri kabul etmedim. Galatasaray beni göndermedi. Moralsiz bir şekildeydim. Hayatı küsme noktasındayım. Okan Hoca bana sahip çıktı. Seneye en iyi yere götürürsün dediler. Seneye bu sene bana transfer teklifleri istediğim şekilde gelmedi. Ama beni bu formayı terletmem lazım. En önemlisi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı layıkıyla temsil etmem lazım. Ama bir izle bakalım kendini. Bir geçen sene izle, iki tane kaseti koy, iki tane televizyon karşısına koy. Geçen sene Barış'ı koy, bu sene Barış. Ama Barış yani tekrardan çıkış yakalar. Ama Barış ve milli takımdan dönen oyuncuların ben performansının düşüklüğünü görebildik işte. Barış,
2: bak, Ümit Ateş
1: Abdülkerim diyor ki, ve Uğurcan.
2: Barış'la ilgili hemen o yüzden araya girdim. Ümit Ateş izleyicimiz yazmış. Barış Alper Yılmaz sabit bir mevkide oynamıyor. Kızıyoruz skor üretemiyor diye. Fakat alıştığı bir mevki yok. Neden her yerde oynuyor Barış demiş. Bu oyuncu için dezavantaj mı?
1: Dezavantajın değişmesi. Nerede oynuyor mesela?
2: Uzun süre solda oynadı bu sezon.
1: Tamam. Yani şu an değişen bir şey yok ki oyuncu için.
2: İdeal yeriniz neresi sizce
1: yani
2: Barış'ın?
1: Şimdi Barış'ın kanat. Sol kanat. Sol yani kanat zaten sol kanatta oynadı.

0: Ne zaman forvette oynadı? Lizbon maçında forvette oynadı. Benim ana kadromda Deniz Gül'dü benim forvetim. Ama Lizbon maçında Okan Hoca Barış'ı dedi ki burada patlamaya var. İlk yarı Galatasaray çok iyiydi. Ta ki hakem hatalarına kadar. Belki devre arasında Okan Hoca Sane'yi soyunma odasında bıraksaydı çok farklı bir yere de gelebilirdi. O da bir durum olabilirdi. Ama biz olduktan bittikten sonra çoğu şeyi konuşuyoruz. Kendi kafamızda fantezi yapıyoruz. Aslında Okan Hoca'nın bence konuşulması lazım. Ama Okan Hoca konuşurken de Okan Hoca'nın çok tartışılmaması lazım. 4 sene boyunca Galatasaray şampiyon yapmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Dünyanın hangi kulübüne gidersen git 4 sene şampiyon yapmış takımın hocasının heykeli dikilir. Bir de şeref madalyası verir, teşekkür edilir. Ve yapacaklar için de teşvik edilir. Ama bizde öyle durum öyle değil. En kötü sonuçta şu an lig lideri olan 13 puan toplamış 5. atmasına giren Galatasaray'da Okan Hoca Sporting Lisbon maçını kaybetti diye 5 hafta boyunca istenilen oyunu oynatmadı diye yerden yere vuruluyor. Ama geçen sene bu sene arasındaki fark şu olacak. Geçen sene milli takım arası gelmesin de takımın temposu düşmesin denilen bir Galatasaray vardı. Ben bu sene milli takım arasının Galatasaray'ı rahatlatacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın 5 haftalık periyodunun gerçek Galatasaray olduğunu düşünmüyorum. Ama milli takım arasından sonra daha toparlanan, daha kendine sahip çıkan ve nerede oynadığını bilen oyuncu topluluğunun daha fazla efor göstereceğini düşünüyorum ben.
1: Aslında orada da yine şöyle bir dezavantaj oluşuyor takımlar için. Özellikle milli futbolcu sayısı fazla olan takımlara dahil edebiliriz. Galatasaray'da da mesela pek çok futbolcu milli takıma gidecek belki. Yine eksik çalışıyor takımlar. Sadece Galatasaray'da değil, örnek veriyorum Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş. Milli futbolcunuz fazlaysa o dönemde aslında takım biraz daha toparlar diyorsun ama taktik antrenmanlarda as oyunculardan yoksun çalışmış oluyorsun. Mesajlardan devam ediyorum, karışık gidiyoruz. Cüneyt Özer diyor ki Perşembe günkü Beşiktaş-Barsilya maçına değinebilir misiniz rica etsem demiş. Beşiktaş da Avrupa'da sahneye çıkacak Salim. Avrupa Ligi lig aşamasında ve ilk rakibi Marsilya. İstanbul'da Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma. Marsilya'da çok formda bir döneminde değil. Lig 1'de 4 hafta geride kaldı. İlk hafta kazandı fakat ondan sonra üst üste 3 maçı kaybetti. Bruno Genesio çalıştırıyor. Bir dönem hatırlar, özellikle Beşiktaşlar daha iyi hatırlar. Beşiktaş için de adı çok geçiyordu hocanın. Tercihini siyah beyazlardan yana kullanmamıştı. Hücum futbolu seven bir teknik direktör. Ama Marsilya'da işler istenildiği gibi değil. Bu bizim için güzel haber. Daha da güzel olan haber, Beşiktaş'ta da işler istenildiği gibi gidiyor. Olumlu ve pozitif gidiyor. Ne düşünüyorsun maçla ilgili? Gidecek misin maça?
2: Allah nasip ederse gideceğim Koray abi. Beşiktaş'ın oynadığı futbol her şeyden önce keyif veriyor. Tam bir teknik direktör takımı oldu Vincenzo Italiano yönetiminde. İyi işlere imza atacaklarını düşünüyorum. Marsilya karşısında da başarılar diliyorum temsilcimize. Marsilya'da aslında geçtiğimiz yıl hücum hattında gol yükünü taşıyan Greenwood ve Aubameyang'tı. Her iki isim de takımdan ayrıldı. Marsilya'da ayrılıklar oldu. Geçtiğimiz yılın kadrosunu arıyor. İki önemli oyuncusunu kaybetti. Çok ciddi skor katkısı sağlamışlardı. Beşiktaş cephesinden değerlendirecek olursam da Beşiktaş'ta işler iyi gidiyor. Transfer dönemini güzel geçirdiler ve içeriden de transferler var. Bunlar kimdir? Rıdvan. Bunlar kimdir? Oyuncu özelinde Olaytan. Olaytan adeta yeni transfer gibi.
1: Tabii.
2: Rıdvan iç koridor koşularıyla birlikte derbideki performansı oyunda kalana kadar gayet iyiydi. Yeni bir transfer gibi. Agbadu'nun performansı arttı. Geçtiğimiz yıl çok eleştirilmişti. Devre arasında transfer edilmişti. Ben Beşiktaş'ın adeta tabiri yerindeyse rakibini ısıran bir takım olduğunu düşünüyorum. Mücadele gücü yüksek bir takım var. Şu anda keyif veriyor Beşiktaş. Marsilya karşısında da 3 puan alacağı düşüncesindeyim. Marsilya'yı çünkü çok kötü bir döneminde yakaladık. Az önce sen de ifade ettin. Ayrılan oyuncular oldu. Lige kötü başladılar. Beşiktaş'ın ama buradaki en önemli silahı, en özel ismi bence Vincenzo Italiano.
1: Roma mesela Fenerbahçe'ye gelmeden önce formdaydı zaten. Yalan da değil
2: evet.
1: Bu arada.
2: Evet.
1: Belki pek çok kişiye göre maçın favorisiydi ama Fenerbahçe elinden kaçırdı.
2: Ama
1: bunu niye hatırlatıyorum? Aslında biz bir şey diyoruz işte formda değil vesaire ama Avrupa arenasında her an her şey olabiliyor. Şu an için bana göre de Beşiktaş maçı.

0: maçın favorisi. İnşallah da kazanarak
1: İnşallah
0: başlayacak.
1: İnşallah. Ama şu çok önemli. Marsilya kaotik bir dönemden geçiyor. Evet. Niçin işte transferi yapamadılar. Evet. Lige kötü başladılar. Kaotik bir dönemden geçiyorlar. Diğer tarafta formda olan ve istediklerini alan bir Beşiktaş var. Tam bir teknik direktör takımı olan bir Beşiktaş var.
2: Evet.
1: İtalyan'ın bütün istediklerini yapan bir oyuncu topluluğu var. Trossard'ın form tuttuğu, Vlahovic'in gol attığı bir Beşiktaş var.
2: Evet.
1: Önemlisi ise geçen sene Beşiktaş kazanır mı dediğimizde herkes bilmiyorum ki diyordu. Şu an yolda git Beşiktaş kazanır mı? Tabii. Beşiktaş her çıktığı maçı kazanır diyen bir evet. insanlar topluluğu oluşmaya başladı. Ve ben
2: geçtiğimiz yıl her maçta gol yiyen bir takım
1: var. İyi bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş var.
2: Evet.
1: Ben burada Önder Özen'i tebrik ederim. Gökhan Keskin'i tebrik ederim.
2: Evet, selam
1: Başkan'ı olsun, tebrik ederim. Da. Ve şu an Italiano gerçekten biçilmiş kaptan alabilecekleri en iyi teknik adamı aldılar. Ve burada da şu da bir gerçek. Hoca sürekli takımı değişiyor. Takımdaki oyuncuları değişiyor. Takımdaki oyunculara katkı veriyor. Mesela evet. İlhan Fakırlı diye bir oyuncu aldılar. Gökhan abiye Allah razı olsun. Gerçekten çok iyi bir transfer yaptırdı Gökhan Keskin. İlhan Fakırlı bitiriciliği yoktu. Gol atmaya başladı farkındaysan. Evet. Yani bu bir teknik direktör dokunuşundur. Yani kumaşı da çok iyi olan bir. Tabii. Evet. Ben Beşiktaş'ın bu sene Galatasaray'ın en ciddi rakibi olduğunu düşünüyorum. Yani sezona başlarken Fenerbahçe Galatasaray rekabeti gibi geçer gibi gözüküyordu. Ama şu an Beşiktaş'ı Galatasaray'ın en ciddi rakibi olarak görüyorum.
0: Evet, madem Vincenzo Italiano dedik, İtalyan teknik adamdan bahsetmişken şöyle Serie A'dan da güzel keyifli maç özetleri var ve onları izleyerek mola verelim, ardından devam edelim.
3: Inter Udinese'yi konuk ediyor. Geri sayım bitti, işaret geldi. Udinese maça başlayan taraf, Inter haftanın kapanışında Udinese'yi ağırlıyor. Keyifli seyirler. Geliyor orta içeriye, kafa vuruşu savunmadan. Unai Gomez ceza sahası dışında buluştu topla. Yoluyor genç oyuncu, kafa gol! 9. dakika, Inter yine geriye düşüyor. Giuseppe Meazza'da Udinese hesabı açıyor. Abankwa! Mergin Vojvoda. Vojvoda yine sola. Davies'i kontrol gelmiyor. Diouf bir ikram. Cannon Davies aradan önünde. Kellenkamp! Jürgen Kellenkamp! 2-0 Udinese şov yapıyor Giuseppe Meazza'da. Inter drama yaşamaya devam ediyor. Mkhitaryan, Henrik Mkhitaryan savunma karşılıyor Abankwa. Carlos Augusto! Carlos Augusto! 2-1 ateşi yakıyor, meşaleyi taşıyor Carlos Augusto! Diouf girdi araya, aradan bıraktı Esposito. Şimdi Turan tek top, Barella düştü, kalktı, Barella! Reaksiyonlar. Önce Augusto, sonra Barella. Şimdi savunma arkasından nefis bir pas. Diouf girdi içeriye. Kalabalık geldi Inter. Diouf çevirdi. Thuram oldu gol! Marcus Thuram öne geçiyor Inter. Maçta ilk kez. Üst üste iki haftada da geriye düştüler ama. İki farktan dönmeyi başarıyor yine. Pio Esposito Jones'a, Curtis Jones bastı frene. Kaldırıyor kafayı, Piotr Zielinski ekstra pas, şut, gol! Pio Esposito! 67. dakika, şiir gibi bir oyun Inter'den. Udinese yarı sahasında dakikalardır top yaptılar. Ve bu kez 4. golü bulan Pio Esposito oluyor. Ceza sahası. Savunmanın ikramı var. Şut geldi. Sekti top. Bir vuruş daha. Gol. 5 oluyor. Anjo Amboni. Partiye katılan isim. Thuram da sahaya girdi. 79. dakika. 5'liyor Udinese Inter. Stankovic. Stankovic dışarıya.

0: Stanković. Genç Stanković'in frikiği direkten döndü. Ceza sahası için vuruş geldi, gol. 5-3. 90. dakikada da olsa Martinez köşeden avlanıyor. Costa Rica için ekibi maçtaki 8. golü kaydetti. Gueye. 8 gollü maç. Karşılaşma hakemi Luca Pairetto'nun son düdüğüyle sonlanıyor. Inter 2 farklı geriye düştüğü bir maçta da Christian Kivu yönetiminde kazanmayı biliyor.
1: Serie A'da 4. hafta Como ve Parma karşı karşıya geliyor. İki takım sezona çok farklı duygularla başladı. Como ilk 3 lig maçının tamamını deplasmanda oynadı. Maç başladı. Aldı önüne. Nico pas soluna çekti. Vurdu. Ve top anlarda gol. Arka direkte Jacobo Ramon. 23. dakika. Como golü buluyor. Como akın akın geldi. Arada golü 23'te buldu. Como 1. Parma 0. Gol Jacobo Ramon. Dışına hemen kullandı Parma. Şimdi orta geldi. Kafa vuruşu dışarıya. Dışarıya çıkıyor top. Sol tarafa doğru. İyi kontrol Valeri. Valeri içeri çevirdi. Bu top direkten döndü. İkinci pozisyon şut ve kaleci Robert Sanchez. Bir şut daha bu kez de savunma. Dışarıda ardından hakemin de bir düdüğü var. Yeniden izliyoruz. Valeri böyle çevirdi. Ön direkte Romero direğe takıldı. Ardından Brički ve kaleci Sanchez. Sonrasında bu şut. Savunmanın müdahalesi. Top dışarıya çıktı. Ardından pozisyon tamamlanınca oyunu durdurdu. Maçın hakemi burada bir elle müdahale var. Kanatta top. Samuel Eriçi içeri çevirdi kaleci. İkinci pozisyon yine Corby. Şimdi şut ve gol. İkinci gol Como. 83. dakikada aradığı ikinci golü buluyor. Kaiki Bruno. Diego Carlos Almis'in koşu yoluna. Almis sıyrıldı rakibinden, yerden çevirdi, şut ve gol. Fark 1'e iniyor. Romero atıyor. 90+2'de fark 1'e iniyor. Parma golü buldu. Romero attı. 90+2. Şimdi fark 1 ama zaman, süre çok kısıtlı. Bir taç daha. Son düdük geldi. Taç kullanılmadı. Son düdük geldi. Uzatma anlarında Parma'nın attığı tek gol onlara puan için yetmiyor. Kazanan Como oluyor.
2: Serie A'da 4. hafta karşılaşması Torino Roma ile karşı karşıya, artık mücadele başlamak üzere. Maresca düdüğü çaldı, maç başlıyor. Ignacio Abate ekrana geldi, bu sezon göreve başladı Torino ile. Şimdi Molina topla buluştu. Molina karşısında Gineitis var. Bıraktı Molina. Orta Armozo'dan kafa dışarıya. Daniel Malen yine atıyordu. Şimdi Dybala'dan Malen'a, Daniel Malen bir anda kalecide karşı karşıya kaldı. Daniel Malen! Daniel Malen! Offside. Bir daha izleyelim.

ceza alanında Pişilli. Maçın fişini çekiyor Pişilli. Genç İtalyan attı, sakatlandı. Golü attı, Adele de attı, Pişilli de. Aslında kramp girdi ama Pişilli 90+3'te skoru 2-0 yapıyor. Mücadelenin son düdüğü geliyor. Torino Roma karşısında 2-0 mağlup oluyor evinde.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Salim Manav ve Serhan Türk'le birlikteyiz. Mesajlarınızla birlikte yayınımızı sürdürüyoruz. X üzerinden son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Dileyenler Instagram'dan da mesaj atabilirler. Yine mesajlara da geçiş yapacağımızı söyleyelim. Fenerbahçe de işler yine istenildiği gibi gitmedi. Özellikle Roma maçının ardından son olarak WhatsApp'tan yazayım mı Salim? Ne dedim?
1: Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi
0: gitmedi. Bravo, helal olsun. İşte gerçek gazeteci budur. Hem dinler hem aynı şekilde yapar. Nasıl değerlendiriyorsun Gaziantep maçını? Özellikle yine puan kaybının yaşanmasının ardından sence ümitsizliğe kapılmak için erken mi? Yoksa bir şeylerin değişmesi gerekiyor mu? Değişimden kastım görev olarak değil de saha içindeki işte tercihler, oyun planı vesaire. Yani bir şeylerin değişmesi gerekiyor aşikar o da. Neler değişmeli daha doğrusu?
1: Yani neler değişmeli? Birçok şey değişmeli. Yani Fenerbahçe'nin dünkü maçından özetle şunu söyleyebilirim. Dünkü maçta Fenerbahçe'yi izledik. Fenerbahçe'nin net pozisyonu yoktu. Fenerbahçe'nin temel problemleri orta sahadan ikinci bölgeden üçüncü bölgeye topu aktaracak oyuncu. Yani kreatif bir 10 numara eksikliği yaşıyor Fenerbahçe. Talişka'nın giderken Talişka ben yorum yapmıştım. Yanılmışım şöyle ki.
0: Santrafor, ne demiştin o zaman?
1: Yani Lukaku, Vedat, Talişka santrafor pozisyonu için düşündüğümüzde ayrılması o ayrılık kararı doğru demiştim. Yani o minvalde bir şey kullanmıştım ama dünkü Gaziantep maçıyla gördük ki Talişka dün sahada olsaydı uzaktan şut denemesi yapabilirdi. Şut atan tek oyuncu. Yani şu anda Fenerbahçe'de Greenwood bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yetenekli bir oyuncu ama tek başına yetemiyor. Kante, Guendouzi defansif anlamda önemli oyuncular ama geçiş oyununda yoklar. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye top taşıma noktasında yoklar. Ake ve Skriniar iyi stoperler, kaliteli stoperler, CV'leri ortada. Ancak geniş alanda sıkıntı yaşıyorlar. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin tam anlamıyla bir oyun planı yok. Kante ve Guendouzi dedim. Bu iki oyuncu olmasaydı Fenerbahçe'nin mağlubiyet sayısı daha da artardı. Yani Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Bir an önce saha içinde oyunsal anlamda değişim şart. Roma maçından sonra yaşananlar vardı. İsmail Hoca ayrıldı. 24 saat geçmeden göreve geri döndü. Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'in ikna süreci vardı. Tekrardan döndü. Yani Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi gitmiyor. Taraftar üzülüyor. Şampiyonluk yarışında mücadele ediyorsunuz. Ligin ilk haftalarında kaybettiğiniz puanlar size pahalıya mal olabilir. Mourinho döneminde de bunu yaşamıştı Fenerbahçe. Hatırlayalım, Göztepe deplasmanında puan kaybıyla başlamıştı. Ardından yine puan kaybetmişti. Çünkü Galatasaray
0: 6 puan fark var şu an Galatasaray'da.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ta 5 puan fark
1: Beşiktaş'ta
0: var.
1: Beşiktaş'ta 5 puan fark var. Trabzonspor teknik direktör değişimi yaşadı. Bu yarışın içerisinde olacaktır. Yani Fenerbahçe'nin oyunsal anlamda sahada değişmesi gerekiyor. Net bir şekilde vurgulamam lazım. Taraftar kırılma yaşıyor. Bu da gayet normal. Taraftarın iç sahadaki maçlarda kırılma yaşaması gayet normal. Sebebi de uzun yıllardır şampiyon olamayan bir takım var. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlanılıyor ve ardından puan kayıpları ya da iç sahada öne

0: geçtiğiniz maçta gol yemeniz durumunda kırılmalar yaşanıyor. Bu da gayet normal. Çünkü bir öğrenilmiş çaresizlik var. Yani burada da bu tabuları yıkmak gerekiyor. Alışılagelmişi yıkmak gerekiyor. Ben dün maçtan sonra röportajları takip ettim. Serdar Dursun yakından tanıdığım,
1: evet,
0: kariyerine ve karakterine saygı duyduğum bir isim ama o röportajlar bence olmamış. Çünkü Gaziantep FK'da oynuyorsa Gaziantep FK ile ilgili röportaj yapmalı. Basın mensubu arkadaşlarımız da oyuncuya Fenerbahçe'yi soruyor. Fenerbahçe ile ilgili analizler yapıyor.
2: Sen sormaz mıydın?
0: Gazeteci sorar. Gazeteci yok, sorar.
2: Fenerbahçe'den gelmiş. Sen sormaz mıydın?
0: Abi Fenerbahçe'den gelmiş sorardın. De Gaziantep FK ile ilgili hiçbir şey konuşmadı. İsmail Kartal işte geldi, geri döndü. İşte bir baskı var oyuncu grubu. Yani tamam, bunlar, bu soru sorulur. Gazeteci sorar. Ama
2: oradan yeni gitmiş oyuncu da cevaplar yani. Salim.
0: Ama bence çok fazla Fenerbahçe'yi analiz etti.
2: Senin ilk sonunda beklediğin anları da biliyoruz yani.
1: Hayır, alışık olduğumuz için bir şey değil, o açıdan söylüyorsun.
0: Mesela
1: sen,
0: benim görevim nedir? Benim görevim soru sormaktır. Bir gazeteci olarak soru sormaktır.
2: Ama şimdi şöyle bak, ama sorulur ama Salim'cim, yani hani oradan çıkan bir önce ya sen de Fenerbahçe'de top oynadın. Yakın zamanda da Fenerbahçe'den Gaziantep'e geldin. Sence kazanamam etkisi sence ne olur? Oradaki sen durumu da çok iyi biliyorsun diye soru sorulabilir ya.
0: Ama yani böyle onu direkt cevapladığı zaman orada kazanılan bir puana da gölge düşmüş oluyor. Ben bunu düşünüyorum. Yani mesela Selçuk Hoca'ya da Galatasaray'la ilgili soru soruldu. Selçuk Hoca direkt Galatasaray benim için unutulmaz bir yerde, ancak ben şu an Kocaeli Spor'a odaklandım. Kocaeli Spor'un başarısı için çalışıyorum şeklinde bir açıklama yaptı.
1: Evet. Evet. Sen o konuya girmemesi gerekiyordu diyorsun. Şöyle
0: girebilir,
1: dedi Serdar Dursun.
0: Girebilir ama bu denli detaylı açıklama yapmak Fenerbahçe ile ilgili.
2: Haksın.
0: Yani
2: doğru,
0: bu denli detaylı açıklama yapmak Serdar Dursun, yani sevdiğim bir oyuncu, kariyerine, karakterine saygı duyduğum bir oyuncu ama Fenerbahçe'deki işte temel problemlerden birisi bu. Fenerbahçe ile ilgili görüyorum sosyal medyada, yazılı basında, her tarafta her insan böyle, nasıl diyeyim, bir kendisine misyon yüklüyor. Fenerbahçe 100 yılı aşkındır var olan bir camia.
1: Evet.
0: Böyle olmamalı. Benim düşüncem bu. Fenerbahçe'nin de saha içerisindeki temel problemi oyunu taşıyan oyuncu yok. Greenwood dışında yok. Defansif anlamda tamam, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek iyi oyuncular. Problem yok. Ancak siz şampiyonluğu oynayan bir takımsanız set hücumu böyle oynanmaz. Kapanan Anadolu takımlarının kilidi açılır. Bu Koray'la açılır, Salim'le açılır, Serhan'la açılır ama açılır. Oyuncu değişiklikleri çok kötü. Roma maçında oyuna sonradan giren Levent Mercan farklı bir mevkide oynadı. İyi bir performans ortaya koydu. Gaziantep FK maçında şans bulmadı. Oğuz Aydın'ı izliyorsun Lyon maçında, diyorsun ki transfer yapar. Oğuz Aydın ondan sonra oynamıyor. Oyuncu değişikliklerini özür diliyorum ama yani ben PlayStation oynamayı çok severim. PlayStation'da yapılmaz. İrfan Can Kahveci kariyerine saygı duyuyorum. Evet. İrfan Can Kahveci'den, yani artık İrfan Can Kahveci'ye de bu süreç zarar veriyor. Düşüncem
1: Kerem
0: bu.
1: Aktürkoğlu çıktı, Oğuz girdi. İrfan Can Kahveci Guendouzi'nin yerine oyuna dahil oldu. Lukaku'yla da Vedat değişikliği yapıldı.
0: Yani Lukaku'yla Vedat
1: 64. dakikada oldu bu değişiklik.
0: Şöyle ki, bir puana razıysan Lukaku Vedat değişikliğini yaparsın. Ama şampiyonluğu oynayan bir takımsan, hedefin şampiyonluksa, şampiyonluğu oynayan bir takımın, bu hangi Anadolu deplasmanı olursa olsun, kimse yanlış anlamasın, deplasmandan alınan bir puan tatmin etmez. Bir örnek verebilir miyim?
2: Lütfen.
0: Başakşehir ligde şampiyon oldu. Şampiyonluk yaşayan 6 takımdan birisi. Bursa Spor da var. 5. şampiyonda 6. Evet. Şampiyon. Başakşehir oldu. Başakşehir'de isim de vereyim ya. Çağdaş Hoca dönemi. Deplasmandan alınan bir puana iyi deniliyor. Kulüp bünyesindekiler iyi değil diyor. Biz şampiyon olduk bu ligde, deplasmanda alınan bir puan bizi tatmin etmez diyor. Yani o bilince varmak çok çok önemli. Bizim hedefimiz diyor, her maçta deplasmanda da İçeride de 3 puandır. Fenerbahçe'nin de böyle, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın

0: Maçın Trabzonspor'un Bursaspor tekrardan lige gelirse Bursaspor'un da böyledir.
1: Ama dün İsmail Kartal'ın yaptığı değişiklikler sence beraberliği korumak için mi, kazanmak için miydi?
0: Ama yani santrafor çıkıyor, santrafor giriyor.
2: Doğru. Orta saha çıkıyor.
0: Orta saha giriyor. Çıkıyor, ve İrfan Can Kahveci, bakın İrfan Can Kahveci ülke futbolundan.
1: Sen sistemi değiştirecek değişiklik mi gerekiyordu diyorsun?
0: Yani orada forvet
2: oyunu değiştirecek bir değişiklik
0: kalabalık
2: diyor.
0: Tutarsın. Hatta ben gördüm bunu, liglerimizde çok gördük. Stoper oyuncuyu alırsın, santrafor oynatırsın. Yapılmadı mı? Yapıldı. Yapılmadı mı abi?
1: Evet, yapıldı.
0: Rindong stoperde santrafor oynamadı mı?
2: Oynadı.
0: Olur yani. Sizin hedefiniz gol atmak
1: Antalya
0: olmadı.
1: Antalya Spor maçı Galatasaray. Evet. Fatih Hoca vardı. Kazandı
0: Fatih Hoca vardı. Yani artık yani mantalitenin değişmesi gerekiyor.
1: İleri yollarda.
0: İsmail Hoca kariyerine, karakterine saygı duyduğum bir isim ama bu kadar yorumlara takılmamalı. Burada biz yayın yapıyoruz. Serhan Türkiye'de, Koray Baloğlu'na da, Salim Manava'da eleştiriler gelecektir. Eğer göz önündeyseniz, eğer Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birisini çalıştırıyorsanız övgüler varken eleştiriler de vardır. Bunu göğüsleme durumundasınız. Mentor desteği alabilirsin. Ben kendimden pay biçim. Eleştirilere takılıyordum. Gittim abi mentörden destek aldım. Bu gayet normal. Fiziksel sağlık kadar mental sağlık da önemli.
1: Tabii.
0: Yani Allah'a çok şükür haliniz vaktiniz yerinizde, Allah daha çok versin. Buna da ücret harcayabilirsiniz. Ben futbolcu arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Gidin mentorunuz olsun. Mental destek alın. Kendinizi geliştirin. Kitap okuyun. Kitap okumak mesela çok çok önemli. Kitap okuyan bir insan algılama noktasında %65-%70 algılar. Dün Radyo Spor'da Selçuk Erdoğan'la röportaj yaptım. Genç milli takımlarda çalıştı. Futbolculara dedim, neyi tavsiye ediyorsun hocam? Genç milli takımlarda oynayan oyunculara neyi tavsiye ediyorsun? Kitap okumayı tavsiye ediyorum ve kitap okumalarını öneriyorum dedi. Gerçekten güzel bir durum. Hatta konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde yayın içerisinde %65-%70 algılamada, öğrenmede başarılı olduklarını vurguladı. Gerçekten öyle. En iyi arkadaş kitaptır derler. Canın sıkıldı diyeceğim ama artık evladın dünyaya geldi Koray abi.
1: Öyle bir sıkılsın canım. Yok, yok. Dinliyorum seni şu an.
0: Yok, yok canın sıkıldı derken yani mesela
2: yok,
0: tek başına
2: evde. Yok, şimdi Koray'a onu söylesem.
0: Tek başınasın
1: ben
0: mesela evde.
1: Ben yayında canın sıkıldı diyorsun.
0: Yok yok
1: zaten.
0: Yayında değil. Tek başınasın evde. Şimdi evladın oldu, öyle bir durum olmaz. Selamlar olsun. Moralim bozuk. Kitap okuyabilirsin. Mesela ben İnsanın Anlam Arayışı kitabı var. Onu bir kez bitirmiştim. Şimdi ikinci kez okuyorum. Okudukça insan kendini buluyor. Gerçekten öyledir.
1: Evet.
0: Belki de ben yalnız yaşadığım için böyle düşünüyorum ama düşüncem bu. Biraz uzattım Serhan abi.
2: Yok, estağfurullah, çok da güzel konuşuyorsun. Yok yok, güzel. Yok yani, ne demek ya, lütfen.
1: Anlatıyorsun işte.
2: Çok da güzel söylüyorsun yani.
0: Bir de şunu söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Şampiyonluk yaşamak çok çok önemli. Önemli kulüplerimizde. Önemli kulüplerin şampiyon olması çok çok önemli. Artık bir de şu var. Tuttuğunuz takımı şampiyon olması için sevmezsiniz. Rengi için, arması için seversiniz. Ama son 5 yılda Türkiye'deki taraftar profili ne yazık ki değişti. İlk bölümde Serhan abi anlattı. 4 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray'ın teknik direktörü eleştiriliyor. Bir örnek verebilir miyim? Aynı maçtaydık birlikte. Real Madrid Galatasaray maçı vardı. Real Madrid teknik direktörü Zidane'dı. Zidane tarihte bir ilk yapmıştır. 3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tek teknik direktördür Real Madrid'in başında.
1: Evet.
0: Kötü gidiyordu takım. Galatasaray deplasmanına geldiler. Ama var ya, bir eleştiriler var. Öyle böyle değil. İspanya'dan basın ordusu geldi. Soruları hazırlamışlar. Bir soru sormaya başladılar. Allah Allah. Yani iki otobüs adam gelmiş oradan. Real Madrid'i takip ediyorlar. Ben de Zidane'a sordum. Maç öncesinde ciddi eleştiriler vardı. Tarihte bir ilke imza attınız, neler söylersiniz diye. Şunu söyledi. Burası dünyanın en büyük kulübü. Burada eleştirilerin olması normal. Normal. Zidane kötü futbolcu muydu? Hayır.
1: Efsane ya.
0: Efsaneydi. Kötü teknik direktör mü? Hayır. Çok önemli işlere imza attı. Eleştiriler normal olacaktır. Bunlar önemli olan göğüslemek ve
2: Abi eleştiri antites, olacak, sentez. Olacak ama yani.

0: Şunu da söyleyeyim.
1: Burası
0: Serhan abi,
1: Türkiye. Futbol kültürü farklı. Burada Fenerbahçe'si, burada Galatasaray'sı.
0: Bunu söyleyeyim. Argo ve küfür olmamalı.
1: Eleştiriye açığız ama hakarete
0: eleştiri
1: karşıyız.
0: Eleştiri yaparken de hassizlik yapılmamalı. İnsanların ailesi var. Bunlar düşünülmeli. Bu insanları sevenler var. Hatta mesela bizle ilgili yorum yapıyorlar. Zaman zaman bizi sevenler Twitter'a adımızı yazıyor, ne demişler diye. Onlar mesela direkt üzülebiliyor. Bunları düşünmek lazım.
2: Şeyde bir ikilem var bu arada. Taraftar hepsini genelleme asla yapmamalı.
0: Genelleme yapmıyoruz.
2: Söylüyorum. Ama mesela reaksiyon göstermede, şimdi ulusal kanalda yapılan eleştiriler zaten Radyo Televizyon Üst Kurumu tarafından ulusal kanallar denetleniyor değil mi? Bir denetleme mekanizması var. Sosyal medyanın ilk çıkış noktasında insanlar hep şu doneyi sunuyordu. İşte bu fanatiklerden kurtuluyoruz ekrandaki. İnsanları birbirine düşman eden işte yorumculardan kurtuluyoruz. İyi ki dijital medya çıktı değil mi? İlk çıktığı dönemler herkes bunları söylüyordu sürekli. Şu an geldiğimiz noktada ulusal medyadaki insanlar sosyal medyadaki yorumculara göre gayet akil insan, aydın kalıyor. Sosyal medyada ağzına gelen her şey söyleniyor. Ama hala mesela televizyon ekranında en ufak bir sert eleştiri kesit olarak alınıyor. Düşmanlar şöyle böyle deniliyor ama mesela kendi takımının yorumcusu, sözde yorumcusu televizyonda bir söyleniyorsa sosyal medyada 10 söyleniyor. Ama ben bakıyorum hiç ona mesela kimse bir şey demiyor. Aynı seviyede bir tepki olmuyor. Yani daha böyle almaza yatılıyor. Bak adam doğru söylüyor oluyor. İsmail Hoca noktasında da şimdi İsmail Hoca'ya en ağır eleştiriler eleştiri olarak televizyonda yapılıyor. Ama hakaret boyutuna getirenler ben bakıyorum hep sosyal medyada.
0: Evet.
2: Yani bel altı vuranlar hep sosyal medyada. Aziz Bey'in söylediği de aslında o gün istifadan sonra söylediği şey. Eleştiriler için Aziz Yıldırım söylemiyor ki onu. Bilmiyor mu Aziz Bey televizyonda eleştirileceğini, orada da eleştirileceğini. Onun demek istediği yani itibar suikastı yapanlara, evet, değerlerinize sahip, evet, çıkın. İtibar suikastı yapanlara karşı tepki koyun diye taraftarına sesleniyor. Yoksa ben şimdi burada çıkıp desem ki, sen desen ki işte hoca neden Vedat Muriç ile başlamıyorsun, neden Lukaku ile başlıyorsun? Bu bir eleştiridir.
0: Evet.
2: Ama sen hocanın bir telaffuzu üzerinden hocayı başka yerlere çekip bel altı vurmaya kalkarsan bu işte itibar suikastine giriyor artık bir yerde.
0: Zaten biz oyunu konuştuk. Dediğin gibi bir insanın kıyafetinden, telaffuzundan yani
2: tişört
0: yola
2: giyiyor,
0: çıkarak
2: tişörtüne laf ediyorlar.
0: Gömlek
2: bir şey
0: giyiyor,
2: söylüyor,
0: neden
2: gömleğine giyiyor laf ediyorlar?
0: Abi moda tasarımcısı ol o zaman.
2: Evet.
0: Moda tasarımcısı ol. Yani bırak
2: ya,
0: bu işi.
2: Manken getirin takımın başına bu kadar
0: yani,
2: bildiğine bakıyorsanız.
0: Yani telaffuzundan yola çıkarak
1: abi,
0: eleştiri var.
1: Bak sonuç alamayınca insanlar bir şeyler arıyorlar. Sonuç alsaydım bir şeyler aramazlardı.
2: Ya işte sonuca odaklı konuşsun.
1: Maalesef öyleyiz yani. Hani biz bir de şeyiz.
2: Desin ki oyun yani bireysel yıldızların ayağına bakıyor Fenerbahçe şu anda ben desem. Mesela bundan rahatsızlık duyacak insan seviyesi minimumdur. Çünkü bu oyuna dair
0: doğru,
2: bir şey.
0: Doğru. Dünkü maç Greenwood'un ayağına baktı.
2: Ben Greenwood'un üstüne çok yük bindiğini düşünüyorum.
1: Bence Kerem'in ayağına bakmamız lazım. Kerem'in
2: ama yani
1: ayağında...
2: yük üstünden Greenwood'un yükü alınması lazım. Üstünden Asensio da yok. Nasıl olacak mesela bunun üzerine kafa yorulacağım.
1: O zaman ben derim ki Asensio seçimini kim yaptı diye sorarım ben de o zaman. Talisca mı Asensio mu seçimini kim yaptı diye bakarım.
2: Ya Fenerbahçe'nin bir kere oyununda sen eksik olarak ne görüyorsun? Ya puan kayıpları olduğuna göre bir şeyler eksik.
1: Ya tabii ki eksik yani bir takım olamıyorlar. Sıkıntı burada yani.
2: Daha bireysel takılıyor gibi değil mi?
1: Bireysel performans anlamında da istenileni veremeyen oyuncular var. Ya bak hep şunu söylüyorum. Bu bir takım oyunu. 11 kişiyle oynanıyor. 11 kişinin 4 tane, 5 tane oyuncu veremiyorsa oyun içerisinde 6 kişiyle bu oyun oynanmaz. Yani bunun maksimumu 9 kişidir, 10 kişidir. 1 kişiyi telafi edersin, 2 kişiyi tölere edersin. Ama 3. kişinin yükünü taşıyamazsın. Bu anlamda performans anlamında istenilen performansları alamadığın oyuncular olduğu zaman bunlarla erken vedalaşamıyorsan ya da oyun içerisinde erken değişiklik yapamıyorsan bunun sıkıntısını yaşıyorsun. İşte oyun planı diyoruz. Mesela hocanın oyun planına baktığımız zaman işte Salim'e katılıyorum. Sağ bek çıkartıyorsun, sağ bek alıyorsun. Sol bek çıkartıyorsun, sol bek alıyorsun. Ön libero çıkıyor, ön libero. Ya bunları yapman lazım. Senin burada bir oyunu geliştirmen lazım. Yani her kendine göre oyun değil de rakibine göre oyun kurman lazım. Şimdi Gaziantep'in oyun planı zaten belli. Çünkü bir önceki hafta Göztepe'yle oynamışlar, doğru mu? Kazanmışlar. Yani ilk önce bu oyunu bir analiz etmek lazım. Oradaki eksiklerini ya da fazlalıklarını görmek lazım Antep'in. Antep'e göre bir oyun planı oluşturmak lazım. Sıkıntı burada oluşuyor. Diğer tarafta sezonun başına gelirsek Ben hatırlarsan Aspor yayınlarımızda hep

0: şunu söyledim. Dedim ki Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı vedalaşabilmesi olacak dedim. Çünkü almak çok en basiti. İstediğini al gel. 4 milyon euro, 5 milyon euro, 10 milyon euro, 20 milyon euro para verdiğin zaman istediğin oyuncuyu alabiliyorsun. İnandırman lazım. İnandırıyorsun. Zaten burası Fenerbahçe. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. İstanbul muhteşem. Boğaz çok güzel. Bak Mourinho'yu 5 yıldız otellerde konak kattırdık. Sen geldiğin zaman çocukların burada okuyacak. 5 yıldızı okullar okuyacak. İkna ediyorsun. Ama vedalaşamadığın zaman sıkıntı yaşıyorsun. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı vedalaşamadığı oyuncular yüzünden oldu. Niye? Çünkü bir yıldızdan vazgeçmen lazımdı. Sonrasında bir yıldız. Ya Semedo'dan vazgeçecektin, ya Asensio'dan vazgeçecektin, ya Talisca'dan vazgeçecektin, ya Ederson'dan vazgeçecektin. Şimdi bu dört oyuncunun verebilenini, sana maksimumunu verebilen oyuncusu olarak şu an Talisca olması lazımdı. Talisca sana olağanüstü işler yaptı. Ne yaptı? Seni sırtladı şu ana kadar gelen süre içerisinde. Asensio hocayla vücut dilleri pek beraberliği göstermiyordu. Yani mutsuz bir Asensio, oyundan çıktığı zaman surat kıvıran bir Asensio, hocanın iletişim kurmaya çalıştırıp da iletişimden elektrik vermeyen bir Asensio durumu söz konusuydu. Ederson geçen sene kötü bir senaryo yaptı. Taraftarlar arası kötü oldu. Camiayla kötü bir sıkıntı dönemden geçti. Ne oldu? Aziz Yıldırım dedi ki bence en güzelini yaptı başkan. Asensio Ederson'a sahip çıktı ve daha sonrasında Ederson kalede devleşti. Semedo, yani ben sen bir hafta önce Semedo mu Mert Müldür mü tartışması çıktı. Mert Müldür oyunda olmalıdır dedin. Sonraki hafta Mert Müldür oyunun içerisine girdi. Yani buradaki aslında yıldızlarla vedalaşmak, hangi yıldız bana verimli onu hesaplayamamak ve daha sonrasında oyun planı, takıma karşı oyun planı, bunların hepsi birer etken. Ve geldiğimiz noktada şu an ligin 5. haftasına girdiğimizde şampiyon olmasını beklediğimiz, şampiyonun en büyük adalarından birisi dediğimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne girmesi 18 sene sonra bir zaferse bunu alkışlayalım. Ama Fenerbahçe'nin evet, o zafer olmadı. O zafer farklı bir zafer. O zafer ne? Galatasaray'ın 4 sene şampiyonluğuna son vermek. Ama burada Galatasaray da boş değil ki. Galatasaray'ın en büyük rakibi şu an için Beşiktaş gözüküyor. Bu kadar basit yani. Ve Galatasaray bu seneyi yine bırakmayacak. Öyle bir takım olgusu içerisinde. Galatasaray en kaotik dönemlerde güçlenerek çıkıyor. Ama şu an Fenerbahçe'de öyle bir kaotik dönem var ki, o kaotik dönem sanki o çukur Fenerbahçe'yi yutuyormuş gibi hissediyoruz.
1: Yani yine çıkabilir bu arada. Ligin ya çok
0: çıkacak
1: çok başı.
0: Tabii ki 5 hafta var yani.
1: Daha çok erken yani. O ayrı bir konu. Puan farkı var evet, ama kapatılabilecek zaman da var. Fakat tabii farkı kapatabilmeniz için farkın açılmamasına da müsaade etmeniz lazım. Yani siz takibi sürdüreceksiniz ki ancak farkı kapatacaksınız. Fenerbahçe biraz da bu anlamda seri galibiyet elde etmek zorunda artık. Emrah Vardar diyor ki iyi yayınlar diliyorum. Ben Fenerbahçe'nin sorununu Asensio sakatken 8-10 numara oynayan adam alınmaması olarak görüyorum. Topu ileriye taşıyacak kimse yok demiş. Serhan Bey'e katılmıyorum. Talisca veya herhangi bir kimse gönderilebilir ama yerini dolduracaksan yapabilirsin demiş.
0: Tamam, saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Yani yok tamam. Zaten fikrini belirtiyor.
0: Tabii.
1: 8-10 yani numara bölgesinde eksik var. Bir de mesela var. Oyunda da bir şeyler.
0: Ya sıkıntı istiyor. Şurada. Şimdi Asensio Talisca sıkıntısı değil. Arkadaşlar şimdi bir yabancı kuralı var. Senin buraya birini koyman lazım. 10 numara mevkisinden koyabileceğin birisi var mı? 8 numara mevkisine koyabileceğin birisi var mı? Yedekleyebileceğin birisi var mı? Yedeklem anlamında sana maksimumunu verebilecek birisi var mı? En önemlisi ise bu kadar. Yabancı kuralında sen hareket edemediğin dolayı sıkıntı yaşadın. Ben Talisca örneğini eldeki kuş olarak söyledim. Sen daldaki kuşa gidemedin ki eldeki kuşları temizlemekten. Doğru mudur? Yabancılar eline o kadar çok yabancı vardı ki. Bunlardan çıksaydın zaten daha çok güzel bir takım oluşturdun. Daha da iyi bir varyasyona girebilirdin. Ben bunu söylüyorum zaten. Evet. Katılmaması en doğal hakkı. Ben de
1: bir de Fenerbahçe'nin
0: katılmamasına katılıyorum.
1: Burada tabii şöyle bir dezavantajı oldu. Bu aslında dezavantaj dediğimiz şey çok dezavantajlık bir durum değildi. Mesela Beşiktaş çok fazla oyuncu gönderdiği için onun üzerinden söyleyeceğim. El Musrati niye gitti? Amir Hacı Ahmetoviç neden gönderildi? Onana neden gönderildi filan? Asla konuşulacak niye seviyeye gelmediler. Yani
0: niye? Çünkü şu an teknik direktör dokunuşu olan Beşiktaş'ın elindeki skora dayalı puan alması ve en önemlisi oyun anlamında geleceğe dair çok güzel sinyaller vermesinden
1: hem,
0: dolayı.
1: Hem o var hem de bu saydığım isimler mesela Beşiktaş'ta hiçbir zaman Fenerbahçe'deki bir Fred

0: kadar oynayamadılar. Talisca kadar oynayamadılar. Yani bugün Sıdıkı Şerif bile acaba tutulsa ileride değerlenir mi diye düşünülen futbolcu olarak konuşuluyor. Yani Fenerbahçe'deki aslında elinden çıkarmak zorunda kaldığın oyunculardan da bir şekilde verim alabilme potansiyeli olan oyunculardı. Yani Fred gitti ama Fred mesela bu sezona iyi başladı aslında. Çok kötü değildi. Evet. Talisca gitti ama Talisca tamam sahada aktif oyun içinde yoktu ama maç bittiğinde scoreboard'da Talisca'nın golü yazıyordu.
1: Evet.
0: Yani bir yandan da bu da bir dezavantaj oldu.
1: Ya bir de kısmetsizlik
0: skorlar
1: var
0: gelmeyince
1: Fenerbahçe'de.
0: De işte o neden gitti, bu neden kalmadı tartışmaları da daha çok oldu. Kısmetsizlik kısmı da var bu arada.
1: Var var, kısmetsizlik
0: de
1: var
0: ya. Dün işte Genduzi'nin kaçıldığı gol akıl alır gibi
1: ya bir
0: pozisyon
1: de aldığı
0: değil.
1: Oyuncuların performans anlamında iyi bir şey de yapamaması, yani iyi bir yerlere gelememesi de çok kısmetsizlik olarak sayabiliriz. İşte Lukaku'yu aldılar. Lukaku şu an için istenilen performansı gösteremiyor. Yani bu anlamda sıkıntılı bir periyoda girdiklerini düşünüyorum ben.
2: Evet.
0: Gaziantep maçında iki kez direğe takıldı. Kısmetsizlik kısmını onu söyleyebiliriz belki. Kerem Aktürkoğlu, Greenwood ki çok iyi frikikti bu arada. Onu söyleyelim. Gençler Birliği maçında da yine iki kez direğe takıldı. Mesela kaybettiği maçta. Samsun maçında da yine bir şutu direkten dönmüştü Fenerbahçe'nin. Öyle bir durumu da var. Geçen sezon 34 maçta 22 kez direğe takılmış Fenerbahçe. Bu sezonda yine öyle bir başlangıç var. Yani tabii futbolda şans faktörü de var. Kendi çabanız da var. Hepsi bir araya geldiğinde bir şeyler oluyor ama oyuna dair düzeltilmesi gereken bir şeyler olduğu konusunda herkes hemfikirdir herhalde. Değil mi? Söylenebilecek.
2: Aynen.
0: Fazla da bir şey yok bu konuyla ilgili. Hocanın Lukaku'yla başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz dün?
1: Evet Salim.
0: Sence Vedat mı? Yani, Vedat mı, Lukaku mu daha hazır duruyor?
2: Vedat daha hazır duruyor. Yani Vedat daha hazır bir görüntüde. Lukaku'yla ilgili Lukaku benim düşüncem olumluydu fakat şu
1: Vedat'ı
2: ana kadar...
1: ilk başına mı saklıyor hocam?
0: Ya da Lukaku da artık hazır hale geldiğini düşündü belki.
1: Bence
0: veya
1: de.
0: Vedat'ın bence biraz de. Yorgun olduğunu düşünmüş olabilir.
1: Ya hoca, ya sonuçta bu takımı en iyi İsmail Hoca bilir. Oyuncuların dinamiklerini, oyuncuların performansı en iyi İsmail Hoca bilir. Ya bu anlamda ben hani sırf bu işin sorumlusu İsmail Hoca diyemek haksızlık olur hocaya. Çünkü ama sonuçta bir sorumlu alınıyorsa her zaman o teknik direktör kendisi alacaktır. Yani benim işin sorumlusu benim, sonuçta teknik adam benim. Ben performans anlamında beklediği performansı alamayan bir teknik adam da var. Onu da görmek lazım yani. Hani tabii ki Lukaku. Neden Lukaku'dur? Hoca hazır görüyordur.
2: Evet.
1: Antrenmanda istediklerini veriyordur. İstediği şeylere çare oluyordur. Ve bir anlamda Lukaku'dan da o forma savaşına girip Vedat Münir'i hareketlendirmesini isteyebilir. Bunlar normal şeyler. Ama işte sahada istediğinin olmayınca o iki kale direğinin arasında top geçmenin süre içerisinde biz hocayı tartışırız. Ama diğer tarafta tartışamadığımız pozisyonlar da var. Konuşmadığımız şeyler de var. Ama önemlisi ise şu anki o şeyde puan çizelgesinde Fenerbahçe'nin yeri, Fenerbahçe'de taraftarlar, camia bunu kabul etmiyor. Bu kadar basit.
0: Doğru.
1: Olmaması da gereken bir durum var. O kadar milyon eurolar harcamışsın.
0: Mehmet Sancar izleyicimiz yazmış. Mehmet Bey diyor ki vallahi bence Fenerbahçe'de bir kafa karışıklığı var sanki. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak Fenerbahçe maç yaparken tedirgin bir şekilde izliyoruz maalesef demiş. Bu da en çok gelen noktalardan birisi herhalde taraftarı zaten.
1: Çünkü geçen sene de bunu yapıyorlardı. Geçen sene de bunu yaşıyordu Fenerbahçe.
0: Takıma güvenemiyor hissiyatı var demek ki yani. Tedirgin izlediğine göre.
1: Yani sezonu çok iyi başlayan o ön elemeleri tek tek, Şampiyonlar Ligi ön elemelerini tek tek geçen bir Fenerbahçe aslında çok güzel bir hikayenin başlangıcını yazmıştı. Daha sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne giren bir 18 sene doğru mu?
0: Tabii mudur? Doğru.
1: 18 sene Şampiyonlar Ligi'ne giren ve belki girdik rahatladık diyen bir oyuncu topluluğu mu acaba? Yoksa ben anlamıyorum çünkü Süper Lig... Yani Süper Lig'i de tölere edebilecek, Şampiyonlar Ligi de götürebilecek kadro yapılanması var. Hep şey Fenerbahçe'ye konuşurken ne diyorduk? Birinci takım var, ikinci takım var, hatta üçüncü takım var diye de Fenerbahçe diyorduk geldiğimiz noktada. Ama oyuncu performans anlamında istediğini alamayan bir takım haline gelmesini ben anlayamıyorum. Salim anlıyor mu bilmiyorum yani.
0: Serdar Dursun dün dedi ki maçtan sonra Daha çok erken dedi bu arada. 6 puanlık bir fark var ama şu an çok erken dedi. Sonra da şu ifadeyi kullandı. Bence oyuncu açısından

0: açısından Fenerbahçe'de bir yetersizlik var. Bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Bu yüzden İsmail Kartal'ın da eli kolu bağlanıyor bence dedi. Katılıyor musunuz?
1: Zaten Serdar az Dursun'un önce
0: yorumuna.
1: Katılıyorum. Şöyle ki yani o dediğim pozisyonda 10 numara pozisyonunda bir eksiklik var. Yani bazı pozisyonlarda çok oyuncu var. Bazı pozisyonlarda hiç yok. Ve eksik olan pozisyonlarda direkt bir yol ayrılığı yaşadınız. Talisca ayrıldı. Asensio'nun sakatlık durumu var. Yani fikstüre de baktığımda Eyüp maçı, Milli Ara, Milli Ara'dan sonra Rize deplasmanı, İssa Alanya, ardından Galatasaray derbisi. Yani burada şöyle ki Aziz Bey görevde kaldığı süre boyunca İsmail Hoca'nın kendisiyle birlikte devam edeceğini söyledi ama yani benim düşüncem şu, bunu yakın dönemde Trabzonspor'da da gördük. Bu tarz durumlardan sonra yani işler en ufak tersine döndüğünde bir değişim yaşanıyor.
0: Şu an devam edecek ama. Bir şey de olabilir. Mesela yani şimdi Serdar Dursun'un dediğine katılıyor musunuz diye sordum ama mesela takım içinde de farklı denemeler de yapabilir İsmail Hoca belki. Bunu bir fikir olarak söylüyorum.
2: Mesela doğrudur diye değil. Ben milli Greenwood takım arasının çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de hem İsmail Hoca'nın geleceği hem de
0: bu hafta diyorsun.
2: Çünkü yani işler çok iç açısı gitmiyor. Ve Fenerbahçe'nin puan kazanması lazım. Puan kaybetmemesi lazım.
1: Milli Ara dönüşünde
0: Eyüp Spor'la oynayacak Fenerbahçe.
1: Eyüp Spor, Milli Ara dönüşü Rize, ardından Alanya ve Galatasaray derbisi. Galatasaray derbisi bence burada belirleyici olur.
0: Hayır, mesela şöyle bir şey olamaz mı oyuna dair? Hani bazı şeylerin değişmesi lazım diyorum ya, hep ezber aynı, tabii istikrar önemli ama Greenwood mesela kariyerinde 82 defa ileri uçta oynamış. Ne bileyim, bir ikinci santrfor gibi Vedat'ın veya Lukaku'nun arkasında böyle daha serbest rolde oynatırsın. İşte sağ tarafta Hamdeney'i veya Oğuz'u koyarsın. Kerem yine solda kalır. Yani bence biraz daha böyle
2: bence Kerem'i biraz dinlendirmesi lazım. Yani Oğuz'u daha fazla
0: veya Oğuz'u koyarsın, Kerem'i dinlendirirsin. İşte Greenwood'u sola koyarsın, sağda Nene'yle başlar.
2: Ya bir şeylerin
0: değişmesi lazım.
2: İlk önce bana söyleyin, 3'ten 6 numarayla niye oynuyordu İsmail Hoca?
0: Ya onunla da oynarsın da onlardan da destek hücuma yeterli almazsan o zaman sıkıntı işte.
1: Ya 3-6 numarayla bence Anadolu bağlantı takımına karşı yapamadı. Oynanmaz.
0: Evet, işte o da var. Yani onları başarmaları
2: bağlantı
0: lazım.
2: Bağlantı yapabilmesi için orada çakılı olan Lukaku'yu kullanmazdım. Ben daha hareketli bir oyuncu sardım. Belki vücudunun avantajını kullanmak istedi belki. Ama bilmiyorum ha.
1: Yani bir de şu var, Fenerbahçe'nin belli yani bazı pozisyonlardaki oyuncular birbirine çok benziyor. Lukaku'nun oyun tarzı Vedat'a benziyor. Orta sahadaki oyuncular birbirine benziyor. Kante, Gendouzi, İsmail. Üçü de defansif yönü daha ağır olan, ağır basan oyuncular. Burada bence temel problem kadro yapılanmasında ve oyuncu değişiklikleriyle ilgili vurgulamıştım. Kontrol ettim. Oyuncu değişiklikleri hep aynı tarzda olmuş maç içerisinde.
0: Beşiktaş Ahmet deplasmanında Marsilya maçının ardından, Marsilya maçını az önce konuşmuştuk. Beşiktaş'ın tabii tüm temsilcilerimizin Avrupa'da kazanması gönlümüzden geçer. İnşallah 3 puanla başlar. Favori olarak gördüğümüzü de söyledik. İnşallah. Marsilya'da kaotik ve kötü bir gidişat var. Beşiktaş'ta işler iyi gidiyor inşallah.
2: Beşiktaşlar aynı çok mutlu, devam çok rahatlar. Böyle sırtını böyle koltuğa yaslayıp eline çekile çitleyip rahat maç izleyecek seviyeye geldiler. Bence olması gereken de buydu. Çünkü 2 sene boyunca, hatta 3 sene boyunca.
0: Az önce izleyici şey dedi ya, gerilerek, güvenemeden izliyoruz. Fenerbahçeliyim ama maçları dedi ya. Mesela şu an Beşiktaş'ta o iş tersine döndü.
2: Tam tersine döndü ama olması gereken de oydu. Çünkü gerçekten cefa çeken bir Beşiktaş taraftarı vardı ve artık sefa çekmek istiyorlardı. Sefayı da İtalyan hocayla yaşadıklarını düşünüyorum.
0: Sefa sürme dönemine geçti diyorsun. Ahmet deplasmanı. Ahmet çok iyi başladı Salim Süper Lig'e.
1: Evet.
0: Başakşehir maçından önce konuşmuştuk zaten, hatırlarsınız.
1: Orban'ı konuşmuştuk.
0: Orban'ı konuştuk. Orban niye 11 başlamıyor?
1: 11 başladı.
0: Şagne'nin ağırlığından mı dedik? 11 başladı. Hat-trick yaptı. Süper Lig'in yeni bir fenomeni var artık Orban. Bakıyorum, futbol severler de yakından takip ediyor. Nijeryalı santrforlar da başarılı gidiyor bu arada.
1: Evet.
0: Onu da söyleyelim. Şimdi Beşiktaş'ı

0: misafir edecekler. Ahmet de hemen Beşiktaş'ın arkasında 3. sırada 10 puanla. Beşiktaş için zor bir deplasman. Sadece Beşiktaş için değil, bence bu sezon tüm takımlar için çok zor bir deplasman oldu. Ahmet deplasmanı, Diyarbakır'a giden takımları zor anlar bekliyor gibi. Takım da formda çünkü, yani biraz böyle sallantıda bir performans olsa hadi dersin, seyirci desteği de bir yere kadar, ama hem seyirci desteği hem takımda iyi gidince şu an Süper Lig'de Anadolu'da en sert deplasmanlardan birisi haline geldi Diyarbakır. Nasıl bir maç bekliyor bizi? Bir anda mesela haftanın maçı Trabzonspor Galatasaray diyoruz ama önüne geçer mi sence sahadaki oyun olarak, çekişme olarak?
1: Yani iç sahada özellikle de taraftar desteğiyle birlikte Ahmet Spor'un ciddi bir hücum anlamında futbol oluyor. Ve son 10 sezonda Süper Lig'de şampiyon olan iki takımı yendiler. Trabzonspor ve Başakşehir'i iç sahada mağlup ettiler. Besnikası kendi profiline uygun oyuncuları transfer etti. Transfer döneminde olur mu denilen oyuncular şu anda katkı sağlıyor. Orban'la ilgili kutluyorum Koray abi, maç öncesinde tespitlerim vardı, maç günü programında birlikte yapmıştık. Orban da çıktı, gollerini attı. Şu anda Süper Lig'de gol kralı Vlahovic mi olur, Osimhen mi olur, Lukaku mu olur deniliyordu sezon başı itibariyle. Doğru. Şu anda Orban da 6 gol attı, 1 asist yaptı diyebiliyorum. Ciddi katkılar veriyor.
0: Orban 6 gol 1 asist.
1: 6 gol 1 asist.
0: Erzurumspor maçında asist yaptı.
1: Evet.
0: İlk 11 başlamıştı.
1: Kasımpaşa maçında sonradan oyuna
0: Trabzonspor
1: girdi.
0: Trabzonspor maçında zaten galibiyet golünü attı.
1: Evet.
0: Ardından Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girdi. 2 gol attı ve hat-trick yaptı. Son 3 maçta zaten boş geçmedi. Gift Orban toplam 6 gole ulaştı. Bir de asisti var. Şimdi Beşiktaş maçında hoca herhalde Orban'la başlar. Jagne ile mi başlar yoksa bilmiyorum. Belki deneyim, tecrübe. Yani, ama ben Orban diye düşünüyorum. Şu an alev alev bir performans varken.
1: Jagne de oynanmış olduğu maçlarda ciddi katkı sağlıyor. Kaldı ki geçen yıl şöyle takım şampiyon oldu. Ligi ikinci, ilk ikide bitirdiler Erzurumspor'la birlikte. Takımın en önemli oyuncularından birisiydi. Süper Ligi bilen bir santrafor. Bence orada unutmadan söyleyelim. Daha önce Sivas Spor'da da oynayan Saba, Diya Saba'nın da ciddi bir katkısı var. Kreatif bir oyuncu, oyunu çözebiliyor. Besnikası burada bence parantez içinde konuşulması gereken isim.
0: Hoca.
1: Hoca. Altı çizilmesi gereken bir isim yani, böyle direkt. Besnikası bir teknik direktör, takımı oluşturdu.
0: Ahmet de bu arada şey de çok yetenekli futbolcu. Antalya Spor'dan geçen sene takip etmiştir futbol severler. Samuel Balet.
1: Samuel Balet de.
0: Birebir de çok etkili oyuncu. Daha tam devreye girmedi diye düşünüyorum yani.
1: Beşiktaş maçında devreye girer. Hatırlayalım. Vallahi Antalya Spor.
0: Ters futbolcu. O da aldı mı mesela bir iki kişi çalımlayıp böyle bireysel yetenekle iş yapabilen bir oyuncu.
1: Evet.
0: Daha tam performansı.
1: Bu arada Samuel Balet ile ilgili bir dipnot sunmak istiyorum. Murat Yakın'ın teknik direktör olduğu takım. İsviçre milli takımı.
0: Evet.
1: İsviçre milli takımına çağrılacağını duymuştum. Samuel Balet'in.
0: İsviçreli zaten kendisi. Evet, Zürich'te oynadı daha önce.
1: Zürich'te de oynadı. Young Boys'ta da oynadı. Böyle bir durumda söz konusu.
0: Milli takıma seçilebilir diyorsun.
1: Milli takıma çağrılabilir. Takip edildiğini biliyorum.
0: Bakalım. Zorluk seviyesi yüksek bir maç olacak bence Beşiktaş.
2: İnşallah Osimhen çağrılmaz.
0: Osimhen çağrılmaz. Sakatsız i̇nşallah, çağrılmaz
2: ama. İnşallah çağrılmaz yani. Galatasaray için daha da sıkıntılı olur.
1: Bazen
2: yani.
1: Şöyle de oluyor.
0: Trabzon'a gider mi?
2: Osimhen mi?
0: Sakat yani oynayamayacak olsa da yine her türlü takımla birlikte yer alır mı? Yoksa tedavisi için burada kalır mı?
2: Yani normal şartlar altında eğer kendini iyi hisseder ve kontrollerin sonucunda da olumlu çıkarsa tabii takımla gider. Ve bu süre içerisinde takıma dahil olmak ister. Önemli bir karşılaşma. Galatasaray-Trabzon maçında kazanıp milli takım arasında çok rahat ve neşeli bir şekilde lider olarak girmek istiyor. Bu anlamda her oyuncu bu takımın içerisinde olmak ister. Ama dediğimiz gibi yani sağlıklı milli takım arasında da milli takıma gitmeyip sağlıklı dönen bir Osimhen mi? Yoksa tam anlamıyla iyileşmeden Trabzon maçına çıkan bir Osimhen mi? Onu da biz Perşembe günü net bir şekilde okumuş olacağız.
0: Evet. İzmir'den İltuğ Güler yazmış. İyi yayınlar. Beşiktaş bizi izliyorlarmış. Beşiktaş Kerem Avrupa'da maç. 3 puan alır. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş daha sonra ligde kaybeder. Fenerbahçe kazanır, puan farkı iner demiş. Bu hafta zorluk seviyesi yüksek maçlara çıkıyor aslında Galatasaray'da, Beşiktaş'ta. İkisi de Fenerbahçe'nin önünde. Trabzonspor deplasmanı. Diğer tarafta işte Diyarbakır deplasmanına
2: gidiyor. Bir daha okur musun? Işte. Kimin olurmuş?
0: Beşiktaş ve Galatasaray ligde, yani Avrupa'da 3 puan alsınlar ama ligde kaybederler. Fenerbahçe kazanır, puan farkı azalır demiş bu hafta için. Fenerbahçe Eyüp'le oynayacak. Galatasaray.
2: Tamam, şimdi bu hafta böyle oldu. Sonraki hafta inanıyor mu yazan izleyicimiz?
0: İlto Hanım. Sonrasını yazmamış. Ya bu işte, hafta için işte, yazmış.
2: Ya tamam, bu haftayı öyle düşündüğü gibi yapalım diyelim. Sonraki haftayı.
0: Bu hafta ama kağıt üzerinde olabilecek haftalardan
2: yok,
0: birisi.
2: Ya farz edelim ki oldu. Sonraki hafta Fenerbahçe'nin kazanma
0: devamlılık arz etmesi lazım.
2: İşte önemli onu zaten. Biz onu konuşuyoruz. Yani doğru. Bir maç kazanması, iki maç kazanması önemli değil. Kazanabilme durumu çok önemli. Mesela şu an biz Galatasaray, lider olan Galatasaray'ı konuşuyoruz. Niçin konuşuyoruz? İşte beraberlik, arkadan 4 tane galibiyeti olan bir Galatasaray'ı konuşuyoruz. İşte Beşiktaş'ı niçin konuşuyoruz? Bir mağlubiyeti, 4 tane galibiyeti olan Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Yani bu anlamda süreklilik arz etmesi çok önemli. Yani iyi bir takım kuruyorsunuz, çok büyük bütçeyle, çok büyük maaş bütçeyle takım kuruyorsunuz. Bunun karşılığı bu Süper Lig tabelasındaki durum olmaması lazım.
0: Evet. Bu haftada Fenerbahçe Eyüp'le oynayacak içeride dedik. Beşiktaş Ahmet deplasmanında, yine şöyle maçlara da bakıyorum. Kocaeli Spor Gaziantep maçı var yine. Başakşehir Gençler Birliği. Başakşehir'de bir hoca şeyi olur mu?
2: Ya Göksel Gümüştah Sayın Başkan bugün bir yayına katıldı ve yayında Nuri Hoca'nın arkasında olduğunu söyledi. İyi bir dostlukları, iyi bir arkadaşlıkları olduğunu ve sonuna kadar arkasında olacağını söyledi. Ama bu bir süreçtir. Sonuçta maçın skoruna göre, maçın durumuna göre netleşir. Ama şu an için Sayın Başkan, Sayın Hoca'nın, Nuri'nin yanında olduğunu, Nuri Hoca'nın yanında olduğunu söyledi.
0: Nuri Hoca için de Salim, zor günler bunlar.
1: Evet.
0: Kötü günlerde böyle
2: bir... Ya, kötü günler örnek. Geride kaldı, daha kötü günler
0: tabii bizi bekliyor. Nuri Hoca da başarılı olsun isterim. Yani. Ben. Ama şu an işi zor. Kötü günlerde de başkanın böyle destek vermesi önemli.
1: Önemli.
0: Hayatta çünkü iyi günler olduğu gibi kötü günler de var.
1: Evet, iyi günler olduğu gibi kötü günler de var. Arda Turan hocanın güzel bir sözü var, biliyorsun. Kötü günleri kendimiz bir şekilde hallediyoruz. İyi gün dostları da arıyoruz diye. Zaman zaman ben böyle Arda hocanın olsun, Fatih Tekke hocanın, Emre hocanın sözlerine denk geliyorum, reelslarını izliyorum. Ama Arda hocanın sözü şöyle hoşuma gitti ve yaşadım, anladım. İyi gün dostlarına ihtiyacımız var diyor. Kendi hayatımdan anekdot sunmak istiyorum. Yakın dönemde bir araba almıştım. Araba aldığımda çok mutluydum, sevinçliydim. Çevremde 3-5 kişi dışında hayırlı olsun diyen olmadı. Her konuştuğum kişi fiyatını sordu, nasıl aldın diye sordu. Arda hocama şimdi daha çok hak veriyorum. Buradan da selam olsun. Shakhtar Donetsk'te önemli işlere imza atıyor. Başarılar diliyorum. Ülkemizi gururla temsil ediyor.
0: Evet. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin sana da diyelim. Amin. Son sayfayı da noktalıyoruz efendim. Herkese mutlu geceler. Hoşçakalın.
3: Tutku, İnanç, güç, zafer. A Spor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: spor ekranlarından mutlu akşamlar. Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız 5. haftaya konuşacağımız Süper Lig analiz programına hoş geldiniz. Bugün her zamanki gibi 3 kıymetli isimle birlikteyiz. Burçin Keskin, İbrahim Yavuz ve Burak Kural bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Güzel bir yayın olsun. Keyifli bir haftayı geride bıraktık. Daha doğrusu seyir zevki anlamında biraz daha keyifli bir haftaya geride bıraktık. Çünkü buradaki keyif kavramı tabii kişiden kişiye sonuca göre
2: değişir. Mutlu, kaybedenler
0: evet,
2: mutlu.
0: Aynen. Kimileri mutlu, kimileri mutsuz ama futbol kalitesi anlamında yavaş yavaş artık ligde de takımların sezona alıştığını gözlemleyebiliyoruz. Bir girişte dilerseniz haftanın sonuçlarını hatırlayarak başlangıcı yapmış olalım. Editörümüz Ayşegül Culum, yönetmenimiz Aslı Takmaz, rica edelim arkadaşlarımızdan. Haftanın sonuçları geldi. Beşiktaş haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor Futbol Kulübü'nü sahasında 3-0 geçmeyi başarmıştı. Eyüpspor deplasmanında Çaykur Rizespor 2-0'lık galibiyetle ayrıldı İstanbul deplasmanından. Haftanın final sonuçlarından biri ise Samsunspor Arca Çorum Futbol Kulübü maçında çıkmıştı ve Çorum Futbol Kulübü deplasmanda rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı. Korendon Alanyaspor 2, Göztepe 2. Tümosan Konyaspor sezonun ilk galibiyetin ilk puanlarını Trabzonspor karşısında aldı 1-0'lık sonuçla. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2. Kasımpaşa'nın ligde kaybetmeme serisi sürüyor. Galatasaray sahasında Kocaelispor'u 1-0'la mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir'i 5-0'la geçti ve dün akşam haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Burak Hocam, var mı burada bir flaş sonuç diyebileceğiniz? Benim iki tane sonuç dikkatimi çekiyor. Eminim ki aynı maçlar. Samsunspor Çorum Futbol Kulübü ve Ahmet Başakşehir maçlarındaki sonuçlar.
3: Kesinlikle kafadan bu iki maç sonucu çok ne diyelim, spektaküler sonuçlar. Artı tabii şeyde Fenerbahçe'nin de Antep'le berabere kalması da haftanın en önemli sonuçlarından tabii biriydi. Ciddi derecede, çünkü şampiyonluğu etkileyen, Fenerbahçe'yi bir hayli geriye atan bir puan kaybıydı. Bunun haricinde baktığınızda çok da ekstra bir durum söz konusu değil diye düşünüyorum.
0: İbrahim Hocam, siz nasıl buldunuz?
2: Ben de hocam bıraktığı yerden Ahmet'le devam edeyim. Yani Ahmet herhalde haftanın belki kazanmasında çok anormal bir durum yok ama skor, evet, değil mi? Skor ciddi anlamda.
0: Orada iyi bir iç saha takımına dönüştü sanki.
2: Ya Ahmet, şöyle, ya şimdi kimseye de haksızlık etmek istemiyorum. Yerli yabancı teknik direktör olarak da ayırt etmek istemiyorum. Yani tıpkı antrenörü, oyuncusu, bu işin yerlisi yabancısı olmaz aslında ama burada belirleyici olan bilgidir, planlamadır ama bizde çok fazla yabancı antrenörler burada kısa sürede fark yaratıyorlar. Burada bir problem var. Bana da şöyle geliyor. Diğerleri o kadar fazla hata yapıyor ki, ya bunlar çok temel şeyleri düzeltiyorlar ve ya çok küçük dokunuşla çok bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Bodrum Spor'da Portekizli bir hoca gelmişti Volkan Demirel'in peşinden. Kayseri Spor'da
0: Paulo Souza'ydı galiba.
2: Yakirovic gelmişti. Hatırlar evet. mısın? O dönem mesela ikisi de aslında düşmeyle ilgili birinci adaydı. İki teknik direktör çok kısa sürede bambaşka bir şey ortaya çıkardı. Şimdi orada yani ne yapabilir bir teknik direktör? Şimdi hocam yani daha sıkı fıkı olduğunuz için daha sağlıklı. Yani çok kısa sürede bir şey yapma şansınız yok. Çok. Ama bence bunlar buraya geldiğinde çok fazla yanlış yapılıyor ve çok küçük dokunuşlarla o problemi ortadan kaldırıyor.
0: Hocam çok özür dilerim. Jose Moraes.
2: Moraes.
0: Evet. Mourinho'nun eski yardımcılarından
2: evet,
0: birisiydi.
2: Evet, evet. Yani o yüzden burada özellikle yabancı teknik direktörlerin burada çok kısa sürede fark yaratmasının ben temel sebebinin diğerlerinin çok fazla eksik kalması üzerinden değerlendiriyorum. Yine aynı sorun ne bizde?

0: futbolculuk üzerinden antrenörlük devam ediyor. Yani geçmişte aynen, çok iyi futbolculara aynen, hemen kulüp teslim ediyorsun. Yani bu çok yani, bambaşka bir şeydir. Ben çok kısa bir dönem antrenörlük yaptım. Yardımcı antrenörlük yaptım. Yani futbolu bıraktım. 32 yaşındaydım. Ne yapayım ne edeyim. Lisansım da vardı. Antrenörlük yapayım dedim. Hani şimdi
1: hakem yapsaydık aslında seni.
0: Pişmanım o konuda. Bak çok samimi vallahi söylüyorum. Hocam evet, vallahi billahi çok pişmanım. Hatta erken bırakan arkadaşlarıma diyorum.
2: Hocam şimdi geç kaldı mı peki İbrahim Hoca?
0: Geç kaldım ama 44 yaşındayım, 45'e gidiyorum.
2: Olmaz mı?
1: Bir sene falan yapabilir.
0: Şimdi o yüzden hani erken bırakanlara da tavsiyem. Sahanın içinden gelenlerin de bu anlamda avantajı var. Kesinlikle hocam %100 çok iyi pişmanım da o konuda. Evet. Ama erken bırakan arkadaşlarımıza ki da bu anlamda.
1: 32 falan yani özellikle çok futbolu bilip belli bir şekilde profesyonel oynamışsan hele müthiş avantajlı.
3: Kondisyonunda var. Çok ciddi kondisyonu
1: çünkü bak
3: var,
1: normalde daha hızlı böyle hala var talimatları da değiştirdik. Profesyonel oynayanlar çok daha hızlı gidebiliyor. O yüzden evet, yani bizi izleyen futbolcular eğer kariyerlerini erken sonlandırıyorlarsa özellikle profesyonel oynamışlar kesinlikle denemelerinde bir fayda
0: hatta
1: var.
0: Hatta ben şöyle bir geçen sene bu alt yaşta yaş sınırı hikayesi var hocam. Orada hatta şöyle bir yorum yaptım. Hala da düşüncemin arkasındayım. Bilmiyorum tabii son durum ne oldu orada. Ya bazı oyuncular erken bırakmak zorunda kalıyor. Üçüncü ligde oynayamıyor. Yaş sınırına takılıyor. Hmm. Yukarıda bulamıyor. Sonuçta bunlar da hayatını devam tamam, ettirmek zorunda. Aslında federasyonun MHK ile beraber böyle bir planlamanın içerisine bu oyuncuları itebilirler. Yani sağlıklı bir şekilde ya tamam bak siz bu tarafta halledemiyorsunuz. Tamam. Hoş bence hiç yaş sınırı yasağı olmasın da. Ama madem böyle bir şey çıktı. En azından onlara da bir alan açma evet, açısından o kolaylaştırılabilir. Burada çok daha deneyimli futbolu bilen tabii en azından deneyimli hakem sayısı
1: en olur, büyük problem nerede oluyor biliyor musun İbrahim Hocam? Şimdi şöyle profesyonel oyuncular bıraktığı zaman tabii hemen Fenerbahçe Galatasaray maçını yönetmek istiyorlar. Şimdi öyle olmuyor. Şimdi önce bir tamam futbolu iyi bilmek çok önemli bir meziyet. Ama tecrübe de çok
0: başka
1: önemli.
0: Başka bir şey. Tabii.
1: Hakemlikte. Yani kural bilgisiyle beraber profesyonel liglerden başlıyorsun ama üçüncülükten başlıyorsun.
0: Hocam ben ilk Sarıyer'de yardımcı antrenörlük yapıyorum. Sonuçta yani çok kısa süre önce sahanın oyuncu tarafındayken hoca bir antrenmanı verdi, düdüğü verdi yöneteyim diye. Vallahi billahi yönetemedim. Yani dağıldım. Ya zihnen durduracağım oyunu ama düdüğü öttürememişim. Yetişemiyorum oyunculara falan. Orada deneyimledim. Yani sahanın bu tarafıyla bu tarafı bambaşka. Evet. Hocam söylediğin çok doğru. Yani evet futbolu bırakan hakem olmak isteyenler de ver beni Fener Galatasaray'ı evet, yöneteyim diyor.
1: Yani hafif bir cefa var orada. O cefayı çektiğin zaman onu, sefa tabii, yakın aynen, ama o cefayı ne yazık
0: senin
1: ki,
0: yolun diğerine evet, göre kısa hocam. Kısa, ama antrenörlükte de aynı şey geçerli. Özellikle üst düzey futbolcu, futbol oynayan arkadaşlarımızın avantajı evet siz bu işi çok üst seviyede deneyimlediğiniz için diğer oyunculara göre avantajınız fazla. Ama bence işin beceri kısmı ile alakalı çok iyi süzgeçten geçirmeleri kesin, gerekiyor. Çünkü belirleyici
3: lig
0: olan
3: bir de direkte Süper Lig olmaz,
0: olmaz
3: ki hocam.
0: Yani oradan başlatıyorlar. Bak ben onu örneği deneyimledim. Yok. Diyorum ki evet onun bocalamasını yaşadım. Bir sürü bu şekilde örnekleri de var. Şimdi mesela Emre Belözoğlu bu sene kariyerinin en önemli başlangıcını yaptı değil mi?
2: Şu ana kadar kayıpsız.
0: Kayıpsız yani gidiyor.
2: Ligin iki mağlubiyet yaşamayan takımı var. Galatasaray ve Kasımpaşa.
0: İşte Emre Belözoğlu antrenörlüğe çok hızlı geçiş yaptı. Ha. Fenerbahçe değil mi? Ondan sonra Ankara Gücü, Başakşehir. Evet. Baktığın zaman aslında aşağıda edinmesi gereken deneyimleri, yaşadığı bocalamaları orada halletti. Umarım çok iyi bir şekilde halletmiştir ve bundan sonra bir Emre Belözoğlu performansı izleriz. Çünkü çok kıymetlidir ve şahane bir deneyimdir. O yüzden ben Süper Lig'i biraz teknik direktör üzerinden yorumladığımızda yabancı teknik direktörlerin bu kadar kısa sürede fark yaratmasının temel sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da bir iyi bir analiz yapmamız lazım. Yani.
2: Şimdi tabii Burçin Hocam'dan birazdan haftanın maçlarına dair özellikle hakem performanslarında daha detaylı analiz ve yorum rica edeceğim ama akşamın sıcak gelişmelerinden birisi Trabzonspor camiasının yeni teknik direktörüne kavuşması oldu. Aslında çok yakından da tanıdığımız bir isim. Çok yakın dönemde Karadeniz'in bir başka şehri, bir başka kulübü Samsunspor'da çok da başarılı aslında bir dönem geçirmişti Thomas Reis. Alman teknik direktör Trabzonspor'la resmi sözleşme imzalamak için bugün akşam saatlerinde Thomas Reis Trabzon'a geldi. Neler katabilir kısa vadede, uzun vadede? Çünkü devam eden bir sezon, yaşanılan bazı puan kayıpları, puan tablosunda handikaplı bir konumda şu anda Trabzonspor ve hafta sonu da Burak Hocam bir Galatasaray mücadelesi bekliyor Trabzonspor'u.
3: Ya bugünden bir hocayla anlaşılması bence çok doğru oldu. Thomas Reis de ligimize damga vuran hocalardan biri oldu son dönemde. Gerçekten geçen sezon Samsunspor'la da Konferans Ligi'nde çok başarılı olduğunu

0: Hatta bir ara liderdi. Dolayısıyla
1: evet,
0: o başarıda,
1: çok uzun süre hatta öyle gittiler.
0: O başarıda pay sahibiydi hoca. Bu anlamda ligde bence özellikle hem savunma hem de kontralardaki etkinliği, duran toplardaki etkinliği, topun arkasına geçtiğinde takımın Samsunspor'un oyunu çirkinleştirmeden çok ciddi sonuçlar elde ettiğini, takım oyunu ön plana çıkardığını ve kiminle oynarsa oynasın her zaman büyük takımlara karşı bile kök söktürdüğünü gördük. Bu anlamda çok değerli, yetenekli bir hoca. Çok alttan, demin İbrahim Yavuz'un dediği gibi çok güzel şeyler anlattı. Ama hani tabii gündemimiz yoğun olduğu için ben üzerine aslında çok konuşmak istediğim şeyler var ama girmeyeceğim oraya. Thomas Rice tam aslında bizdekinin tersi. İşte kadın takımı da çalıştırmış, altyapı çalıştırmış. Yani işin mutfağından gelen.
1: Bu da rakamları hocam. Samsunspor'la Süper Lig performansı Thomas Rice'in yaklaşık 2 yıl. 1,5-2 yıl kadar takımın başında görev yapmıştı. 58 maçı var Süper Lig'de sadece. 26 galibiyet, 16 beraberlik, 16 da mağlubiyet var. 1.62 puan ortalamasıyla Samsunspor kariyerini sonlandırdı. Az önce Burak Hoca'nın da ifade ettiği gibi Süper Lig'i Galatasaray'la Fenerbahçe'nin hemen ardından 3. basamakta bitirmişti o yıl Samsunspor ve 27 yıl sonra Avrupa Kupalarına taşımıştı Samsunspor'u.
0: Ve orada da başarılı olmuştu az önce söylediğimiz gibi. Dediğimiz gibi hoca işte kadın takımı çalıştırmış, altyapılar çalışmış. Yani bu işin cefasını, az önce konuştuğumuz konulardaki tüm cefaları çekmiş, bir yere gelmiş. Bence çok önemli bir teknik adam. Çok disiplinli. Trabzonspor'a da hayırlı olsun diyelim. Ama hoca galiba iki yardımcısıyla gelmiş.
1: Evet.
0: Hani bunu da ben
1: Yunus Emre'den gelen öyle bir bilgi var.
0: Bunu da ben eleştiriyorum. Yani şu hocaları, yani sadece bu Trabzonspor üzerinde değil ama yönetimlerde hep şöyle bir eğilim var. İşte bir yardımcıyla gel. Hocam yardımcısı gel. Hocam işte yukarı çıktıkça bu yardım sayısı artıyor ama aşağı düştükçe işte tek gel. Ya bir hocaya tek gel demeyin ya kıymetli yöneticilerimiz. Yani burada bizi izliyorlarsa bir hoca tek geliyorsa zaten o hocayı da almayın bence. Kendi ekibini bırakıp gelen hocadan size de hayır gelmez. Ha mecburiyetten ekmek parası giden değerli hoca arkadaşlarımız, büyüklerimiz var. Onlara bir lafım yok. Ama o insanlara o mecburiyeti vermeyin. Hele büyük takımlarda mesela bir İtalyano tamamen kendi ekibiyle geldi hocam.
1: 8 tane yardımcıyla geldi.
0: Tamam mı? Ya bırakın kendi ekibiyle gelsin. Kendi bildiği oyunu buraya konumlandırsın. Bu çok önemli. Hatta Rice'ın bir açıklaması var. Samsunspor'da ikinci dönem neden takımın formdan düştüğüyle ilgili. Yani yardımcı hocası ayrılmış Rice'ın. Bak orada ne kadar ekibin önemli olduğunu altını çiziyor. Belki bir Kesinlikle. Yerli hoca bunu söylemezdi. Ya benim kararlarıma hocam bu böyle olmamalı diyecek biri kalmadı. Biz de bir şekilde düşüşe geçtik diye bir açıklaması olduğu aktarılmıştı. Umarım başarılı olur.
1: Samsun'dan ayrılışı sonrası Bild gazetesine, Bild dergisine bir röportaj veriyor Thomas Rice. Ve o dönem şöyle bir ifadesi var hocanın. İstanbul'un 3 büyük kulübünün adını vererek onları çalıştırmak harika olurdu şeklinde bir ifadesi var. Belki İstanbul'un 3 büyük kulübü olmadı ama ligimizin bir başka büyük kulübü, büyük camiası Trabzonspor teknik direktörlüğü ona nasip oldu. Hatta Muhammed Salah gibi bir yıldızla çalışmak yine Thomas Rice'a kariyerinde nasip oldu Burçin hocam.
2: Ya, Furkan'cığım bir kere en önemli nokta zamanlama. Ben Galatasaray maçının Trabzonspor için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani 6 puan geridesiniz ve direkt rakibiniz 3 haftalık tarihi bir milli maç arası var. Daha önce bu kadar uzun olmuyordu milli takım araları. Yani aslında bir sezon öncesi kampı gibi bir dönem var önünüzde. Ve o yüzden bu zamanlamanın çok önemli olduğunu düşünüyordum ve Trabzonspor'un yönetimini kutlarım. Çünkü doğru zamanda en azından işi çözdüler. Şimdi Thomas Rice, şimdi Alman teknik adamları ben genelde seviyorum. Yani onların milli marşında da über allesler ya yani herkesin üzerinde diye. Ya, böyle bence bizim mantalitemize biraz daha yakınlar. Yani daha direkler. Bizim belki de olmadığımız kadar direkler ve hep şöyle söylerler biliyorsun. Bir projeye başlayacaksan Türkler gibi başla, Almanlar gibi bitir derler. Şimdi biz hakikaten çok güzel projeler üretiriz ülke olarak. Müthiş başlarız. Ama ondan sonra denetleme mekanizmalarını iyi işletmeyiz. Ve ondan sonra da bitiremeyiz genelde. Ama Almanlar öyle değildir. O yüzden ben doğru bir mentalitede hareket ettiğini düşünüyorum Trabzonspor'un. Şimdi burada en önemli nokta şu. Artık zaten transfer falan yapılamayacağı için yani eldeki kadroyla ne yapılabilir? Bunu sanki iyi uygulayabilecek bir teknik adam izlenimi var bende Thomas Rice için. genelde

0: dörtlü savunma oynuyor zaten. Bence evet. Türkiye Ligi'nde başarının anahtarlarından bir tanesi ne yazık ki. Çünkü kısa vadede bunu böyle çok değiştirmek kolay değil. Çünkü üçlü ve dörtlü formasyon arasında çok büyük fark var ve onu çok fazla çalışmak lazım. Bence genelde uzun vadeli olmadığı için teknik direktörler Türkiye Ligi'nde çok fazla üçlü sistem oynayamıyoruz diye düşünüyorum ben.
1: Sistem de oynayamıyoruz ki.
0: Sen de haklısın ama onun nedeni de bence çok çalışmıyoruz yani. Daha çok çalışmamız lazım. Yani Fenerbahçe'ye geldiğimizde de bir takım şeyler söyleyeceğim zaten. Ama zamanlama çok doğru. Umarım doğru bir elektrik olur Thomas Reis ve Trabzonspor kadrosu ve yönetimi içerisinde. İyi bir Trabzonspor çok önemli. Yani bu Fenerbahçe Galatasaray sadece iki takımın yarışmasından bıkmıştık. Sanki bu sezon biraz daha farklı olacak gibi.
2: İbrahim Hocam, şimdi Burçin Hocam dörtlü savunma vurgusu yaptı ki Thomas Reis'in de kariyerinde görev yaptığı takımlarda çoğunlukla 4-3-3'ü tercih ettiğini görüyoruz ki Samsun Spor'da da yine aynı formasyonu tercih etmişti. Trabzonspor'un mevcut kadrosuna baktığımızda sizce hocadan nasıl bir formasyon tercihi gelir ya da sizce nasıl bir tercih gelmeli ya bu kadroyla?
1: Mevcut düzenin üzerine devam eder diye düşünüyorum. Çünkü
2: 4-2-3-1 gibi biraz.
1: Yani kesinlikle, çünkü o değişim dediğin hadise biraz sancılı olur. Şimdi yapılabilir mi? Yapılabilir ama o biraz zamanla alakalı bir durumdur. Trabzonspor'un ben o kadar zamanı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden doğrusu da sağlıklısı da bir önceki teknik direktörden kalan tekrardır. Oyuncu değişimi olabilir. Oyuncu pozisyonu şöyle değişimi olabilir. Bir bek oyuncusuyla diğeri daha çok savunma özellikle oynatıyordur. Bu biraz daha işin ofansif kısmını talep eder. Ya da merkez orta sahalardan oyunu iki yönlü oynama konusunda bir oyun inşa edebilir. Benim çok beğendiğim bir teknik direktör. Bir kere zihnen çok dingin bir insan. Yani ben Samsunspor Kasımpaşa maçına gittim burada. Özellikle kulübenin arkasına oturdum. Çok merak ediyordum davranışlarını. Çok sakin geliyordu bana. 1-0 mağlup Samsunspor. Kasımpaşa tarafı 1-0 önde ama Kasımpaşa tarafında her düdükten sonra bütün takım sahanın içine giriyor. Kulübede herkes içeride. Bu taraf çok sakindi hocam. Hatta bir pozisyon oldu. Kasımpaşalı oyuncu, kaleci geç başlattı oyunu. Sadece dördüncü hakeme dönüp şöyle yaptı. Biraz acele etsin ama hiç dağılmadı kulübede gerideyken. Ve iki değişiklikte Kasımpaşa Samsun maçı lehine çevirdi. Yani aslında onun sakinliği şu. Antrenmanına inanıyor. Planlamasına inanıyor. Şimdi bu çok önemlidir. Bizim teknik direktörlerinde genelde en büyük sorunu odur. Yani duygularına yenilmeyi biz biraz iyi bir şey gibi anlatıyoruz. Tamam, duygu iyidir, heyecan iyidir ama onu kontrol altına tutabilirsen iyidir. Tutamadığın zaman o en büyük senin şeyin oluyor, düşmanın oluyor. O yüzden bu anlamda çok önemli bir teknik direktör. Ben ondan bugüne kadar hiç hakem hakkında bir şey duymadım. Ben ondan hiçbir zaman oyuncu eksikliğiyle ilgili bir şey duymadım. Hatta Zeki Yavru bence yakında, Zeki Yavru nerede şu an bilmiyorum, ayrıldı Samsun ama mesela bir ziyaretine gitmesinde,
2: Bursa Spor'a
1: gitmesinde fayda var. Onun kariyerinin bugün burada olmasının temel sebeplerinden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönem Zeki Yavru bir alt lige gelmişti Süper Lig'de ve oynama konusunda biraz yukarılarla ilgili problemi vardı. O şikayet etmedi ondan mesela. Zeki Yavru'yla da gayet şahane bir oyun çıkardı. Son ana kadar da Zeki Yavru Samsunspor'un en önemli oyuncularından biri oldu. Yani eldeki oyunculardan maksimum verimi almaya çalışan, bilen bir teknik direktör. Tek eksikliği, handikapı ne olabilir? Hiç bunu deneyimledim bilmiyorum. Kendi kurmadığı ve sezon başı kampı geçirmediği bir takım, ki antrenman planlaması çok önemlidir. O onun adına belirleyici olacak. Oyuncuların fiziksel durumunu şu an o da yeni görecek. O çok belirleyici olacak. Çünkü eğer fiziksel anlamda hazır değilseniz, ki Fenerbahçe tarafına gelince de söyleyeceğiz, o kadar başka yerlerde problem var. Yani şöyle düşün, şimdi biz hepimiz buradayız. İşte kamera, herkes, televizyon, ekran, her şey. Ama şey yok, mikrofon yok, ses çıkmıyor. Bunun hiçbir kıymeti yok. Antrenmanda aslında o işin mikrofonu duruyor.
2: Hocam, daha önce kariyerinde Bochum ve Schalke dönemlerinde de sezon devam ederken görevleri devralmış. İki
1: tamam,
2: kez böyle
1: yani
2: bir
1: deneyimi yaşamış. Bu deneyimi yani olması önemli. Çünkü
2: ama Samsunspor'a geldiğinde mesela yaz.
1: Onu, evet, onu biliyorum çünkü sezon, o yüzden burada gelmiş. En başarılı performansı olduğu için buradan örnek verdim. Burada kendi sezon başı, hatta evet, transfer yasağı olan bir takım.
0: Evet. En
1: o çok da hiç şikayet etmedi. Mesela bizde şöyle bir durum vardır. Çok uzatmadan hemen bitiriyorum. Gelirler, imza atarlar teknik direktörler. Sonra işler biraz kötü gidiyor. Transfer yasağı var.
3: Gelmeseydin.
1: Ya sana dedi ya başta, burada bir transfer yasağı var. Şimdi sıkışınca ona rağmen hallettim. Öyle olmuyor. Bak, bunu hiç kullanmamış da bir teknik direktör var. Umarım başarılı olur. Çünkü şahane bir kadro var. Davranışı da çok başarılı bir teknik direktör olarak değerlendirdiğim için başarılar diliyorum, ama ben bir şey fark yaratacağına inanıyorum. Bilmiyorum puanda nerede olur ama davranış olarak bir fark yaratacağından eminim yani.
2: Aslında bugüne kadar Trabzonspor'da teknik direktör gündemi biraz daha iki başka isim üzerinden okunuyordu. Stefano Pioli ve Şenol Güneş isimleri daha yoğunlukla konuşuluyordu. Bugün çok aslında hızlı gelişen bir süreç oldu. Yani medyaya yansıyan kısmından elbette bahsediyorum. Ve hoca Ludogorets de görev yapıyordu zaten şu anda mevcut olarak. Gün içerisinde hemen Ludogorets'te de anlaşma sağladı Trabzonspor Kulübü hocanın çıkışı için. Hoca da hemen zaten ekranlara geldiği gibi akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Hafta sonu Galatasaray mücadelesiyle birlikte de Trabzonspor kariyerine başlayacak.
1: Hoca da çok iyi başlangıç yapmış Ludogorets'e. 9 maçın
3: 7 galibiyet 2 beraber.
1: Kazanmış evet. Yani. İyi de başlangıç.
0: Biraz önce İbrahim söyledi ama ben bir şey daha söylemek istiyorum.
2: Yani tabii ki, buyurun.
0: Trabzonspor Thomas Reis birlikteliği hakikaten çok güzel hayal kurduruyor. Neden biliyor musun? Söyledik ya. Şimdi 12 Haziran 2024'te geliyor Samsunspor'a. 2024-2025 sezonu başında ve transfer yasağı var. Şimdi bak, bu çok güzel bir şey. Aslında Trabzonspor'a şu anki gelişiyle böyle biraz bir doğru orantı kurabiliriz.
1: Benzer durum.
0: Benzer durum. Ne diyor biliyor musun? Temmuz ayında, bir ay sonra. Diyor ki transfer yasağı benim için diyor avantaj. Herkes kalıyor. Neden? Çünkü diyor birlikte çalışıp birlikte oynayabiliyoruz. Oyuncular daha fazla alışıyor birbirine.
3: Bir adam kendine bak, güveniyor.
0: Bu çok önemli bir şey. Hocam, tam doğru zamanlama olmasının çok haklı. Önemli bir noktası.
2: Bu durum ya ilginçtir ki zaten ligimizde bu aynı durumu yaşayan farklı kulüpler de o süreçleri aslında çok başarılı geçirdi. Kayseri Spor yasak yıllarca döneminde aslında belki de son yıllardaki en iyi dönemlerini geçirdi. Hatta takımın da başında galiba Burak Hoca vardı, Burak Yılmaz vardı o dönemlerde. Çağdaş Hoca vardı bir dönem, Çağdaş Atan yine. Çok iyi dönemler yaşamışlardı. Samsunspor da yine çok benzer bir durumu aslında kendi lehine pozitif anlamda çevirmeye başarmıştı. Şimdi buradan biraz saha içine bağlamak istiyorum. Thomas Reis tercihinden. Ligdeki son maç, birazdan hakem konusunda hatta detaylı olarak sizden de hocam yorum alacağım. Onur Coşkun Ses maçın hakemiydi. Son Konyaspor deplasmanındaki Trabzonspor görüntüsü biraz sahada kopuk. Çok fazla bireysel performansların kendi standartlarına ulaşamadığı bir takım görüntüsü verdi Trabzonspor takım halinde. Hocanın gelip hemen göreve başlayacak. İlk neşteri Trabzonspor'da oyun anlamında, işte bireysel performans anlamında nasıl ve nereye vurmasını bekliyorsunuz?
3: Öncelikle şunu söyleyeyim Thomas Reis'le ilgili. Hocanın bence en büyük challenge'ı burada şu olacak. Şu ana kadar az önce de kontrol ettim. Hiçbir kafa takımda çalışmamış. En son bir Ludogorets'te çalışmıştı. Şu an o bir Bulgaristan'ın kafa takımlarından biri. Zaten iyi de başlamış ama onun haricinde hep böyle işte Schalke büyük kulüp ama Schalke'de 1.33 ya da 1.13 puan ortalaması tutturmuş. Evet. Yani iyi bir durumunda. Şampiyonla oynarken gitmemiş. Dolayısıyla hocanın en büyük challenge'ı o olacak. Çünkü bu bir alışkanlıktır hocam. Kafa takımda oynamak. Kafa takım ne yapar? Topa sahip olma oyunu oynar. Samsunspor'da topa sahip olma oyunu oynamıyordu hoca. Ama ben hani hocanın geçmişine de bakarak, dediğimiz gibi altlardan gelip U19 takımları çalıştırıp yani bu işin kahrını çeken bir teknik adam olduğu için bu işe de çözüm üreteceğini ciddi derecede düşünüyorum. Bu noktada pozitifim. Ama böyle bir açmaz olabileceğini, daha doğrusu böyle bir challenge hocayı beklediğini de söyleyelim. Burada herkesin önünde. Şimdi Trabzonspor Konya maçında da ya şöyle söyleyeyim, ben Konyaspor'un, hatta bir gün önce burada program, sabah programı yapmıştık. Hani Konyaspor maçının Trabzonspor için çok zor ve sert geçeceğini söylemiştim. Tahminim gibi de oldu. Hatta ya tabii diyemiyorsun, kaybeder diyemiyorsun. Hani çok doğru olmaz maç öncesi böyle bir yorum yapmak. Ama yani benim kafamda yani max bir puan yazmıştım Trabzonspor'a. Ha yenebilir miydi? Kazanabilirdi. Berabere de kalabilirdi ama Trabzonspor Konya maçında yani hocam o rakip ceza sahasına girdiğinde veya rakip yarı sahaya girdiğinde o üretkenliği gösteremedi. Evet, pozisyonlar buldu, kaleciyi geçemedi ama yani bunları daha fazla, daha ceza sahası içerisinde pozisyon bulmak noktasında daha etkili olmalıydı. Daha hareketli olmalıydı, daha tempolu olmalıydı. Evet, topa sahip oldu. Bir ara tek kale oynadı, bunları kabul ediyorum yani, kazanabilirdi. Ama işi o noktaya bırakmamak lazım. Şimdi İlhan Palut da oyununu değiştirdi. İlhan Hoca eskiden bu tip maçlarda, büyük takım maçlarında hep farklı kaybederdi, açık oynardı.
2: Evet.
3: Bak son geçen sene geldiğinden beri, bir de bu sezon başı ilk defa
2: ki büyük takımlara karşı çok iyi bir karnesi var geçen yıldan bu yana.
3: İşte geçen yıl ilk defa oyununu değiştirdi hoca. Kendi oynadığını kırdı ve nasıl sonuçlar almaya başladığını gördük. Yine çok ciddi kapandı yani. İlhan Hoca'yı ben ikincilikte ilk Hatay Spor'da hocalık yapmaya başlamıştı. O dönemden beri çok yakından takip ederim. Oynattığı oyunu da dediğim gibi bilirim yani. Ama gerçekten hoca oradaki oyununu hep pas destek oyunu oynardı. Topa sahip olma oyunu oynardı. İlk defa bu tarza evrildi ve yine çelme takmış oldu bir büyük takıma. Bunun da altını çizmek lazım. İlhan Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Ki bu galibiyete çok ihtiyacı vardı biliyorsun. Yani hiç
2: puansız başlamıştı tabii, ilk 4 hafta.
3: 4'te 0 çekmişti. Trabzonspor oyununda soruna da gelecek olursak öncelikle bir takım hüviyetini toparlamak lazım. Takım biraz dağınık görüyorum hocam. Ben algısal olarak da dağınık görüyorum. Fiziksel problemler
2: enerji
3: de var.
2: Enerji çok düşük gibi hocam.
3: Hep bir odaklanma, enerji, fiziksel de ciddi sıkıntılar var. Bir de ya bir hava kaçmış durumda. Yani bir takımın kimyası biraz bozulmuş hocam. Onu da söyleyeyim. Geçen sene biraz daha bir belki klişeleşmiş bir laf olacak ama kolej havası tadında bir takım varken aslında önemli takviyeler yapılmasına rağmen o kimya bir türlü oluşturulamamış. Bakalım Thomas Hoca bu kimyayı oluşturabilecek mi?
2: İbrahim Hocam.
1: Ya Trabzonspor'un aslında geçtiğimiz sezon yani ligi iyi yerde bitirmiş olsa da şimdi takım savunması kısmıyla alakalı ciddi problemleri vardı. Yani bence işin o tarafı pek sağlıklı analiz edilememiş. Yani hazırlık döneminde Fatih Tekke bir hazırlık maçıydı. Unuttum şimdi rakibin. Frankfurt maçıydı. Tamamen işin savunma kısmı üzerinden bir planlama yaptık. Avrupa'da sert maçlar için gibi bir şey anlatmıştı. Eyvallah, var mı? Vardır. Yani bir teknik direktör ama bu kadar bunun üzerinden anlatı da çok sağlıklıdır ama yine kabul ediyorum. Öyle olduğunu düşünelim. O gün Frankfurt çok rahat kazandı. Ve Trabzonspor çok fazla pozisyon verdi.
2: 3-0 kazanmıştı o maç.
1: İşin problemli tarafı şu Furkan. Maç bittikten sonra evet bir planlı olabilir. Ben teknik direktörüm dedim ki oyunculara bugün daha çok yaslanacağız. Bir takım savunmasında bir şey görmek istiyorum. İyi de takım bir test edelim kendimizi. Ama o maç bittiğinde Fatih Tekke'nin anlattığı şahane bir savunmadan bahsetti. Şahane bir savunma yoktu. Tamam bir planım vardı ama analizin yanlış. Analizin yanlış olduğu için orada bir adım ileri gidemez. Çok rahat kırdılar senin savunmanı. Hem de bir pasta 3-4 bloğunu birden kırdılar yani. Orada eğer Fatih Tekke şöyle bir analiz yapsaydı. Bugün planımız buydu. Bir hayli geride olduğumuzun farkındayız. Bunun adına çalışmamız lazım dese bence orada faydası olurdu. O tarafla çok ilgilenmedi. Sonrasında tabii bence pek hazırlıklı olmadıkları bu yıldız oyuncularla yeni bir oyun modeli. Oraya da pek hazırlıklı olmadıkları net bir şekilde ortaya çıktı. Ve ister istemez işin diğer tarafı, psikolojik tarafı idare edemedi. O baskı hocayı bir hayli zorladı ve çok kısa sürede aslında en güçlü aday dediğimiz takım bir anda bilinmezliğin içine atıldı ve Konyaspor maçı oyunun tamamına baktığında daha fazla topa sahip olan, rakip yarı sahada oynayan ama tamamı oyuncu yeteneğine teslim olmuş. Rakip yarı sahada oynarsın. %80 topa sahip olursam onu bir planla yaparsan kıymetlidir. Ben %80 topa sahip olmuşum. Salah orta yapacak oradan onu açıyor. Bir şey öyle olmaz. Mümkün değil yani. Atarsın öyle bir iki tane ama bütününde o seni hedefe götürmez. Trabzonspor'un o maçta da genel sorunun o olduğunu düşünüyorum.
2: Burçin Hocam, şimdi sizden de aslında Thomas Reis göreve geldikten sonra ilk neleri değiştirir? Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Bununla bağlantılı olarak sonrasında da Reşat Onur Coşkun Ses'in Konyaspor Trabzonspor performansı hakkındaki yine yorumunuzu da almak isterim.
0: Şimdi bence Thomas Reis ilk başta orta sahayı birazcık daha sertleştirecektir. Yani Konyaspor maçında ben Trabzonspor'daki en büyük sıkıntının çok yumuşak bir
2: orta sahayı. Folcarelli yavaş yavaş galiba dönecek. Milli ara sonrası biraz daha hazır olacaktır diye düşünüyoruz.
0: Yani orta saha bomboştu yani maçta. Yani Muçi önde, ondan sonra Ozan Tufan ve yani o üçlü.
1: Arada büyük ya.
0: Yani olmuyor yani. Yani Fabinho ile beraber. Yani zaten Salah'tan da öyle bir şey yok. Onaçu geçen seneden çok geride. Sol tarafta da Aral. Yani çok şey oldu. Orta saha çok boş kaldı. Bence Thomas Reis'in birinci planı daha kompakt. Birazcık daha alanı daraltan bir taktikle Galatasaray'a karşı oynayacaktır. Çünkü biliyor zaten Galatasaray'a karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu. Çünkü kağıt üzerinde en değerli kadro. 4 senenin şampiyonu. Tabii ki de favori Galatasaray. Ama ben birazcık daha fark yaratacağını düşünüyorum kısa zamanda bile. Hakem konusuna gelirsek şimdi Reşat Onur Coşkun.
2: Hatta grafiğimizi rica edelim hocam. Konyaspor Trabzonspor maçının hakemi Reşat Onur Coşkun sesinin performansını, istatistiklere, rakamlara bir göz atalım. Biz hakemi değerlendirirken o da ekranlara gelecek. Buyurun hocam, siz lütfen devam edin.
0: Şimdi Reşat Onur Coşkun ses bizim genç hakemlerimizden, gelecek vaat eden hakemlerimizden. Hatta söylemiştim, ben Futbol Federasyonu'nda görevdeyken biz böyle yetenekli hakemleri bölgelerden alırdık, onları bir kampa alırdık. Hakem gelişim kampı diye.

0: UEFA'daki core kursu benzeri. Ben oraya hakem koçu olarak gitmiştim 7 kez. Onun benzerini uyguluyorduk buradaki hakemlere ve Reşat Onur Coşkun Ses gelmişti onlardan bir tanesine ve olumlu izlenim de bırakmıştı. Bu sezona da iyi başladı. Yönettiği iki maçta da bir sıkıntı yaşamadı. Yani hep diyorum ya, atama prensibi çok önemlidir genç hakemleri yönetirken. Mesela bu doğru bir yol. Birinci maç, ikinci maç yükselerekten geldi. Konyaspor, Trabzonspor maçıyla yavaş yavaş bu tip maçları yönetebileceğini söyledi. Şimdi maça baktığımızda görüyoruz ekranda 25 faul var, 6 sarı kart var. 54 dakika 16 saniye top oyunda kalmış. İyi rakamlar bunlar. 6 sarı kart da iyi. Çünkü disiplin çizgini de iyi konumlandırmışsın demek. Şimdi tartışmalı pozisyon 3 yazdım oraya. Şimdi o tartışmalı pozisyonları beraber bir tekrar hatırlayalım.
1: Evet, tekrar bir hatırlayalım.
0: Şimdi birinci pozisyon Yevtoviç'in penaltı beklediği pozisyon. Ozan Tufan'la kornerden gelen pozisyonda,
1: evet,
0: hatırlarsınız.
1: Öndireye yaptığı koşu.
0: Bravo, öndireye yaptığı koşu. Şimdi burada bir hafif bir temas var. Ayağa basma gibi bir pozisyon var. Ama velakin iki oyuncu da topa bakıyor. Hiçbir şekilde koşu frekansını değiştiren bir oyuncu yok. Yani böyle rakibe temas sağlamak için bazen ayağını çok açarsın. Öyle bir şey de yok. Kazara meydana gelmiş bir temas. Oyunun devam etmesi doğru. Yani birinci önemli pozisyonda Reşat Onur Coşkun Ses doğru karar vermiş deyip çentik atabiliriz. İkinci pozisyon tabii en çok tartışılan pozisyon. 45+2'de önce avantaja bırakıyor. Sonra dönüp Deniz Türüç'e sarı kart gösteriyor. Şimdi bu pozisyon ilginç bir pozisyon. Niye? Çünkü saha içerisinde özellikle Deniz Türüç'ün pozisyona gelişi tehlikeli. Yani herkes önce kırmızı kart mı geliyor diye
1: bak. Muçi'ye yaptığı müdahale.
0: Evet. Şimdi direkt kırmızı kart olması için hep söylüyorum. 3 tane kriterin 3'ünün de olması lazım. Hız, şiddet, gaddarlık. Şimdi bu pozisyona baktığımız zaman hız yüksek. Şiddet o kadar yüksek değil. Niye? Çünkü Deniz Türüç anladığı için topa değemeyeceğini, mümkün olduğunca şiddeti azaltmak için uğraşıyor. Ayağını kırıyor, temas noktasını aşağıya itiyor.
1: Biraz daha küçülüyor.
0: Bravo. Aynen öyle. Gaddarlıktan da söz edemeyiz bunları yaptığı için. Yoksa ayağını düz şöyle tutsa kramponun çivileriyle direkt kırmızı kart, hatta VAR müdahalesi deriz. Şimdi bu üç tane kriterden sadece bir tanesinden emin olduğunda bu biraz hakem kararı olur. Yani saha içerisinde daha iyi çözersin bu pozisyonu. Sahada çünkü Deniz Türüç'ün gelmesinden oyuncunun aldığı darbeyi 3 boyutta daha iyi görürsün. O nedenle burada Reşat Onur Coşkun Ses'in gösterdiği sarı kart desteklenir. Borderline bir pozisyon. VAR müdahalesi de ondan olmadı. O yüzden ne diyoruz? İkinci önemli pozisyona da çek atabiliriz.
1: Yeşil tik atıyoruz. Gelelim üçüncü ve son tartışmalı pozisyon.
0: Üçüncü ve son tartışmalı pozisyonu da aslında +3 olarak aldım. 3 dakika eklendi maça.
1: Hocam bu hafta neredeyse tüm maçlarda aynı durum yaşandı.
0: Evet. Mesela bence bu çok önemli. Kulüpler Birliği'nin acilen Merkez Hakem Kurulu'na yazı yazması lazım. Çünkü belli bir konuşulmuş, demiş ki biz çok uzatıyoruz. Sonra problem oluyor.
1: Dün hatta işte Fenerbahçe tarafı da hatta kayıt maçının ardından
0: olmaz
1: çok yoğun itirazlar oldu.
0: Zaten çatışma bilmem ne falan. Minimum 5 dakika kayıp var.
1: Değişiklikler.
0: Yani. Evet. Yani olmaz bu. O nedenle bununla ilgili hemen bir yazı yazacaklar. Diyecekler ki ya bu ne o? Çünkü 2 haftadır böyle. Bakıyorum 3. Sanki eskiye döndük.
1: Evet.
0: Eskiden böyleydi. 3 dakika falan değil. Sonra Dünya Kupası'ndan sonra biliyorsun Collina da söyledi. Çok önemli bu süreler diye. 9-10'ları çıkmıştık. Şimdi bir ortasını bulalım. Yani burada da bence onun da gençliğine veriyorum. +3 biraz az oldu.
1: Yani ben artık günümüzde 4 ya da 5 dakikanın altında bir duraklama görünce çok tuhaf karşılıyorum. Yani artık işte değişiklik sayılarının artmış olması, oyunla müdahalenin eski oranla daha fazla olması, işte VAR müdahalesi olabiliyor, başka şeyler yaşanabiliyor maç esnasında. Yani 4-5 dakikanın altı bana çok imkansız gibi geliyor açıkçası, öyle söyleyeyim.
0: Çok haklısın. Hele şimdi ikinci yarıda oyuncu değişiklikleri oluyor. Gol olursa, gol oldu mu zaten 1 dakika ekle derler. Çünkü hopluyor zıplıyor korner direğine, oraya buraya, yani tamam mı? Şimdi o nedenle zaten vakit geçiyor yerlerine yerleşene kadar. Sonra değişiklikler. Zaten hele bir çatışma falan oluyor. Zaten bütün 11 kişi bir araya geliyor, ayrılıyor. O da 1-1,5 dakika sürüyor. Ama zaten hakikaten senin dediğin gibi. 5'i zaten 5'i yazacaksın da üstü oluyor mu diye ondan sonra bakacaksın yani aslında. Ama dediğim gibi bir şey olmuş ama yani son seminerde muhtemelen biz fazla süre veriyoruz. Bu arada Türkiye'de...
1: Burada bir ortak bir akıl var belli. Var. Birçok maçta çünkü uygulandı.
0: Şöyle de bir problem var yalnız. Ben de görevdeyken onu hep Ulenberg'le beraber çok söylemiştik. Türkiye'de uzatma süreleri büyük problem. Çünkü oyuncular maç sonuna doğru hele iyice yorulduktan sonra o işte laktat problemiyle beraber çok hata yapmaya başlıyorlar ve çok agresifleşmeye başlıyorlar. Elinizdeki maçı son böyle uzatmalarda 1-2 dakikada bırakıyorsunuz. O yüzden biz de mümkün olduğunca o kadar uzatmayın derdik o zaman. Ama şimdi artık çok fazla şey var yani. Var bilmem ne var. Birazcık daha mantıklı olmakta fayda var. Ama toparlarsak genç hakem bu seviyedeki bir maçı güzel yönetti. 3 tane önemli pozisyonda da o artı 3 haricinde o da kulağına küpe olsun. Bence başarılı bir performans.
1: Onun gösterdi. Üzerinden kaç puan verirsiniz?
0: 8. Ben kendi şeyim var. Yani normal gözlemci raporlarına göre daha farklı değerlendirirsin ama ben bütün hakemlerle ilgili rapor tutuyorum. Ben mesela bu maç için 8 verdim. Sezon başından beri yönetilen iyi maçlardan bir tanesi bu çünkü. Hatta bu performansıyla beraber ben Reşat Onur Coşkun Üstesi Fenerbahçe Eyüpspor maçının hakemi olarak aday görüyorum.
1: Ligimizin genç hakemlerinden birisi Reşat Onur Coşkun Ses. Hocam sizlerin var mı ekleyeceğiniz hakem performansına dair?
2: Yok hocam, hakemle ilgili. Ben de konuşmayacağım hakemle ilgili.
0: Zaten bak hemen aklılarına bir şey gelmiyorsa başarılı maç yönetmiş.
1: Evet.
2: Yok geliyor da şimdi.
1: Yok, geliyor da girmeyelim.
2: Hocam, ama girmeyelim.
1: O toplar ediyor İbrahim hocam. Peki Konyaspor Trabzonspor bölümünü Trabzonspor dosyasını noktalayalım. Fenerbahçe'ye geçelim. Dün akşama bir gidelim. Haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında Fenerbahçe 2 puan kaybı yaşadı. Son 2 haftada ligde de puan kaybı 5 olmuş oldu ve bir anda 5. hafta sonunda lider Galatasaray'ın da 6 puan gerisine düştü Fenerbahçe. Roma maçı sonrası yaşanılan işte istifa süreci, sonrasında hocanın göreve devam etmesi, dün akşam acaba oyuncu grubundan bir reaksiyon görülmüyor düşüncesi maç öncesi. Siz Fenerbahçeli oyunculardan bir reaksiyon gördünüz mü Burak Hocam?
3: Yok, ben bir reaksiyon görmedim. Ya o şey de çok talihsiz oldu. Yani Roma maçından sonra Fenerbahçe'nin bu kadar özellikle ikinci devre iyi oynadığı, ilk devrede akıllı oynadığı, yani olması gerektiği gibi bir tertiple sahaya çıktığı ve o şekilde oynadığı, ikinci devresi galibiyeti kaçırdığı ve bu kadar formda bir Roma'ya karşı maçtan sonra hiç olmadı yani. İkincisi işte Cuma idman krizi. Yani evet. Oyuncu bu kadar profesyonel, yabancı oyuncu bu tip şeyleri kaldırmaz. Yani bu tip şeyler soru işareti olur oyuncularda. Sonrasında da açıkçası ben maçın yine çok zor geçeceğini düşünüyordum ama şunu söyleyeyim açık yüreklilikle. Bir şekilde Fenerbahçe kotarır, 3 puanı bir şekilde alır diye düşünüyordum. Çünkü Antep biraz toparlamış olsa da ya temposu düşük bir takım hocam. Üretkenliği çok düşük. İki tane işte Maxim zaten artık.
1: Yetenek konusunda çok evet. Kısıtlı bir kadro.
3: İşte Rusescu var, bir de Sorescu muydu?
1: Sorescu yani var.
3: O ikisiyle.
1: Maxim'le Sorescu.
3: Bir de R'li bir oyuncu daha var ya. Yine
1: Kozlovski var hocam.
3: Kozlovski.
1: Solda, sol kenarda.
3: İşte o ikisi Maxim eski formunda değil. Yani 2+1 diyelim. 2.5 oyuncuyla, yetenekli oyuncuyla, daha doğrusu hücumda etkili oyuncuyla bir şey üretmeye çalışan bir takım hüviyetinde Antep. Şimdi geçen sene de istediği gibi bir sezon geçiremedi. Bir de yaşlı da bir takım. Bir şekil çözer diye düşünüyordum. Çünkü yani çok ekstra 5 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik bizim ligimizin kaldıracağı bir şey değil artık şampiyonluk yarışında. Ama oyun olarak ayrı bir şeyin var mıydı, beklentin var mıydı dersen yoktu açıkçası. Kısa süre içerisinde yine yok. Ama Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çok ciddi bir darbe aldı. Oyun noktasında da bir defa hocam şimdi özellikle ilk 45 dakika kayıp bir ilk 45 dakikaydı. Daha çok Antep'in de pozisyonları vardı. Fenerbahçe ileride çoğalmakta bir defa çok büyük sıkıntı yaşadı. İleride top tutmakta çok büyük sıkıntı yaşadı. Zaten eğer bir takım çoğalamıyorsa bunun en önemli nedeni topu efektif kullanamıyordur. Ve üçüncü bölgede topu saklayamıyordu. Topu kimler saklar üçüncü bölgede? Günümüz futbolunda daha çok santrfor saklıyor.
1: Evet.
3: Kenar oyuncusu yapabilir bunu. Burada Fenerbahçe'de özellikle santrforda Lukaku bunu yapabilecek bir oyuncu ama fizik olarak hiç hazır değil yani. Gerçekten hazır değil adam. Değil. Zorlu.

0: değil ya yani, değil. Dolayısıyla hiç top tutamadı, top tutamayınca beklerini çıkaramadı. Şimdi bir büyük takım, özellikle kendilerine karşı her zaman takımlar kapanacak. Beklerini de oyuna sokamayınca.
1: Özellikle Mert hiç giremedi oyuna. Brown zaman zaman çıkışlar yaptı, destek verdi ama
0: bireysel yani.
1: Sağ kenar hiç o katkıyı veremedi Mert.
0: Şimdi zaten orta sahanda üretken oyuncu yok. Bunu hep söyledik, 8 numarası yok. Asensio'nun yedeği yok. Bunları hep konuştuk. Aynı tekrara düşmek istemiyorum ama yani bunları konuşmak mecburiyetindeyim.
1: Tabii ki.
0: Bunların hepsi söylediğimiz şeyler. Yani sen yani Gendouzi, Kante, İsmail orta sahasıyla bir şey üretmen çok zor. Kapanan takıma karşı Roma'ya falan üretirsin, kontrada çıkabilirsin, alırsın, kaparsın, basit oynarsın, Greenwood'unu bulursun falan, bir şekilde yapabilirsin. Ama bu tip maçlarda üretmen çok zor. Yine de buldu işte, Kerem'le buldu,
1: Gendouzi'yle buldu.
0: Bomboş kaçırdı, iki tane çok net pozisyon var biliyorsun. Ama üretkenlik noktasında rakip yarı sahada efektif topu kullanma, orada işte artı birleri bulma noktasında çok gerideydi Fenerbahçe. İkinci devre daha çok Antep erken yoruldu. Daha çok pozisyonlar buldu. Tek taraflı bir maça döndü. Ama orada hiçbir üretkenlik yoktu. Bir defa hocam son bir şey söyleyeyim. Ya Fenerbahçe'nin bir oyun planı illa çalışılmış vardır. Ama sahada görünen yok. Görünen bir oyun planı yok hocam. Fenerbahçe'nin hücumda ne yaptı? Atıyorum rotasyonlar mı yapıyor? Ne bileyim kenarı santraforla değişiyor. Santrafor öbür tarafa mı gidiyor? Zaman zaman santrafor derine iniyor. Onun boşaltılarını, kenar oyuncusu mu koyuyor? Yok hocam. Tabii ki sadece bu kadar değildir 3. bölge aksiyonları ama ben basit 2-3 tane söyledim. Varsayın izleyicilerimiz de bizi izliyorlar. Lütfen yazsınlar. Ben görmediysem geri döneceğim. İzleyeceğim yani.
1: Burak Hoca'nın bıraktığı noktadan ben de soru sormuş olayım. 12. resmi maçına çıktı İsmail Kartal döneminde bu sezon Fenerbahçe. Hocam Fenerbahçe izlerken dün akşam özelinde özellikle çok fazla doğaçlama oyunu deneyen ve zorlayan bir takım görüntüsü var gibiydi. Sahada bilmiyorum katılacak mısınız?
2: Bence geldiğinden beri benzer sorunu bahsettiğim Fenerbahçe'nin tamamen doğaçlama bir oyun görüyoruz. Hoş, ülkede bu sosyal medya tarafı acayip bir şey. Ben sosyal medyada Fenerbahçe'nin Roma'ya attığı golü bir arkadaşımız paylaşmış. Binlerce insan beğenmiş falan. Archie Brown'un o goldeki aksiyonun tamamen hocanın çizdiği organizasyonla alakalı olduğundan bahsetti. Oyunda var mı? Var. Ama bu tamamen doğaçlama olduğunu bize şöyle gösteriyor. Ben daha özellikle diğer maçları da böyle bir göz gezdirdim. Ben daha Fenerbahçe'nin planlı bir bekini oraya gönderdiğini görmedim.
0: Hocam %100 spontan, ben de sana katılıyorum.
2: Hatta şöyle bir şey.
3: İtalyanonunki gibi değil yani.
2: Asla. Yok.
3: Değil
2: mi? Planla değil. Planla şöyle olur. Denersin, görürsün. Archie Brown'u, Semedo'yu bir oyun izlersin. Evet dersin ki bu teknik direktör beki koşturması dersin. Bu tamamen doğaçlama. Hoş. O senin oraya giden oyuncunun da temel sorunu o. Yani İngiltere'den buraya erken yaşta gelmesine de temel sebebi o. Duygularına iniyor, gidiyor. Evet o gün o Romalı stoper oyuncusu, bak o pozisyonu lütfen herkes baştan bir izlesin. Normalde orta sahada Romalı oyuncu birebir eşleşmiş. Archie Brown'u tutan stoper oyuncusu da duygularına yeniliyor. Onu bırakıp öne hamle yapıyor.
1: Evet, Greenwood'a baskıya gidiyor.
2: Baskıya gidiyor ve Archie Brown zaten ilk döndüğünde bir şaşırıyor yani. Hani benim burada bu kadar boş olmamam lazım. Bak bir video izledim. Muhtemelen İsmail Kartal'ı izlet. Ya bu kadarı benim yapma hani bunu şey anlamında söylüyorum. Küçümseme anlamında söylemiyorum. Bu tabii. Kadar zamanım yok bir teknik direktör olarak. Hani Luis Enrique yapar, onun çok fazla tekrarı var, zamanı var. Oradan da örnek veren arkadaşlar var. Hakimi yapınca beğeniyorsunuz da İsmail Kartal'ın arşivi planla olmadığı için itiraz ediyorsun. Sen birinin yapmadığı şeyi yapıyormuş gibi anlatma. Yanlış anlatırsın. Eğer senin dediğin gibi İsmail Kartal Fonseca'yı mat ettiyse teknik taktik olarak, Gasperini'yi mat ettiyse teknik taktik olarak, ya bu ligde bir problem var. Beşiktaş'a karşı ne oluyor? Ya da işte Gençler Birliği ya da Gaziantep. Hoş, hoca onun arkasına da sığınacak bir şey buldu. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Sen bir teknik direktörü buraya getirdiğin gün ilk basın toplantısında ben şampiyon oldum, benim şampiyonluğumu çaldılar dediğin senin reklam arasında hocayı oradan alman, teşekkür etmen gerekiyor. Çünkü o günden geçen süreçte öz eleştiri yapmamış, analizi yapmamış. O şampiyon olduğuna ikna olmuş. O günkü eksiklerin analizini yapmamış. Yani benzer yorumu sana yine yapacak. Yaptı dün akşam. İlk sıkıştığında neydi? İki penaltım verilmedi.
1: Evet, Gençler Birliği maçını hatırlattı.
2: Ama şimdi geçmişle ilgili problemini halletmemiş bir insandan sen yeni bir davranış nasıl bekliyorsun ki, orada bir problem olduğunu düşünmemiş. Yani teknik anlamda o kadar fazla problemli bir Fenerbahçe oyunu var ki. Şimdi Lukaku dediğin oyuncu normalde buraya geldiği günden beri en azından evet tam anlamıyla

0: hazır olmayacağı geçtiğimiz sezon sakatlanan. Ama daha iyi bir oyuncu olması lazım. Bu kadar olamaz. Yani senin Lukaku dediğin oyuncu en azından Süper Lig'de burada hocamın anlattığı yaslandığı oyunlarda bir oyun çizebilirsin. O topu sakladığında kimse alamaz o topu. Göremezler zaten.
1: Dünya Kupası'nda 3 gol attı.
0: Şimdi bu kadar yakın tarihte burada bunu yapmışsan evet. Burada sende bir problem var. Senin hakeminin vermediği 2 penaltı eksik olabilir. Ona yok demiyorum ama orada ne kadar eksik varsa, yani bir hakemin görmediği penaltı pozisyonunda ya da eksik gördüğü pozisyon penaltı, offside neyse, o ne kadar eksikse senin de teknik direktör olarak kendi analizinle ilgili İrfan'ı sahaya gönderip Beşiktaş maçında oyunun tamamında mahkum olman o kadar eksik. Şimdi oyuncuları tercih ederken anlamakta da zorlanıyorum. Şimdi İrfan Can hazır mı değil mi? Ben yani anlamakta zorluk çekiyorum yani. Vedat Muriç niye bekledi? Lukaku bu kadar geçen süreçte hangi planın bir parçası olacak? Fenerbahçe'de şöyle bir durum oluyor. Ya Semedo ile denedik olmadı. Mert'i biraz bakalım. Mert de olmadı. İşte Lukaku biraz Muriç. Ya bunlar mil takım oyuncusu. Bak öyle yorumlar okuyorum ki Mert Müldür için futbolcu değil diyorlar. A milli takım oyuncusuna futbolcu değil diyor. Semedo'ya diyor ki bu oyuncu var. Barcelona'da oynamış oyuncu. Ya adam şurada birkaç ay önce Portekiz A milli takımda ben vallahi sahada Dünya gördüm oyuncuyu. Mahcup olurum bak. O yorumu eleştirebilirim ama futbolcu değil derken mahcup olurum. İzledim onu Portekiz'de ya. O dünyanın en önemli oyuncularıyla. Abi biz nasıl yorumluyoruz? Biz buradaki halini görüyoruz. Diyoruz ki bu futbolcu değil. Buradaki hali senin teknik direktörünle alakalı. Hani mikrofon örneği verdim ya. Yok yok ses yok. Antrenman yok. Planlama yok. Yapamamış senin teknik direktörün. Ve sığındığı liman ne? Ben bu kulübün evladıyım. Abi siz çok değerlisiniz. Futbolculuğunuz eyvallah ama. Bak bu kulübün evladı olmanız, bu kulüpte önemli işler yapmanız burada bu kulüpleri size teslim edecekler anlamına gelmez. Ve sabırdan bahsediyorlar. Ya sabır dediğin hadise şöyle olur benim bildiğim. Bir şey görürsün. Evet bu olacak dersin yani. Mesela İtalyano'nun oyunu bir sabrı vaat ediyordu. Burada bir şey görüyorsun. Planlama sağlıklı.
2: Hocam ben şunu anlamakta biraz zorlanıyorum. Şimdi Fenerbahçe'yi düşündüğümde, ligin süreci, geride kalan süreci düşündüğümde. Yani Lyon karşısında alınan tur, işte 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe. Nasıl oldu da 2-3 maçlık süreçte bu takım, hatta hani tırnak içerisinde bu camia o noktadan bu noktaya geldi? Ben bunu çok anlamlandıramıyorum açıkçası.
0: Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Çok kısa hemen hocam sözü sana bırakacağım. Uzattım kusura bakmayın. Temel sebebi şu. Bir, tabii ki o maçların motivasyonu. Bunu kabul edelim. Oyuncular söylüyor zaten. Orayı Şampiyonlar Ligi. Mesela ben Serkan Balcı ile sohbet ediyorum. Diyor ki mesela bir Manchester United maçı oynadık diyor. Döndük lige bir deplasmana yürüyecek halimiz yoktu diyor. Şimdi bunu yaşamış bir adam. Bunu sahada deneyimlemiş. Mantıklı mı? Mantıklı. Hoş Avrupalılar yaşamıyor. Biz yaşıyoruz da bizim kültürümüzle alakalı.
2: Bu da problem bu arada.
0: %100 problem. Bu bizim kültürümüzden. Yoksa mesela İtalyan yaşamıyor bu sorunu. Biz yaşıyoruz. Niye? İşte biz o kültürle büyüdük ya maç seçiyor. Anlattıkları için söylüyorum. Şimdi senin genel sorunun şu. Sen Lyon dediğin evet eledin çok değerli ama sen tam anlamıyla oyunun bütününde yoktun. 45 dakika iyi bir 45 dakika ama diğer 45 dakikayı görmek istemedin. Gel Roma maçını en iyi dediğin oyunun 45 dakikası yok. İkinci 45 dakika. Yani 90 dakikaya bir oyun. Sen bunların 45 dakikalarını aldın. Diğer bu tarafta da 5 tane de maç var. Bunun tamamı neredeyse problemli. Şimdi sen bana 2 tane maçı satmaya çalışıyorsun. Bak Şampiyonlar Ligi'ne gitmek 18 sonra çok değerli. Ama onun Süper Lig'den hiçbir farkı yok. O ne kadar değerliyse bu da o kadar değerli. Ya şunu diyemezsin. Ben seni 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne soktum o yüzden beni anlamam abi ben seni. Öyle bir şey yok yani. Buraya da sokacaksın. Buraya da ben sana o yüzden bu kadar önemli oyuncuları gönderdim. He yapamıyorsan da psikolojik olarak rahatsız oluyorsan da atılan bir suçu seni rahatsız ediyorsa da bunda hiçbir anormallik yok. Kulübü de çok seven biri olarak dersin ki ben duygusal olarak burayı idare edemiyorum kusura bakma. Bu böyledir. Öteki türlü ben kulübün evladıyım. Bu normal bir şey değil. Gerçekten normal bir şey değil. Yani.
1: Birinci başlığım İsmail Kartal'ın kendisi için istifa ettiği, Fenerbahçe için geri döndüğü şeklinde özetlenebilir. Ki ben bunun dediğim gibi Fenerbahçe için önemli ve doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu dönemde teknik direktör olmadan yola gitmek mantıklı değildi. İyi bir sonuçla inşallah karşımıza çıkar diye düşünüyorum açıkçası. İkinci nokta, basın toplantılarında bu geçmişe dönmenin çok mantıklı olmadığını, bu konuları hızlı bir şekilde geçip bir önümüzdeki maçlarla ilgili konuşmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Üçüncü nokta da yani bu Fenerbahçe ile ilgili hani işte Talisca'nın gidişi, takımın yeterli olup olmaması.

0: çok daha büyük ama çok daha basit bir problem var. Fenerbahçe çok yavaş oynuyor. Bunu çözmesi lazım. Nasıl hızlı oynarız? Bir de duran top. Bu kadar çok yani korner kullanan, ceza sahasına yakın yerlerden
1: aslında
0: serbest
1: takım olarak kullanan. Da size yüksek bir takım evet, Fenerbahçe.
0: Ben diyorum ki yani kadro, gelen, giden yok. Bu takım nasıl daha hızlı oynar? Nasıl duran topları daha iyi kullanır? Şu iki problemi çözerse Fenerbahçe bir sonraki maçta çok daha farklı bir performans gösterir.
1: Bu arada tabii biz yayındayken Avrupa liglerinde de oynanan karşılaşmalar var. Milli futbolcumuz Arda Güler de Elche deplasmanında Real Madrid formasıyla frikikten muhteşem bir gole imza attı. Arda'yı da sıcağı sıcağına kutlayalım. Bu sezon gerçekten çok iyi bir performans ortaya koyuyor ki Mourinho da sık sık onun hakkını teslim ediyor yaptığı açıklamalarda. Bir eski dost Domenico Tedesco'nun da sanki Bologna kariyeri kısa sürecek gibi, bilmiyorum resmi açıklama geldi mi ama sosyal medyada bazı haberler var. Hocanın Bologna kariyeri kısa sürmüş. Çok
2: şaşırtıcı
1: parlak
2: değil.
1: Geçmedi.
2: Buradaki performansından sonra oraya gitmesi bence tartışılır. Yani hoş İtalyan ya da yabancı bir antrenör olması oralara zaten buradaki davranışından sonra bak teknik direktörlük davranışını da geçtim. Onun yetiştiği, büyüdüğü eğitimde, kültürde böyle teknik direktör davranışı yok. Burada çok fazla o konuda sarsıldığını düşünüyorum. Yani üçlüden dörtlüye geçiş, o biraz önce konuştuğumuz. Onların eğitiminde, kültüründe o üçlüden dörtlüye geçişin ne kadar sancılı olduğunu onlar öğretiyorlar. O kadar kısa süredeki Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon şampiyonlukla yaşadığı temel sorunları girsinler baksınlar o tarihte. Nottingham maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir anda üçlü sevdası, döndü Rize maçı, Karagümrük maçı derken tanınmaz hale geldi Fenerbahçe. İşte oralarda müsaade etmezler. Muhtemelen Bolonyalı yöneticiler de erkenden biz bu işi halledelim demiş de olabilir. Bunu da söylüyoruz sonra bu olmaz. Ondan sonra seri yatarsan istiyorlar çok döner. Ama yok benim düşüncem değişmez davranış olarak. Aynı fikirdeyim yani.
1: Hocam geçelim hakem performansına. Mehmet Türkmen'i konuşalım. Tabii, değerlendirelim konuşalım. Biraz da. Bu kez de Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçının hakemi Mehmet Türkmen'in performansına, rakamlarına bir bakalım. Yine grafiğimiz ekranlara gelecek. Burçin Keskin'den de bir bu kez Mehmet Türkmen değerlendirmesi almak isteriz. Buyurun hocam, size bırakayım ben sözü.
0: Mehmet Türkmen bizim genç yaşta FIFA olan hakemlerimizden bir tanesi. Hatta Mourinho kendisini beğendikten sonra çok hızlı bir şekilde yükselme yaşamıştı. Hepimiz hatırlıyoruz. Ancak Mehmet Türkmen ki o da bizim hakem gelişim kamplarına gelen hakemlerden biriydi. Oradaki performansı da iyiydi. Ancak bir türlü ikinci vitesten üçüncü vitese, dördüncü vitese geçemiyor. Neden geçemiyor? Çünkü bu 12. kural deriz biz, faul ve fena hareketler. Yani bir hakem neye faul veriyor, neye vermiyor. Neye sarı kart gösteriyor, neye göstermiyor. Foul çizgisi ve disiplin çizgisi çok önemlidir hocam. Siz de biliyorsunuz zaten. Hele FIFA hakeminde bunun çok daha iyi olması lazım. Ama Mehmet Türkmen bu konuda kendini bir türlü ileri seviyeye atamadı. O yüzden hem UEFA'daki maçlarında çok olumlu geri bildirim almıyor. Hem de Türkiye'de beklediğimiz seviyeye gelemiyor. Şimdi bu maça da baktığımızda hepimiz seyrettik maçı. 24 foul var. 7 tane sarı kart var. Kırmızı kart yok. 57 dakika 53 saniye top oyunda kalmış. Bunlar fena rakamlar değil. 55 dakikanın üstü Türkiye Ligi için artık bence iyi rakam. 5 tane tartışmalı pozisyon var. Şimdi genel anlamda çok olumlu bir izlenim yok. Bir de bu 5 tane büyük pozisyonda neler var beraber tartışalım.
1: Buyurun.
0: Şimdi maç başladı. Daha 3. dakikada Kozlowski iki ayağını yerden kesip İsmail Yüksel'e atladı. Fenerbahçe ceza sahasının önünde hatırlarsınız. Şimdi burada İsmail Yüksek hemen devam ettiği için yani darbeyi biraz göstermeye çalışsa, yerde kıvransa çok net bir sarı karttır bu. Çünkü siz eğer iki ayağınızı yerden kesip atlıyorsanız bu ne demektir? Vücudunuzu kontrol edemiyorsunuz demektir. Kitapta ne yazar? Kontrolsüz hareket sarı kart.
1: Sarı kart.
0: Yani İki ayağı da yerden kesiyorsa kontrolsüzü başka türlü anlatamazsın zaten. Şimdi daha 3. dakikada çıkması gereken bir sarı kart çıkmadığında bu doğru bir mesaj değildir oyun için. Şimdi ikinci pozisyonum 25. dakikada kaleciye geri pas var mı yok mu?

0: Evet, Arda.
1: Evet, Arda. Şimdi o pozisyonla ilgili yine hakem yorumcuları ikiye bölündü. İşte en direkt serbest vuruş verilmesi gereken diyenler var. Oyun devam eder diyenler var. Ben hangisine yakınım? Bunu yorumlamak için ben bu kuralın neden değiştiğiyle ilgili öncelikle bilgi vermek istiyorum. Bu kaleciye pas ve en direkt serbest vuruş neden geldi? Vakit çalmayı engellemek için. Çünkü ne yapıyorlardı? Oyuncu kaleciye veriyorlardı. Kaleci tutuyordu. Sol tarafa veriyordu. Sol, o atıyordu, kaleciye tutuyordu. Yani buradaki asıl mantalite ya bu zaman çalmayı biz engelleyelim. Oyuncuların işini zorlaştıralım değil.
0: Tempo düşmesin, oyun soğumasın.
1: Şimdi o pozisyona baktığımızda da şimdi bir kere bu pozisyonda Arda'nın o vuruşu yapmasının nedeni zaman çalma değil değil mi?
0: Evet.
1: Hepimiz hemfikiriz.
0: Topu kazanmak gibi.
1: Bravo. Şimdi orada o zaman çok net, çok bariz kontrolü altına alıp bir topu kaleciye vermesi lazım ki en direkt serbest vuruş çalsın hakem. Ama baktığın zaman pozisyona aslında Arda penaltı da olabileceği için pozisyon. Dikkatli ayağını savuruyor.
2: Kararsız, evet,
1: kararsız kalıyor. Çünkü sert girse penaltı olabilir. Evet. O sırada top sanki ağır çekimde böyle kaleciye atmış gibi geliyor. O nedenle bence buradaki en doğru karar oyunun devam etmesi.
0: Ben itiraf edeyim.
2: En doğru yorum, bu arada dinlediğim en doğru yorum, şahane yorum.
0: Ben itiraf edeyim, maçı izlerken hatta yayındaydık yine. Ben Arda'nın bilinçli olarak topu kaleci Tomaş'a pas verdiğini düşünmüştüm ilk izlediğimde yayında. Ama siz tabii
2: ben
0: şimdi anlatınca...
2: Ben de aynı fikirdeyim seninle. Şimdi hocam anlatınca başka bir bakış açısıyla... Evet,
1: kural,
2: evet, aslında
1: kural neden değişti? Mantıklı. Bir de onu da düşünmek lazım. Çünkü bu kural değişikliği bundan olduğu için çok netse, abartıysa çalarsınız. Yani mesela Şampiyonlar Ligi'nde de çalmazlar mesela burada. Kaleciye pas çalmazlar Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi...
0: Geçelim hocam üçüncü pozisyona.
1: Geçelim üçüncü pozisyona. O sırada bizim bilgisayarımız kapanmış.
0: Mehmet Türkmen'in kararlarını değerlendiriyoruz. Hocamdan bu arada Reşat Onur Coşkun ise 8 puan aldı. Bilmiyorum Mehmet Türkmen konusunda hocam bu kadar cömert olacak mı?
1: Tabii ki öyle olmayacak. Ona emin olabilirsiniz şimdiden.
0: 7 sarı kartı vardı. 24 kez faul kararı çıktı. Geldik 3. tartışmalı pozisyona.
1: 3. pozisyon 34. dakikada. Kerem net bir faul yapıyor. Teknik alanların önünde ve biz hep şöyle söyleriz. Teknik alanların önü 3. ceza sahasıdır. 1. ceza sahası. 2. cezası teknik alanların önünde 3. ceza sahası.
3: Teknik alan dedin kulübelerin.
1: Kulübelerin önü. Niye? Çünkü kulübelerde teknik direktörler çok yakın. Orada bir hata yaptığında atmosfer bir anda alevleniyor. Orada mesela o faulün kaçmaması lazım. Dördüncü hakemin de daha çok yardımcı olması lazım. Ama bizim dördüncü hakemlerimiz çok yardımcı olamıyor. Neden? Çünkü dördüncü hakemler teknik direktörlerin ağlama duvarı gibi. Yani ben hakikaten anlayamıyorum. Dördüncü hakemin orada olmasının nedeni teknik direktörlere psikolojik destek sağlamak değil.
0: Değil.
1: Pozisyonları anlatmak değil.
0: Değil aslında.
1: Evet. Ya, bak bir teknik direktör.
0: Maçın hakemine yardım yok.
1: Dördüncü hakemle çok konuşursa aslında hakem performansı düşüyor.
2: Düşüyor, evet.
1: Çünkü dördüncü hakemin görevi o alandaki pozisyonlarda hakeme yardımcı olmak. Sen çok konuşursan performansı düşürüyorsun. Şimdi orada ne oldu ondan sonra? Orhan Ak itiraz etmek için teknik alandan çıktı. Dördüncü hakeme doğru gitti. Bu bir kırmızı karttır oyun kurallarına göre. Yani sen teknik alanı hakeme itirazdan dolayı çıkar dördüncü hakeme doğru gidersen bu kırmızı karttır. Şimdi hiçbir kart gösterilmedi.
0: Evet,
1: mesela bunlar önemli. Dördüncü pozisyonumuz.
0: Ben düşük bir puan gelecekmiş gibi hissediyorum Mehmet
1: Türkmen'e. Başlangıçtan
0: zaten. Yani giderek sanki puanı düşüyor gibi Mehmet Hoca. Buyurun hocam.
1: 82. dakikada bir pozisyon oldu. İşte Vedat Muriç aldı böyle koluyla. Böyle sanki.
0: Evet, Bayene ile Vedat Muriç arasındaki o.
1: Komik bir şey oldu.
0: Evet,
1: yani orada
0: yani
1: bir
0: güreş, evet, güreş gibi bir an. Güreş
1: futboldan güreşe geçtik.
0: Bir an yaşandı.
1: Ondan sonra o sırada judo tekmesi gördük. O gelmedi o tekme Allah'tan. Gelse kırmızı kart zaten. O sırada İrfan Can'la Arda itişmeye kakışmaya başladı. Şimdi burada UEFA der ki bu tip dedi çatışma pozisyonlarında adil cezalandırma olsun mümkün olduğunca. Burada mesela adil cezalandırma yapabilirsin. İki takımdan da ikişer oyuncu. Çok güzel. Hem Vedat Muriç, İrfan Can, Arda, diğer oyuncu kim?
0: Bayna.
1: Bayna. Çok güzel 4 sarı kart ama bu böyle yönetilmez. Yani hakem sarı kartını çıkarttı Mehmet

0: Ben önce bekledi, ortalık karıştı. Sonra oyuncuları aradı, sana dedi, o birinin yanına gitti. Çağırırsın oyuncuları. Arkadaş bak.
1: Biraz havaya gösterdi gibi. Bravo. Kart yani, hoca.
0: Böyle bir prosedür yok ve bunu yapan FIFA hakemi. O olmaz. Bunlar çok önemli yöneticilik eksikleri. Bu seviyede olmaması gerekir. Son pozisyonumuz artı 3.
1: Evet. Tıpkı Konyaspor Trabzonspor maçındaki gibi.
0: Bak şimdi bir de bunda çatışma var. Bak diyorum çatışma oldu. 4 sarı kart çıktı. Birçok değişiklik var. Oyunun durduğu çok fazla bölüm var.
1: Zaman zaman
0: olmaz
1: sakatlıklar
0: yani.
1: Yaşanmıştı.
0: Burada minimum 5 dakika olur. Yani toparlarsak beklentinin çok altında bir performans.
1: Kaç puan verirsiniz? Merak ediyorum şu an.
0: Kaç vermişim bakayım.
2: 5.
0: 6. O kadar da 6. Çizmiyorum.
1: Hocam 6. Şu değerlendirmelerden 6 puan alırsa bence
2: evet,
1: iyi.
2: Evet bence de hocam iyi.
0: Yani... 6.5 vermişim.
1: Oo. Siz bence çok...
0: Ama mesela 5 falan vermiyorum ben.
3: Hocam beklenti hani...
0: Neden 6.5 biliyor musun?
1: Neden hocam?
0: Skoru etkilemiyor. Mesela o önemli.
1: Sonuca etki eden bir majör bir hatası
0: majör
1: yok
0: bir
1: diyorsun.
0: Hatası yok. O yüzden 6.5
1: ama Mehmet Türkmen seviyesindeki bir hakeme de
0: olmaz.
1: Çok bence yakışmayan
0: olmaz. Bu hafta dinlenmesi lazım mesela.
2: Aslında biraz önce bir şey oldu şurada.
1: Bu hafta demişken programı tamamlamadan Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi kim olur bu konudaki
0: açıklayacağız.
1: Beklentinizi alacağım.
2: Şimdi biraz önce hani teknik direktörlük, liderlik üzerine bir şey anlatıyorduk ya İsmail
1: evet.
2: Kartal. Diğerleri için de hepsi için söylüyoruz. Aslında biraz önce bir şey oldu. Şimdi hocam üçüncü problemli
0: ceza sahası.
2: Evet onu ararken o ara tabii şey ekranda şeyi arıyordu. Şimdi sen bu programı modere ediyorsun. Sen nasıl
1: elimden geldiğince.
2: Şimdi şöyle çok buyurun. Değerlidir. Şimdi sen o an sussan hocam da o ara değil mi? Yani o ara bakıyor. Olabilir notlarına bakıyor hocamın önünde notları var. Sussan hocam da sussa biz de sussak değil mi? Yani çok anlık bir şey. Ya aslında bir teknik direktör davranışından hiçbir farkı yok. Orada birilerinin sorumluluk alması lazım değil mi? İşte Burkan aldı oradan başka bir konuyla bağlayıp işte sizin de hazırlanmanızı buradan şeyinizden anladı.
1: Hocam teşekkür ederim.
2: Yok ama çok önemlidir. Ama çok önemlidir. Ya bunun aslında oyundan hiçbir farkı yok. Biz hep böyle oyun üzerinden anlatıyoruz ya. İşte bu da aslında bir teknik direktörün bir krizi ortadan kaldırması. Yani biz yaklaşık 20 saniye burada hepimiz sussak bizi izleyenler ne yapıyor? Muhtemelen o an denk gelenecek arkadaşlar bunlar ne yapıyor?
1: Bu adamlar neden kafalarda soru yani, işareti.
0: Bir iki üç tıp.
1: Evet. Fenerbahçe'yi noktalayacağım. Ya oyuna dair sizlerin bilmiyorum var mı ekleyeceğiniz. Milyar öncesi Fenerbahçe'de ligde bu hafta Eyüpspor'u konuk edecek. Artık Eyüpspor maçı var, ardından Çaykur Rizespor deplasmanı, Alanyaspor maçı ve bir Galatasaray derbisi Fenerbahçe'yi bekliyor. Herhalde bu 3 maçlık süreç çok ama çok kritik olacak Fenerbahçe ve İsmail Kartal için.
4: Eyüpspor çok büyük avantaj. Yani ilaç gibi gelecek bence hafta önce karşılaşma. Ama ondan sonra yine sert maçlar var. İşi zor Fenerbahçe.
1: Hocam sizce?
2: Yani skor üzerinden anlatırsan aynı fikirdeyim. Eyüpspor'da çok problem yaşayacaklarını düşünmüyoruz. Takım gücü ve şu an içinde bulunduğu durum açısından. Ama o belirlemez. Ya 5-0'da yensen Eyüpspor'u gelecek adına ne anlatıyor teknik direktör ya da oyun bize ne anlatıyor? O belirler diye düşünüyorum.
1: Tabii milli aradan sonra bu süreçte Avrupa mesaisi de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanı var. Ardından iç sahada Slavia Prag maçı var. Yoğun bir süreç Fenerbahçe'yi bekliyor. Bakalım neler götürecek, neler gösterecek bu süreç Fenerbahçe'de. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray dosyasını açalım. Sarı Kırmızılar zorlansa da Kocaelispor karşısında Abdülkerim'in ceza sahası dışından uzak mesafeden kaydettiği golle 3 puan almayı başardı ve haftayı da yine lider tamamladı Galatasaray. Oyuna dair özellikle Lisbon deplasmanından sonra Galatasaray'ın da nasıl bir reaksiyon vereceği ligde, hocanın nasıl bir 11 tercih edeceği çok fazla merak ediliyordu. Deniz Gül ilk 11'de başladı. Hem Deniz'in performansını nasıl buldunuz hem de Galatasaray'ın lige dönüşü sizce nasıl oldu
2: hocam? Ya 10 maç özelinde herhalde en büyük kazanım Deniz. Yani Galatasaray'ın kafasındaki en büyük soru işaretlerden biriydi. Yani Osimhen'in dışında net bir santraforun olmadığı oyun. Hoş oyun da aslında Deniz'e çok uygundu. Şeyi görmedik yani. Kocaeli biraz daha Galatasaray'ı zorlayıp biraz daha takım boyunu uzatmış olsaydı daha geniş alanda Deniz Gül'ün nasıl oynayacağını görebilirdik. Bu oyun biraz Deniz Gül'ün de işine geldi. Daha çok yaslanan bir takıma karşı oynamak ama bütününde çok iyi bir oyunu doğru oynayan santrafor oyunu gördüm ben. Aslında maçı izlerken hep Galatasaray'ın da aslında 4 senenin sonunda en çok teknik direktör dokunuşuna ihtiyacı olan bir takım olduğunu görmemiz gerekiyor. Ve ama o da çok fazla oyuncuya teslim etti, oyuncu yeteneğine teslim etti. Maçı izlerken şöyle bir problem görmüştüm. İki tane stoper şeyde, Kocaeli'nde çok yakın oynuyorlardı. İki bekte aralarındaki mesafe bir hayli çoktu. Yani ben hep Galatasaray'dan şey bekledim. O işte araya yapılan koşunun aslında ne kadar değerli olduğunu.
1: Stoper arasında koşuma.
2: Çok da belirleyici oldu. O kadar uygun ki oyun. Ona o kadar uygun ki. Hep oradan bir şey bekledim. Yani bir dokunuş olacak ve Galatasaray oradan rakibe problem çıkartacak ki aslında en kolay o işi merkezden bir oyuncuyu koşturarak halledebilirsiniz. Onlar daha oraya geriden geldiklerinde kendilerine avantaj sağlayabiliyorlar. Ama hiç öyle bir oyun görmedim. Tamamen yaslanan bir takım izledim ve diğeri de tamamen oyuncu yeteneğine mahkum edilmiş ve dışarıdan izleyenler de şu: bu bir şey yapmayacak, diğeri bana bir problem çıkarmayacak, bu belirleyici olacak. İşte Abdülkerim geldi, vurdu, biraz da kaleci hatasıyla Galatasaray kazandı. Yani kazanmak önemlidir ama bu oyun, bu teknik direktör dokunuşu bana çok sağlıklı gelmiyor. Bana şu an Süper Lig'de Beşiktaş teknik direktör olarak şampiyonluğun en büyük adayı. Teknik direktörün oyuna dokunuşu, oyuncuya dokunuşu açısından. Galatasaray kadro kalitesi, oyun tekrarı açısından en güçlü adaylardan biri. Şimdi iki tane şey var, yarış var. Hangisi belirleyici olacak? Teknik direktörün varlığı, dokunuşu mu, yoksa oyuncu kalitesinin ve geçmişten gelen oyuncu oyun tekrarının belirleyici olacak? Hangisi olduğunu açıkçası merak ediyorum. Beşiktaş bana daha yakın geliyor. Çünkü ben oradan okumaya çalışıyorum. Ben maçları sadece başlangıç ve sonla bitirmiyorum. Benim için maç önü ve maç sonu maç kadar önemlidir. Çünkü ben orada teknik direktörün maç önündeki duygusunu, planını görüyorum. Davranışını görüyorum. Maç bitiyor. O anlattıkları, maçın sonundaki planlama, değil mi? Maçın sonundaki davranış çok belirleyicidir. Aslında biz çok fazla bu işlere önem vermiyoruz ama Türkiye'de de insanların ona çok dikkat etmesi lazım. Maç önünde teknik direktör ne dedi? Oyun ne oldu? Maç sonunda aynı teknik direktör ne anlattı bize? Oyunu anlamamız açısından çok değerlidir. İtalyano şu an buna en yakın teknik direktörlerden biri olduğu için böyle değerlendiriyor ama Galatasaray bugün hala işte o biraz önce konuştuğumuz Kayseri Spor'un o transfer yasağı aslında onun en büyük zenginliğiydi ama içinde yasak kelimesi barındıran şey bize bir anda sanki olumsuz bir şeymiş gibi anlatıldı ama o büyük zenginlikti. Bugün Galatasaray'da en fazla beraber oyuncularla oynayan takım olduğu için bence bugün onun kaymağını yiyor. Çok başarılı o anlamda.
1: Şimdi Galatasaray noktasında İbrahim Hocam kazanmak önemli dedi. Geride bıraktığımız 4 sezon ve şu an içerisinde bulunduğumuz sezonda da hep şöyle bir ortak kanı var. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray genellikle sezon başlarında çok fazla temposunu bulamıyor. Biraz daha ilerleyen haftalarda ritmini yakalayan bir takım görüntüsü vardı. Özellikle bu süreçte bu ritim ve tempo noktasında arayış içerisindeyken Galatasaray bu süreci kayıpsız geçmek çok önemlidir, değil mi hocam? Ve şöyle bir istatistik de vereyim son olarak. Okan Buruk yönetiminde Galatasaray Süper Lig tarihinde Okan Hoca 149 maçta 119. galibiyetine ulaşmış ve %80'lik bir galibiyet oranını da yakalamaya başardı yine Okan Hoca.
4: Ya şu çok değerli. Yani hocanın zaten bu rakama ulaşması çok çok tek başına değerli bir konu. Ama oyunun içerisine bakarsak, oynanan oyuna bakarsak, senin verdiğin noktadan giriş yapayım.
1: Buyurun.
4: Kesinlikle Galatasaray iyi oynamıyor. Geçen sezonun ikinci devresinin belli bir döneminden itibaren de böyle iyi oynamıyordu. Bir şekilde bireysel performanslarla iş bu noktaya geldi. Ama geçen senenin bir mazereti vardı. Sert Şampiyonlar Ligi ortamı, Şampiyonlar Ligi'nin devam etmesi, ligdeki mücadelenin sertliği. Bu sezon daha farklı şeyler bekleniyordu. Çünkü ciddi bir sinyaldi Galatasaray'ın. Neredeyse lig uzasa Galatasaray şampiyonluğu verecek noktaya gelmişti geçen yıl. Belki de daha farklı bir şey bekleniyordu. Ama ne istenilen takviyeler yapıldı, ne de oyun noktasında bir iyileşme gerçekleşti. Evet, iyi oynamamasına rağmen kazanmak şampiyon takım adetidir. Buna bir şey demiyorum. Bu kadar formsuz haldeyken, hem bireysel anlamda hem de takımın bir oyununda bir şey yokken Galatasaray'ın bu puanları alıp bu haftayı lider kapatması bence çok değerli. Burada hemfikiriz. Ama şunu da altını çizmek lazım. Hoca çok başarılı, rakamlar güzel ama üst üste 5. sezonunu idrak eden bir hocanın oyunun başka bir şey olması lazım hocam. Ya çok kötü, bakın Galatasaray Kocaelispor maçında oldukça kötü oynadı. Bakın oldukça kötü oynadı. bireysel bazı performanslar vardı ama takım anlamında Fenerbahçe için sorduğum soruyu yine size soracağım. Ve izleyicilerimize, Galatasaray ne oynuyor?